0: ya da işte endişelerle geliyorlar. Genellikle de %99 diyeyim. Bu memnuniyetle ayrılıyorlar. Çok kolay işler aslında artık. Sadece basit bir krem sürmek, bir pansuman yok, gazlı bez yok, batikon yok, hastaneye gelip gitmek yok. Ortama bir hafta içinde her şey normale dönüyor. Okul çocuklarından bahsediyorum.
1: Oyun oynayabiliyor deniz hemen o gün.
0: Deniz için bir hafta 10 gün istiyorum. Havuz için 15 gün istiyorum. Havuzun steril olması çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama top oynamak, basket oynamak, işte ne bileyim sporsal aktiviteler yapmak için 15 gün ihtiyacımız var. Ama sünnetin olduğu gün yürüyüp gezip dolaşan, evde PlayStation'la oynayan, yani eve gelip sünnet oldu bugün diye tebriğe gelenlerin şaşırdığı çocukla karşılaşma durumu hep olası.
1: Onun için o zaman önce doktoru iyi seçmek lazım. Yol haritasını iyi belirlemek lazım. Çünkü maalesef o biraz önce söylediğimiz insani olmayan şartlarda gerçekleşen sünnetlerde problemler ortaya çıkıyor. Ve sonra yine onlarla siz değil mi karşılaşıyorsunuz?
0: Bence zaten asıl problem o. Yani o insani olmayan şartlarda, yani anestezi dışında yapılan, ne bileyim çocuğun rencide olduğu sünnetlerde emin ol iyileşme süresi de çok uzun sürüyor. Bir kere psikolojik faktör devreye giriyor. Yani benim bir yaram var, benim bir sorunum var, bu sorunumu aşamıyorum ya da bu sorunla ilgili korkularım varı çocuk 15 gün 20 gün belki daha fazla yaşıyor. Halbuki anestezi altında sünnet olduğunda bu bölge, yani bu olay, bu 15-20 dakika hayatında olmadığı için, o dönemi uyuyarak geçirdiği için üzerine eklenmiş korkulara sahip olmuyor çocuk.
1: Ve tabii hani insani şartlar dediğim, bir doktorun olması, anestezinin olması, olabilecek problemlerin de aslında karşılaşılabilecek problemlerin de anında müdahale edilebilir olmasını sağlıyor. Çünkü bazen yanlış yapılmış bir sünnetin aile çocuğu tekrar getiriyor ve belki tekrar sünnet yaşıyor.
0: Hülya, kesinlikle lokal anesteziyle yapılan, yani zorlamalı lokal anesteziyle yapılan sünnetlerden bahsediyorum. Hani çocuğun korktuğu, işte ne bileyim hırpalandığı, emin ol sünnet düzeltmelerinin çoğunda böyle durumlar söz konusu. Ben ilk bunu soruyorum zaten. Hangi şartlarda oldunuz? Anestezi verildi mi diye. İnan, anestezi verilmiş bir sünnette komplikasyon ya da yanlış yapılma olasılığı lokal sünnete göre çok çok çok azdır.
1: Evet. Dolayısıyla biz yine o çocuğumuzun konforunu, sağlığını, hijyenini ve tabii şey de, hani bence öyle sünnetler var ki çocuk hatırlamak, o fotoğrafları görmek bile istemiyor. Onun da bir özel zaman dilimi olduğunu ve bir mahremiyete ihtiyacı olduğunu unutmamak lazım.
0: Kesinlikle. Bu biraz çocuğun mahremiyetini, biraz değil, tamamen çocuğun mahremiyetini düşünerek yapılması gereken bir işlemdir. Zaten okul çocukları geldiği zaman o muayene sırasında onları ben yüzlerinden okuyabiliyorum. Yani hani bu nasıl olacak? Ben nasıl muayene olacağım? Ben nasıl muayene olacağım diye düşünen bir çocuğun 20 dakika, yani sünnet masasında hiç tanımadığı insanların önünde durabilmesini neden kabul edelim ki? Ve ben hep şöyle diyorum. Sizler, ya bizler hepimiz anne karnında müzik dinlerken bu çocuğun bu müzikten etkileneceğine inanıyorken, ya 20 dakika bir işlem yapılırken, üstelik de onun için dediğin gibi namahrem bir işlem yapılırken onun rahat olması ve bu işten etkilenmemesini nasıl düşünebiliriz ki Hülya? O nedenle bu önemsenmeli diye düşünüyorum. Yani çocukların hakları bu anlamda dikkat edilmeli diye düşünüyorum. Bu önemsendiği zaman da gerçekten keyifli oluyor ve az travmayla, sıfır demiyorum, az travmayla bu iş hallediliyor.
1: Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM. TGRT FM.
0: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam sabır bütün hayırların, iyiliklerin anahtarıdır deniyor. Peki sabretmeyi acaba biliyor muyuz? Yani bir olay karşısında, bir durum karşısında. Yani sabret deyince karşıdaki dişimi sıkıyorum ya daha ne sabredeceğim filan da cevap verebilir yani. Sabır bu mudur? Yani dişini sıkmak mıdır? Ne yapılırsa, nasıl davranılırsa insan sabretmiş olur.
1: Şimdi Musa Bey ifade ettiğiniz gibi din büyükler, daha doğrusu İslam alimleri kitaplarda tarif ederken sabır bütün hayırların, iyiliklerin anahtarlarıdır. Ve Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifini naklediyor ehl-i sünnet alimleri. Ben sabera zafira. Sabreden zafere kavuşur. Yani sabredersen neticeye ulaşırsın.
0: Evet.
1: Şimdi kitaplarda anlatılırken tabi din büyükleri değişik şekillerde şey yapmışlar fakat aynı konuyu farklı ifadelerle anlatmışlar. Mesela fıkıh kitaplarında da anlatılıyor. Sabır maddesi anlatılırken ahlak kitaplarında anlatılmış. Mesela İslam alimlerinden Ahmet Ekber Çuryani Hazretleri var. Ve Ahmet Ekber Çuryani Hazretleri buyuruyor ki dünyanın esası mihnet sıkıntı üzerine kurulmuştur. İmam Rabbani Hazretleri de bunun üzerinde vurgu yapıyor. Dünyayı tanımak böyle anlatıyorlar. Ben bir zamanlar mesela dedim ya dünya işte üzerinde yaşadığımız küre.
0: Yani nesini tanıyacağız?
1: Biliyoruz. Beş kıta, altı mıydı beş? Beş miydi neyse. İşte biliyoruz bunu falan. Bu değilmiş o. Allah-u Teala burasını imtihan yeri yaratmış. Allah-u Teala yasak ettiği şeylere din kitaplarında dünya deniyor. Haramlar, mekruhlar. Fakat burası imtihan yeri olarak yaratıldığı için İmam-ı Rabbani Hazretleri olsun, Ahmet Ekber Çuryani Hazretleri olsun, dünyanın esası mihnet ve sıkıntı üzerine kurulmuştur. Burası böyle bir yer. Bunu iyi anlayan ve kabul eden dünyada başına gelen sıkıntılardan, dertlerden, şunlardan, bunlardan etkilenmez diyorlar. Öyle buyuruyorlar. Diyeceksin ki benim işte tarlamı su bastı mesela. Sel geldi. Demek ki olacakmış yani.
0: Ambarımı fareler bastı.
1: Ya bugün işte kaza yaptım yolda gelirken falan. Demek ki ezelde takdir edilmiş. Ha peki efendim orada bizim hiçbir şeyimiz yok. Ha biz tedbir alacağız. Tedbir almadıysak ahmaklık olur. O ayrı bir mesele. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri her gün insanın karşılaştığı her şey Allah-u Teala'nın dilemesi ve yaratmasıyla var olmaktadır. Bunun için iradelerimizi onun iradesine uydurmalıyız. Karşılaştığımız her şeyi aradığımız şeyler olarak görmeliyiz ve bunlara kavuştuğumuz için de sevinmeliyiz. Devam ediyor. Kulluk böyle olur. Kulluysak böyle olmalıyız. Böyle olmamak kulluğu kabul etmemek ve sahibine karşı gelmek olur. Allah-u Teala hadis-i kutsi'de kaza ve kaderime razı olmayan, beğenmeyen ve gönderdiğim belalara sabretmeyen benden başka Rab arasın yeryüzünde kulum olarak bulunmasın. Ağır bir hadis-i kutsi. Kaza ve kaderime razı olmayan, beğenmeyen
0: çıksın gitsin.
1: Yani defolup gitsin de.
0: Nereye gidecek?
1: Gidecek yer yok. Ahmet Ekber Çuryani Hazretleri de dünyanın esası mihnette sıkıntı üzerine kurulmuştur buyuruyorlar ya. Devamında buyuruyor ki bu zat. Sıkıntının ise sabretmekten başka reçetesi katlanmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. Abi abla yok mu bunun bir çaresi? Var. Sabredecek.
0: Başka onlar da araştırmışlar. Bu lafları boşuna söylemiyorlar. Yani araştırmış bulamamış. Başka reçete yok.
1: Yok. Sabretmekten başka çaresi yok. Ve Ahmet Ekber Çuryani Hazretleri buyuruyor ki şu üç sabır çok sevgilidir. Neymiş bunlar? Bunlar taat, hakka kullukta. Yani ibadetlerde sabır. Mesela fıkıh kitaplarında bunu ayırmışlar. İbadetlerde sabır. Haramlardan sakınmakta sabır. Bela, hastalık ve benzeri dertler geldiği zaman sabır diye üçe ayırmışlar. Birisi ibadetlerde sabır. Ya ibadetlerde sabır nasıl olur? Günde beş vakit namaz kılıyorsun mesela. Ramazan ayında bir ay oruç tutuyorsun.
0: Kolay mı?
1: Kolay mı? Ondan sonra kazandın, ettin, bunun 40'ta birini zekat olarak vereceksin.
0: Kolay mı?
1: Hacca gidiyorsun, hem paran gidiyor hem hacca gebedene. Sabredeceksin. Oo, böyle olmaz ya, ben namaz kılarken terledim, oruç tutarken dayanamıyorum falan. Dayanacaksın. Tamam. Sabır. Sonra devam ediyor bu zat. Buyuruyor ki haramlardan, günahlardan, günah işlememeye sabır. Haramdan sakın. Haram cazip gelebilir, bilmem ne gelebilir. Ondan sonra ne bileyim, herkes onun içerisine dalmış olabilir. Ya herkes yapıyor, ben de yapayım ya falan demeyeceğim.
0: Sakınmak zor.
1: Sakınmak zor tabii. Hele bir de nefse tatlı geldiği için, cazip geldiği için tak diye akıverirsin onun içerisine. Yani ona direnmen gerekiyor. Ve bela ve mihnet anında sabır. Ahmet Ekrem Çünih Ali Hazretleri buyuruyor ki bu üç sabır çok sevgilidir. Allah-u Teala indinde aynı şekilde makbuldür buyuruyor. İbadetlerde sabır, haram işlememekte, günah işlememekte sabır, dert, bela, mihnet anında sabır. Üçünü de aynı şekilde bildirmişler. Din büyükleri buyuruyorlar ki sabır yüzü ekşitmeden başa gelen dert ve musibeti yudum yudum içine sindirmektir. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler diyorlar ki ne anlatıyorsunuz siz? Biz anlatmıyoruz, biz söylemiyoruz. Ehl-i sünnet alimlerin sözleri bunlar. Bunlar da ayet-i kerime, hadis-i şeriflerden alıp onların açıklamasıdır bunlar. Sabır, emirleri yapmakta, yasaklardan sakınmakta, başa gelen bela ve musibetlerde tahammül etmek, katlanmaktır. Abdullah İbn Abbas Hazretleri'nin kızı vefat ediyor. Bunu öğrenince inna lillahi ve inna ileyhi raciun der ve akabinde bu iki rekat namaz kılar. Bu mahremdi. Allah-u Teala bunu örttü. Yardıma muhtaçtı. Himayesini aldı. Bizim için de bir mükafattı. Onu bizden önce gönderdi der. Ve iki rekat namaz kılar. Namaz kıldıktan sonra da Allah-u Teala Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde sabır ve namaz ile yardım isteyin mealindeki emrini yerine getirdik buyuruyor. Evladı vefat etti. Değil mi?
0: Tabii. Kolay.
1: Rabbim böyle emrediyor diyor. İki rekat namaz kıldım. Ve Allah-u Teala
0: bağırmadı, çağırmadı, isyan etmedi.
1: Sabır dinin yarısı. Namaz ise dinin direğidir buyururlar. Bu ikisine yapışan hedefine ulaşır, maksadına kavuşur.
0: Dinin yarısı sabır, yarısı şükür.
1: Evet.
0: Rahmetli Enver abi öyle buyururuz. Yani.
1: Devamlı surette. Dinin yarısı sabır, yarısı şükür. Burada da din büyükleri sabır dinin yarısı. Namaz da dinin direği. Tamam mı? Dinin direği. Yani sen o sabırla dinin direğini yani yarısını aldın, dinin direğini de kurdun, hedefine ulaşırsın buyuruyor. Hedefine ulaşırsın. Efendim bende namaz yok, sabır da yok. Kusura bakma, bağırır durursun arkadaşlar.
0: İnsan mısın sen o zaman? Ha,
1: insan mısın sen o zaman? Tabii. Abdullah Mürtiyiş Hazretleri, bütün işlerin neticesinin sıhhatli ve faydalı olabilmesi için, çok önemli bakın, bütün işlerin neticesinin sıhhatli ve de faydalı olabilmesi için iki şart vardır. Birincisi sabır, ikincisi de ihlas buyuruyor. Şimdi bir önceki zat sabır ve namaz dedi. Bu zat da diyor ki sabır ve ihlas. Yani işin aynı şekilde Şafir'in bir işe başladın. Bugünden öğrenemezsin bunu. Sabredeceksin. Kolay değil. Şimdi yani şu anda bizi izleyen ve dinleyenler çocuk ilkokula gidiyor, ilkokula başlıyor. Sonra liseyi bitiriyor. Sonra üniversiteyi kazanmak için çalışıyor. Sonra geliyor. Kaç sene okuyor? 3 sene, 4 sene, 5 sene, 6 sene yerine göre. İhtisas kazanacak. 3-5 sene de öyle. Değil mi?
0: Evet.
1: Neticede mesela doktor oldu, muayenehane açtı. Kaç yaşında? 35 yaşında, 40 yaşında. Ne kadar ömrü kaldı? Ne kadar ömrü kaldı?
0: En fazla o kadar daha.
1: O kadar daha. Yani ömrünün yarısında şey yapamadı ki, ondan sonra da yaşlanıyor tabii de, yarısında rahat edebilmek için ömrünün gençlik dönemi nefsine eve aitti. Sabretti. İstikbalim dedi. Ya istikbalin dediğin yani 30-40 senelik bir zaman dilimi. Öbürüsü sonsuz. Cennet ve cehennem sonsuz. Burada sen sabrediyorsun da, İlkokul için, ortaokul için, lise için, üniversite için, üniversiteden sonra aynı şekilde ihtisas yapmak için sabrediyorsun da kaç sene için, 30-40 sene için, peki sonsuz olana niye sabretmiyorsun? İbadet yapmakta niye tahammül göstermiyorsun? Haramlardan sakınmak için niye tahammül göstermiyorsun? Derdi bela geldiği zaman hemen niye isyan etmiyorsun? Belki şimdi bizi izleyenlerin hatırına gelebilir. Doktora gitmeyecek biz, doktora gideceğiz. İlaç alacağız. Hatta Kur'an-ı Kerim'de şifa için ayet-i kerimeler var. O ayet-i kerimeler de aynı şekilde dua için bildirilen, hadis-i şeriflerde bildirilenler. Onlara da yapışacağız. Ama o şifa ayetlerine de, Peygamber Efendimiz'in bildirdiği dualara da, doktora gittiğimiz zaman doktorun vermiş olduğu ilaçlara da şifayı veren Cenab-ı Hak'tır. Bunu da unutmamak lazım. Şifayı veren Cenab-ı Hak. Yani o ayet-i kerimeden de, o duadan da şifa yaratmaya bilir. Çünkü eserde Cenab-ı Hak onu öyle imtihan edecektir. Onu biz bilemeyiz. Onun için bizim vazifemiz Rabbimizin emretmiş olduğu sebeplere yapışmaktır. Gerisi onun bileceğidir.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Hak Teâlâ buyurdu ki, ben kulumun beni sandığı gibiyim. Kulum ne vakit beni hatırlayıp anarsa onunla birlikte olurum. Şayet kulum beni bir topluluk içinde anarsa, ben de onu daha iyi bir topluluk içinde anarım. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek yüzünün güzelliği kemalde ve mübarek azalarının tenasübü itidaldeydi. Sözleri tatlıydı. Her hareketi ve duruşu, davranışları ve işleri o şekildeydi ki, daha güzeli düşünülemezdi. Nitekim bu husus, birçok hadis-i şerif ile sabit olmuştur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, vasıfları şöyle bildirilmiştir. Orta boylu, gayet kemal ve itidal üzereydi. Yanına uzun boylu birisi gelse, ondan uzun görünürdü. Konuştuğu zaman, mübarek dişleri arasından nur saçılırdı. Mübarek yüzü, ayın 14'ünden daha parlaktı. Hazreti Ayşe, radıyallahu anha, bir gün evinde bir şey kaybetmişti. Aradı, karanlıkta bulamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eve teşrif edince, mübarek alnında parlayan nur, odayı aydınlattı. Hazreti Ayşe kaybettiği şeyi buldu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek vücudu çok temiz idi. Teri nezih ve kokusu çok güzeldi. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kokusu gibi hiçbir güzel koku görmedim. Mübarek kokusu ne miske ne de ambere benzerdi. Resulullah ile müsafaha eden kimsenin o gün elinin güzel kokusu gitmezdi. Mübarek elini hangi çocuğun başına sürse o çocuk diğer çocuklardan güzel kokusuyla fark edilirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Enes'in radıyallahu anh evinde uyumuştu. Hava sıcak olduğundan terlemişti. Hazreti Enes'in annesi Resulullah'ın inci gibi ter tanelerini bir şişeye topladı. Resulullah bunu ne yapacaksın diye sordu. Bunları güzel kokulara karıştırıyorum. Hiçbir koku ondan daha güzel kokmuyor dedi. İmam-ı Buhari rahmetullahi aleyh Tarih-i Kebir adlı eserinde şöyle yazmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yoldan geçse ondan sonra o yoldan geçenler Resulullah'ın oradan geçtiğini güzel kokusundan bilirlerdi. İshak bin Raheveyh o güzel koku Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem has bir koku idi. Hariçten bir koku sürünmüş değildir demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzüne değen mendili asla ateş yakmazdı. Bir gün Enes bin Malik'e radıyallahu anh bir grup insan misafir oldular. Yemek yediler. Yemekten sonra cariyesine falan mendili getir dedi. Cariyesi kirli bir mendil getirdi. Enes bin Malik radıyallahu anh o mendili ateşe attı. Bir müddet sonra mendili ateşten çıkardı. Mendil yanmamış, kirlerden temizlenip süt gibi beyaz olmuştu. Misafirleri bu ne haldir diye sorunca bu mendil Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzünü sildiği bir mendildir. Ne zaman kirlense ateşe atarız, tertemiz olur ve asla yanmaz dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir kimse Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip, "Ya Resulallah, kızımı evlendireceğim. Bana yardım ediniz," dedi. Resulullah, "Şimdi hazırda bir şey yok. Yarın sabah ağzı açık bir şişe ve çubuk getir," buyurdu. Sabahleyin o kimse bir şişe ve bir çubuk getirdi. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem mübarek kollarının terini o şişeye doldurdu. "Bunu götür. Kızın koku sürünmek istediği zaman bu çubukla şişeyi karıştırsın ve vücuduna sürsün," buyurdu. O kızın böyle yaptığı ve güzel kokusunun bütün Medine'de duyulduğu anlatılmıştır. Kızın bulunduğu eve Beytül Mutayyibin, yani güzel kokulu ev adını vermişlerdir.

Kayyum-i Rabbani, Muhammed Masum Faruki'nin 4. cilt 14. mektubu. Allahü Teala'nın emirlerine yapışmayı, namazın ehemmiyetini bildirmektedir. Nisa suresinde, bir işte anlaşamazsanız, bu işin hükmünü Allah'tan ve Resulullah'tan anlayınız. Mealindeki 58. ayeti kerime, bir işte anlaşamazsanız, bu işin nasıl yapılacağını, alim olanlarınız, Allah'ın kitabından ve Resulullah'ın sünnetinden anlasınlar. Alim olmayanlarınız ise, alimlerin anladıklarına uyarak yapsınlar demektir.

0: buyuruldu.
1: Mesela sultanlar içinde Ömer bin Abdülaziz, din bilgilerinde İmam-ı Şafii, tasavvufta Maruf-i Kerhi, esrar bilgilerinde İmam-ı Muhammed Gazali, feyz vermekte ve harikalar, kerametler göstermekte Abdülkadir Geylani, hadis ilminde Celaleddin-i Suyuti, tarikat, hakikat ve akaid bilgilerinin inceliklerini açıklamakta ve kalplere akıtmakta İmam-ı Ahmet Rabbani, Müceddid-i Elfisani, Müceddid idiler. Hepsi İslamiyetin yayılmasına, kuvvetlenmesine hizmet ettiler.
2: Nifak, münafıklık içinin dışına uymamasıdır. Kalbinde küfr olan kimsenin mümin olduğunu söylemesi dinde nifak olur. Kalbinde düşmanlık olup dostluk göstermek dünya nifakı olur. Küfrün en kötüsü dinde nifak yapmaktır. Hadis-i şerifte Müslümanlara sözleriyle dostluk gösterip davranışlarıyla düşmanlık edenlere Allahü Teala ve melekler lanet eylesin. Ve münafığın üç alameti vardır. Yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder, buyuruldu. Böyle kimse, Müslüman olduğunu söylese, namaz kılsa da münafıktır. İnat ve mükâbere, hakkı doğruyu işitince kabul etmemektir. Ebu Cehl ve Ebu Talip, inat ederek, Resûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olduğuna inanmadılar, inkâr ettiler. İnat, riyadan, hıktan, hasetten yahut tamadan hasıl olur. Hadis-i şerifte, Allahü Teala'nın en sevmediği kimse, hakkı kabul etmekte inat edendir, buyuruldu. Hadis-i şerifte, mümin vekar sahibi olur, yumuşak olur, buyuruldu. Vekar sahibi, dünya işlerinde kolaylık gösterir. Din işlerinde sarp kaya gibi olur. Bir dağ zamanla aşınabilir. Müminin dini hiç aşınmaz.
3: Merhaba kıymetli seyircilerim. Şimdi biz burada Yazıcızade Mehmet Efendi'yi, Mehmed-i Bican Hazretlerini rahmetullahi aleyh sizlere anlatmaya çalışacağız. Duvarı öyle yapmışlar ki, kabir taşıyla duvarın arasından insan zor geçiyor, çocuk geçebilir. Kabir taşının da efendim baş taşı burada işte. Yani üzerinde yazı var, kamera da sığmıyor, fotoğraf makinesi de alamıyor. Alamıyoruz, çaresiz yani. Duvara itsek gitmiyor. Yani bahçesi çok geniş. Belki 10 dönüm, belki 15 dönüm kardeşiyle beraber defnedildikleri yerdeki arazi. Niye bu duvara getirip de buraya bu kadarla bitiştirdiler? Ağaç var. Ağacı da zaten içine bırakmışsınız. Biraz daha genişten çevirin, bir ağacı daha alın içine. Ama şurası rahat bir olsun. Tabii geliş geçişi de biraz zor. Caminin içerisinden bir pencereden sürünmek suretiyle geçebiliyorsunuz. Haklı tarafları var. İnsanlar geliyorlar, bez bağlıyorlar, onu yapıyorlar, mum yakıyorlar falan filan. Korunmuş. O bakımdan faydalı. Ama biraz daha buranın hizmetleri için rahat olsaydı daha iyi olur idi. Yazıcızade Mehmet Efendi, Yazıcızade kardeşlerin büyüğü, abi. 1451'lerde Fatih Sultan Mehmet Han'ın babasından padişahlığı, babası vefat ettikten sonra padişahlığı aldığı zaman, kendinin padişah olduğu dönem, İstanbul'un fethinden 2 sene önce vefat etmiş. Allah Teala gani gani rahmet eylesin. Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası 2. Murat Han'dı. 2. Murat Han'ın zamanında Anadolu'da birçok büyük evliya vardı. Esas Mısır'da bulunan Zeynettin-i Hafî Hazretleri Anadolu'ya ehli sünnet bilgilerini deryalar gibi akıtan bir insan. Bursa'yı merkez edinmiştir. Zeynilerin mezarlığı var orada. Anadolu'daki Zeynettin-i Hafî Hazretleri'nin halifelerinden birisi de Abdurrahim-i Rumi Hazretleri'dir. Merzifon'dadır.

Bir adı da Sarı Danışmenttir. Anadolu evliyalarının temsilcisidir. Zaman zaman yapılan Edirne'deki toplantılara bu evliyaların davet edildiği de olmuştur. Bir ara 2. Murat Han zamanında Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin etrafına çok adam topladığı, bu adamlarla beraber devlete karşı bir hareketi sanki var gibi, çok seveni var, devletin işini güçleştirir diye Edirne'ye 2. Murat Han'a şikayetname gider. Boş durmuyor ki insanlar efendim. Fitneyi körüklüyorlar. Murat Han da durumu araştırmak için onu alın gelin ama incitmeden alın gelin buyuruyorlar. Saraydan giden görevliler sürekli yol giderler ve Ankara'ya şöyle iki konak kala bir çeşme başında bir ihtiyar yanında da bir genç delikanlı görürler. İşte oradan hoş beşten sonra derler ki biz efendim Ankara'ya gidiyoruz. Hacı Bayram diye birisi varmış orada. Onun da etrafına çok adamlar toplamış falan. Padişahımız onu alın gelin. Ben bir görüşeceğim kendisiyle dedi. E buyurun evladım benim diyor Hacı Bayram. Yanında da Akşemseddin Hazretleri delikanlı. Hadi gidelim beraber. Etmeyin siz çok muhterem bir insana benziyorsunuz. Yani padişahımızın Hacı Bayram'ı davet etmesinin sebebi onun etrafına bazı adamlar topladı, devlete bir zarar verme ihtimali olduğundan falan bahsettiler. Yani biz eğer gelmeseniz zincirlere vurup götürecektik. Size nasıl biz zincir vurabiliriz efendim? Olsun evladım beraber gidelim. Edirne'ye geliyorlar. 2. Murat Han kendisiyle görüşüyor. Bakıyor ki böyle dünyada gözü olmayan çok muhterem birisi, ilim deryası. Ondan uzun uzun sohbetler ediyor. Ama bu dedikodu yayıldığı için Murat Han kendi kendine bunun masumluğunun kararını ilan etmiyor. İyi bir devlet adamıydı efendim. İlim adamlarını topluyor Edirne'deki muhtelif yerlerden çağırtıyor. Ve onlarla sohbet etmesini sağlıyor Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin. Hakiki ilim adamlara bakıyorlar ki efendim diyorlar bu pırıl pırıl bir insan yani. Bundan devlete fayda gelir, zarar gelmez. İnsanlara fayda gelir, zarar gelmez, insanları isyana teşvik etmez deyince Hacı Bayram Veli Hazretleri tamam diyor benim kararım demek ki isabetli. Ve Hacı Bayram Veli Hazretleri bir iki ay orada kalıyor Edirne'de. Ve orada Edirne'nin Ulu Camii'nde yani bugünkü adıyla yazılarıyla meşhur olan eski camide bir vaaz kürsüsü var. O kürsüde halka bir müddet vaaz veriyor. Edirne'de kalmasını arzu ediyor Murat Han. Diyor ki efendim benim orada bekleyenlerim var. Müsaade ederseniz Ankara'ya gideyim. Peki buyuruyorlar. Yani onun arzusunu kırmıyorlar. İşte Hacı Bayram'ın Veli Hazretleri Edirne'den Ankara'ya giderken Gelibolu'da Yazıcızade kardeşlerle görüşüyor. Onlara bütün feyzini aktarıyor. Yazıcızade kardeşlerin kazançları Gelibolu'da Hacı Bayram Veli Hazretlerine herkesten önce kavuşmalarıdır. Allah Teala onların hepsine gani gani rahmet eylesin diyoruz. Nereden nereye? Sonra Hacı Bayram Veli Hazretlerine buyuruyorlar ki Murat Han ne arzu edersin? Sana ne yapabilirim? Efendim diyor. Benim sizden hiçbir arzum yok. Ancak benim talebelerim fakir fukara insanlardır. Ankara çorak bir yerdir. Kırsal bir alandır. Şimdi kırsal diyorlar ya efendim. Bu insanlar vergilerini vermekte güçlük çekiyorlar. Bunları hiç olmazsa askerlikten muaf tutsanız da bunlar da askerde geçirecekleri süre yerine tarlasında toprağında çalışsa da birazcık kazançlarını artırsa fakirlikten kurtulsalar. Ankaralıları Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebelerini askerlikten muaf ediyor Hacı Bayram Veli Hazretleri. Vay öyle olunca bütün herkes talep olmaya kalkıyor. Nasıl olsa askerlikten kurtulacak, kendine göre kurtulacak. Halbuki askerlik şeref meslek. Ancak şereflenilir askerlikte, kurtulunmaz. Talebeleri çoğalıyor. Murat Han'a diyorlar ki efendim bu Ankara'da çok çoğaldı yani. Herkes talebesi oldu. Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne haber veriliyor.
O da diyor ki tamam efendim, biz bunun kolayına bakarız. Bu istismar edenleri önleriz. Ankara'nın açığında kırsal bir yere bir çadır kurduruyor ve ilan ediyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri talebelerinden bazılarını bugün kurban edecektir. Efendim, sizi buraya onun için topladık. Vaaz beklerlerken adamlar bıçak görüyorlar şimdi. Bu çadıra gelecek talebeleri, seven talebeleri kurban edilecektir. Hacı Bayram Veli Hazretleri sevenler buyursun. Kimse gelmiyor. Kaçan kaçana. Efendim, bir yaşlı hanımla yaşlı beyi beraber Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni seven olarak çadıra geliyorlar kurban edilmeye. Halbuki çadırın içinde bir iki tane koyun hazırlanmış. Efendim, o gelenleri kesmeyecekler, koyunu kesecekler. Kan akınca da bakalım talebeler ne yapacak? Efendim, o koyunları kesip de kan çadırdan dışarıya böyle örtünün altından akarken kanı görenler de kaçıyorlar. Hacı Bayram Veli Hazretleri Murat Han'ın yanından gelen görevliye bir name yazıp veriyor. Yazdığı namede Sultan Murat Han'a efendim bir acüze hanımla onun yaşlı bir beyinden başka talebem yoktur diyor. Murat Han'ın Ankara'ya bahşettiği Ankaralılara, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebesi olanlara askerlik muafiyetini de yine Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin bir yazısıyla kaldırmış oluyor. İşte Mehmed-i Bican Hazretleri bu yazıcılar sülalesinin büyüğüdür. Babası Salih Efendi çok kıymetli ilim irfan sahibi birisi idi. Ve burada bir tekke kurdular. Bu tekkede talebe yetiştirdiler. Malum tekkelerde okuyan insanlar medrese gibi resmi bir devlet tahsili almazlar. Tekkelerde sadece tekke şeyhinin kurduğu yerde ilim öğrenirler. İşleri güçleri ilim öğrenmektir. Normal ilim çağını geçmiş olan, 30'dan sonra medreseye insan alınmazdı Osmanlı'da. İlim çağını geçmiş olan da ilim öğrenmek isteyen yaşlılar da tekkelerde görev alırlardı. Bunlar muhtelif görev alırlardı. Burada şimdi bu çekim yaptığımız yerin hemen arka tarafında bundan sonraki günlerde çekeceğimiz Şerbetçi Baba türbesi var. İhtimal ki Şerbetçi Baba da burada yaşlılığında görev alanlardan şerbetini dağıtan tekkenin zaman zaman böyle cuma geceleri veya bayramlarda, arefe günlerinde, kandil günlerinde şerbetini yapıp hazırlayan, şerbet dağıtan tekkenin şerbetçisi idi tahmin ediyoruz. Çünkü ona ait kayıtlarda bir bilgi bulamadık. Olsa olsa yakışanı da budur dedik, bunu böyle söylüyoruz. Mehmed-i Bican Hazretleri'nin eserleri çoktu. Ve çok da derecesi yüksekti. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ile manevi bağları vardı, devirleri uyuşmasa bile. Efendim, Arabi bir kitap yazdı, Meragübüz Zaman. Bunu kardeşi Ahmet Efendi'ye tercüme etmesini Türkçe'ye rica etti. Kendi Arabi'yi yazdı. İlim adamıydı. Her iki kardeş de bilhassa abi Mehmet Efendi dini şiir yoluyla anlatmayı da tercih ederlerdi. Öyle de bir yol takip ederlerdi. Dolayısıyla yazdıkları şeyde, kitaplarda bol bol insanlara kalbe işleyecek şiirler, beyitler, kıtalar görmek mümkündür. Yine manzum olan bir Muhammedi kitabı vardı. Efendim, manzum, tercümesi manzum oldu. Füsusül Hikem vardı, o da manzumdu. Muhammed Efendi'nin eserlerini şöyle sıralarsak efendim, Meragibü Zaman, Li Gurubü Eşya Fil Aynil Vel Ayn. Efendim, Kitab-ı Muhammediye kitabı çok meşhurdur. Ahmediye, Muhammediye olarak geçer. Kendisi ismi Muhammed olduğu için Mehmet, yani biz bugün öyle diyoruz. Kitabının adı da Muhammediye olarak, onun yazdığı kitap olarak anılmıştır. Üç ana bölümdür bu kitap. Efendim, bunu Gelibolu'da yazmaya başladı ve bitirdi. Bunu da Gelibolu limanına yakın, yani tarihi limana değil de namazgahın hemen altındaki bölüme yakın çilehanesi var. Çilehanede 7 senede bitirdiği kayıtlarda var. Efendime söyleyeyim.
Münteha Alel Füşuş kitabı da çok kıymetli, anlaşılması ilim erbabı için kolay ama ilim erbabı olmayan efendim insanlar için zor idi. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'nin efendim tanınmış eserinin ilk şarihi Müeyyiddin el-Cendi tarafından yapılan şerhinin talikatıdır. Şimdi bakınız, Muhyiddin-i Arabi Hazretleri bir alim. Bir büyük alim rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'nin Füsus-ül Hikem kitabını anlamak için Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'nin derecesinde ilim sahibi olmak lazımdır. Ya insan bir kitabı ilim öğrenmek için okur. Ama Muhyiddin-i Arabi'nin derecesi o kadar yüksek ki yazdığı o kitabı anlayabilmek için de temel bilgiler onun ilmi kadar yüksek olmalı. Ki Muhyiddin-i Arabi Hazretleri Allah Teala'nın yoluna o kadar bağlıydı ki bu yolla ilgili efendime söyleyeyim birilerinin o yolu ihmal edecek. Hani biraz böyle zorlayıp genişletecek, larç yapacak hale geldiğini, dinin kurallarını gördüğünde dehşetli öfkeye kapılırdı efendim. Çok önemli bir özelliğiydi. Allah-u Teala'nın emrettiğini, kardeşim biraz böyle gevşetmeye çalışmayın. Ne emredilmiş? 5 vakit namaz. 5 vakit namaz kılınacak, bitti. Bunu daha başka yollara çekmeye lüzum yok derdi. Ve zaman zaman kendisine gökte bazı şeyler görünmeye başladı. Tuhaf bir hal aldı ve ondan sonra tabii o şiddetli halini düşürdü. Değişik bir dereceydi demek ki. İşte böyle bir zatın kitabını şerh eden birisinin de talikatını işte Gelibolulu Muhammediye kitabının yazarı efendim Muhammed Bican Hazretleri veya Mehmet Bican Hazretleri, Ahmet Mehmet kardeşler diyoruz Anadolu'da ama Ahmediye Mehmediye değil, Ahmediye Muhammediye'dir. Muhammediye'yi biz ne hikmetse böyle kullanmamışız. Bu da şundandır efendim. Yani Muhammed ismi, Efendimiz Aleyhisselatü ismi olunca çocuklara koyduğunuz zaman gel Muhammed buraya, vay yaramaz Muhammed, vay şunu yaptın bunu yaptın gibi bir edebe aykırı bir şey olmasın Efendimizin ismiyle diye ecdadımız bunu Muhammed'i Mehmet'e çevirdiklerini zannediyoruz. Ama böyle kullanılması iyidir. Koyan anne baba da edeple çocuğunu çağırırsa böylece bu riski de atlatmış olur. Efendim sizlere bu zatın kabrinin başında bu böyle bir mekanda ancak bu kadar anlatabildik. İnşallah bundan sonraki yerlerde tekkesinin olduğu yerle Şerbetçi Baba'yı da başka bir programımızda anlatmak istiyoruz. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yağış altındayız. Kah kar atıştırıyor, kah yağmur atıştırıyor. Çok da hoş ve bereketli bir şey oluyor. Hoşça kalınız efendim.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: Asr-ı Saadet yıllarında Medine'de ilmiyle amil 5 Abdullah, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zübeyir, Abdullah bin Mesud ve Abdullah bin Amr vardır ki onları Ebadile, yani Abdullahlar adıyla anar ve çok hürmetkar davranırlar. Abdullah bin Amr. Amr bin As, Arapların yetiştirdiği dahilerden biridir. Oğlu As'ı da itinayla yetiştirir. İbranice ve Süryanice öğretir. Fakat As bırakıldığı yerde kalmaz. Çok okur, çok sorar, akranlarına fark atar. İşte Tevrat'ı incelediği günlerde Efendimizin geleceğine dair net işaretlerle karşılaşır, yüreği tatlı bir heyecanla çarpmaya başlar. Son peygambere bu kadar yakın olmak kaç kişiye nasip olur? Derhal Resulullah Efendimizin yanına koşar. Server-i kainat bu genç mücahidin adını değiştirir. Abdullah koyarlar. Hazreti Abdullah kısa sürede Kur'an-ı Kerim ezberler ve fahri alemin dizi dibinde ilim ve hikmet toplar. Genç sahabe ibadet etmekten büyük bir haz alır. Gündüzleri oruç tutar, geceleri namaz kılar. Havf ve reca, yani korku ve ümit arasında gidip gelir, sabahlara kadar ağlar. Öyle ki dizlerinde fer, gözlerinde yaş kalmaz. Şu tevafuka bakın ki annesi Rayla binti Münebbih şifalı bitkilerden iyi anlar. Yaptığı merhemlerle oğlunu tedavi etmeye bakar. İyi de yiyip içmeyene, uyuyup dinlenmeyene merhem neylesin? Bir süre sonra canlı cenazeye döner. Rengi uçar. Onu hayata bağlamak için Abdullah bin Abbas'ın, Efendimizin amcası oğlu, kızı Umra radıyallahu anhayla evlendirirler. Umra çok zeki ve çok sevimli bir kızdır ama değişen bir şey olmaz. Genç abid yine uzun ve sıcak günlerde oruca niyetlenir, yine sabahlara kadar alnını secdeye koyar. Ev eş umrunda olmaz, her gün bir hatim indirmeye bakar. Yakınları ne yapmalı, ne etmeli derken server-i kainat, "Ey Abdullah, böyle yapma!" buyururlar. Bazı günlerde oruç tut, bazı günlerde de tutma. Gecenin bir kısmını namaza ayır, bir kısmında da uykunu al. Çünkü şu bedeninin senin üzerinde hakkı var, gözünün hakkı var, hanımının hakkı var, komşunun hakkı var. Her ay 3 gün oruç tutman kafidir. Hayır ve ibadetlere 10 misli mükafat verileceğine göre bütün sene oruç tutmuş gibi sevap kazanırsın. Ya Resulallah, bundan fazlasını yapabilirim. Peki bir gün tut, 2 gün tutma. Bundan da fazlasını yapabilirim. Öyleyse Davud Aleyhisselam'ın orucu gibi tut. Davud peygamberin orucu nasıldır? En makbul oruç kardeşim Davud'un orucudur. O bir gün yer, bir gün tutardı. Ama bundan fazlasını da yapabilirim. Bunun fazlası yoktur. Abdullah bin Amr bin As, Efendimizin mübarek ağızlarından ne çıkarsa yazar ve bunları ezberlemeye bakar. En çok hadis-i şerif rivayet eden sahabe, Ebu Hureyye radıyallahu anh dahi, "Abdullah bin Amr benden çok hadis bilir. Çünkü o yazdı, ben yazmadım." buyururlar. Bir zaman sonra eshab-ı kiramın ileri gelenleri ona, "Sen her duyduğunu yazıyorsun ama Resulullah'ın her sözü nasihat değil ki. Efendimiz bazen kızıyor, bazen seviniyorlar. Günlük konuşmalarında kayda geçmesini istiyorlar mı acaba? Hazreti Abdullah, Efendimiz'i üzmekten çok korkarlar. Derhal huzurlarına çıkar, emirlerini sorarlar. Server-i kainat, yazmaya devam et buyururlar. Zira Allah-u Teala'ya yemin ederim ki ağzımdan haktan başka bir şey çıkmadı ve çıkmaz. Hazreti Abdullah, Resulullah'tan işittiği hadisi şerifleri Sahife-i Sadıka adı verilen bir kitapta toplar. Bir sual sorulduğunda asla kendinden konuşmaz, açar defterine bakar. Abdullah bin Amr, Bedir ve Uhud haricinde, o zamanlar çok küçüktür, bütün gazalara katılır. Yaşı ilerleyince genç askerleri savaşa hazırlar. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Yermük'te mühim işler yapar. Bir gün gencin biri Resul-i Ekrem'in yanına gelir ve cihada çıkmayı arzular. Efendimiz sorarlar, ebeveynin yani annem baban hayatta mı? Evet, hayattalar. Onların rızaları var mı? Hayır, yok. Hatta arkamdan ağladılar. Geri dön ve onlara güldürmeye bak. Abdullah bin Amr faydasız sözden çok kaçar. Son nefeste rahat tekrarlayabilmek için her gün binlerce kez kelime-i şehadet söyler, dilini ve kalbini o ana hazırlar. Nasihat isteyenlere kısa ve veciz konuşur. Susan kurtulur buyururlar. Susan kurtulur. Abdullah bin Amr bin As hazretleri uzun boyludur, hoş simalıdır. Misafirini itinayla ağırlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna hürmet etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin yahut sussun hadisi şerifini kendine rehber yapar. Sevenlerine hayrın en iyisi doğru söz, kötülüğü düşünmeyen kalp ve itaat eden hanımdır. Şerlerinde en fenası yalan söz, fena kalp ve itaat etmeyen hanımdır. Çok ağlayın. Ağlayamazsanız ağlamaya çalışın. Eğer hakikati bilseydiniz, sesiniz kesilinceye kadar ağlar ve beliniz kırılıncaya kadar namaz kılardınız şeklinde nasihat buyururlar. Mübarek ziraat ile meşgul olur, geçimini bu yoldan sağlar. Uzun yıllar Basra'da ders verdikten sonra Suriye'de vefat eder. Şam-ı Şerif'i nurlandırırlar. Alemlerin efendisi Abdullah bin Cahş'ı radıyallahu an, dayısı Seyyidü'ş-Şühedâ, şehitlerin efendisi Hazreti Hamza ile aynı kabre bırakırlar. Zaman zaman ziyaretlerine gelir, selam verir ve selam alırlar. Abdullah bin Cahş, El-Mücahidü Fillah. Bilirsiniz, bazı insanlar hoş simalı ve rahatlatıcı olurlar. Devamlı gülümser, gamımızı, kederimizi dağıtırlar. Şimdi bunlara pozitif enerji diyorlar. İşte Peygamber Efendimizin halasının, Ümeyma Hatun'un oğlu Abdullah, gül yüzlü bir gençtir. Herkesin yardımına koşar. Müşriklerin kudurduğu günlerde Mekkelileri İslam'a çağırmak kolay olmaz. Lakin Hazreti Ebu Bekr, Abdullah'a kolayca yaklaşır, büyük müjdeyi fısıldar. Nasipli çocuk zerre kadar tereddüt etmez. Birlikte Darül Erkam'a gelir ve Server-i Kainat'ın önünde diz kırarlar. Abdullah iman edince daha bir insan canlısı olur. Daha ziyade gönül almaya bakar. Ayan beyan nurlanır. Müşrikler bile değişikliğin farkına varırlar. Kureyş'in liderleri onun örnek olmasından çok korkar. Bu sevimli genci hususi bir baskı altında tutarlar. Abdullah radıyallahu an eza'ya cefayı aldırmaz. Derdinden tad almaya bakar. Nitekim Efendimiz onun hakkında açlığa ve susuzluğa en ziyade katlananımızdır buyururlar. O Allah ve Resulü için dahasına da razıdır ama Habeşistan'a hicret etmesi istenir ve emredileni yapar. Necaşi'nin yurdunda emin ve rahattırlar. Fakat Efendimizin hasretine dayanamaz, ne olursa olsun der, Mekke'ye koşar. Yine açlık, susuzluk, Yine hakaret, baskılar, baskılar, baskılar. Fahri Alem bu kez ailesiyle birlikte Medine'ye hicret etmesini işaret buyurur. Onu Ensar'dan Asım bin Sabit ile kardeş yaparlar. Abdullah bin Caş, Server-i Kainat ne anlatsa heyecanlanır ama şehadetten bahsettiklerinde bir başka heyecanlanır, yüreği kabına sığmaz. Bilirsiniz, Efendimiz bu işi kim yapar diye sorduklarında sahabeler sağa sola bakmadan öne çıkarlar. Ama Abdullah daha da öne çıkar. En tehlikeli vazifelere seve seve koşar. İşte bu yüzden arkadaşları onu El Mücahidü Fillah, yani Allah yolunun fedaisi lakabıyla anarlar. Kutlu hicretin ardından Resul-i Ekrem onun emrine bir seriye verir. İlk seriye ilk komutan ve eline bir mektup sıkıştırırlar. Abdullah bin Caş buyurulduğu gibi Necdiye yolunu tutar. Rukiye kuyularına yöneldikten iki gece sonra mektubu açar. Besmele-i Şerif'le başlayan mektupta Mekke ile Taif arasındaki Nahle Vadisi'ne inmeleri ve Kureyşlileri gözetmeleri emir buyurulmaktadır. Abdullah bin Caş mektubu öper, başına koyar ve arkadaşlarına "Biz Allahu Teala'nın kullarıyız ve er geç ona döneceğiz." der. "Hanginiz şehit olmak istiyor ve özlüyorsa benimle gelsin." Arkadaşları, ki içinde Sa'd bin Ebi Vakkas da vardır, etrafında toplanır. "Seni başımıza Resulullah Efendimiz atamadı mı?" "Elbette itaat edeceğiz. Ölene dek birlikteyiz." diye haykırırlar. Mücahitler Nahle Vadisi'nde saklanır. Yöreye gireni çıkanı takip eder ve çok değerli bilgiler toplarlar. Tam dönmeli olmuşlardır ki bir Kureyş kervanı görünür. Onları durdurur ve nezaketle İslam'a çağırırlar. Müşrikler hiç gerek yokken ellerine kılıçlarını atar, saldırıya kalkarlar. Çıkan çarpışmada Kureyşlilerden biri ölür, ikisi teslim olur, atlılar da kaçarlar. Müminler ilk defa ganimet ve esir alır. Müşrikler ilk kez adam ve mal kaybetmenin acısını yaşarlar. Abdullah bin Caş çok istemesine rağmen bu sefer de şehit olamaz. Bedir meydanına da büyük bir şekle çıkar ama arzusuna yine kavuşamaz. İnananların Uhud eteklerinde saf tuttuğu anlarda Sa'd bin Ebi Vakkas'ı radıyallahu anhüm kenara çeker ve "Bir dua et, amin diyeceğim." der. "Ama sen de benim duama amin diyeceksin, tamam mı?" "Tamam." Hazreti Sa'd ellerini açar ve "Ya Rabbi" der. "Bana çetin kafirler gönder. Senin rızan için onlarla vuruşayım. Müşriklerin sesini kısayım." Abdullah bin Caş yürekten bir amin çeker. Sıra Hazreti Abdullah'a gelir. "Allah'ım, bana da zorlu kafirleri yolla. Onlarla vuruşup kırayım. Vazifem bitince beni de yıksınlar. Gözlerimi oyusun, dudaklarımı kulaklarımı doğrasınlar. Kanlı cesedimi toza toprağa bulasınlar. Yüce huzuruna kanlar içinde geleyim." "Bu ne hal ya Abdullah?" diye sorduğunda "Ya Rabbi" diyeyim. "Ben bu azalarımla çok kusur işledim. Onları yanımda getirmekten haya ederim." Hazreti Sa'd tutulur kalır ama sözünde durmak zorundadır. İstese de istemese de "Amin" diye mırıldanır. Sanırız sonun nasıl olduğunu herkes tahmin edecektir. Ama bizler sizlere yine de aktaralım. O gün Hazreti Abdullah meydanda basmadık yer bırakmaz, miğferleri ezer, kalkanları yırtar. Fakat kılıcı bu kadar darbeye dayanamaz. Kırılır. Kabzası elinde kalır. Alemlerin efendisi onun eline bir hurma dalı tutuştururlar. Bu dal değme kılıçlara far kadar. Hazreti Abdullah onu tırpan gibi kullanır, müşrik saflarında yol açar. Ve beklenen olur. Ebil Hakem adında bir kafir onu sırtından oklar. Müşrikler kendilerine kök söktüren mücahidin başına üşüşür. Aynen arzuladığı gibi dudaklarını, kulaklarını doğrarlar. Eğer o gül yüzlü sahabe bile kendini günahkar saydıysa, vay gelmiş başımıza. Gözler ha, kulaklar, dudaklar.
2: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, her kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allahü Teala buna karşılık onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz çok soru sormak. Değerli dinleyenler, sırf öğrenmek niyetiyle Allah rızası için faydalı olan her suali sormak caizdir. Hazreti İbrahim'in kestiği koçun etini kim yedi? Falanca alimin anasının adı nedir? Hazreti Yunus'u yutan balık erkek miydi gibi sualler soruluyor bazen. İnsanın bilmesi gerekmeyen şeyleri sorması mekruhtur. Alimler buyuruyor ki, öğrenilmesi emredilmemiş olan şeyleri sormak caiz değildir. Mesela Hazreti Lokman peygamber midir? Cin insanlara nasıl görünür gibi şeyler sormamalı çünkü bunları öğrenmekle emrolunmadık. Bugün çok kimse ehli sünnet itikadını bilmiyor. Öğrenmesi farz-ı ayın olan bilgilerden habersiz. Faiz çeşitlerini, hatta yemeğin farzlarını bile bilmezken dünya ve ahirette gerekmeyen şeyleri soruyorlar. Bilinmesi gerekmeyen sorulmamalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, öğrenmek için sual sorun, kötü maksatla sual sormayın. Allah rızasından başka bir maksatla sual sorup ilim öğrenen veya ilmini dünya menfaatine alet eden cehenneme gidecektir. Alimlerle yarışmak, cahillerle münakaşa edip susturmak ve itibar kazanmak için ilim öğrenen cehenneme gidecektir. Çok sual sormayın. Sizden öncekiler bu yüzden helak oldu. Sizi çok sual sormaktan nehyediyorum. Kötü maksatlılara ilim öğretmek yanlıştır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ilmi ehli olmayana öğretmek, onu kaybetmek demektir. Suali de uygun sorabilmek, o kişinin ilmini gösterir. Hadis-i şerifte, güzel sual sormak ilmin yarısıdır buyuruldu. Kendisine farz-ı ayın olan faydalı sualleri sormak gerekir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ilim hazinedir, anahtarı sual sormaktır. Sual sorun ki Allahü Teala sizlere merhamet etsin. Çünkü sual sormakla 4 kişi mükafat alır. Soran, cevap veren, dinleyen ve bunları seven. Faydalı bir sual sorana cevap vermemenin vebali büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, alimin bildiğini söylememesi, cahilin de bilmediğini sormaması helal değildir. Çünkü Allahü Teala bilmiyorsanız ilim ehline sorun buyurdu. İlmini başkasına bildirmeyen, hazineyi gömüp kimseye yardım etmeyene benzer. İlmini gizleyen kimseye kıyamette ateşten gem vurulur. İlim sahibi biliyorsa söylemeli, bilmiyorsa bilmiyorum demelidir. Fetva vermenin mesuliyeti çok büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bilmiyorum demek ilimdendir. Bilmeden fetva verene yer ve gökteki melekler lanet eder. Ehli olmadan yanlış fetva veren hainlik etmiş olur. Alimler buyuruyor ki, Allah rızası için bilmediği bir hususta susanın aldığı sevap, bildiği hususta konuşanın aldığı sevaptan az değildir. Zira cehaleti kabul etmek nefse çok ağır gelir. Bir alim bilmiyorum derse şeytan kahrolur ve alimin susması konuşmasından daha zararlı oluyor der. Hakiki alim suale cevap verirken, kıyamette bu cevabı hangi kitapta buldun diye sorulacağından korkan zattır. Suali muteber eserlerden nakledenlere sormalı, kendi anladığını din kabul edenlere sormamalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ilim de namaz da dindir. Bunun için ilmi kimden aldığınıza, namazı nasıl kıldığınıza iyi bakın. Kıyamette bunlardan sorguya çekileceksiniz. Ahir zamanda alim azalır, cahillik artar. Alim kalmayınca da cahil ve sapık din adamları
yanlış fetva vererek fitne çıkarır. Hem kendilerini hem de başkalarını saptırırlar. Ümmetim kötü din adamlarından çok zarar görecektir. Şu halde lüzumsuz sual ve başka maksatlarla sual sormak doğru değildir. İmtihan gayesiyle karşısındakini sıkıştırmak için sual sormak da uygun değildir. Hadis-i şerifte öğrenmek için sual sorun, kötü maksatla sual sormayın buyuruldu. İşe yaramayan lüzumsuz suallerin vebali olur. Ama lüzumlu sual sormak çok sevaptır. Çünkü hadis-i şerifte buyruluyor ki, ilim hazinedir. Anahtarı sual sormaktır. Sual sorun ki rahmete kavuşun. Sual sormakla dört kişi sevap alır. 1. Sual soran. 2. Cevap veren. 3. Dinleyen. 4. Bunları seven. Sual sorarken az çok o konuda bilgi sahibi olmak gerekir. Hiç bilmeden sual olmaz. Mesela gazoz ağacı hangi mevsimde budanır, budanan yerlere davul tozu mu ekilir diye bir sual sorulmaz. Peygamber Efendimiz, güzel sual sormak ilmin yarısıdır buyurmuştur. Güzel suali ilim sahibi sorar. Sual sorarken şunlara dikkat etmek gerekir. 1. Sormadan önce o konuyla ilgili bilgileri toplamak, okumak lazımdır. 2. Sorarken cevapla ilgisi olmayan, lüzumsuz ayrıntıya girmek uygun olmadığı gibi, çok kısa yazıp, anlaşılmaz durumda da olmamalı. Ayrıca mesela, küfre sebep olan bir şey yapılırsa dememeli, örnekle sormalıdır. 3. Cevap için bilinmesi gerekenleri mutlaka söylemeli, bunu sormaya veya ikinci bir yazışmaya ya da ikinci bir suale sebep olmamalıdır. Mesela seferilikle ilgili suallerde vatanı aslenin neresi olduğu, gidilen yerin kaç kilometre mesafede olduğunu da bildirmek gerekir. O yüzden suali eksik sormamak gerekir. 5. Haram bir iş yapan kimsenin getirdiği hediyeyi almak, getirdiğini yemek caiz midir gibi sual sorarken, haram işten kastın ne olduğunu, o kişinin tek gelir kaynağının bu iş olup olmadığını da bildirmek gerekir. 6. Yine mesela elimize geçen haram parayı ne yapalım demek bir sualdir. Burada da haram paradan maksadın ne olduğunu bildirmek gerekir. Yani sual eksiktir. Belki de haram zannedilen para aslında haram değildir. 7. Cevap da sonuna kadar dinlenmelidir. Cevap suale, yani anlatılana göre verilir. Sualde yanlışlık veya eksiklik varsa cevap da yanlış olabilir. Bu bildirilen hususlara dikkat edilirse hem doğru hem de daha çabuk cevap almak mümkün olur.

Hüseyin Hilmi bin Said Hazretleri buyuruyorlar ki, hiç kimse elbisesinden, etiketinden dolayı mükemmel insan olamaz. İnsanın şerefi ilim ve edep sahibi olmasındandır.

Şiirlerle Menkıbeler. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Kabir konuşuyor. Ömer bin Abdülaziz bazı sevdikleriyle bir gün bir cenazeyi gitmişti defnetmeye. Defin işi bitip de herkes ayrıldığında o birkaç kişiyle durduk kabir yanında. Dediler ki, efendim, siz ne için kaldınız? Cenaze sizin değil, niçin ayrılmadınız? Buyurdu, kardeşlerim, tam gideceğim zaman, kabir bana seslenip, şöyle dedi arkamdan, ya Ömer, sormuyorsun, ne yaptım dostlarına? Diyeyim de haber ver geri kalanlarına. İlk önce ben, onların yırttım kefenlerini. Sonra da parça parça yaptım bedenlerini. Kan ve irinlerini içtim kabre inince. Etlerini kemikten ayırdım ince ince. Ömer bin Abdülaziz söylerken bu sözleri, kederinden yaş ile doldu iki gözleri. Cemaat kendisini dinliyordu öylece. Dedi, kabir sözüne devam etti şöylece. Nerede sizden önce dünyada yaşayanlar? Nerede bu dünyaya sımsıkı sarılanlar? Hani uzun emeller, hayaller kurmuşlardı? Hiç ölmeyecekmiş gibi ona sarılmışlardı. Ölümü düşünmeyip durmadan mal yığdılar. Ölenleri görüp de hiç ibret almadılar. Onların servetine herkes gıpta ederdi. Biz dahi onlar gibi zengin olsak derlerdi. Hani şimdi ne oldu o servet ve mallara? Bir anda ayrılarak girdiler mezarlara. Kara toprak altında çürüyüp toz oldular. Yedi bedenlerini haşereler ve kurtlar. Ömer bin Abdülaziz bu sözleri kabirden dinleyip gözyaşları boşandı gözlerinden. Kabir devam ederek seslendi ki, ya Ömer, bir gün bu kabristana yolun düşerse eğer, sor o zenginlere ki ne kaldı o varlıktan. Sor o fakirlere de ne kaldı o darlıktan. Ne oldu dilinize? Niçin susuyorsunuz? Ne oldu gözleriniz? Göremiyor musunuz? Sor onlara ne oldu o yumuşak tenleri? Ne oldu dimdik duran kuvvetli bedenleri? Bir çukurun kurtları neler yaptı onlara? Sor ki, yem mi oldular böcek ile kurtlara? Halbuki bir vakitler yaşıyordu her biri. Var idi her birinin güzel şirin evleri. Bu dünyaya aldanıp haramlara daldılar. Ahireti unutup hazırlık yapmadılar. Fakat ölüm onları yakaladı bir anda, şimdi de yatıyorlar hepsi mezarlarında.

Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyorlar ki, yapılan bir günahla övünmek, o günahı yapmaktan daha kötüdür. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: 재결제 FM.
1: şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Sevgili dinleyiciler, merhaba. Makaleler Arasından programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 12 Ağustos 2026 Çarşamba. Makalelerimizi sizler için Ataullah Harvas seçti. Ana kumanda masamızda İbrahim Macit bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün seslendirmeye çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yayla'ya ait. PKK ile kim işbirliği yaptı? Terörsüz Türkiye süreci önemli bir safhaya ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen yeni düzenlemeyle PKK'nın silahlarını bırakması, örgütsel yapısını tasfiye etmesi ve örgüt mensuplarının hukuki durumlarının belirlenmesi amaçlanıyor. Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir başına büyük bela olan on binlerce insanının hayatını kaybetmesine ve trilyonlarca liranın heba edilmesine yol açan bir terör örgütünün tamamen ortadan kalkması elbette arzu edilmesi gereken bir sonuçtur. Ancak süreç ilerledikçe ilginç bir itiraz yükseliyor. Bazı Kemalist ve Türkçü çevreler iktidarı çifte standart uygulamakla suçluyor. İtiraz kabaca şöyle: 2023 seçimlerinde HDP Kılıçdaroğlu'nu desteklediğinde bunu PKK ile işbirliği diye suçluyordunuz. Şimdi DEM Parti ile aynı süreçte hareket ediyorsunuz. Bunun adı neden PKK ile işbirliği olmuyor? İlk bakışta etkileyici görünen bu karşılaştırmada önemli bir mantık problemi var. Çünkü iki olayın amacı ve mahiyeti tamamen farklı. 2023 seçimlerinde HDP altılı masanın resmi üyesi değildi. Buna karşılık Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkça destekledi. AK Parti ve MHP çevreleri ise HDP ile PKK arasındaki organik ilişkilerden hareketle bu desteği muhalefetin PKK ile dolaylı işbirliği olarak gördü ve bu gerekçeyle eleştirdi. O dönemdeki altılı masa ve HDP ilişkisinin amacı PKK'nın tasfiyesi değildi. Ana amaç bir cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu değiştirmek ve nefret ettikleri Erdoğan'ın iktidarına son vermekti. Dolayısıyla PKK ile bağlantılı olan, daha doğrusu PKK uzantısı olarak boy gösteren bir siyasi çevrenin oy gücünün bir seçim koalisyonunun başarısına katkıda bulunması arayışı söz konusuydu. Bugünkü durumda ise amaç başka. Devlet PKK'yı siyasi iktidarın ortağı haline getirmeye çalışmıyor. Tam tersine örgütün silahlı varlığını sona erdirmeye, silahlarını bıraktırmaya ve örgütsel yapısını tasfiye etmeye çalışıyor. DEM Parti'nin süreçte yer almasının gerekçesi de bu tasfiye sürecinin gerçekleşmesine katkı sağlaması. Bir terör örgütünden seçim kazanmak amacıyla siyasi destek almakla, aynı örgütü silahsızlandırmak ve ortadan kaldırmak amacıyla onun bağlantılı siyasi aktörleri bir tasfiye sürecine dahil etmek aynı şey midir? Devletin terör örgütleriyle mücadelede zaman zaman örgütün silahı bırakmasını sağlamak amacıyla temas kurması da yeni bir şey değildir. Terör örgütüyle konuşmak veya onun siyasi çevresiyle görüşmek, kendi başına terör örgütünün amaçlarını benimsemek anlamına gelmez. Ölçü, görüşmenin ne için yapıldığıdır. Eğer görüşmenin amacı örgüte siyasi güç kazandırmak, onun şiddet kapasitesini korumak veya taleplerini silah tehdidi altında kabul ettirmekse elbette ciddi bir problem vardır. Fakat amaç örgütün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesi ve terörün sona ermesi ise mesele farklıdır. Bugünkü sürece yönelik eleştiriler elbette yapılabilir. PKK'nın gerçekten bütün silahlarını bırakıp bırakmayacağı sorulabilir. Örgütün farklı ülkelerdeki yapılanmasının ne olacağı tartışılabilir. Devletin gereğinden fazla taviz verip vermediği dikkatle takip edilebilir. Bunların tamamı meşru sorulardır. Lakin 2023 seçimlerinde

Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yaylan'ın makalesini sunduk. PKK ile kim işbirliği yaptı? Milliyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Özay Şender'in makalesi var. Bir yasa çok tartışma. Kamuoyunda bilgisi az, yorumu çok bir tartışma yaşanıyor. Problem daha tartışmanın temelinden başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasa kabul edildi, anayasa değişikliği yapılmadı. Sanal medyada yayılan referandum çağrısı ya da şunlar oy vermese referandum mecburi olacaktı yorumları baştan sona yanlış yorumlar. Normalde bir yasanın yürürlüğe girmesi için meclisten geçtikten sonra Cumhurbaşkanı'nın imzalaması ve resmi gazetede yayınlanması gerekir. Terörsüz Türkiye için kabul edilen yasa öyle değil. Bu yasanın yürürlüğe girmesi için PKK'nın Irak'ın kuzeyi, İran ve Suriye'deki tüm unsurlarının silah bırakması, üstlendikleri alanları, mağaraları teslim etmesi, bu durumunda güvenlik kaynaklarınca tespit edilip rapor halinde MGK'ya sunulması gerekiyor. Bu olduktan sonra yürürlüğe girecek bir yasadan söz ediyoruz. Daha kazanılan ya da kaybedilen bir şey yok yani. Bugün ve gelecek haftalarda bazı tartışmalar olması, kendisini mutsuz hisseden taraflar olması doğal. Kandil ve terör örgütünün Avrupa yapılanması da yasayı eleştiriyor. Sürece tamamen karşı çıkanlar da. Bir de barışa karşı değilim ama bu yasaya karşıyım diyenler var. Dünyadaki örneklere baktığımızda da bu gayet normal bir süreç. Gerçekçi olalım, tek bir yasa çıkartarak toplumsal barış sağlanamaz. Bu noktada Türkiye'nin Kürt kökenli yurttaşlarıyla terörü birbirine karıştırmadan sosyolojisine, birlikte yaşama pratiğine güvenmemiz lazım. Dünyadaki örneklere baktığımızda bu tür silahsızlandırma, yerel parlamentolar kurulması gibi siyasi yapıyı tamamen değiştiren adımlar da atıldığını görürüz. Meclisten garanti koltuklar alınarak biten anlaşmaları da Türkiye sorununu üniter devlet yapısı içinde çözüyor. Türkiye'de sadece DEM değil, her partiden Kürt kökenli vekillere siyaset yapma yolu açık. Kimse için dünyanın sonu gelmedi, kimse için yeni bir dünya kurulmuyor. DEM'in sivil siyaseti savunamadığı, Kandil'in belediye başkan ve milletvekili adaylarını bile belirlediğini unutup dağdan gelenler siyasete mi yön verecek diye hayıflanmak gerçekçi değil. Silahın gölgesi kalktığında DEM'de siyaset yapanlar ve yapacaklar için Türkiye Partisi olmak daha kolay olabilir. Bunu da unutmamak lazım. Toplumsal barış adına terör örgütünün silah bırakması kadar önemli bir diğer gelişme de terör örgütünün klavye alışkanlıklarını bırakması. Örgütün propagandasını yapan medya kuruluşları, televizyon kanalı, haber ajansı bugüne kadar hep düşmanlık dilini kullandılar. Dün sabah baktım, görüşlerine yer vermeyi sevdikleri İtalyan bir avukatı konuşturmuşlar yine. Bu İtalyan sosyalist avukat, onun Pen'le olan ilişkileri, araştırma adı altında çalışmalara İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ve Konrad Adenauer Vakfı'nın sağladığı finansman gibi çetrefilli konular var. Örgüt medyasının Avrupa'da gizli servisler dahil kurulan ilişki biçimlerini, düşmanlık dilini terk etmesi gerekiyor. Bu sadece terör örgütünün propaganda siteleri için değil, hepimiz için geçerli bir zorunluluk. Alışkanlıkları bırakmak zaman alabilir ama alışkanlıklara illa başkalarının gölgelerini düşürmeye gerek yok. Sivil siyaset güçlendiğinde bugün gördüğümüzden daha farklı bir manzarayla karşılaşacağız. Öcalan'ın dağ kadroları üzerindeki etkisiyle silahların patlamadığı dönemde büyüyen, Türkiye'de eşit vatandaş olarak yaşadığının farkında olan ve Demirtaş'a sempati duyan şehirli gençlerle Irak'ın kuzeyi ya da Avrupa'dan gelip bugünün Türkiye'sini ve sosyolojisini bilmeden siyaset yapmaya kalkanlar arasında amaç ve uyum birliği sağlamak kolay olmayacaktır. Öcalan şu an mutlak hakim pozisyonunda. Demirtaş'ta dahil herkes bir süre ona tabi olacaktır. Ama uzun vadede çelişkiler, beklenti farklılıkları DEM'i de dönüştürecektir. En önemli iki maddeyi en sona sakladım. Birincisi, bu yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Temsiliyetin en yüksek makamından söz ediyoruz. İkincisi, Türk Silahlı Kuvvetleri tüm coğrafyalarda terörle mücadele pozisyonu

pozisyonunu koruyor. Her üst bölgesi kendi sorumluluğunun altındaki rutin görevlerine devam ediyor. İşler beklediği gibi gitmez. Örgüt Öcalan'a rağmen başka adlarla yoluna devam etmeye kalkarsa yapılacak şey belli ve onu yapacak güç de yerinde durmaya devam ediyor. Ülkeyi duygularımızdan çok aklımızla sevme sınavındayız. Bu yaşananlar niye gerekli sorusuna cevap bulmak için şu an İsrail ya da Kıbrıs Rum medyasına bakmak bile yeterli. Milliyet gazetesinden Özay Şener'in makalesini sunduk. Bir yasa çok tartışma. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Nedim Şener'in makalesi var sırada. İmamoğlu'ndan Özel'e hayır kazı. Yeni değil, yenik parti. Ağustos 2026 fesih kararı alan PKK terör örgütünün tasfiyesi ile ilgili kanunun kabul edildiği gün olarak tarihe geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde %83 gibi eşine az rastlanan rekor oyla geçen ve PKK'nın silah bıraktığının tespit ve teyit edilmesinden sonra uygulamaya girecek yasaya 87 red, 7 çekimser oy çıktı, 31 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Çerçeve yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki oylamasında AK Parti 286, MHP 44, DEM Parti ise 55 kabul oyu verdi. 3 partinin grubundan da red oyu çıkmadı. CHP'de 29 kabul, 2 red oyu kullanılırken 14 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Ancak başından beri sadece seçimde DEM Parti'yi yanında tutmak için sürece dahil olan, sırf bu nedenle Cumhur İttifakı'nın terör sorunu ifadesini kullanmasına rağmen ısrarla Kürt sorunu tanımını kullanan, CHP'nin başındayken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyona milletvekili veren, buna karşın PKK elebaşı Öcalan'la görüşmeye giden heyete temsilci göndermeyen, yasa hakkında son ana kadar tutum belirlemeyen ve son dakika destek açıklaması yapan Özgür Özel'in yeni parti grubuysa adeta duvara tosladı. Yeni partili 35 vekil teklife evet derken 54 vekil hayır dedi, 2 milletvekili oylamaya katılmadı. Oylama sonuçları Özgür Özel ve partisi için tam bir hezimete dönüştü. Çünkü kendisi, ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz şeklinde konuşmasına rağmen, parti yönetiminden fire verdiği gibi 91 milletvekilinden sadece 35'i evet oyu verdi. Bu sonucun çıkması yeni parti çevrelerini takip edenler için sürpriz olmadı. Çünkü oylamanın 24 saat öncesi sosyal medyada yasaya karşı hayır kampanyası başlattılar. Bazı siyasetçiler, yandaş medyacılar, eski askerler, sosyal medya fenomenleri ve akademisyenlerden oluşan bildik kadro oylama günü ilk sonuçları almaya başladılar. Hele yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun sosyal medyada yasaya hayır oyu verilmesi için başlatılan "yüzümüzü millete dönelim" ifadesini saat 10.30'da paylaşması sonrası bu sayıda patlama yaşandı. İmamoğlu'nun yasaya olumsuz baktığını düşünerek milletvekilleri isimleriyle açıklama yapmaya başladılar. Hayır oyu kullanacağını açıklayan milletvekili sayısı tek haneli rakamlardan iki haneye yükselirken öğlen saatlerinde sayı bir anda 30'u aştı. Sonuçlar Özgür Özel'in parti genel başkanı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmasının milletvekilleri üzerinde hiçbir etkisi olmadığını ortaya koydu. Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz diyen Özgür Özel, milletvekillerinin kendisini dinlemeyeceğini bildiği için grup kararı alamadı. Parti yönetiminde yer almayan milletvekillerini seçildikleri illerdeki hassasiyetleri dikkate alarak karar vereceklerini ise şu sözlerle duyurdu. Milletvekillerimiz de seçildikleri illerinde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır. Bu ifadeyle yeni parti grubu kararında serbest bırakıyor değilim. Aksine kendi il
bölge temsil ettiği toplumsal kesimlerin hassasiyet, beklenti, endişe, umut ve heyecanlarını dikkate alarak onlara milletin vekili olma sorumluluğuyla baş başa bırakıyorum. Özgür Özel'in kendisi ve parti yönetiminin evet diyeceğini açıklamasına rağmen milletvekillerinin kararlarında serbest bırakılmasının tek bir sebebi vardı. O da grup kararı alması durumunda hayır oyu verilmesi halinde Özgür Özel'in bırakın siyasi bir lider olması, parti yöneticisi bile olamayacağı ortaya çıkacaktı. O yüzden zaten kendisini dinlemeyecek milletvekillerini serbest bırakma kararıyla genel başkanlık koltuğunu şimdilik kurtarmış görünüyor. Oylama Özgür Özel'in siyasi bir lider olmak bir yana, sosyal medyadaki kampanyaların etkisi altında parti genel başkanı bile olamadığını ortaya koydu. Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz diyen Özgür Özel'i kendi genel başkan yardımcılarının bile dinlemediği ortaya çıktı. Parti meclisi üyeleri yanında genel başkan yardımcılığı görevini üstlenen Ensar Aytekin, Gizem Özcan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu da yasaya hayır oyu verdi. Korkusundan grup kararı alamayan Özgür Özel'in kendisinin evet vererek desteklediği yasaya hayır oyu verecek milletvekilleri için öne sürdüğü, kendi il, bölge ve temsil ettiği toplumsal kesimlerin hassasiyetine göre oy vereceği şeklinde hiçbir geçerliliği olmayan bir gerekçe üretmesi ise tam bir acizlik tablosu. Kendisi Manisa milletvekili olarak yasaya evet oyu veren Özgür Özel'e karşı Manisa milletvekili olan Ahmet Vehbi Bakıroğlu'yla Bekir Başevirgen ret oyu verdi. Benzer durum diğer illerde de mevcut. Mesela 3 Adana Yeni Parti milletvekili yasaya evet oyu kullanırken 1 Yeni Parti milletvekili hayır oyu kullandı. Yine Yeni Parti'nin 2 Amasya milletvekilinden biri kabul, diğeri ret oyu verdi. 2 Antalya milletvekili kabul oyu kullanırken 1 milletvekili ret oyu verdi, 1 milletvekili oylamaya katılmadı. Aydın milletvekili Bülent Tezcan evet oyu kullanırken Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz hayır oyu kullandı. Yeni Parti'nin 15 İstanbul milletvekilinden 10'u evet, 5'i ise hayır oyu kullandı. Yani ne il, ne ilçe, ne bölge, ne de toplumsal kesim hassasiyeti esas alındı. Zaten böyle bir ayrımın yapılamayacağını siyasetten biraz anlayan herkes bilir. Tekrar edeyim. Özgür Özel'in milletvekillerini kararlarında serbest bırakacağına dair açıklamasının tek bir sebebi vardı. O da hayır oylarını engelleyemeyeceğini bilmesinden kaynaklanıyordu. Grup kararı alması ve uyulmaması halinde genel başkanlık koltuğu tartışmalı hale geleceği için kitleyi uyutacak böyle bir gerekçe uydurdu. Zaten aynı il ve bölge milletvekillerinin farklı oy kullanmış olması da gerekçesinin uydurma olduğunu ortaya koyuyor. Bunun tek bir izahı var. İmamoğlu'nun Yeni Parti'deki etkisinin Özgür Özel'den daha fazla olması. Tutuklanmasını terörsüz Türkiye süreci için sabotaj olarak değerlendiren ve çıkarılacak yasanın kendisini de kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde mesajlara karşılık bulmayan İmamoğlu, eşi üzerinden verdiği hayır yönündeki mesajı Yeni Parti'de karşılık buldu. Ekrem İmamoğlu'nun her ne kadar oylamaya 2 saat kala yasaya destek veren açıklaması saat 20.30 gibi akşam geç saatlerde paylaşılsa da hayır oylarının yüksek çıkmasında Dilek İmamoğlu aracılığıyla verdiği mesaj etkili oldu. Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer gibi Ekrem İmamoğlu'na çok yakın isimlerin evet oyu kullanması son dakika kamuflaj vazifesi gördü. Yeni Parti'yi kurarken İmamoğlu'nun adamlarını yönetime almayınca İmamoğlu Silivri'den Özgür Özel'e böyle bir kazık atmış oldu. Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesini sunduk. İmamoğlu'ndan Özel'e hayır kazığı. Yeni değil, yenik parti. Star gazetesiyle devam ediyoruz. Coşkun Başbuğ'un makalesi var sırada. Bildik İran. Tarih
tarihi günlerden geçmeye devam ediyoruz. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bölgedeki bütün taşları yerinden oynatan, bölgenin güvenlik mimarisini yeniden şekillendiren tarihi bir anlaşmaya imza attılar. Anlaşmanın adı bölge tarihini bilen, bölgede yaşayanları okuyabilen için oldukça enteresan. Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Ne anlam? Devletlerin kendi aralarında kullandıkları lisanı kendilerine has bir konuşma dili vardır. Devletler bazen bu lisanı kullanarak bir tarihle, bir isimle birbirlerine ya da birilerine mesaj verirler. Bu anlaşmada da anlaşmadan anlayan için bu lisan kullanılmış. Gelelim mesajlara, manidar. Dikkat ederseniz anlaşma Türkiye'de değil, Pakistan'da değil, Suudi Arabistan'da yapıldı. Dikkat ederseniz anlaşma Mekke'de yapıldı. Üstelik anlaşma İslam alemi için mübarek gün olan Cuma günü imzalandı ve namazdan karelerde bilerek dünya kamuoyuna servis edildi. Acaba burada tarihe bir atıf mı yapılmak istendi? Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 622 yılında gerçekleştirdiği hicretten hemen sonra Medine'de barış, güven, birlikte yaşama düzenini kurma için Medine Sözleşmesi'ni imzaladı. Bu sözleşme imza altına alınan insanlık tarihinin ilk yazılı anayasasıydı. Sözleşme şehirde olası iç savaşları ve kabile çatışmalarını önlemek için yapıldı. Yine aynı mantıkla bir araya gelen üç ülkenin Mekke'de verdiği fotoğraf ve yapılan anlaşma Medine ruhunun tekrarıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı 25 Eylül 1969 tarihinde Fas'ın Rabat şehrinde düzenlenen İslam Zirve Konferansı'nda İslam Konferansı Örgütü adıyla kuruldu. Örgüt Mescid-i Aksa'ya yapılan hain saldırısı sonrası İslam ülkeleri arasında askeri ittifak olarak kuruldu. İslam dünyasında birliktelik için kurulan yapı kurulduğu günden kısa bir süre sonra sistematik olarak birileri tarafından sabote edildi ve sonunda örgüt sadece kağıt üstünde varlığını sürdürmeye çalışan bir örgüte dönüştü. Şimdi üç ülke bu ruhu tekrar canlandırmak için bir araya geldi. İslam dünyasının ve insanlığın kurtuluş noktası bu ruhun giderek yayılması ve güçlenmesinde yatıyor. Bu yapı mutlaka diğer İslam ülkeleri tarafından da desteklenmeli. Bahreyn bu konuda en erken davranan ülke. Bahreyn sürpriz bir şekilde hemen bir açıklama yaptı ve süreci, oluşumu desteklediğini açıkladı. Bu konuda ikinci açıklama İran rejiminden geldi ve rejim Batı'nın değirmenine su taşıyacak bir açıklamayla üzerine düşeni yaptı. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na skandal bir tepki gösterdi ve kağıt üstündeki bu ittifakın Suudi Arabistan'a aradığı güvenliği sağlamayacağını iddia etti. Şöyle dedi Rızai açıklamasında. Suudiler Türkiye ve Pakistan'la yapılan kağıt üzerindeki bir anlaşmanın kendilerine güvenlik getirmeyeceğini bilmelidir. Birlik, beraberliğe engel. İslam dünyasının nüfusuyla, askeri gücüyle, ekonomisiyle 5 majör ülkesi var. Bu ülkeler Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır ve İran. Bu ülkelerden 3'ü bir araya gelse yeter diye yıllardır söyler dururum. Şükür gerçekleşti. Peki bu 5'te zayıf halka hangisi? Şüphesiz İran rejimi. Rejim diye ayırıyorum zira İran halkının İslam dünyasıyla, bölgeyle gönül bağı var. Burada sorun Rızai'nin açıklamasında da görüldüğü gibi İran rejimi. Ancak geçmişe oranda bugün için bir fark var. O da şu, İran'ın artık eskiden olduğu gibi bu birlikteliği engellemeye gücü yetmeyecek. Gönül ister ki bu savaş sonrası şerden hayır çıkar ve İran'da da ayrılıkçı rejim yerine gerçekten İran'ı düşünen, gerçekten İranlı olan bir yönetim iş başına gelir. Star gazetesinden Coşkun Başbuğ'un makalesini sunduk. Bildik İran. Makaleler arasından programı devam ediyor. Sırada Akşam gazetesinden Turgay Güler'in makalesi var. Alkışı hak edenler. Müzik.
Hafta sonu Kocaeli'de Büyükşehir Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları vardı. Gölcük Değirmendere'den başlayıp Derince sahilinde son bulan yarışta sporcular İzmit Körfezi'nin iki yakasını kulaçlarıyla birbirine bağladılar. Marmara'nın serin sularında yüzdüler yahu. Kocaeli'de oldu bu yarış. İstanbul'un komşusu Kocaeli'de, yani Marmara Denizi'ne sınırı olan Kocaeli'de. Ne var bunda demeden önce bir bilgi daha vereyim, sonra devam edelim. Hafta başı İstanbul kaynaklı bir haber düştü gündeme. Yeşilköy Balıkçı Barınağı'nda denize kaçak atık su deşarj edildiği tespit edildi. İBB'nin İSKİ'sine ait iki beton borudan Marmara Denizi'ne koyu renkli ve yağlı su aktığı belirlendi. Rezalet önce çevre koruma bölgesi sınırlarında yaşandığı için İSKİ'ye iki kat ceza kesildi. Sıkı durun. Cezanın iki katı 1.678.000 lira. Hiçbir caydırıcılığı yok. Kaldı ki İSKİ İstanbulluların vergisinden, yani kendi kasasından ödeyecek bu cezayı. Beceriksizliğin faturasını İstanbullular ödeyecek. İSKİ Marmara'yı kirletmeye devam edecek, ceza yemeye de. Temel atmama cıvıklığını hatırlıyorsunuzdur. Yapraklar alkışlıyordu ya, hani sadece yapraklar mı? Bir kısım İstanbullular, gazeteciler, sanatçılar, soytarılar, akademisyenler. Cem Yılmaz'ın koltuğunun altına alçıdan bir balık heykeli alıp gelmedi Yeşilköy'e. Neyse, dönelim biz şimdi mevzumuza. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez'deki dip çamuru temizleme çalışmalarında ilk iki etap tamamlandı. Şu ana kadar 2.4 milyon metreküp dip çamuru Körfez'den çıkarıldı. Projenin %70'lik kısmı tamamlandı. Böylece onlarca deniz canlısı Körfez'e geri döndü. Dönmeye de devam ediyor. Anlayacağınız dünya çapında bir büyük proje. Kocaeli'de mavi bayraklı plajlar var ve insanlar denize girebiliyorlar. Körfez artık kokmuyor. Ben Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yerinde olsam kıyameti kopartırdım. Öyle ya, o temizleyecek, İBB batıracak. Marmara Denizi'ndeki kirliliğin %90'ı İstanbul kaynaklı maalesef. Bu arada vakti olanlar birkaç gününü Kocaeli için ayırabilirler. Muhteşem bir şehir, muhteşem bir coğrafya. İster yaylalarına çıkın, ister sahilinde takılın. Sosyal donatıları müthiş, ormanları efsane. Hem bu sayede yaprakların, balıkların, kuşların ve Kocaelililerin alkışlarını da duyarsınız. Eminim eşlik de edersiniz. Akşam gazetesinden Turgay Güler'in makalesini sunduk, alkışı hak edenler. Vakit gazetesiyle devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Selma Savcı'nın makalesi var sırada. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bu cennet vatanımızın vazgeçilmez değeridir. Geçtiğimiz hafta çok önemli bir kanun teklifi Yüce Meclis çatısı altında kabul edilerek yasallaştı. Böylesi bir dönemde bu tür bir ayrıcalık, şehit ailelerimize tanınması ve devletimizin büyüklüğüyle bu hassas konuların anayasal süreçte korunmaya alınması hakikaten çok önemli bir vefakarlık örneğidir. Yüce bir makam olan şehitlik mertebesine erişen nice vatan evlatlarımız var. Hepsine Rabbimizden rahmet diliyorum. Makamları âli olsun inşallah. Bu tür yasaların özellikle tüm detaylarıyla ele alınması ve geride bıraktıkları kıymetli aile fertleri için de kolaylıklar sağlanması, devletimiz açısından bu konunun raflarda değil de yasalarda gereken hassasiyetin gösterilmesi adına inanın çok mutluyum. İnşallah daha da fazlalaşarak devletimizin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle umarım şehitlerimizin emanetleri de daha da huzurlu bir hayat inşa ederek sürdürürler. Kanunun detaylarını da paylaşmayı bir vazife görüyorum. Neden mi? Çünkü geride bırakılanlar için malum sosyal medyada olsun, bazı mecralarda olsun suistimal edilmek istenen şehit ailelerimizin ne denli devletimiz tarafından çok önemli bir mevkide tutulduğunun da anlaşılmasını istiyorum. Bu konunun çarçur edilerek bazı kesimlere malzeme olmasını da şiddetle reddediyorum. Şehit ailelerimiz çoğumuzun mutlaka bir eşinin, dostunun, akrabasının, komşusunun da olabileceği muhtemel bu denli hassas bir konunun üzerine giderek devlet büyüklerimizi de canı gönülden tebrik ediyorum.
Bu konuda her zaman elini taşın altına koyarak davranan Aile Bakanımız Mahinur Hanım'a da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli ailelerinin ve vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz ifadesini kullanmıştı. Bu konuda böylesi duyarlı bir bakanımızın olması ve bunu kendine vazife edinerek hareket etmesi de bizler için bir kıymet göstergesidir. Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Buna göre kapsama ilişkin sınırlamalar kaldırılarak kategorik bir ayrıma gitmeksizin tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmaması yasal güvenceye alınacak. Kanundaki bir diğer düzenleme ile bakıma muhtaç gazi ve malullere net asgari ücretin iki katı olarak yapılan ödeme net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılacak. Vazife malulü erbaş ve erlerle güvenlik korucuları, öğrenciler ve sivillerin aylıklarında da artış yapılması amacıyla terörle mücadele kanununda da değişikliğe gidildi. Buna göre ilgili kanun hükümleri kapsamında bağlanacak aylıklar, bitirmiş oldukları okullar derecesinde hak kazandıkları ünvanlar üzerinden yürütmüş oldukları kamu görevleri sebebiyle daha yüksek aylık bağlanmasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla en az 4 yıllık yükseköğretim mezunu olan 8. derecenin 1. kademesindeki, diğerleri ise eğitim durumlarına bakılmaksızın 10. derecenin 1. kademesinde bulunanların emekli keseneğine esas aylıklar üzerinden hesaplanacak, vazife malullüğü aylık tutarından düşük olmayacak ve bunlar için Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ilgili fıkrasına göre yapılacak yükseltmelerde aynı derece başlangıç olarak esas alınacak. Derece yükseltmelerinde yüksek öğretim mezunu gibi işlem yapılacak ve 4. dereceye yükselenler için 2100, 3. dereceye yükselenler için 2200, 2. dereceye yükselenler için 3000, 1. dereceye yükselenler içinse 3600 ek gösterge rakamı esas alınacak. Bu hüküm kapsamındakilere bağlanacak aylığın toplam tutarı 35.398 gösterge rakamının memur aylık kat sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutardan, hak sahiplerinin aylık tutarı ise bulunacak tutarın hisseleri oranı esas alınarak tespit edilecek tutardan az olmayacak. Hüküm uyarınca ilgililere fazla olarak yapılan ödemeler faturası karşılığı Sosyal Güvenlik Kurumunca hazineden tahsil edilecek. Terörle mücadele kanunundaki diğer bazı düzenlemelerle terör eylemleri nedeniyle yaralanmış olmakla birlikte ilgili mevzuata göre malul sayılmayan ancak nizamname hükümlerine göre derece tespiti yapılan kişilerin gösterge tablosu güncellenerek bağlanarak aylık miktarları artırılacak. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminde ve ayrıca terörle mücadele kapsamında yaralanıp malul sayılmamakla birlikte derece tespiti yapılanların aylıklarına esas gösterge rakamları yükseltilecek. Muharip gazilere tanınan ücretsiz seyahat, elektrik ve su kullanımına yönelik ücretlerde de indirim gibi haklar bu kişilere de sağlanacak. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü ve terör eylemiyle bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı oldukları sırada yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul sayılmayan veya vazife malullüklerinin nev'ilerine ilgili dereceler tekrar tespit edilecek ve bu düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren 17.135 gösterge rakamının memur aylık kat sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık bağlanacak. Bu aylıklar hakkında uygulanacak kanun da belirlendi. Bu düzenleme kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan ödenen aylıklarda fatura karşılığında 2 ay içinde hazineden tahsil edilebilecek. Görüldüğü üzere tek tek nakış gibi işlenen detaylarla daha müreffeh bir hayat sürmelerinin önündeki engel artık kaldırılmış olacak.
Unutmamalı ki bu vatan uğruna her kim ki canından vazgeçmiş, sevdiklerinden vazgeçerek o yüce mertebeye ulaştıysa geride kalan emanetlerine sahip çıkmak da aslında her Türk evladının ana görevlerinden biri olmalıdır. Elbette bu işi kullanarak riyakarlık peşinde koşanlardan olmadan devletimizin yaptığı bu önemli hamlelerle ek olarak biz de vatan evlatlarının emanetlerine saygıda kusur etmeden onların hayatlarını bir nebze de olsa güzelleştirebiliyorsak ne mutlu bizlere. Rabbimiz ülkemizi hem iç hem dış mihraklardan korusun. Bu cennet vatanın bir karışına bile göz koyan hainlere fırsat vermesin inşallah. Amin. Akit gazetesinden Selma Savcı'nın makalesini sunduk. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bu cennet vatanımızın vazgeçilmez değerleridir.

Sevgili dinleyiciler, makaleler arasından programı Posta Gazetesi'nden Sadık Gültekin'in makalesiyle sürüyor. Kriz varsa kafeler neden dolu? Kamuoyunda ve sosyal medyada sıklıkla dile getirilen "kriz varsa bu kafeler neden dolu" şeklindeki sorgulamalar aslında derin bir sosyolojik ve psikolojik görünümün gözden kaçmasından kaynaklanıyor. Bu çelişkili görünüm krizin veya yoksullaşmanın olmadığına değil, krizin bizzat tüketici davranışlarının niteliğini ve psikolojik yönelimini kökten değiştirdiğine işaret ediyor. Kriz ortamlarında belirli sektörlerin ve ürün gruplarının daralmaya direnç göstermesi, hatta büyüme kaydetmesi iktisadın en çok ilgi çeken konularından biridir. Ruj etkisi, ekonomik gerileme ve belirsizlik dönemlerinde tüketicilerin yüksek bütçeli lüks harcamalardan gayrimenkul, otomobil, mücevher vazgeçerek nispeten düşük maliyetli ancak psikolojik olarak lüks hissi veren ürünlere yönelmesini tanımlayan bir kavramdır. Ruj etkisi teriminin arka planı 1930'lardaki büyük buhrana kadar uzanır. 1929-1933 yılları arasında Amerika'da sanayi üretimi yarı yarıya düştü, işsizlik oranı %25 seviyelerine tırmandı ve perakende de satışlar çöktü. Ancak bu ekonomik yıkım tablosu içinde Amerikan kozmetik satışlarının %25 oranında arttığı görüldü. Kadınlar içinde bulundukları kasvetli havadan sıyrılmak, sosyal hayatta varlıklarını sürdürmek ve moral bulmak için o dönemin en erişilebilir güzellik ürünü olan rujlara sığındı. Kavramın iş dünyasında yankı bulması ise Estée Lauder şirketinden eski yönetim kurulu başkanı Leonard Lauder sayesinde oldu. 11 Eylül 2001 terör saldırısının ardından Amerikan ekonomisinin resesyona girdiği dönemde Lauder, şirketinin ruj satışında %11 oranında beklenmedik bir artış gösterdiğini raporladı. Lauder bu veriden hareketle ruj etkisi terimini ortaya attı ve ruj satışının ekonomik sağlığın ters bir göstergesi olabileceğini iddia etti. Yani ekonomi kötüye gittikçe ruj satışları artıyordu. Benzer eğilimler 2008 küresel finans krizinde de gözlemlendi. Lüks çantalar ve giysiler raflarda kalırken kozmetik endüstrisi daralmaya karşı olağanüstü bir direnç gösterdi. Ruj etkisini yalnızca kadınların kozmetik merakına indirgemek, olgunun arkasındaki sosyoekonomik derinliği anlamayı olanaksız kılar. Bu savın temelinde Veblen'in gösterişçi tüketim teorisi yatıyor. Veblen'e göre insanlar toplum içindeki statülerini, servetlerini ve başarılarını diğer insanlara sergilemek amacıyla işlevsel faydalarından ziyade sembolik anlamları yüksek olan lüks malları tüketir. Ekonomik refah dönemlerinde bireyler statü sergilemeyi sever. Lüks araçlar ve kıyafetler veya pahalı mücevherler aracılığıyla gerçekleşir bu. Ancak reel gelir düştüğünde bu büyük ölçekli gösterişçi tüketim sürdürülemez hale gelir. Birey statü kaybı hissini onarmak ve sosyal hiyerarşideki yerini korumak zorundadır. Maddi olarak bir lüks otomobil alamayan veya özel bir restoranda akşam yemeği yiyemeyen tüketici, bu eksikliğin oluşturduğu psikolojik travmayı daha düşük ücret ödeyerek aldığı bir fincan kahve veya yüksek fiyatlı bir markanın rujuyla telafi eder. Önümüzde ruj etkisinin en belirgin olarak yaşandığı alanların başında yeme içme sektörü ve kafe kültürü geliyor. Ekonomik sarsıntılara rağmen özel kahve zincirlerinin, butik atıştırmalıkların ve dijital platform aboneliklerinin gelirlerini koruması, ulaşılabilir mini lükslerin bütçe kısıtlamasına karşı duran bir yapıya büründüğünü gösteriyor. Kafelerin doluluğu ruj etkisini kısmen açıklasa da özellikle Türkiye gibi yüksek enflasyonist ortamların yaşandığı ülkelerde daha karanlık ve umutsuz bir psikolojik sendrom devreye giriyor. Felaket harcaması. Bu kavram bireylerin geleceğe yönelik kaygılarını bastırmak amacıyla yaptıkları bir anlık harcamayı ifade ediyor. Enflasyonun oluşturduğu belirsizlik bireylerde derin bir
öğrenilmiş çaresizlik durumu oluşturuyor. Tüketiciler bu ekonomik kaygı altında rasyonel planlama yeteneklerini askıya alıyor. Kurulan denklem son derece basit. Para biriktirsem dahi enflasyon karşısında eriyecek. Hiçbir zaman ev veya araba alamayacağım. Öyleyse neden tasarruf edeyim? Posta gazetesinden Sadık Gültekin'in makalesini sunduk. Kriz varsa kafeler neden dolu? Makaleler arasından programının sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
2: TGRT FM.
3: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 21, Sure, Lokman Suresi 12-34. Ayetler, Secde Suresi 1-20. Ayetler, Sayfa 411-415.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız ve sonrasında hayatım roman gelecek. Son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdurrahman Tafsunci, rahmetullahi aleyh, onları sildi Allah. Bir genç bu veli zattan nasihat isteyince buyurdu, kaç günahtan kuvvetin yettiğince, şu iki kimseyle yapma hiç arkadaşlık. Birincisi şudur ki günahkar, yani fasık. O günah işlemekle Allah'a isyan eder. Seni de peşi sıra cehenneme sürükler. Bir de yalancıdır ki ona da olma yakın. Zira o bir zarara uğratır seni yarın. Bir günde buyurdu ki yaptığınız işleri bir bir kayda geçiyor hafaza melekleri. Velakin bir günaha yapılırsa istiğfar, o günah silinir ve boş kalır o sayfalar. Eline geldiğinde mahşer günü defteri görür ve merak eder o boş sahifeleri. Ve bunu meleklere sual eder hemence. Bu boş sahifelerde ne vardı daha önce? Derler ki, günahların yazılıydı. Velakin sen istiğfar edince onları sildi Rabbim. Hak katında iyi kul korkar Hak Teâlâ'dan. Kaçınır titizlikle her günah ve haramdan. Hep ölümü düşünür ve ona hazırlanır. Bilir ki ahirette her şeyden hesap vardır. Cehennemi düşünse hemen kaçar uykusu. Ağlatır devam üzre onu Allah korkusu. Bir günde buyurdu ki, yapmayın asla şunu, sorup araştırmayın kimsenin kusurunu. Gayrıyı bırakın da dönün siz kendinize. Zira yarın onlardan sorulmayacak size. Sizin günahlarınız sorulur size yarın. Onların cevabını siz önce hazırlayın. Eğer veremezseniz doğru dürüst bir cevap, sonra Allah korusun, hak olur size azap. Ey Allah'a inanan mümin ve Müslümanlar! Allah'tan korkunuz ki ahiret var, hesap var. Allahü Teala'dan korkmanın alameti terk etmektir her türlü günah ve masiyeti. Hak Teala affeder diyerek bir Müslüman korkmadan sahibine ederse günah, isyan veyahut da sonradan tövbe ederim diye, kim ki tövbe etmeyi atarsa ileriye, bu kimseler büyük bir gaflet içindedirler. Zira umumiyetle ani gelir eceller. Ölüme hazırlıklı olmalı ki gün gece, geri döndüremezsin zira ecel gelince. Davud aleyhisselam arz etti ki, ey Rabbim, seni aradığında nerede bulabilirim? Buyurdu, şu kulların yanındayım ki her an ürperir hep kalpleri benden korkularından.

Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allahü Teala'yı sevmenin alameti. Allahü Teala'dan korkmak demek, onu çok sevmek demektir. İnsan nasıl çok sevdiği bir kimsenin üzülmesini istemez ve onu üzeceğim diye korkarsa, Allahü Teala'ya ibadet de ona olan sevgimizi ispatlayacak bir şekilde yapılmalıdır. Sözle çok seviyorum demekle sevgi olmaz. Çok sevmenin alameti onun istediği gibi olmaktır. Onun emirlerinin tersini yapıp sonra da seviyorum demek yalancılık olur. Allahü Teala'nın bize verdiği nimetler o kadar çoktur ki, ona olan şükran borcumuzu ancak onu çok severek ve ona candan ibadet ederek ödemeye çalışmalıyız. İbadetin muhtelif çeşitleri vardır. Bir kısmı Allahü Teala ile kul arasındadır. Allahü Teala kendisine ibadette kusur edenleri belki affeder. Başkasının hakkına riayet etmek de ibadettir. Başkalarına fenalık edenleri ve üzerinde başkasının hakkı bulunanları hak sahipleri affetmedikçe asla affetmez. Müslüman dinine, anasına, babasına, hocasına, amirine, memleketinin büyüklerine ve kanunlara son derece saygılıdır. Lüzumsuz şeylerle uğraşmaz. Ancak faydalı şeylerle meşgul olur. Kumar oynamaz. Zararlı işler yapmaz. Vaktini boşa geçirmez. Müslüman, ibadetini tam yapar. Yalnız laf olsun diye yapmaz. İbadetini büyük bir arzuyla, istekle, sevgiyle yapar. Şu aktaracağımız hadis-i şerifler, bir Müslümanın nasıl olması lazım geldiğini bildirmektedir. İnsanlara merhamet etmeyene Allahü Teala merhamet etmez. Satın alınan bir gömleğe verilen paranın 1/9 helal ve 1/10 haram olsa, bu gömlekle kılınan namazı Allahü Teala kabul etmez. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez.

onun yardımına koşar. Onu küçük ve kendinden aşağı görmez. Onun kanına, malına, ırzına, namusuna zarar vermesi haramdır. Allah'a yemin ederim ki, bir kimse kendisi için sevdiğini din kardeşi için de sevmedikçe imanı kamil olmaz. Allah'a yemin ederim ki, kötülüğünden komşusu emin olmayan gerçek mümin değildir. Kalbinde merhameti olmayanın imanı kamil değildir. Küçüklerimize acımayan ve büyüklerimize saygıda olmayan bizden değildir. İhtiyarlara saygı gösteren ve yardım eden, ihtiyarlayınca Allahü Teala ona da yardımcılar nasip eder. Allahü Teala'nın sevdiği ev, yetim bulundurulan ve ona iyilik yapılan evdir. Yanında birini gıybet edeni susturan kimseye Allahü Teala dünyada ve ahirette yardım eder. Gücü yeterken susturmazsa Allahü Teala onu dünyada ve ahirette cezalandırır. Din kardeşinin aybını, utanç verici halini görüp de bunu örten, gizleyen kimse İslamiyet'ten önce Arapların yaptıkları gibi diri gömülen kızı mezardan çıkarmış, ölümden kurtarmış gibidir. İki arkadaştan Allahü Teala indinde daha iyi olanı, arkadaşına iyiliği daha çok olanıdır. Allahü Teala dünyalığı dostlarına da düşmanlarına da vermiştir. Güzel ahlakıysa yalnız sevdiklerine vermiştir. Allahü Teala indinde günahların en büyüğü kötü huylu olmaktır. Bir kimse sevmediği birisine bela, sıkıntı geldiği için sevinirse Allahü Teala bu kimseye de bu belayı verir.

0: Hayatım Roman. Ne olur içme. Hikaye Ünal Bolat.
1: Benim adım Saliha Yener. Doğma büyüme Afyonluyum. Köklü iyi bir ailem vardı. Geleneksel Türk İslam terbiyesiyle büyütüldüm. Annem, babam ve kardeşlerim hep iyi davrandılar bana. Çünkü ailenin tek kızıydım. 19 yaşına geldiğimde Afyon'un iyi ailelerinden birinin oğluyla evlendirdiler. Kocam da iyi birine benziyordu. Bana iyi muamele ediyordu. Uzun zaman bir kötülüğüne şahit olmadım. Aradan yıllar geçti. Çocuklarımız oldu. Bir kız, bir erkek. Kızım 21 yaşına geldiğinde Müslüman bir delikanlı Allah'ın emri peygamberin kavliyle onu bizden istedi. Bizler de bu duruma memnun olduk ve nişan yaptık. İşte bu esnada kocama bir şeyler oldu. Yaklaşık çeyrek asırdır hayatımı paylaştığım adama bir şey olmuştu. Akşamları iş yerini kapattıktan hemen sonra eve gelen adam arkadaşlarıyla içki içmeye gidiyormuş. İlk zamanlar içki içtiğini anlamayayım diye eve gelirken ağzına bir parça karanfil alıyormuş. Fakat çekirge bir sıçrar, iki sıçrar demişler. Ağzının kokmasına belki bir anlamda engel olabiliyordu ama ya hareketlerindeki yalpalamayı nereye yorumlayacaktı? İşin aslına bakarsanız sadece kendini kandırıyordu. Ben ne de olsa kocamdır, gelir geçer diye pek bozuntuya vermiyordum. Fakat günler, haftalar geçtikçe gemi azıya almıştı. Artık içkili olduğunu saklamak zahmetine bile katlanmıyordu. Evvela çocuklarla kavga etmeye başladı. Sevgili yavrularım kendine karşılık vermeye başlayınca daha da azgınlaştı. Kızımızın nişanını bile bozdurmaya teşebbüs etti. Neymiş efendim, çocuk namaz kılıyormuş, İslami kitaplar okuyormuş falan filan. Yani bahane arayınca bulunur ya, işte bu da öyle. Neyse efendim, nişanın bozulmasına zorla mani olduk. Babasının bu durumundan şikayetçi olan oğlum kurtuluşu askere gitmekte buldu. Oğlum da evden uzaklaştıktan sonra iyice yalnız kalmıştık. Sataşacak, hır çıkaracak konular bulmakta epey mahirleşen kocam evimizde tam bir terör estiriyordu. İşte bu sıkıntılı ve gerilimli günlerimizde bize kızımın nişanlısının ailesi yardımcı olmaya çalışıyordu. O günlerden birinde damadım olacak delikanlı bizi Türkiye gazetesine abone ettirmiş ve 6 aylık abone ücretini de peşin ödemiş. Her gün bir gazete evimize kadar getiriliyordu ve bu durumdan gerek ben gerekse kızım pek memnunduk. Abone olduğumuz ayın sonunda gazete dağıtıcısı delikanlı bir de hediye paketi getirdi.
2: Buyurun teyze, bunlar da gazetemizin hediyeleri.
1: Hediye mi? Çok teşekkür ederim yavrum. Bu kasette hediyelere mi dahil?
2: Evet teyzeciğim. Evliyanın büyüklerinden Bişri Hafi Hazretlerinin hayat hikayesini anlatan bir kaset.
1: Peki kasette nelerden bahsediliyormuş?
2: Gençliğinde içki içen ve sonradan tövbekar olmuş Bişri Hafi'nin evliyalık makamına nasıl yükseldiğini anlatıyor.
1: Ya demek öyle.
2: Evet. Şimdi bana müsaade eder misiniz hanım teyze? Daha bir sürü eve gazete ve hediye teslim etmek mecburiyetindeyim.
1: Teşekkür ederim. Allah kolaylık versin.
2: Allah razı olsun.
1: İşte böyle. Değil içki içen bir insan görmek, içki kelimesi bile artık sinirlerimi tepeme çıkarmaya yeter hale gelmişti. Gelmişti ama yine de kaset ilgimi çekmişti. Hediyeleri masanın üzerine koyup günlük işlerimle ilgilenmeye başladım. Kızımla benim hatırıma ancak akşam yemeğinden sonra geldi Türkiye Gazetesi'nin hediyesi olan kaseti dinlemek. Akşam saat 21 sıralarında kaseti teybe taktık ve başladık dinlemeye.

0: Beşir, bu ne hal? Her tarafın kan içinde.
1: Çocuklar. Yine çocuklar taşladı.
0: Sarhoşsun üstelik. Gel bakalım.
1: Olmuyor işte, olmuyor.
2: Anneciğim, şimdiye kadar hiç böyle güzel bir radyo tiyatrosu dinlememiştim.
3: Şşş, biraz yavaş ol. Kaset bittikten sonra söyle ne söyleyeceksen.
2: Kusura bakma anneciğim.
0: Baban kardeşten ileriydi benim için. Şehit oldu. Şu Merv şehri o çapta bir yiğidi hiçbir zaman tanımadı. Ölürken seni bana emanet etti. Eğer senin şu halini görseydi kahrolurdu. İşitiyor musun Biş? Hey Biş! Uyumuş bile.
4: Hey baba! Bir şey mi istedin? Biş diye birini arıyorum. Burada mı?
2: Ne eyvah babam!
5: Ne dinliyorsunuz siz öyle teyvin başında ha?
2: Hiç. Hiçbir şey.
5: Saliha, niye kapattın teyvi?
2: Şey, gazetenin yanında hediye getirdiler de.
5: İçinde ne varmış bu kasetin?
2: İçki içen bir adamın tövbe edilişi anlatılıyor.
5: Benimle dalga mı geçiyorsunuz ha? Şimdi de içkiye mi karışıyorsunuz ha?
2: Hayır, hayır öyle bir niyetimiz yok. Ama senden bir şey istirham edeceğiz. Ne olur artık içki içme.
5: He?
2: Senelerdir var olan aile saadetimizin yerinde yerler esiyor sen içkiye başlayalım.
5: Ne diyelim. Ne? Bir de beni suçluyorsun ha? Al sana.
2: Yapma baba.
5: Ne işime
2: baba,
5: karışıyorsun? Kaç çekil.
2: Baba.
5: Defolun gözüm görmesin sizi hadi.
3: Kocam sille tokat bizi salondan attı. Ana kız kendimiz yatak odasına dar attık. Saatlerce ağladık orada. Artık ağlamaktan bitkin düşmüş vaziyette öylece sızıp kalmışız yatağın üzerinde. Bir ara gözümü açtım. Saate bakmaya çalıştım ama uyku sersemliği ve karanlık yüzünden fark edemedim. Yediğim tokatlar yüzünden suratım sızım sızım sızlıyordu. Bu arada kapının aralığından salondan hafif bir ışık sızdığını gördüm. Ne olduğunu anlayamadan yerimden kalkıp kapıya yürüdüm. Aman Allah'ım, ne görsem beğenirsiniz. Kocam karanlıkta oturmuş Bişri Hafi Hazretlerinin hayatının anlatıldığı kaseti dinliyor. Daha da enteresanı, biraz kulak kabartınca usul usul ağladığına da şahit oldum. İki arada bir derede kalmıştım. Şimdi acaba yanına mı gitsem yoksa hiç karışmasam mı diye düşünmeye başladım. O esnada kocam ellerini açtı ve yavaş sesle dua etmeye başladı.

0: üşümeye başladım. Ama ben senin mübarek ismini yere düşürmem. Kağıdı tekrar yere atamam. Bir sarhoş da Allah'ını sever. Bu kağıdı evimin en güzel yerine asacağım. Çünkü üzerinde
1: Allah, yüce Allah, sen bu aciz kulunu affet. Günahlarımı bağışla. Ben çok hata ettim. Ne olur bu kasette hayata anlatılan mübarek insanın yüzü suyu hürmetine beni bağışla. Allah, sana sığınıyorum.

Baktım ki gözyaşları içinde dua ediyor bizim bey. Hiç sesimi çıkarmadan geri geldim ve kızımın yanına oturdum. Sabaha kadar ben de dua ettim kocamın düzelmesi için. Ertesi sabah kocam büyük bir utançla gelerek benden ve kızımdan özür diledi. Bir daha içkinin zerresini ağzına koymayacağını söyledi. Bunları söylerken hiçbir açıklamada da bulunmadı. Fakat ben biliyordum ki kocam o kaseti dinledikten sonra tövbekar olmuştu. O gün bugündür o kaseti ve diğer evliya kasetlerini hazırlayanlar için dua ediyorum. Allahu Teala bu çeşit dini kasetleri hazırlayanlardan ve bize ulaştıranlardan razı olsun. Sıkıntılarını kaldırsın, günahlarını affetsin.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz yeni doğum yaptım diyor. Bebek için 40 olayı var mıdır? Lohusalıkta ibadet olarak yapılabilecek bir şey var mıdır?
1: Efendim dinimizin bildirmiş olduğu, yani Hanefi mezhebinde nifas hali doğumdan sonra, doğumla başlıyor zaten. En fazlası bunun 40 gündür. Diğer 3 mezhepte, Maliki Şafii mezhebinde 60 gündür. Yani 40 oradan çıkmış. Ve çocuk için de genellikle 40 çıktı falan, çıkmadı tabirleri kullanılıyor. Yani dinin bir hükmü değil ama çocuk için, sıhhat için önemli. Çünkü çocuk ana rahminden yeni dünyaya gelmiş. Dünya şartlarını bilmiyor, tanımıyor. Dolayısıyla mesela çok kimseden, biz çocukken de dikkatimizi çekerdi, göstermezler, çocuğu dışarıya çıkarmazlar genellikle. Bu dinin bir emri değil, sağlık açısı itibariyle bu yapılmış. Sebebine gelince çocuk dünya şartlarını bilmiyor, dışarıdaki rüzgar olsun, tozlu hava olsun, bunlara bünyesi de müsait değil.
0: Mikrop, bakteri.
1: Mikrop. Ondan sonra çok kimseye göstermemelerinin sebebi de nazar geçen olabilir. Daha vücut ona müsait değil. Çapacak aynı şekilde çocuğu ters döndürebilir. Bunun için de mümkün mertebe hani 40'ı çıksın. Tabi ondan sonra merasimler yapıyor. 40 için yıkıyorlar, temizliyorlar. Ondan sonra belli merasimde pastalar, bir sürü bir şeyler ilave ediyorlar.
0: Tuzlu suyla falan yıkıyorlar.
1: Onların bir alakası söz konusu değil. Yani çocuk dünya şartlarına alışması için o bekletilir. 40 gün zarfında, peki zaruri bir durum oldu, 40 gün tamamlamadan, yani anne baba da aynı şekilde bir yere gidecek, onu güzelce sarar sarmalar, dışarıdaki rüzgardan, soğuktan etkilenmeyecek şekilde sararı götürür. Bir mahsuru söz konusu değil. Yani dinin bir emri değil. Peki lohusalık döneminde, hayız döneminde yapamadığı şeyler orada da yapamaz. Neden onlar? Namaz kılamaz, oruç tutamaz, Kur'an-ı Kerim'i tutamaz. Ezbere Kur'an-ı Kerim'deki sureleri okuyamaz.
0: Camiye giremez.
1: Evlilik münasebetleri olmaz. Bunun dışında dua olarak tahiyyat, salli barik, Rabbena atina, amentü, ondan sonra diğer tesbihatların hepsi, kelime-i tevhid, kelime-i temcid, kelime-i tenzih, istiğfar, salavat-ı şerife, bunlar hepsini okuyabilir. Hiçbir mahsur söz konusu değil. Hatta hanımlar arasında yaygındır. Efendim işte ben diyor muayyen zamanında çektiğim bu kelime-i tevhidleri sayılır mı? Sayılır tabii. Nifas zamanında da çekilenler, hayız zamanında da çekilenler, bunlar mani değil. Çünkü İslamiyet buna izin vermiştir. İslamiyet'in izin verdiği makbuldür. Merdut değildir. Yani reddedilmiş değildir. Onun için nifas halinde bu sayılanların dışındakileri yapabilir mi? Yapabilir. Hatta Hanefi mezhebinde Fatiha-i Şerife'yi, Rabbena Atina da ayet-i kerimedir, onu dua niyetiyle okuduğumuz gibi, dualar okuduğumuz gibi, Fatiha-i Şerife'yi de dua niyetiyle Hanefi mezhebinde lohusalık ve hayız halinde bir hanım okuyabilir. Efendim zaruri bir durum olmadan okumasa okumasın ama izin verilmiş.
0: Bütün bunlar lohusalık döneminde
1: yapılabilir.
0: Yani şeyle aynı.
1: Peki lohusalık mutlaka 40 gün müdür? Hayır, değil.
0: Evet.
1: 15 günde bitebilir, 10 günde bile bitebilir, 20 günde bitebilir, 30 günde bitebilir, 40'ı da bulup geçebilir. Olabilir de öyle. Çünkü şey değil, Allah böyle her bir vücudu müstakil ayrı yaratmış. Standart değil, fabrikasyon değil bu. Şeyler saadeti ebediyede orada hayız nifas bahsi, orayı okurken bir şey dikkatimi çekmişti. Mesela bir hanımın hayız hali, nifas hali de buna dahil. Her zaman aynı olmayabilir. Hatta hayız hali her ay değişebilir. Nifas da değişebilir. İlk çocuğunda 15 günde kesilmiştir. İkinci çocukta 30 günde kesilir. Ve 35 günde kesilir. Onu bilemezsin. Çünkü bu standart değil. Mevsimden, ondan sonra o andaki psikolojisinden, yediği besinlerden, aldığı gıdalardan, hepsinden etkilenebilir.
0: Robot değil yani insan.
1: Ha, robot değil, makine değil yani.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Define aramak için diyor, define var diye kandıran hocalar var. İşte filanca yerde define var ama işte ne bileyim onu cinler tutmuş, şöyle olmuş, okursak ortaya çıkar. Böyle insanlara gitmek doğru mudur? İkinci bir sorusu var. Diyelim ki diyor, define ararken define bulduk. Bu para bize helal midir?
1: Efendim, birinci olarak madem ki bunlar hoca değil, cinci. Madem ki yerini biliyor, ben okuyayım aynı şekilde cinlerden def edeyim, siz bana şu kadar para verin, define sizin olsun diyor, değil mi?
0: Evet.
1: Peki bunu yapan adam salak mıdır, aptal mıdır? Madem ki defineyi biliyor, gitsin iki tane adam bulsun, cinleri kovsun, defineyi de kendi alsın. Yani demek ki ortada bir yalan ve sahtekarlık var. E peki buna inanan? Bu zaten yalancı ve sahtekar, bunun bedelini ödeyecek de. Siz de mi salaksınız, böyle birisine uyuyorsunuz ve inanıyorsunuz? Ha diyeceksin, inan oluyor. Oluyor. Ben daha önce öğretmenlik yaptığım yerde, daha önce bir vesileyle de anlatmıştım. İşte o zaman ben de gençtim. Ben gençtim, benden de genç bir delikanlı. Dedi hocam, dedi illa sizinle bir görüşeceğim, sizinle bir görüşeceğim. Neyse gittik yani bir kahvehaneye. Böyle şey günüydü, bahar günüydü. Herkes dışarıda oturuyordu falan. Biz kahvehanenin içine girdik. Sır çünkü. Nedeni konuşacağını bilemiyorum. Girdik. Kahvehanenin içinde de kimse yok. Bir köşeye oturduk. Çaylar içtik. Böyle eğilerek anlatmaya başladı. İşte 50 milyar liralık o zaman anlatıyor. 5 milyar liralık mı 50 milyar liralık neyse bir hazine varmış, altın. Ama cinler tutmuş. İşte bir tane cinci varmış. O bunlardan okuyacak. İşte 500 lira mı dedi, 5000 lira mı dedi, neyse para istiyor o zamanlar. Dinledim ama nasıl böyle şey yapıyor, ballandıra anlatıyor. Dedim ki şimdi sizden ne kadar dedim, bu 50 milyar sizden ne kadar istiyor? 5000 lira mesela. Peki dedim, bu cinci salak mı? O ne demek abi dedi ya. Ya dedim, 50 milyar diyorsun ya. Hadi milyar demeyin de 50 bin lira da olsun. Sizden ne istiyor adam? 5000 lira. 45 bin lirasını sana bırakıyor. 5000 lira. Dedim, bu madem ki bunu biliyor, bu kadar maharetli, iki tane adam bulur, onlara biner lira verir, hepsini kendi alır. 5000 lira değil, 48 bin lira kendisine kalır. İki adam bulur, biner lira onlara verir, 48 lirası kendisine kalır. Hepsi. Çocuk düşündü. Ya abi dedi, kafamı karıştırsın sen dedi. Yani dedi, yani dedim, sizi tokatlıyor bu adam. Asfası yok. Dolayısıyla bu şekilde bunlara böyle itibar etmek, Allah-u Teala korusun, kaybı bilmek olur. Ha efendim, işte aletlerle, edevatlarla falan burada olabilir. Olabilir, altın bulunabilir, çalışırsın dedinizin falan filan. Diyelim ki böyle bir yer kazdı, şey de buldu, altını da buldu.
0: Bir küp altın buldu diye.
1: Bir küp altın bulundu. Şimdi kendi toprağında bulduysa, veya umuma açık olan bir yerde bulduysa, başkasının arasında değil bulduysa, fakir kitaplarında yani böyle kazarken bulduğu zaman, kendi arazisindeyse veyahut da umuma ait herkesin kullandığı bir yerdeyse, bunun olur buyuruluyor. Ancak orada devlet devreye girer.
0: Evet.
1: Devlet devreye girer. Devlet haber vermen lazım. Yakalarsa canını okur.
0: Alır elindekini.
1: Alır. Ha, devlet bazen şey yapıyor, onu da biliyorum. Mesela müracaat ediyor. Biz diyor aynı şekilde böyle şuralarda böyle tahmin ediyoruz. Hazine arayacağız. Devlet bunlara izin veriyor. Devletin vermiş olduğu izinle kepçeler mepçeleri götürüyor. Adam hani şeyleri bile, spot lambaları yakıyor. Gece bile şey yapıyor.
0: Çalışıyor.
1: Buldu. Devletin zaten adam var orada. Ne kadar buldu? 100 bin liralık buldu mesela. Devlet diyor ki benim diyor alacağım bu kadardı. Devlet alıyor, gerisini de sana veriyor. İşin aslı bu. Kaçakçılıkla, göçekçiliğe
0: lüzum. Böyle olursa bir mahsur yok.
1: Mahsur yok tabii ki.
0: Bir başka dinleyicimiz, namaz abdesti alırken uzuvları 3 defa yıkayıp yıkamadığında tereddüt eden ne yapmalı?
1: Hemen banyoya girmeli, gusül abdesti almalı. Değil mi?
0: Espri yapıyorsunuz.
1: Evet, kitaplarda buyuruyor ki ister namazda olsun, ister abdestte olsun, ister gusülde olsun, İlk defa başına geliyorsa onu baştan alması iyi olur buyuruyor. Namazı baştan kılması iyi olur. Baştan alması tereddüt ediyor. Ama sık sık başına geliyorsa kanaat ettiği rakamda kalır. Anlaşıldı ki o vesvesedir. Aldırış etmez onlara.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki,
1: yalnız bir de şu var mesela, bunu dinleyen dinleyicilerimizden bazıları yeniden almak lazımmış derler, giderler. Bir defa yıkadıysa zaten farz yerine gelmiştir. Tekrar etmesine gerek yok. Bu da sık sık başına geliyorsa hiç aldırış etmemeli.
0: Bir dinleyicimiz de diyor ki ehli sünnet olduğundan işte bildiğimiz bazı din büyüklerinin fotoğraflarını yayınlıyorlar internette. Bakıyoruz sakalları sünnet uygun değil. Kimi kastediyor dinleyicimiz bilmiyorum. Ama ehli sünnet olduğunu biliyoruz diyor. Öyle olsa sakalı düzgün olur.
1: Efendim şimdi daha önce de yaşamış vefat etmiş olanlar var. İtikadın ehli sünnettir. Diyelim ki sakalını bıraktı. Daha sünnet uygun tam büyümeden önce o anda fotoğrafı çekildi. Sonra da fotoğraf çektirmeye fırsat olmadı. Vefat etti diyelim. Değil mi?
0: Yani, tabii eskiden fotoğraf çekmek şimdiki gibi değil.
1: Değildi. Ondan sonra da vefatından sonra kala kala o fotoğrafı var. O yayınlanıyordur. Dolayısıyla kaldırıp da efendim bunun sakalı kısadır denir mi öylece? Madem ki ehl-i sünnettir, üstün zannedilir. Demek ki bu tam bırakmış, daha iyice büyümeden önce bir fotoğraf çektirmiş. Elde kalan o. Yoksa şimdi mesela bizim tamam çocuklarımız da küçükten itibaren öyle fazla fotoğraflar yok. Ama şimdikiler öyle değil ki. Cep telefonu var zaten. Bakıyorsun bir günde bile 30 tane fotoğraf çekiyor.
0: Tabii yürürken bile çekiyor artık.
1: Değil mi?
0: Yürürken eskiden bir merasim gerekirdi. Stüdyoya giderdim
1: tabii
0: falan.
1: Şimdi öyle bir durum söz konusu değil. Ama o zamanlardaki şartlar hakikaten öyle zor. Demin güzel ifade ettiniz. Fotoğrafçıya gireceksin. Ondan sonra ne bileyim stüdyoya gireceksin. Bitmiyor. Daha sonra gittiğinde film yanmış bir daha çekelim diyecek.
0: Tabii.
1: Değil mi?
0: Tabii, video poz vereceksin.
1: Poz vereceksin.
0: Onun dediği şekilde poz vereceksin.
1: Onun dediği şekilde poz vereceksin. Bugün müsait değil. İşte falan zaman gel. Bazen onların kullandığı lambalar elektrik gittiyse veyahut da kullandıkları şarjlar bitmiştir. İşte müsait değildir. Ya da film kalmamıştır adamın elinde. Film yoktur. Bir hafta sonra gelecek. Dolayısıyla yani herkes kendi zamanındaki şartlara göre düşünüyor. Halbuki mesela diyorsun ki bu ehl-i sünnettir hakikaten kitapları anlatımları böyledir. Ama böyle bir aynı şekilde fotoğrafı var. Biz ona üstün zannederiz. Geç onu ben daha aynı şekilde ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını okuyorum. Lise yıllarında falan Yavuz Sultan Selim Han diye bir resim gözüküyor değil mi?
0: Evet.
1: Sakalsız makalsız bir şey.
0: Bıyıklı.
1: Ha, bıyık böyle
0: pala,
1: var.
0: Pala bıyıklı.
1: Ha, ama sinek kaydı tıraşlı bir resim.
0: Bir de kulağında küpe var.
1: Bir de kulağında küpe var. Hadi onlara bir sürü bir şeyler yapmışlar falan. Onu ilk gördüğümde dedim mümkün değil. Bak hiç altyapım yok. Dedim ki bu mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü Mustafa Bey, Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam Mekkeli müşrikler var. Yahudiler var, Hristiyanlar var. Yani Resulullah Efendimiz'den önce de. Erkekler bu mecusi olsun, putperest olsun, müşrik olsun, kitaplı kafir olsun, kitapsız kafir olsun neyse. Bütün erkekler istisnasız sakal kesmezlerdi. Zaten dertti o zaman da sakal tıraşı olmak. Tamam usturası falan filan da şey yapmıyordu zaten kesmiyordu. Dolayısıyla genci de yaşlısı hepsi bırakıyordu. Herkes kendi inancına göre bir şekil veriyordu. Şimdi Selçuklu ve Osmanlı döneminde öyle bir ters bir durum söz konusu değil ki. Yani hem de halife sıfatını almış olan Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin orada sakalı olmayacak. Şimdi o şeyi göstereceksin. Böyle bıyıksız sakalsız aynı şekilde hem de çok mübarek evliya bir sultan olur mu? Olmaz. Uydurmuşlar koymuşlar onu. Yok öyle bir şey. Uydurup koymuşlar. Yani o resimlere göre biz...
0: Oradaki resimdeki de Yavuz Sultan Selim Han değilmiş zaten.
1: Değilmiş.
0: Tarihçilerin
1: açıklamasına. Şah İsmail diyorlar. Öyle bir şey diyorlar. Dolayısıyla biz öyle diyelim ki kendisi ehl-i sünnettir. Hani ehl-i sünnet kitapları varsa kitaplarını anlatmıştır veya talebeleri yetiştirir, talebeleri ehl-i sünnet itikadını anlatıyorsa biz onlara hep bu gözle bakıyoruz.
0: Bir de böyle fotoğraflar var. O fotoğrafları da tamamen hayali şeyler. Yani inanmamak lazım. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh'la
1: uydurma
0: Hazreti Hüseyin Efendimiz'le
1: alakalı. Uydurma.
0: Fotoğraflar var. Böyle işte sakallı, siyah sakal falan yakışıklı bir takım gençlerin fotoğrafı var ama o onlar değil yani.
1: Değil. Adam oturmuş kendi kafasına göre bir
0: kafasında
1: resim
0: hayal ettiği resmi çizmiş.
1: Hayalindeki resmi çizmiş. Osmanlı sultanlarında çoğunda da öyle var. Oturmuş hayalindeki resmi aynı şekilde çizmiştir. Dolayısıyla biz o resimlere bakarak ne Yavuz Sultan Selim Han'a ne Fatih Sultan Muhammed Han'a öyle bir hüküm vermiyoruz. Geç yani son Osmanlı sultanlarında o zaman fotoğraf makinesi çıkmıştı. Fotoğraf çekilenler var. Sultan Reşat mı ne? Onunki de böyle şey kısa. Belki de adam tıraş olmuştur. Adamcağız sultan tıraş olmuştur. Veyahut da tam uzamamıştır. O zaman çekilmiştir fotoğrafı. Kalkıp da aynı şekilde bak bu da bir de sakallı denmez. Ama zamanımızda öyle değil. Adam gidiyor hususen tıraş ediyor. Bununla onu karıştırmamalı.
0: Onun makinesi var artık. Hı-hı. Onu alıyor insanlar. Tabii. Evinde bile yapabiliyorlar.
1: Evinde
0: yani.
1: Bile yapabiliyor.
0: Bir numara. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam, kabirleri ziyaret etmekle ilgili olarak farklı şeyler söyleyen insanlar da çıkabiliyor. O nedenle sormak istiyoruz. Kabirleri ziyaret ederek oradaki insanlara, yatanlara dua etmenin, dua edene de edilene de faydası olur mu?
2: Şimdi Mustafa Bey, tabi başlangıç itibariyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduğu zaman başlangıçta kabirleri ziyarete izin vermedi.
1: Sebep?
2: Sebep çünkü müşrik toplum çoktu.
1: Yatanlar açısından.
2: Tabi yatanlar yani. Açısından. Ne zaman ki Müslümanlar ölmeye başladı, Müslümanlar için ayrı bir kabristan yapıldı ve Müslümanlar oraya defnedildi. Ve her şey netleşti, açık, net oldu. Ve bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadise vuku bulduktan sonra, yani Müslümanların ayrı kabristan olup o kabirlere defnedilmeye başladıktan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, kabirleri ziyaret etmenizi yasak eylemiştim, bundan sonra kabirleri ziyaret ediniz buyuruyorlar.
1: Evet.
2: İzin verilmiştir. Ve kitaplarda anlatılırken ölen her Müslümanın ruhu ile kabri arasında devamlı bir bağlılık vardır. Ruhu ile
1: kabri arasında.
2: Evet, kabri arasında bağlılık vardır. Kendilerini ziyaret edenleri anlarlar. Selamlarına cevap verirler. Bunun içindir ki hadis-i şerifte bir mümin, tanıdığı bir müminin kabrine gelip selam verince onu tanır ve cevap verir buyuruyor hadis-i şerifte. Tanır ve cevap verir. Peki efendim, ben de onu görebilir miyim? O dereceye girsen görürsün. Dünyadaki gibi görüşülebilir onu diyor. Yani bizim için mesela duvar mani oluyor. Ama Cenab-ı Hak lütfedince, onu kaldırınca şeffaflaşıyor. Görüşmek problem olmuyor o zaman. Görüşmek problem olmuyor. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir gün Eshab-ı Kiram'dan bir zat bir şey soruyor da, eğer dayanabilseydiniz, sabredebilseydiniz, benim gördüklerimi ve benim işittiklerimi sizlerin de görmesi ve işitmesi için Rabbime dua ederdim. Ama sabredebilseydiniz, dayanabilseydiniz ve saklayabilseydiniz. Demek ki Allah-u Teala bu göze belli oranda bir görme gücü ve kuvveti veriyor. Onu kaldırdığı zaman onlar da görebiliyor. Evet, onlar da görebiliyor. Bunun için kitaplarda buyuruyor ki, kabir ziyareti sünnettir. Farz değil, vacip değil, sünnettir. Haftada bir, hiç olmasa bayramlarda ziyaret etmeli. Peki hangi günler? O bile yazılmış kitaplara. Perşembe, cuma ve cumartesi günü ziyaret edilir. Cuma günü daha sevaptır. Mesela perşembe günü öğleden sonra cumartesi öğleye kadar. Bu perşembe günü öğleden sonra ve cumartesi öğleye kadar, bu da cumanın bereketindendir buyuruyor. Peki ne olur? Bu günlerde kabir ziyaret edildiği zaman kabirdekiler geleni tanır. Peki diğer zamanlarda tanımaz mı? Tanır, ama kabirin başında epey beklemen gerekir. Onu düşünmen gerekir. Ve dolayısıyla tabir caizse hani cep telefonu şey yapıyorsun, belki yerinde değildir, belki çekmiyordur o anla. Bağlantı kurduğun zaman aynı şekilde görülme mümkün. Şiratül İslam diye bir kitap var. Orada buyuruyor ki, kabir ziyareti sünnettir. Ziyaret eden meyitin çürüdüğünü düşünerek ibret alır. Bakın burada cevabı var.
1: Evet.
2: Yani sadece ziyaret edilen açısından değil, ziyaret eden açısından da kabir ziyaretinin faydası var. Nedir? Kabir ziyareti sünnettir. Ziyaret eden meyitin çürüdüğünü düşünerek ibret alır.
1: Kendisi de
2: tabii gençliği, güzelliği, bu etlerin hepsi çürüyecek. Şimdi kabirleri açıyor böyle hani kuru kafa çıkıyor. Bizimki de öyle. Çürüdüğü zaman o kuru kafa çıkacak işte. İskelet çıkacak yani. Biz de o hale gelecek miyiz? Elbette. Hazreti Osman radıyallahu teala kabir yanından geçerken çok ağlar, sakalları ıslanırdı. Niye bu hali düşünüyordu? Meyitle edilen dualardan faydelenir. ölen kimse de oradaki yapılan dualardan istifade eder mi? Elbette. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akrabasının ve eshabının kabirlerini ziyaret ederdi. Selam ve duadan sonra gidiyorsun, selam veriyorsun. Selam ve duadan sonra kıbleye arka verip kabre karşı oturulur. Kabre elini yüzünü sürmek, toprağı öpmek Hristiyanların adettir. Müslümanlar böyle bir şey yapmaz. Hadis-i şerifte bir kimse tanıdığının kabrine gidip selam verince onu tanır ve selamına da cevap verir buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki efendim nasıl selam veririz? Mesela babanın kabrine gittin, annenin kabrine gittin, dedenin kabrine. Esselamu aleyküm dedeciğim desen veya babaanne desen, anne desen. Bu şekilde selam vermek de caiz midir? Evet caizdir. Bu şekilde de cevap
1: orada yatan tanır.
2: Tabii tanır. Selam veriş şekliyle alakalı olarak mesela Cilalül Kulub kitabında geçiyor. Esselamu aleyküm ya ehle darel kavmül müminin inna inşallahu an karibim biküm lahikun diye de selam verilir buyuruyor. Ama bunu bilemiyorum diyoruz mesela. Bunu bilemiyoruz veya da ezberimde değildir. Esselamu aleyküm ya darel kavmül müminin veya ey kabristan ehli dese de kabirden geçiyor, yanından geçiyor. Ama kabrin başına gittiyse hususi olarak kimse oradaki yatan ona o şekilde selam verebilir, verebilir. Ahmet bin Hanbel Hazretleri buyuruyor ki kabristandan geçerken ihlas kulvallahu ahad iki kul övüsleri kulvallahu rabbi felak ve kulvallahu rabbi nas ve Fatiha elhamdülillahi rabbil alamin okuyup sevabını meyyitlere hediye etmelidir. Sevabı onlara gider buyuruyor. Bir yere takılıp kalmaz yani. Enes bin Malik Hazretleri'nin bildirdiği hadis-i şerifte Ayet-el Kürsi'yi okuyup sevabını meyitlere gönderilince Allah-u Teala bunu bütün meyitlere ulaştırır. Şimdi belki bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına gelebilir. Yani mesela İhlas-ı Şerif okuduk. Kabrin başına gittik. 11 İhlas okuduk. Bir Fatiha okuduk. Bakara suresinden okuduk. Bakara suresinin başını sonunu okuduk. Ondan sonra diyelim ki Yasin-i Şerif okuduk. Tebareke Sure-i Mülk okuduk. Nebe suresi Amme'yi okuduk. Hediye ettik kabirdekilere. Diyelim bu okuduklarımızdan 100 gram bir sevap hasıl oldu. O kabristandakilerin hepsine dedik. Diyelim ki o kabristanda 5000 kişi var. O 100 gram 5000 kişiye mi taksim edilir? Hayır buyuruluyor ya. O 5000 kişinin her birine 100'er gram gider.
1: 500 bin kişi var.
2: 500 bin kişi var. Yine her birine 100'er gram gider. Çünkü sevabı veren ve yaratan Cenab-ı Hak. Bir şey verdiği zaman azalma insan içindir. Yani mahluk içindir. Allah-u Teala Halık'tır ve yaratandır. Dolayısıyla
1: bitmez yani.
2: Ha bitmez. O yaratıyor. Yani sen gönderdiğin zaman hatta dirilere de gönderilebilir mi? Evet dirilere de gönderilebilir buyuruyor. Mesela Hazine-tür rivayette deniyor ki diriyken ziyaret edilen, edilen alimleri vefatından sonra ziyaret etmek için uzak yerlere gitmek de caizdir. İstifade etmek bakımından peygamberlerin aleyhissalatü vesselam evliyanın ve alimlerin ziyareti arasında fark yoktur. Yalnız dereceler arasında fark vardır buyuruyor. Kadınların ziyaret etmesi de caizdir. Ama muayyen haldeyken cünüpkinde ziyaret caizse de abdest olmak sünnettir. Çünkü hadis-i şerifte bir müminin kabrini ziyaret edip Allahümme İnni es'eluke bi hakkı Muhammedin ve ala ali Muhammedin en la tuazibe hazel meyyit deyince meyyitin azabı ref olur. Hadis-i şerif bu. Yani bir mümin kabrin başına gidiyorsun. Allahümme inni es'eluke bi hurmeti Muhammed aleyhisselam en la tuazibe hazel meyyit. Bu duayı okursa hadis-i şerifte buluyor ki kıyamete kadar o müminin azabı ref olur. Yani kaldırılır. Peki efendim kafirse? Hayır değil. Müminse. İmanını kurtardıysa. Bunun için de zaten dünyadayken namaz kılmaktan, haramlardan sakınmaktan, oruç tutmaktan, zekat vermekten, kötü huylardan sakınmaktan bir tek maksadı var. Son nefeste ölürken imanlı olarak oraya intikal edebilmektir. İmanlı gittiyse bu yapılanların hepsi kendisine ulaşır mı elbette? Ve imanlı gitti ama günahlar var. Günahları sebebiyle kabirde azap var. İşte o kabirde azap olan müminin başına gitsek bir Fatiha 11 İhlas okuduktan sonra Peygamber Efendimiz'in buyurduğu bu duayı Allahümme inni es'elüke bi hurmeti Muhammed Aleyhisselam en la tuazibe hazel meyyit diye okunsa o kabirdeki anan olsun, baban olsun, deden olsun, ninen olsun, arkadaşın olsun, tanıdığın olsun azap görüyorsa azabı Peygamber Efendimiz'in hürmeti için istiyorsun. Evet. Ya Rabbi bu kabirdeki kimse üzerindeki azabı Peygamber Efendimiz'in hatırı ve hürmetine kaldır. Peygamberimiz öğretiyor bu duayı. Böyle dua edin buyuruyor. Böyle dua edince o azap kalkıyor mu? O azap kalkıyor.
1: Çok kolay.
2: Evet, çok kolay.
1: Bu duayı öğrenmek lazım.
2: Şeyde mesela bazı kitaplarda, tam İbn-i Saadet Ebedi kitabının Kur'an-ı Kerim okumak ve kabir ziyareti bahsinde de bu dua yazılı orada. Orada da
1: ezberlenebilir.
2: Evet. Mesela oradan yazabilirdi veyahut da o sayfasını çıkartıp kopyalayabilirdi. Kabrin başında da aynen öyle okuyabilir. Mesela yine bir hadis-i şerifte ana babasının veya bunlardan birinin kabrini her cuma ziyaret eden bir kimse af olunur. Şimdi kabir ziyareti sünnet. Ama bakıyorsun bu hadis-i şerifler habire teşvik ediyor.
1: Ziyaret edene de
2: evet, ziyaret var edene yani. De aynı şekilde faydası var.
1: Kendisi af oluyor.
2: Mesela kitaplarda anlatılıyor. Ananın babamın kabrini öpmeli ki ruhsat verilmiş. Kifaye kitabında deniyor ki bir gün bir kimse peygamber efendimize geliyor, cennet kapısının eşiğini öpmeye yemin ettim, ne yapayım diye soruyor. Yemin ettim diyor, cennet kapısının eşiğini öpeceğim diye. Peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki annenin ayağını öp. Anam babam yok deyince, vefat etmiş, kabirlerini öp. Git kabirlerini öp. Kabirlerinde bilmiyorsan iki çizgi çizip onların kabir olarak niyet ederek bu çizgileri öp. Yemini yerine getirmiş olursun buyuruyor. Bakın şimdi yani toprağı öpmek şey yapmak yok dinimizde. Ama annenin babanın kabrini, annenin babanın kabrini öpmeye dinimiz ruhsat vermiş mi? Evet, dinimiz ruhsat vermiş, izin vermiştir efendim. Dolayısıyla son olarak Kitab-ül Fıkıh Alel Mezahib Erbaa'da geçiyor. Ölülerden ibret almak, ahireti düşünmek için kabir ziyaret etmek erkeklere sünnettir. Hanefi ve Maliki mezheplerinde perşembe, cuma ve cumartesi günleri ziyaret etmek müekked sünnettir. Şafii mezhebinde perşembe günü ikinden cumartesi günü güneş doğuncaya kadar müekked sünnet olur. Ziyaret edenin meyit için Kur'an-ı Kerim okuması, ona dua etmesi lazımdır. Bunların meyite faydası vardır. Ve kabristana girince Esselamu Aleyküm ya ehle dâre kavmil müminin inna inşallahu an karibim hüküm lahikun demek de yine ayrıca sünnettir. Demek ki kabir ziyareti dinimizde sünnettir. Hem ziyaret edene hem ziyaret edilene faydası vardır. Evet, faydası vardır efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Yeni bilgiler öğreneceğiz. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti ebediyeden. Özrü olmayanların Kur'an-ı Kerim'i dinlemeleri farz-ı kifayedir. İş görenler, uyuyanlar ve camide namaz kılan, vaaz veren yanında yüksek sesle Kur'an-ı Kerim okumaya başlamak günahtır. Radyoyu teybi açan gibi bunlara sesini vermiş olan hafız da Kur'an-ı Kerim'e hürmetsizlik etmiş, günah işlemiş olur.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Ali Semerkandî Hazretleri. 1. Bölüm. Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Ankara'nın Çamlıdere beldesinde yaşayan büyük velilerdendir. 1320 Hicri 720 senesinde İsfahan'da doğdu. 1457 Hicri 862 tarihinde Çamlıdere'de vefat etti. Babasının ismi Yahya olup Hazreti Ömer'e dayanır. Genç yaşında tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf ilimlerinde pek yüksek derecelere kavuştu. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Şam, Kudüs, Irak, Semerkant, Çamlıdere gibi pek çok beldelerde İslamiyeti öğretmek, emr-i maruf, nehy-i münker yapmak, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmek için dolaştı. Ali Semerkandî Hazretleri tahsilini tamamladıktan sonra Mekke-i Mükerreme'ye gitti. Kâbe-i Muazzama'da yıllarca imamlık yaptı. Manevi bir işaret ile Medine-i Münevvere'ye geldi. Orada Resulullah Efendimizin mübarek türbelerinde 7 sene kadar türbedarlık hizmetinde bulundu. Bir gün rüyasında Peygamber Efendimizin kerimeleri Fatıma validemizi gördü. Rüyada, "Ya Ali, Resulullah'ın huzuruna git. Seni manevi evlatlığa kabul buyuracak." dedi. Ali Semerkandî Hazretleri uyanınca hemen Resulullah'ın mübarek huzuruna koştu. Mübarek kabrinin karşısına geçip diz üzerinde edeple oturdu. Başını önüne eğerek murakabe halinde beklemeye başladı. Bir müddet sonra Ravda-i Mütahhara'dan Resulullah Efendimizin "Buyur ya Ali, seni manevi evladım olarak kabul ettim. Kıyamete kadar bu mucizem baki kalsın. Ya Ali, öyle bir beldeye git ki, fakirlikleri sebebiyle beni ziyaret edemeyen ümmetim seni ziyaret etsinler. Sen benim evladım olduğun için sana yapılan ziyareti bana yapılmış gibi kabul ederim." Mübarek sözlerini işitti. Bu sözleri büyük bir zevk ile dinleyen Ali Semerkandî Hazretleri, bugünkü Ankara'nın Çamlıdere havalisine geldi. Çamlıdere'ye bir derviş kıyafetinde gelen Ali Semerkandî Hazretleri, oradaki insanların çok fakir olduğunu görerek, işaret buyrulan yerin burası olduğunu manevi keşf ile anladı. Buradaki insanların irşadı, Allah-u Teâlâ'nın emirlerini bildirmek, yasaklarından sakındırmak için yıllarca çalıştı. Pek çok talebeleri oldu. İslamiyeti yaymak için çalıştı. Ali Semerkandî Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları bir sohbetinde buyurdu ki, "İyice düşünmeli ve anlamalıdır ki, herkese her nimeti gönderen yalnız Allah-u Teâlâ'dır. Her şeyi var eden ancak O'dur. Her varlığı, her an varlıkta durduran hep O'dur. Kullardaki üstün ve iyi sıfatlar, O'nun lütfu ve ihsanıdır. Hayatımız, aklımız, ilmimiz, gücümüz, görmemiz, işitmemiz, söyleyebilmemiz hep O'ndandır. Saymakla bitirilemeyen çeşitli nimetleri, iyilikleri gönderen hep O'dur. İnsanları güçlüklerden, sıkıntılardan kurtaran, duaları kabul eden, dertleri, belaları gideren hep O'dur. Rızkları yaratan ve ulaştıran yalnız O'dur. İhsanı o kadar boldur ki, günah işleyenlerin rızkını kesmiyor. Günahları örtmesi o kadar çoktur ki, emrini dinlemeyen, yasaklarından sakınmayan azgınları herkese rezil ve rüsva etmiyor ve namus perdelerini yırtmıyor. Affı ve merhameti o kadar çoktur ki, cezayı ve azabı hak edenlere azap vermekte acele etmiyor. Nimetlerini, ihsanlarını dostlarına ve düşmanlarına saçıyor. Kimseden bir şey esirgemiyor. Bütün nimetlerinin en üstünü, en kıymetlisi olarak da doğru yolu, saadet ve kurtuluş yolunu gösteriyor. Yoldan sapmamak ve cennete girmek için teşvik buyuruyor. Cennetteki sonsuz nimetlere, bitmez tükenmez zevklere ve kendi rızasına, sevgisine kavuşabilmemiz için sevgili peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem uymamızı emrediyor. İşte Allah-u Teala'nın nimetleri güneş gibi meydandadır. Başkalarından gelen iyilikler yine ondan gelmektedir. Başkalarını vasıta kılan, onlara iyilik yapmak isteğini veren, onlara iyilik yapabilecek gücü, kuvveti veren yine O'dur. Bunun için her yerden, herkesten gelen nimetleri gönderen hep O'dur. Ondan başkasından iyilik, ihsan beklemek, emanetçiden emanet olarak bir şey istemeye ve fakirden sadaka istemeye benzer. Bu sözlerimizin yerinde ve doğru olduğunu cahil olanlar da, alimler gibi, kalın kafalılar da, zeki, keskin görüşlü olanlar gibi bilir. Çünkü anlatılanlar meydanda olan, düşünmeye bile lüzum olmayan bilgilerdir. İnsanın bu nimetleri gönderen Allah-u Teala'ya gücü yettiği kadar şükretmesi insanlık vazifesidir. Aklın emrettiği bir vazife bir borçtur. Fakat Allahü Teala'ya yapılması icap eden bu şükrü yerine getirebilmek kolay bir iş değildir. Çünkü insanlar yok iken sonradan yaratılmış, zayıf, muhtaç, ayıplı ve kusurludur. Allahü Teala ise hep var, sonsuz vardır. Ayıplardan, kusurlardan uzaktır. Bütün üstünlüklerin sahibidir. İnsanların Allahü Teala'ya hiçbir bakımdan benzerlikleri, yakınlıkları yoktur. Böyle aşağı kullar öyle bir yüce Allah'ın şanına yakışacak bir şükür yapabilir mi? Çünkü çok şey vardır ki insanlar onları güzel ve kıymetli sanır. Fakat Allahü Teala bunları kötülük bilir ve beğenmez. Saygı ve şükür sandığımız şeyler beğenilmeyen bayağı şeyler olabilir. Bunun içindir ki insanlar kendi kusurlu akılları, kısa görüşleriyle Allahü Teala'ya karşı şükür, saygı olabilecek şeyleri bulamaz. Şükretmeye, saygı göstermeye yarayan vazifeler Allahü Teala tarafından bildirilmedikçe övmek sanılan şeyler kötülemek olabilir. İşte insanların Allahü Teala'ya karşı kalp ile ve dil ile ve beden ile yapmaları ve inanmaları lazım olan şükür borcu, kulluk vazifeleri Allahü Teala tarafından

olanlar Allahü Teala'yı en çok sevenlerdir. Çünkü ahiret demek ona yönelmek ve ona kavuşmak saadetine ermek demektir. Tövbe, sabır, zühd, korku gibi makamlar muhabbetin kollarından birini elde edebilmek için bir takım yollardır. Esas olan ise Allahü Teala'dan başkasına kalpte yer vermemek, temizlemektir. Bunun da başlangıcı Allahü Teala'ya, ahirete, cennet ve cehenneme inanmaktır. Bu imandan korku ve ümit doğar. Ali Semerkandî Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakletmeye çalışalım. Ali Semerkandî Hazretleri bir gün kırda sığırları otlatırken bir kurdun bir öküzü öldürmek için hazırlandığını gördü. Hemen yanlarına varıp kurda, "Ey kurt, bu öküzü öldürmek için kimden izin aldın?" deyince kurt dile gelip, "Ey Allahü Teala'nın sevgili kulu, bu öküz benim nasibimdir. Allahü Teala'nın izniyle bunu öldürüp yiyeceğim." dedi. O da, "Ey kurt, öküzün sahibine durumu anlatayım. Haberi olsun ki bize bir kabahat bulup dil uzatarak ahiretini yıkmasın. Bugün müsaade et, yarın gel." buyurdu. Kurt "Peki" diyerek oradan ayrıldı. Akşam durumu öküzün sahibine anlattı. Fakat öküzün sahibi Ali Semerkandî Hazretlerinin büyüklüğünü idrak edemeyenlerden idi. Onun bu anlattıklarının olamayacağını söyleyerek ertesi gün öküzü yine gönderdi. O gün kurt yine gelip öküzün başına dikildi. Hadiseyi takip eden Ali Semerkandî Hazretleri kurdun yanına gelip, "Madem ki yiyeceksin, hiç olmazsa derisini delik deşik etme de sahibinin işine yarasın," dedi. Kurt öküzü öldürüp derisine zarar vermeyecek şekilde etini yedi. Akşam öküzün yerine derisinin geldiğini gören öküzün sahibi doğruca Ali Semerkandî Hazretlerinin yanına koşup durumu sordu. Hadiseyi öğrenince inanmayıp Ali Semerkandî Hazretlerine uygun olmayan sözler söyledi ve ertesi günü kadıya şikayet etti. Kadı her iki tarafı dinledikten sonra Ali Semerkandî Hazretlerine, "Şahidin var mı?" diye sordu. O da, "Orada bu hadiseyi gören ağaçlar ve kayalar şahidimdir." der demez, hadisenin geçtiği bölgeden bir gürültüdür koptu. Kayalar ve ağaçlar harekete geçmiş, kadı efendinin bulunduğu yere doğru geliyordu. Herkes korkudan kaçmaya başladı. Bunun üzerine Ali Semerkandî Hazretleri, "Ey kayalar ve ağaçlar, olduğunuz yerde durun." buyurunca durdular. Kadı ile davacı ve inanmayan kimselerin hayretlerinden akılları gide yazdı. Ali Semerkandî Hazretlerinin büyüklüğünü kabul edip onun talebelerinden oldular. Ali Semerkandî Hazretleri sohbetine katılan cemaate yapmış oldukları nasihatlerde buyurdu ki, Allahü Teala'nın gösterdiği ve emrettiği kulluk vazifelerine İslamiyet denir. Allahü Teala'ya şükür, onun peygamberinin getirdiği yola uymakla olur. Bu yola uymayan, bunun dışında kalan hiçbir şükrü, hiçbir ibadeti Allahü Teala kabul etmez, beğenmez. Çünkü insanların iyi, güzel sandıkları çok şey vardır ki İslamiyet bunları beğenmemekte, çirkin olduklarını bildirmektedir. Demek ki aklı olan kimselerin Allahü Teala'ya şükretmek için Muhammed aleyhisselama uymaları lazımdır. Onun yoluna İslamiyet denir. Muhammed aleyhisselama uyan kimseye Müslüman denir. Allahü Teala'ya şükretmeye, yani Muhammed aleyhisselama uymaya ibadet etmek denir. İslam bilgileri iki kısımdır. Din bilgileri ve fen bilgileri. Din bilgileri de ikiye ayrılır. 1. Kalb ile itikad edilmesi, yani inanılması lazım olan bilgilerdir. Bu ilimlere usul-i din,

veya iman bilgileri denir. 2. Beden ile veya kalb ile yapılacak ibadet bilgileridir. Bunlara furu-i din veya ahkâm-ı İslamiye denir. 4 mezhepten birine göre ibadet yapanlar, günah yaparlarsa veya ibadetlerinde kusur ederlerse, Allahü Teala bunları dilerse affeder, cehenneme hiç sokmaz. Dilerse günahları kadar azap eder ise de yine azaptan kurtulacaklardır. Dinde zaruri malum olan, yani cahillerin bile işitmiş olduğu açık bilgilerden birine bile inanmayanlar cehennemde sonsuz azap göreceklerdir. Bunlara kâfir denir. Kâfirler kitaplı ve kitapsız olmak üzere ikiye ayrılır. Müslüman evladı iken sonradan dinden çıkarak kâfir olana mürtet denir. Kitaplı veya kitapsız herhangi bir kâfir Müslüman olursa cehenneme girmekten kurtulur. Hiç günahsız, temiz bir Müslüman olur. Fakat sünni bir Müslüman olması lazımdır. Sünni olmak demek, ehl-i sünnet alimlerinden birinin kitabını okuyup, öğrenip, imanının, sözlerinin ve işlerinin buna uygun olması demektir. Dünyada bir insanın Müslüman olup olmadığı, zaruret olmadan, açık olarak söylediği sözlerinden ve işlerinden anlaşılır. Bu insanın ahirete imanlı gidip gitmediği son nefesinde belli olur. Büyük günah işlemiş olan erkek veya kadın bir Müslüman tövbe ederse günahları muhakkak affolur. Günahsız, tertemiz olur. Rivayet ettiği bazı hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz buyurdular ki: "Tövbe eden Allah'ın sevgilisidir. Günahlardan tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Israr ettiği halde, devamlı işlediği halde günahlardan tövbe eden Allahü Teala ile istihza alay etmiş gibidir. Doyduktan sonra her istediğini yemek israftandır. Fuhuş, kötü söz söyleyenlerin cennete girmeleri haramdır. Gıybetten kendinizi sakının. Zira gıybet zinadan daha şiddetlidir. Çünkü zina eden kimse tövbekâr olur, Allahü Teala da kendisini affeder. Fakat gıybet edilen affedinceye kadar gıybet eden affedilmez. Allahü Teala kıyamet günü kimsenin hatırına gelmeyecek şekilde büyük bir umumi af ilan edecek. Hatta şeytan bile bu aftan kendisine bir şey isabet eder mi diye ümitlenecektir. Allahü Teala'ya yönelen kimseye Allahü Teala her hususta yeter ve ummadığı yerden onu rızıklandırır. Gıybet ettiğin adamın gıybetinin kefareti onun için istiğfar etmendir. Hiddetini yenen kimsenin kusurunu Allahü Teala örter. Hangi bir kul ki ona dini hakkında Allahü Teala tarafından bir nasihat ve bir öğüt gelirse o Allahü Teala tarafından kendisine gönderilmiş bir nimet ve lütuftur. Onu kabul eder ve gereğini yerine getirirse ne güzel. Kabul etmezse günahının çoğalması ve Allahü Teala'nın gazabının çoğalması bakımından onun aleyhinde bir delil olur.

Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, yanında birini gıybet edeni susturan kimseye Allahü Teala dünyada ve ahirette yardım eder. Gücü yeterken susturmazsa Allahü Teala onu dünyada ve ahirette cezalandırır.

Bugünkü konumuz ilmin ve alimin önemi. Değerli dinleyenler, bu programda defalarca da belirttiğimiz gibi dinimizde ilmin önemi ve ilim öğretenin hakkı çok büyüktür. Yaratılış gayesine uygun olarak yaşamak, dinimizin emrettiği faydalı işleri yapmak, zararlı şeylerden kaçmak için ilim sahibi olmak lazımdır. Hadis-i şerifte ilim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır buyuruldu. İlmin vatanı yoktur. Nerede olursa olsun bulup öğrenmek lazımdır. Nitekim hadis-i şerifte ilim Çin'de de olsa talep ediniz ve hikmet, fen ve sanat müminin kaybettiği malıdır, nerede bulursa alsın buyurulmuştur. İlmin vatanı olmadığı gibi ilim öğrenmenin de zamanı ve yaşı yoktur. Genci de yaşlısı da ilim öğrenmek ve öğretmekle mükelleftir. Hadis-i şerifte beşikten mezara kadar ilim öğreniniz, çalışınız buyurulmuştur. Bir şeyi bilerek yapmakla bilmeden rastgele yapmak elbette farklıdır. İbadetleri de bilerek yapmak lazımdır. Yapılışını, şartlarını bilmeden çok ibadet yapılsa da bilerek yapılan az ibadet gibi olamaz. Nitekim hadis-i şerifte bilerek yapılan az bir ibadet, bilmeyerek yapılan çok ibadetten daha iyidir buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de ilmin, alimin kıymeti bildirilirken, Allah iman edenleri yüceltir, bunlardan kendilerine ilim verilmiş olanları ise kat kat derecelerle yükseltir buyuruluyor. Zümer suresinin 9. ayeti kerimesinde ise mealen, de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir buyurulmaktadır. Allah-u Teala'ya en çok yaklaşan ve onun sevgisini kaybetmekten en çok korkanlar da ilim sahipleri, yani alimlerdir. Nitekim Fatır suresinin 28. ayeti kerimesinde mealen, kulları arasında Allah-u Teala'dan en çok korkan alimlerdir buyurulmaktadır. Sevgili Peygamberimiz alimlerin kıymetini bildirirken de alimler peygamberlerin varisleridir buyurmuşlardır. Ayrıca yer ve gök ehli alim için Allah'tan mağfiret diler. Bir alimin ölmesi bir şehir halkının ölümünden daha büyük ziyandır buyurmuşlardır. Allah-u Teala alim olanı, ilim sahibini korur ve ummadığı yerden ona rızık gönderir. Nitekim hadis-i şerifte dinde alim olanı Allah korur ve ummadığı yerden rızkını verir buyurulmuştur. Alimler, ilim sahibi olanlar, ilmi olmadan çok ibadet edenlerden daha üstündür. Hadis-i şerifte alimin çok ibadet edene üstünlüğü 14. gecede ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir buyurulmuştur. Bir yerde bir alimin bulunması veya bir beldeden, bir şehirden bir alimin geçmesi hem diriler için hem de ölüler için çok faydalıdır, bereketlidir. Nitekim hadis-i şerifte bir alim bir şehirden gelip geçse, alimin o yere ayak basmasının hürmetine oradaki kabristandan 40 gün azap kaldırılır buyurulmuştur. Hazreti Lokman Hakim oğluna nasihat ederken, alimlerle otur, hikmet sahiplerinin sözlerini dinle. Muhakkak ki Allah-u Teala bahar yağmuruyla toprağa hayat verdiği gibi ölü kalpleri hikmet nurlarıyla diriltir buyurmuştur. İlim cennete giden bir yol, gurbette arkadaş, yalnızlıkta sırdaştır. İlim iki cihanda kurtuluş, düşmana karşı siperdir. İlim öğrenmek ve öğretmek çok mühimdir sevgili dinleyiciler. Kur'an-ı Kerim'de mealen Allah-u Teala ilim verdiği alimlerden de peygamberlerden aldığı misak gibi ilimlerini saklamayıp insanlara açıklamaları için söz almıştır ve Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et buyurulmaktadır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki en güzel hediye hikmetli bir sözü iyice anlayıp din kardeşine anlatmaktır. Bu aynı zamanda bir senelik ibadete de karşılıktır. Muhakkak ki melekler, yer gök ehli, yuvadaki karıncalar ve denizdeki balıklar,
insanlığa iyiliği öğretenlere dua ederler. Heves edilecek iki kimse vardır. Birincisi, Allah-u Teala'nın kendisine verdiği ilimle amel edip başkasına da öğreten, ikincisi de Allah'ın verdiği serveti hayra sarf edendir. Bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek, gece sabaha kadar ibadet etmekten daha sevaptır. Bir kimse ilim talebiyle yola düşerse, Allah-u Teala cennet yollarından birini ona kolaylaştırır. İlim yolunu tutana Allah cennet yolunu açar. Melekler ilim talebesinden memnun oldukları için kanatlarını üzerine gererler. Bir sabah bir mesele öğrenmek 100 rekat namaz kılmaktan hayırlıdır. İlimden bir mesele öğrenmek bütün varlığıyla dünyadan hayırlıdır. Değerli dinleyenler, bütün bu hadis-i şerifler ilmin ve ilim öğrenmenin kıymetini, önemini bildirmektedir. Fakat ilim öğrenmek kıymetli olur da bu ilmi öğreten kıymetli olmaz mı? Elbette kıymetli olur. Bir talebenin ilim öğrenebilmesi ve doğru yolu bulabilmesi için bir öğreticiye, bir rehbere, bir alime ihtiyacı vardır. Çünkü hadis-i şerifte ilim üstattan öğrenilir buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinin 43. ayeti kerimesinde mealen, eğer bilmezseniz bilenlerden sorun buyurulmaktadır. İlim öğretenin ehemmiyetinin büyüklüğü buradan da anlaşılmaktadır. Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak için de sebeplere yapışmak, bir alimin gösterdiği yoldan gitmek lazımdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen, ey iman edenler, Allah'tan sakının ve onun rızasına kavuşmak için vesile arayınız buyruluyor. Bu ayet-i kerimeden de bir öğreticiye, bir rehbere ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Bir kimsenin rehber olmazsa şeytan ona rehber olur. Şeytan rehber olunca da kendisine tabi olanı uçurumdan uçuruma atar. Muhafızı, koruyucusu olmadan ve rehbersiz olarak çöl yollarına çıkan bir kimse kendini tehlikeye atmış olur. Onun sonu sahipsiz yetişen bir ağacın haline benzer. Ağaç bakıp sulayan olmazsa çabucak kurumaya mahkumdur. Hatta bu ağaç imkan bulup büyüse de aşılanmamış olduğu için meyve vermez. Bundan dolayı talebenin dayanağı da hocasıdır, öğretmenidir. Ana baba çocuğunu dünya ateşinden koruduğu gibi Peygamber Efendimiz de ümmetini ahiret ateşinden korur. Ahiret ateşinden korumaksa daha mühimdir. Bu sebeptendir ki hoca hakkı ana baba hakkından üstündür. Ana baba geçici olan şu hayatın varlığına, bir alimse ebedi saadetin teminine vesiledir. Ahirette ebedi hayatı kazandıracak olanlar ancak alimlerdir.

Seleme bin Dinar Hazretleri buyuruyorlar ki, insanların en akıllısı Allahü Teala'ya itaat edip, insanların da itaat etmesine rehberlik edenidir.

Şiirlerle Menkıbeler Seyfettin-i Halveti Rahmetullahi Aleyh. Bu hayat çabuk biter. Allah adamlarından Hakk'ın büyük velisi, dine Müslümanlara hizmetti tek gayesi. O bir gün buyurdu ki, bu dünya muvakkattır. Ölümden sonra olan hayat asıl hayattır. Çünkü insan ne kadar sürse de uzun ömür, sonunda ecel gelir, ömür biter ve ölür. Bu böyle olsa dahi o sonsuz hayat yine kurulmuştur bu kısa hayatın üzerine. İyi geçirilirse bu 3-5 günlük hayat kazandırır insana sonsuz huzur ve rahat. Ve eğer geçirirse günahla her anını, hak eder öldüğünde cehennem azabını. Bir günde buyurdu ki, ölüm var ey cemaat, ölümden sonra başlar hakiki asıl hayat. Bu dünya bir hayaldir, vefasız, fanidir hem. Ahiret öyle değil, ebedidir o alem. Şunu unutmayın ki, yazılıyor ameller. Hepsinin hesabı var mahşerde birer birer. Fazla ince hesaplar yapmayın aranızda. Ki çok incelenmesin sizin hesabınızda. Üzersen üzülürsün, kırarsan kırılırsın. Tarlaya ne ekersen yarın onu alırsın. Velhasıl ne yapsanız dünyada gizli açık, mahşerde ona göre bulursunuz karşılık. Ey akıl sahipleri! Düşünün, ibret alın, henüz ecel gelmeden ölüme hazırlanın. Sakın aldanmayın ki çabuk biter bu dünya. Bu hayat bir hayaldir yahut kısa bir rüya. Bu faniye aldanan bulmaz huzur ve sevinç. Aklı olan gönlünü kaptırır mı buna hiç? Bir günde buyurdu ki, ey gafil olan insan! Gece gündüz Rabbine edersin günah isyan. Bir damla sudur aslın. Ölürsün bugün yarın. Sayılmayacak kadar çoktur hem de günahın. Kendine gel, adam ol. Olsan dahi paşa bey. Teneşir tahtasında bitecek yarın her şey. Bugünkü havaların yarın sona erecek. Ölüme hazırlan ki çetin günler gelecek. Bakmayın, şimdi dimdik ayaktayız, yürürüz. Bir günde musallada yatarız, hem de dümdüz. Bir gün Resul-i Ekrem gidip bir kabristana ağlayınca eshabı sordular bunu ona. Buyurdular ki, ölüm dehşetli bir iş elbet. Buna hazırlanın ki başa gelir akibet. Dünya hayal ve hiçtir, işi de hiçtir elbet. Hiç ile uğraşan da hiç olur en nihayet. Ölüm ve sonrasına kim hazırlanır ise, olur Allah indinde hayırlı, iyi kimse.

0: İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, kıymetli ömrünüzü faydasız, boş şeyler arkasında oyun ve eğlenceyle geçirmemek için uyanık olunuz.
1: Bağdı Sabah.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Sayfasında yer alıyor ve kredi mevduat oranındaki seyir ezber bozuyor başlığı da Ekonomi Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alıyor. Şimdi gazete başlıkları da bu şekilde. Bunların hepsinin tek tek içeriklerine bakacağız. Okuduğumuz, hatta arada okumadıklarımız da var. Onların satır aralarına bakacağız. Neler yazıyor acaba diye. Çok güzel dolu dolu bir program hazırladık efendim. Ekibimizle birlikte sizler için. Ve etiketimiz, mesajlarınızı bekliyoruz. Tarih unutmaz efendim. Her gün birçok şey yaşıyoruz. Belki biz unutuyoruz. Biraz balık hafızalıyız insanlar olarak ama tarih unutmuyor. Bir şekilde insanın karşısına yeniden çıkartıyor efendim. O yüzden tarih unutmaz etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. X'ten yani Twitter'dan. Yazın, gönderin. Hem alt bantta yayınlayalım. Tüm Türkiye okusun. Hem de ben de burada sesli bir şekilde dile getireceğim. Günaydın Türkiye başlıyor.
4: ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılması ve Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerinin açıklanması değerli metalleri hareketlendirdi. Altın 6800 lirayı aşarken gümüş de 105 liranın üzerine çıktı. Az sonra. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmeye çok yaklaştı. Sturmgraz'ı eleyen sarı lacivertlilerin playoff'ta sıradaki rakibi kim oldu? Az sonra.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Beştepe'de kabul etti. Erdoğan, yayılmacı İsrail'in işgalci tavrına tepki gösterdi. Kutsal mekanlara karşı ihlal kabul edilemez. Tavrımız nettir dedi.
5: Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti'nin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
6: İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskısı, Filistin ve Gazze saldırıları. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsal mekanlara yönelik saldırılara karşı tavrımız nettir dedi. Türkiye desteğini sonuna kadar sürdürecek vurgusu yaptı.
5: Provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Görüşmelerin ardından ikili kameralar karşısına geçti. Gündemde işgalci İsrail'in saldırıları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumun Gazze'deki ateşkes planını İsrail'in ihlal ettiğini söyledi. Gazze'nin yeniden imarı için net mesaj verdi.
5: Gazze'de ise tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşın çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız. Uzlaşmaz ve saldırgan tavrını sürdürüyor. Çatışmaların devamından kimin de barıştan yana olduğunu göstermektedir. Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır.
6: Filistin Devlet Başkanı Abbas da Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasına dikkat çekti. Gazze, Filistin'in ayrılmaz parçasıdır vurgusu yaptı.
7: Ateşkes oldu ve şu ana kadar ateşkes sağlandı gibi insani yardımlar giriş yapmadı. İmar konusunda da anlaşma yapılmıştı. Gazze'siz de bir devlet olamaz.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova'da eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 uçağına ilişkin geçmiş olsun temennisi bulundu.
5: Yalova'da bir F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması nedeniyle de milletimize geçmiş olsun dileklerimi bildiriyorum.
3: Şimdi Sabah gazetesinin manşetine bakalım efendim. Yine az önce izlediğimiz haberle ilgili. Gazze'nin işgaline kayıtsız kalmayız. Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Filistin'e devlet olmak tüm insanlığın ortak sorumluluğudur. Filistin meselesinin ilk gününden bugüne kadar dünyada Türkiye Cumhuriyeti kadar ses çıkaran başka herhangi bir ülke yok. Avrupa'da biraz İspanya bu konuda destekçi Filistin'e ama onların da sesi cılız. İsrail bu noktada Filistin'e, Gazze'ye istediği her türlü şiddeti uyguluyor, soykırım uyguluyor ama kimsenin çıtı çıkmıyor. Başka bir ülkeye, bir Avrupa ülkesine Filistin'e yapılanın %5'i yapılsa bütün dünya ayağa kalkar. Buna da Batı'nın 200'ü diyoruz. Devam edelim efendim. Netanyahu'nun amacı bölgede kaostan nemalanarak Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmek. Gazze'de tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşı çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail'le karşı karşıyayız. Filistin'in yapıcı tutumuna rağmen mevcut İsrail yönetimi uzlaşmaz ve saldırgan tavrını sürdürüyor. Sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkı dimdik ayaktadır, barıştan yana olduğunu gösterdi diye Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri yer almış. İsrail tabii ki hiçbir şekilde anlaşmaya yanaşmıyor. Tüm ateşkes için Filistin tarafından çabalar sarf edilse de, savaş bitsin, insanlar artık ölmesin diye elinden gelen yapılsa da İsrail gözünüzün üstünde kaş var, bu yüzden bu anlaşmayı bozuyoruz ya da anlaşmaya yanaşmıyoruz diyerek oradaki kaosu sürdürmeye, bir şekilde soykırımı devam ettirip o toprakları tamamen ele geçirip Gazze'lileri yok etmeye, zorlamaya çalışıyor. Bakalım dünya ne zaman buna dur diyecek. Türkiye dışında başka bir ülke çıkıp da bu kadar yüksek sesle durun artık, bu soykırım daha da devam edemez diyebilecek mi? Onu da göreceğiz. Terörsüz Türkiye hedefinden geri dönüş yok. Sürecin mimarı MHP lideri Devlet Bahçeli meclisten geçen tarihi yasa hakkında konuştu. Türkiye'nin istikameti belli diyen Bahçeli, terörün kalıcı tasfiyesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.
0: Kocunan kocunsun, hoplayan hoplasın diyorum ki terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak.
6: Türkiye'nin istikameti belli dedi. Terörsüz Türkiye hedefinden geri dönüş yok mesajı verdi. Sürecin mimarı Bahçeli'den tarihi yasayla ilgili çarpıcı değerlendirmeler geldi.
0: Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir.
6: Öcalan'a meclis kürsüsünden çağrı yaptı. Terörsüz Türkiye sürecini başlattı. O süreci hukuki zemine oturtan tarihi yasanın görüşmelerini 11 saat gözünü kırpmadan takip etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarihi yasayla ilgili değerlendirmelerini yaptı.
8: Türkiye'nin istikameti bellidir. Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir.
6: Bahçeli aynı zamanda terörün kalıcı tasfiyesinin kazanımlarını sıraladı.
8: Devletle vatandaş arasına örülmeye çalışılan suni mesafelerin ortadan kaldırılması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığının müşterek tarih, kader ve birlikte yaşama ülküsü üzerinde daha da kuvvetlendirilmesi terörün kalıcı tasfiyesinin somut neticeleri olacaktır.
6: Bahçeli ayrıca Türkiye'yi çevreleyen bölgesel krizlere değindi. Terörün açtığı bütün gediklerin kapatılmasının hayati bir mesele haline geldiğini söyledi.
8: Terörün bütünüyle tasfiye edilmesi, bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanlarımızın mücadelesinin boşa çıkmadığının, terör örgütü PKK'nın ve onun bütün uzantılarının tarihin karanlık sayfalarına gömüldüğünün en açık tescili olacaktır.
6: Türkiye'nin süreçteki kırmızı çizgilerini bir kez daha vurguladı.
8: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının, milli egemenlik üzerine inşa edilen yönetim biçiminin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün, Türk milletinin müşterek tarih ve gelecek tasavvurunun herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilmesi mümkün değildir.
6: Tarihi uzlaşıyla kabul edilen yasaya cephe alan süreç karşıtlarını da eleştirdi.
8: Çarpıtmalara, savrulmalara ve hamasi kılıflara sokulmuş laf ebeliğine, siyasi cambazlıklara lüzum yoktur. Söz konusu kanunu peşin hükümlerle çepeçevre sarılmış sözde muhalif nazardan değil, lafzıyla ve gerekçesiyle birlikte millet lehine doğuracağı önemli sonuçları dikkate alarak Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cephesinden okumak lazımdır.
3: Gönüllere 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör meselesini çözme yolunda çok önemli bir fırsat yakalandığını söyledi. Heba edilmesine izin veremeyiz dedi. Türkiye Gazetesi Ankara temsilcisi Akif Bülbül de o törende yılın köşe yazarı ödülünün sahibi oldu.
9: Türkiye terör meselesini çözme yolunda çok önemli bir fırsat yakalamıştır. Bu fırsatın heba edilmesine veya sabote edilmesine asla izin vermemeliyiz.
10: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarihi uzlaşıyla kabul edilen terörsüz Türkiye yasasına ilişkin konuştu.
9: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge diyoruz. Hem ülkemiz hem bölgemiz olarak daha istikrarlı, huzur içinde, refah içinde bir geleceğe, Türkiye yüzyılında yürüyeceğimizden hiçbir şüphe duymuyoruz.
10: Süreçte oluşabilecek tehditlere değindi.
9: Bu süreçte çeşitli provokasyonlar, dezenformasyon çabaları olabilir. Hassas bir sürece girmiş durumdayız. Buna karşı milletçe bütün kesimler olarak çok uyanık olmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum.
10: Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği törenle 11. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu.
9: Ödüle layık görülen kurumlarımızı, kişileri, medya mensuplarımızı bir kez daha tebrik ediyorum.
10: Yılın Köşe Yazarı Ödülü Türkiye Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Akif Bülbül'e verildi. Bülbül ödülünü Yılmaz'ın elinden aldı.
3: AK Parti Genel Merkezi'nde şehit yakınları ve gaziler ağırlandı. Milli Dayanışma ve Vefa programında terörsüz Türkiye mesajı yankılandı. AK Partili kurmaylar kahramanların aziz hatırasının hiçbir siyasi hesaba alet edilemeyeceğinin altını çizdi.
11: Biz biliyoruz ki üzerimizde şehitlerimizin hakkı var. Biz biliyoruz ki henüz doğmamış nesillerimizin emanetini de biz taşıyoruz.
6: AK Parti Genel Merkezi'ndeki Milli Dayanışma ve Vefa buluşmasında şehit yakınları ve gaziler ağırlandı. Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayankaya, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın vicdani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.
12: Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin hakkı herhangi bir siyasi sürecin karşılığı asla değil. Bu haklar devletimizin kahramanlarına karşı vefasının bir örneği.
6: Salonda terörsüz Türkiye vurgusu yankılandı. Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş şehitlerin ismini kullanarak kışkırtma girişiminde bulunanlara sert tepki gösterdi.
13: Sizin evet hakkım da hukukum da sizinle birliktedir demediğiniz hiçbir çalışmanın içerisinde ne AK Parti olur, ne Cumhur İttifakı olur, ne de liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olur.
6: Programda şehit yakınları ve gaziler tek yürek oldu. Terörsüz Türkiye hedefinden taviz verilmeyeceği mesajı verildi.
14: Yarın inşallah öbür alemde cennette Peygamber Efendimiz'e şehitlerimizin komşu olacağını bilen, inanan bir medeniyetin, bir inancın mensuplarıyız.
3: Efendim uzun zamandır konuşmuyorduk. Uzun zamandır dediğim biliyorsunuz Türkiye gündemi için birkaç gün çok uzun bir zaman olduğu için o yüzden uzun zamandır konuşmuyorduk. Ahbap Derneği soruşturması. Bu kez yönetim kurulunun 44 milyon liralık kararı dosyaya girdi. Ancak milyonların izinin sürüldüğü kiralık kasa gidildi, açıldı efendim. İçinde altın olması bekleniyordu. Yaklaşık 1 milyon dolarlık. Ama ne altın vardı ne de dolar. İçinden ne çıktı biliyor musunuz? Vitamin ilaçları. İzleyelim.
15: Alabileceğimiz her türlü yardıma ihtiyacımız var. Aşağıda gerekli ihtiyaçları karşılayabilmemiz adına bağış yapabileceğiniz bir bağlantı bulacaksınız.
10: Ünlü isimlerin suçlayıcı ifadeleri, havaya uçan milyonlar, Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir perde açıldı.
16: Seni görmeyince fenadır halim. İntizarda koymam.
10: Deprem bölgesinde toplanan bağışların akıbetinin hala bilinmediği soruşturmada bu kez dernek yönetim kurulunun Ocak 2026'da ard arda verdiği 3 karar mercek altına alındı.
17: Git gidebildiğin yere. Git gidebildiğin yere.
10: Dosyadaki bilgilere göre ilk karar 14 Ocak tarihliydi. Yönetim kurulu derneğin banka hesabındaki 44 milyon liranın enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için altına çevrilmesine karar verdi. Ancak altının doğrudan Türk lirasıyla alınması yerine dikkat çeken bir yöntem tercih edildi.
18: Yani bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
10: Kararda 44 milyon liranın önce ABD dolarına çevrilmesi ardından bu dolarlarla altın alınması öngörüldü. Bu aşamalar içinse iyilik maskesi adı altında faaliyet gösteren derneğin kurucu Haluk Levent yetkilendirildi. Dosyadaki kayıtlarda en dikkat çeken kısımlardan biri de para havalenin açıklamasıydı. Gazze için elden alınan 1 milyon dolar ödemesi ifadesi yazıldı. Altı Ağustos tarihinde bu paraların bulunması beklenen derneğe ait kiralık kasa açıldı. Ancak ortada ne altın ne dolar ne de 44 milyon liraya ilişkin bir varlık vardı. Onun yerine kasadan çıkanlarsa bir kutu vitamin hapı, iki kutu ilaç ve bir adet kitaptı.
19: Belalı başımsın.
10: para ve altınların kim ya da kimlerin tasarrufuna geçtiği, işlemlerin hukuki niteliğinin ne olduğunun tespiti için detaylı inceleme devam ederken, ünlü isimlerin ifadelerine de sıçrayan soruşturmada bu kez sorgu sırası oyuncu Farah Zeynep Abdullah'taydı.
19: Dava açacağım. Nasıl fikir?
10: Kamuoyuna yansıyandan çok daha derin ve büyük sorunlar var dedi.
15: Alabileceğimiz her türlü yardıma ihtiyacımız var. Aşağıda gerekli ihtiyaçları karşılayabilmemiz adına bağış yapabileceğiniz bir bağlantı bulacaksınız.
20: O dönem bir yaraya merhem olmak için toplanmış olan bağışların yerli yerinde ve tam ihtiyaç giderici olarak kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim. Ancak durumun tam aksi olduğunu, en azından iddiaların bu yönde olduğunu görmek benim için üzücüdür.
10: Ünlü oyuncu deprem döneminde Ahbap Derneği'nin yürüttüğü çalışmalarda görev almadığını açıkça ifade etti. Felaketin hemen ardından doğrudan bağış toplanması fikrine o dönemde de mesafeli yaklaştığını belirtti.
16: Seni görmeyince fenadır hal.
3: Daha ne kadar pislik çıkacak altından acaba? Gazze'ye yardım denilerek bir de çevriliyor bu paralar. Yani Türkiye'deki mazlumların, buradaki depremzedelerin ya da yardıma muhtaç insanların günahını alma işi bitti. Bir de Gazze'ye el uzanmış. Türkiye Gazetesi'nde de Ahbap'ın kasasından altın yerine ilaç çıktı haberi yine aynı şekilde yer aldı. TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik, Ahbap'ın bir rezaletini daha ortaya koydu. Buna göre Gazze'ye yardım denilerek kasadaki paranın bir kısmı dövize çevrildi. Ancak önceki gün açılan kasadan işte bunlar çıktı efendim. İlaç kutusu, bir kitap, ilaçlar. O kadar. Onları da niye koydular oraya artık, o da başka bir soru işareti. Yarın öbür gün bir soruşturma olur, başımıza bir şey gelirse bu ilaçları kullanırız diye mi düşündüler, ne yaptılar bilmiyorum ama Gazze'deki mazlumların bile günahına böyle girilmiş. Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Güllü soruşturması derinleşiyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında iddianame düzenlenen kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in şok edici yeni ses kayıtları ortaya çıktı. İzleyelim efendim.
21: Soruşturma derinleşti. Tuğyan Ülkem Gülter'in yeni ses kayıtları dosyaya girdi. Güllü geçtiğimiz yıl Eylül ayında Yalova'daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetti.
22: Herkes tamam mı? Uyuyun.
21: Güllü'nün şüpheli ölümü üzerine iddianame düzenlendi. Annesini öldürdüğü iddiasıyla kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açılan Tuğyan Ülkem Gülter'e ait ses kayıtları deşifre edildi. Kayıtlarda cinayet şüphesini kuvvetlendiren sahte vasiyet, şöhret ve firar planları olduğu belirlendi. Tuğyan Ülkem Gülter ve magazinci Seyhan Soylu'nun olayı örtbas etmeye yönelik planları dosyaya girdi. Seyhan Soylu'nun Güllü'nün ölümünü vasiyet gibi gösterip aklandıktan sonra Gülter'e albüm yapma ve 300 bin lira kazandırma planı kayıtlara geçti. Diğer kayıtlarda Gülter'in nişanlısı Kervan Eminoğlu ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'yla yaptığı konuşmada çocuğunu bırakıp kaçma niyetini ve ilk 10 günde yol almalıydık diyerek adaletten kaçma acelesini ifade ettiği görüldü.

0: Rojin Kabayış dosyasında son durum ne? Ona da bakalım. Kabayış ailesinin avukatı Şahin Can Güleç anlattı. Kulak verelim.
1: Şu anda yakında sporumu yapacağım. Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun. Neyse.
2: Yanında Rojin Kabayış'ın babası Nizamettin Kabayış vardı. Ailenin avukatı dosyada gelinen son durumu açıkladı.
3: Bu taleplerden en önemlisi Mersin'de bir bilirkişiden görüşme yapılmış bilirkişiyle. Ve bu bilirkişi imajları istediği, telefonu herhalde istediği, telefonu açabileceklerini dile getirdiler.
2: Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış kaybolduğunda tarih 27 Eylül 2024'tü. Neredeyse 2 yıl geçti ama kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan Rojin'in ölümü hala şüpheli. Dosyada her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor ama bir arpa boyu yol gidilemedi. Dosyadaki son durum hakkında konuşan ailenin avukatı Şahin Can Güleç, soruşturmayla ilgili taleplerini Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilettiklerini söyledi. O taleplerden biri Rojin'in telefonunun incelenmesi.
3: Eğer bu yapılırsa zaten imajlar da çıkarılarak işte sosyal medyadaki arama kayıtları, en son görüştüğü kişi veya WhatsApp'ta görüşme yapmışsa bu görüşme kayıtları bu yönüyle mümkün olacaktır.
2: Bir diğeri de Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli'den yeniden DNA örneği alınması.
3: Rektörün ve rektörün yeğeni olduğu söylenen Enes Şevli'nin sadece aynı şekilde kıl ve saç ve tükürük örneklerin de alınmasını talep etmişti. O taleple ilgili henüz bir işlem yapılmadı.
2: İlk günden bu yana hukuk mücadelesini sürdüren acılı baba Nizamettin Kabayış da avukat Şahin Can Güleç'in yanındaydı.
4: Yeni gelişmeler olacak inşallah Allah'ın izniyle. Neden bu hale geldi? 2 senedir neden aydınlanmıyor dosya?
0: Efendim şimdi dış gündeme de bakacağız. Etiketimizi tekrar hatırlatıyorum. Tarih Unutmaz X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Tarih Unutmaz etiketine. Devam edelim dış gündemle. ABD-İran cephesinde umut verici bir gelişme yaşandı. Taraflar birkaç gün sonra süresi dolacak ateşkesin 60 gün daha uzatılması konusunda anlaştı. Ancak Hürmüz'de gerginlik ve karşılıklı sert açıklamalar devam ediyor.
2: ABD-İran cephesinde umut veren gelişme. Ateşkesin bitmesine 5 gün kala taraflar ateşkesi 60 gün daha uzatma konusunda anlaştı. Anlaşmaya dair açıklamayı arabulucu Pakistan yetkilileri yaptı. Buna göre ilk ateşkesin süresi 17 Ağustos'ta sona ereceği için İslamabad mutabakatı kapsamında 60 günlük ek ateşkes konusunda uzlaşıya varıldı. Arabuluculuk sürecine yakın bir kaynak her iki tarafta süreyi uzatma konusunda onayını iletti dedi. Ancak aynı kaynak iki tarafın da uzatma süresine karar vermek için mesaj alışverişine devam ettiğini ifade etti. Ancak İngiliz Reuters ajansına açıklama yapan bir İranlı yetkili ateşkesin uzatılmasına ilişkin herhangi bir görüşme yok dedi. Adı açıklanmayan yetkili bize göre ABD ile ateşkesin bir başlangıcı yok. Dolayısıyla uzatılacak bir şey de yok ifadesini kullandı. ABD ve İran Nisan ayında ateşkes ilan etmiş ve müzakereye başlamıştı. Öte yandan gergin Hürmüz trafiği ise sürüyor. Taraflar sert açıklamalar yapıyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'a güvenmediğini ilan etti. Trump müzakereler boyunca Tahran'ın kendilerine yalan söylediğini iddia etti. ABD Başkanı ayrıca Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün de tamamen Amerikan ordusunda olduğunu öne sürdü. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Orta Doğu'nun kabadayısı İran artık yok ifadelerini kullandı. Trump'a Ankara'daki NATO zirvesinde yaşanan uçak krizi de soruldu. ABD Başkanı İran tehdidi yüzünden uçak değiştirdiğini itiraf etti.
5: Gizli servis ve ordu ne diyorsa onu yapıyorum. Farklı bir uçuşla, farklı bir uçakla gitmemi istediler. Ben onların söylediklerini yapıyorum. Sanırım ortada bir tehdit vardı. Bunun hakkında pek fazla soru sormadım. Çok fazla tehdit alıyorum.
2: ABD Başkanı yeni başkanlık uçağıyla gelmiş, dönüşte farklı bir uçağa binmişti. Ancak Trump'ın o uçaktan da gizlice indirilerek savaş uçağıyla götürüldüğü ortaya çıkmıştı. Hürmüz'de ise ipler gergin. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Uman Körfezi'nde Amerikan ablukasını delip İran'a ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıkladı. İran ordusundansa meydan okuyan bir açıklama geldi. Devrim Muhafızları Ordusu Danışmanı General Nakdi, ABD mühimmat sıkıntısı çekiyor. Oysa biz fırlattığımızdan çok füze üretiyor, Husilere, Hizbullah'a ve Irak'a gönderiyoruz dedi.
0: Benzin ve motorin fiyatları arasında makas açıldı. Maliye Bakanlığı motorinde ÖTV indirimi kararı aldı. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. İndirim oranı pompaya da yansıyacak ve ulaşımdan nakliyeye maliyetler düşecek efendim.
6: Enerji arz güvenliği, tedariki ve depolama noktasında bir sorunumuz yok. Fahiş fiyat artışlarıyla milletin ekmeğine kan doğrayan savaş fırsatçılarına yönelik denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran çatışması yüzünden ham petrol fiyatı uçuşa geçti. Ancak bu pompaya sınırlı yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Eşel mobil sistemine geçildi. Zam yerine devlet vergi gelirinden feragat etti. Şimdi yeni bir adım geldi. Motorini ucuzlatacak ÖTV indirimi hayata geçirildi.
7: Bizim için en büyük öncelik, bakın programın şu anda en büyük önceliği hayat pahalılığı mücadeledir. Hayat pahalılığıyla mücadele bizim önceliğimiz olmasaydı, bütçeden önemli bir geliri feragat edip, yani vazgeçip, gelirden vazgeçip Eşel mobil sistemini devreye alır mıydık? Birçok ülke almadı. Biz aldık.
2: Benzin ve motorin fiyatları arasındaki makas açıldı. Fiyat farkı 10 liraya aştı. Bu fark ulaşımdan nakliyeye, tarımdan sanayiye, tüm ekonomiye yansıdı. O tablo AK Parti'yi harekete geçirdi. Motorin fiyatına Maliye Bakanlığı freni geldi. Motorinden alınan özel tüketim vergisinde indirime gidildi. Fiyatlar aşağı çekilecek. Devlet bir kez daha vatandaşın ekonomisini önceledi. Eşel Mobil'de olduğu gibi bu kez motorindeki vergi gelirinden vazgeçti. Amaç motorin depolarını daha ucuza doldurmak.
8: Eşel Mobil sistemine geçtik. Aksi takdirde hem petrol fiyatları hem de bunun çeşitli sektörlere yansımasıyla daha fazla bir etkilenme söz konusu olacak.
2: Motorinde vergi indirimi yapıldı. İndirim oranı resmi gazetede yayımlandı. Motorinde özel tüketim vergisi Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. ÖTV oranı Eylül ayında litre başına 3, Ekim ayında ise 6 lira olarak uygulanacak.
9: Ülkemizde bir arz güvenliği sorunu olmasın, fiyat şokları olmasın, bunları absorbe edelim. Akaryakıt fiyatları çok artmasın diye Eşel Mobil sistemi getirildi. Devlet vergi gelirinde %75 fedakarlık yaptı.
0: Hem Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin uzatılması ve ABD enflasyon verilerinin açıklanması değerli metalleri hareketlendirdi. Altın 6800 lirayı aştı. Gümüş de 105 liranın üzerine çıktı.
10: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin uzatılması ve açıklanan ABD enflasyon verileri, iki gelişme altın ve gümüşün ateşini yükseltti. ABD ve İran arasındaki ateşkesin uzayacağına dair açıklamanın gelmesiyle birlikte piyasalarda hareketlilik başladı. Gram altın 6791 liraya kadar çıktı. Ve piyasaların merakla beklediği ABD yıllık enflasyon verileri %3,4'e geriledi. Altında yükseliş devam etti. Gram altın 6814 lirayı gördü. Ons altın 4428 dolara yükseldi. Altın bu rakamlarla son 10 haftanın zirvesine ulaştı. Kar satışları ile birlikte altın yeniden 6800 liranın altına indi. Hem ABD-İran arasındaki ateşkesin uzatılması hem de açıklanan ABD verileri gümüş fiyatlarını da hareketlendirdi. Gümüşün onsu da 66 dolara, gram satış fiyatı da 105 liraya yükseldi. Petrol fiyatlarında ise düşüş yaşandı. Brent petrol %1'lik düşüşle 86,96 dolara geriledi. Borsa İstanbul'da yükseliş yaşandı. BIST 100 endeksi %2'den fazla artarak 2 haftanın ardından ilk kez 14 bin puanı geçti.
0: Yalova'da yürekleri ağza getiren bir askeri uçak kazası yaşandı. Eğitim uçuşu yapan bir F-16 savaş uçağı kaza kırımı uğradı. Kendini fırlatarak kurtulan pilotun sağlık durumu iyi.
11: Uçak yandı, uçak. Vallahi billahi yandı.
10: Eğitim uçuşundaki F-16 alevlere teslim oldu. Pilot son anda fırlatma koltuğuyla hayata tutundu. Eskişehir 1. Ana Jet Üssü, Ceylan Filo'ya ait F-16 tipi askeri eğitim uçağı Yalova semalarında uçuş yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Düşen uçak çarpmanın etkisiyle aniden alev aldı.
12: Ay hem de iki tane şurada doğdu.
10: Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Türkiye'yi rahatlatan haberse kısa sürede geldi. Uçağın pilotu kaza anında fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle atlamayı başardı.
13: Tek taraflı bir kaza, çarpışma falan yok. Pilotumuzun sağ salim kurtulması, uçağın düştüğü herhangi bir yerde sivil ve askeri olsun can ve mal kaybının olmaması bizim için sevindirici bir olay diye düşünüyorum.
10: Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kahraman pilot hastaneye kaldırıldı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı da kazayla ilgili jet hızında resmi bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında bir F-16 uçağımız eğitim uçuşunda Yalova'da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur ifadelerine yer verdi. Bölgede güvenlik çemberi oluşturulurken uçağın düşüş nedenini belirlemek için başlatılan geniş çaplı inceleme devam ediyor.
0: Türkiye'nin yarım asırlık sorununun çözümünde tarihi bir eşik daha aşıldı. Mecliste görüşülen yasa teklifi 467 oyla kabul edildi, yasalaştı. Meclisten yükselen uzlaşı sesi Diyarbakır'da büyük memnuniyetle karşılandı. Bölge temsilcileri ve vatandaşlar kalıcı huzur ve ekonomik kalkınma mesajı verdi.

0: 20 aydır can kaybı yaşanmamasının ise başarıyı kanıtladığını söyledi.
1: Dönüp baktığımız zaman 20 aydır tek bir insanımızı kaybetmedik. Bu çok çok önemli.
0: Diyarbakır sokaklarında da umut hakim. Vatandaşlar liderlerin ortak duruşunun Türkiye'yi dış tehditlere karşı koruduğunu düşünüyor. Çerçeve yasanın kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür pankartları asıldı.
2: Kimse anası babası ağlamaz. Bu ülke çok çekti.
0: Meclisteki uzlaşı yeni bir dönem başlattı. Diyarbakır'ın mesajı net. Türkiye artık çatışmayla değil, ekonomi, kalkınma ve bütünleşmeyle büyüyecek.
3: TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Lütfen dikkat.
6: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.

0: Dinleyicilerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceku Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Kayınvalideler de vardı.
5: Oturamadığı zamanlarda ya da midesi bulandığında öne veriyorum yani. Hani kaynanama sen otur derim. O da bana kızım sen otur. Yok sen otur derim. Biz yer vermek için genelde.
6: Kime annem kime eşim diyor. Yine de çiftler arasındaki kriz kısa sürede aşılıyor.
7: Otur. Geç arkaya geç arkaya geç. Arkaya geç de annem otursun.
8: Ne yer vermesin? Sen geç arkaya.
5: Ben kendim otururdum ya.
6: Siz kaynanaya vermez misiniz?
5: Yok vermezdim. Nasıl alışırsa öyle gider diye düşünüyorum. Bizde yani hep büyükler önde oturur. Onun için bence büyükler oturmalı.
9: Kim var? Şu anda kutuplardayım.
10: Gerekirse ben de arkaya otururum. Hani değişen bir şey yok. Gerekirse direksiyonu değiştirme veririm. Niye benim imkanım?
11: Ne kadar komik bir tartışma değil mi? Aslında ne kadar önemsiz, değersiz ama yıllardır bunun kavgası veriliyor efendim. Bununla ilgili en ufak bir tartışma mı oldu? Yapacağım şey anahtarı verip ikinizden biri arabayı kullansın, diğeri öne otursun, ben bagajda giderim, yeter ki kavga etmeyin. Bu olur. Ha, doğrusu nedir? Bence illa bir doğru arıyorsak o da eşin oturmasıdır diye düşünüyorum. Ama bu tabii ki bir devlet meselesi de değildir. Lösemiye karşı verdiği savaşı kaybeden arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever 59 yaşında hayata veda etmişti. Cansever'in cenazesi doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'da toprağa verildi.

0: Ağla göz bebeğim, kime bu inat ve sen de gittin gibi unutulmaz arabesk şarkılarının sahibi Cansever, Almanya'da lösemi tedavisi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.
1: Bugün kendimi biraz daha iyi hissettim. O yüzden bu videoyu yapmak istedim. Öncelikle bana etmiş olduğunuz dualar için Allah hepinizden razı olsun.
0: Cansever'in cenazesi doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'da.

Makedonya'nın Veles şehrine götürüldü. Cenaze töreninde yakınları gözyaşı döktü. Namazın ardından cansever'in cenazesi uzun yıllar yaşadığı evinin önüne götürüldü. Buradan da aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çelenk gönderdi.

0: Müzik dünyasının tekrar başı sağ olsun efendim. Ailesine de başsağlığı dileyelim ve geçelim ilk saat dilimimizin son bölümüne. Yani futbol konuşacağız efendim. Neyle başlıyoruz? Geldiler. Kimler geldi efendim? Romelu Lukaku ve Dusan Vlahovic. Biri Fenerbahçe'ye, biri Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın transferi olan Vlahovic, Sırp oyuncu. Henüz 26 yaşında. Bence çok çok iyi transfer. Bu ligde eğer ki mentalini toplarsa, İstanbul'un gece hayatına kendini kaptırmazsa çok iş yapar. Lukaku, onda biraz soru işaretlerim var. Vedat Muriç ile aynı tip oyuncu. 33 yaşında, geçen yıl sadece 7 maç oynadı. Sakatlık geçmiş listesi padişah fermanı gibi upuzun. Büyük sorun yaşayabilir Fenerbahçe. Bundan dolayı ki 10 milyon avroluk da yıllık ücreti var. Süper Lig'de transfer bombaları patlıyor. Dünya yıldızlarının uçakları ardı ardı iniyor ve İki oyuncu işte bu şekilde İstanbul'a geldi. Vlahovic kartal pençesi yaptı. Beşiktaşlı taraftarların özel hareketi, her transfer geldikten sonra bunu yapıyor. Lukaku da Fenerbahçe atkısı açtı. İkisi de Vlahovic Türkçe mesaj verdi. Şampiyon olmak istiyoruz dedi. Lukaku iner inmez Fenerbahçeli taraftarlarla marş söyledi. Çok sıcak geldiler yani İstanbul'a. Nunez fırtınada. Darwin Nunez'i. Büyük ihtimalle bugün açıklaması bekleniyor Trabzonspor'un. Bir başka süper yıldız, bir başka forvet oyuncusu yine Süper Lig'e geliyor. İnanılmaz bir forvet atı oldu şu anda Süper Lig'de. Ve Balogun bombası. Galatasaray'da Balogun'u istediği iddia edildi efendim. Çok da mantıklı bir transfer olacağını sanmıyorum. Yedek kalmayı kabul etmez. Osimhen'in arkasında olmaz. Maliyeti yüksek. Neden alsın Galatasaray Balogun'u? Bu sorunun cevabını da ben pek anlayabilmiş değilim. Ama gelin görün ki ne yazık ki Galatasaray'la ilgili şu anda böyle haberler çıkmaya devam ediyor. Aslında bir de volümümüz vardı arkadaşlarımız, onu da hazırlarlarsa onu da vermek istiyorum. Şimdi biz böyle transferlerden bahsediyoruz ama kulüplerin bir de borç batağında olduğunu da unutmamak gerekiyor. Birazdan o da gelince bir sonraki saat diliminde anlatacağız efendim. Kulüpler şimdi bu kadar transfer yapıyorlar ama borçlar ne alemde? Milyarlarca lira para nereye gidiyor? Bu oyuncular alınıyor. 2 gün sonra ülkeyi terk ettiklerinde ne oluyor? Maliyeti kime kalıyor? Kulübe kalıyor. Bunları da düşünerek hareket etmek lazım. UEFA Süper Kupa'da şampiyon belli oldu efendim. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain. Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'yı 2-1 yendi ve Süper Kupa'yı kazandı.
1: İki dev kupanın şampiyonları sahaya çıktı. UEFA Süper Kupa sahibi belli oldu. Paris Saint-Germain Süper Kupayı da kazandı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'le Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa dev finalde karşılaştı. Maçın 20. dakikasında Fransa temsilcisi Kravetsia'nın golüyle öne geçti. İlk yarının son dakikasında ise Aston Villa Macho'nun golüyle beraberliği yakaladı. Dakikalar 61'i gösterdiğinde PSG'de Due sahneye çıktı ve takımını yeniden öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve kupanın sahibi PSG oldu.
0: Peki az önce gazeteden görüp anlattığımız Lukaku ve Vlahovic transferleri yaşandıktan sonra ne oldu İstanbul'da, bir onları da izleyelim.
2: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeni golcüleri belli oldu. Sarı lacivertler Lukaku, siyah beyazlar Vlahovic'le anlaştı.
3: Bir tane santrafor alacağız. Bu hafta içinde bitiririz.
2: Aziz Yıldırım'ın bahsettiği forvet belli oldu. Sarı lacivertler Lukaku'yu kadrosuna katıyor. Fenerbahçe 6 milyon avro bonus karşılığında Napoli ile el sıkıştı. Sarı lacivertler Lukaku'ya yıllık 10 milyon avro maaş verecek. Geçen sezon sakatlıklarla uğraşan Lukaku 7 maçta sadece 1 gol atmıştı. Belçikalı yıldız 370 milyon avroyla Neymar'dan sonra en fazla bonservis ödenen ikinci futbolcu durumunda bulunuyor.
4: Planladığımız çerçevede yapacağımız transferler var.
2: Beşiktaş Dusan Vlahovic ile anlaştı. Siyah beyazlar Sırp golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 26 yaşındaki Vlahovic'in Juventus'ta sözleşmesi sona erdi. Beşiktaş yıllık 8 milyon artı bonuslar karşılığında Sırp golcüyle anlaştı. Siyah beyazlıların Vlahovic'e toplamda yaklaşık 10 milyon avro vereceği öğrenildi. Beşiktaş'ın yeni golcüsü Vlahovic İstanbul'a geldi. Sırp yıldızı geleneği bozmadı. Taraftarı görünce kartal işareti yaptı, üçlü çektirdi.

0: Vlahovic taraftara Türkçe mesaj verdi.
1: Şampiyon olmak istiyoruz.
0: Vlahovic'den sonra Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Lukaku Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Taraftar Lukaku'yu karşılamak için havaalanına gelip tezahüratlarla destekte bulundu. Lukaku da taraftarın yanına gidip alkışlarla karşılık verdi.
2: İki takıma da hayırlı uğurlu olsun. Bu sırada Galatasaray yönetimi ne yapıyor? Onu bilmiyoruz. Dursun Özbek dün çıktı, yapacağız transferleri, merak etmeyin dedi ama 20 gün kaldı. O 20 günde 5 transfer nasıl olacak çok merak ediyorum. Şimdi Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff'a yükselmeyi hedefliyor. Siyah beyazlarda yeni transfer Trossard. İlk kez forma giyecek. Kime karşı? Hrades'e karşı. İzleyelim efendim.
3: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff için sahaya çıkıyor. Siyah beyazlar Perşembe 20'de Hrates Kralove'yi konuk edecek. Beşiktaş Çekya'daki ilk maçı Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 kazanmıştı.
4: Belki de şu ana kadarki en önemli maçımıza çıkıyoruz. Şu anda küçük bir avantaja sahip olabiliriz belki de. Ama Avrupa'da asla kolay maç yoktur.
3: Beşiktaş'ta ilk maç kırmızı kart gören Kasum Ohtar'a forma giyemeyecek.
4: Şöyle bir espri de yapabilirim. Rıdvan artı 10 oyuncu diyebiliriz.
3: Beşiktaş teknik direktörü İtalyano yeni transfer Trossard için iyi haber verdi.
4: Trossard hakkında da şunu söyleyeyim. Her idmanda daha da gelişiyor, daha da kendini gösteriyor. Süre alacak belki 20 dakika, belki yarım saat.
3: Beşiktaş rakibini elerse playoff'ta Kauno Zalgiris'le karşılaşacak.
2: Beşiktaş'a da başarılar. İlk saat dilimimizi tamamlıyoruz efendim. Etiketimiz tarih unutmaz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.

0: GRT FM.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
3: TGRT FM. TGRT FM Haber.
4: Saldırgan yarım saat bekledikten sonra silahını çıkardı, ateş açtı. İşletme sahibi Basri Türkeri'yi vurdu. Sol bacağından yaraladı, kurşunların isabet ettiği bir müşteri de yara aldı. Yaralılar tedavi altına alındı, hayati tehlikeleri yok. Kaçan saldırgan da olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakalandı. Dosyası da bir hayli kabarıktı. Toplam 55 suç kaydı vardı, üstünden uyuşturucu madde de çıktı.
5: Karpuzlar tek tek indirildi. Vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Burası Muş. Bir hayırsever tarafından alınan tam 8 kamyon karpuz kent merkezindeki 8 mahallede vatandaşlara ikram edildi. Dağıtım sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar hem karpuzlarını aldı hem de bu anlamlı yardım için hayırsevere teşekkür etti.
6: Haber yaparken geldiğim şu hale bakın.
5: Görevini yapmak için olay yerine gitti ama haber takibi yaparken kendisi haberin konusu oldu.
6: Adam bana gelip rahat rahat vurabiliyor.
5: Kocaeli'nde görev yapan muhabir Tayyar Öztoprak iddiaya göre iki kişinin saldırısına uğradı. Onlarca kişinin gözleri önünde gerçekleşen saldırıda Öztoprak yüzünü aldığı darbelerle yaralandı. Yüzü kanlar içinde kaldı. Olayın şokunu yaşayan muhabir ne yapacağını şaşırdı.
7: Sonra bir anda saldırıya uğradım. Kafama darbe aldım. Yüzüm gözüm kan içinde kaldı. Orada bana hiç kimse de gelip yardımcı olmadı.
5: Asıl tepki çekense saldırı sonrası yaşananlar oldu. Öztoprak'ın iddiasına göre yaralı halde olmasına rağmen kimse yardımına koşmadı. Muhabirin yüzüne 8 dikiş atıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Öztoprak saldırganlardan şikayetçi oldu.

Çin'in Şilin kentinde sıcaklık 33 dereceye çıktı. Sıcaktan bunalanlarsa çareyi kayak merkezinde buldu. Kentteki 4 mevsim açık kayak merkezine turistler akın etti. İçeride ise yaz sıcağına rağmen kar ve buz var. Eski bir sivil savunma tesisinden dönüştürülen merkezde karla kaplı parkurlar bulunuyor. Buzla kaplı ağaçları andıran dekorlar da ziyaretçilere kış manzarası yaşatıyor. Merkez artık sadece sporcuların değil, serinlemek isteyenlerin de gözdesi. Çin'de çölde görenleri şaşırtan bir manzara. Tengger çölünün ortasındaki Ulan Gölü yaz aylarında kırmızıya bürünüyor. Göldeki algler doğal kırmızı pigmentler salgılıyor. Bu da suyu canlı bir kızıl renge dönüştürüyor. Göl yukarıdan bakıldığında kalp şeklini andırıyor. Çevresindeki beyaz tuz tabakaları ise manzarayı daha da çarpıcı hale getiriyor. Ortaya adeta çölün ortasında atan dev bir kalp çıkıyor. Her yaz turistler bu sıra dışı doğa manzarasını görmek ve fotoğraflamak için Ulan Gölü'ne akın ediyor.

0: Çin'de sivrisineklere karşı teknoloji savaşı başladı. Bu cihaz sivrisineği önce tespit ediyor, sonra da sadece 3 milisaniyede lazeri ateşliyor. Yapay zeka ve lazer teknolojisini kullanan sistem sivrisinekleri 6 metre mesafeden algılayabiliyor. Üstelik bir insan çalışma alanına girerse lazer otomatik olarak kapanıyor. Yani sistemin mesajı net: insana dokunma, sivrisineği yakala. Çin'de sosyal medyada viral olan cihazın yurt dışındaki satışları da hızla artıyor. Anlaşılan o ki sivrisineklerin yaz gecelerindeki rahatlığı artık teknolojiye takıldı. Bina atlamak, korkuluk aşmak, platformdan atlayıp yuvarlanmak. Bunları yapanlar gençler değil, Singapur'daki yaşlılar. 33 yaşındaki eğitmen Tan Xie Bon, parkuru yaşların denge ve reflekslerini geliştirmek için kullanıyor. 64 yaşında parkura başlayan bir kadın 2 ay sonra derse gelirken artık arabaya tutunmak zorunda kalmadı. 69 yaşındaki Betty Bon ise parkur sayesinde artık Japonya'da tren istasyonlarının merdivenlerinden bavulunu tek başına çıkarıyor. Singapur'un hızla yaşlanan nüfusunda büyük ilgi gören dersler sosyal medyada da viral oldu. Parkur artık onlar için sadece spor değil, düşmeyi öğrenmek, dengede kalmak ve günlük hayatta daha bağımsız olmak. Bir anda ortalık karıştı. Dönüş yapan motosiklete otomobil böyle çarptı. Kaza Eskişehir'in Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil cadde üzerinde dönüş yapan motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve otomobil savruldu. Savrulan araçlar yol kenarında park halindeki panel vana da çarptı. Kazada otomobil ve motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki sürücü ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.
1: Tüpler patlamaya başladı.
0: Samsun'da alevler bir anda büyüdü. Tüp gaz bayisindeki tüpler peş peşe patladı.
1: Tüpler patlamaya başladı. Tüpler patlamaya başladı. Tekeköy'de facia var.
0: Yangın Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'ndeki tüp gaz bayisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bitişikteki iş yerine ve 6 katlı binanın bazı dairelerine sıçradı. Tüplerin patlamasıyla çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1: Tüpler patlamaya başladı. Tüpler patlamaya başladı.
0: İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken söndürme çalışmalarına TOMA da destek verdi. Yangının en büyük tehlikesi ise yoğun duman oldu. Olay yerindeki ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için müdahalesi sürerken bölgede soğutma çalışmaları da devam etti.
1: Tüpler patlamaya başladı. Tüpler patlamaya başladı. Tekeköy'de facia var.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. Hemen başlıklarımıza bakalım. İkinci saat dilimimizde neler konuşacağız? Başlayalım efendim. Gelsin başlıklar ekranlara. Erdoğan'dan Mekke İttifakı genişleyecek mesajı. Mekke İttifakı'nın stratejik bir iradenin tezahürü olarak niteledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hedef herhangi bir ülke değil, caydırıcılık vurgusu yaptı. Birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir anlayışını somutlaştırıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra merkezli gazeteye mülakatında söyledi bunları. Getireceğiz efendim ekranlarınıza. Gelsin ikinci başlığımız. Kurtulmuş'tan yeni anayasa sinyali. Terörsüz Türkiye sürecinin yasama ayağını yürüten Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Rekor oyla kabul edilen çerçeve yasaya dair konuştu. Milli menfaatlerimize asla en ufak bir zarar vermeyecektir dedi. Siyasi iklim olgunlaştı diyerek yeni anayasa mesajı da verdi efendim. Bunu da getireceğiz ekranlarınıza. Üçüncü başlığımız da gelsin. MHP'li Fethi Yıldız'dan Demirtaş yorumu. Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi yasa kabul edildi. Gözler tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a çevrildi. MHP genel başkan yardımcısı Fethi Yıldız net konuştu. Demirtaş yasa kapsamında dedi. Gelecek efendim bu da ekranlarınıza. Gelsin dördüncü başlığımız. Özel'in dokunulmazlık dosyası mecliste. Yargı zincirleme şekilde rüşvet fezlekesi düzenledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın buna ilişkin dokunulmazlık dosyaları meclis başkanlığında, bunu da konuşacağız. Ve son olarak efendim son başlığımız, İstanbul kira artışında dünyayı solladı. Dünyada kiralar cep yakıyor. Her yerde pahalı. Ama kira ücretlerinin en çok arttığı şehirlerde listenin ilk sırasında İstanbul var. Ne yazık ki. 5 yılda %178,5'lik bir artışla diğer şehirleri açık ara geride bıraktı İstanbul. Bunu da konuşacağız detaylı bir şekilde efendim. Etiketimizi tekrar verelim. Tarih unutmaz. Aslında kiraları birdenbire bu kadar zıplatan ve sonrasında bunu bir fırsat olarak kullanan ev sahiplerinde tarih unutmaz. Yazın efendim, bekliyoruz tarih unutmaz etiketine mesajlarınızı. Alt bantta da yayınlansın. Ben de sessiz sessiz burada düşüncelerinizi dile getireyim. Sizlerin düşüncesi bizim için çok önemli. Hadi ikinci saat dilimimizde başlasın.
1: Gazi ve şehit yakınlarına yönelik yeni yasa meclisten geçti. Terörle mücadelede yaralanan ancak mağlup sayılmayanlar için gazilik başvurusu 1 Eylül 2026'da başlıyor. Az sonra. Türk futbolunda 4 büyüklerin borcu 85 milyar liraya ulaştı. Peki tek kar açıklayan kulüp hangisi oldu? Az sonra.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Caydırıcılığı artırmak vurgusu yaptı.
4: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın mesajı gayet açıktır. Birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir. Bu anlayışı bölgemizde kapsayıcı bir yaklaşımla hayata geçirdiğimiz takdirde kalıcı barış, istikrar ve refah ortamını hepimizin faydasına olacak şekilde hayata geçireceğimize inanıyoruz.
5: Bu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan bölge meselelerini yine bölge ülkelerinin sahiplenmesi ve çözmesi gerektiğini belirtti.
4: Bölgenin meselelerinin çözümünde dışarıdan dayatılan reçetelerin ne gibi felaketlere yol açtığını biliyoruz. Bu yüzden de Türkiye olarak her zaman bölge ülkelerinin kendi iradesi ve ortak aklı belirleyici kılma yönünde politika yürütüyoruz.
3: Erdoğan Mekke Anlaşması'nın Körfez bölgesinde istikrar ve güvenliği güçlendireceğine olan inancını da dile getirdi.
4: Bölgesel sahiplenmenin ve ortak güvenlik anlayışının güçlendirilmesinin Hürmüz Boğazı'nın istikrarına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.
3: Cumhurbaşkanı bölgeye ilişkin soruları da cevapladı. Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerini stratejik olarak tanımladı. Daha da gelişeceğini vurguladı. Lübnan ve Suriye'nin istikrarının önemine işaret etti. İki ülkeye de desteğini yineledi.
6: Filistin halkı dimdik ayakta. Yeni Şafak gazetesinin haberi, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı ağırladı ve işte böyle poz verdiler kameralara, el ele. Her zaman Filistin'in yanında olduğunu, destekçisi olduğunu zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti her platformda en yüksek sesle haykırıyor. Egemen Filistin Devleti'nin varlığı baltalanmaktadır. Buna kayıtsız kalmak mümkün değil ama tüm sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkı dimdik ayaktadır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şunları da ekledi. Gazze bölgesi Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Gazze'siz bir devlet olamaz. Kapsamlı bir ulusal birliğin özellikle bu dönemde vücut bulması önem taşımaktadır. Biz tek devletiz, tek devlet olacağız ifadelerini kullandı efendim. Mahmut Abbas da yaptığı açıklamasında her zaman biriz, tekiz ve bizi bölemeyeceksiniz ne olursa olsun pes etmeyeceğiz diye de ekliyor efendim Abbas. İsrail'e karşı yine ne olursa olsun ayakta dimdik durmaya, meydan okumaya da devam ediyor. Biz de yayınımızı sürdürelim. Terörsüz Türkiye sürecinin yasama ayağını yürüten Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, rekor oyla kabul edilen çerçeve yasaya dair konuştu. Milli menfaatlerimize asla en ufak bir zarar vermeyecektir dedi. Siyasi iklim olgunlaştı diye ekleyerek yeni anayasa mesajı verdi.
7: Milletimiz müsterih olsun. Bu kadar büyük titizlikle hazırlanan bir yasa ve bu kadar büyük ittifakla kabul edilen bir yasa asla milli menfaatlerimize en ufak bir zarar vermeyecektir.
3: Tarihi teklifin 467 evet oyuyla kabul edilmesini de millet iradesinin yansıması şeklinde değerlendirdi.
7: Milletin kahir ekseriyetinin terörsüz Türkiye'ye vermiş olduğu desteğin siyasete yansımasıdır.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecindeki tarihi eşiği değerlendirdi.
7: Eski dönemin kazanılı, elleri kirli, heybetli ellerinde kan dolu olan emperyalistler oldu. Bu oyunu bozacağız. Bu iradedir. 467 oyun bendeki karşılığı budur. Bu iradeyi Türkiye ortaya koydu.
3: Sürecin nasıl ve niye başladığına açıklık getirdi.
7: Böylesine zor bir coğrafyada bu kadar büyük iddiası olan bir ülke olarak Türkiye iç karesini tahkim etmek mecburiyetindedir. Bu süreç böyle başlamıştır.
3: Mecliste oluşan tarihi uzlaşıya da dikkat çeken Kurtulmuş yeni anayasa mesajı verdi.
7: Artık siyasi iklimin olgunlaştığını, Türkiye'nin yeni sivil bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu düşünüyorum. Bu tablo böyle davranılmasını cesaretlendirecek bir tablodur.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi yasa kabul edildi. Gözler tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a çevrildi. MHP lideri Bahçeli'nin evine dönmeli dediği Demirtaş'a tahliye yolu açılacak mı? Çerçeve yasa Demirtaş'ı kapsayacak mı? İşte bu soruya MHP genel başkan yardımcısı Fethi Yıldız net bir cevap verdi. İzleyelim.
8: Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi yasa kabul edildi. Gözler Bahçeli'nin serbest kalmalı dediği Selahattin Demirtaş'a çevrildi. Yasa af getirmemekle beraber belirli şartlarla adli süreçlerin ve cezaların ertelenmesini içeriyor. Peki eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş çerçeve yasadan yararlanacak mı? Demirtaş'a tahliye yolu açılacak mı? O soruya MHP adına süreci başından beri mecliste takip eden hukukçu isim cevap verdi. Daha önce bu sorulara bekleyin diyerek açık kapı bırakan MHP'li Yıldız bu kez net konuştu. Demirtaş yasa kapsamında dedi.
4: İddianame sevk vasfı yerel mahkeme karar vasfıyla istinaf kararındaki sevk vasfından sanık lehine olan hukuki durum uygulanır. Bu durumda Demirtaş yasa kapsamındadır.
3: Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş terör soruşturmaları kapsamında 4 Kasım 2016 gecesi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
6: Türkiye gazetesinde de ikinci paket kayyum için başlığı var. Yine terörsüz Türkiye süreciyle ilgili. Demokratikleşmede yeni adım. Nedir bu kayyumla ilgili adım? Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine artık kayyum atanmayacak. Yeni başkanı belediye meclisi seçebilecek efendim, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte. Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakma ve örgüt faaliyetlerinin sona erdirilmesinin ardından bir dizi yeni hukuki reform hayata geçirilecek. Meclis Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna göre kayyum uygulaması değişecek. İfade ve örgütlenme özgürlüğü de genişletilecek Türkiye Gazetesi'nin haberine göre. Devam edelim. Yargı zincirleme şekilde rüşvet fezlekesi düzenledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın buna ilişkin dokunulmazlık dosyaları meclis başkanlığına girdi.
0: Uşak ve Antalya'da başlayan soruşturmalar başkente uzandı. Zincirleme şekilde rüşvet iddiaları Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'de kapsama alanını aldı. Yargının Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında hazırladığı fezlekeler meclise ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırladığı fezleke meclis başkanlığına sunuldu. Zincirleme şekilde rüşvet suçlaması ile iki ismin dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi. Fezlekelerdeki iddialara göre Özgür Özel 2024 yerel seçimleri sürecinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten menfaat sağladı. Veli Ağbaba da rüşvete aracılık etti. Ağbaba Özel'in talimatıyla rüşveti alıp teslim etti.
9: Ben duyguyu çok seviyorum. Hava yollarına düştük birlikte.
0: Görevden alınan Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itiraf ve iddiaları da fezlekelere girdi. Öte yandan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in dokunulmazlık dosyası da meclise geldi. Dosyalar Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona gönderildi. Ancak teamülen dosyalar işleme konulmayacak, dönem sonuna bırakılacak. Bu tutum değişirse son karar Meclis Genel Kurulu'nda alınacak.
10: Anlayışımız çerçevesinde adil ve hakka...
6: Bir de Yeni Şafak gazetesinde yeni partideki çatlak büyüyor haberi var efendim. Neymiş içeriği bakalım. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kurduğu yeni partide terörsüz Türkiye çatlağı büyüyor. Biliyorsunuz partinin yarısı evet yarısı hayır demişti meclisteki oylamada. Partinin 35 milletvekili kabul oyu verirken 54'ü red oyu kullanmıştı. Redçi vekiller düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürerek iptal ettirmek istiyor. Özel'in direnmesine rağmen bu grup Anayasa Mahkemesi'ni gündemde tutuyor. Türkiye için böylesine önemli bir süreci bir daha tek bir annenin bile gözyaşı dökülmesin diye yapılan çabayı da parti içinde böyle bir mücadeleye ayrı bir düşünce çatışmasına dönüştürmek de bilmiyorum ne kadar mantıklı. Yorum sizin. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'nın başkenti Trablus'ta Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Fidan ziyareti sırasında görevli personelle bir araya geldi. Daha sonra Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'le görüştü. Ayrılmadan önce de soruları yanıtladı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'taki temaslarını sürdürdü. Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti. Komutanlıkta incelemelerde bulunan Fidan, bölgede görev yapan Türk askeri personeli ve yetkililerle bir araya geldi. Bakan Fidan daha sonra Bingazi'yi ziyaret etti. Fidan'ı havaalanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter karşıladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Temsilciler Meclisi Başkanı Agile Salih ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bir Kasım Hafter'le de bir araya geldi. Fidan daha sonra Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'le de görüştü. Hakan Fidan, Bingazi'den ayrılmadan önce gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
11: Devrimin başından beri maalesef Libya'da son 15 yıldır çok ciddi çalkantılı bir döneme şahit olduk. Ama son 2019'dan itibaren de savaşsız, sakin bir dönem var.
0: Fidan, bu sakinliğin Türkiye'nin katkısıyla sağlandığını söyledi.
11: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz dış politikanın çok ciddi bir yapıcı katkısı var Libya'daki bu sessizlik sürecinde.
0: Bakan Fidan, Libya'da gerçekleştirdiği görüşmelere de değindi.
11: Hepsi bunların Bingazi kilit aktörler ve onların da Libya'nın bütünleşmesine, birleşmesine verdiği büyük bir destek var.
0: Ülkeden iyimser ayrıldığını söyleyen Hakan Fidan, bağımsız Libya vurgusu yaptı.
11: Hem doğuyla hem batıyla ortaya koyduğumuz iyi ilişkileri iki tarafında birleşmesi, tek egemen bağımsız Libya'nın ortaya çıkması için kullanmaya çalışıyoruz.
0: Bakan Fidan resmi temaslarının ilk gününde ise Trablus'ta kritik bir diplomasi trafiği yürütmüştü. Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe tarafından kabul edilen Fidan, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmişti. Fidan ayrıca Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takalay'la da bir araya gelmişti. İki günlük temasları kapsayan ziyaret boyunca Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik işbirliği masaya yatırıldı. Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın TSK birliklerine gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin detayları resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı.
6: 10 yıllık firarın ardından yakalanan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe'de tutuklandı. Soruşturmada kardeşiyle ortak e-posta hesabının taslaklar klasörü üzerinden yapılan yazışmalar ortaya çıktı. Ablasının FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin akıl hocası olduğu anlaşıldı.
3: Cumhurbaşkanına suikast timinde yer aldı. 10 yıl boyunca kaçtı ama yakayı ele verdi. Kaçmasına yardım eden, her adımda kardeşini yönlendiren ablası ise akıl hocası çıktı. Öyle ki yazışmalarda ablası suikastın başarısız olmasından dert yandı.
12: A'dan Z'ye kadar tüm planlar yapıldı. Sizin gibi salak mı bunlar? Sadece A planıyla yola çıkmışsınız. Onda da tuzağa düşmüşsünüz hepiniz.
3: Kardeşi FETÖ'nün suikast timindeydi. Hedeflerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı ama başarısız oldular. Timin tamamı yakalandı. Burkay Karatepe tam 10 yıl firar etmeyi başardı. O kaçışın planlamasının neredeyse her aşamasında FETÖ'cü ailenin ablasının imzası vardı. Mimar olan Ayşe Alanur Karatepe'de tutuklandı. Soruşturmada iki kardeşin ortak bir e-posta hesabının taslaklar klasörünü kullanarak haberleştiği belirlendi. Yani FETÖ'cü taktiği belgelendi. Abla Karatepe'nin kardeşine kaçış planları hazırladığı tespit edildi.
12: Van tarafından İran üzeri olursa oradan da ilişki kuracak güvenilir tanıdığım var. Durum nasıl şekillenir bilmiyorum ama ne gerekiyorsa yapacağım. Bundan şüphen olmasın. Batı biraz riskli. O konuda eniştem yardıma yanaşırma emin değilim.
3: Sahte kimlik hazırlığına ilişkin yazışmalar da dosyaya girdi.
12: Sen ihtiyaçlarını belirle, biyometrik fotoğraf çektir bir tane. Lens olmasın. Yeni tip çipli kimlik yaptırmak gerek.
3: Abla Karatepe'nin şantiyede çalışan işçilerin bilgilerini alıp kardeşi için uygun bir kimlik seçmeyi planladığı anlaşıldı.
12: Güvenli kimlik bilgisi ayarladım. Şantiyeye çalışan işçilerin kimlik bilgileri hep geliyor bana. Arasından seçiyorum.
3: Akıl hocası ablanın kardeşinin köye nasıl gireceğine kadar her şeyi planladığı da ortaya çıktı.
12: Tüm köylerin giriş çıkışında kamera var. Bizim köyde, pazar yerinde, Gözeli köyünde bilgin olsun. Arabanın içinde gözükmeyecek şekilde durman lazım. Yürürken de tarla içinden dolan, ana yoldan değil.
6: Ne kadar plan yapsan da ne kadar yol bilsen de bir o kadar da iz bilen var efendim. Devam edelim. Akşam gazetesi. Milyon dolarlık vitamin. Ahbap Derneği 44 milyon liralık Gazze bağışını altına çevirdi ancak derneğin kasasından sadece ilaçlar çıktı. 44 milyon lira önce dövize çevriliyor, dövizden altına çevriliyor, altına çevrilirken de açıklamaya şu yazılıyor: Gazze yardımı için. Sonra kasaya gidiliyor operasyon için. Bir açılıyor ki altın yok. Yerine ne var? İşte bu ilaçlar var. Altınlar nerede? Gitti Haluk Levent ve arkadaşları. Onu bir güzel yediler. Gazze için, yar deprem için, vatandaşlar için, çoluk çocuk için ya da okuyacak kızlar için toplanan paraların hepsi işte böyle bir şekilde altın oldu, dolar oldu. Uçtu gitti. İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Nilden Müge Şahin takıntılı eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan eski sevgili günler sonra genç kadının mezarı başında yakalandı. Cinayet anına ilişkinse yeni görüntüler ortaya çıktı.
13: ...35 yaşındaki çocuk... ...25 yaşındaki çocuğu aldı götürdü. Yani diyeceğim.
3: Şikayet ettikten 9 gün sonra... ...eski sevgilisi tarafından... ...sokak ortasında böyle öldürüldü. Nilda Müge Şahin. Katil eski sevgili mezar başında yakalandı. İstanbul Şişli'de kız kardeşinin ilaçlarını almak için nöbetçi eczaneye giden 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin, takıntılı olduğu öne sürülen eski sevgilisi Nazir Ilgın tarafından vurularak öldürüldü.
13: 3 senedir yanımızdaydı. Tahliye şartı tahliyeli olan bir insan. Yanımızda çalıştığı, ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşk oluyor. Seviyorum diyor. Tehditler.
3: Katil zanlısı Nazir Ilgın cinayetin ardından kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin her yerde aradığı Ilgın, öldürdüğü Nilda Müge Şahin'in Sarıyer Ayazağ'daki mezarı başında yakalandı. Gözaltına alınan Ilgın ilk ifadesinde cinayette kullandığı tabancayı hatırlamadığı bir yerde denize attığını söyledi. Ilgın'ın 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
6: Geçelim dış gündeme. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırısında neden umduğu başarıyı bulamadı? Bu sorunun cevabı Rus taktiğinde gizli. Uzmanlara göre Tahran yönetimi ucuz İHA ve füzelerle milyarlarca dolarlık Patriot stoklarını tüketme stratejisiyle istediğini aldı.
3: Pentagon'un füze kapasitesini yok ettik dediği İran Temmuz ayında ABD savunmasını kalbinden vurdu. Ürdün'deki Muvaffak Saati Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri öldü, 100'den fazlası yaralandı. Peki Tahran dünyanın en gelişmiş hava savunma şemsiyesini nasıl deldi? Uzmanlara göre cevap Ukrayna cephesinden kopyalanan Rus taktiği ve Washington'ın pahalıya patlayan hesap hatası. Tahran yönetimi İsrail ve ABD ile girilen çatışmalardan ders çıkardı. Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı gibi hava savunma sistemlerini doyurma stratejisini devreye soktu. Temmuz ayında 5 gün boyunca Ürdün'deki 3 ABD üssü ani yön değiştirebilen gelişmiş füzeler ve ucuz kamikaze İHA'larla ablukaya alındı. Amaç hedefi vurmak kadar ABD'nin elindeki kıt ve çok pahalı Patriot füzelerini tüketmekti. Matematik Pentagon'un aleyhine çalışıyordu. Orta Doğu'daki ABD güçleri ölümcül haftanın tek bir gününde tanesi 4 milyon dolar olan yaklaşık 50 Patriot füzesi ateşledi. Pentagon'un savaşın başından bu yana 1500'den fazla Patriot kullandığı, elinde 1700'den az stok kaldığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık üretimi ise sadece 600 civarında. Tahran, milyarlarca dolarlık füze şemsiyesini ucuz İHA'larla felç etmeyi başardı. Oysa daha Nisan ayında Pentagon kendinden bir hayli emindi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın füze programının işlevsel olarak yok edildiğini öne sürmüştü. Ancak İran'ın devasa yeraltı tesislerinde saklanan füze platformları yeniden ortaya çıktı. Washington, Tahran'ın savaşa aylar öncesinden hazırlandığını ve ABD'nin füze stoklarını ne kadar hızlı tüketeceğini hesapladığını gözden kaçırmıştı. İran sadece ABD savunmasını delmekle kalmadı, Yemen'deki Husiler ve Irak'taki milislerle savaş alanını tüm Orta Doğu'ya yaydı. 6. ayındaki savaşta İran, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını ve stratejisini kökten sorgulatmayı başardı.
6: Tabi maddi olarak ve mühimmatta bu kadar yıpranınca ne oluyor efendim? İşte Akşam Gazetesi'nin bu haberi oluyor. Geçici ateşkesi uzatma kararı. Amerika Birleşik Devletleri ateşkesi çok sevdiğinden mi uzatıyor? Hiç sanmıyorum. Pakistan, ABD ve İran'ın 17 Ağustos'ta dolacak 60 günlük müzakere süresinin bitmesine 4 gün kala geçici ateşkesi uzatmak için anlaştığını duyurdu efendim. Öyle olunca ne oldu? Hürmüz Boğazı'ndaki o tansiyon biraz daha düştü. Piyasalar dengelendi. O hareketlilik, aşırı volatilite biraz daha düşmüş oldu. Altın, petrol bir düşüyor bir çıkıyor. Bu biraz daha sakinledi. Ama hep söylüyorum, tansiyonun düştüğü ilk günden beri Amerika Birleşik Devletleri güç toplamak için bekliyor olabilir. Şu sıralar İran'ın biraz daha gönlünü eğleyip ağamsın paşamsın evet evet barışalım hadi gel deyip 3 gün sonra çok sert bir saldırı da yaparsa ben şaşırmam. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Tarihi Mekke Anlaşması'na Katar'dan da destek geldi. Doha yönetimi kaderimiz ortak açıklaması yaptı.
3: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dost ülkeden destek geldi. Katar ittifakı memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecit El Ensari konuyla ilgili basına önemli açıklamalarda bulundu. Ensari bölgede güvenlik, istikrar ve savunma amacıyla gerçekleştirilen her türlü bölgesel işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan iyi ilişkiler içinde olduğumuz ülkeler diyen dışişleri sözcüsü, ortak kader ve ortak endişelere dayanan kardeşlik ilişkilerimiz var. Bu adımı memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz ifadelerini kullandı. Mekke Anlaşması Arap dünyasında ve Pakistan'da sevinçle karşılanmıştı. Suudi Arabistan'da günler süren farklı kutlamalar yapılırken Pakistan'ın başkenti İslamabad'da binlerce kişi anlaşmayı kutlamıştı.
14: Namunur ki işaret kerdid, دو کشور همسایه.
3: İran'sa anlaşmanın kendilerine karşı yapıldığına dair bir delil olmadığı yönünde önemli bir açıklama yapmıştı.
6: Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilge'nin özel haberiyle devam ediyoruz efendim. Suriye ordusu tuzağı bozdu. Hangi tuzağı, ne oldu? Provokasyon. Suriye'ye entegre olmaya hazırlanan PYD-YPG örgüt içi saldırıya uğradı. Terör örgütünü Şam'ın ordusu kurtardı efendim. Ne yaşanmış peki? Aynel Arap'ı işgal eden terör örgütü PYD-YPG'nin birkaç gün içinde Suriye ordusuna katılması beklenirken Suriye'de kirli eller yine sahneye çıktı. Artık barış istiyoruz diyerek fesih kararı alan örgüt, silah bırakılmasını istemeyen devrimci gençliğin saldırısına uğradı. YPG'nin imdadına ise Suriye ordusu yetişti. Aynel Arap'taki olaylarda 19 YPG'li yaralandı. 7 isyancı da gözaltına alındı efendim. Yılmaz Bilge'nin özel haberi Türkiye Gazetesi'nde. Tabii bu tip provokasyonları ne yazık ki daha çok görebiliriz. Özellikle Suriye'de. Türkiye'de bunların en ufak bir şekilde gerçekleşmemesi için hem Milli İstihbarat Teşkilatı hem de İçişleri Bakanlığı inanılmaz sıkı çalışıyor. Yerdeki karıncadan gökteki kuşa kadar araştırılıyor efendim. O yüzden bunların da önüne geçilmesi için Suriye'de de sıkı takibe devam etmek gerekiyor. Çünkü süreci baltalaması için şu anda birinci etken maddesi provokasyonlar olabilir. Ve tabii ki içerideki bazı tartışmalarda yine aynı şekilde. Ama bu haberde de görüyoruz ki daha önümüzde uzun bir süre var. Acele etmemek, sabırlı olmak gerekiyor ve provokasyonlara da göz açtırmamak gerekiyor. 2026 yılının 3. enflasyon raporunu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün tanıtacak. %24, %15 ve %9 arasındaki hedeflerin güncellenmesinin beklendiği toplantı ekonomi gündemini yakından takip edenlere sunulacak.
0: Yılın 3. enflasyon raporu bugün açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılı 3. enflasyon raporunu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi binasında açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu 2026 3'ün tanıtımını sunum yoluyla yapacak. Mayıs toplantısında enflasyon ara hedefleri 2026, 2027 ve 2028 yılları için sırasıyla %24, %15 ve %9 olarak güncellenmişti. Yılın son enflasyon raporu ise 12 Kasım 2026 tarihinde yayınlanacak.
6: Yeni Şafak gazetesinde Rabia Şenol güzel bir araştırma haberi yapmış efendim. Lokantada maliyet abartılıyor. Şimdi biliyorsunuz bir lokantaya gittiğimizde herhangi bir yerde yemek yediğimizde artık fiyat algımız tamamen kırıldığı için ekmek arası peynire 500 lira yazsalar ya bu niye bu kadar pahalı diyemeyecek hale geldik. Çünkü özellikle dışarıda yemek yemenin maliyeti artık çok çok yüksek. Lokantalar sürekli şikayet konusu olan fiyatlara maliyetleri gerekçe gösteriyor. Ancak maliyetin abartıldığını düşünenler de var. Kim onlar? İstanbul'da lokanta işleten Hayrettin Taşkıran. 100 gramlık et döneri 90 liraya mal ettiklerini ve 170 liraya satınca kar ettiklerini söyledi. İzmir'de dönercilik yapan Çağatay Kutlayel de döner, patates, içecekten oluşan menüyü 270 liraya satıp kazandıklarını anlattı. Şimdi her esnaf için aynı durum geçerlidir demiyorum. Tabii ki işin içinde işçilik var. Bazıları dükkanın mülk sahibi, bazıları değil. Dükkan maliyeti var, faturalar var. Konuma göre değişen bazı maliyetler var. Vergiler var, bunları anlıyorum. Ama bazı noktalarda artık fahiş fiyatın da ötesine geçen yarım ekmek dönere 1000 lira isteyen yerler bile olduğu için onlara bu laf. Yani vatandaşın bu kadar da cebiyle oynamanın, cebindeki 3 kuruşa göz koymanın, kendisi daha çok kazanacak diye enflasyonu da bu kadar yukarı çekmenin hiçbir manası yok. İnsanların zaten fiyat algısı kırıldı. Bundan da faydalanmaya çalışmak ayıp. Dünyada kiralar cep yakıyor efendim.
2: Şimdi reklamlar.
15: Lütfen dikkat.
16: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
17: Vakıfbank daima seninle.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
19: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Büyünlüğünün 24 saati.
1: Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: olmayın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
1: TGRT FM Haber.
3: Evet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Alihan Kırış'ın da aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyonun 17 ilde yürütüldü. Toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı öğrenildi. Söz konusu adreslerin 43'ün doğrudan adres, 80'in ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu belirtildi. Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanmasına olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklanıldığı öğrenildi. Dosyanın örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü, şüphelilere yönetilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu belirtildi. Soruşturma dosyasında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi. Şu anda söz konusu operasyon an itibariyle devam ediyor diyelim. Sözü size bırakalım.
4: Teşekkürler Sait, kolay gelsin. Yeni gelişmeler oldukça almaya devam edeceğiz. Terörle mücadelede yaralanan ancak mağlup sayılmayanlar için gazilik başvurusu 1 Eylül'de başlıyor.
5: Şehit aileleri ve gazilerimizin özlük haklarını sadece bir maaş meselesi olarak görmüyoruz.
6: Gazi ve şehit yakınlarına yönelik yeni yasa meclisten geçti. Terörle mücadelede yaralanan ancak mağlup sayılmayan vatandaşlara gazi sayılma fırsatı verildi. Buna yönelik başvurular 1 Eylül 2026'da başlayacak. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.
7: Şehit yakını gazi ve gazi yakınlarımız için kamu istihdam hakkını genişleterek 51.947 atama gerçekleştirdik.
6: Başvuru yapacaklar E-Devlet'e girecek. Arama bölümüne 3713 sayılı kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanıp mağlup sayılmayanlara ilişkin ifadesini yazacak. Çıkacak bölüme başvurusunu gerçekleştirecek.
5: Biz şehit ailelerimize ve gazilerimize beraber olduk. Olmaya devam ediyoruz.
6: Tüm er ve erbaşlar, polisler, MİT personeli ve güvenlik korucuları yasa kapsamında başvuruda bulunabilecek.
7: Şehit yakını ve gazilerimizin merkezi hekim randevu sisteminin öncelikli hizmet almasını sağladık. Evsel doğalgaz faturalarından %50 indirim almasına katkı sunduk.

0: İçinde yer alan M7 metro hattı Kağıthane durağı. Kağıthane ve Çağlayan durağı yeraltı sularının neden olduğu çökmeden dolayı 27 Nisan'dan bu yana kapalı.
1: Her sene bozuluyor metro. Sürekli bununla uğraşıyoruz.
0: Normalde, ne kadar sürüyor?
1: Normalde 20 dakika süren yol 1 saat sürüyor.
2: Şikayetçiyiz, kaç ay oldu, yapılmadı bir türlü.
0: Nurtepe Mecidiyeköy normalde metroyla 7 dakikalık bir yol. Ancak Nurtepe istasyonundaki o çökmeden dolayı onarım çalışması devam ediyor. İstasyon Nurtepe'den Mecidiyeköy'e kapalı. İBB'de ring araçlarıyla bir çözüm buldu. Metroyla 7 dakika süren yol karayoluyla yaklaşık 20 dakika sürüyor. Kaç dakika sürüyor karayoluyla?
3: Yanılmıyorsam 25-30 dakika civarı sürüyor.
0: Metroyla kaç dakika sürüyordu?
3: 2-3 dakikada varıyorduk oraya tabii ki.
0: Sorun yaşıyor musunuz?
3: Tabii ki. Yani metro her zaman daha iyi bir ulaşım aracı yani.
4: Ama otobüs bayağı bir uzun sürüyor.
0: Hızlı oluyor galiba zaten.
4: Metroyla evet doğrudur. Metroyla daha hızlı oluyor. Ama bununla 10-15 dakika falan trafik olunca 15-20 dakikayı buluyor.
5: Bir sürü de otobüs bekliyor sırada, hatta gördünüz. Hiç ayakta yolcu almadan götürüyorlar. Milletin rahat etsin diye yani.
6: Biraz uzun sürdü. 6 ay dediler. 8 aya çıktı. 8 ayda bir sene diyorlar artık ne zaman. Bekliyoruz bakalım. İnşallah tez vakitte açılır.
0: Kaç dakikada Mecidiyeköy?
7: 25 dakika falan sürüyor ama metroya daha kolaydı yani. 2 dakika sürüyordu. Böyle 20 dakika oldu abi.
8: Onarımı toplamda 9 ay sürecek, nasıl bir hasar oluştu onu da merak ediyorum. Doğrusu ama vatandaşlar mağdur. Biz de TGRT Haber olarak ekranlarınıza getirdik. O 20 dakika süren karayol da şanslıysanız bu arada, trafik yoksa. Yazın sıcağında insanlar otobüse biniyorlar. Otobüslerde de klimalar da çalışmıyor doğru düzgün. Geçen gün kullandım daha, oradan biliyorum. O yüzden bu sorun da acilen çözülmesi lazım. İstanbullular hizmet bekliyor. İzmir'e Bayraklı ilçesinde uzun süredir onarılamayan ve asfalt dökülmeyen yollar nedeniyle mahalle sakinleri zor günler yaşıyor. Çare arayan mahalleli belediyeye tepki gösterdi. Yolların düzeltilmesini istedi.
9: Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Bir saattir böyle akıyor. Böyle bir şey yok ya. Ya şu vanayı kesin, vanayı, suyu.
10: Kazılmış engebeli ve çukur yollar, patlayan su hatları, bataklığa dönen sokak ve caddeler, vatandaşlar belediyeye tepkili.
11: Bu millet artık perişan oldu.
12: Yaşadığımız rezilliğin, kepazenin haddi hesabı yok.
10: Görüntüler İzmir'in Bayraklı ilçesinden. Refik Şevket İnce Mahallesi sakinleri dertli. Onarılmayı bekleyen bozuk yollar ve sürekli yapılan kazılar vatandaşları canından bezdirdi. Üstelik sık sık patlayan su hatları da caddeleri bataklığa çevirdi.
13: Millet oldu rezil. Ondan sonra geldik, yapmaya kalktılar. Yapmadılar. Ben şap attım. Şap parasını da vermediler. Şeyi de vermediler. Biz de mağdur etti, çekti, geçti, gittiler.
9: Her Allah'ın günü böyle su patlayla yaşayamayız. Her Allah'ın günü suyumuz kesiliyor. Vatandaşımız da bıktı yani.
10: Bayraklı Belediyesi'ne tepki gösteren mahalle sakinleri ve sürücüler çamurlu ve çukur yollarda zor anlar yaşıyor.
14: Ben bu arabayı daha yeni almışım. Arabada alt takım diye bir şey kalmadı.
15: Hastamız var, kapıdan arabamızı çıkartamıyoruz. Düşünün artık gerisini.
10: Yolun yaklaşık 6 aydır bu halde olduğunu dile getiren mahalleli, işe, okula ve hastaneye gitmekte sıkıntı yaşıyor.
16: Kazılan çukurlar örtülmüyor. Kanallar toprak doldu. Yapılan hizmet mahvoldu.
10: Refik Şevket İnce Mahallesi sakinleri Bayraklı Belediyesi'ne çağrıda bulunarak yolların yapılmasını istedi.
17: 6 aydır çekiyorum burada, 6 aydır. Konuştum, anlattım, kimse anlamadı. Yazık günah ya, biz de insanız ya. İnsan değil miyiz biz kardeşim?
16: Yerlerimiz mahvoldu, yemeklerimiz mahvoldu.
8: Burası İzmir. Yani herhangi bir üçüncü dünya ülkesinin hiç gelişmemiş bir şehri değil. Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri. Yıllardır aynı manzara. Ben kendimi bildim bileli İzmir'de bu sorunlar yaşanıyor. Herhangi bir ilçesinde bir türlü de çözülemiyor. İzmirliler bıktı artık. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve enerjisiyle sık sık gündem olan süperstar Ajda Pekkan hakkında bu kez dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Tayland'dan 25 bin dolar değerinde gençlik iksiri getirdiği öne sürüldü. Pekkan'dan jet hızında bir açıklama geldi ve dedi ki benim gençlik formülüm başka, onu da anlattı. Bakalım neymiş.
18: Genç kalmanın sırrı nedir size göre?
19: Sürekli hareket halinde olmak.
20: Tabii ki. Birinci şey o.
19: Yürüyüş, ev işi, bol bol.
21: Sağlıklı beslenme. Doğal ürünleri yeme içme.
22: Bir bardak su içerim.
18: Ajda Pekkan da onu yapıyormuş. Süperstar Ajda Pekkan'ın genç kalmak için Tayland'dan tam tamına 1 milyon 200 bin TL'lik gençlik iksiri getirdiği iddia edildi.
23: Zaman geriye aksın.
18: Bu iddialardan sonra süperstar Ajda Pekkan gençlik sırrını açıkladı.
20: Estetik güzeli diyelim.

0: Bence fazlasıyla var. Biraz havaycı, biraz tuzak.
1: Ajda Pekkan'a göre uyku ve beslenme düzeni oldukça önemli. Öyle ki 8 saat uyuyor, sabahları uyandığında ilk işse bir bardak ılık suyun içine pekmez ve limon katarak içiyor.
2: Çok yorucu bir hayatım var benim. Keyif aldığım her şeyi yapıyorum artık. Eskiden çekinirdim, daha naiftim.
3: Yani size çok genç gözüküyor, duruyor.
4: Beğeniyorum, helal olsun diyorum. Kendine her bakıyor ya.
5: Boş ver o.
1: Neymiş abi?
5: Neydi, bir sürü estetik oluyor, bilmem neler yaptırıyor.
1: Sabah rutininiz var mı?
4: Sabah rutinim yok.
6: Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum.
3: Pozitif olmak, spor yaparım. Bir de bir genetik güzellik de var.
7: Sabah kalkınca şöyle bir ufak şişe su içmek, aç karnını.
1: Kaç yaşına kadar yaşamak istersiniz peki?
4: İnsanoğlu der ki 150 sene yaşayayım ya da 500 sene yaşayayım der.
6: Kendine baktığın sürece 70-80 neden olmasın?
3: Sağlıklı olursa yani 90 olabilir.
1: Peki sizin için genç kalmanın sırrı nelerdir?
4: Yediğine içtiğine dikkat edeceksin, sporunu yapacaksın.
1: Biraz da gamsızlık.
4: Geri geliyor oluyor yani, olmuyor desem yalan olur.
1: Kaç yaşındasınız?
4: 40.
8: 53.
4: 49.
6: 52 yaşındayım.
3: 50.
9: Yok be. Kaç geldi olsaydı.
1: Sürüyorsun.
9: 65 yaşındayım.
1: Hissedilen yaş?
3: 18.
6: Bazen 22, bazen 60 olabiliyor.
9: Bir krem bile kullanmıyorum.
8: Güzellik merkezine gitmişim yani.
1: Güzellik merkezi falsafisi o zaman.
9: Yok be, git onları. Her şey doğal bak.
10: Yorum sizin efendim. Sizin nedir gençlik iksiriniz? Yazın tarihi unutmaz etiketine. Bekliyorum. Birazdan Twitter'dan gelen mesajları da okuyacağım. Giresun'da bir aile faciası yaşandı. Zıva Deresi'nin taşması sonucu. Dere kenarında bulunan anne ve iki kızı sel sularına kapıldı. İzleyelim.
11: Gözler önünde sele böyle kapıldı. Bir aile, bir baba ve saniyeler içinde felakete dönüşen kurtarma çabası. Giresun'un Göreli ilçesinde şiddetli yağış Zıva Deresi'ni felakete dönüştürdü. Dere bir anda taştı. İlk olarak baba sel sularına kapıldı. Onu kurtarmak için eşi ve iki kızı suya yöneldi. Ama azgın sular bu kez onları da önüne kattı. Baba kurtarıldı. Ancak anne Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin için zamanla yarış başladı. Afat'ı jandarma ve köylüler dere boyunca seferber oldu ve arama çalışmalarından kahreden haber geldi. Kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Anne Zekiye Kırca ve diğer kızı Burçin Kırca ise hala aranıyor. Giresun'da selin geride bıraktığı acı tablo büyürken ekiplerin umut veren arayışı sürüyor. Kısa bir süre sonra da Burçin'in cansız bedeni dereye düştüğü yerden 25 kilometre uzakta Zıva Deresi'nin denize döküldüğü Çavuşlu sahilinde bulundu. Acı haberi alan baba Mehmet Kırca yıkıldı. Feryatları yürekleri yaktı.
12: Zekiye uşağımı topladı gitti ya, ben Emir abi Burçi. Evi güzel olmuş baba dedi ya. Her yaptı. Oturacak öyle Burçi.
11: Babayı Giresun Valisi Mustafa Koç teselli etmeye çalıştı.
13: Ama inançlı insanlar. Cenab-ı Allah böyle takdir etmiş.
11: Hadi. Acı olay köylüleri de yasa boğdu.
14: Gezmeye, gezip de koya biri yarın gidecekti. Tereğe götü ben ana demiş. Bu da onun gönlünü eldiğimdi, tereğe gitmiş.
11: Kırca ailesini paramparça eden sel işte böyle geldi.
10: İkinci saat dilimimize noktalarken efendim, araya gitmeden önce şimdi dört büyüklerin toplam borcundan bahsedeceğiz. Yine futbolla bitireceğiz bu saat dilimini. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor. Türkiye'nin dört büyük kulübü, şampiyon kulüpler. Bu kulüplerin toplam borcu şu anda 85 milyar lira. Yani 1,6 milyar avro. Parayı düşünebiliyor musunuz? Ne kadar büyük. Mayıs 2025-2026, bir yıllık toplam faaliyet zararı 24 milyar lira. Yani bu paranın neredeyse 1/3 kadar. Sadece bir yıllık zarardan bahsediyoruz. Faaliyet zararı. Tabii bu konsolide borç anlamına gelmiyor. Gelelim şimdi kulüplerin toplam varlıklarına ve borçlarına. Galatasaray'ın toplam varlığı 43,8 milyar lira. Borcu 26,7 milyar lira. Ama şurası önemli efendim. Yine Mayıs 2025-2026 arasında bir yıllık dönemde yaklaşık 600 milyon lira civarı bir kar açıkladı Galatasaray. Diğer kulüplerden farklı olarak. Şimdi Galatasaray taraftarı da diyor ki Fenerbahçe Lukaku indirdi, Greenwood indirdi. Beşiktaş Vlahovic'le Trozar'ı indirdi. Trabzonspor Salah'ı indirdi, Nunez yolda. Galatasaray niye transfer yapmıyor o zaman diye soruyor. Onun cevabını Başkan Dursun Özbek verecek, ben değil. Dün konuştu, yapacağız transferi merak etmeyin dedi ama zaman tükeniyor. Fenerbahçe 30 milyar bir toplam varlık var. 23,9 milyar da toplam borç. Ama Fenerbahçe'nin de 2025-2026 arası zararı 4,15 milyar lira. İnanılmaz fazla. Bunun da sebeplerinden biri anlamsızca yapılan transferler. Kulübün şu anda sadece yabancı oyuncusu, yabancı oyuncu sayısı 24, sözleşmeli yabancı oyuncusu 24 kişi ve sadece 10+4 oyuncu bulundurulabiliyor. Bu oyuncuların hepsi yollanacak ama yollanması için de öyle bonservisiyle falan da gönderilmeyecek. Hepsinin maaşı ödenecek. Ederson alıyor yılda 13 milyon avro. Kante alıyor 20 milyon avro. Bu paralar yine nasıl ödenecek? Yeni sezona zarar yazacak. Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsa, şampiyon olamazsa Fenerbahçe ne olacak? Uçurumdan aşağı. Durum sıkıntı. Beşiktaş ve Trabzon'da da benzer bir durum var. Yine zarar açıklandı ve borçlarda 23 milyon avro ve 11,4 milyon avro seviyesinde efendim. Mali olarak Galatasaray şu anda çok çok üstte görünüyor. Ama bu sezonki şampiyonluk çok önemli. Efendim şimdi ikinci saat diliminde noktalıyoruz. Az sonra yeniden birlikteyiz. Etiketimiz Tarih Unutmaz. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Segerece efendim.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
2: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
3: Sayın toplu taşıma kullanıcıları, toplu taşımada erişilebilirlik önemlidir. Toplu taşıma araçlarına binerken engelli, yaşlı, hamile, bebek arabalı ve hareketinde kısıtlılık olan diğer kişilere öncelik verelim. Erişilebilirliği hep birlikte sağlayalım. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: TGRT FM.
6: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.

0: aklınızda bulunsun.
1: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
0: Aklınızda bulunsun.

0: Bahçeli'nin sözleri terörsüz Türkiye'den dönüş yok. Sürecin mimarı MHP lideri Devlet Bahçeli meclisten geçen tarihi yasa hakkında konuştu. Türkiye'nin istikameti belli diyen Bahçeli terörün kalıcı tasfiyesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca terörsüz Türkiye hedefinden geri dönüş yok dedi. Üçüncü başlıkta gelsin efendim. Özel'in dokunulmazlık dosyası mecliste. Yargı zincirleme şekilde rüşvet fezlekesi düzenledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın buna ilişkin dokunulmazlık dosyaları meclis başkanlığına geldi. Bir sonraki başlığımızda gelsin. ABD ve İran ateşkesi uzattı. Amerika Birleşik Devletleri İran cephesinde umut verici bir gelişme yaşandı. Taraflar birkaç gün sonra süresi dolacak ateşkesin 60 gün daha uzatılması konusunda anlaştı. Ama Hürmüz'de hala gerginlik devam ediyor. Son olarak bir indirim müjdemiz var efendim. Motorine ÖTV indirimi müjdesi. Benzin ve motorin fiyatları arasında makas açıldı. Maliye Bakanlığı motorinde ÖTV indirimi kararı aldı. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla da resmi gazetede yayımlandı efendim. Tabii maliyetlere bu yansıyacak, enflasyona da aynı şekilde. Etiketimizi de verelim. Tarih unutmaz etiketine Twitter'dan yani X'ten de mesajlarınızı bekliyoruz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor.
1: Avrupa kavruluyor. Aşırı sıcaklar can alıyor, ormanları yakıyor, nehirleri kurutuyor. Avrupa iklim değişikliğinin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya. Az sonra. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeni golcüleri belli oldu. Sarı lacivertliler Lukaku, siyah beyazlar Vlahovic'le anlaştı. Taraftarlar havalimanlarına akın etti. Az sonra.
0: Efendim şimdi bir sıcak bağlantımız olacak yine. Alihan Kuriş gözaltına alındı. Biliyorsunuz az önce operasyon haberini son dakika olarak ekranlara getirmiştik. Sait Kahraman bize detayları anlatsın. Sait.
2: Evet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun merkezinde ise mali hareketler, şirketler üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen finansal işlemler ve örgütlü bir ekonomik yapılanma iddiası bulunuyor. Başsavcılığın resmi açıklamasına göre soruşturma suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suç suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından yürütülüyor. Operasyon bugün yani 13 Ağustos sabahı İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Toplam 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 30 şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı ki bunların arasında Alihan Kuriş de var. 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Öte yandan operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştiriliyor. Dosyanın en dikkat çekici noktası ise MASAK raporu oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporundaki tespitlere ayrıntılı şekilde yer verildi. Rapora göre suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin önemli bölümünde 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış satış hacimlerinde belirgin artışlar yaşandı. Dikkat çeken nokta ise bu artışların ardından şirketlerin önemli bölümünde bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi. MASAK raporunda şirket bölünmelerinde genellikle yüksek sermayeli yani yeni şirketler kurulduğu tespitine yer veriliyor. Daha da dikkat çekici olan ise kurulan bazı yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı illerde kurulması ve faaliyet alanlarının da önceki şirketlerden farklı olması. Başsavcılık açıklamasında bunun örgütün finansal yapısına ilişkin önemli bir tespit olduğu belirtiliyor. Çünkü MASAK'ın değerlendirmesine göre bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasının engellenmesi ve finansal işlemlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlandığı değerlendiriliyor. Şirketlerdeki nakit para trafiği de dosyanın önemli başlıklarından oldu. MASAK raporunda bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının bulunmadığı, mal alış ve satış transfer kayıtlarının olmadığı, yani aktif bir ticari hayatlarının bulunmadığı tespit edildi. Buna rağmen bu şirketlerdeki sermayenin büyük bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı belirlendi. Bir başka kritik tespit ise şirket ortaklarının yaptığı yüksek tutar.

0: nakit girişleri. Rapora göre birçok şirkette yüksek miktarda nakit sirkülasyonu bulunuyor. Özellikle şirket ortakları tarafından kaynağı açıklanmaya muhtaç yüksek miktarlı nakit paraların şirketlere sokulduğu tespit edildi. Daha sonra bu nakitlerin ortakların sahibi veya ortağı olduğu şirketlerin sermaye arttırımlarında kaynak olarak kullanıldığı belirlendi. Yani soruşturmanın önemli başlıklarından biri şu: şirketlere giren yüksek miktarlı nakit paranın kaynağı ne? Bu paralar hangi şirketlere aktarıldı? Sermaye artırımlarında nasıl kullanıldı? Ve şirketler arasında nasıl dolaştırıldı? MASAK raporu işte bu para trafiğinin izini sürüyor. Bir diğer dikkat çekici nokta ise ödeme kuruluşları üzerinden yapılan transferler. Rapora göre şirketlerin önemli bölümünde çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımları gerçekleştirildi. Bunun yanında şirketlerin hesaplarında yüksek miktarda nakit hareketi tespit edildi. Ödeme kuruluşlarından gelen paralar ve şirket hesaplarına yatırılan nakitlerin daha sonra çeşitli şirketlere yüksek tutarlarda aktarıldığı belirlendi. MASAK bu para hareketlerini de soruşturma kapsamında mercek altına aldı. MASAK raporunda şirketlerin mal alış satış kayıtlarında diğer tüzel kişilere yüksek miktarlı işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu şirketlerle yapılan yüksek montanlı mal alış satış işlemleri ise sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulundu. Yani şirketlerin ticari kayıtlarında görünen bazı işlemlerin gerçekte yapılıp yapılmadığı da soruşturuluyor. Yurt dışı para transferleri de inceleniyor ayrıca. Başsavcılığın açıklamasına göre bazı şirketlerin hesaplarına mal alış satış kayıtlarıyla uyumlu olmayan şekilde yurt dışında bulunan çeşitli şirketlerden döviz cinsinden para transferleri geldiği tespit edildi. Bu paraların hangi ticari işlem karşılığında gönderildiği de araştırılıyor. Bunun yanında bazı şirketlerin yüksek miktarda vergisel iade aldığı da belirlendi. Yani dosyada tek tek şirket işlemlerinden ziyade şirketlerin birbiriyle olan finansal bağlantıları da araştırılıyor. Ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen transferler, yüksek tutarlı mal alış satışları, sahte fatura şüphesi, yurt dışından gelen döviz transferleri ve yüksek miktarlı vergisel iadeler de araştırılıyor. Savcılık bütün bu işlemlerin tek bir organizasyon içerisinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini de araştırılıyor. 17 ilde düzenlenen operasyonda şu ana kadar 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bunların arasında Alihan Kuriş de bulunuyor. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Yakalanmayan diğer şüpheliler için ise çalışmalar sürüyor. Ayrıca şüphelilere ait 43 adreste, 33 şirkete ait 80 adreste ise arama ve el koyma işlemleri an itibariyle gerçekleştiriliyor. Buradaki amaç soruşturmanın mali boyutunu ortaya koyabilecek belge, materyal, finansal kayıtları ve delillere ulaşabilmek diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Teşekkürler Sait. Kolay gelsin. Sait Kahraman son gelişmeleri aktardı. İlerleyen dakikalarda yeni bilgileri de almaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Beşcephe'de kabul etti. Erdoğan, yayılmacı İsrail'in işgalci tavrına tepki gösterdi. Kutsal mekanlara karşı ihlal kabul edilemez. Tavrımız nettir dedi.
2: Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti'nin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
3: İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskısı, Filistin ve Gazze saldırıları. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsal mekanlara yönelik saldırılara karşı tavrımız nettir dedi. Türkiye desteğini sonuna kadar sürdürecek vurgusu yaptı.
2: Provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Görüşmelerin ardından ikili kameralar karşısına geçti. Gündemde işgalci İsrail'in saldırıları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumun Gazze'deki ateşkes planını İsrail'in ihlal ettiğini söyledi. Gazze'nin yeniden imarı için net mesaj verdi.
2: Gazze'de ise tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşın çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız. Uzlaşmaz ve saldırgan tavrını sürdürüyor. Çatışmaların devamından kimin de barıştan yana olduğunu göstermektedir. Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır.
3: Filistin Devlet Başkanı Abbas da Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasına dikkat çekti. Gazze, Filistin'in ayrılmaz parçasıdır vurgusu yaptı.
4: Ateşkes oldu ve şu ana kadar ateşkes sağlandı gibi insani yardımlar giriş yapmadı ve imar konusunda da anlaşma yapılmıştı. Gazze'siz de bir devlet olamaz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova'da eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 uçağına ilişkin geçmiş olsun temennisinde bulundu.
2: Yalova'da bir F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması nedeniyle de milletimize geçmiş olsun dileklerimi bildiriyorum.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
6: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Lastik Papuçlar 4. Bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Kayıt montaj Engin Karagöz. Enak komisyoncusu Gary'nin karısı Ellen bir gün evlerinin bodrumunda bir çift lastik papuç bulur. Papuçların 4 ay önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki lise öğrencisi Diana'ya ait olduğu anlaşılır. Yapılan kazıda bodrum katında kıza ait elbiselerin bulunması, kızın kaçırıldığı gün ve saatte Gary'nin tutarsız konuşması şüpheleri üzerinde toplar. Şehir halkının linç etmesinden korkarak karakolda yatıp kalkmaya başlar. Gary'nin hayatı bir anda altüst olmuştur. Ailesi evini terk etmiş, dost bildiği tanıdıkları aleyhinde şahitlik etmeye başlamıştır.
1: Peki papuçların varlığından nasıl haberdar oldunuz Bayan Betty?
2: Gitmek üzereydik. Ellen dolaptan papuçları çıkarıp bize gösterdi.
1: Pekala, buraya kadar ifadeler oturuyor. Peki Malone ne yaptı papuçları görünce yani?
3: Bilmem, söylemesi güç Bill.
2: Hala onu korumaya çalışıyorsun Luke. İçindeki harfleri görmemen için neredeyse zorla elinden alacaktı pabuçları.
3: Yok canım. Yalnız bu işten canı sıkıldığı anlaşıyordu. Tabandaki harfleri okuyunca hepimiz gibi o da şaşırdı bu işe.
1: Harfleri siz mi gördünüz?
3: Tabii. Görülmesi güçtü aslında. Ellen'le Betty hemen kaybolan kızın isminin baş harfleri olduğunu sandılar.
1: Jane not alıyorsun değil mi?
2: Evet.
1: Bunun üzerine mi Gary Malone beni aradı?
3: Sanıyorum evet.
2: Doğruyu söyle Luke Summer. Böyle olmadığını çok iyi biliyorsun.
1: Kocanızın anlattıklarını itiraz mı ediyorsunuz Bayan Betty?
2: Ben sadece olayları doğru olarak anlatmaya çalışıyorum. Gary polisin çağrılmasına karşıydı. Ellen onu zorladı. Harfleri de bulmamıza rağmen lafı değiştirmeye, komşular arasında adının baş harfleri aynı olan birilerini aramaya kalmıştı.
3: O kadar da değil Betty. Sadece papuçların küçük Diana'ya ait olduğuna inanmak istemiyordu. Senin anlattığın gibi bilerek suçunu gizlemek için yapmıyordu bunu.
2: Tam tersine gizlemek istiyordu. Bunun üzerine Luke'u alıp hemen gitmek istedi. Bizi oyalamasından katil olduğu anlaşılıyor.
3: Betty, Allah aşkına sözünü ettiğimiz adam Gary Malone'dur. Bize yabancı biri değil.
1: Bu kadar yeter, bu kadar yeter. İkinize de çok teşekkür ederim. Bana çok yardımınız oldu. Yarın sabah gelip ifadenizi imzalamanızı rica ediyorum sizden.
3: Tabii Bill.
1: Aa, bir şey daha. Dışarıda bekleyen gazetecilere istediğinizi anlatabilirsiniz. Ama kanunların kişileri iftiraya karşı koruduğunu hatırlatmak zorundayım. Gary Malone şüpheli bir kişidir. Ama henüz sanık değil, unutmayın.
3: Umarım gazetecilerle konuşurken de Gary için katil demezsin Betty.
4: Bırak Luke, karın içinden ne geliyor söyle söylesin.
3: Gary.
4: Dışarıdan neler söylediklerinizi dinledim Luke. Sana lafım yok. Ama sana gelince Betty, sen gerçekten aşağılık bir kadınsın.
2: Luke, duydun mu benim için ne söylediğini?
3: Gidelim Betty. Lütfen çeneni kapa ve bir kelime daha etme, tamam mı? Yürü.
1: Bunlar senin en iyi aile dostların değil mi Malone?
4: Luke, evet.
1: Ya karısı?
4: O da karımın en iyi dostu.
1: Madem söylediklerini kapının ardından duydun, sözlerinin jüriyi ne ölçüde etkileyebileceğini kestiriyorsundur herhalde. Karının en yakın arkadaşı bile sana düşman Malone.
4: Avluda kızın cesedini buldunuz mu?
1: Hayır. Adamlarım şimdi de arka bahçenin geri kalan bölümünü kazmaya başladılar. Bulunacak bir şey varsa buluruz Malone. Hiç şüphen olmasın bundan. Halkın senin için neler düşündüğünü duyuyorsun değil mi?
4: Bu şehirde hiç olmayan ne çok insan varmış meğer.
1: Bütün bu avanaklar bir lider bulsalardı seni linç edebilirlerdi Malone. 2-3 düzine federal polis şehirde çifter çifter dolaşıyor. Ortalığı kolaçan etmek, çıkacak muhtemel olaylara yatıştırmak için.
4: Peki bizim bodruma girenlerden bir haber yok mu?
1: Bakkal çırağı Jerry Smith'i çavuş Hank sorguya çekti. Diana'yı tanıyor. Aynı okulda, son sınıftaymış. 13 Mayıs günü okuldan saat 3.30'a doğru çıkıp eski arabasıyla şehre dönmüş. İşe gitmeyip bir dostuyla gezmeye çıkmış.
4: Hepsi bu kadar mı?
1: Çavuş bakkal çırağının insanlardan uzak duran bir çocuk olduğunu söylüyor.
4: Evet biliyorum, sıkılgan, içine kapanık biridir.
1: Gelelim dostum Luke'a. Sizden oltayı aldığını hatırlıyor ama tarihini hatırlamıyor. Buna karşılık geri getirdiği günü çok iyi biliyor. Kızın kaybolduğunun ertesi günü.
4: Yani 14 Mayıs günü.
1: Evet. Size uğradığını fakat evde kimseyi bulamadığını da söyledi.
4: Saat 11'de eve geldiğimi söylemiştim size.
1: Luke saat 10'a doğru oltayı bodruma koymuş. 13 Mayıs günü ne yaptığını da defterine bakıp hatırlamaya çalışacak. Ona şüpheli gözüyle bakıyor musun?
4: Asla. Luke böyle bir şey yapmaz. Ben de. Ama senin böyle şeylere aldırdığın bile yok. Öyle sanıyorum ki...
5: Gir bakalım içeri.
1: Bu kim Hank?
5: Bert Frank.
6: Bay Malone'un evinin su tesisatını onaran tesisat.
1: Aa evet evet evet.
6: Bay Franklin'in bize söyleyeceği önemli şeyler olduğunu sanıyorum şef.
1: Pekala. Buyurun. Sizi dinliyorum Bay Franklin.
3: Şey, bilmeniz gereken 2-3 ufak şey var.
1: Nedir bu ufak şeyler?
3: Bay Malone'un bodrumuna aynı gün bir sabahın 8:30'unda bir de akşamüstü 5'te indim. Hı hı. Onarım için gerekli araçları getirmemiştim. Borulardan biri patlamış, su sızdırıyordu. Suyu kapadım. Akşam geldiğimde de boruyu onarıp suyu açtım.
1: Anlıyorum Bay Franklin. Ama önce şu 13 Mayıs gününden bahsedin bize. Bir cuma günüydü. O gün neler yaptınız?
3: Çavuş bana 13 Mayıs günü ne yaptığımı sorunca makbuzlara baktım. Bayan Trent'i tanırsınız sanırım. Saat 3'e kadar onun evinde çalıştım. Sonra kıyıya John Bergstrom'un yaptırdığı eve gittim. Onu da tanırsınız.
1: Kim olduğunu anladım. Evet, sonra?
3: 3'ü 5 gece John Bergstrom oraya varmış olmalıyım. Bir su kazanı yerleştirdim. İşim aşağı yukarı 2,5 saat sürdü. Dosyalarımda bunun da makbuzları var. Sonra eve döndüm.
1: 3'e kadar Bayan Trent'te, sonra da saat 5:30'a kadar John Bernstone'daydınız demek. Yeter de artar bile Bay Franklin, teşekkürler.
3: Bir de Bayan Malone'un evinde çalıştığım gün için anlatmam gereken şeyler var. O sıralar buna fazla önem vermemiştim.
1: Hangi gün Bay Franklin?
3: 17 Mayıs seçim günü. 8:30'da suyu kapamaya indiğimde bir yerde toprağın eşelendiğini fark ettim. Toprakta haşır neşir olduğundan yeni kazılan bir yerin nasıl olduğunu iyi bilirim. Aslında oranın eşelendiğini fark edişim de bu tecrübemden gelmiyor. Saat 5:30'a gelirken suyu yeniden açtığımda oranın iyice düzeltildiğini gördüm. Sanki kazıldığı belli olmasın diye böyle yapılmıştı. Artık bodrumun geri kalan kısmından hiç ayırt edilemiyordu.
1: Neresi olduğunu kestirebilir misiniz peki?
3: Şüphesiz. Duvara asılı oltaların tam altıydı.
1: Söylediklerinizden eminsiniz değil mi?
3: Kellemi ortaya koyarım. Dünmüş gibi hatırlıyorum.
1: Tam da küçük kızın elbiselerini bulduğumuz yer. Evet, buradan anlıyoruz ki sabah saat 8:30. Fakat 13 Mayıs ile 17 Mayıs arasında bir gün. Evet. Bu söyledikleriniz bizim için çok değerli Bay Franklin.
3: Doğrusu buna memnun oldum. Ben pek önemsemiyordum.
1: Sandığınızdan çok daha önemli dostum. Yemin edip ifadenizi imzalar mısınız? Hatta gerekirse aynı şeyleri büyük jüri önünde söyler misiniz?
3: Elbette. Söylediklerimden emin olmasaydım ağzımı açar mıydım hiç?
1: Mükemmel. Yardımınız için çok teşekkürler.
3: Hoşça kalın.
1: Birikimin farkındasın sanırım Malone. Franklin'in sözleri kendisinden sonra gelen seçmenlerin hepsinin suçsuzluğunu ortaya koyuyor. Yine başladığımız yere geldik. Yani bir numaralı şüpheli yine sensin.
4: Uykum var Bill. Uyuyabilir miyim?
1: Hiç rahat değilim yani.
4: Benimle uğraşma Bill Craft. Sen salağın tekisin. Seni nasıl polis yapmışlar anlamıyorum.
7: Ne bekliyorsun şef? Şunun suratını dağıtsana.
1: Bırak onu Hank.
7: Bu pis herifin hakaretlerine nasıl dayanıyorsun anlayamıyorum.
4: Sen de kapa gaganın çavuş bozması. O kadar meraklıysan ben senin suratını dağıtayım.
1: Hey yeter artık, yeter. Malone, gerçekten burada uyumak mı istiyorsun?
4: Eğer sakıncası yoksa beni evime kadar götürün.
1: Dışarıda senin nelerin beklediğini bilmediğim için bu riski göze alamam doğrusu. Ama aşağıda nezaretteki hücreler boş. Birini sana verebilirim.
4: Benim için fark etmez. Nerede olursa olsun uyuyabilirim.
1: Gary.
8: Buyur şef.
1: Bay Malone'u al, aşağıya hücrelerden birine koy.
8: Baş üstüne şef. Hadi Bay Malone.
1: Hank, Malone'u uyandıracaksın. 15 dakika kadar sorguya çekeceksin. Ne istersen sorabilirsin. Önemli olan 15 dakika uyanık kalması. Yarım saat uyuması. Bunu sabaha kadar yapacaksın. Sen gittikten sonra nöbetçilere söyle aynısını yapsınlar, tamam mı?
7: Nedenini sorabilir miyim şef?
1: Sinirlerinin laçka olmasını, yarın yalan makinesine geldiğinde yorgunluktan kendini kaybetmesini istiyorum. Sağlam biri olduğunu kabul etmek gerek. Bugün başına gelenlerden sonra bile sinirleri hala sağlam sayılır. Hakkından gelmek zorundayız. Her şey buna bağlı, unutma.
7: Ceset bulunmazsa tabii.
1: Evinde gömülü olduğunu sanmıyorum.
7: Bence yukarıdaki çiftliğe gömmüştür. Geceyi orada geçirdiğini söylüyor ya.
1: Evet. En akla yatkın gelen de orası zaten. Tepede ıssız bir çiftlik. Yine de kesin bir şey söyleyemeyiz. Kendinden o kadar emin ki. Yalan makinesi getirmemizi ısrarla isteyişinde sağlamlığını ortaya koyuyor zaten. Belki de cesedin bulunmamasına güveniyor.
7: Neyse. Gidip yatayım artık.
1: Söylediklerimi unutma Hank. Yarım saat uyku, 15 dakika sorgu. Kaya gibi sert bir herif. Onu yumuşatmak zorundayız, unutma.
7: Merak etme şef, bana güvenebilirsin. Hey Malone, kalk bakalım. Kalk.
4: Ne oluyor? Neden uyandırdın beni?
7: Soru sormayı bırak. Konuşacağız seninle.
4: Konuşacak ne kaldı ki? Her şeyi konuştuk. Bırakın da uyuyayım biraz.
7: Burası otel değil. Kalk hadi. Sorguya çekeceğim seni.
4: Lanet olası. Ne soracaksan sor hadi.
7: Diana Hallray'ı nasıl öldürdüğünü anlat. Öldürmeden önce mi yoksa öldürdükten sonra mı hırsına geçtin?
4: Allah belanı versin senin. Kaç sefer söyleyeceğim. Ben o kızı tanımıyordum bile.
8: Gerin Melon, uyan.
4: Yine ne var? Daha yatalı yarım saat bile olmadı be.
8: Diana Hallray'ın kaybolduğu gün neredeydin?
4: Elinin köründeydim. Ne bu be? Önüne gelene nerede olduğumu mu anlatacağım? Defolun başımdan.
7: Yeter bu kadar uyku. Pis herif, kalk artık.
4: Lanet olası şerifler, ne istiyorsunuz benden? Şurada iki dakika uyuyacağım. Burnumdan getirdiniz.
7: Rahat uyumak istiyorsan evine gitseydin. Polis merkezinde uyumanın bedeli budur. Fırla!
4: Bu sefer ne soracaksınız ha? Kızı öldürmediğimi söyledim. Olay gününde nerede olduğumu söyledim. Kızı tanımadığımı söyledim. Belalı herifler, daha ne öğrenmek istiyorsunuz?
7: Kızı öldürmediysen neden elbiseleri, defterleri, kitapları senin bodrumunda bulundu peki?
4: Ne bileyim ben. Birisi bırakmış olmalı.
7: Biz de yedik bu söylediğini değil mi? Pis katil. Sonun elektrikli sandalye olacak. Hindi gibi kızartılacaksın orada.
8: Melon uyan, uyan!
4: Melon kadar başınıza taş düşsün emin. Bu kaçıncı oluyor be? Doğru dürüst bir uykuyu haram ettiniz bana.
8: Kızın cesedini nereye sakladın?
4: Size kaç kere söyleyeceğim. Siz benimle alay mı ediyorsunuz be? Kızı ben öldürmedim ki cesedini saklayayım. Defolun gidin başından.
8: Ağzından çıkan sözlere dikkat et Melon. Kimi kimin yerinden kovuyorsun? Burası polis merkezi.
4: Polisinize de, size de. Sizin niyetiniz sinirlerimi bozmak değil mi? Hadi itiraf edin. Bunun için uyutmuyorsunuz beni, öyle değil mi?
7: Hey, kalk bakalım ahbap.
4: Defolun, defolun başından.
7: Kalk diyorum sana. Bir ziyaretçim var.
4: Ne ziyaretçisi? Kim?
2: Benim Geri.
4: Ellen, sen misin?
7: Ben sizi yalnız bırakayım da rahat rahat konuş.
4: Buradasın Ellen, inanamıyorum. Nelere katlandığımı bir bilsen. Polisler beni suçlu sanıyor. Düşünebiliyor musun? O küçük kızı benim öldürdüğüme inanıyorlar.
2: Bütün gazetelerde sana yazdığım mektup yer almış Geri. Beni rezil ettin. Neden ortadan kaldırmadın o mektubu?
4: Benim suçum yok Ellen. Gazeteciler buldular mektubu.
2: Mektubu ortadan kaldırmaya akıl etseydin ya.
4: Ne yazık ki buna vakit kalmadan gazeteciler evi istila etti. Hele o küçük kızın elbiseleri de bodrumdan çıkınca iyice paniğe kapıldım. Peki sen neredeydin? Annem bilmiyorum dedi.
2: Başıma bunların geleceğini bildiğim için bir araba kiralayarak bir motele gittim. Orada da gazetelerin ikinci baskıları elime geçti. Resmim bütün gazetelerin birinci sayfasında yer almıştı. Bari resmimi vermeseydin onlara.
4: Ama ben vermedim ki.
2: Sen vermediysen kimden aldılar peki?
4: Ne bileyim, kendileri almış olmalı. Evde kimse yoktu. O şaşkınlık içinde kimi resim çekiyor, kimi sorular soruyordu. Neyse sen devam et. Bir motele gittiğini söylemiştin.
2: Orada hemen tanıdılar beni. Yer değiştirmek zorunda kaldım ama fayda etmedi. Bir saat içinde motel gazeteci dolmuştu. Böylesine korkunç ve rezil bir gün yaşadığımı hatırlamıyorum.
4: Yine de seni 14 yaşındaki bir kızın hırsına geçip öldürmekle suçlamıyorlardı ama.
2: Ne demek istediğini anlayamadım.
4: Neyse sen devam et.
2: Çevremde dolaşan o insan diye rahatsızlığı düşünsene. Bunun nasıl bir felaket olduğunu aklına bile getiremezsin. Mecburen buraya geri döndüm.
4: Yalnız mı geldin?
2: Hayır. Gazetecilerden biri benimle geldi. Çok iyi bir kadın.
4: Yol boyu konuşturmuştur seni. Gayet iyi bilirim bu tipleri.
2: Polisin evin arka bahçesini kazdığını duydum. Doğru mu bu?
4: Doğru. Ceset arıyorlar.
2: Her yanı delik deşik ettiler öyleyse.
4: Evet. Her yanı delip kazıyorlar.
2: İyi ama bunu yapmaya hakları yok. Güzel bahçemiz, yeni avlu. Geri, onlara engel olmalıydın.
4: Onlara kazma iznini ben verdim.
2: Sen mi? Aylarca süren uğraşmalarından sonra gülünç bir şey bu yaptığın. Geri, aklını kaçırmış olmalısın sen.
4: Şimdilik aklım değil ama özgürlüğüm kaçıp gitti elimden. Böyle giderse aklım da kaçabilir. Bütün bunları suçsuzluğumun ispatlanması için yaptım. İşte böyle güzelim. Şimdi eve dön, ağzına geleni söyle. Gözlerini kocaman kocaman aç, bağır. Güzelim, bahçemizi kazdırdığım için, avludaki çinleri söktürdüğüm için ağzına geleni söyle onlara.
9: Sen çok değişmişsin. Benimle hiç böyle konuşmazdın.
4: Artık şartlar değişti Alan. Şu anda hiçbir şey benim suçsuzluğumdan daha önemli değil. Onurum, şerefim, her şeyim elimden gidiyor. Neyse. Söylesene, dışarıda hala kalabalık bekleşiyor mu?
9: Hayır, gelirken kimseyi görmedim. İçeride sadece birkaç polis ve birkaç gazeteci var. Neden sordun?
4: Dün gece dışarıda büyük bir kalabalık toplanmıştı. Hepsi de öfkeliydi. Biraz yüreklenseler gelip beni linç edeceklerdi.
9: Linç mi edeceklerdi? Hadi canım, bir bu eksikti. Bahçedeki kazıdan da feci bir şey olurdu bu.
4: Başıma böyle bir şey geldiğinde bu sözlerini tekrarlarım, merak etme. Neyse, hadi git artık. Git de bahçedeki güllere, çiçeklere göz kulak ol. Yine görüşeceğimizi umarım.
9: Nasıl istersen.
4: Ne biçim kadın bu? Şımarık, küstah, bencil, kendini beğenmiş. Burada ne işim olduğunu bile idrak edemiyor. Onun için bahçedeki çiçekler, toprağın kazılması, avludaki çinlerin sökülmesi benden daha kıymetli.
0: Lastik Papuçlar adlı eserin 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT FM'de.

Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de yeniden birlikteyiz. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte. Ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz radyo başındaki herkese.

Biz bugün ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi ağırlayacağız ve sadece bulunduğu coğrafya için değil, dünya için çok büyük anlam ifade eden, aslında dünyanın zannettiğimiz kadar büyük olmadığını ispat etmeye ilk adımları atan Büyük İskender'i konuşacağız. Kimdir, nerede yetişmiştir, hangi hedeflerle büyümüştür, o büyük imparatorluğu nasıl kurmuştur ve ondan sonra neler olmuştur? Ardından tabii ki bıraktığı izleri de değerlendireceğiz. Bakalım neler konuşacağız birlikte. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi ağırlayacağız. İlk bölümde ise gündeme bakacağız. Oldukça sıcak bir gündemimiz var. Başlı başına havanın kendisi çok sıcak. Bir iki gün rüzgar bekliyoruz İstanbul'da. Özellikle kuzey ilçelerde hava serinleyecek. Silivri'de mesela rüzgar daha etkili olabilir uyarısında bulunanlar var. Yine benzer bir hatırlatma işte Bursa için, Çanakkale için de yapılıyor. Detaylara bakacağız birlikte. Yol durumunu görmeye çalışacağız. İstanbul'da şu anda trafikte olanlara alternatif üretebilir miyiz? Ona bir bakacağız. Ve efendim İstanbul'u konuşurken içinde bulunduğumuz coğrafya, hani hep diyoruz ya, bir eviniz olsun, kira vermeyin, bir şekilde çalışır, en azından faturalarınız, günlük harcamalarınız, bunları karşılayabilirsiniz. Ama İstanbul'da kira fiyatları inanılmaz artmış durumda. Üstelik sadece İstanbul olarak bakmayalım, dünyada zaten kira fiyatları artarken İstanbul bunun üzerine bir kat daha fark atmış. İstanbul, Barcelona dünyada kira artışının en çok olduğu iki şehirmiş. Umarım kendi eviniz vardır. Küçük büyük fark etmez. Hayallerimiz büyük olsa da yaşadığımız ev kira olmasın, küçük de olsa olur. Küçük evler, böyle hani küçücük bir evim olsun diye başlıyoruz ya cümleye. Hani o gerçekten insana samimiyet veren, her yerinde sizden izler bulunan, belki büyüdüğünüz, çocukluğunuzun geçtiği yerler gerçekten çok kıymetli. İstanbul trafiğine bakalım, %42'lik yoğunluk var. Çok kritik bir noktada kaza var bugün. TEM'de Çakmak Ataşehir yönünde bir trafik kazası meydana geldi ve bu bölgeyi çok ciddi anlamda durdurmuş durumda. Ümraniye'den, Çakmak'tan Ataşehir yönüne doğru, geriye doğru trafik kazasının etkisi Elmalı'ya kadar, hatta neredeyse Kavacık'a kadar uzamış durumda. Ters yönlü bir trafik yoğunluğu. Normalde biz bugün Ümraniye'den Kavacık istikametine bir trafikten bahsedecektik size sadece. Ama tersi istikamette çok yolu dolu. Araç arızaları var. Avcılar Şükrü Bey parseller yönünde ve bir diğer araç arızası Sefaköy Çobançeşme yönünde. Yani E5'te de iki araç arızası trafiğin yavaşlamasına yol açmış durumda. Alternatifi E5'in TEM, Firuzköy Isparta Kule trafiği var. Hastal Serantepe trafiği var daha ileride. Yine E5'te devam edecek olanlar için Cevizbağ trafiği var. Sonrasında Ok Meydanı'nda trafik yavaşlamış ve ardından köprüye yaklaşırken Zincirlikuyu'da bir trafik var. Sahil yolu çok rahat, çok hafif bir yoğunluk Sirkeci'de var, Karaköy'de var. Onun dışında Tarihi Yarımada, Karaköy, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı üzerinden Şehitler Köprüsü'ne ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çok rahat ulaşabilirsiniz. Anadolu yakasında Kartal'ı geçtikten sonra Maltepe'ye doğru başlayan bir trafik var. Bostancı Köprülü Kavşağı güçlendirme çalışmasına kadar devam ediyor. Bunun alternatifi TEM'de de Ataşehir'e kadar trafik var şu anda. Nereden başlıyor? Kartal yol ayrımından başlıyor ve Ataşehir'e kadar devam ediyor. Yine hem Çekmeköy'den hem Kavacık'tan gelen trafiğin bir parça bölgeye etki ettiğini söyleyelim. Ama bugün bu çalışmanın olduğu TEM'de Elmalı Kavacık yönündeki Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmasından sonra köprü istikametinde trafik çok daha rahat görünüyor. E5'te Maltepe'ye yaklaşırken başlıyor trafik ve Bostancı yol ayrımına kadar devam ediyor dedim. Sonrasında ise köprü istikametinde de, her iki köprü ya da Avrasya Tüneli istikametinde trafiğin çok rahat olduğunu, sahil yolunda da Cadde Bostan ve Bostancı hariç trafiğin rahat göründüğünü söyleyebiliriz. Sahil yolunu kullanmak isteyenler için de trafiğin durumu böyle. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da sabah böyle hava yağdı, yağacak gibiydi. Bu sabah için geçmiş günlerde bir yağmur uyarısında bulunmuştu meteoroloji. Ama şu an için en azından bizim bulunduğumuz yerde yağmur yok. Rüzgar etkisini arttıracak, kuzeyli yönlerden esecek.

dereceye düşecek. Pazartesi günü ise uzun vadeli bir rapor, ama pazartesi günü de bölgeye yağmur gelme ihtimali söz konusu sevgili dinleyiciler. Gelelim İzmir'e, sonra bölgesel olarak bakmaya devam edeceğiz. İzmir'de şu anda sıcaklık 31 dereceye yaklaşıyor. Hissedilen değer ise 32,5 civarında. 38 dereceye kadar çıkacak. Bugün rüzgar kuzeyden esiyor. Bugün Marmara bölgesiyle beraber İzmir içinde, İzmir ve Manisa içinde rüzgar uyarısında bulunulmuş. 3 gün boyunca bölgede rüzgar kuvvetli esecek. Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa'da kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yine Marmara'da, Marmara'ya çevre illerle birlikte Marmara Denizi'nde de fırtına beklendiğini hatırlatalım. Samsun, Ordu ve Sinop'ta ise yerel yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Harita üzerinden biraz daha detaylı bakalım şimdi. Bu yağmur bugün İstanbul'la beraber başlayıp Karadeniz boyunca etkili olacak sevgili dinleyiciler. Hatta aşağıda Bilecik'e kadar, Bursa'ya kadar sarkıyor. İç Anadolu bölgesinde Yozgat'a, Doğu Anadolu bölgesinde Karadeniz kıyılarından işte Erzincan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, bu bölgelere kadar yağmurun sarktığını görüyoruz. Yine bugün için meteoroloji Osmaniye için de yağış uyarısında bulunmuş. Gök gürültülü sağanak yağış ihtimali söz konusu. Ege'nin içlerinde rüzgarla beraber sıcaklıkların biraz değişeceğini söyleyelim. Hissedilen değer belki düşecek ama termometre bugün Aydın'da yine 41 dereceyi gösteriyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de sıcak hava sınıra doğru, Güneydoğu sınırımıza doğru çekildi. 41 derece ama yine de Batman, Urfa 40 derece, Diyarbakır 40 derece, Adıyaman bölge oldukça sıcak, Gaziantep 39 derece, Kilis 39 derece, bölge oldukça sıcak. Yarından itibaren yağışın biraz daha geniş bir alana yayılacağını söyleyelim. Marmara'nın doğusu tamamıyla yağış alacak ve bu yağış Ege'ye doğru aşağı inerken Denizli ve Aydın'a kadar ulaşacak. Karadeniz'e Sinop'tan doğuya doğru yağışlar var. Bolu Kastamonu arasında yağış var. Doğu Anadolu yağış alacak. Akdeniz'in doğusunda yağış var. Güneydoğu'da ise sıcaklıklar birkaç derece gerileyecek. Bu da bölgeyi biraz serinletecek. Bu serinliğin cumartesi, pazar, pazartesi günü de sürmesi bekleniyor. Yani bu cumayı atlattıktan sonra hafta sonu ve yeni haftanın başında Güneydoğu Anadolu bölgesinde küçük bir nefes alma söz konusu olacak sevgili dinleyiciler. Böyle 41-42 derecelerden 37-38 derecelere gerileyecek. Bu da bölge için bu 4-5 derecelik serinleme en azından termometrenin kırmızıdan çıkmasına yol açacak.

Takvim yaprağımıza bakalım. Takvim yaprağımız bugün sebze çorbası, terbiyeli köfte, salata demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun.

Evet, bugün dün motorinde indirimle ilgili bir haber paylaşmıştık. Bugün de Ağustos ayı içinde geçerli olmak üzere Cumhurbaşkanı kararıyla motorin eşel mobil sistemi dışına çıkartıldı. Bu da motorinden alınan ÖTV'nin sıfırlanması anlamına geliyor. Ağustos ayında kalan kısım için sıfır olarak uygulanacak. Yani bugün ayın 13'ü, bugünden itibaren Ağustos'un sonuna kadar. Sonraki her ay içinse 3'er liralık bir artış belirlenecek. Böylece gerçek, yani kendi rakamına ulaşıncaya kadar ay içinde yavaş yavaş bir ÖTV eklemesi söz konusu olacak. Ama şu an itibariyle ÖTV'nin sıfırlandığını söyleyebiliriz. Bu ne demek sevgili dinleyiciler? Motorin ÖTV tutarı yeniden belirlendiği için eşer mobil uygulaması motorin türü mallar bakımından yürürlükten kaldırıldı. Benzin LPG türü mallar eşer mobil sistemi içinde kalacak. Bu durumda özellikle neden böyle bir karar alındığına bakalım. Motorinin maliyet fiyatlarını ciddi anlamda etkilediği ve bunun da enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığı ifade ediliyor. Yani dezenflasyon, enflasyonun geriye dönmesi sürecini desteklesin diye bu karar alınmış. Bundan sonra yani her ay 3'er liralık bir artışla yeniden

Bu aynı zamanda cebimizden çıkan parayı da tabii ki değiştirecek. Yani motorinin üzerindeki ÖTV'nin sıfırlanması özellikle üretimde, sanayide çok ciddi anlamda nakliyede motorin kullanıldığı düşünülürse bizim de cebimize yansıyacak diye düşünüyoruz. Yani en azından ürünlerin fiyatı artmayacak. En azından ürünlerin belki fiyatında bir miktar gevşeme, bir düşüş söz konusu olacak. Bizim beklentimiz bu. Ama tabii ki yine bu durumu görmezden gelip, çünkü hep öyle oluyor. Mesela çıkıyorsunuz alışverişe, bunun fiyatı niye yüksek? Dolar arttı. Bunun fiyatı niye yüksek? Benzin yükseldi. Şimdi hem benzinde hem petrolde bir düşüş söz konusu ise, ya da dolarda bir sıçrama, bir hareketlilik söz konusu değilse, bu durumda fiyatların geri gelmesini beklemek gibi bir hakkımız var mı? Var, ama uygulamada böyle bir şey olmuyor. Genelde o fiyat orada kalıyor. Bir süre zam yapılmaması bir iyi niyet göstergesi. Sonra kaldığı yerden her şey devam ediyor.

Efendim biz üretim maliyetlerine de bu ÖTV indiriminin, ÖTV sıfırlanmasının yansımasını umuyoruz. İnşallah bizim de cebimizden çıkan para bir parçacık azalır. Tabii o zaman satıcılar, üreticiler başka bahaneler bulacaklar. Çalışanın fiyatı arttı. Ya abicim işte evet asgari ücret o kadar diyorlar ama o paraya çalışacak kimseyi bulamıyorsun ki diye dönüyor iş. Haksız da değiller çünkü asgari ücretle çalışacak hani sıfırdan birisi bir işe başlarken bile asgari ücret önerdiğinizde artık hani değil kale almak üzerine konuşmak cevap bile vermeden kalkıp gidiyor gençler. Beklentileri yüksek, almak istedikleri ürünlerin fiyatı yüksek, hayalleri büyük ve bunları gerçekleştirmek için hızlı adım atmak istiyorlar. Bunların hepsi de yine parayla oluyor. Haksız değiller ama bir yandan da lütfen gençler şunu düşünmesinler. Sadece para kazanıyorum. Hayır, çalıştığınız zaman aynı zamanda işle ilgili çok büyük bir tecrübe kazanıyorsunuz ki bunun ederi paradan çok daha fazla. Birisi size iş öğretiyorsa kazandığınız para tabii ki hayatınızı devam ettirmek için önemli ama öğrendiğiniz işin de sizin bir sonraki işinizde ya da aynı iş yerinde bir sonraki adımda, bir sonraki pozisyonda çok işinize yarayacağını unutmayın.

Bugün hava çok sıcak. Özellikle Güneydoğu'da bakın ciddi anlamda termometrenin bizi uyardığını görüyorum. Bu kırmızıya dönen yerlerde çok dikkatli olmak lazım. Su tüketimini asla ihmal etmeyin, azaltmayın. Bir taraftan da tabii evlerde aynı zamanda yavaş yavaş tarlalar içinde, köyler içinde aynısını söyleyeceğiz. Artık son üretimler, son malzemeler bazı gıda malzemeleri için, maddeleri için onları işte reçel mi yapacaksınız, turşu mu yapacaksınız, kurutacak mısınız, tarhana mı yapacaksınız, öğütüp mü kaldıracaksınız, bütün bunlar için ya da hazırlayacaksınız, dondurucunuza mı koyacaksınız, temizleyip mi kaldırıyorsunuz, bir ön pişirme yapıyor musunuz, işinizi kolaylaştıracak ne varsa, kışında yazın yediğiniz bu lezzetleri sofranıza getirmenin yolu neyse onları yapmaya başlıyorsunuz. Şimdi turşu kuranlara bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Genelde insanlar turşuları plastik kapların içine kurarlar. Dışarıdan turşu aldığınızda, salça aldığınızda, yaprak aldığınızda, onun için onun da tam mevsimindeyiz. Bunları aldığınızda gelen ürünün hangi ambalajda olduğuna bakın. Bizim için en sağlıklı ambalaj cam. Bunun dışındaki ambalajlarda eğer bir plastik kullanılıyorsa bunun gıdaya temasına izin var mı yok mu ona bakmak lazım. Yani bir NSF belgesi gibi bir belgesi var mı? Ya da bu plastik gıda temasına uygun ham maddeden mi yapılmış? Bunu bir görmek lazım. Bunun dışında böyle bile olsa turşu gibi asitli, mesela domates gibi asitli ürünleri koyduğunuz kapların kesinlikle plastik olmaması lazım. Mesela yaprak kurdunuz, işte biraz sirke, biraz limon ilave ettiniz, sapsarı çok güzel oldu yapraklar, ama gelin görün ki bunu bir plastik ambalajın içinde yaptınız. Bir süre sonra o asit, bu aynı durum sirke kurduğunuz, sirke sakladığınız kaplar için de geçerli. Asit yavaş yavaş plastiğin parçacıklarını koparmaya ve kendi içine almaya başlar. Sağlıklı olsun diye evde yaptığınız, sağlıklı olsun diye emek verdiğiniz o ürün aslında sizin için sağlıksız hale dönüşebilir. O yüzden lütfen bunları plastik malzemelerin içinde yapmamaya, plastik malzeme içinde bekletmemeye, plastik malzeme içinde depolayıp saklamamaya özen gösterin.

ciddi de emek harcanıyor, ciddi de para harcanıyor. Şimdi sirke yapıyorsunuz, diyoruz ki sirke yaparken lütfen temiz güzel malzeme kullanın. İşte sirkeniz organik olsun istiyorsanız kullandığınız malzemenin de organik olması. Üzüm sirkesi mi yapacaksınız? Temiz bir üzümden. Elma sirkesi mi yapacaksınız? Temiz bir elmadan. Hatta mümkünse elma kurtlu bile olsa olabilir. O kısımları ayıklayın. Ama en azından o bize elma ile ilgili bir fikir verir. Dolayısıyla malzeme için bu kadar titizleniyorsunuz, özeniyorsunuz. O zaman yaptığınız kapları da özenle seçin. Bunlar mümkünse eğer cam kaplar olsun. Büyük cam kavanozlar var. İşte 1 litrelik, 2 litrelikten bahsetmiyorum. Mesela 5 litrelik, 7 litrelik. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bir sirke kurduğunuzda o aynı zamanda bir parça kabaracak, yukarıya doğru çıkacak. O karıştırırken biraz hacime ihtiyacınız olacak. Bu anlamda biraz daha büyükçe bir kap işinizi daha iyi görür. Özellikle sirke için artık yavaş yavaş mevsimi başlıyor. Yani çok sıcak zamanda çok hızlı oluyor sirke ve çok hızlı köpürüyor. Dolayısıyla bunu biraz bekletmek ya da bir parça daha serinlemesini beklemek lazım havanın. Mesela Karadeniz için bu şimdi olabilir ama güneyde için, güneydeyseniz eğer, güney bölgeler için biraz daha beklemek lazım. Yavaş yavaş bizim bulunduğumuz coğrafya içinde sirke kurma zamanı geliyor. Zaten işte artık o üzümler çıkmaya başlayacak, yerli üzümler. Pazarda biraz da ucuzlayacak. Onları alıp kullanmaya başlayacağız. Elma yine aynı şekilde gelecek ve ucuzlayacak. Onlarla çok daha rahat iş yapabilirsiniz. Sirke yapabilirsiniz. Eğer hemen sirke yapmaya fırsatınız yoksa dondurucuya kaldırıp sonrasında yapabilirsiniz. Bunların hepsi mümkün. Kullandığınız içine attığınız her ne varsa, işte biraz nohut mu atıyorsunuz, biraz ekmek mi koyuyorsunuz, bal mı ilave ediyorsunuz, daha yani maya olsun diye ilave ettiğiniz sirke, bunların hepsi yine temiz bir kaynaktan gelmeli ki elde ettiğiniz ürün temiz olsun. Aynı şey turşular için de geçerli. Turşu sever misiniz? Seversiniz. Limonlu mu, sirkeli mi? Klasik soruyu soralım. Anlamıyorum ben, ikisi fark etmez. Ekşi olsun diyorsanız sirkenin ayrı bariz bir kokusu var. Limonda o koku yok. Bazıları için ben limonu kullanıyorum. Mesela eğer çok hızlı bir mor lahana salatası yapacaksam, turşusu yapacaksam, o zaman sirke de koyarım ama daha çok limon koyuyorum. Çünkü rengini de çok ciddi anlamda sarartıyor. Böyle keyifli güzel bir renk oluyor. Ama işte bir lahana turşusu yapacaksanız, lahana turşusu o baskın lahana kokusunu hissetmemeniz için biraz sirke ister. Bir iki diş sarımsak ister. Altına koyacağınız böyle biraz işte kırmızı biber, birkaç parça havuç. Bunların sadece renk ilave ettiğini zannetmeyin, turşunuz aynı zamanda çok güzel bir aroma, bir tat veriyor. Mesela kırmızı biber koyduğunuzda hafif şekerli bir havuç yine aynı şekilde hafif şekerli bir tat da ilave ediyor. Dolayısıyla güzel bir turşu güzel malzemeyle başlıyor. İlk defa turşu kuracakları için küçük bir kavanoza bir deneme, hızlı turşu. Sıcak suyla yapılan kullandığınız sirkenin gerçekten temiz güzel bir sirke, ev yapımı mümkünse bir sirke olduğu bir turşu kurun. Çok böyle küçük küçük bölmenize gerek yok. İri parçalar halinde lahanayı sıkıca, bu çok önemli, sıkıca kavanozun içine koyun. Arasına biraz havuç, biraz sarımsak, biraz kırmızı biber bırakabilirsiniz tercihe bağlı. En sonda birebir sirke, yani bir bardak sirke bir bardak kaynar su şeklinde karıştırdığınız karışımın içine kaya tuzu ilave edin ve bunu tamamen turşunuzun üzeri kapanıncaya kadar koyun, iyice dolsun, elinizle bastırın, tekrar su koyun. Bir boşluk kaldıysa eğer, yani bütün lahanalar suyun içinde kalacak, tamamen sirkeyle dolduğundan emin olun. Üzerine bir ağırlık koyup kavanozu kapatın. Turşu tamamen sıvının, turşu suyunun içinde kalsın. Çok güneş görmeyen, direkt güneş görmeyen bir yerde, serince bir yerde 3 gün bekletin, bir değişimi görün. Hafifçe bir tadına bakın. Eğer yeterince ekşimediğini düşünüyorsanız o zaman 1-2 gün daha bekletin. Ama bu hazır bir yani hızlı bir turşu. Dolayısıyla öyle çok hani kaldıralım aylar sonra yiyelim turşusu değil. Eğer öyle bir turşu kurmak istiyorsanız o zaman onu soğuk su ve sirke karışımıyla kurmanız gerektiğini hatırlatalım. Ama onu işte böyle biraz daha büyük bir kabın içinde, cam kabın içinde, yine asla hiçbir kısmı turşu suyunun dışında kalmayacak şekilde ve gölge bir yerde bekletmeniz gerekecek.

Hani evlerde temizlik yaparken kullandığınız deterjanlara dikkat edin. Şimdi sabah böyle hadi kalkalım bugün bir temizlik yapalım, hafta sonu da geliyor, bari hafta sonu evimiz temiz olsun diyorsanız hangi deterjan nerede kullanılır bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Evet, biz de çamaşır suyu kullanıyoruz evlerimizde ama çamaşır suyu kullanılan yerler genelde mikrop öldürmeye ihtiyaç duyduğumuz işte tuvalet gibi, tuvaletin etrafı gibi yerler. Eğer pervazlarda, cam kenarlarında küf lekeleri olduysa yine oralarda bu lekeyi aldıktan bir kuru bezle temizledikten sonra bir çamaşır suyuyla temizleyebilirsiniz. Bu tür yerler, yani evde küf üreten yerlerin bir önemli noktası var. Yani sadece görüntü kirliliği yapmıyor, sizi rahatsız etmiyor ama kokusuyla ve etrafa yaydığı sporlarla, yani küfle sağlığınızı da uzun vadede riske atmış oluyor. Bu yüzden eğer bir nem varsa bilin ki bir yerde küf varsa orada nem vardır. Bu nemin kaynağını bulmak ve kurutmak, hatta buraya işte boyacılardan ya da boya satan yerlerden, nalburiyelerden alacağınız küf engelleyici boyalar sürmekte fayda var.

Biz ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci'yi ağırlayacağız ve Büyük İskender'i konuşacağız sevgili dinleyiciler. Her iki bölümde, yani saat 10'dan 11'e kadar olan kısmımızda ağırlayacağız kendisini. Umarım siz de bize kulak verirsiniz. Tarihin bize söylediği, fısıldadığı çok şey var. Kim ne derse desin tarih ciddi anlamda tekerrür ediyor. Çünkü tarihi yazan, onun içinde yaşayan insanlar aslında yaptıklarını tekrar ediyor. İyi, kötü ne yapıyorsak kendi hayatımız içinde bakıyorsunuz. Evet, ben bu hatadan ders aldım diyorsunuz. Sonra birkaç sene geçmiş aynı hatayı yine yapmışsınız. Güvendiğiniz bir insan kendinizi gerçekten doğru diye tanımladığınız bir insan kimse karşınızdaki, ona güveniyorsunuz, paranızı, malınızı emanet ediyorsunuz, iş yerinizi emanet ediyorsunuz ama göründüğü gibi çıkmıyor. Tamam, ben ders aldım, ya ben insan sarrafıyım, bir daha bundan sonra bu hatayı yapmam diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz birkaç yıl sonra benzer bir hata yapmışsınız. Eğer hatadan ders alıp size o hatayı yaptıran karakter özelliğiniz üzerinde böyle oya işler gibi çalışmadıysanız, hatalar, tekrarlar kaçınılmaz. Hatayı fark edip onu bir daha yapmamak önemli.

ikinci bölümde Büyük İskender'i konuşacağız. Büyük İskender'i konuşurken de aslında bu konuştuğumuz konunun tarihte ne kadar sık karşımıza çıkan bir yanlış olduğunu göreceğiz, bir durum olduğunu göreceğiz. Kim olursa olsun onun yakınına kadar gelen, güvenini kazanmış insanlar maalesef hani şu meşhur Brutus hikayesi var ya, en yakınları mesela bir çocuk, çocukla ilgili bir problem olduğunda bakıyorsunuz en yakınlarından gel. Yaşlı bir insan en yakınları tarafından işte aldatılıyor, dolandırıcılığa uğruyor. Yakınımıza kadar soktuğumuz insanlara çok dikkat etmek lazım. Kısa bir ara diyelim, sonra tekrar buluşalım.

0: ETF.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Karpuzlar tek tek indirildi. Vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Burası Muş. Bir hayırsever tarafından alınan tam 8 kamyon karpuz kent merkezindeki 8 mahallede vatandaşlara ikram edildi. Dağıtım sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar hem karpuzlarını aldı hem de bu anlamlı yardım için hayırsevere teşekkür etti.
1: Haber yaparken geldiğim şu hale bakın.
0: Görevini yapmak için olay yerine gitti ama haber takibi yaparken kendisi haberin konusu oldu.
1: Adam bana gelip rahat rahat vurabiliyor.
0: Kocaeli'nde görev yapan muhabir Tayyar Öztoprak iddiaya göre iki kişinin saldırısına uğradı. Onlarca kişinin gözleri önünde gerçekleşen saldırıda Öztoprak yüzünü aldığı darbelerle yaralandı. Yüzü kanlar içinde kaldı. Olayın şokunu yaşayan muhabir ne yapacağını şaşırdı.
2: Sonra bir anda saldırıya uğradım. Kafama darbe aldım. Yüzüm gözüm kan içinde kaldı. Orada bana hiç kimse de gelip yardımcı olmadı.
0: Asıl tepki çekense saldırı sonrası yaşananlar oldu. Öztoprak'ın iddiasına göre yaralı halde olmasına rağmen kimse yardımına koşmadı. Muhabirin yüzüne 8 dikiş atıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Öztoprak saldırganlardan şikayetçi oldu.

Çin'in Şilin kentinde sıcaklık 33 dereceye çıktı. Sıcaktan bunalanlarsa çareyi kayak merkezinde buldu. Kentteki 4 mevsim açık kayak merkezine turistler akın etti. İçeride ise yaz sıcağına rağmen kar ve buz var. Eski bir sivil savunma tesisinden dönüştürülen merkezde karla kaplı parkurlar bulunuyor. Buzla kaplı ağaçları andıran dekorlar da ziyaretçilere kış manzarası yaşatıyor. Merkez artık sadece sporcuların değil, serinlemek isteyenlerin de gözdesi. Çin'de çölde görenleri şaşırtan bir manzara. Tengger çölünün ortasındaki Ulan Gölü yaz aylarında kırmızıya bürünüyor. Göldeki algler doğal kırmızı pigmentler salgılıyor. Bu da suyu canlı bir kızıl renge dönüştürüyor. Göl yukarıdan bakıldığında kalp şeklini andırıyor. Çevresindeki beyaz tuz tabakaları ise manzarayı daha da çarpıcı hale getiriyor. Ortaya adeta çölün ortasında atan dev bir kalp çıkıyor. Her yaz turistler bu sıra dışı doğa manzarasını görmek ve fotoğraflamak için Ulan Gölü'ne akın ediyor.

0: Çin'de sivrisineklere karşı teknoloji savaşı başladı. Bu cihaz sivrisineği önce tespit ediyor, sonra da sadece 3 milisaniyede lazeri ateşliyor. Yapay zeka ve lazer teknolojisini kullanan sistem sivrisinekleri 6 metre mesafeden algılayabiliyor. Üstelik bir insan çalışma alanına girerse lazer otomatik olarak kapanıyor. Yani sistemin mesajı net: insana dokunma, sivrisineği yakala. Çin'de sosyal medyada viral olan cihazın yurt dışındaki satışları da hızla artıyor. Anlaşılan o ki sivrisineklerin yaz gecelerindeki rahatlığı artık teknolojiye takıldı. Bina atlamak, korkuluk aşmak, platformdan atlayıp yuvarlanmak. Bunları yapanlar gençler değil, Singapur'daki yaşlılar. 33 yaşındaki eğitmen Tan Xie Bon, parkuru yaşlıların denge ve reflekslerini geliştirmek için kullanıyor. 64 yaşında parkura başlayan bir kadın 2 ay sonra derse gelirken artık arabaya tutunmak zorunda kalmadı. 69 yaşındaki Betty Boon ise parkur sayesinde artık Japonya'da tren istasyonlarının merdivenlerinden bavulunu tek başına çıkarıyor. Singapur'un hızla yaşlanan nüfusunda büyük ilgi gören dersler sosyal medyada da viral oldu. Parkur artık onlar için sadece spor değil, düşmeyi öğrenmek, dengede kalmak ve günlük hayatta daha bağımsız olmak. Bir anda ortalık karıştı. Dönüş yapan motosiklete otomobil böyle çarptı. Kaza Eskişehir'in Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil cadde üzerinde dönüş yapan motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve otomobil savruldu. Savrulan araçlar yol kenarında park halindeki panel vana da çarptı. Kazada otomobil ve motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki sürücü ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.
1: Tüpler patlamaya başladı.
0: Samsun'da alevler bir anda büyüdü. Tüp gaz bayisindeki tüpler peş peşe patladı.
1: Tüpler patlamaya başladı. Tüpler patlamaya başladı. Tekkeköy'de facia var.
0: Yangın Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'ndeki tüp gaz bayisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bitişikteki iş yerine ve 6 katlı binanın bazı dairelerine sıçradı. Tüplerin patlamasıyla çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1: Tüpler patlamaya başladı. Tüpler patlamaya başladı.
0: İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken söndürme çalışmalarına TOMA da destek verdi. Yangının en büyük tehlikesi ise yoğun duman oldu. Olay yerindeki ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için müdahalesi sürerken bölgede soğutma çalışmaları da devam etti.
1: Tüpler patlamaya başladı. Tüpler patlamaya başladı. Tekkeköy'de facia var.
0: Görüntüler Milano Linate Havalimanı'ndan. Piste ilerleyen özel jet bir anda yer hizmetleri aracının hedefi oldu. Araç hareket halindeki jete çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Havalimanındaki uçuş operasyonları da yaklaşık 30 dakika durduruldu. Kazanın nasıl meydana geldiği ise henüz bilinmiyor. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
2: Thank you.
0: Görüntüler Endonezya'dan. Bali'den Lombok'a giden KM Butri Yasmin adlı feribota yangın çıktı. Feribot Padang Gabi limanından Lembar limanına ilerliyordu. Lombok boğazında başlayan yangının nedeni henüz bilinmiyor. Feribotta 114 yolcu ve 17 mürettebat bulunuyordu. 200'den fazla kurtarma görevlisinin zamana karşı yarışıyla yolcular tahliye edildi. Sahte para basıp piyasaya sürdüler. Jandarmanın radarına girdiler. Yapılan operasyonda yakaya ele verdiler. Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kalpazanlara yönelik istihbari çalışma başlattı. Mamak'ta bir adres takibi alındı. Saat 7 sıralarında ekipler Diriliş Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Aramadan 800 adet sahte 100 Amerikan doları ile 1 adet sahte 50 Amerikan doları ele geçirildi. Toplam 80.050 sahte Amerikan doları ele geçirilirken operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Önce önünü kesti, ardından sokak ortasında acımasızca bıçakladı. Kan donduran görüntüler Konya'nın Meram ilçesinde kaydedildi. Seyir halindeki sürücü aralarında daha önceden husumet bulunan Tugay Sarı'yı fark etti. İkili tartışmaya başladı. Ardından saldırgan yanındaki bıçakla Sarı'yı defalarca bıçakladı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli gözaltına alındı.
2: Sakın oraya, hani yere çocuğa sıksın. Patlıyor, binayı boşaltın hemen.
0: Gökyüzünü kırmızıya boyadı, apartmanı adeta bir baca gibi tutuştu. Aksaray Hasas Mahallesi'ndeki Berat Apartmanı'nda akşam saatlerinde korkutan bir yangın çıktı.
2: Asansörün şey yanıyor, asansörün.
0: Yangın bodrum katındaki elektrik panosunun şasi yapmasıyla başladı. Alevler asansör boşluğundan hızla çatıya tırmandı.
2: Mahsur mu kaldın orada? Nerede? Kimse var mı abi içeride? Çıkan kapı açık mı?
3: Açılmıyor.
2: Kimse var mı?
0: Rüzgarla tüm çatıyı saran yangına sokağı trafiğe kapatan itfaiye ekipleri merdivenli araçlarla müdahale etti. Alevler saatler sonra söndürülürken büyük hasar oluştu. Neyse ki yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Burası Çin'in Hakon Gölü. Doğal güzelliğiyle sosyal medyada viral oldu. Ama köylülerin geçmişte bu manzaraya ulaşmak için kullandığı yol görenleri şaşkına çeviriyor. 70 metreden derin domuz kafesi mağarasının içine bambudan bir merdiven kuruldu. Ne demir var ne vida. Sadece bambu, sarmaşık ve iplerle yapılan bu merdiven nesiller boyunca köylülerin dünyayla bağlantısını sağladı. 2008'de tünel açılınca tehlikeli yolun devri kapandı. Şimdi ise aynı mağara, turistlerin bu merdivene gerçekten çıkmışlar mı diye şaşkınlıkla baktığı bir turistik noktaya dönüştü.
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi Osmaniye, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 37, Bursa 31, Konya 28, Afyon 30, Denizli 37, Antalya 38, Adana 37, Zonguldak 26, Samsun 28, Trabzon 27, Kayseri 31, Erzurum 25, Gaziantep 36, Diyarbakır 39 ve Şanlıurfa 41 derece.

0: Yol durumu.
1: Belevi-İl yolunun 26 ila 28. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Osmancık-İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep devlet yolunun 3. kilometresindeki sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün Büyük İskender'i konuşacağız.
1: Evet.
0: Şimdi bugünden geçmişe baktığımızda yaşananlara çok genç yaşta bir imparatorluk kurmuş bir kere. Öncesinde babasıyla ailesiyle mücadelesi başlı başına bir savaş. Sonra Perslerle bir savaş. Bu arada İskenderiye'yi kurmuş. Hala var olan bir şehir kendi adıyla. Oldukça değişik şeyler konuşacağız bugün zannediyorum.
1: Evet, Büyük İskender adından da anlaşıldığı gibi.
0: Tam adı nedir Büyük İskender?
1: Alexander.
0: Tamam.
1: Alexander Makedoniski.
0: İskender olarak tercüme edilmesi?
1: Çünkü şöyle, onu belki sonda söyleyecektik ama şimdi söyleyelim. Alexander Makedoniski, yani Makedonyalı İskender, tarihte Büyük İskender diye bilinen dünyanın gelmiş geçmiş en büyük hükümdar ve kumandanlarındandır. Yani 10 kişi sayarsanız içinde mutlaka Büyük İskender üst sıralara yer alır. Başka hususiyetleri de var ama bu mühim. Hele filozof hükümdar, hayır, filozof kumandan, sanatçı şey dediğiniz zaman belki
0: çerçeve
1: ilk sırada gelir. Şimdi Şark mitolojisinde İskender adında iki kişi daha var. Biri Yemen hükümdarıdır. O da yarı efsanevi, yarı tarihi bir şahsiyettir. Çevresiyle mücadeleleri meşhurdu. Şimdi Yemen deyince herkes dudak büker ama vaktiyle Yemen dünyanın en zengin yeriydi. Biliyorsunuz iki tarafı denize çevrili. Bol suyu var, su kanalları yapılmış. Asma bahçeli muazzam bir barajı var. O baraj yıkıldı biliyorsunuz ilk çağda. Bir de İslam tarihinde İskender Zülkarneyn diye bilinen bir zat var. Bu Zülkarneyn Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde geçiyor. İki boynuzlu demek. Neden iki boynuzlu? Bir insanın boynuzu olmaz. Başındaki miğferin iki tane Vikingler gibi boynuzu olduğundan dolayı olduğunu söyleyenler olduğu gibi, bunun mecaz olduğunu hem şarka hem garba, yani dünyanın iki boynuzuna hakim olduğunu göstermesi için böyle söylendiği de rivayet ediliyor ki makul olan da budur. Bu İskender Zülkarneyn Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığına göre Yecüc Mecüc'ü içinde bırakan bir set yapmıştır. Ve dünyada enteresan mıntıkalarda dolaşmış bir kumandandır. Hazreti İbrahim zamanında yaşadığı rivayet ediliyor. Fakat Kur'an-ı Kerim dışındaki Şark İslam mitolojisinde bu İskender'le alakalı anlatılan çok şey var. Mesela ab hayatı, yani ölümsüzlük suyunu arıyor. Hızır'la arkadaş oluyor. Hadi diyorlar, seninle ölümsüzlük suyunu arayalım ve ölümsüz olalım. Ölümsüzlük suyu nerededir? İşte bir çok uzun hikayedir o. Malum bir kainası o şurada burada. Bin bir zahmetten sonra ab-ı hayat zulümatta, karanlıklarda bulunur. Karanlıklar ülkesine gidiyorlar. Fakat yolda İskender Zülkarneyn yolunu şaşırıyor. Hızır suyu buluyor. İskender bulamıyor. Bu bir hikaye. Hı hı. İkincisi meşhur aynayı İskender. Bu İskender Zülkarneyn'in bir aynası var. İki tarafı da gösteriyor. Biri baktığı zaman öbür taraftan İskender Zülkarneyn bunun doğru mu söylediğini, yalan mı söylediğini anlıyor. Aynı İskender mitolojiye girmiş, felsefeye girmiş. Yani insanların iç yüzünü ortaya çıkar. Aynı İskender. Tabii tarihte bir de mitolojide bir gerçek ayna var. Büyük İskender'in İskenderiye'de yaptırdığı bir ayna var. Bu ayna rivayete göre bir aylık uzaklıktan gemileri gösteriyormuş. Bu da bir efsane. Bununla bağlantı kurulmuş. Şimdi bu Şark tarihi ve mitolojisindeki İskender'le Büyük İskender birbirine karıştırıldığı için Alexander İskender'e tahvil edilmiş. Yani biliniyor Şark dünyasında. Yani tanınıyor. Hem buraları işgal ettiği için hem de tarihteki o şahsiyetle aynileştirildiği için.
0: O yüzden bir ismine İskender
1: evet,
0: diyorlar.
1: Alexander İskender eski Yunanca'da hamle yapan, düşmanını hamle yaparak kapan manasına gelen bir kelime. Türkçe'de çok kullanılmış bir isimdir.
0: Bir ünvan gibi aslında değil mi? Sadece
1: İskender
0: isim değil.
1: Değil. Bir, sonradan zaten 4 İskender var Makedonya kralları arasında. Şark dünyasında birazsa Türkler arasında çok tutulmuş, sevilmiş. Benim büyük dedemin ismi İskender'dir.
0: Evet, İskender ismi bizlere de malum.
1: Çok koyarlar. Çok koyarlar. Hatta Arnavutların milli kahramanı İskender Bey'dir. Hı hı. O da kendini Büyük İskender olarak lanse eder. Çünkü Arnavutluğun kurucusu İskender'dir. İşkodra ismi İskender'den geliyor. Osmanlılar
0: orada
1: zamanında
0: yaşadığı için
1: orada yaşadı. Evet. Oraya İskenderiye deniyor. Osmanlılar zamanında Arnavutluk İşkodra vilayetinin adı İskenderiye bile. Ben çok şaşırmıştım mesela.
0: Neden?
1: Bir İskenderiye Mısır'da var.
0: Evet.
1: Bakıyoruz bir de Rumeli'de var. İşkodra'ya İskenderiye diyorlar mesela. Direkt İskender'le irtibatlandırıyorlar. Evet. İskender'un onun kurduğu şehirlerdendir. Ve şunu altını çizmek istiyorum. Büyük İskender zamanında dünyada çok fazla şehir yoktu. 3-4 tane Roma sitesi, 3-4 tane Ege sitesi dışında çok fazla şehir yoktu. Onun için Büyük İskender şehirciliğin de kurucularından sayılıyor.
0: Şimdi İskenderiye ile ilgili yapılan arkeolojik kazılarda öyle şeyler bulunuyor ki... Evet. O zaman bir şehirde olabilmesine imkan yok.
1: İmkan yok. İmkan yok. Zaten mezarı da oradadır. Evet. İskenderiye çok sevmiş.
0: Şeyi de orada bulunmuş.
1: Bilahti bulundu orada. Yani bulundu. Daha doğrusu lehit başka yerde bulundu da mezarı ve heykeli İskenderiye'de bulundu. Bundan 150 sene önce ve anlaşıldı ki zaten orada gömüldüğü biliniyordu. Hı-hı. Nebi Danyal Türbesi var. Danyal Peygamber'in türbesi. Orada bulundu Lahti ve büyük ihtimalle oradadır. Şimdi
0: başa dönelim.
1: Büyük İskender nereli? Büyük İskender Makedonyalı. Makedonya neresi? Bugün Yunanistan'ı düşünün, Selanik'i düşünün. Selanik'ten yukarıya doğru çıkın. Bugün adı Makedonya olan, Kuzey Makedonya olan devletle altındaki Yunanistan'ın
0: kuzeyi
1: yani Ege Denizi'ne dökülen kısım Makedonya'dır. Yani orası Güney Makedonya, Yunanistan'da. Kuzey Makedonya müstakil bir devlet. Eskiden Yugoslavya'daydı. Buraya hakim olan küçük bir krallığın hükümdarı. Küçük bir krallık. Yani
0: Kral
1: ilk çağda Filippos'un oğlu, Filip'in oğlu. Küçük bir krallık. Makedonlar Yunanlı değildir. Makedonlar daha önce belki anlatmıştık. Arnavutlarla akraba, Traklarla akraba, Frikyalılarla akraba bir topluluk. Evet Ari ırktan yani beyaz ırktan Avrupalılar gibi. Ama Yunan değil, Elen değil. Fakat enteresandır.
0: Annesi
1: Epir Kralı'nın kızı. Evet. Onun da Yunan mı, Pelask mı yani Arnavut mu olduğu ihtilaflıdır Olimpia. Kral kızı yani. Anası da kral kızı, babası da. Hatta anası muhtemelen babasından daha karizmatik, daha becerikli, daha entrikacı.
0: O dönemin önemli kadınlarından
1: biri. Tarihin önemli kadınlarından birisi. Evet. Olimpia şeylere, operalara, romanlara, şiirlere mevzu olmuş bir kadındır annesi. Umumiyetle müsbet vasıflıdır. Ama icabında çok sert ve çok gaddar olabilir.
0: Bütün saray kadınları gibi aslında
1: oğlu
0: değil mi?
1: Oğlu da öyleydi. İskender de yani bir bakıyordunuz hayranlık duyuyordunuz. Bir bakıyordunuz ki bu adam...
0: Bipolar gibi sanki.
1: Sanki öyledir evet. Zaten liderlerin...
0: Ama evet biraz şimdi onu söyleyecektim. Sanki öyle bir yandan sanatla uğraşırken diğer taraftan savaşa odaklanmak...
1: Veya bir yandan çok merhametli davranırken bir yandan kendisini ikaz eden en yakın arkadaşını tereddütsüz öldürmesi hareketlerindeki dengesizliği bir polar bozukluğu gösteriyor. Zaten dahilerde ve büyük adamların hepsinde seksüel sapkınlıklar, mental bozukluklar, davranış bozuklukları normal karşılanıyor. Bunlar zaman ilerledikçe çok daha sosyal hayatları öğrenildikçe daha çok ortaya çıkmıştır. Şimdi fakat Makedonlar şiddetli bir Helen kültürü, Yunan kültürü altında kaldılar. Çünkü o zaman burası çok kültür olarak dünyanın en ileri yeriydi. Bilhassa Atina ve Makedonya kralları da ki Aleksandros 3. İskender'dir. Yani 3. Aleksandros'tur ve 24. kraldır. Ondan sonra zaten çok kısa bir zaman sonra krallık ortadan kalktı. Filippos'un oğlu olarak dünyaya geldi ve veliaht olarak doğdu. Yani tahta geçeceği belliydi.
0: Şöyle 7 evlilik yapmış. Evet. Olimpia 7. karısı.
1: 7. karısı evet.
0: Ve doğardı yani evlenir evlenmez de erkek çocuk dünyaya geldi.
1: Bu kadın zaten Epir Kralı'nın kızı olduğu için ve bir oğlan doğurduğu için Filippos'un kıymetli karısı oldu. Bir de çok dirayetli ve çok bilgili bir kadındı. Filippos oğluna çok yatırım yaptı. Yani veliaht olarak doğmanın böyle bir şansı var. Aristo'yu hoca olarak tuttu mesela. Düştüğünü biliyor musun? Dünyanın en meşhur filozofunu hoca olarak tuttu. Ve zaten Makedonlar yani bu 4. asırdır Büyük İskender. 5. asırdan itibaren Yunan kültürüne girmiş. Yunanca konuşuyorlardı. Yunan kültürüne hayranlıkları vardı. Böyle yetişti. Onun için Büyük İskender'e Makedonyalı mı diyelim, Yunanlı mı diyelim?
0: Şu anda bile devam eden bir tartışma. Bir ülkenin ismini değiştirmesinden
1: yol açtı. Ama makuldür. Şimdi evet, Üsküp'te büyük heykeli var. Makedonyalılar sahip çıkıyor. Doğru, ırk olarak öyledir. Kültür olarak Yunanlıdır. Yani Yunan kültüründedir. Babası zamanında, babası çok cengaver bir adam. Yani küçücük bir Makedonya krallığını büyütmüş. Bütün Balkanları neredeyse hakimiyeti altına almış. Hatta Büyük İskender çocukluğundan beri hocası tarafından iyi yetiştirilmiş ama bir yandan da babasına bakıyor. Çok ihtiraslı bir genç. Yani Alexander Büyük İskender'i tarif edecek en mühim tabirlerden bir tanesi aşırı ihtirasıdır. Fakat Plutark der ki tarihçi çok ihtiraslıydı, çok hırslıydı ama gerek hırslarına gerekse fiziki ve ruhi zaaflarına gen vurmasını bilebiliyordu. Yani emsallerinden ileriydi diyorlar. Zeka olarak, kültür olarak emsallerinde onu zaten ayıran budur.
0: Aslında kendini aşağı çekecek olan şeyleri fark edip bunun işlemesine izin vermemiş.
1: Evet, izin vermemiştir. Zaman zaman bazı sapmalar olsa da hayatı boyunca muvaffak olmuştur. Yani bir hata yapmamıştır. İskender'in hayatında şu da hatadır denecek bir şey çok fazla yoktur. Ki bir asker için, bir devlet adamı için yani bu hata yapmamak çok kolay bir şey değildir. Babasının zamanında diyor ki ya babam bana fethedecek yer bırakmadı diyor.
0: Hmm.
1: Yani o kadar hırslı ve çok dirayetli. Mesela bu Selfas diye bir at var, büyük bir aygır, ona hediye edilmiş babasına. Hiç kimse önüne binemiyor ama harika bir at. Hiç kimse binemeyince tutamıyor. Büyük İskender onu getiriyor, yüzünü güneşe döndürüyor. Güneş hayvanın gözünü alıp gölgesini görmeyince üstüne biniyor ve sakinleşiyor. Ve herkes hayran.
0: Ama burada tabii biraz matematik var, biraz bilim var, biraz akıl var.
1: İşte öyleydi. Evet. Büyük İskender'i Büyük İskender yapan kuvvetli, cesur olması değil. Çok kültürlü, çok entelektüeldi.
0: İşte çocuklar, şimdi buradan gençler bir sonuç çıkarsınlar. Neden okula gidiyoruz? Neden şunu yapıyoruz? Neden çalışıyoruz? Neden dil öğrenmeliyiz? Neden kitap okumalıyız? Gün sonunda öyle bir nokta geliyor ki diğerlerinden ayrışıyorsunuz. Günlük hayatta bizlerin içinde geçerli.
1: Bunu inkar edemezsiniz. Tarih boyunca ve kıyamete kadar bilgi bir güçtür. Bunun önüne hiçbir şey geçemez. Talihle kazandığınız güçler geçicidir. Saman alevi gibidir. Para da bir güçtür, evet doğru. Ama parayla bilgi bir aradaysa kıymeti var. Şirketleri düşünün. Şirkette bilgi akışı yoksa o şirket batar. Ne gerek var? Kazanıyoruz işte. Bilgi akışına makul değilse siz zarar edersiniz. Bu bütün insanlar için böyledir. Bilginin üstünlüğü tartışılmaz. Evet, gayet haklısınız. Öyle berbat bir devirde yaşıyoruz ki bilgisiz insanlar rahatça konuşuyor, yükseliyor. Hatta Süleyman Nazif birine sadaka vermiş de senin okuma yazman var mı demiş. Maalesef yok demiş. Sen bu hale nasıl düştün demiş. Bu kadar cahil olduğun halde nasıl oldu da dilenciliğe düştün demiş. Yani
0: olmaman
1: şaşmış.
0: Olman gereken
1: bir yerdesin. Şimdi doğru ama bilgi bir güçtür. Mesela her zaman demiştir ki Büyük İskender, benim iki tane harp cihazım var. Biri kılıcım, diğeri Homeros'un İlyadası. Hocası vermiş onu, devamlı okurmuş. Savaş taktikleri var orada biliyorsunuz. Sadece tarih değil, onu okurmuş. Bu efsane de olabilir. Bir Homeros'un İlyadası ile ne olacak? Sembolik de olabilir, başka kitaplar da olabilir.
0: Ama şöyle bakmak lazım. Biz şimdi bilgiye kuru bilgi olarak bakmıyoruz ki. Biz bilgiyi bizi nasıl değiştirdiğine bakarak değerlendiriyoruz. Evet. O okuduğu kitaptan nasıl bir çağrışım çıkarttı, savaşa nasıl uyguladı onu, ona bakmak lazım.
1: Babası ölünce kısa bir zaman amcası ipi ele aldı. Onunla mücadele etti. Sonra amcasını temizledi annesinin yardımıyla ve iktidara geldi. Çok genç yaşta, 20 yaşında hükümdar oldu. Yani 7-6 yıl bir amcasının krallığı vardır. Küçük olduğu için, 13 yaşında olduğu için amcası başa geçti ama bu 13 yaşındayken bile amcasından çok daha bilgili, çok daha yiğitti. Bunu ispat etti. İktidara geçer geçmez Yunan prensikleri, yani Yunan şehir devletleri biliyorsunuz daha önce Peloponnes Harpleri birbirini yıpratmışlardı. Daha önce Persler orayı istila etmişti. Bir isyan çıktı. Bunlar Makedonya hakimiyetine girmişti. Tep diye bir şehir var. Tep isyan etti. Yani tamam dedi, bir çocuk tahta geçti. Filippos gibi değil. Filippos'tan korkuyorlardı. Filippos çok dirayetli bir adam. Şey gibi ben hep düşünmüşümdür. Uydurma bir şey ama o Kral Arthur ve babası gibi. Babası tamam büyük ama Kral Arthur'un da apayrı bir yeri var. Hep Filippos'ta İskender'i ben onlara benzetmiştim. Belki de oradan ilham almışlardır. Uydurma bir şey. Halbuki o Breton mitolojisine geçen bir şey. Belki de doğrudur. Teb ayaklandı. Büyük İskender diyor ya Plutark hiçbir zaman isteğine mağlup olmazdı. Teb üzerine yürüdü. Epey sürdü Teb kuşatması. Teb'i aldı. Savaşçıları öldürdü. Halkı köle yaptı. Bir Yunan sitesi için hür insanların köle olması ölseler bu kadar acı gelmezdi. Diğer bütün siteler boyun eğdiler.
0: Çöktü.
1: Yani hiçbir Yunan sitesi Makedonya İskender öldükten sonra bile artık
0: isyan etmedi.
1: Yani sert bir şeyle cezayla diğerlerin ibreti. Bunun bir tanesini sur kuşatmasında göreceğiz. Ondan sonra adam yerinde duramıyor. Dünyayı fethetmek istiyor ama esas sebebi Perslere olan hınçtır. Çünkü Persler burayı istila ettiler. Daha önce İranlılar yakıp yıktılar. Ve Rumeli'de, Balkanlar'da kötü bir hatıra bıraktılar.
0: Ama aslında baktığınızda İskender'in iktidarda olduğu dönemde ya da Filipin iktidarda olduğu dönemde iki büyük güç var.
1: Evet.
0: Doğuda Persler. Batıda Makedonlar.
1: Makedonlar, evet. Daha Roma var ama henüz daha eski şey bilinen şeyine gelmemiş. Yani o gücüne sonra, gelmiş. Yani İskender'den sonradır.
0: Bina edilir.
1: İskender öldükten sonra Roma Roma olmuştur. Yani İskender hayattayken Roma bir İtalya Akdeniz devletidir. İskender'den sonra böyle oldu. Sonra İskender Anadolu'ya yürüdü. Yani hedeflerini gerçekleştirmek için Anadolu'ya yürüdü. Ve bugünkü Biga kasabasında Granikos nehridir. O nehrin kenarında Pers ordusunu yendi. Hatta derler ki nehirde köprü yok. Köprü yapacak da vakit yok. Atını sürüyor bahar zamanı. Yani
0: sular yüksek.
1: Sular yüksek. İnsanları götürmek ihtimali var. Askerlerin 3 misli Pers ordusu, 2 misli Pers ordusu var. Fakat diyor ki ben Granikos'u geçmezsem tanrıların yüzüne bakamam veya tanrının yüzüne bakamam. Bir tanrı yeniliyor aslında tanrılar dedi. Çünkü Aristo öyleydi. Tanrının yüzüne bakamam dedi. O atını sürünce askerler de sürdüler ve geçtiler zayiatsız bir şekilde. Granikos nehrini geçtiler. Bugün Biga'dadır. Pers ordusunu yendi. Pers ordusunu yenmesi zaten İskender'in rüştünü ispatlaması demektir.
0: Bu yani, ilk temas.
1: İlk temas. Perslerle ilk temas. Ve ondan sonra Anadolu'yu istila etti. Bütün Anadolu artık pat pat pat pat İskender'in eline geçti. Hatta orada bir hadise var. Köylere vergi şeyini bizzat kendisi ayarlıyor. Ne kadar vergi verileceğini diyorlar ki efendim bu vergi eskisinden düşük. O da diyor ki bir bahçıvan ağaçtan meyve almak ister. Kökünden kesmez diyor. Biz diyor bu halktan devamlı vergi almak istiyorsak onun kökünü kesmeyeceğiz.
0: Çalışabilecek kadar.
1: Evet. Ve bu mesela tamam biraz belki şu anda otoriter bir şey gibi gelebilir ama ilk çağ için demokrat bir yaklaşımdır. Yani halkı bırakın istediği kadar kazansınlar, bize az versinler.
0: O çok kazandıkça aslında siz
1: evet,
0: de çok kazandınız.
1: Evet, devamlı olacak çünkü kazancımız. Sonra güneye indi. Fenikelileri hizaya getirip Fenike yok o zaman da Fenike memleketini
0: Ege'ye
1: hizaya
0: doğru,
1: getirip
0: Akdeniz'i
1: kontrol
0: altına
1: almak
0: istiyordu
1: gayet normal olarak. Orada da bütün şehirler patır patır patır döküldü. Fakat bugün Lübnan'ın güneyinde İsrail'e yakın Sur şehri vardır. Tiros eski ismi mukavemet etti. Vermedi şeyi yani kaleyi. 7 ay sürdü kuşatma. İskender çok kızdı. Denizde bir ada var. O adadan oraya bir yol yaptı. Ve kaleyi düşürdü. Ve muhariplerin tamamını öldürdü. Halkı esir yaptı. Şehri de taş üstünde taş bırakmadı.
0: Öfkesini böyle.
1: Evet. Göster. Ama ondan sonra hepsi hizaya geldiler. Bütün Fenike şehirleri peki dediler. Bu arada gene efsanevi bir hadise oldu. Onu da anlatalım. Ankara'ya geldi. Yani Biga'dan savaşı kazandı. Ankara'ya geldi. Ankara o zaman daha evvel Frike Krallığı'nın merkezi Ankara'nın Polatlı'ya yakın bir yerinde Gordion diye bir şehir var. Gordion Kral Gordias'ın kurduğu bir şehirdir. 6 tane Frike Kralı gelmiş gitmiş. Enteresan bir yer yani Ankara yakınlarında harabeleri duruyor. Biraz da Midas'ın mezarı. İki kralı da çok efsanelere geçmiş. Biri Gordias'tır, biri Midas'tır. Midas biliyorsunuz eşek kulaklarıyla ve altın yolu. Dokunduğu şeyi altına dönüşmekle bilinen bir kraldır. Gordias da bir düğüm atıyor. O da bilge bir kralmış. Diyor ki bu düğümü kim çözerse Asya'yı da kapılarını da o açacaktır.
0: Sembol.
1: Herkes bu bir büyü müdür, sembol müdür yoksa hakikaten matematiki bir düğümü bilemem. Herkes geliyor düğümü çözmeye çalışıyor. Çözerken düğüm artıyor, çözemiyorlar. Duyan geliyor. Büyük İskender de bunu duyuyor. Geliyor, nerede o düğüm? İşte filanca yerde. Gidiyor, bakıyor düğümü, kılıcını alıyor. Bir vuruyor, düğümü çözülüyor. Yani bu aslında kendisi uğraşmıyor düğümü çözmekle. Elimde kılıç varken ben niçin ondan uğraşayım yani gayet. Ve kehanet gerçekleşiyor biliyorsunuz. Tarihte hiç kimseye nasip olmayan bir şey. Büyük İskender nasip oldu. Hindistan'ı fethetti.
0: Evet, sınırlarını
1: Anadolu,
0: belki de
1: İran, Pakistan, Hindistan düşünün.
0: O zaman belki de çizilemeyen sınırlar.
1: Tahayyül edilemeyecek bir sınır. Yani ben böyle bir cihangir olsam nereleri fethederim deseniz Büyük İskender'den başkasını yapamaz mı? Çünkü Büyük İskender çok iyi coğrafya bilirdi. Giderken yanında coğrafyacılar götürdü. Botaniğe çok meraklıydı. Yanında botanikçiler götürdü. Bunu birazdan bahsedeceğiz bunun tesisini. Tabii elinizde coğrafyacı varsa haritanız var. Haritanız yoksa en iyi asker olsanız, en iyi orduya sahip olsanız, Fos.
0: Evet.
1: Yani harita çok mühimdir. Harita askerliğin birinci şartlarındandır.
0: Harita okumak da öyle.
1: Okumak tabii. Onu da içine katıyorum. Hı-hı. Haritanız var ama okuyamıyorsunuz, hı-hı, kıymeti yok. Çok mühimdir. Mesela Napolyon'u büyük asker yapanlardan biri de haritacılığıdır. Haritacı çok meraklıydı. İyi okurdu. Topçuydu zaten. Ondan sonra Büyük İskender İran'a teveccüh etti. İran'a yöneldi. Ve bugün Erbil denilen yerde, Irak'ın Erbil denilen yerinde İran Pers hükümdarı, tarihin en parlak hükümdarlarından 3. Darius'u, Dara'yı mağlup etti.
0: Şimdi ona da bir belki bir küçük parantez açmak lazım. Çünkü aslında düşmanınızın kim olduğu ya da ne kadar büyük olduğu, yaptığınız işin ve sizin de kim olduğunuzu ortaya koyuyor.
1: Şunu söyleyeyim mesela, savaş başlamadan önce Darius haber gönderdi. Çünkü şeyi biliyor, yani Biga'daki Granicus muharebesini bildiği için dedi ki savaşmayalım dedi. Sen buralara kadar geldin, ben ülkemin 1/3'ünü sana vereceğim. Rehin olarak da kız kardeşimi vereceğim dedi. Barsis topladı generallerini. Ha bir de Büyük İskender'in yanında kendinden yaşça küçük ve büyük subayları var, generalleri var. Bunlara danışmadan iş yapmıyor. Bunu Napolyon da taklit etmiştir. Ve bunlar hepsi donanımlı kimseler. Parmenyon diye bir general var. Sen ne dersin Parmenyon diyor. Bu teklife ne dersin? Darius diyor ki 1/3'ünü sana vereyim. Pers İmparatorluğu çok büyük. Yunanistan'dan Hindistan içine kadar. Yani 1/3 muazzam
0: yani
1: bir...
0: Yani aslında belki de kılıçla alacakları da o kadar olacak.
1: O kadar veya belki de olmayacak. Sen ne dersin diyor. Efendim ben İskender olsaydım kabul ederdim diyor.

0: Ben de içmiyorum. Zaten kumandan eğer askerleriyle aynı hayatı yaşıyorsak, İskender yaşıyordu. İskender istese kumandan istediğini yaşardı. Rafine zevkleri olan bir insandı. Fakat askere gittiği zaman...
1: Ama arkasındakilerin güvenini kazanabilmek
0: ve
1: çok
0: bunu kazandı.
1: Önemli.
0: Ve İskender bunu kazandı.
1: Çünkü bu o coğrafyanın en önemli özelliği. Hep yanında en çok güvendiği kişilerin eliyle öldürülmek.
0: Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Nitekim Darius öyle oldu. Evet. Darius İran işlerinde generalleri tarafından öldürüldü. Yani sırf bu iş bitsin de kurtulalım diye generaller onu öldürdüler. Ve İskender çok kolay bir şekilde işgal edilmesi neredeyse imkansız olan İran'ı. Bakın, Yavuz Sultan Selim Mısır'ı işgal etti, Sina Çölü'nü geçti. Kimsenin geçemediği, ki Büyük İskender geçmiştir, onu unuttuk. Mısır'a gittiğini unuttuk. Mısır'a gitti bu arada. İskenderiye şehrini kurdu. Burayı çok sevdi.
1: İskenderiye ayrı bir parantez açacağız zaten.
0: Ondan sonra buralara gitti. Yani gene o kadar çok gezdi ki mi? Yani onu unuttuk. Şeyden sonra Sina Çölü'nü geçip Mısır'a geldi. Mısır'ı fethetti o zaman. Ve Mısır'ı çok sevdi. Mısır'da bir şehir kurdu. Adı bugün İskenderiye'dir. Orada yaşadı bir müddet. Hatta Mısır firavunları arasında onun da ismi geçer ve oraya bir hanedan zaten yerleştirdi. Sonra bu Irak'a yürüyüp burayı yendi. Sonra İran. Yavuz Sultan Selim Sina Çölü'nü geçti, İran'a giremedi. Kolay bir şey değildir İran'ı fethetmek. Amerika İran'a bu kadar düşman, İran'a bir harekat yapmayı göze alamadı. Yaparsa tayyarelerle stratejik yerleri vurur diyorlar sadece. Giremez içi, dağlık bir yer çünkü. Büyük İskender orayı da istila etti. Tabii onun en büyük avantajı Darius'un öldürülmesiydi. Evet. Persepolis'e girdi. Persepolis bugün İran'ın orta güneyinde, Isfahan, Şiraz yakınlarında bir şehirdir. Başşehirdi.
1: Bugün
0: harabe. Ama çok güzel bir harabe. Burayı yakıp yıktı. Yani burada Büyük İskender'in anormal hareketlerinden bir tanesini görüyorsunuz. Yakıp yıktı oraları.
1: Tabii onca Atina'nın çektiği...
0: Atina'nın intikamını aldık dedi. Halbuki Atina'yı yakıp yıktılar ya Persler. Halbuki bir kumandana yakışan bir şey değildi. Hatta bunu ikaz eden çok yakın arkadaşı, o Biga'da kendisini ölümden kurtaran arkadaşını tereddütsüz öldürdü. İşte bu duyuyorlar artık İskender'in zaferleriyle ruh sağlığının bozulduğunu. Bir de çok içki içiyorlar. Bu şeye dayanabilmek için... meşakkatli yolculuğa kendi subayları, askerleri çok içki içiyorlar. İçki biliyorsunuz insanı rahatlatıyor, biraz gevşetiyor, fakat daha sonra mental sağlığını
1: ciddi
0: bozuyor.
1: Bir çöküntüye yol açıyor.
0: Ve Persepolis'in yakılması, insanlarını öldürmedi. Ama Persepolis'te taş üstüne taş bırakmadı. Bugünkü Persepolis harabeleri İskender'den kalmadır. Tamam. Pers zaferini sembolize eder.
1: Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Dünyanın sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Büyük İskender'i konuşuyoruz. Onu büyük yapan özellikleri konuşuyoruz.
1: Evet. İran'ı fethetti. Persepolis'i yaktı yıktı fakat inanılmaz Pers hayranı oldu çıktı. Persler gibi giyinmeye başladı. Pers bir kadınla evlendi, Darius'un kız kardeşiyle evlendi. Barsis adında bir kızcağız.
0: Peki baştan bunu kabul etseydi de.
1: Etseydi ne olacaktı?
0: Yanmadan, yıkılmadan.
1: Evet ama.
0: Çünkü zaten evlenince bir süre sonra mirasçı da
1: öyle de gurur işte gurur. Yani kızı aldı, kızı kaptı, vazgeçti, bir sus payı aldı dedirtmez Büyük İskender. Öyle bir adam değildi. Ve Pers ülkesine hakim oldu. Fakat çok enteresandır. Persler de demokrat insanlardı. Ne olursa olsun. Büyük İskender de onlara öyle davrandı. Dedi ki bütün yakınlarını hepiniz Pers kızlarıyla evleneceksiniz. 80 generalini 80 Pers kızıyla evlendirdi. Perslere hayranlık duyuyordum. Onların medeniyetine kendi Pers gibi giyiniyordu. Bu tabii antipati doğurdu bazıları arasında. Ve bir suikast tertiplediler. Suikastı tertipleyen en yakın arkadaşı Filotas'tı. Suikast ortaya çıktı. Filotas idam edildi. Hiç acımadı. Fakat o zamana kadar siyasi suçların bütün ailesi idam edilirdi. Hmm. Bunu tatbik etmedi. Orada da bir şeylik gösterdi. Farklılık gösterdi Büyük İskender. Bu dedi Filotas'ın suçu dedi. Filotas cezasını çeker, diğerleri çekmez. Ve diğerlerini ikna etti. Dedi ki bakın bizim maksadımız, misyonumuz bu. Ve büyük ölçüde ikna oldular. Bu arada Büyük İskender'in bugünkü Özbekistan'ı fethini anlatmak lazım. Çünkü burada da iki tane mühim hadise var. Burası Sogdiana diye bilinen bir yer. Sogd ülkesi. Türkler yaşamıyor orada. Yani bugünkü Buhara, Semerkant, Türk ülkesi Sogd denilen kuzeyli bir İranlı kavim yaşıyor. Açık renkli onlar. Kersler esmerdir. Bunlar açık renkli bir Sogdlar. Türk ilk Müslüman oldular. Onlardan biz Müslümanlığı öğrendik. Namaz, abdest hep Sogdça kelimelerdir. Burayı fethedecek. Sogdlar dediler ki Sogdiyanalılar. Burayı fethetmesi için Büyük İskender'in kanatlı askerlere ihtiyacı var dediler. Çünkü Sogd ülkesiyle burayı büyük bir böyle kanyon gibi duvarlar
0: ayırıyor.
1: O da 300 tane dağcı yetiştirdi. Hani bugünkü dağcılar var ya.
0: Şey gibi düşünelim bunları herhalde. Bu hani bordo bereli gibi.
1: Evet, onun gibi 300 tane yetiştirdi. Aynı bu dağlara çıkma tırmanabilen ve bu 300 kişiyle Sogd ülkesini fethetti. Dedi ya kanatlı askerler. Evet. İşte onun için onlar İskender'in kanatlı askerleri diyorlar. Husar oradan gelmedir. Husar ordusu var. Macar ordusunda, Avusturya ordusunda kanatlı askerler. Onlar da İskender'in o kanatlı askerlerini sembolize etmek için kanat gibi sırtlarına pelerin alırlardı. Husar kanatlı demektir zaten.
0: Bizde de var galiba.
1: Bizde de var. Öyle. Türklerde de var. Hep işte İskender'in o her yere tırmanabilen. Yani bugünkü komandoları ifade ediyor. Sogd ülkesinde de bir de romantik hikaye var. Sogd prensesi Roxan ile evlendi. Roxan tatlı bir kızdı.
0: Kaçıncı eşi bu arada?
1: Kaçıncı eşi? Sayısı bilinmiyor. Çünkü hanımları birbirine karıştı. Üç karısı hanımını biliyoruz. Biri Darius'un sarayında esir olan bir prenses. Biri Darius'un kız kardeşi. Hatta bazı rivayette bu ikisi bir veya değil. Ve Roxan. Başka hanımlarını bilmiyoruz ve karıştırıyoruz. Çok hanımı var. 7-8 tane hanımından bahsediliyor. En az babası kadar o da evlenmiş. Başka şeylerden de bahsediliyordu. Büyük İskender çok kibar. Çok nazik, çok entelektüel, yani böyle normal hayatında erkeksi görünmeyen birisiydi. Yani normal erkek kabadayı gibi değildi. Böyle olanlara biliyorsunuz efemine derler, hatta gay derler. Bir de kadınlarla zaman geçirmektense erkeklerle zaman geçirmeyi, onlarla kılıç talimi yapmayı veya felsefi sohbetler yapmayı severdi.
0: Hieronim galiba. Zanlı haline mi çeviriyor bu durumda?
1: Hieronim galiba. Bir öyle çok yakın bir arkadaşı vardı. Onunla ilişkisi olduğunu söyledi. Ben öyle olduğunu tahmin etmiyorum ama tabii mümkündür ama öyle olduğunu tahmin ediyorum.
0: Tarih kitaplarında girmiş hatta İlirya'dan bile
1: orada da bir arkadaşı vardı onun. Çok beraber olduğu. Bunlar meşhurdur. Bir de İskender çok yakışıklıydı. Yani erkek güzelliğini sembol olarak şeye girmiştir. Sanat tarihine girmiştir. Heykelleri elimizdedir. Bugün birkaç heykeli Türkiye'dedir.
0: Bir de tabii o şimdi heykellerden hareketle sürekli savaşta, sürekli talimle uğraşan bir erkeğin bedenini tasvir ediyorlar.
1: Çok atletikti. Evet. Çok atletikti. Yani onu mesela filmlerde canlandıranların hiçbiri onun gibi olmadı. Colin Farrell mesela. İrlandalı bir çocuk. Yani ne kadar olsa esmerce. Sarı saçlarla olmadı. Yani sarışın da muhtemelen açık renkliydi. Ama atletikti. Atletikti yani çocuksu değildi.
0: Tenli.
1: Çok beyaz tenliydi. Atletikti. Çocuksu bir görüntüsü var ama baby face gibi. Yani belki Leonardo DiCaprio onu canlandırabilirdi ama onun da boyu posu ona o kadar yetişiyor. O kadar da sevimli olmaması belki lazımdır. Çünkü birkaç heykeli ve büstü elimizde ortak yönlerinden bu anlaşılıyor. Böyle bir söz var. Roxan, ki Roxan ismi Türkiye'de kullanılmıştır. Büyük İskender'in hanımından dolayı Roxan ismini taşıyan insanlar az da olsa vardır. Benim çocukluğumda Roxan isminde kişiler vardı. Rüksan derlerdi, Roxan derlerdi. Rozan'la, Avrupa'ya Rozan'la olarak girmiştir biliyorsunuz. Bu evliliği var. Sonra Afganistan'a geldi. Afganistan'ı da çok sevdi. Afganistan dağlık bir yer, tabiatı çok güzel bir yer. Oradan bugünkü İndus Nehri'ni geçip Hindistan'a geldi. Hindistan'ın kuzey hükümdarları bunu hüsnü kabulle karşıladılar.
0: Mecburen. Bence mecburen, yapacak bir şey
1: evet,
0: yok.
1: Evet, hatta bir tanesi Puros galiba, Puros kralını esir alıyor. Diyor ki krala, o başta savaşmış ama sonra teslim olmuş. Yani o İskender orayı fethetmemiş, o teslim olmuş. Çünkü yukarıdakiler hemen kapılarını açtılar, onlar hiçbir şey yapmadı. Şimdi bu gibi adamlarda da şöyle bir tabiat var. Kendine teslim olursanız hemen kapınızı açar, size hiçbir şey yapmıyor, İmtiyazlısınız. Savaştıktan sonra teslim olursanız size daha az ama iyi muamele yapıyor. Ama eğer kendisi sizi avlarsa affetmiyor. Bu Hindistan'ın güney kralı da yenildi. Sana nasıl muamele etmemi bekliyorsun dedi. Adam zekiymiş, dedi ki bir kral gibi muamele etmenizi bekliyorum. Aferin dedi. Zekice konuştun, seni serbest bırakıyorum. Tahtında oturabilirsin dedi. Bunun bir benzeri Malazgirt'te Sultan Alparslan'la Romanos Diogenes arasında cereyan etmiştir. Burada artık askerler bezdiler. 12 senedir neredeyse seferdeler. Kolay bir şey değil bu. Evet, bunun teçhizatını falan tabii. Para yoktu çıkarken. Bir de o var. Sefere çıkarken çok parası yoktu. Makedonya çok zengin bir krallık değildi. İskender dedi ki yol boyu para gelecek.
0: Tabii fethettiği yerlerden, zenginliklerden, yağmadan
1: aldı. Bunları oraya harcadı. Ondan sonra peki de, ama bunu söylersek bize ne yapar acaba? En yakın arkadaşlarından birisine dediler ki sen dediler Kreinus zannediyorum ismi. Dediler ki sen bunu söyle. İskender'e söylemesi. Yavuz Sultan Selim'i Hemdan Paşa'ya söyledi. Hemdan Paşa'nın kellesi gitti. Ama onun tabii konsepti farklıydı. Çünkü divanda karar alınmış. Yürünecek. Onun hilafına konuşmak bozgunculuktur. Burada öyle bir karar yok.
0: Baştan karar
1: almıyor. Çıktı dedi ki bir konuşma yaptı İskender'e. Böyle yanında bilge insanların olması iyidir. Yani büyük insanların yanında kaliteli insanlar varsa o büyük insan çok daha başarılı ve çok daha büyük oluyor. Büyük insanların yanında küçük insanlar varsa o büyük insanı rezil ediyorlar.
0: Aşağı çekiyor.
1: Aşağı çekiyorlar
0: başka?
1: Maalesef. Bu dedi ki ey kralımız dedi, bir insan dedi, ne kadar büyük olursa olsun durması gereken yeri bilmelidir. Biz tanrı değiliz dedi. Büyük İskender'i tam mantıklı konuşmayı severdi. Askerler dedi artık dedi memleketlerini görmek istiyorlar. Özlediler. Sizi de özlediler halkınız. Dönelim dedi. Kabul etti. Mesela normal bir zamanda olsa belki etmeyebilir. Hatta onun kellesini vurabilir. Kabul etti. Ve dönüşe geçtiler. Bu dönüş daha rahat oldu tabii ki. Yani daha önce fethettiğiniz yerlerden, kendi topraklarından geçe. Bugünkü Babil şehrine, Bağdat'ın hafif cenubunda oraya geldiler. Eski Babil kralının sarayına yerleşti. Bir anda hastalandı. Hastalığı ne olduğu bilinmiyor. Hareket edemiyor, konuşamıyor fakat şuuru yerinde. Çok şiddetli ateşe, hummaya kapıldı ve vefat etti. Vefat etmeden önce bütün askerlerinin kendini ziyaret etmesini istedi. Sarayı açtılar, onu geniş bir odaya aldılar. Bütün askerler önünden gelip geçti. Çünkü hayat adamın orduydu. Evet. Napolyon ölürken Fransa ordu kumandanı dedi. Öyle öldü yani. Bu da öyle. Bütün askerlerini gördü ve orada vefat etti.
0: Zehirlendi
1: de söyleniyor. Yani bunun hakkında çok spekülasyon. Çünkü birden hastalandı.
0: Evet, bir yemek sonrasında bir kadının...
1: Yani kadın parmağı olduğu söyleniyor. Evet. Kumandanlarından birinin parmağı olduğu söyleniyor. Babilli veya bir Perslinin öldürdüğü söyleniyor. Ama dediğim gibi bu tür faili bilinemeyen ani ölümlerde 33 yaşındaydı. 323 milattan evvel 33 yaşında çok erken bir ölüm onun için.
0: Bir tabii çok sağlıklı bir insanın bugün sağlıklıyken ertesi gün birden konuşamaz, yürüyemez hale gelmesi.
1: Sağlıksız değildi. Biraz dediğim gibi davranış bozukluğu hasıl olmuştu. Gerek zaferler, gerek meşakkatli yolun getirdiği.
0: Ama psikolojik sağlıkla, evet, mental, evet, mental sağlıkla ilgili bir şey. Yani fiziksel olarak.
1: Fiziksel olarak hiçbir problemi yoktu.
0: Kaldıramayacak bir hastalık. Evet, evet, çok böyle ani bir şey.
1: Hakkında çok spekülasyonlar yapılmıştır ama hiçbir spekülasyonun elinde tamam dedirtecek bir delil yoktur. Ben de bu meşakkatli yolculuğun yıprattığını ve biliyorsunuz insanlar çok meşakkate dayanır. Ondan sonra bir yere gelince artık pes eder. Şaşırırsınız bir anda. Bu da muhtemelen o meşakkate dayandı. Yani herkesin kaldıramayacağı bir meşakkat ve sonunda pes etmiş. Bu da mümkün. Bünye birden iflas ediyor. Basit bir mikrop sizi yataklara seriyor. Bu da mümkün. Dediğiniz de mümkün. Cenazesini aldılar. O zamanki imkanlarla mumyalamadılar da tahnit ederek, yani bozulmasın diye İskenderiye'ye getirdiler. İskenderiye sevdiği bir şehirdi. Orada gömdüler.
0: Makedonya'ya getirmeyi düşünmediler.
1: Düşünmediler. Yani. Çok zor. Yani oradan da gemiyle gelinecek. Veya belki de onu hedef olarak daha uygun
0: ya da böyle
1: gördüler.
0: Bir vasiyeti mi vardı?
1: Belki de vasiyeti vardı. Bunun hakkında da çok spekülasyonlar var. Aralarında orada kumandanlarının münakaşa ettiğini düşündüler. Ve oraya gömdüler. İskenderiye onun kurduğu ismini taşıyan dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesidir. Tabii kabri zaman içinde kayboldu ama 1850 yıllarında Osmanlı Devleti zamanında Nebi Daniel Türbesi etrafında yapılan kazılarda İskender'in olduğu büyük ihtimalle tahmin edilen bir mezar bulundu. Bilim adamları hemen hemen onun İskender'in kabri olduğuna müttefiktir. Bu arada 1900'lü yılların başında Sayda'da, yani Fenike'de bulunmuş bir lahit var. Üzerinde İskender'e ait kabartmalar var. Ve bunun İskender'in lahdi olduğu anlaşıldı, düşünüldü yıllarca. İstanbul'a getirildi.
0: Bunun arkeoloji müzesine. Gelmesi.
1: Bir hikaye, bir filmdir.
0: Bir gün arkeoloji müzesini konuşurken belki.
1: Konuşuruz galiba. Bir filmdir o. Bunu İstanbul'a getirdiler ve bunun adı İskender Lahdi kaldı. Çünkü üzerinde İskender şeysi vardı. Fakat bunun İskender'in lahdi olmadığı, yani Fenikelilere ait bir lahit olduğu söyleniyor. Sayda'da bir krallık vardı. Sayda krallığı, Abdolonimos adında bir kral. O kralın lahdi olduğu tahmin ediliyor. Şimdi Büyük İskender'in kısa hayatı muazzam hadiselerle geçti. Fakat mirası çok konuşuldu. Dönüşte mesela Roxan'dan kendinden sonra bir oğlu oldu. 4. Alexander olarak tahta geçti. Küçük yaşta öldürüldü. Taht mücadeleleri derken imparatorluğu ondan kısa bir zaman sonra yıkıldı. Hanedan yıkıldı. Çünkü onlar Herakles hanedanı, Herkül'ün soyundan geldiğine inanırlardı. Yerine Antigon hanedanı geldi ve bir müddet sonra da zaten orası Romalılar tarafından istila edildi.
0: Zaten sınırlara baktığınızda bu sınırları o zaman koruyabilmek mümkün değil.
1: İskender'in çok büyük idealleri olduğunu, doğu ile batı arasındaki farkın kalkmasını istediğini, işte Aristo'nun telkiniyle bunun için çalıştığını söyleyenler oldu. Evet, batı ile doğu birbirine çok yaklaştı. Kültürel olarak, mimari olarak, sanat olarak çok şey iç içe girdi. Bir Akdeniz kültürü meydana geldi. Bu kültüre Helenistik kültür veya Helenizm deniliyor. Bu İskender'in marifetidir. Pek çok meyve, sebze, kumaş, mimari stil İskender vesilesiyle Avrupa'ya geldi.
0: Beraberinde botanikçilere götürdüğünü söylemiştiniz.
1: Yani Avrupa medeniyetinin kurucularından bir tanesi Büyük İskender oldu. Kurduğu sisteme Helenizm dendi. Ve bu topraklarda Suriye'de, Mısır'da, Anadolu'da, işte Bergama Krallığı, Selefkos Krallığı, Ptolema Krallığı, bunların hepsi aslında Bitinya Krallığı, Kapadokya Krallığı, Pontus Krallığı hep Büyük İskender'in bakiyeleridir. Onun generallerinin veya adamlarının kurduğu krallıklardır. Ve böylece onun tesiri Roma'nın burayı işgaline kadar bir 300 sene kadar daha devam etmiştir.
0: Hatta şehircilik olarak baktığınızda hala etkisi devam ediyor.
1: Hala onun kurmuş olduğu şehirlerin sistemi Roma tarafından model alındı. Roma kültürüne en büyük damgasını vuran Büyük İskender ve Helenizm olmuştur. Yahudi dinine çok tesiri olmuştur. Çünkü Yahuda kralları da Büyük İskender'in adamlarından da Herodes.
0: Şimdi mesela medeniyetin en yüksek seviyesi dediğinizde Helenistik kültürden bahsediliyor genelde. O da onun
1: sadece medeniyesi. Böyle değil, kültürel olarak, felsefi olarak, dinlere bakış olarak, dini kabul olarak hepsi Büyük İskender zamanla tarihleniyor.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Tekrar görüşmek üzere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Evet sevgili izleyiciler, yılın 3. enflasyon raporuydu. Sayın Karahan'ın konuşmasının bir bölümünü ekranlara getirdik. Yıl sonu enflasyon hedefi %28 olarak açıklandı Sayın Karahan tarafından. %2'lik bir artış var. Tabii bu artışın da en önemli nedenlerinden bir tanesi bölgemizdeki bu savaş. Yüksek enerji maliyeti.
1: TGRT FM Haber.

0: Karpuzlar tek tek indirildi. Vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Burası Muş. Bir hayırsever tarafından alınan tam 8 kamyon karpuz kent merkezindeki 8 mahallede vatandaşlara ikram edildi. Dağıtım sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar hem karpuzlarını aldı hem de bu anlamlı yardım için hayırsevere teşekkür etti.
1: Haber yaparken geldiğim şu hale bakın.
0: Görevini yapmak için olay yerine gitti ama haber takibi yaparken kendisi haberin konusu oldu.
1: Adam bana gelip rahat rahat vurabiliyor.
0: Kocaeli'nde görev yapan muhabir Tayyar Öztoprak iddiaya göre iki kişinin saldırısına uğradı. Onlarca kişinin gözleri önünde gerçekleşen saldırıda Öztoprak yüzüne aldığı darbelerle yaralandı. Yüzü kanlar içinde kaldı. Olayın şokunu yaşayan muhabir ne yapacağını şaşırdı.
2: Sonra bir anda saldırıya uğradım. Kafama darbe aldım. Yüzüm gözüm kan içinde kaldı. Orada bana hiç kimse de gelip yardımcı olmadı.
0: Asıl tepki çekense saldırı sonrası yaşananlar oldu. Öztoprak'ın iddiasına göre yaralı halde olmasına rağmen kimse yardımına koşmadı. Muhabirin yüzüne 8 dikiş atıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Öztoprak saldırganlardan şikayetçi oldu.

Çin'in Şilin kentinde sıcaklık 33 dereceye çıktı. Sıcaktan bunalanlarsa çareyi kayak merkezinde buldu. Kentteki 4 mevsim açık kayak merkezine turistler akın etti. İçeride ise yaz sıcağına rağmen kar ve buz var. Eski bir sivil savunma tesisinden dönüştürülen merkezde karla kaplı parkurlar bulunuyor. Buzla kaplı ağaçları andıran dekorlar da ziyaretçilere kış manzarası yaşatıyor. Merkez artık sadece sporcuların değil, serinlemek isteyenlerin de gözdesi. Çin'de çölde görenleri şaşırtan bir manzara. Tengger çölünün ortasındaki Ulan Gölü yaz aylarında kırmızıya bürünüyor. Göldeki algler doğal kırmızı pigmentler salgılıyor. Bu da suyu canlı bir kızıl renge dönüştürüyor. Göl yukarıdan bakıldığında kalp şeklini andırıyor. Çevresindeki beyaz tuz tabakaları ise manzarayı daha da çarpıcı hale getiriyor. Ortaya adeta çölün ortasında atan dev bir kalp çıkıyor. Her yaz turistler bu sıra dışı doğa manzarasını görmek ve fotoğraflamak için Ulan Gölü'ne akın ediyor.

0: Çin'de sivrisineklere karşı teknoloji savaşı başladı. Bu cihaz sivrisineği önce tespit ediyor, sonra da sadece 3 milisaniyede lazeri ateşliyor. Yapay zeka ve lazer teknolojisini kullanan sistem sivrisinekleri 6 metre mesafeden algılayabiliyor. Üstelik bir insan çalışma alanına girerse lazer otomatik olarak kapanıyor. Yani sistemin mesajı net: insana dokunma, sivrisineği yakala. Çin'de sosyal medyada viral olan cihazın yurt dışındaki satışları da hızla artıyor. Anlaşılan o ki sivrisineklerin yaz gecelerindeki rahatlığı artık teknolojiye takıldı. Bina atlamak, korkuluk aşmak, platformdan atlayıp yuvarlanmak. Bunları yapanlar gençler değil, Singapur'daki yaşlılar. 33 yaşındaki eğitmen Tan Xie Bon, parkuru yaşların denge ve reflekslerini geliştirmek için kullanıyor. 64 yaşında parkura başlayan bir kadın 2 ay sonra derse gelirken artık arabaya tutunmak zorunda kalmadı. 69 yaşındaki Betty Bon ise parkur sayesinde artık Japonya'da tren istasyonlarının merdivenlerinden bavulunu tek başına çıkarıyor. Singapur'un hızla yaşlanan nüfusunda büyük ilgi gören dersler sosyal medyada da viral oldu. Parkur artık onlar için sadece spor değil, düşmeyi öğrenmek, dengede kalmak ve günlük hayatta daha bağımsız olmak. Bir anda ortalık karıştı. Dönüş yapan motosiklete otomobil böyle çarptı. Kaza Eskişehir'in Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil cadde üzerinde dönüş yapan motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve otomobil savruldu. Savrulan araçlar yol kenarında park halindeki panel vana da çarptı. Kazada otomobil ve motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki sürücü ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.
1: Tüpler patlamaya başladı.
0: Samsun'da alevler bir anda büyüdü. Tüp gaz bayisindeki tüpler peş peşe patladı.
1: Tüpler patlamaya başladı. Tüpler patlamaya başladı. Tekeköy'de facia var.
0: Yangın Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'ndeki tüp gaz bayisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bitişikteki iş yerine ve 6 katlı binanın bazı dairelerine sıçradı. Tüplerin patlamasıyla çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1: Tüpler patlamaya başladı. Tüpler patlamaya başladı.
0: İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken söndürme çalışmalarına TOMA da destek verdi. Yangının en büyük tehlikesi ise yoğun duman oldu. Olay yerindeki ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için müdahalesi sürerken bölgede soğutma çalışmaları da devam etti.
1: Tüpler patlamaya başladı. Tüpler patlamaya başladı. Tekeköy'de facia var.
0: Görüntüler Milano Linate Havalimanı'ndan. Piste ilerleyen özel jet bir anda yer hizmetleri aracının hedefi oldu. Araç hareket halindeki jete çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Havalimanındaki uçuş operasyonları da yaklaşık 30 dakika durduruldu. Kazanın nasıl meydana geldiği ise henüz bilinmiyor. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Müzik. Görüntüler Endonezya'dan. Bali'den Lombok'a giden KM Butri Yasmin adlı feribotta yangın çıktı. Feribot Padangabi limanından Lembar limanına ilerliyordu. Lombok boğazında başlayan yangının nedeni henüz bilinmiyor. Feribotta 114 yolcu ve 17 mürettebat bulunuyordu. 200'den fazla kurtarma görevlisinin zamana karşı yarışıyla yolcular tahliye edildi. Sahte para basıp piyasaya sürdüler. Jandarmanın radarına girdiler. Yapılan operasyonda yakaya ele verdiler. Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kalpazanlara yönelik istihbari çalışma başlattı. Mamak'ta bir adres takibi alındı. Saat 7 sıralarında ekipler Diriliş Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Aramadan 800 adet sahte 100 Amerikan doları ile 1 adet sahte 50 Amerikan doları ele geçirildi. Toplam 80.050 sahte Amerikan doları ele geçirilirken operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Önce önünü kesti, ardından sokak ortasında acımasızca bıçakladı. Kan donduran görüntüler Konya'nın Meram ilçesinde kaydedildi. Seyir halindeki sürücü aralarında daha önceden husumet bulunan Tugay Sarı'yı fark etti. İkili tartışmaya başladı. Ardından saldırgan yanındaki bıçakla Sarı'yı defalarca bıçakladı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli gözaltına alındı.
2: Yakın oraya hani çok sıksın. Patlıyor binayı boşaltın hemen.
0: Gökyüzünü kırmızıya boyadı, apartmanı adeta bir baca gibi tutuştu. Aksaray Hasas Mahallesi'ndeki Berat Apartmanı'nda akşam saatlerinde korkutan bir yangın çıktı.
2: Asansörün şey yanıyor asansörün.
0: Yangın bodrum katındaki elektrik panosunun şasi yapmasıyla başladı. Alevler asansör boşluğundan hızla çatıya tırmandı.
2: Mahsur mu kaldın orada? Nerede? Kimse var mı abi içeride?
3: Şey var.
2: Çıkan kapı açık mı?
3: Açılmıyor.
0: Rüzgarla tüm çatıyı saran yangına sokağı trafiğe kapatan itfaiye ekipleri merdivenli araçlarla müdahale etti. Alevler saatler sonra söndürülürken büyük hasar oluştu. Neyse ki yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Burası Çin'in Haokon Gölü. Doğal güzelliğiyle sosyal medyada viral oldu ama köylülerin geçmişte bu manzaraya ulaşmak için kullandığı yol görenleri şaşkına çeviriyor. 70 metreden derin domuz kafesi mağarasının içine bambudan bir merdiven kuruldu. Ne demir var ne vida. Sadece bambu, sarmaşık ve iplerle yapılan bu merdiven nesiller boyunca köylülerin dünyayla bağlantısını sağladı. 2008'de tünel açılınca tehlikeli yolun devri kapandı. Şimdi ise aynı mağara turistlerin bu merdivene gerçekten çıkmışlar mı diye şaşkınlıkla baktığı bir turistik noktaya dönüştü.
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi Osmaniye, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 37, Bursa 31, Konya 28, Afyon 30, Denizli 37, Antalya 38, Adana 37, Zonguldak 26, Samsun 28, Trabzon 27, Kayseri 31, Erzurum 25, Gaziantep 36, Diyarbakır 39 ve Şanlıurfa 41 derece.

0: durumu?
1: Belevi Tireil yolunun 26 ile 28. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Osmancık İskilip yolunun 47 ile 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kahramanmaraş Narlı Gaziantep Devlet yolunun 3. kilometresindeki sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ebu Bekr Ebeheri rahmetullahi aleyh. Cehennem şimdi var. İslam alimlerinden olan bu mübarek zat her gün sevdiklerine ederdi çok nasihat. Derdi ki, kardeşlerim, imanı olan kişi nasıl işleyebilir günah olan bir işi? Yaptığı her ameli kaydediyor melekler. Mahşerde bunlar ona sorulur birer birer. Her işi ne niyetle yaptıysa muhakkak, hepsinin hesabını soracak Cenab-ı Hak. Sadece ameline bakmaz Allah kulunun. Bakar ki o amelde maksadı neydi onun? Bir bakkal ölüp gider ahiret alemine. Tam 50.000 sahife getirirler önüne. Bakıp o yazılara sorar ki, bunlar nedir? Derler, senin dünyada yaptığın amellerdir. Alışveriş yapmışsın sen 50.000 kişiyle. Her birine bir sayfa açıldı işte böyle. Onlarla ne yaptıysan, ne konuştuysan eğer, bütün inceliğiyle yazıldı birer birer. Bir günde buyurdu ki, şimdi vardır cehennem. Şiddeti bu ateşten kat kat ziyadedir hem. İşte size bir misal vereyim ey insanlar. Güneşte 50.000.000 derece hararet var. Halbuki bildiğiniz var ya demir madeni, 3.000 derecedeyken erir akar su gibi. Hararet 3.000 iken böyle olursa demir, güneş tam 50.000.000 derece, düşünün bir. Mahşerde cehenneme atacaklar güneşi. Bir anda kararacak o muazzam ateşi. Kenarda bir top gibi kalacak o ateşte. Güneşin cehenneme nispeti böyle işte. Dense ki cehennemde beden yanar ve biter. Öyleyse acıyı insan nasıl hisseder? Cevabı şöyledir ki, bedenler ahirette, bu dünyadaki gibi olmayacak elbette. Dünyadaki bedenler çürümeye mahkumdur. Velakin ahirette bedenler başka olur. Yani onlar yanınca ölüp de bitmeyecek. Allah'ın kudretiyle tekrar diriltilecek. Bu dünya ahirete giden bir yol gibidir. Gece gündüz bu yolda birer konak yeridir. Çıkmışız her birimiz bu sonsuz yolculuğa. Elbette ihtiyaç var azık ile yolluğa. Ahiret yolculuğu bitecek bugün yarın. Ecel ani geliyor. Gaflete dalma sakın. İşte ey kardeşlerim, pişman olmamak için bu ömür fırsatını iyi değerlendirin.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı kabri saadeti ziyaret etmek. Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret için Medine'ye girerken ihrama girilmez. Mekke'de ihramlıyken olan yasaklar Medine'de yasak değildir. Medine şehri uzaktan görülünce salat ve selam getirilir. Sonra Allahümme haza haremü nebiyike ve mehbitü vahyike femnin aleyye bidduhuli fihi vec'alhü vikayeten li minen nar ve emanen minel azab vec'alni minel faizine bi şefaatil Mustafa yevmel me'ab denir. Hac yaptıktan sonra Medine-i Münevvere'ye girip Resulullah'ın mübarek kabrini ziyaret etmek lazımdır. Medine'ye girince yalnız kabri Nebi'yi ziyareti niyet etmelidir. Mescid-i Nebi'de bir namaz başka yerlerdeki 1000 namazdan daha üstündür. Oruç, sadaka, zikir ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetler de böyledir. Şehre veya mescide girmeden önce gusül abdesti alınır. Güzel ve alkolsüz koku sürünülür. Yeni ve temiz elbise giyilir. Şehre yürüyerek girmek iyi olur. Eşyalarını bir yere yerleştirdikten sonra o yerlerin kıymetini ve yüksekliğini düşünerek boynu bükük, kalbi kırık olarak Bismillah ve ala milleti Resulillah denir. Ve hicret gecesi gelmiş olan İsra suresinin 80. ayetini ve namazda okunan salavat-ı şerifeleri okuyarak ve vafirli zunubi veftahli ebvabe rahmetike ve fadlike diyerek mescide gelinir. Bab-ı Selam'dan veya Bab-ı Cibril'den mescide girip minber yanında 2 rekat tehiyyetül mescid namazı kılınır. Minberin direği sağ omzu hizasına gelmelidir. 2 rekatta şükür namazı kılınır. Mescitte 2 rekat namaz kıldıktan sonra hücre-i saadete gelip mübarek yüzüne karşı döner. Diriyken olduğu gibi huzurunda edeple durup salat ve selam verir ve dinimizin bildirdiği duaları okur. Duadan sonra kalkıp edeple hücre-i saadete gelir. Muvacehe-i saadet duvarına karşı arkasını kıbleye dönerek Resulullah'ın mübarek yüzüne karşı 2 metre kadar uzakta edeple durulur. Resulullah Efendimizin kabri şerifinde diri olduğunu, kendisini gördüğünü, selamını, dualarını işittiğini ve cevap verdiğini, amin dediğini düşünür. Esselamu aleyke ya seyyidi ya Resulallah diyerek başlayan duayı okur. Emanet olan selamları söyler. Sonra salavat okuyup dilediği duayı yapar. Sonra yarım metre sağa gelip Esselamu aleyke ya halifete Resulillah diye başlayan duayı okuyarak Hazreti Ebu Bekir'e selam verir. Sonra yarım metre sağa gidip Hazreti Ömer'e de dua okuyarak selam verir. Sonra kendine ve ana babasına ve dua etmesini istemiş olanlara ve bütün Müslümanlara dua eder. Sonra yine Resulullah'ın mübarek yüzü karşısına gelir, dua okur. Sonra Ebu Lübabe Hazretlerinin kendini bağlayarak tevbe etmiş olduğu direğe gelir. Burada ve Ravda-i Mutahhara'da nafile kaza kılar. Tevbe ve dua eder. Dilediği zamanlarda Mescid-i Kuba ve Mescid-i Kıbleteyn, Uhud şehitleri ve Baki'deki mezarları ve birçok meşhur mübarek yerleri de ziyaret etmelidir. Kabri saadeti ziyaret için uzaklardan gelmek de sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir kimse beni ziyaret etmek için gelse ve başka hiçbir şey için niyeti olmasa, kıyamet günü ona şefaat etmemi hak etmiş olur. Hac edip kabrimi ziyaret eden beni diriyken ziyaret etmiş gibi olur. Hac edip de beni ziyaret etmeyen beni incitmiş olur. Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip oldu. Bana selam verene ben de selam veririm. Kabrimin yanında benim için okunan salavatı işitirim. Uzak yerlerde okunanlar bana bildirilir. Hacda zemzem içmek ve zemzem getirip Müslüman kardeşlerine ikram etmek çok sevaptır. Zemzemin maddi ve manevi birçok faydası vardır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, zemzem doyurucu ve hastaya şifa vericidir.
Zemzem'i belalardan korunmak niyetiyle içeni Allah korur. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri, Resulullah Zemzem içildiği niyete göre faydalı olur buyurduğu için ben de kıyamet günü susuzluktan kurtulmak için Zemzem'i içiyorum derdi. İbni Abbas Hazretleri de Zemzem içerken, Ya Rabbi, senden faydalı ilim, bol rızık ve her türlü hastalıktan şifa istiyorum diye dua ederdi.

0: 하야금 로망.
1: Hayatım boyunca hiç unutmadığım ve asla unutamayacağım bir hatıramı sizlerle paylaşmak istiyorum. İlkokul yıllarıydı. Adana'da oturuyorduk ve her yaz tatilimizi köyde geçiriyorduk. Kadirli'nin yeşilliği bol, şirin mi şirin bir köyüydü bizimki. Köyde bulunduğum zaman gerçekten çok mutlu oluyordum. Amcamın çocuklarıyla beraber hemen her gün yüzmeye gidiyor, balık tutuyor, sonra da onları közde pişirip yiyorduk. Meyveyi dalından koparıp yemek, derenin buz gibi suyunda yüzmekse ayrı bir zevkti benim için. Ama bazen yalnız kalmak istediğim zamanlar da oluyordu. Böcek ve kuş seslerinden başka hiçbir sesin duyulmadığı uçsuz bucaksız arazide yapayalnız kalmak. İşte o zamanlarda kendimi düşünüyordum. Ağaçlara, karıncalara bakıyor, başımı kaldırıp bulutları seyrediyordum. Sanki kendi kendime bir şeyleri muhakeme ediyor, hayatı anlamaya çalışıyordum. İşte yine böyle bir gündü.
2: Allah'ım, her şey ne kadar güzel. Masmavi gökyüzü, yemyeşil tabiat. Sanki kuşlar bile burada daha bir farklı ötüyor. Biliyorum, bütün bu güzellikler sadece senin kudretin. Dedem hep gönülden gelerek dua ederseniz Allah dualarınızı kabul eder derdi. Şimdi bu koskoca tabiatın ortasında yapayalnızım. Şimdi gözlerimi kapayıp sana yalvarıyorum. Etrafımda döneceğim ve parmağımın ucunu bir tarafa çevirip sonra da o yöne gideceğim. Gözümü açtığımda parmağım hangi yönü gösterirse o yönde karşıma 10 lira çıkart. Parmağım karşıdaki çalılıkları gösteriyor. Demek ki o tarafa gitmem lazım. Aman Allah'ım, 10 lira. İnanamıyorum. Bir dilekte bulundum ve dileğim hemen yerine geldi. İnanamıyorum Allah'ım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Çocukluk duygusu işte. Allah'tan 10 lira istemiştim. Belki de o parayla horoz şekeri alacaktım. Ve tesadüf sonucu da çalıların arasında 10 lira bulmuştum. Ama çocuk ruhumla Allah'a dua etme konusunda beni ne kadar etkilediğini tahmin edemezsiniz. İnsanız, zaman zaman isyan edebiliyoruz. Ama ben böyle durumlarda hep bu hadiseyi hatırlıyorum. İşte o zaman Allah'a olan inancım daha da güçleniyor. İnanın bu hadiseyi bu yaşıma kadar çevremdeki herkese her vesileyle anlatmaya çalıştım. Çocukça bir şeydi ama olağanüstü bir hali vardı. Çevremdeki insanların da zaman zaman ümitsizliğe düştüğünü biliyor ve bu çocukluk hatıramı anlatarak bir bakıma onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu hatıramın daha büyük kitlelere ulaşmasını istediğim için de sizlerle paylaşmaya karar verdim. İnanıyorum ki dua etmek kadar insanı ferahlatan başka bir duygu yok.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz, şu işim olursa 2000 lira vereceğim demiş. Bu olmuş adak mu? Adak mı oldu?
1: Adak oldu. Fakire verecek.
0: 2000 lira vereceğim demiş.
1: Tabii. Fakire verecek. O işi olunca verecek yalnız Mustafa Bey. Mesela kitaplarda buyuruyor ki adak, nezir bahsi anlatırken şarta bağlananlar var. Bu şarta bağlanmış.
0: Şart tahakkuk edince
1: onu yerine getirmek vacip oluyor.
0: Birisi buna demiş ki ya bunun yerine işte bu parayla oğlunun akikasını kestir demiş.
1: Olmaz. Çünkü bu adaktır, bunu yerine getirmek vaciptir. O şart tahakkuk ettiyse ama.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz diyor ki bir tanıdığım Allah'a inandığını ama peygamberlere inanmadığını söylüyor. Ben de yakınlarıma bunun kafir olduğunu söyledim. Bir de ilaveten dedim ki bunun elinden bir şey yenmez, yemeyin dedim. Doğru mudur bu söylediklerim diyor.
1: Efendim söylediklerin hepsi doğru. Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini kabul ediyorum ama peygamberi kabul etmiyorum. O peygamberi kim gönderiyor? Allah-u Teala. Dolayısıyla Allah-u Teala'yı da kabul etmiyor. Kitapsı kafir olur.
0: İmanın şartlarından biri de peygamberlere
1: tabii,
0: iman.
1: Mekkeli müşrikler bile. Biz diyor hani Allah'ı inkar etmiyoruz ki diyor. Ama seni ve senin getirdiklerini inkar ediyoruz. Ya onu kim gönderdi, onu getirdiklerini kim bildiriyor? Yani. Allah-u Teala. Dolayısıyla Allah-u Teala inanmıyor. Hani şimdi konuyu açıyor da bazen diyor ki ben diyor işte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh çok severim, çok mübarek bir zattır. Ama o zatın yazdığı kitabında yazdıklarını reddediyor, inkar ediyor. Neresine saygı gösteriyorsun? Neresini seversin? Küllüm yalan. Küllüm yalan. Olmaz öyle şey.
0: Bir başka dinleyicimiz birkaç tane fotoğraf göndermiş. Dinleyicimizin sözüne itibar edelim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı İmam Hatip 11. sınıflarda okutulan bir kitapmış bu. Burada diyor ki işte sayfası 5, mezhepler 5'tir diyor. İşte Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli'nin dışında bir de Caferiliği eklemiş. Orada öyle görünüyor. Şema yapmışlar. Bu doğru mudur diye soruyor.
1: Şimdi tarih bilgisi itibariyle veriyorsa tamam ama yok. Bunu hak mezhep olarak veriyorsa yanlış. Hak mezhepler 4'ten fazlaydı. Ama 4'ünün aynı şekilde iştahatları, kitapları, keşif talebeleri olmuş. Bunun 4 ehl-i sünnettir. Caferiler Şii'dir. Şiadır. Kendilerine şimdi Caferi diyorlar. Dolayısıyla ehl-i sünnet değildiler. İtikatları aynı şekilde ehl-i sünnet değil. Dolayısıyla itikatları zaten şey değil ve bu 4 hak mezhebin içinde yoklar. Çünkü bu 4 hak mezhebinde itikadı ehl-i sünnettir. Öbürleri zaten aynı şekilde itikadı Şiidir. Bununla bir alakası söz konusu değil. Tarihi bilgi verirse mesela şeyde de itikatta işte 72 bidat fırkası var. Şeyle beraber 73 oluyor. Ehl-i sünnetle beraber. Bunu sen anlatırken bunu bu şekilde böyle söylersin. Ama bunların işte 72'si de 73'si de neyse haktır falan diye demeye kalkınca olmaz.

0: bu dört mezhebin yanına Caferiliği koyunca vatandaş zanneder ki ha bu da hak mezhep değil. Bunu açık açık doğru anlatmalı. Kim hazırladıysa onun kendi aklına göre bozuk bir fikirdir. Ders kitabı olarak okutulsa da bozuktur. Onun için biz mesela zaman zaman dinleyicilerimizden efendim işte çocuğumu ortaokula göndereyim mi? O çocuğumu İmam Hatip'e gönder. Valla nereye göndersen gönder. Kur'an kursuna da göndersen çocuğunu kontrol et. Öncelikle kendin tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabını, İslam Ahlak kitabını çok güzel bir şekilde oku, öğren. Ondan sonra çocuğunu okulda verecekleri kitapları da kontrol et. Okuttuklarını da kontrol et. Ondan sonra getirsin. Ama ben bu kadar meşgul mü olacağım? Olacaksın ahir zaman. Çocuğunu ateşten kurtarmak istiyorsan. Yani öbürüsü ben peygamberleri kabul etmiyorum diyen deisttir, ateisttir. Yani aynı kapıya çıkar. Evet. Ve bu adamın hani kestiği de yenmez. O dinleyicimiz doğru söylemiş. Kestiği de yenmez. Bu adam mesela evli kız var. Kızı da böyle itikad ediyorsa onun kızıyla da evlenilmez. Ama efendim işte bu dışlamak değil mi? Ya dışlamak değil, aynı şekilde adam kafirliği seçmiştir. Müslümanlığı aynı şekilde reddediyor ya, Müslümanlar dışlıyor ya. Niye kendinizden alınca keseri gibi anlatıyorsunuz? Adam aynı şekilde reddediyor ya, öbür tarafa saldırıyor ya, dışlıyor ya. Dolayısıyla Müslümanın hele bu zamanda, ahir zamanda hakikat kitabının kitaplarını alıp okumadığı müddetçe itikadını da imanını da amelini de muhafaza etmesi mümkün değil. Mutlaka alacak.
1: Caferili İmam Cafer Sadık Hazretleri
0: hiç alakası yok.
1: Dayandırıyorlar.
0: Hiç alakası
1: sözde
0: yok.
1: Yani ona mı tabii, dayandırıyorlar? Sözde, sözde oradan mı çıkmış yani Caferili?
0: Sözde yok. Cafer isminde bir Şii var. Oradan kaynaklanıyor. Fakat Ehl-i Sünnet Müslümanlara işte Cafer-i Sadık Hazretleri var ya diyorlar. Alakası yok. Cafer-i Sadık Hazretleri Ehl-i Beyt imamlarındandır. Ve Cafer-i Sadık Hazretleri iki kanaldan da aynı şekilde Ehl-i Beyt imamlarından olduğu gibi hem vilayet yolunda ana tarafa dur hem de nübüvvet yolunda ana tarafa dur. Cafer-i Sadık Hazretleri. Aynı zamanda İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de hocasıdır, üstaddır. Evet. Bunu birbirine karıştırmamalı.
1: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Ben yağ satıyorum diyor. Müşteri işte bir kilo ne kadar diyor. Ama diyor hani biz litreyle diyor bunu veriyoruz. Fakat müşteri de diyor litreye kilo diyor diyor.
0: Desin.
1: Benim diyor her seferinde diyor ya işte bir kilo değil bir litresi şu kadar diye diyor düzeltmem diyor gerekir mi diyor.
0: Gerekmez canım.
1: İşte zaten onun bir kilo diyen bir litre diyor.
0: Tabii canım.
1: Onu o, düşünerek söylüyor yani.
0: Onun öyle, o gördüğü şeyi kabı söylüyor işte bir kilo ver bana diyor. Tamam sen de bir kilo verirsin al bir kilo.
1: Bir başka dinleyicimiz adak orucunu peş peşe tutmak mı gerekir?
0: Yok. Yemin kefareti orucu peş peşe üç gün arka arkaya tutulur. Adak orucuna gelince kendi adetine bakılır. Mesela adadığı oruçları peş peşe tutmak adeti ise peş peşe tutar. Öyle değilse ara vererek de tutabilir. Yahut da şöyle adadıysa şu işim olursa 5 gün arka arkaya oruç tutacağım. Bunun çıkış yolu var mı kurtar tarafımı? Yok, başından bağlamışsın sen kendini. 5 gün arka arkasına tutacak onu. Peki efendim 4 gün tuttum 5. gün hastalandım. Tekrar iyi olduğun zaman yine 5 gün tutacaksın.
1: Bir başka dinleyicimiz...
0: Ha, burada şunu anlatayım da.
1: Buyurun hocam.
0: Demin de hatırıma geldi. Şimdi efendim ne olacak öyle olsa falan. Şimdi Sultan Mahmud Gaznevi Hazretleri Hindularla harp ediyor. Karşıdaki ordu güçlü. Kendisi aynı şekilde o da dedi. Hem sayı itibariyle az hem de o zaman mesela karşı tarafta Hind ordusunun filleri var, bilmem neler var. O günkü silah gücü itibariyle karşı taraf kuvvetli. Bakıyor bakıyor ondan sonra da secdeye kapanıyor, dua ediyor. Ya Rabbi diyor eğer beni galip getirirsen elde ettiğim ganimetlerin hepsini senin fakir kullarına vereceğim. Galip geliyor. O kadar çok ganimet kalıyor ki. Hazine tam takır, asker aynı şekilde fakir ve orada işte evliya bir zata gidiyor. Diyor ki ben böyle böyle bir şey bulundum harpten önce. Ama diyor durum da bu. Asker de fakir, hazine de aynı şekilde tam takır. O zatın cevabı, eğer bir daha Allah-u Teala işin düşmeyecekse istediğin gibi hareket etmekte serbestsin diyor. Tamam. Şimdi adakta da böyle. Ya beş, işte 4 gündü, 5 gün arka arkaya dedim ama 4 gün tuttum, 5. gün hastalandım. Ne olur böyle? Beni ilgilendirmez. Allah-u Teala bir daha işin düşmeyecekse istediğini yapmak serbestsin. O zatın dediğini deriz.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki bir tanıdığımdan diyor araba satın almıştım diyor. Babasıyla konuştuğumuzda siz bilirsiniz demiş yani o oğlu da bunun üzerine sattı diyor. 5 ay kadar oldu diyor. Şimdi diyor babasını zaman zaman karşılaşıyoruz tanıdık olduğu için diyor. Ya o araba iyiydi, satmasaydı bizim oğlan iyi şey iyi olurdu falan filan diyor. Diyor kaç kere söyledi diyor. Şimdi aradan 5 ay geçti diyor. Hala diyor sat adam arabada gözü var diyor. Ondan sonra plastik aksamında bazı kırılmalar filan oldu. Ben onları da değiştirdim hatta diyor. Ben bu araba diyor gözü kaldığı için satmam gerekir mi diyor.
0: Yok canım öyle bir şey söz konusu değil. Ya bu sadece o değil, hepimiz de aynı şekilde. Mesela diyelim ki bırak aynı şekilde kendi evin olmasını. Kiralık olarak bile oturmuşsun, oradan geçerken aa biz burada oturmuştuk falan. Gözün mü kaldı şimdi benim? Olmaz öyle şey. Yahut da bir tarlam vardı mesela. Aa biz burayı işte 10 sene ektik diktik falan, burası bizimdi. Ama başkasına sattım, başkası başka bir şey ekmiş falan. Gözü kalmadı hiç söz konusu ama olmaz öyle şey.
1: Sattığına pişman olmuş gibi diyor yani.
0: Pişman olsun, başında şey yapardı.
1: Baştan söyleyecekti.
0: Onu öyle demez, gelir arkadaş. Açık açık derse ki ya biz bu arabayı sattığıma pişman oldum. Senden geri almak isteriz, satarsan geri verirsen. Bu da oturur düşünür, ondan sonra aynı şekilde uygun görürse anlaşılırsa olur. Çünkü o akitle bitmiş o iş.
1: Yani bitmiş artık değil mi?
0: Tabii.
1: Bunun bir süresi var mı? Yani üzerinden işte 5 ay geçti, 3 ay geçti, geçerse.
0: Şeyde bile yok aynı şekilde. Akit yapıldı, bitildi, bitti. Karşı taraf dedi ki, satan dedi ki ben vazgeçtim. Vazgeçemez. Bu tarafta he derse o zaman olur, o akit o zaman bozulur, yoksa bozulmaz.
1: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki, bir hanım dinleyicimiz benim diyor işte mahremiyetim falan kalmadı diyor evimizde diyor. Çünkü diyor eşimin diyor kocasının anne ve babası, kardeşleri diyor sürekli bize karışıyorlar. Yani kaç tane çocuğumuz olması gerektiğine bile diyor şey yapıyorlar diyor. Onlar karar veriyorlar diyor. Bizim diyor çocuklar üzerindeki otoritemizi sarsmaya çalışıyorlar diyor. Yani biz bir şekilde diyor çocuklarımızı kontrol ediyoruz ama onlar sürekli bakmayın, kızmayın çocuğa, işte o şekilde davranmayın falan diyor çocukların yanında. Onlar bizi azarlıyorlar diyor. Bütün bu münakaşaya sebep oluyor kocamla aramızda diyor. Birbirimizi kırıyoruz onların yüzünden. Biz ne yapalım diyor, çekip gidelim mi bir yerlere?
0: Hem sıkıntı veriyorsa hicret etsin. Hicret etsin. Kocasıyla otursun, anlasın. Bu böyle olmayacak. Çocukların da üzerinde otoritesi kalmayacak. Çocuklarımız da perişan olacak. Biz de en sonunda bu aile dağılacak. O zaman ne yapacak? Evini taşıyacak. Onlara da diyecek ki kusura bakmayın.
1: Mesafe onların koyacak. Yaptıkları şey yanlış. Yani böyle yanlışları çok sık rastlıyoruz. Yani evet. Anne ve babalar mesela. Oğlunu evlendiriyor. Hala orada hüküm sürmeye çalışıyor. Kızını evlendiriyor. Yanlış. Hüküm sürmeye çalışıyor.
0: Hele şimdi zamanda aile kahır çekecek kimse kalmadığı için bu şekilde böyle müdahaleler o evi o ailenin yıkılmasına sebebiyet veriyor.
1: Bir Ehl-i Sünnet itikadında olduğunu bildiğimiz Müslüman bir kardeşimiz var diyor. Borsa'da diyor. Borsayla ilgileniyor. Bir başka arkadaş da diyor, o da Ehl-i Sünnet diyor. Ya borsa oynamak uygun değil. Bu kişiyle görüşmeyelim falan demiş. Bunun ne evine gidilir, ne evi alınır, ne satılır, ne de...
0: Borsayla iş meşgul olmak bir yerde kumara da kayabiliyor. Hani öbür taraf bunu biliyorsa o bir ikaz edilir. Mesafeli davranılır. Hadise bundan ibaret. Kestirip atıp da yemeği yenmez, şey yapılmaz falan filan, gidilmez, alınmaz, oturulmaz demesi uygun değil.
1: Öbürü çok ilgilenmiyorsa... Hiç bir mahsur yok o zaman.
0: Tabii canım, hiç mahsur yok.
1: Ya aldı, yattı, koydu.
0: Ha tabii, hiç mahsur
1: yani
0: yok.
1: Sürekli hani 24 saat ya da sürekli böyle onunla ilgilenenler var bir de. Aklı fikri orada olanlar.
0: Onlar zaten kumara evet. Girebiliyor, karışabiliyor. Ama öbür türlü aldı, koydu mesela. Düştü, çıktı, bir gün geldi, ihtiyaç oldu, sattı. Onun mahsur yok.
1: Böyle insanın da evine gidilir ya. Yani.
0: Girilir, yemeği de yenilir, ikram ettiği de alınır.
1: Bir arkadaşımın kızı var. Hangi topluma girse başkaları girdiği toplumda istemsiz olarak tartışma oluyor. Yani bu arkadaşının kızı bir topluma girerse orada hep tartışmaya sebep oluyormuş falan. Sen gelene kadar burada bir sıkıntı yoktu. Sen geldin işte ortalığı karıştırdın falan diyorlarmış sık sık bu kıza. Artık ne yapıyorsa. Ben diyor bunu diyor uyarmam gerekir mi diyor.
0: Uyarsın tabii canım.
1: Arkadaşının kızı olduğu için diyor.
0: Uyarsın tabii canım. Desin ki böyle bir durum var. Yani gitsin yani karıştırıp durmasın. Bu birikir patlar sonra. daha büyük ailelere söyle. Efe bunu söyleyince de o kırılacak. Kırılacak tabii ki. Nefsi kırılır. Kalbi kırılmaz. Yaptığı yanlış. Geliyor dışarı.

0: girdiğinde, aa senin yaptığın yanlış, sen öyle mi yapıyorsun, senin işin işte, sen anlayışsın falan diye girdiyse orasını karıştırıyor demektir. Evet. Sana ne?
1: Bazen hatta böyle insanlar doğru şeyi işte söylüyor olabilir. Ama söyleyişi farklı olduğu için
0: tabii,
1: orada kırılmalara fitneye sebep oluyor.
0: Yani. Her doğru her yerde söylenmez. Evet. Doğru.
1: Alkol satılan yerden bir şeyler alınabilir mi? Bir dinleyicimizin sorusu.
0: Sırf alkol satılıyorsa alınmaz. Hiç alınmaz. Efendim alkolle beraber mubah olan, helal olan şeyler de satıyor, karışık satıyor. Burada da başka yerde o şey yoksa ve zaruri ise, mecbursa o zaman alınabilir.
1: Hocam son bir soru. Osman hocam diyor, çok uzun zaman oldu ama diyor, bir çaya haram demişti diyor. O hangi çaydı diyor. Bambu çayını mı kastediyor?
0: Herhalde. Şey, ismi çay ama demlenince veyahut da yapılınca şey, alkol oluyor.
1: Evet.
0: Onun için oluyor.
1: Uyuşturucu özelliği falan.
0: Ha, oluyor. Uyuşturucu özelliği oluyor.
1: Evet. Bambu çayı. Normal bizim bildiğimiz çaylarla alakası yok.
0: Değil.
1: Yani.
0: Rize çayı falan diye anlamazsın.
1: İçtiğimiz siyah çay, yeşil çay.

0: programının sundu. Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Gülsen fındık ezmesi, kahvaltının neşesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizin sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.
4: İki yılda altyapısıyla, üst yapısıyla, iş yerleriyle, topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik. İşte bu inşa çalışmalarımızın her aşamasında çevremizi koruyarak adım attık.

merhaba sevgili izleyiciler. TGRT Haber'de gün ortası kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Oldukça yoğun bir gündemi sizlerle paylaşacağız ama öncelikle bir başlıklara bakalım. Ve sonrasında her birini detaylandıracağımızı söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İmralı heyetini kabul edecek. Terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasanın ardından önemli bir görüşme olacağını söyleyelim. Peki hangi başlıklar masada olacak? Birazdan detaylarına bakacağız. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı vardı sevgili izleyiciler. Detayları az sonra sizlerle paylaşacağız. Ama ana gündeminin Kızıldeniz'de deniz güvenliği olduğunu söyleyelim. Çünkü biliyorsunuz Amerika-İran Savaşı ile birlikte Hürmüz Boğazı çok büyük riskleri de barındırıyordu. Alternatif çözümler ve tabii ki bunların güvenliği masadaki en önemli maddelerden bir tanesi. Ve geçiyoruz hemen. Bugün enflasyon 3. raporu vardı sevgili izleyiciler. Sayın Fatih Karahan tarafından açıklandı. Yıl sonu enflasyon hedefinde %2'lik bir artış vardı. %28 olarak açıkladı Sayın Fatih Karahan. Bu arada tabii ki jeopolitik riskler kaynaklı enerji maliyetleri ve artan üretim maliyetleri bu artıştaki en önemli etkenlerden bir tanesi. Dolayısıyla bir mesajı daha vardı. Sıkı para politikasının devamına ilişkin. Ve geçiyoruz hemen sabahın en önemli operasyonlarından biriydi. Alihan Kuri suç örgütüne yönelik operasyondan bahsediyoruz sevgili izleyiciler. Ankara merkezli operasyon olduğunu söyleyelim. 17 ilde gerçekleştirildiği bilgisini sizlerle paylaşalım. 43 şüpheli vardı. 30'unun Alihan Kuriç'te dahil olmak üzere gözaltında olduğu bilgisi paylaşıldı. Birazdan tüm bu başlıkları sizler için geniş çerçevede inceleyeceğiz diyelim ve başlayalım. Sevgili izleyiciler, TGRT Haber muhabirlerimiz sıcak noktalarda. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın toplantısını yaptı demiştik. Az önce sizlerle ufak da olsa bazı başlıkları paylaşmıştık. Arkadaşımız Sait Kahraman bilgileri bizlerle paylaşacak. Ve geçiyoruz hemen bu toplantıya.

0: toplantıda ele alınacak başlıkları aktaracağız dedik ama sabah saatlerinde Aleyna Doğan'la da yine biz bir bağlantı yapmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli konukları var. Saat 16'da Beştepe'de DEM Parti İmralı heyetiyle bir araya gelecek. Bu detayları da alacağız arkadaşımız Aleyna Doğan'dan. Bir de tabii az önce Ankara merkezi 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen bir operasyondan bahsettik. Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı dedik. Bu bilgileri Şerif Ali Duman bizlere aktaracak ama öncelikle Sait Kahraman'a bir gidelim. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında öne çıkan başlıklar neler? Sait'ten alalım.
1: Evet, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda önemli başlıklara değinildi. Milli Savunma Bakanlığı Babülmendep Boğazı'nda seyir serbestliğinin sağlanması amacıyla oluşturulması planlanan Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Suudi Arabistan'ın davetiyle 28 Temmuz'da Riyad'da teknik düzeyde, 30 Temmuz'da ise Genelkurmay Başkanları seviyesinde toplantılar gerçekleştirildi. 12-13 Ağustos tarihlerinde Cidde'de düzenlenen koordinasyon toplantısına Türkiye'de katılım sağlıyor. Çalışmaların amacı Körfez bölgelerindeki gerilimi azaltmak ve uluslararası ticaretin kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlamak. Toplantıda hudut güvenliğine ilişkin önemli mesajlar da verildi. Milli Savunma Bakanlığı hudut karakolları ve üst bölgelerinde birlik veya personel azaltmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri hudut namustur anlayışıyla 7 gün 24 saat görevine devam ediyor açıklaması yapıldı. Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelerinin silahlı kuvvetlerine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri de devam ediyor. Bu kapsamda Manisa'da 1521 Somalili silah kuvvetleri personeline komando temel eğitimi verildi. 11 Mayıs 7 Ağustos tarihleri arasında eğitimlerini tamamlayan personelin mezuniyet töreni 7 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Eğitimlerini tamamlayan askerler ülkelerine dönüş süreci ise 10 Ağustos'ta başladı. Personelin intikalinin 4 Eylül'e kadar tamamlanması planlanıyor. Yeni eğitim döneminde ise 1523 asker daha eğitim alacak ve bunların da mezuniyet törenleri gerçekleştirilecek diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Sait, aktarmış olduğum bilgiler için ve tabii ki bir kez daha arkadaşımız Aleyna Doğan'dayız. Aleyna, sabah saatlerinde esasında bu önemli görüşmelerin ayrıntılarını bizlerle paylaşmıştın. Saat 16'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek. Kimler var bu heyette, başlıklar neler, senden alalım.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saatler 16'yı gösterdiğinde DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı Beştepe'de kabul edecek. Görüşmelerde AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Başkan Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın da görüşmelerde bulunmasını bekliyoruz. Gündemde elbette ki terörsüz Türkiye çerçevesinde çerçeve yasa kabul edilmişti. İşte yol haritası nasıl olacak? Bu konu gündemdeki en kritik başlık olacak. DEM Partili heyet son olarak Şubat ayında Erdoğan'la görüşme gerçekleştirmişti. Pervin Buldan ve Mithat Sancar. İşte o görüşmelerde de sürecin artık hız kazanması dile getirilmişti. Öyle de oldu. Geçtiğimiz pazartesi günü 10 Ağustos'ta Çerçeve Yasa Meclis Genel Kurulu'nda 467 oy beraberinde kabul edildi. Peki şimdi gözler artık sahadaki uygulamasına çevrildi. Yine son olarak çarşamba günü de geçtiğimiz günde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un beraber başkanlığında da 81 ilin il yönetim birimleriyle, güvenlik birimleriyle bir çevrimiçi toplantı gerçekleştirilmişti. İşte sahadaki uygulamasına yönelik neler yapılacak sorusu da o toplantıda ele alınmıştı. Ve bu toplantı çerçeve yasasının uygulanması, sahadaki uygulamasına yönelik, yapılacak adımları da beraberinde ilk koordinasyon toplantısı olarak gündemde yer edinmişti. İşte bugün yapılacak toplantıda da en kritik başlık, yol haritası ne olacak çerçeve yasa beraberinde? İşte bu kritik başlık beraberinde Pervin Buldan, Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünü kabulüyle birlikte saatler 16'da bir görüşme gerçekleştirilecek. Peki DEM Parti'nin beklentileri neler olacak? Hangi taleplerde bulunacak? Sürecin hızlandırılması talebini bir kez daha DEM Partili heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletecek. Hukuki düzenlemelerin uygulanması, bundan sonraki aşamaya ilişkinde yol haritasının netleştirilmesi, özellikle de devlet hangi tutumu sergileyecek, hangi uygulamalar sahada yer edinecek. İşte bu kritik başlıklar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saatler 16'yı gösterdiğinde yapılacak görüşmelerle birlikte netlik kazanacak diyelim ve sözümü burada noktalıyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Aleyna aktarmış olduğum bilgiler için şimdi de arkadaşımız Şerif Ali Duman'a döneceğiz. Az önce de sizlerle paylaşmıştık sevgili izleyiciler. Sabah saatlerinde önemli bir operasyon vardı. Ankara merkezde 17 ilde gerçekleştirilmişti. Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı demiştik. Bu arada bu operasyonun ayrıntılarına bakacağız. Nedenleri neler ve tespit edilen suçlar neler? Bunların hepsini Şerif Ali'den alacağız. Şerif Ali, söz sende.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı değerlendirilen çıkar amaçlı suç örgütüne sabah saatlerinde geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Operasyon Ankara merkezliydi. İstanbul'a, Antalya'ya da ulaştı. 17 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşti bu operasyon. Operasyon kapsamında 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 9 şüphelinin firari olduğunu, 10 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Bu şüphelilerin yakalanmasına yönelik ise adli çalışmalar sürüyor bilgisini aktaralım. Ayrıca şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama yapıldı. El koyma işlemleri gerçekleştirdi. Bu anların görüntüleri de yayınlandı. Çok sayıda silah ile geçirildi. Adeta cephaneliği andırıyordu o anlar. Diğer yandan ise balya balya paralar da ele geçirildi ve el koyuldu bilgisini aktaralım. Soruşturma dosyasına giren MASAK raporu önemliydi, dikkat çekiciydi. Şirketlerin finansal işlemlerini kapsamlı bir şekilde takip etti MASAK. Buradan yansıyanlarda ise 100 milyar TL'yi aşan tutarın şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle yurt dışına aktarıldığı tespit edildi. Bu noktada ise bu durumun kara para aklandığı düşüncesine sebep olması nedeniyle o şirketlerle bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandığı bilgisini de aktaralım. Peki soruşturmada suçlamalar neler? Soruşturmada suç örgütü kurma, yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık ve vergi usulü kanununa muhalefet suçları kapsamında bu soruşturmanın yürüdüğünü ifade etmiş olalım. Öte yandan ise adli kaynakların vurguladığı bir nokta var. Bu operasyon, bu soruşturma Alihan Kuriş odağında ilerliyor. Herhangi bir grubu, herhangi bir yapılanmayı hedef almıyor. Alihan Kuriş'in lideri olduğu belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik gerçekleşen bir soruşturma. Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer noktası ise Alihan Kuriş'in yapılanma modelinin FETÖ'nün geçmişteki bazı yapılanma modeliyle benzerlik gösterdiği tespiti de soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler kapsamında değerlendirdiğini biz de aktarmış olalım. Sabah saatlerinde gerçekleştirildi bu operasyon. Çok geniş kapsamlıydı. 17 ilde aynı anda gerçekleştirdi. Şu an ise 30 şüpheli, Alihan Kuriş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltında. Diğer şüphelilerin yakalanması için ise işlemlerin sürdüğünü aktarmış olalım son olarak.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim Şerif Ali, biz de sana sevgili izleyiciler. Arkadaşımız Şerif Ali Duman aktardı. Devam edelim hemen. Yargı zincirleme şekilde rüşvet fezlekesi düzenledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın buna ilişkin dokunulmazlık dosyaları meclis başkanlığına geldi.
4: Uşak ve Antalya'da başlayan soruşturmalar başkente uzandı. Zincirleme şekilde rüşvet iddiaları Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'de kapsama alanını aldı. Yargının Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında hazırladığı fezlekeler meclise ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırladığı fezleke meclis başkanlığına sunuldu. Zincirleme şekilde rüşvet suçlaması ile iki ismin dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi. Fezlekelerdeki iddialara göre Özgür Özel 2024 yerel seçimleri sürecinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten menfaat sağladı. Veli Ağbaba da rüşvete aracılık etti. Ağbaba Özel'in talimatıyla rüşveti alıp teslim etti.
5: Ben Duygu'yu çok seviyorum. Hava yollarına düştük birlikte.
4: Görevden alınan Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itiraf ve iddiaları da fezlekelere girdi. Öte yandan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgel'in dokunulmazlık dosyası da meclise geldi. Dosyalar Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona gönderildi. Ancak teamülen dosyalar işleme konulmayacak, dönem sonuna bırakılacak. Bu tutum değişirse son karar Meclis Genel Kurulu'nda alınacak.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre yıl sonu tahminleri yukarı yönlü revize edildi. Geçtiğimiz rapor döneminde %26 olan enflasyon öngörüsü 3. raporda %28 olarak revize edildi. Başkan Karahan bunlara ek olarak sıkı para politikası mesajı da verdi.
6: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık. Bunun yanı sıra gıda enflasyonu varsayımında yapılan yukarı yönlü güncelleme ile yönetilen yönlendirilen fiyatlar da enflasyon tahminimizin yükselmesinde rol oynadı. Gıda fiyatları varsayımlarımızı gerçekleşme ve tarımsal emtia fiyatlarındaki görünüm kaynaklı olarak yükselttik. Tahminlerimizi oluştururken para politikasında sıkı duruşun korunduğu bir görünüm esas aldık. Ayrıca ekonomi politikalarındaki eş güdümün de devam edeceği varsayımını yansıttık.
0: E-faturalar başta olmak üzere milyonlarca mali veriyi saniyeler içinde tarayacak, haksız kazanç aktarımlarını ve şüpheli mali belgeleri anında tespit edecek. Vergi Denetim Kurulu'nun yeni sistemi MİHENK devreye girdi.
7: Biz kayıt dışı olanların üzerine gidiyoruz. Evet, esas problem orada ve biz gerçekten de o konuda çaba gösteriyoruz.
4: Vergi denetiminde yapay zeka dönemi yükseliyor. Yeni sistem MİHENK devreye girdi. E-faturalar başta olmak üzere milyonlarca belgeyi tarayıp emsaliyle karşılaştıracak. Yüksek veya düşük fiyatlanan şüpheli işlemleri saniyeler içinde tespit edecek.
7: Büyümede bir ivme kaybı riskiyle karşı karşıyayız.
4: Vergi Denetim Kurulu yeni risk analiz sistemi MİHENK'i devreye aldı. MİHENK milyonlarca mali veri saniyeler içinde inceliyor. Özellikle şirketler arasındaki transfer fiyatlandırmalarını ve haksız kazanç aktarımlarını mercek altına alıyor. Yüksek veya düşük fiyatlanan tüm şüpheli işlemleri yakalıyor. Üstelik bunu saniyeler içinde yapıyor.
7: Adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
4: Yeni sistem coğrafi farklılıkları da gözetiyor. İl ve ilçe bazında karşılaştırma yapıyor. Bölgesel şartların fiyatlara etkisini analiz ediyor. MİHENK'in ürettiği analizler vergi denetim uzmanlarına yol gösteriyor.
0: Dünyada kiralar cep yakıyor. Kira fiyatlarının en çok arttığı şehirler belli oldu. Listenin ilk sırasında ise İstanbul var. Üstelik İstanbul 5 yılda %178,5'luk artışla diğer şehirleri açık ara geride bıraktı. Peki İstanbul'un ardından hangi şehirler geliyor? İzleyelim.
4: Ev sahibi olmak zorlaştı. Kirada yaşamak da artık kolay değil. Dünya genelinde yapılan araştırma şehir şehir kira artışlarını ortaya koydu. Ve listenin en dikkat çeken adresi İstanbul oldu. Kira fiyatları dünyanın dört bir yanında cep yakmaya devam ediyor. Deutsche Bank tarafından hazırlanan Mapping the World's Prices 2025 araştırmasında 69 şehir mercek altına alındı. 2020-2025 yılları arasındaki kira fiyatları karşılaştırıldı. Özellikle bir yatak odalı konutların kira değişimleri incelendi. Ortaya çıkan tabloysa dünya genelinde barınma maliyetinin ne kadar arttığını gözler önüne serdi.
8: İstanbul kira artışında dünyaya fark attı. Listenin zirvesine açık ara yerleşti. 2020-2025 yılları arasında mega kente kiralar %178,5 arttı. İstanbul'u Buenos Aires ve Riyad takip etti. Ardından Mexico City ve Lisbon geldi. Listenin devamındaysa Edinburgh, Madrid, Singapur, Dubai ve Barcelona var. İstanbul'un zirvede olduğu listede dikkat çeken bir başka detay da kira artışlarının birçok kentte %50'nin üzerine çıkması oldu.
0: Türk futbolunda dört büyüklerin borcu 85 milyar liraya ulaştı. Galatasaray tek kar açıklayan kulüp oldu.
8: Dört büyüklerin borcu her geçen gün artıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 85 milyar liraya ulaştı. Yüksek maliyetli transferler yapıldı, kulüplerin borcu katlandı. Temmuz ayı sonu itibarıyla dört büyüklerin borcu 1,6 milyar euro yani 85 milyar lira oldu. Dört büyükler arasında tek karı Galatasaray açıkladı.
9: Süreleri bu oyunculara verilmesi tarafında ve zaten...
8: Sarı Kırmızılar 2025 Mayıs'tan 2026 Mayıs ayına kadar olan dönemde 608 milyon lira kar elde etti. Galatasaray'ın 26 milyar 723 milyon borcu bulunuyor. Fenerbahçe aynı dönemde en fazla zarar eden kulüp oldu. Sarı Lacivertler 4 milyar 152 milyon lira zarar açıkladı. Fenerbahçe'nin toplam borcu 23 milyar 921 milyon lira. Trabzonspor 1 milyar 983 milyon lira net zararla dönemi tamamladı. Bordo Mavililerin toplam borcu 11 milyar 416 milyon lira. Beşiktaş ise 1 milyar 332 milyon lira zarar etti. Siyah beyazların toplam 23 milyar 4 milyon lira zararı bulunuyor.
0: Tavuk etinden yumurtaya Haziran ayında üretim rakamları yükseldi. Tavuk eti üretimi %14,7 artarken yumurta üretimindeki yıllık artış %21 oldu. Üretimdeki artışın diğer kalemlere nasıl yansıdığının cevabı haberimizde.
8: Tavuk üretimi arttı, yumurta üretimi rekor tazeledi. Sütte ise rakamlar yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığıyla süt ve süt ürünleri üretim verilerini açıkladı. Haziran'da 232.238 ton tavuk eti üretildi. Tavuk eti üretimi geçen yılın aynı ayına göre %14,7 arttı. Bir önceki aya göre artışsa %14,8 oldu. Yumurtada da büyük artış var. Haziran'da 1 milyar 838 milyon 966 bin tavuk yumurtası üretildi. Yumurta üretimi aylık bazda %1 gerilese de yıllık bazda %21 arttı. Haziran'da kesilen tavuk sayısı geçen yılın aynı ayına göre %14,4 artarak 123 milyon 325 bine ulaştı. Yılın ilk 6 ayına bakıldığında da artış tablosu devam etti. Tavuk yumurtası üretimi %18,6, kesilen tavuk sayısı %1,2, tavuk eti üretimi ise %0,3 arttı. Haziran'da ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı %6,5 arttı. Toplanan süt miktarı 995.463 ton oldu. Ancak aylık bazda düşüş yaşandı. Mayıs'ta 1.022.587 ton olan toplanan inek sütü miktarı Haziran'da %2,7 azaldı. Süt ürünlerinde ise yıllık bazda artış dikkat çekti. İnek peyniri üretimi %8,5, ayran %11,4, yoğurt %14,1, içme sütü %11,7, tereyağı üretimi ise %11,8 arttı. Mayıs'ta 157.453 ton olan içme sütü üretimi Haziran'da 139.778 tona geriledi. Bu da aylık bazda %11,2'lik düşüş anlamına geldi.
0: Diyarbakır'da termometreler 48 dereceyi gösteriyor. Kavurucu sıcak mevsim işçilerinin mesaisini zorlaştırıyor. Ancak bu sıcakta kurutulan domatesler Diyarbakır'dan dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.
8: Güneş tepede, termometre 48 dereceyi gösteriyor ama mesai durmuyor.
10: Sıcaklık bayağı fazla, zorlanıyoruz dediğim gibi.
11: Avrupa'da, dünyanın birçok yerinde yediğiniz o güzel lezzetli pizzalar, emin olun bu domates sosuyla oluyor.
8: Burası Diyarbakır Karacadağ. Tarladan toplanan domatesler dünya sofralarına uzanan zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Tonlarca domates tek tek ikiye bölünüyor. Beyaz örtülerin üzerine seriliyor, tuzlanıyor. Sonra gerisini güneş hallediyor.
11: En sıcak zamanlarda tabii bunu yetiştirmek, bu domatesleri toplamak o öyle kolay değil.
8: İşçiler içinse güneş hem nimet hem çile. Sabahın erken saatlerinde başlayan mesai saatlerce devam ediyor. Tarladan çıkan ürün önce batı illerindeki tesislere gidiyor. Burada işleniyor. Sonra rotası Türkiye sınırlarını aşıyor. İtalya, Amerika, Hollanda.
12: Bu Diyarbakır sıcağı 45-48 dereceleri insanı bayağı yoruyor ama domatesin şifasıdır.
0: İstanbul'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin'in katil zanlısı genç kızın mezarı başında yakalandı. Acılı aile zanlının yakalanmasıyla bir nebze olsun nefes aldı. Ancak evlat acısı dinmedi. Anne ve babanın yürek yakan sözleri yaşadıkları tarifsiz acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.
13: Ben iki tanesini gelin ettim. Keşke onu da gelin etseydim buradan. Ama kefen giydirdim. Allah'a
8: emanet. Kızını gelinlikle uğurlamak isterken kefenle toprağa verdiler. Şimdi tek istekleri katilin en ağır şekilde cezalandırılması.
14: Ama bu kadın cinayetlerinin inşallah sonu olur. Temennimiz budur.
8: Nilda Müge Şahin 25 yaşındaydı. 5 Ağustos gecesi kardeşine ilaç almak için gittiği eczaneden çıktı, bir daha evine dönemedi. Eski erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunlarla hayata veda etti.
13: Ben bir haftadır ne yemek yiyebiliyorum ne uyuyabiliyorum.
8: Firari katil zanlısı Nazir Ilgın günlerce arandı. Sonunda İstanbul Sarıyer Ayazağ'daki Nilda'nın mezarı başında yakalandı. Haberi alan aile bir nebze olsun nefes aldı ama evlat acısı hiçbir yere gitmedi.
14: Şimdilik bir nebze olsun yüreğimiz ferahladı ama ciğerlerimiz yanacak. Acımız sonsuza dek bizimle birlikte yaşayacak.
8: Ancak olayın ardından yaşadıkları korku da devam etti. Çünkü iddiaya göre zanlı aileyi günlerce takip etti. Hatta genç kızın mezarlığında bile görüldü.
14: Biz mezarlığa gidip geldiğimiz müddetçe adam bizi takip etmiş. Gelmiş mezarlıkta yatmış. Gelmiş oralarda dolaşmış.
8: Şimdi ailenin tek isteği var. Nilda'nın ölümünün cezasız kalmaması.
13: İnşallah benim çocuğum nefes almıyor. O da orada nefes alamaz. Benim çocuğumu mezara soktu.
14: Gerekli cezasını inşallah bulacaktır.
0: Rojin Kabayış dosyasında son durum ne? Kabayış ailesinin avukatı Şahin Can Güleç anlattı.
15: Şu anda yakında sterim yapacağım. Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun. Neyse.
4: Yanında Rojin Kabayış'ın babası Nizamettin Kabayış vardı. Ailenin avukatı dosyada gelinen son durumu açıkladı.
16: Bu taleplerden en önemlisi Mersin'de bir bilirkişiden görüşme yapılmış bilirkişiyle. Ve bu bilirkişi imajları istediği, telefon herhalde istediği, telefonu açabileceklerini dile getirdiler.
4: Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış kaybolduğunda tarih 27 Eylül 2024'tü. Neredeyse 2 yıl geçti ama kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan Rojin'in ölümü hala şüpheli. Dosyada her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor ama bir arpa boyu yol gidilemedi. Dosyadaki son durum hakkında konuşan ailenin avukatı Şahin Can Güleç, soruşturmayla ilgili taleplerini Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilettiklerini söyledi. O taleplerden biri Rojin'in telefonunun incelenmesi.
16: Eğer bu yapılırsa zaten imajlar da çıkarılarak işte sosyal medyadaki arama kayıtları, en son görüştüğü kişi veya WhatsApp'ta görüşme yapmışsa bu görüşme kayıtları bu yönüyle mümkün olacaktır.
4: Bir diğeri de Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli'den yeniden DNA örneği alınması.
16: Rektörün ve rektörün yeğeni olduğu söylenen Enes Şevli'nin sadece aynı şekilde kıl ve saç ve tükürük örneklerin de alınması talep etmiştir. O taleple ilgili henüz bir işlem yapılmadı.
4: İlk günden bu yana hukuk mücadelesini sürdüren Acılı Baba Nizamettin Kaba işte avukat Şahin Can Güreç'in yanındaydı.
17: Yeni gelişmeler olacak inşallah Allah'ın izniyle. Neden bu hale geldi? İki senedir neden aydınlanmıyordunuz ya?
0: Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Güllü soruşturması derinleşiyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında iddianame düzenlenen kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in şok edici yeni ses kayıtları ortaya çıktı.
18: Soruşturma derinleşti. Tuğyan Ülkem Gülter'in yeni ses kayıtları dosyaya girdi. Güllü geçtiğimiz yıl Eylül ayında Yalova'daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetti.
19: Herkes tamam mı? Uyuyun.
18: Güllü'nün şüpheli ölümü üzerine iddianame düzenlendi. Annesini öldürdüğü iddiasıyla kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açılan Tuğyan Ülkem Gülter'e ait ses kayıtları deşifre edildi. Kayıtlarda cinayet şüphesini kuvvetlendiren sahte vasiyet, şöhret ve firar planları olduğu belirlendi. Tuğyan Ülkem Gülter ve magazinci Seyhan Soylu'nun olayı örtbas etmeye yönelik planları dosyaya girdi. Seyhan Soylu'nun Güllü'nün ölümünü vasiyet gibi gösterip aklandıktan sonra Gülter'e albüm yapma ve 300 bin lira kazandırma planı kayıtlara geçti. Diğer kayıtlarda Gülter'in nişanlısı Kervan Eminoğlu ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'yla yaptığı konuşmada çocuğunu bırakıp kaçma niyetini ve ilk 10 günde yol almalıydık diyerek adaletten kaçma acelesini ifade ettiği görüldü. Gözlerimde senin gözlerin.
0: Amerika ile İran perde arkasında anlaştı mı? İran'ın dondurulmuş varlıklarının film gibi bir operasyonla serbest bırakıldığı iddia edildi. İran basınına göre Tahran'ın saldırmazlık sözüne karşılık 2 ton altınla birlikte milyarlarca dolarlık varlık bir Boeing uçağıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nden Tahran'a taşındı.
8: İran basınından flash iddia. ABD ile İran perde arkasında film gibi bir operasyon yürütüyor. Önce iki ülkenin ateşkesi 60 gün daha uzatma konusunda anlaştığı öne sürüldü. Ancak İran makamları iddiayı yalanladı. Aynı gün İran basını kritik bir iddiaya yer verdi. Buna göre İran Körfez'e saldırmazlık sözü verdi, karşılığında 2 ton altınla birlikte milyarlarca dolar para aldı. Tahran kaynaklarına göre bu para İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmı. Söz konusu altınlar ve para Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Royal Jet tarafından işletilen bir Boeing 737 uçağıyla 11 ve 12 Ağustos'ta Abu Dhabi'den Tahran ve Kereç şehirlerine taşındı. Aynı uçağın 8 Haziran'da da Abu Dhabi'den Tahran'a 3 milyar dolar taşıdığı daha önce İranlı kaynaklar tarafından açıklanmıştı. İran dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını ABD ile olası bir anlaşmanın önemli şartlarından biri olarak görüyor. Öte yandan sahada ise sert açıklamalar sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Danışmanı General Muhammed Rıza Nakdi, İran gerekirse operasyonlarını düşman topraklarına taşıyacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı son açıklamada İran'a müzakereler konusunda hiç güvenmediğini söylemişti.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya temasları kapsamında Bingazi'de önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Fidan, Libya'nın İtalyan işgaline karşı direnişinin sembol isimlerinden milli kahraman Ömer Muhtar'ın mezarını ziyaret etti.
8: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'daki temasları sırasında dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. Fidan'ın Bingazi'deki durağı Libya tarihi açısından önemli bir anlam taşıyor. Libya'nın milli kahramanı Ömer Muhtar'ın anıt mezarını ziyaret etti. Yetkililer tarafından karşılanan Fidan anıt mezarı gezerek bilgi aldı. Fidan daha sonra anı defterine de duygularını yazarak imzaladı. Ömer Muhtar, Libya'nın İtalyan işgaline karşı mücadelesinin simge isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1862 yılında dünyaya gelen Muhtar, İtalyanların 1911'de Libya'yı işgal etmesinin ardından direniş hareketinin başına geçti. Yıllarca İtalyan güçlerine karşı mücadele eden Ömer Muhtar, İşgal güçlerine adeta kan kusturdu. Ancak Ömer Muhtar 1931 yılında yakalandı ve ardından düzmece bir yargılamanın bitiminde idam edildi.
0: İsrail Sebte'deki göçmenler üzerinden İspanya ve Avrupa'yı diplomatik krize sürüklüyor. Tel Aviv İspanya'ya Afrika sömürgeci olmakla suçladı. Madrid ise göçmenlerin arkasında İsrail'in olduğunu ima etti.
8: İsrail, Filistin'i destekleyen İspanya'ya karşı tüm tuşlara basıyor. Son olarak kendi sömürgeciliğini unutup İspanya'nın Afrika'da sömürgeci olduğunu hatırlattı. İspanya'ya bağlı Afrika toprağı Sebte'deki göçmen akını Tel Aviv-Madrid hattında ipleri iyice gerdi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Danny Danon, İspanya'yı Sebte'de sömürgeci olmakla suçladı. İspanyol Ulaştırma Bakanı Oscar Puente ise İsrail'i Sebte'deki göçmen akını organize etmekle suçladı. İspanya, 2024'te Filistin devletini tanımış, İsrail'in Gazze'deki işgal ve soykırımını sert biçimde kınamıştı. Madrid ayrıca Avrupa Birliği İsrail ortaklık anlaşmasının gözden geçirilmesi veya askıya alınmasını gündeme getiren ülkeler arasında yer alıyor. Sebte krizinin diğer önemli aktörü ise Fas. Rabat'la Tel Aviv arasındaki yakınlaşma 2020'deki normalleşme anlaşmasının ardından hız kazanmıştı. Fas'ın Sebte üzerindeki hak iddiaları ise İspanya ile ilişkilerdeki en hassas başlıklardan biri. Bazı İspanyol siyasetçiler Sebde'ye yönelen göç hareketinin İsrail-Fas işbirliğiyle koordine edildiğini savunuyor. Uzmanlara göre İspanya'da yaklaşan seçim süreci Tel Aviv-Madrid krizini büyütebilir. Göç baskısı, güvenlik tartışmaları ve İsrail provokasyonu Pedro Sanchez yönetimi üzerindeki baskıyı artırıyor.
0: Filipinler'de günlerdir süren şiddetli muson yağmurları ve seller başkent Manila ve çevresini adeta dev bir çöp yığınına çevirdi. Yerel makamlar su yollarını tıkayan tonlarca atık nedeniyle çöp krizi uyarısı yaparken olumsuz hava şartlarından 2 milyon 200 bin kişi etkilendi.
8: Filipinlerin başkenti Manila ve çevresi şiddetli muson yağmurlarının ardından sıra dışı bir felaketle karşı karşıya. Günlerdir süren yağış ve seller tonlarca attığı nehir, kanal ve kıyılara sürükledi. Paranaque kentinde temizlik görevlileri ve Çevre Bakanlığı personeli atıkların arasında ilerlemekte zorlandı. Sadece bu bölgedeki çöplerin taşınması için en az 10 kamyona ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
20: İbat ibang mga opisyal yan, pero na dismiss na yan.
8: Bölgeyi inceleyen Bayındırlık Bakanı Vince Dizon durumu ciddi bir çöp krizi olarak tanımladı.
21: At saka yung huling bahagi, ako mismo ang sumulat.
8: Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ise sorumsuz çöp dökümünün kanalları tıkayarak selin bilançosunu ağırlaştırdığı uyarısında bulundu.
21: Salita, yung iba in English ko, yung iba ginawa kong Tagalog.
8: Kötü hava koşullarından yaklaşık 2,2 milyon kişi etkilenirken yetkililer 19 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Meteoroloji Kurumu başkent ve çevresinde sağanak yağışların ve ani sel riskinin devam edeceğini bildiriyor.
0: Şah damarı çevresinde tümör çıkan ancak tedaviye rağmen büyüyen bir hasta Van'da özel bir hastanede başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Tedavi süresince çok korkutulduğunu söyleyen 37 yaşındaki hasta şimdi kısa sürede taburcu olmayı bekliyor.
22: İyisin değil mi? Geldiğinde bayağı korkuyordun ama Allah'a şükür.
8: Ameliyat edilemez, riskli dediler. Ancak o vazgeçmedi. Şah damarındaki tümör 5 saatlik operasyonla çıkarıldı.
23: Nereye gitsem beni reddediyorlardı. O ameliyat yapılamaz, çok riskli. Masada kalırsın, 10 saniye sürmez, felç kalacaksın. Ameliyatım çok başarılı bir şekilde geçti.
24: O dönemde çok rahat ameliyatta çıkarılabilecek bir tümör.
8: İzmir'de yaşayan Gülsüm Acar'a 10 ay önce şah damarında oluşan glomus tümörü teşhisi konuldu. Tümörün şah damarını kaplaması nedeniyle hastanelere başvurdu ancak tedavilerden sonuç alamadı. Tümörün büyümesi üzerine ameliyat olmak istedi. Bu kez de ışın tedavisi ve risk nedeniyle ameliyat edilemeyeceği söylendi. İnternetten araştırma yaparak Van'a gelen Acar, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Halil Başel tarafından ameliyata alındı.
24: Hastamızın tümörünü tamamen çıkardık. Ama Allah'a şükür taburcu aşamasına geldik. Bizim için de zor bir ameliyat oldu. Çünkü gerçekten ışın tedavisi çok yapışıklık yapıyor.
8: 5 saat süren zorlu ve başarılı bir operasyonla şah damarındaki tümör tamamen çıkarıldı.
24: Allah'a şükür gördüğünüz gibi hiçbir komplikasyon gelişmedi. Ne ses kısıklığı ne başka bir problem. İnşallah taburcu aşamasına da geldi.
22: Tümörle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Damarımızda
0: 11 yaşındaki Ömer Selim Köksal'la tanıştıracağız sizleri. İhlas Koleji öğrencisi Köksal, Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda dünya birinciliğiyle büyük gurur yaşattı. Genç matematikçinin hedefinde ise İhlas Koleji çatısı altında yeni şampiyonluklar var.
4: İhlas Koleji sınırları aşan akademik başarılarına bir yenisini daha ekledi.
1: İhlas Koleji'nde tabii 30 yıllık köklü bir geçmişi var. Burada öğrencilerimizi sadece akademik başarı değil, yani bunun yanında iyi insan olmak hedefiyle yetiştirdiğiniz zaman bu tür başarılar da geliyor.
4: Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ömer Selim Köksal 46 ülkeden 3000 öğrenciyle yarıştı. Altın madalyayı ülkesine getirdi.
2: İhlas Koleji'ndeki öğretmenimle çok sıkı çalıştık. Bana düzenli bir program verdi. O programı her hafta takip ettim. 25 tane soru vardı. 15 tanesi çoktan seçmeli, 10 tanesi açık uçluydu. 3000 tane öğrenci arasından altın madalya aldım.
0: İhlas Koleji öğrencisi Ömer Selim Köksal, Singapur'da düzenlenen Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında dünya birinciliği elde etti ve Türkiye'ye altın madalyayla döndü.
2: SİMOK olimpiyatlarına katılabilmek için AMA ve SASMA olimpiyatlarından madalya kazanmak gerekiyordu. Ben ikisinden de altın madalyalar kazanarak dünyanın dört bir yanından gelen başarılı öğrencilerle yarıştım.
4: İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Hakkı Okur, okulun eğitim modeline dikkat çekti.
1: İhlas Koleji'nde her öğrencimizin keşfedilmesini bekleyen bir cevher olduğuna inanıyoruz. Düşünen, üreten, tasarlayan ve problem çözen bir şekilde yetişmesi için bir eğitim programımız var. Ömer Selim de bu konuda en başarılı öğrencilerimizden bir tanesi.
0: Altın madalya boynunda takılı Ömer Selim. Ne hissediyorsun peki? Hangi duygular içindesin?
2: Gurur, sevinç.
0: Ömer Selim olimpiyatlara hazırlık sürecinde okulda yoğun bir çalışma temposuna girdi. Öğretmenleriyle yoğun bir şekilde çalıştı. Peki başarısındaki sırlar neler?
2: Düzenli ve planlı çalıştım. Daha önce matematik olimpiyatlarında çıkmış sorulardan günlük 10 adet çözdüm. Yanlışlarımın üstüne gittim. Doğrularını öğrenene kadar pes etmedim.
4: Olimpiyatlara hazırlık sürecinde öğretmenlerinin yanı sıra ailesi de Ömer Selim'e destek oldu.
0: Ne hissediyorsunuz?
3: Tabii ki çok gururluyuz, çok mutluyuz. Ömer Selim zaten çok küçük yaşlardan beri matematiğe ilgisi vardı.
2: Matematik benim için evrensel bir dil.
4: Genç matematikçinin hedefinde ise İhlas

0: kolaylaştıran çözümlerle tanış.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair.

Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü Pazartesi'den Cuma'ya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Alo, alo.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Kepekli ürünler kanserden korur. Haftada 4 kez kepek içeren ekmek, makarna ya da kabuklu pirinç tüketmek kanser riskini %40 azaltıyor. Sebze meyveyi sofranızdan eksik etmeyin. Özellikle domates, kırmızı üzüm, brokoli yiyenlerde kalp krizi, kanser ve şeker hastalığı riski düşüyor. Ayaküstü yemekten vazgeçin.

0: Burger, patates kızartması gibi yiyecekleri tüketmeden önce kalp hastalıklarının 1/3'ünün bu yiyecekler yüzünden ortaya çıktığını hatırlayın ve fast food'tan elinizi çekin. Sofranızda balık olsun. Düzenli olarak balık yemek kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca balıkta bulunan yağlar bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Tuzu da azaltın. Fazla tuz, felce ve kalp hastalıklarına davetiye çıkarır diyen uzmanlar günde 5 gramdan fazla tuz tüketilmesini sakınca buluyor.
1: TGRT FM Haber.
2: Bunun üzerine 8000'den fazla balıkçı teknesi yeniden denize açıldı. Ortaya da bu dikkat çekici görüntüler çıktı. Balıkçılar yılın uzun süredir beklenen küçük balıkçılık sezonu için ağlarını denize bıraktı. Yerel ekiplerse filonun güvenliği için tüm hazırlıkları tamamladı. Dronlar, deniz devriye gemileri ve gemi trafik hizmetleri birlikte kullanılıyor. Amaç binlerce balıkçı teknesinin sezon boyunca güvenli şekilde faaliyet göstermesini sağlamak. Samsun'da alevler bir anda büyüdü. Tüp gaz bayisindeki tüpler peş peşe patladı.
3: Tüpler patlamaya başladı. Tekeköy'de facia var.
2: Yangın Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'ndeki tüp gaz bayisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bitişikteki iş yerine ve 6 katlı binanın bazı dairelerine sıçradı. Tüplerin patlamasıyla çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3: Tüpler patlamaya başladı.
2: İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken söndürme çalışmalarına TOMA da destek verdi. Yangının en büyük tehlikesi ise yoğun duman oldu. Olay yerindeki ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için müdahalesi sürerken bölgede soğutma çalışmaları da devam etti.
3: Tüpler patlamaya başladı. Tekeköy'de facia var.
4: Gözlerimle parmağım taktı.
2: Kaza yapan motosikletliye yardım etmek istedi. O sırada yanında bir beyin cerrahı olduğunu bilmiyordu.
5: Sen necisin hocam?
6: Açabilir misin?
5: Sen necisin?
4: Bir şey değilim. Ben doktorum.
2: Trafik kazasının ardından ortaya çıkan görüntüler olayın ciddiyetini bir anda gülümseten anlara çevirdi. Motosikletiyle kaza yapan sürücüye çevredeki vatandaşlar yardım etmek istedi. Vatandaşlardan biri de bildiği kadarıyla sürücünün durumunu kontrol etmeye çalıştı.
4: Gözlerinle parmağım taktı.
2: Ancak hesaba katmadığı bir detay vardı. Çünkü olay yerinde tam da müdahale ettiği kişinin yanında bir beyin cerrahı bulunuyordu. Doktor vatandaşın müdahalesine dayanamadı ve duruma el koydu.
5: Sen necisin hocam?
6: Şey, açabilir misin?
5: Sen necisin?
4: Bir şey değilim.
5: Ben doktorum. Dur beni çağırın. Pardon.
2: Burası Çin'in Haokon Gölü. Doğal güzelliğiyle sosyal medyada viral oldu ama köylülerin geçmişte bu manzaraya ulaşmak için kullandığı yol görenleri şaşkına çeviriyor. 70 metreden derin domuz kafesi mağarasının içine bambudan bir merdiven kuruldu. Ne demir var ne vida. Sadece bambu, sarmaşık ve iplerle yapılan bu merdiven nesiller boyunca köylülerin dünyayla bağlantısını sağladı. 2008'de tünel açılınca tehlikeli yolun devri kapandı. Şimdi ise aynı mağara turistlerin bu merdivene gerçekten çıkmışlar mı diye şaşkınlıkla baktığı bir turistik noktaya dönüştü. Çin'in Şilin kentinde sıcaklık 33 dereceye çıktı. Sıcaktan bunalanlarsa çareyi kayak merkezinde buldu. Kentteki 4 mevsim açık kayak merkezine turistler akın etti. İçeride ise yaz sıcağına rağmen kar ve buz var. Eski bir sivil savunma tesisinden dönüştürülen merkezde karla kaplı parkurlar bulunuyor. Buzla kaplı ağaçları andıran dekorlar da ziyaretçilere kış manzarası yaşatıyor. Merkez artık sadece sporcuların değil, serinlemek isteyenlerin de gözdesi. Çin'de çölde görenleri şaşırtan bir manzara. Tengger çölünün ortasındaki Ulan Gölü yaz aylarında kırmızıya bürünüyor. Göldeki algler doğal kırmızı pigmentler salgılıyor. Bu da suyu canlı bir kızıl renge dönüştürüyor. Göl yukarıdan bakıldığında kalp şeklini andırıyor. Çevresindeki beyaz tuz tabakaları ise manzarayı daha da çarpıcı hale getiriyor. Ortaya adeta çölün ortasında atan dev bir kalp çıkıyor. Her yaz turistler bu sıra dışı doğa manzarasını görmek ve fotoğraflamak için Ulan Gölü'ne akın ediyor.
6: Haber yaparken geldiğim şu hale bakın.
2: Görevini yapmak için olay yerine gitti ama haber takibi yaparken kendisi haberin konusu oldu.
6: Adam bana gelip rahat rahat vurabiliyor.
2: Kocaeli'nde görev yapan muhabir Tayyar Öztoprak iddiaya göre iki kişinin saldırısına uğradı. Onlarca kişinin gözleri önünde gerçekleşen saldırıda Öztoprak yüzüne aldığı darbelerle yaralandı. Yüzü kanlar içinde kaldı. Olayın şokunu yaşayan muhabir ne yapacağını şaşırdı.
7: Sonra bir anda saldırıya uğradım. Kafama darbe aldım. Yüzüm gözüm kan içinde kaldı. Orada bana hiç kimse de gelip yardımcı olmadı.
2: Asıl tepki çekense saldırı sonrası yaşananlar oldu. Öztoprak'ın iddiasına göre yaralı halde olmasına rağmen kimse yardımına koşmadı. Muhabirin yüzüne 8 dikiş atıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Öztoprak saldırganlardan şikayetçi oldu. Görüntüler Çekya'nın başkenti Prag'dan. Bir alışveriş merkezinin erkekler tuvaletinde bulunan kişi önce sabunluğu kontrol etti, ardından sabunluğun boş olduğunu fark etti ve öfkesine hakim olamadı. Aynaya yumruk attı ve camı paramparça etti. İşin ilginç tarafı ise bundan sonra yaşandı. Güvenlik kamerasını fark eden adam sakinleşti. Diğer sabunluktan sabun aldı, ellerini yıkadı ve hiçbir şey olmamış gibi tuvaletten çıktı. Polis görüntüleri paylaşarak şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için yardım istedi. Sofrayı donatıp afiyetle yedi. Hesabı ödememek için yemeğe kıl attı.
8: Ürünümüzü kötülüyorsunuz. İçinde kıl var diyorsunuz. Kılın olması zaten imkansızdır.
9: Abi sen para ödenmemek işi mi yapıyorsun zaten?
2: Olay sosyal medya fenomeni Şırdancı Mehmet'in Arnavutköy'deki restoranında meydana geldi. Müşteri oğluyla birlikte yemek yiyordu. Yemekten kıl çıktığını söyleyip tepki gösterdi.
8: Canıma gına geldi yani. Bu emeği yapan bir hırsızlıktır.
9: Ondan sonra hakaret ediyor. Üzülme diyor. Mede diyor şu şey kadar kafana geçireceğim.
2: Güvenlik kamerası görüntüleri müşterinin kıl tuzağını ortaya çıkardı.
8: Bir kameraya baktık, kendisi çıkarıyor kılını, bunların içine koyuyor yani. O da bizi gerçekten üzdü.
2: Mehmet Çubuk parası olmayanlara yardım ettiklerini söyledi.
8: Biz zaten burada günde 10 kişi, 20 kişi, 100 kişiye biz veriyoruz yani. İhtiyacı olana, canı çekene, acıkana biz her şekilde veriyoruz.
9: Adam gibi gel, param yok, yemek ısmarlayayım.
2: Mehmet Şef sürekli yaşadıkları olay karşısında artık şikayetçi olacağını vurguladı.
8: Yapılan bu mesele bir ihanettir. Bundan sonra da yaşanırsa suç duyurusunda bulunacağım.
2: Karpuzlar tek tek indirildi. Vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Burası Muş. Bir hayırsever tarafından alınan tam 8 kamyon karpuz kent merkezindeki 8 mahallede vatandaşlara ikram edildi. Dağıtım sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar hem karpuzlarını aldı hem de bu anlamlı yardım için hayırsevere teşekkür etti.
10: Keçi nereden geldi buraya? Allah belanı versin. Evi darmaduman etti var ha.
2: Uludağ'ın eteklerinden kaçtı. Şehrin merkezindeki bir eve girip ortalığı talan etti. Bursa'daki yaramaz keçinin 4 günlük firarı mutlu sonla bitti.
10: Oğlum baksana nerede duruyor be.
2: Yıldırım Teferüç Mahallesi'nde ağıla götürülürken kaçan keçi sahibinin karakola başvurmasına rağmen 4 gün boyunca bulunamadı. Bugün bir evin mutfağına dalıp ortalığı birbirine katan yaramaz keçinin o anları ev sahiplerince cep telefonuyla görüntülendi. Hey. Sosyal medyadaki görüntüleri ihbar kabul eden polis 4 gündür aranan keçiyi sahibine teslim etti.
11: Keçimize 4 gün sonra kavuştuk.
12: Elhamdülillah.
11: Keçimiz sürüye yeni geldiği için yabancıydı. O yüzden şehre doğru kaçtı.
2: Yaramaz keçinin sürüye dönmesiyle hem sahibi hem de mahalleli rahat bir nefes aldı. Hurda ve pert araçların şasi numarasını aldılar. Hacizli, yakalamalı ve yurt dışından kaçak getirilen araçların şasi numarasıyla değiştirdiler. Karanlık tezgah Ankara Emniyeti bozdu. Hedefte otosanayi sitesindeki 3 yedek parça dükkanı vardı. Ekipler içeri girdiğinde taşlama yöntemiyle şasi numaraları tamamen silinmiş 4 motor ve ortadan kesilmiş 2 araç ele geçirdi. Milyonluk vurgun planlayan 3 şüpheli kız kıvrak gözaltına alındı. Kimliği silinen motor ve parçalara incelenmek üzere el konuldu.

Balıkesir Gömeç sahili bu kez dev bir koro için buluştu. Sahnede usta sanatçı Selda Bağcan vardı. Karşısındaysa yaklaşık 50 bin kişi. Bağcan'ın sevilen eserleriyle sahil bandı adeta inledi. Festivalin son gününde müzik kadar söyleşiler ve atölyeler de ilgi gördü.

0: Ardından sahne Selda Bağcan'ındı. Bağcan'ın yeğeni Serenat Bağcan da zaman zaman sahneye çıkarak usta sanatçıya eşlik etti.
1: Ah yalan dünya.
0: Ve final. Binlerce kişi el ele verdiği halaylar çekildi. 5. Uluslararası Zeytin Dalı Kültür Sanat ve Barış Festivali, müzik ve coşkunun bir arada olduğu görüntülerle sona erdi.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler, TGRT Haber'de gün ortası kuşağı devam ediyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amerika ile İran perde arkasında anlaştı mı? İran'ın dondurulmuş varlıklarının film gibi bir operasyonla serbest bırakıldığı iddia edildi. İran basınına göre Tahran'ın saldırmazlık sözüne karşılık 2 ton altınla birlikte milyarlarca dolarlık varlık bir Boeing uçağıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nden Tahran'a taşındı.
1: İran basınından flash iddia. ABD ile İran perde arkasında film gibi bir operasyon yürütüyor. Önce iki ülkenin ateşkesi 60 gün daha uzatma konusunda anlaştığı öne sürüldü. Ancak İran makamları iddiayı yalanladı. Aynı gün İran basını kritik bir iddiaya yer verdi. Buna göre İran Körfez'e saldırmazlık sözü verdi, karşılığında 2 ton altınla birlikte milyarlarca dolar para aldı. Tahran kaynaklarına göre bu para İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmı. Söz konusu altınlar ve para Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Royal Jet tarafından işletilen bir Boeing 737 uçağıyla 11 ve 12 Ağustos'ta Abu Dhabi'den Tahran ve Kereç şehirlerine taşındı. Aynı uçağın 8 Haziran'da da Abu Dhabi'den Tahran'a 3 milyar dolar taşıdığı daha önce İranlı kaynaklar tarafından açıklanmıştı. İran dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını ABD ile olası bir anlaşmanın önemli şartlarından biri olarak görüyor. Öte yandan sahada ise sert açıklamalar sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Danışmanı General Muhammed Rıza Nakdi, İran gerekirse operasyonlarını düşman topraklarına taşıyacak dedi. We saw confusion and bewilderment in America. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı son açıklamada İran'a müzakereler konusunda hiç güvenmediğini söylemişti.
0: Amerika'nın dev uçak gemisi Abraham Lincoln'de aylar süren açık deniz görevi binlerce denizciyi tükenme noktasına getirdi. İran savaşı nedeniyle Orta Doğu'da bulunan gemideki askerlerin yaşadığı ağır koşullar ve ruh sağlığı krizi Washington'da da tartışmaya yol açtı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin dev uçak gemisi USS Abraham Lincoln'de görev yapan binlerce denizci isyan noktasına geldi. Karaya ayak basmadan aylardır görev yapan askerler arasında ruh sağlığı krizi baş gösterdi. Gemi İran gerilimi kapsamında Umman açıklarına sevk edilmişti. Yaklaşık 5000 denizci ve deniz piyadesi Şubat ayından bu yana karadan uzakta. Bu durum son yılların en uzun açık deniz görevlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Ancak süre uzadıkça yaşam koşulları insani sınırları aşmaya başladı. Askerlerin aileleri ve ABD'li kongre üyeleri gemideki vahim tabloyu gözler önüne serdi. Paylaşılan bilgilere göre gemide küflü duşlar, haftalarca bekletilen çamaşırlar ve yetersiz beslenme krize yol açtı. Bir askerin eşine gönderdiği "Umarım yarın uyanmam" mesajı ve denize atlamaya çalışan askerler krizin boyutunu ortaya koyuyor. İran basınına göre savaşın başından bu yana 6 asker denize atlayarak hayatına son vermeye kalkıştı. Kongre üyeleri askerlerin yarım fincan pirinç ve 2 lavaş ekmeğiyle günü geçirdiğini belirterek Pentagon'a tepki gösterdi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth iddiaları sahte haber olarak nitelese de temsilciler bu askerlere sıcak su ve çalışan bir tuvalet borçlusunuz diyerek bakanlığa yüklendi. ABD donanması ise uzun süreli görevlerin yükünü kabul etmekle birlikte intihar girişimlerinde artış olmadığını ve temel ihtiyaçların karşılandığını savundu. Ancak uzmanlar denizcilerin neredeyse yarısının bu ağır stresle başa çıkmakta yetersiz kaldığı uyarısında bulunuyor.
0: Amerika Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılırken uçak değiştirmesinin yankıları sürüyor. Güvenlik operasyonuyla ilgili son iddia ise İran suikast düzenleyecek ihbarının İsrail'den geldiği yönünde oldu.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılışı sırasında uygulanan olağanüstü güvenlik tedbirleri, başkanlık uçağından ikram aracıyla gizlice çıkarılması ve son anda değiştirilen rota. Bu film gibi operasyonun arkasından İsrail istihbaratı çıktı. Tel Aviv 8 Temmuz'da Washington'a kritik bir istihbarat raporu iletti. Raporda İran'a bağlı gizli bir birimin Trump'ın uçağını Ankara'da omuzdan atılan füzelerle hedef alabileceği iddia edildi. Washington bu uyarı üzerine alarm durumuna geçti. Uçuş planı değiştirildi. Eski Air Force One uçağı özel savunma sistemleri nedeniyle yeniden devreye sokuldu. O günlerde Washington ve Tahran Hürmüz Boğazı'nın açılması için müzakere yürütüyor. Trump da İran'la anlaşma konusunda umutlu olduğunu vurguluyordu. İsrail Başbakanı Netanyahu ise gerilimi tırmandırmaktan yanaydı. Uzmanlara göre Tel Aviv'in amacı çok başkaydı. ABD, İran müzakerelerini baltalamak ve Türkiye'yi güvenlik zafiyeti olan bir ülke gibi göstermek. Middle East Eye'a konuşan bir yetkili durumu tek cümleyle özetledi. Gerçekleşmeyen bir saldırı üzerinden kahramanlık hikayesi yazmaya ihtiyaçları var. Operasyonun yankıları Washington'da da bitmedi. Trump güvenlik gerekçesiyle uçak değiştirirken gazetecilerin habersizce hedefteki uçakta bırakılması Beyaz Saray basını ayağa kaldırdı. ABD basını kendilerinin yem olarak kullanıldığını belirterek tepki gösterirken Senato kanadından da emsalsiz ve korkutucu açıklamaları geldi.
0: Kuzey Kore'den bölgede gerilimi yükselten yeni hamle Pyongyang, Amerika ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatına günler kala balistik füze denemesi yaptı. Japonya ve Güney Kore ordusu alarm durumuna geçti.
1: Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'ye meydan okudu. Pyongyang yönetimi ABD ve Güney Kore'nin 17 Ağustos'ta başlayacak ortak tatbikatı öncesinde balistik füze denemesi yaptı. Güney Kore ve Japonya'nın açıklamasına göre füze Wonsan bölgesinden ateşlendi. Yaklaşık 700 kilometre yol alan füze Kore Yarımadası'nın doğusundaki denize düştü. Bu, Kuzey Kore'nin ortak tatbikat öncesindeki ikinci balistik füze denemesi oldu. Seul ve Tokyo füze denemesini kınadı. Washington ise ilk değerlendirmesinde fırlatmanın ABD ve müttefikleri için acil bir tehdit oluşturmadığını açıkladı. Ancak tatbikata günler kala gelen füze denemesi Kore Yarımadası'nda gerilimin yeniden yükseldiğini gösteriyor. ABD ve Güney Kore 17-27 Ağustos tarihleri arasında binlerce askerin katılımıyla geniş kapsamlı tatbikat düzenleyecek.
0: İddialara göre İsrail bağlantılı karanlık hesapları kullandılar, 100 milyar lirayı yurt dışına kaçırdılar, kara para aklama ve yolsuzluklara karıştılar. Alihan Kuri suç örgütüne 17 ilde operasyon yapıldı. Evlerden adeta cephanelik ve para kuleleri çıktı. Örgütün elebaşı olan Alihan Kuri dahil 30 kişi gözaltına alındı.
1: Aşkım, 100 milyar lirayı yurt dışına kaçırdılar ama kendileri kaçamadılar. Mossad o dev para trafiğinin izini buldu. İsrail bağlantılı şüpheli finansal hareketleri belirledi. Alihan Kuriş'in elebaşı olduğu organize suç örgütü çökertildi.
2: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
1: Güvenlik birimlerinin hedefinde yine bir suç örgütü vardı.
2: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti.
1: Alihan Kuriş suç örgütü işleri büyüttü. Dolandırıcılıktan yolsuzluğa ve kamu kurumlarını zarara uğratmaktan kara para aklamaya kadar pek çok iddia var. Üstelik İsrail bağlantılı karanlık hesapları kullandılar. Deliller toplandı, düğmeye basıldı.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi.
1: Örgütün beyin takımı dahil 49 şüpheli için gözaltı kararı çıktı. 17 ilde 123 adrese şafak vakti baskın yapıldı. Örgütün elebaşı Alihan Kuriş İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. Evlerden adeta cephanelik çıktı. Sadece bir adreste 20 ruhsatsız silah ele geçirildi.
2: İşlerinde Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alındı şu anda. 3 tane şahıs yurt dışında. 10 tane şüpheli şahsın da yakalanmasına yönelik olarak çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla bu 43 kişiye yönelik bir operasyondu.
1: Aramalarda bir kasanın içinden balyalarla para çıktı. O para kuleleri dudak uçuklattı. Yolsuzluk, usulsüzlük ve kara para aklama iddialarıyla 33 farklı şirketin adreslerine de baskın yapıldı. Yüksek sermayeli şirketler üzerinden yapılan olağan dışı nakit hareketleri MASAK raporuna takıldı.
2: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar.
1: 100 milyar liralık İsrail bağlantılı para trafiği de MASAK raporuna yansıdı. Hakkında gözaltı kararı çıkan 9 ismin yurt dışında olduğu belirlendi. 10 ismin aranmasına ise devam ediliyor.
0: Sevgili izleyiciler, Fethiye'den sıcak görüntüler ekranlarınıza gelecek. Bir teknede yangın çıktı. 115 yolcusu vardı sevgili izleyiciler. Şu anda görüyorsunuz. Fethiye'de bir gezi teknesi bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alevler tüm tekneyi sardı. 115 kişi bulunuyordu az önce de söylediğim gibi sevgili izleyiciler. Bu arada alevler kısa sürede yayıldı ve yolcular da can yeleklerini giyerek denize atladılar ki bu yolcular arasında çocukların olduğu bilgisini de yine sizlerle paylaşalım sevgili izleyiciler. Diğer taraftan hızlı bir şekilde sahil güvenlik ekipleri teknenin yakınlarına yaklaşarak atlayan yolcuları kurtarmak için seferber oldular. Kıyıya yakın bir noktada olduğunu görüyoruz. Yükselen dumanları görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Yangının büyümesiyle birlikte teknenin tamamına yakınının bu alevlere teslim olduğu bilgisini sizlerle paylaşalım. Bu arada hemen şu bilgiyi de aktaralım. Sevindirici, herhangi bir can kaybı yok. Kısa sürede tüm yolcuların karaya çıkarıldığı bilgisi var. Sağlık ekipleri tarafından da durumları kontrol altına alınmış durumda. Bunu da ifade edelim. Kaymakam Akkaya'nın açıklamaları var. 115 yolcunun güvenli şekilde tahliye edildiğini söyledi. Olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisini paylaştı. Az önce de sizlere aktarmıştık. Yangının çıkış nedenine ilişkin bir bilgi yok. Ama kısa sürede alevlerin tekneyi kaplamasıyla birlikte şu anda da görüyorsunuz hemen teknenin üzerindeki vatandaşları can yeleklerini giymek suretiyle denize atladılar sevgili izleyiciler. Aralarında çocukların olduğunu da hemen söyleyelim. Hızlıca bölgeye intikal eden sahil güvenlik ekipleri tarafından da kurtarılarak karaya çıkarıldıklarına ilişkin bilginin de paylaşıldığını sizlere aktaralım sevgili izleyiciler. Görüntüler Fethiye'den ekranlarınıza geliyor. Bir gezi teknesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hemen bölgeye sağlık ekipleri ve sahil güvenlik ekiplerinin intikal ettiğini söyleyelim. Ve 115 kişinin de sağ salim karaya çıkarıldığı bilgisinin de altını bir kez daha çizmiş olalım. Türkiye'nin yerli ilaçtaki tarihi başarısı küresel ilaç kartellerini rahatsız etti. Rekabet Kurumu milyarlarca liralık pazarda yerli üreticinin önünü kesen 17 dev firmaya 245 milyon lira ceza kesti. İnsan sağlığı ve devletin kasası üzerinden oynanan kirli oyunun detayları şimdi haberimizde.
3: ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz.
1: Türkiye'de yerli ilaç sektörü dev adımlar attı. Pazar büyüklüğü 2025'te 479 milyar liraya ulaştı. Türkiye'de imal edilen ilaçların kutu sayısı bakımından pazar payı %90'a çıktı. Bu tablo küresel ilaç kartellerini rahatsız etti. Küresel şirketler muadil ilaç üretmek için gerekli olan yan molekül patentlerini de alarak yerli ve milli şirketleri engellemeye çalıştı.
4: Son bir yılda sağlık endüstrisinde 161 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek 70 milyar lira yatırımı harekete geçirdik. 5000'den fazla nitelikli istihdamın önünü açtık.
1: İlaç sektöründeki oyun deşifre oldu. Rekabet Kurumu'nun yayımladığı son rapor, tekelleşme girişimlerinin perde arkasını gün yüzüne çıkardı. 17 dev firmaya kesilen 245 milyon liralık tarihi cezanın altından kumpaslar çıktı.
4: Biyo benzer ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara, ortopedik cihazlar ve protezlerden yenilikçi eşdeğer ilaçlara, toplam büyüklüğü 23 milyar lirayı aşan 36 projeyi destekliyoruz.
1: Dev firmalar eczanelerle kapalı kapılar ardında gizli anlaşmalar yapıyor. Hatta hastaları belirli eczanelere çekmek için yasa dışı aracı ve simsarlar bile kullanılıyor.
5: Başım ağrıdığı zaman reçetesiz bir şekilde ağrı kesici çalıyor.
1: Bu tezgahın faturası ise doğrudan devlete çıkıyor. Türkiye'de ilaç harcamalarının %85'i Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeniyor. Yerli ve milli muadil ilaçlar alındığı zaman para hem Türkiye'de kalıyor hem de yerli ve milli şirketler değer kazanıyor.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini %26'dan %28'e yükseltildi. 2027 ve 2028 yılına ilişkin enflasyon beklentileri de raporda yer aldı.
6: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik.
1: Yıl sonu enflasyon tahmini güncellendi. Tahminin 2 puan yukarı çekilmesinde etkili olan kalemlerse şöyle.
6: 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon beklentisindeki değişimin ardından önümüzdeki 2 yıla ilişkin öngörüler de raporda yer aldı.
6: Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
1: Gıda enflasyonunda da yıl sonu beklentisi yukarı çekildi. 2026 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini %26,3'ten %28,5'e yükseltildi. 2027 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini %19'da kaldı. Karahan'sa fiyat istikrarı sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.
6: Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul. Bu nedenle ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim.
1: Dezenflasyon sürecinin son aylarda yavaşladığına dikkat çeken Karahan, jeopolitik gelişmelerin sebep olduğu belirsizliğe de vurgu yaptı.
6: Jeopolitik gelişmelere ve bu gelişmelerin makroekonomik etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor. Dezenflasyon süreci yaşanan bu gelişmelerin de yansımalarıyla ivme kaybetmesine rağmen devam ediyor.
0: Vergi, sigorta primi ve trafik cezası nedeniyle borcu olan milyonlarca kişi için 72 ay taksit fırsatı 31 Ağustos'ta sona eriyor. Peki düzenleme neleri kapsıyor? İzleyelim.
7: Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi iki katına çıkararak 72 aya yükseltiyor.
1: Vergi borçlarında 72 taksit fırsatında zaman daralıyor. Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor. Düzenleme vergi, trafik cezası, MTV, SGK primi ve öğrenim kredisi gibi kamu borçlarını kapsıyor. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Yıllık faiz 10 puan indirimle %29 olarak uygulanıyor. Üstelik 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat aranmıyor.
7: Borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz.
1: Haziran 2026 ve önceki dönemlere ait sigorta prim borçlarıyla 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilip kesinleşen idari para cezaları içinde yapılandırma imkanı sağlanıyor.
8: Borcu bulunan ve ödemek isteyenler için önemli bir kolaylaştırma sağladığımızı düşünüyorum.
1: Borçlunun mali durumu çok zor durum değerlendirmesi ve borcu niteliğine göre 36, 48 veya 72 taksit seçenekleri uygulanabiliyor. KDV borçlarında ise taksit sayısı 12 ile sınırlandırılıyor. Vergi dairelerine olan borçlarda ilk taksit ödemesi için son tarih 30 Eylül. Sonraki taksitler takip eden aylarda ödenecek.
0: E-faturalar başta olmak üzere milyonlarca mali veriyi saniyeler içinde tarayacak. Haksız kazanç aktarımlarını ve şüpheli mali belgeleri anında tespit edecek Vergi Denetim Kurulu'nun yeni sistemi Mihenk devreye girdi.
9: Biz kayıt dışı olanların üzerine gidiyoruz. Evet, esas problem orada ve biz gerçekten de o konuda çaba gösteriyoruz.
1: Vergi denetiminde yapay zeka dönemi yükseliyor. Yeni sistem Mihenk devreye girdi. E-faturalar başta olmak üzere milyonlarca belgeyi tarayıp emsaliyle karşılaştıracak. Yüksek veya düşük fiyatlanan şüpheli işlemleri saniyeler içinde tespit edecek.
10: Büyümede bir ivme kaybı riskiyle karşı karşıyayız.
1: Vergi Denetim Kurulu yeni risk analiz sistemi Mihenk'i devreye aldı. Mihenk milyonlarca mali veriyi saniyeler içinde inceliyor. Özellikle şirketler arasındaki transfer fiyatlandırmalarını ve haksız kazanç aktarımlarını mercek altına alıyor. Yüksek veya düşük fiyatlanan tüm şüpheli işlemleri yakalıyor. Üstelik bunu saniyeler içinde yapıyor.
9: Adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
1: Yeni sistem coğrafi farklılıkları da gözetiyor. İl ve ilçe bazında karşılaştırma yapıyor. Bölgesel şartların fiyatlara etkisini analiz ediyor. Mihenk'in ürettiği analizler vergi denetim uzmanlarına yol gösteriyor.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bina yıkım yönetmeliğini değiştirdi. Yüksek yapıların güvenli yıkımı için yeni kurallar getirildi.
1: Bir değil, iki değil, tam üçüncü kez Marmara Denizi'ne arıtılmamış atık su deşarj eden İSKİ'ye 8 milyon 391 bin lira ceza kesildi. Marmara Denizi'ni kirleten bu görüntüler büyük tepki çekmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri harekete geçti. İSKİ'nin Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde detaylı inceleme başlatıldı. Tesiste 4 farklı deşarj noktası belirlendi. Yapılan incelemede atık suların herhangi bir arıtma işlemine tabi tutmadan doğrudan alıcı ortama deşarj edildiği tespit edildi. Daha önce de arıtılmamış atık suyun Marmara Denizi'ne deşarj edildiği gerekçesiyle 2 kez ceza uygulanan İSKİ'ye bu kez de 8 milyon 391 bin 988 lira idari para cezası kesildi. Günlük kapasitesi 400 bin metreküp olan tesisten Marmara'ya günde yaklaşık 100 bin metreküp arıtılmamış atık suyun gittiği tahmin ediliyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 16'da DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı Beştepe'de kabul edecek. Görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de yer alması bekleniyor. DEM Parti heyeti son olarak Şubat ayında Erdoğan'la görüşme gerçekleştirmişti. Çerçeve yasanın Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle birlikte gözler sahadaki uygulamaya çevrildi. Görüşmedeki sıcak başlık çerçeve yasada yol haritası olacak. Silah bırakma ve örgütün tasfiyesi sonrasında atılacak muhtemel adımlar da ele alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek Trabzon'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Malatya'da vatandaşlarla bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundular.
11: Tek gayemiz güçlü Türkiye'dir. Bu güçlü Türkiye'ye giden yolda İç cepheyi güçlendirmektir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek bir dizi ziyaret için Trabzon'a gitti. İlk durağı valilik oldu. Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.
11: Burada özellikle altını çiziyorum. Şehitlerimizin aziz hatırasını incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Gazilerimizin fedakarlığı bizim için tartışmaya kapalıdır.
1: Eren Bülbül ve tüm şehitleri yad eden Gürlek, suç örgütlerinin ve faili meçhullerin üzerine kararlılıkla gideceklerini vurguladı.
11: Mesele bir daha hiçbir Eren Bülbül'ümüzün çocuk yaşta aramızdan koparılmama meselesidir. Mesele bütün vatandaşlarımızın daha huzurlu bir Türkiye bırakma meselesidir.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Malatya'daydı. Göktaş, Terörsüz Türkiye kardeşlik sofrasında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye hedefine değindi.
12: Terörsüz Türkiye'de sadece bölgesi değil, bugünün değil, yarının sizin torunlarınız daha huzurlu bir Türkiye'de büyüsün diye ve güçlü Türkiye'nin teminatı olması için.
1: Bakan Göktaş, Terörsüz Türkiye sürecindeki dezenformasyonlara da dikkat çekti.
12: 40 yıldır beklenen bir süreç. Ama bunun asla bir pazarlık veya bir şey karşılığı olmadığını özellikle söylemek istiyorum. Burada bir af yok. Çünkü devlet güçlü.
0: Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında hazırlanan iddianameden yeni detaylar çıktı. İddianameye göre asfalt ihaleleri karşılığında alındığı öne sürülen rüşvetle villa alındığı, villanın da görevden alınan belediye başkanının eşinin üzerine yapıldığı ortaya çıktı.
13: Yalandan, dolandan, şatafattan bıktık. Ben de vatandaş olarak bıktım.
1: Şile Belediyesi iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar çıktı. İddiaya göre alınan rüşvetlerle başkanın eşine villa alındı. Üstelik villanın satış bedeli tapuda düşük gösterildi.
14: Çok kıymetli hemşehrilerim. Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının...
1: Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Özgür Kabadayı iddianamede örgüt lideri olarak gösterildi. Hakkında 92 yıla kadar hapis cezası istendi. Özel kalem müdürü Oğuz Kaçmazsa örgüt yöneticisi olarak yer aldı.
13: Allah izin verirse, Allah'ın izniyle dürüst bir şekilde geldik, dürüst bir şekilde de devam edeceğiz.
1: İddianamenin en çarpıcı bölümünde asfalt ihaleleri karşılığında alındığı öne sürülen 11 milyon liralık rüşvet yer aldı. İddiaya göre Danış Asfalt'ın sahibi Serbülent Danış'tan alındığı belirtilen parayla deniz manzaralı 300 bin dolar değerinde bir villa satın alındı. Villa Özgür Kabadayı'nın eşi Gülay Kabadayı üzerine geçirildi. Tapudaysa satış bedeli 2 milyon 600 bin lira olarak gösterildi. İddianamede etkin pişmanlıktan yararlanan özel kalem müdürü Oğuz Kaçmaz'ın ifadeleri de yer aldı. Kaçmaz kalan 290 bin doların 3 parça halinde zarf içinde teslim edildiğini söyledi. Para teslimatları sırasında şüphe çekmemek içinse kendisine Gülay Kabadayı'nın kardeşi olarak tanıttığını anlattı. İddianameye giren HTS kayıtlarında da dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. Özgür Kabadayı ile Serbülent Danış'ın villa devrinden önce Muğla'da birlikte lüks yat tatili yaptığı belirlendi. İddialar bununla da sınırlı değil. İmar ve ruhsat işlemleri için rüşvet istendiği, bir suçüstü operasyonunda 20 bin euro ele geçirildiği belirtildi. Kaçak yapılar ve otel ruhsatları karşılığında da milyonlarca liralık ödemeler talep edildiği iddianamede yer aldı.
13: Dürüst bir şekilde geldik.
0: Milli Savunma Bakanlığı Mekke Anlaşması savunma amaçlı dedi, kimseyi düşman ya da hasım olarak tanımlamadığının altını çizdi. Yeni katılımlara da kapıyı araladı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Mekke İttifakı'nın bölgesel ve küresel güvenlik dengelerine etkisi değerlendirildi. İttifakın caydırıcılığı artıracağı, ortak askeri harekat ve savunma projelerinde işbirliğinin önünü açacağı belirtildi. Mekanizmalar olgunlaştığında yeni katılımlar olabileceğinin altı çizildi. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim Kızıldeniz Koalisyonu'nu gündeme taşıdı. Babur Mendeb'de seyir güvenliğinin sağlanması amacıyla çok uluslu deniz savunma koalisyonu kurulması planlanıyor. Suudi Arabistan, Türkiye'yi de buna ilişkin toplantıya davet etti. Bakanlık toplantıya katılım sağlandığını duyurdu.
15: Lübnan'daki işgal...
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya temasları kapsamında Bingazi'de önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Fidan, Libya'nın İtalyan işgaline karşı direnişinin sembol isimlerinden milli kahraman Ömer Muhtar'ın mezarını ziyaret etti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'daki temasları sırasında dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. Fidan'ın Bingazi'deki durağı Libya tarihi açısından önemli bir anlam taşıyor. Libya'nın milli kahramanı Ömer Muhtar'ın anıt mezarını ziyaret etti. Yetkililer tarafından karşılanan Fidan anıt mezarı gezerek bilgi aldı. Fidan daha sonra anı defterine de duygularını yazarak imzaladı. Ömer Muhtar, Libya'nın İtalyan işgaline karşı mücadelesinin simge isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1862 yılında dünyaya gelen Muhtar, İtalyanların 1911'de Libya'yı işgal etmesinin ardından direniş hareketinin başına geçti. Yıllarca İtalyan güçlerine karşı mücadele eden Ömer Muhtar, işgal güçlerine adeta kan kusturdu. Ancak Ömer Muhtar 1931 yılında yakalandı ve ardından düzmece bir yargılamanın bitiminde idam edildi.
0: İsrail, Septe'deki göçmenler üzerinden İspanya ve Avrupa'yı diplomatik krize sürüklüyor. Tel Aviv, İspanya'yı Afrika'da sömürgeci olmakla suçladı. Madrid ise göçmenlerin arkasında İsrail'in olduğunu ima etti.
1: İsrail, Filistin'i destekleyen İspanya'ya karşı tüm tuşlara basıyor. Son olarak kendi sömürgeciliğini unutup İspanya'nın Afrika'da sömürgeci olduğunu hatırlattı. İspanya'ya bağlı Afrika toprağı Septe'deki göçmen akını Tel Aviv-Madrid hattında ipleri iyice gerdi. İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Danny Danon, İspanya'yı Sebte'de sömürgeci olmakla suçladı. İspanyol Ulaştırma Bakanı Oscar Puente ise İsrail'i Sebte'deki göçmen akınını organize etmekle suçladı. İspanya, 2024'te Filistin devletini tanımış, İsrail'in Gazze'deki işgal ve soykırımını sert biçimde kınamıştı. Madrid ayrıca Avrupa Birliği, İsrail ortaklık anlaşmasının gözden geçirilmesi veya askıya alınmasını gündeme getiren ülkeler arasında yer alıyor. Sebde krizinin diğer önemli aktörü ise Fas. Rabat'la Tel Aviv arasındaki yakınlaşma 2020'deki normalleşme anlaşmasının ardından hız kazanmıştı. Fas'ın Sebde üzerindeki hak iddiaları ise İspanya ile ilişkilerdeki en hassas başlıklardan biri. Bazı İspanyol siyasetçiler, Sebde'ye yönelen göç hareketinin İsrail-Fas işbirliğiyle koordine edildiğini savunuyor. Uzmanlara göre İspanya'da yaklaşan seçim süreci Tel Aviv-Madrid krizini büyütebilir. Göç baskısı, güvenlik tartışmaları ve İsrail provokasyonu Pedro Sanchez yönetimi üzerindeki baskıyı artırıyor.
0: Amerika'da hava trafik kontrolörlüğü için dikkat çeken bir yöntem, ülke video oyunu deneyimi olan 2000 kişiyi hava trafik kontrolörü olarak işe aldı. Karar sosyal medyada ise mizah konusu oldu. You guys are trying to recruit
1: gamers? They problem solve, they're spatially aware. Amerika Birleşik Devletleri'nde hava trafiğini artık oyun tutkunları da yönetecek. Why not? It's like the best of both worlds. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, 2000 video oyun oyuncusunun hava trafik kontrolörü olarak işe alındığını açıkladı. Bakan, yeni işe alım kampanyasının ardından bu sayının tek yılda ulaşılan en yüksek rakam olduğunu söyledi. Üstelik plan bununla sınırlı değil. 2000 oyuncunun daha hava trafik kontrolörü olarak işe alınması bekleniyor. I think ATC is the coolest thing ever. Karar sosyal medyada ise gündem oldu. Bazı kullanıcılar oyuncuların refleksi dikkat çekerek uygulamayı destekledi. Bazıları ise işi şakaya vurdu. Bir kullanıcı, işi ellerine yüzlerine bulaştırırlarsa insanlar ölecek derken bir başka kullanıcı GTA 6 esprisi yaptı. GTA 6 çıktığında uçakların gökyüzünden düşmesini istemeyiz dedi. Şaka bir yana, ABD hava trafik kontrolörü açığını kapatmak için oyun deneyimini de yeni bir avantaj olarak görüyor.
0: İstanbul'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin'in katilzanlısı genç kızın mezarı başında yakalandı. Acılı aile zanlının yakalanmasıyla bir nebze olsun nefes aldı. Ancak evlat acısı dinmedi. Anne ve babanın yürek yakan sözleri yaşadıkları tarifsiz acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.
16: Ben iki tanesini gelin ettim. Keşke onu da gelin etseydim buradan. Ama kefen giydirdim.
1: Kızını gelinlikle uğurlamak isterken kefenle toprağa verdiler. Şimdi tek istekleri katilin en ağır şekilde cezalandırılması.
17: Ama bu kadın cinayetlerinin inşallah sonu olur. Temennimiz budur.
1: Nilda Müge Şahin 25 yaşındaydı. 5 Ağustos gecesi kardeşine ilaç almak için gittiği eczaneden çıktı, bir daha evine dönemedi. Eski erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunlarla hayata veda etti.
16: Ben bir haftadır ne yemek yiyebiliyorum, ne uyuyabiliyorum.
1: Firari katil zanlısı Nazir Ilgın günlerce arandı. Sonunda İstanbul Sarıyer Ayazağ'daki Nilda'nın mezarı başında yakalandı. Haberi alan aile bir nebze olsun nefes aldı ama evlat acısı hiçbir yere gitmedi.
17: Şimdilik bir nebze olsun yüreğimiz ferahladı ama ciğerlerimiz yanacak. Acımız sonsuza dek bizimle birlikte yaşayacak.
1: Ancak olayın ardından yaşadıkları korku da devam etti. Çünkü iddiaya göre zanlı aileyi günlerce takip etti. Hatta genç kızın mezarlığında bile görüldü.
17: Biz mezarlığa gidip geldiğimiz müddetçe adam bizi takip etmiş. Gelmiş mezarlıkta yatmış. Gelmiş oralarda dolaşmış.
1: Şimdi ailenin tek isteği var. Nilda'nın ölümünün cezasız kalmaması.
16: İnşallah benim çocuğum nefes almıyor, o da orada nefes alamaz. Benim çocuğumu mezara soktu.
17: Gerekli cezasını inşallah bulacaktır.
0: Otomobilin kapıları açılıyor. Direksiyona erkek geçtiyse o sessiz ve görünmez savaş başlıyor. Ön koltuğa kim oturacak meselesi yıllara meydan okuyor. Eş mi öne oturmalı yoksa anne mi? Koltuk bir statü göstergesi mi? Kimi asla yerimi vermem diyor, kimi saygıyla yaklaşıyor. İşte gelin kaynan arasında bu devirde bile süren ön koltuk krizi.
18: Aşkım annem geliyor da selam versin. Yok yok ya, arkaya mı geçen?
19: Merhaba canım, merhaba. Arkaya geçer misin?
20: Ben otururum tabii ki. Eşimin yanına benim oturmam gerektiğini düşünüyorum.
21: Kayınvalideniz isterse?
20: O kendi eşinin ön koltuğuna otursun.
22: Babayla zor yarışırlar. Babayla zor yarışırlar.
23: Mümkün olduğu kadar bir araya getirmeyeceksin ya bunları. Yapacak bir şey yok.
20: Yani bir yarış içerisine girerse, o niyeti sezersem çıkabilir. Yani kavga etmem ama ben otururum. Art niyet varsa aramızda görüşmem yani.
21: Onunla aynı arabaya binmem mi diyorsunuz?
20: Binmem.
21: Bir yanımızda hastalıkta sağlıkta bir ömür evet dediğimiz eşimiz. Diğer yanımızda hastalığın kabusa dönüştüğü gecelerde bile bir kez elimizi bırakmayan, yeri geldiğinde hemşiremiz, yeri geldiğinde aşçımız olan annemiz. Peki ön koltuğa kim oturmalı?
20: Annenin oturacağı yer var, eşin oturacağı yer var mesela. Ama bence eş oturmalı.
21: Arkaya oturtmak ikinci plan mı?
20: Yo, anne başımızın tacı, ben de bir anneyim yani. Benim oğlum beni ikinci planım aslında.
21: Siz nereye oturuyorsunuz?
20: Genelde de öne oturuyorum. Geceleri
21: düşünerek kapı kilitleri açılıyor, sessiz savaş başlıyor. Direksiyondaki erkek olunca yola çıkana kadar gelin kaynana arasındaki koltuk gerginliği had safhada oluyor.
24: Genelde çocuklar oturuyor. Öne oturma, arkaya oturma 50 sene önceki kayınvalidelerde vardı.
20: Oturamadığı zamanlarda ya da midesi bulandığında öne veriyorum yani. Hani kaynanama sen otur derim, o da bana kızım sen otur, yok sen otur derim. Biz yer vermek için genelde.
21: Kimi annem kimi eşim diyor. Yine de çiftler arasındaki kriz kısa sürede aşılıyor.
25: Otur, geç arkaya geç, annem, arkaya geç. Arkaya geç de annem otursun.
26: Ne yer vermesin? Sen geç arkaya.
20: Ben kendim otururdum ya.
21: Siz kaynanaya vermez misiniz?
20: Yok, vermezdim. Nasıl alışırsa öyle gider diye düşünüyorum. Bizde yani hep büyükler önde oturur. Onun için bence büyükler oturmalı. Kim var? Şu
27: anda kutuplardayım. Gerekirse ben de arkaya otururum. Hani değişen bir şey yok. Gerekirse direksiyonu değiştirme veririm. Niye benim imkanım?
0: Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Meta tarihi bir davayla karşı karşıya. Şirket çocukları ve gençleri sosyal medya platformlarına bağımlı hale getiren tasarımlar kullanmakla suçlanıyor ve talep edilen ceza ise dudak uçuklatıyor. 1.4 trilyon dolar.
28: Our company is now Meta.
1: Sosyal medya devi Meta'ya karşı açılan dava teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Kaliforniya, Colorado, Kentucky ve New Jersey başsavcıları Meta'nın özellikle çocuk ve gençlere hedef alan tasarım özelliklerini mahkemeye taşıdı. Davacıların iddiası net. Sonsuz kaydırma, yoğun bildirimler ve beğeni sayıları genç kullanıcıları platformlarda daha uzun süre tutmak ve bağımlılığa sebep olmak için kullanıldı. Savcılar bu özelliklerin ciddi şekilde sınırlandırılmasını ve Meta'nın 1.4 trilyon dolara kadar cezalandırılmasını istiyor. Davanın ilk duruşması önümüzdeki hafta başlayacak. Yaklaşık 6 hafta sürmesi beklenen davada Meta CEO'su Mark Zuckerberg de jüri karşısında yaklaşık 3 saat sorgulanacak. Davanın temelinde ise eski Meta çalışanı Francis Hogan'ın ortaya çıkardığı Facebook dosyaları bulunuyor. Duruşmalar kamuoyuna açık olacak. Dava YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.
0: Yıllara meydan okuyan güzelliği ve enerjisiyle sık sık gündem olan süperstar Ajda Pekkan hakkında bu kez dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Tayland'dan 25 bin dolar değerinde gençlik iksiri getirdiği öne sürüldü. Pekkan'dan jet hızında açıklama gelirken süperstar gençlik formülünü açıkladı.
29: Genç kalmanın sırrı nedir size göre? Sürekli hareket halinde olmak.
30: Tabii ki. Birinci şey o.
29: Yürüyüş, ev işi, bol bol.
31: Sağlıklı beslenme, doğal ürünleri yeme içme.
32: Bir bardak su içerim.
29: Ajda Pekkan da onu yapıyormuş. Süperstar Ajda Pekkan'ın genç kalmak için Tayland'dan tam tamına 1 milyon 200 bin TL'lik gençlik iksiri getirdiği iddia edildi. Zaman geriye aksın. Bu iddialardan sonra süperstar Ajda Pekkan gençlik sırrını açıkladı.
30: Estetik güzeli diyelim.

0: bence fazlasıyla var. Biraz alaycı, biraz tuzak.
1: Sadece bir tık. Ajda Pekkan'a göre uyku ve beslenme düzeni oldukça önemli. Öyle ki 8 saat uyuyor, sabahları uyandığında ilk işse bir bardak ılık suyun içine pekmez ve limon katarak içiyor.
2: Çok yorucu bir hayatım var benim. Keyif aldığım her şeyi yapıyorum artık. Eskiden çekinirdim, daha naiftim.
3: Kendisi de çok genç gözüküyor, duruyor.
4: Beğeniyorum, helal olsun diyorum. Kendine her bakıyor ya.
5: Boş ver o.
1: Neymiş abi?
5: Neydi, bir sürü estetik oluyor, bilmem neler yaptırıyor.
1: Sabah rutininiz var mı?
4: Sabah rutinim yok.
6: Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum.
3: Pozitif olmak, spor yaparım. Bir de bir genetik güzellik de var. Sabah kalkınca şöyle bir ufak şişe su içmek, aç karnını.
1: Kaç yaşına kadar yaşamak istersiniz peki?
4: İnsanoğlu der ki 150 sene yaşayayım ya da 500 sene yaşayayım der.
6: Kendine baktığın sürece 70-80 neden olmasın?
3: Sağlıklı olursa yani 90 olabilir.
1: Peki sizin için genç kalmanın sırrı nelerdir?
4: Yediğine içtiğine dikkat edeceksin, sporunu yapacaksın.
1: Biraz da gamsızlık.
4: Geri geliyor oluyor yani, olmuyor desem yalan olur.
1: Kaç yaşındasınız?
4: 40.
7: 53.
4: 49.
6: 52 yaşındayım.
3: 50.
8: Yok be. Kaç geldi olsa.
1: Sürüyorsun.
8: 65 yaşındayım.
1: Hissedilen yaş?
3: 18.
6: Bazen 22, bazen 60 olabiliyor.
8: Bir krem bile kullanmıyorum.
7: Güzellik merkezine gitmişim yani.
1: Güzellik merkezi fasafisi o zaman.
8: Yok be, git onları. Her şey doğal bak.
9: Şehir ışıklarından kaçtılar, dağ başlarında çadır kurdular. Kimi elinde profesyonel kamerasıyla, kimi dronuyla, işte bu muhteşem anı yakalamak için adeta zamanla yarıştı. Percy

0: cinsinden hazırlıklarını yaptı.
1: Hem fotoğraf hem drone'la çekimi yapmayı düşünüyoruz.
0: Ve beklenen an geldi. Saatler gece yarısını gösterdiğinde gökyüzünde adeta bir havai fişek gösterisi başladı.

0: kimi o masalsı manzarayı saniye saniye kayda aldı, kimi hayatında bir kez görebileceği o anın tadını çıkardı. Gökyüzünden adeta görsel bir başyapıt aktı geçti.
1: Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle Mehmet Aydın sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılın.
2: TGRT FM Haber.
3: Şimdi reklamlar.
4: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa, süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: TGRT FM Haber.

0: Restoranda dehşet saçtı, silahla işletme sahibini ve müşteriyi yaraladı. Korku dolu anlar İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı. Müşteri kılığında restorana giren saldırgan yarım saat bekledikten sonra silahını çıkardı, ateş açtı. İşletme sahibi Basri Türkeri'yi vurdu. Sol bacağından yaraladı, kurşunların isabet ettiği bir müşteri de yara aldı. Yaralılar tedavi altına alındı, hayati tehlikeleri yok. Kaçan saldırgan da olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakalandı. Dosyası da bir hayli kabarıktı. Toplam 55 suç kaydı vardı, üstünden uyuşturucu madde de çıktı.
1: Hollywood'un ünlü yıldızı Brad Pitt'ten dikkat çeken açıklamalar. Esquire dergisine konuşan Pitt, hayatında yalnızca bir kez intiharı düşündüğünü söyledi. Ünlü oyuncu o dönemde kendisini çıkış yolu göremiyormuş gibi hissettiğini anlattı. Ancak bu düşünceler doğrultusunda harekete geçmediğini belirten Pitt, hayatta kalma içgüdüsünün devreye girdiğini söyledi. Peki bu düşünceleri ne tetikledi? Pitt ayrıntıya girmedi ve yalnızca aile meseleleri yanıtını verdi. Ünlü oyuncu eski eşi Angelina Jolie ile uzun ve sorumlu bir boşanma süreci yaşamıştı. Çiftin çocukları ile ilgili geçmişte ortaya atılan şiddet iddiaları da kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Güney Dakota'da polis ekipleri bir şüpheliyi ararken bölgede fırtına çıktı. Tam bu sırada polislerin birkaç metre yakında yıldırım düştü. O anlar ekiplerin body cam kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yıldırımın düşmesiyle ortalık bir anda aydınlanırken polisler de büyük bir tehlike atlattı. Güney Dakota Karayolu Devriyesi ekiplerin olaydan yara almadan kurtulduğunu açıkladı. Görüntüler Çin'in Zhejiang eyaletinden. Tayfun Dolphin'in etkisini kaybetmesinin ardından deniz koşulları düzeldi. Bunun üzerine 8000'den fazla balıkçı teknesi yeniden denize açıldı. Ortaya da bu dikkat çekici görüntüler çıktı. Balıkçılar yılın uzun süredir beklenen küçük balıkçılık sezonu için ağlarını denize bıraktı. Yerel ekipler ise filonun güvenliği için tüm hazırlıkları tamamladı. Dronelar, deniz devriye gemileri ve gemi trafik hizmetleri birlikte kullanılıyor. Amaç binlerce balıkçı teknesinin sezon boyunca güvenli şekilde faaliyet göstermesini sağlamak.

0: Rekorun adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaleti. JCB'nin hidrojenle çalışan Hydromax aracı Bonneville tuz düzlüklerinde saatte 653 kilometre 909 metre hıza ulaştı. Aracın direksiyonunda kara hız rekoru sahibi Andy Green vardı. İki hidrojenli motor tam 1600 beygir güç üretti. JCB bu teknolojiyle özellikle ağır iş makinelerinde daha temiz bir alternatif geliştirmeyi hedefliyor.
1: Switzerland built something inside a mountain that...
0: Burası İsviçre Alplerinin kalbi. Dağın içine dünyanın en zenginleri için dev bir yeraltı kasası inşa ediliyor. Lungern yakınlarındaki tesis 100 metreden fazla kaya tabakasının altında bulunuyor. İçeride yaklaşık 20 özel kasa yer alacak. Altın, değerli belgeler, sanat eserleri, hatta klasik otomobiller için özel alanlar hazırlanacak. Girişse sıradan bir depodan çok daha farklı. Müşteriler birden fazla güvenlik kontrolünden geçecek. Üstelik burada kasa kiralanmıyor, 99 yıllık kullanım hakkı satılıyor. Fiyatı mı? Yaklaşık 59 milyon liradan başlıyor. Tesisin gelecek yıl hizmete açılması planlanıyor. Görüntüler Çin'in Xinjiang bölgesinden. Yaklaşık 2000 dönümlük domates tarlasında hasat zamanı. Ama bu kez işin başında çiftçiler değil, yapay zekalı makineler var. Özel kameralar sayesinde yeşil ve kırmızı domatesleri ayırt ediyorlar. Olgunlaşmamış olanları bırakıyor, tam kızarmış domatesleri topluyorlar. Üstelik sistemin tanıma doğruluğu %97'ye kadar çıkıyor. Kısacası domates kızardı mı yapay zeka kaçırmıyor. Hurda ve pert araçların şasi numarasını aldılar. Hacizli, yakalamalı ve yurt dışından kaçak getirilen araçların şasi numarasıyla değiştirdiler. Karanlık tezgah Ankara Emniyeti bozdu. Hedefte otosanayi sitesindeki 3 yedek parça dükkanı vardı. Ekipler içeri girdiğinde taşlama yöntemiyle şasi numaraları tamamen silinmiş 4 motor ve ortadan kesilmiş 2 araç ele geçirdi. Milyonluk vurgun planlayan 3 şüpheli kız kıvrak gözaltına alındı. Kimliği silinen motor ve parçalara incelenmek üzere el konuldu. Serinlemek için girdiler, bir anda güçlü akıntıya kapıldılar. Adana'nın Yüreğir ilçesi Yakapınar mahallesinde iki çocuk Ceyhan Nehri'ne girdi. İddiaya göre 12 ve 10 yaşındaki iki arkadaş bir süre nehirde yüzdü, ancak akıntı güçlendi. İki çocuk kısa süre içinde gözden kayboldu. Çocukların kaybolduğunu gören vatandaşlar hemen 112'yi aradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma sualtı ekipleri sevk edildi. Ekipler nehirde arama başlattı. İlk çalışmalarda çocuklara ait kıyafetler ve terlikler nehir kenarında bulundu. Şimdi ekiplerin umudu çocuklara ulaşabilmek. Jandarma sualtı ekiplerinin Ceyhan Nehri'ndeki arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
2: Sal, alatı sal. Aşağıda kaldınız, bana bak.
3: Yalnız vatandaşı şuradan çıkaracağız.
0: Nehirde mahsur kaldılar, botlarla kurtarıldılar. Piknik esarete döndü. Olay Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında yaşandı. Nehir kenarında piknik yapan bazı vatandaşlar Atatürk Barajı'ndan su bırakılması nedeniyle nehir yükselince mahsur kaldı.
2: Sal, alatı sal. Aşağıda kaldınız, bana bak.
3: Yalnız vatandaşı şuradan çıkaracağız.
0: Hemen 112'yi aradılar. Olay yerine giden jandarma ve dalgıç polisler tarafından bot ve halat yardımıyla kurtarıldılar.
4: Sen
0: Meyna Geltink ve Minal Tişsen'in hikayesi adeta bir film senaryosunu aratmıyor. Hindistan'da bebekken farklı yetimhanelere bırakılan iki kız Hollanda'da farklı aileler tarafından evlat edinildi. Yıllar sonra 1996'da evlat edinilen çocukların katıldığı bir etkinlikte karşılaştılar. Birbirlerine benziyor ve güçlü bir bağ hissediyorlardı. Hatta birbirlerine şakayla kız kardeşim diye hitap ediyorlardı. Ancak 15 yıl boyunca görüşmediler. Bu yıl şüphe üzerine yaptırdıkları DNA testi ise şaşırtıcı gerçeği ortaya çıkardı. Test sonucu %100 kardeş eşleşmesi verdi. Meyna ve Minal çocukluk arkadaşı değil, öz kardeşti. Onların günüydü. Filler gününde özgürce eğlendiler. Çin'in Yunan eyaletindeki filler kırsalda özgürce dolaştı. Kimi karnını doyurdu, kimi çamur banyosunun tadını çıkardı. Yavru fillerse belli ki enerjilerini atmanın yolunu bulmuştu. Çamurda yuvarlanıyor, oynuyor, etrafı birbirine katıyorlardı. İnsanlar da bu dev misafirleri uzaktan izledi. Görünen o ki bölgede filin de insanın da keyfi yerinde.

Balıkesir Gömeç sahili bu kez dev bir koro için buluştu. Sahnede usta sanatçı Selda Bağcan vardı. Karşısındaysa yaklaşık 50 bin kişi. Bağcan'ın sevilen eserleriyle sahil bandı adeta inledi. Festivalin son gününde müzik kadar söyleşiler ve atölyeler de ilgi gördü.

0: ardından sahne Selda Bağcan'ındı. Bağcan'ın yeğeni Serenat Bağcan da zaman zaman sahneye çıkarak usta sanatçıya eşlik etti.
1: Ah yalan dünya.
0: Ve final. Binlerce kişi el ele verdiği halaylar çekildi. 5. Uluslararası Zeytin Dalı Kültür Sanat ve Barış Festivali, müzik ve coşkunun bir arada olduğu görüntülerle sona erdi. Görüntüler Çekya'nın başkenti Prag'dan. Bir alışveriş merkezinin erkekler tuvaletinde bulunan kişi önce sabunluğu kontrol etti, ardından sabunluğun boş olduğunu fark etti ve öfkesine hakim olamadı. Aynaya yumruk attı ve camı paramparça etti. İşin ilginç tarafı ise bundan sonra yaşandı. Güvenlik kamerasını fark eden adam sakinleşti. Diğer sabunluktan sabun aldı, ellerini yıkadı ve hiçbir şey olmamış gibi tuvaletten çıktı. Polis görüntüleri paylaşarak şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için yardım istedi.

0: Günün içinden hoş geldiniz. Gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Ben Mehmet Aydın. Saat tam 17.30'a kadar hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri paylaşacağız. Sıcak haberler, son dakika gelişmeler hepsi TGRT Haber'de olacak. An be an sizlerle paylaşacağız. Sıcak gelişme demişken o sıcak gelişmeyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 16'da Beştepe'de DEM Parti İmralı heyetiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmeye ilişkin detayları alalım hızlıca. Muhabirimiz Aleyna Doğan'a gidelim. O görüşmenin içeriğini de kendisi aktarsın bize.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saatler 16'yı gösterdiğinde DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı Beştepe'de kabul edecek. Görüşme saatler 16'yı gösterdiğinde başlayacak. Aynı zamanda AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da bu görüşmede yer alması bekleniyor. Peki gündemde hangi kritik başlık olacak? Terörsüz Türkiye sürecindeki çerçeve yasa, biliyorsunuz ki pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'na 467 oy birliği ile kabul edilmişti, yasalaşmıştı. İşte buna ilişkin yol haritası üzerinde durulacak görüşmelerde. Saatler 16'yı gösterdiğinde o kritik görüşme Beştepe'de başlıyor olacak. Son olarak yine kabul edilmesinin ardından, yasanın kabul edilmesinin ardından çarşamba günü de aslında ilk kez koordinasyon toplantısı gerçekleşmişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 ilin yönetim ve güvenlik birimleriyle çevrimiçi toplantı yapmıştı. İşte o toplantıda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yer almıştı ve toplantıda sahadaki uygulamanın nasıl olacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştu. İlk koordinasyon toplantısı sağlanmıştı. Peki bugün hangi konular üzerinde istişarelerde kurulacak? Öncelikle sürecin bundan sonraki yol haritasına değinilecek ve silah bırakma ve örgütün tasfiyesi sonrasında hangi adımlar atılacak? İşte bu kritik başlıklar yine bu masada, bu görüşmede gerçekleşen başlıklar arasında olacak. Peki DEM Parti'nin talepleri ne olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a? Neler talep edilecek? Sürecin hızlandırılması, hukuki düzenlemelerin uygulanması ve bundan sonraki aşamada ilişkin hangi yol haritası sağlanacak? Devlet nasıl bir tutum izleyecek? İşte bu konular, bu kritik başlıklar Beştepe'de gerçekleşecek. 16'da, saatler 16'yı gösterdiğinde gerçekleşecek görüşmede yer alacak diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.
0: Aleyna, çok teşekkür edelim. Saat 16'da gözümüz kulağımız bu görüşmede olacak ve detayları elbette senden ilerleyen dakikalarda alacağız. Sıcak bir gelişmeyle devam edelim günün içinde. Fethiye'de gezi teknesinde bir yangın çıktı. 115 kişi denize atlayarak kurtuldu. Onun detaylarına bakalım. 115 kişinin tahliye edildiği bilgisi var. İşte görüntüleri de izliyorsunuz. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Koyda gezi teknesinde bir yangın çıktı. Can yeleği giyip denize atlayan, aralarında çocukların da olduğu 115 yolcunun tahliyesi için o çalışmanın başladığı ve o çalışmanın devam ettiğiyle ilgili de bilgiler var. Olay saat tam 11 sıralarında meydana geldi. Bundan saatler önce Fethiye ilçesi Katrancı koyunda meydana geldi. Toys Boat adlı teknenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknede aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişi can yeleklerini giyip suya atladılar. İhbar üzerine bölgeye hemen derhal sahil güvenlik ekipleri, kıyı emniyeti, sağlık ekipleri sevk edilmiş durumda. Denize atlayan yolcuların tahliyesi gerçekleşiyor hala. Teknenin büyük ölçüde yandığı ve batmaya başladığı da bildirildi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı şükür. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de o çalışmalarının devam ettiğini sizlerle paylaşalım. İlerleyen dakikalarda son durumu da aktarmış olacağız. Değerli izleyenler, Adalet Bakanı Akın Gürlek Trabzon'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Malatya'da vatandaşlarla bir araya geldiler. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundular.
2: Tek gayemiz güçlü Türkiye'dir. Bu güçlü Türkiye'ye giden yolda iç cepheyi güçlendirmektir.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek bir dizi ziyaret için Trabzon'a gitti. İlk durağı valilik oldu. Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.
2: Burada özellikle altını çiziyorum. Şehitlerimizin aziz hatırasını incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Gazilerimizin fedakarlığı bizim için tartışmaya kapalıdır.
3: Eren Bülbül ve tüm şehitleri yad eden Gürlek, suç örgütlerinin ve faili meçhullerin üzerine kararlılıkla gideceklerini vurguladı.
2: Mesele bir daha hiçbir Eren Bülbül'ümüzün çocuk yaşta aramızdan koparılmama meselesidir. Mesele bütün vatandaşlarımızın daha huzurlu bir Türkiye bırakma meselesidir.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Malatya'daydı. Göktaş, Terörsüz Türkiye kardeşlik sofrasında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye hedefine değindi.
4: Terörsüz Türkiye'de sadece bölgemizin değil, bugünün değil, yarın sizin torunlarınız daha huzurlu bir Türkiye'de büyüsün diye ve güçlü Türkiye'nin teminatı olması için.
3: Bakan Göktaş, Terörsüz Türkiye sürecindeki dezenformasyonlara da dikkat çekti.
4: 40 yıldır beklenen bir süreç. Ama bunun asla bir pazarlık veya bir şey karşılığı olmadığını özellikle söylemek istiyorum. Burada bir af yok. Çünkü devlet güçlü.
0: Milli Savunma Bakanlığı Mekke Anlaşması savunma amaçlı dediği kimseyi düşman ya da hasım olarak tanımlamadığının altını çizdi. Yeni katılımlara da kapıyı araladı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi değerli izleyenler. Toplantıda Mekke İttifakı'nın bölgesel ve küresel güvenlik dengelerine etkisi değerlendirildi. İttifakın caydırıcılığı, arttıracağı ortak askeri harekat ve savunma projelerinde işbirliğinin önünü açacağı belirtildi. Mekanizmalar olgunlaştığında yeni katılımlar olabileceğinin altı çizildi. Hürmüz Boğazı'nın gerilim ve Kızıldeniz Koalisyonu gündeme taşındı. Babülmendeb'de seyir güvenliğinin sağlanması amacıyla çok uluslu deniz savunma koalisyonu kurulması da planlanıyor. Suudi Arabistan Türkiye'yi de buna ilişkin toplantıya davet etti. Bakanlık toplantıya katılım sağlandığını da duyurmuş oldu.
5: İşgal ve saldırılarına son vermesiyle mümkündür.
0: İddialara göre İsrail bağlantılı karanlık hesapları kullandılar. 100 milyar lirayı yurt dışına kaçırdılar. Kara para aklama ve yolsuzluklara karıştılar. Alyan Kuriş suç örgütüne 17 ilde operasyon yapıldı. Evlerden adeta cephanelik ve para kuleleri çıktı. Örgütün elebaşı olan Alyan Kuriş dahil 30 kişi gözaltına alındı.
3: $100 milyar yurt dışına kaçırdılar ama kendileri kaçamadılar. Mossad o dev para trafiğinin izini buldu. İsrail bağlantılı şüpheli finansal hareketleri belirledi. Alihan Kuriş'in elebaşı olduğu organize suç örgütü çökertildi.
6: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
3: Güvenlik birimlerinin hedefinde yine bir suç örgütü vardı.
6: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti.
3: Alihan Kuriş suç örgütü işleri büyüttü. Dolandırıcılıktan yolsuzluğa ve kamu kurumlarını zarara uğratmaktan kara para aklamaya kadar pek çok iddia var. Üstelik İsrail bağlantılı karanlık hesapları kullandılar. Deliller toplandı, düğmeye basıldı.
6: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi.
3: Örgütün beyin takımı dahil 49 şüpheli için gözaltı kararı çıktı. 17 ilde 123 adrese şafak vakti baskın yapıldı. Örgütün elebaşı Alihan Kuriş İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. Evlerden adeta cephanelik çıktı. Sadece bir adreste 20 ruhsatsız silah ele geçirildi.
6: İşlerinde Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alındı şu anda. 3 tane şahıs yurt dışında, 10 tane şüpheli şahsın da yakalanmasına yönelik olarak çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla bu 43 kişiye yönelik bir operasyondu.
3: Aramalarda bir kasanın içinden balyalarla para çıktı. O para kuleleri dudak uçuklattı. Yolsuzluk, usulsüzlük ve kara para aklama iddialarıyla 33 farklı şirketin adreslerine de baskın yapıldı. Yüksek sermayeli şirketler üzerinden yapılan olağan dışı nakit hareketleri Mossad raporuna takıldı.
6: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar.
3: 100 milyar liralık İsrail bağlantılı para trafiği de Mossad raporuna yansıdı. Hakkında gözaltı kararı çıkan 9 ismin yurt dışında olduğu belirlendi. 10 ismi.
0: İki organize suç örgütü lideri ülkemize iade edildi Gürcistan'dan. Hemen Sait Kahraman'a gidelim muhabir arkadaşımıza. Bu önemli konunun detaylarını da Sait Kahraman bizlerle paylaşsın. Sait.
7: Evet, iki organize suç örgütü elebaşı Gürcistan'dan ülkemize iade edildi. İçişleri Bakanlığı duyurdu ve açıklamada şu ifadelere yer verdi. Organize suç örgütü elebaşları nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk Devleti'nin pençesinden kurtulamazlar. Yetkililer organize suç örgütü elebaşı Ferhat Selen ile Erdoğan Aykut, organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalanarak bugün Sarp Kara hudut kapısı üzerinden ülkemize iadeleri sağlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı, Kon ve İstihbarat Başkanlıkları, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve hudut kapıları ile Asayiş Daire Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Red Star Organize Suç Örgütü elebaşı Ferhat Delen isimli şahıs, silahla yağma, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama, hırsızlık suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Erdoğan Aykut, organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut isimli şahıs, ayrıca silahlı tehdit, kamu malına zarar verme, ruhsatsız ateşli silahlar, mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu. Bunların da iadesi sağlandı. Hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, kasten öldürmeye azmettirme, kasten öldürmeye teşebbüs ve sahte para basmak ve kanlı aykırılık tasarlayarak kasten öldürme, gece vakti silahla yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten adam öldürme suçlarından aranan Kule Emre Organize Suç Örgütü üyesi Bayram Tekan ile isimli şahıslar da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı. Bakanlık açıklamada şu ifadelere yer verdi. Çocuklarımızın geleceğine uzanan gençlerimizi suç batağına çekmeye çalışan hiçbir organize suç örgütüne geçit vermeyeceğiz. 10 yılda geçse, 100 yılda geçse nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk devletinin pençesinden kurtulamayacaklar. Kahraman polisimizi, kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı, Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlilerine de teşekkür ediyoruz dedi. Sözü tekrardan size bırakalım.
8: TGRT FM Haber.
9: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 22-27, Ankara 17-28, İzmir 24-34, Bursa 19-28, Konya 18-28, Afyon 16-28, Denizli 21-35, Antalya 29-37, Adana 26-35, Zonguldak 21-25, Samsun 21-27, Trabzon 19-26, Kayseri 16-30, Erzurum 13-24, Gaziantep 25-34, Diyarbakır 24-38 ve Şanlıurfa 25-36 derece.

0: Yol durumu.
1: Bellevi-Tireil yolunun 26 ila 28. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Osmancık-İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep devlet yolunun 3. kilometresindeki sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Burası TGRT FM.

TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Benim ailemde ben Hande Anakuma, ana masasında sevgili Selim var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca buradayız, günlerden perşembe sevgili dinleyenler. Bugün hukuk konuşacağız ama bugün programımızın ikinci bölümünde stüdyomuzda olacak. Değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan sorularımızı ikinci bölümde yanıtlayacak. Ama bu bölümde neler yapacağız? Yine birkaç önemli konu başlığımız var. Özellikle bugünlerde sıcaklar, klima kullanımı, alerji tetiklemesi vesaire etrafımda çok sık duyuyorum. Ses kısıklığından bahsedeceğiz ama ses kısıklığının gizli yatan sebeplerini bugün aktarmaya çalışacağız. Programımızın akışı içerisinde bazen ses kısıklığı başka fizyolojik rahatsızlıkların belirtisi olabilir. Bunlardan bahsedeceğiz. Bugünün bir diğer konusu ilk bölümde tatilde kulak enfeksiyonuna yol açan hatalar neler? 6 büyük hata var. Bunlardan bahsedeceğiz. Deniz havuz sezonu devam ediyor. Daha da birazcık devam etmeye, süre gelmeye devam edecek sevgili dinleyenler. O yüzden tatilde tadınız kaçmasın. Nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunlardan konuşacağız.

Ses kısıklığı ve göğüs ağrısının nedeni reflü olabilir diyor uzmanlar sevgili dinleyenler. Reflü hastalığı mide asidinin yemek borusuna kaçmasıyla oluşan bir rahatsızlık. Çeken, bununla tanışan, sıkıntılarıyla karşı karşıya kalan bir sürü dinleyicimiz vardır eminim ki şu an. Ah, reflü bende de var. Evet, ses kısıklığı da zaman zaman yaşıyorum diyorsunuzdur arada. Toplumda sık görülen ve bireylerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor bir rahatsızlık reflü. Göğüs ağrısı, kronik öksürük, ses kısıklıkları ve yutma güçlüğü gibi belirtilerle de kendisini gösterebilir. Hastalık doktor kontrolünde yapılan bazı yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlarla çoğu zaman aslında kontrol altına alınıyor. Siz kaldığı hastalarda ise ameliyatsız endoskopik işlemlerle reflü tedavisi çok başarılı sonuçlanıyor ülkemizde artık. Ama uzmanlara reflü hastalığının nedenleri ve tedavileri sorulmuş. Biz de birkaç başlık altında toparlayalım konuyu.

Reflü hastalığı mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması sonucu oluşan bir durum. Normalde alt özofagus sfinkteri adı verilen kas yapısı bu kaçışı engelleyen en önemli etken. Ancak bu kapak zayıfladığı anda, yani mide kapakçığı da diyebiliriz, ya da gevşediğinde mide asidi yemek borusuna tekrar ulaşarak tahrişe neden oluyor. Uzun süre devam eden reflü yemek borusunda hasara ve yaşam kalitesinde de belirgin şekilde düşüşlere yol açıyor. Reflü şikayetleri farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Her reflü şikayeti aynı şekilde kendini göstermez. En sık görülen kısım mide yanması. Bazı hastalarda boğaz ve solunum yollarını etkileyen belirtiler de görülür. Özellikle tekrarlayan ve günlük yaşama etkileyen şu bulgular reflü açısından dikkate alınması gerekir diyor uzmanlar. Nelermiş onlar? 1. Sürekli mide yanması varsa, özellikle yemeklerden sonra ve yatarken artan bir yanma hissi ise bu. 2. Yutma güçlüğü yaşıyorsanız, yani yemek borusundaki tahrişe bağlı yutarken zorlanma ve ağrı varsa. 3. Ses kısıklığı ve boğaz ağrısı, mide asidinin ses tellerini etkilemesiyle özellikle sabahları belirginleşen şikayetler söz konusu oluyor. 4. Kronik öksürük ve hırıltı, özellikle gece boyunca tekrarlayan öksürük ve hırıltı. Ağızda acı veya ekşi tat. 5. Mide içeriğinin yukarı çıkmasına bağlı tat değişikliği. 6. Göğüs ağrısı, yemek sonrası veya yatarken ortaya çıkabilen ve kalp ağrısıyla karıştırılabilen bir his. 7.'si ise mide bulantısı ve kusma, mide asidinin tahriş edici etkisine bağlı gelişebilen şikayetler arasında bulunuyor. Bu 7 şikayet: sürekli mide yanması, yutma güçlüğü, ses kısıklığı ve boğaz ağrısı, kronik öksürük ve hırıltı, ağızda acı veya ekşi tat, göğüs ağrısı ve mide bulantısı, kusma varsa reflü olma ihtimaliniz yükseliyor.

Bu hastalık için yaşam tarzımızı değiştirmekte fayda var. En önemli tedavi yolu, rolü. Reflü tedavisine ilk basamak genellikle yaşam tarzı düzeni. Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, yatış pozisyonunun düzenlenmesi, kilo kontrolü, asit arttıran gıdalardan kaçmak en önemli şikayetleri büyük ölçüde azaltıyor. Birçok hastada bu önlemler ve ilaç tedavisiyle aslında hastalık kontrol altına alınıyor.

Bazı hastalarda ise ilaç tedavisine rağmen şikayetler devam eder. Bu durumda günümüzde cerrahiye alternatif olarak reflü kontrolü altına alınabilecek gelişmiş endoskopik tedavi yöntemleri bulunur. Özellikle ameliyatsız reflü tedavisi olarak bilinen endoskopik fundoplaksiyon son yıllarda dikkat çeken modern bir seçenek haline de gelmiş. Endoskopik yöntemle mide girişinde yeni bir bariyer oluşturuyor sevgili dinleyenler. Bu tedavi yöntemi ağız yoluyla ilerletilen endoskopik sistemler ve özel cihazlar eşliğiyle uygulanıyor. İşlem sırasında mide girişinde yeni bir kapak mekanizması oluşturularak mide asidinin yemek borusuna kaçması engelleniyor. Böylece reflü şikayetlerinin kontrol altına alınması da hedeflenir. Günümüzde ameliyatsız reflü tedavisinin yani endoskopik fundoplaksiyonun en yaygın uygulanması bu tekniktir. TIF yani transoral yapılan teknik. Bu teknik mide ile yemek borusu arasında daha güçlü bir bariyer oluşturuyor. Reflüyü uzun vadede kontrol altına almayı amaçlıyor ve bu sayede mide içeriğinin de yemek borusuna kaçışını engelleyip reflü şikayetlerini belirgin şekilde azaltıyor.

Doğru tedavi yaşam kalitesini belirgin şekilde değiştiriyor, arttırıyor sevgili dinleyenler. Reflü hastalığı doğru tanı ve kişiye uygun tedavi yaklaşımlarıyla aslında çok doğru sonuçlar doğuruyor. Bazen cerrahiye alternatif olarak uygulanan endoskopik tedavi yöntemlerinden de bahsettim. Bu gibi sıkıntılarınız varsa mutlaka uzman kontrolünde olmanızda fayda var. Aman canım, attım bir mide gevşetici, hemen zaten baktım yoluma geçti anlık diye düşünüyoruz bazen, ama sonuçları tedavi edilmezse büyük boyutlara ulaşılabiliyor. Bunu da hatırlatmadan geçmeyelim. Gelelim tatilde kulak enfeksiyonlarına yol açan sebeplere. Çok büyük 6 önemli hata var. Tatile gittik ya da gideceğiz olabilir şu sıralarda. O yüzden bu hatalar neler? Deniz havuz sezonu devam ederken kulağımızla ilgili ne gibi önlemleri almamız gerekiyor? Bundan bahsedelim. Çok sık görülüyor sıcaklarda. Uzmanlar sevgili dinleyenler, kulak kanalında gelişen dış kulak yolu enfeksiyonları, yani yüzücü kulağının yaz aylarında belirgin şekilde artış gösterdiğini belirtmişler. Bazı durumlarda orta kulak enfeksiyonları da görülebiliyor. Ama her iki tabloda da şiddetli kulak ağrısı, işitme kaybı, kulakta akıntı, ateş gibi yakınmalar ortaya çıkabilir. Hem çocukların hem de yetişkinlerin yaşam kalitesi düşebilir. Yazın artış gösteren kulak enfeksiyonlarını bazı basit önlemlerle büyük ölçüde de azaltabiliriz. Bakalım bu 6 hata neymiş, ne yapmamız gerekiyor, bunlar için alacağımız basit önlemler neler? Dilerseniz şöyle bir göz atalım.

Sıcak havalarda özellikle çocukları alıkoyamıyoruz. Etrafımda da görüyorum, hele hele böyle tatil kısıtlı, tüm yaz tatilini evde geçirenler de varsa, çocukluk çağında işte böyle ilk öğretim, ilkokul, ortaokul civarındaki çocuklarda havuza gitmek istiyorlar genelde, hafta içi büyük şehirlerde de olsa. Anne bari en yakın havuz işletmesine beni götür. Bu cümleleri çok duyuyorsunuz. Ya da işte büyük sitelerde oturuyoruz, havuzlu sitelerde oturuyoruz belki. Ya da kendi kişisel havuzlarımız var, ama işte burada dikkat etmemiz gereken şey suyun hijyeni. Yeterince dezenfekte edilmeyen havuzlarda bakteri, mantar, bazı mikroorganizmalar kolayca çoğalıyor çünkü. Halk arasında yüzücü kulağı olarak bilinen dış kulak enfeksiyonu yol açabiliyor, yani otitis externa. Bu tabloda kişide şiddetli kulak ağrısı, kulak akıntısı, işitme azlığı, ilerleyen enfeksiyon varlığında kulak kepçesinde kızarıklık, ödem görülebilir. Bu durumun en aza indirilmesi için alınacak çok basit önlemler ise bakımı yapılan ve temizliğinden emin olduğunuz havuzları tercih etmeniz gerekiyor. Bir diğer madde, kulağı uzun süre ıslak bırakmak ya da yıkamaya çalışmak. Kulak kanalının yapısı asidik bir ortam içerdiği için bu dizi bizi mikroorganizmalara karşı korur. Kulağın sık temizlenmeye çalışması, ıslak kalınan dış kulak yolu ve uzun süre nemli ortamda kalmak doğal asidik yapıyı bozabilir, kurutabilir. Burası için bakteriler ve mantarlar uygun hale geliyor, sonra çoğalabiliyorlar. Özellikle yaz aylarında sık yüzmek ya da gün içinde defalarca suya girip çıkmak kulak kanalının doğal asidik yapısını bozacağından riski arttırıyor, hele hele klorlu sular. Sudan çıktıktan sonra kulağın dış kısmının yumuşak bir havluyla nazikçe silinmesi gerekiyor. Başın sağa sola eğilerek içeride kalan suyun kendiliğinden boşalmasının sağlanması da kulak sağlığının korunmasına yol açacaktır. Kontrolsüz çubuklardansa şimdi bahsedeceğiz. Üçüncü maddemiz, kulak kurulamak demişken diyeceksiniz ki Hande Hanım, şimdi pamuklu çubuklar var, çok rahat bir şekilde kulağımızı kurulayabiliyoruz. Doğru, ama bunu kontrollü şekilde kullanmak gerekiyor. Kulak burun boğaz uzmanları toplumumuzdaki kulak kirini pamuklu çubukla temizlemeye çalışmanın çok sık yapılan hatalarından biri olduğunu belirtiyorlar. Kulak kiri, yani serumen, aslında kulağı mikroplardan koruyan doğal bir bariyer. Ancak pamuklu çubukla kiri dışarıya doğru çıkarmak aksine kirin kulak kanalında daha derinlere itilmesine sebep oluyor ve maalesef ki dış kulak yolu da ciddi hasara sebep oluyorsunuz. Bakterilerin ve mantarların kolayca yerleşmesine zemin hazırlıyorsunuz. Bu nedenle kulak kanalının içine pamuklu çubuk, saç tokası, kürdan gibi yabancı cisimler asla sokulmamalı.

Basit bir su kaçması diyerek önemsememek sık yapılan hatalardan dördüncüsü. Yüzme sırasında kulağın su kaçmasını nasıl olsa geçer diyerek önemsememek enfeksiyona yol açıyor sevgili dinleyenler. Akşamına ağrı, kaşıntı, dolgunluk hissi, işitme de azalma gibi akıntı gibi yakınmalar neden olabilir. Üstelik hafif başlayan bir enfeksiyon kısa sürede şiddetli ağrıya, kulak kanalında belirgin şişliğe ve işitme kaybına yol açacaktır. Bu nedenle belirtiler ortaya çıktığında mutlaka kulak, burun, boğaz uzmanına görünmek gerekiyor. Şimdi gelelim geleneksel yollarla kulaktaki tıkanıklığa müdahale etme takıntımıza. Hele hele böyle işte şuradan bir gazete kağıdı, hemen kulağına bir külah yapalım, dışından da yakalım, hop çeksin içindeki suyu. Hepiniz biliyorsunuzdur bunu. Doğru yapıldığında aslında çalışabilen bir yöntem ama yanlış uygulandığında da Allah korusun kazalara sebebiyet verebilir. Toplumda sık yapılan hatalı davranışlardan biri de kulakta dolgunluk ve tıkanıklık hissedildiğinde zeytinyağı, sirke, alkol ya da farklı sıvılar damlatmak, yabancı cisimlerle kulağımızı temizlemeye çalışmak, oysa bu yanlış uygulamadır. Mevcut enfeksiyonu ağırlaştırabilir, kulak zarında hazara yol açabilir. Ayrıca kulaktaki tıkanıklık hissi orta kulak enfeksiyonuna ve bazı sinirsel tipte işitme kayıplarına neden olabileceğin için eğer kulak tıkanıklığı yaşıyorsanız mutlaka bir hekim kontrolüyle bunu düzeltmeye gitmeniz gerekiyor. Son madde ise kulak zarı deliklerinde ve ventilasyon tüp uygulamalarında önlem almamak. Uzmanlar kulak zarında delik bulunan ve ventilasyon tüpü uygulanmış kişilerde dış kulak yolu ve orta kulak arasındaki bariyerin ortadan kalktığını belirtiyorlar. Orta kulağın su ile teması halinde enfeksiyonlar görülebilir. Hastaların kulağı sudan koruması ya da özel kulak tıkacı kullanması şart. Ancak önlemler kişiden kişiye değiştiği için mutlaka kulak burun boğaz uzmanının önerisi doğrultusunda da hareket etmesi gerekiyor.

0: Bu bölümdeki konumuz tatilde kulak enfeksiyonuna kaçan, yol açan 6 hataydı sevgili dinleyenler. Ne dedik? 6 maddemizi şöyle bir kez daha sıralayıp hemen bitirelim bu bölümü. Havuz hijyenine dikkat edeceğiz. Kulağı uzun süre ıslak ve nemli bırakmayacağız. Kontrolsüz kulak çubuklarından uzak duracağız. Basit bir su kaçması diyerek önemsemezsek daha büyük sorunlar oluşabilir. Su kaçmasını bir hekim kontrolünde geçireceğiz, müdahale edeceğiz. Kulaktaki tıkanıklığa kendimiz evde saçma sapan müdahale etmeyeceğiz. Zeytinyağı, sirke dökmek, alkol dökmek gibi. Ve kulak zarı deliklerinde ve ventilasyon tüpü uygulamaların varsa kişilerde mutlaka kulak tıkacı ve kulak burun boğaz uzmanının tavsiyesiyle suya girmesi öneriliyor. Bu bölüm burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Hukuk konuşacağız ikinci bölümde. Değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan birazdan bizlerle olacak.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Kısa bir reklam arası verdik. Programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. İlk bölümde anons etmiştik. Hukuk konuşacağız ikinci bölümde diye. Değerli avukat arkadaşım Cüneyt Külcan burada bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz.
0: Biz deyiz. Teşekkür ederiz. Nedir bugünkü konu başlığımız?
1: Evet, iki tane konumuz var. Eğer vaktimiz yetişirse. Birisi müsadere kararı. Diğeri de mirastan feragat sözleşmesi. İlk başta ceza hukukundan başlayalım. Müsadere kararı. Şimdi müsadere işlenen bir suç nedeniyle bir malın mülkiyetinin mahkeme kararıyla devlete geçirilmesi. Şimdi görüyoruz haberlerde bir yere baskın yapılıyor veya da bir suç eşyası tespit edilip elde edilince bunun mülkiyetinin devlete geçirilmesi süreci işleyebiliyor. Bu hangi durumlarda veya da ne şekillerde oluyor ondan bahsedeceğiz. Şimdi Türk Ceza Kanunu'nda müsadere aynı mal varlığına el konulması kararı gibi bir güvenlik tedbiri olarak düzenlenmiş değildir. Bir ceza değil. Şimdi el koyma kararında olduğu gibi müsadere kural olarak sadece kasıtlı bir suç işlendiğinde söz konusu olabiliyor ve taksirle işlenen bir suçta müsadere zaten olmuyor. Ama el koyma kararından farklı olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nda müsadere edilen malların yönetimi için kayyum atanması düzenlemesine yer verilmiyor. Şimdi müsadere temelde esasında iki tür mal için uygulanıyor. Bunlardan ilki suç işlenmesinde araç olarak kullanılan eşyanın müsaderesi. Bu bir silah olabilir mesela. İkincisi ise suç işleme yoluyla elde edilen kazancın müsaderesi. Yani birisinde suç işlerken kullanılana diyelim o eşyanın müsaderesi.
0: Tamam.
1: İlk akla gelen bir cinayette diyelim ki bir silah kullanıldı ruhsatsız. Bu müsadere edilir.
0: Suç aleti.
1: Evet. Diğeri de bu suç işleme yoluyla elde edilen bir kazancın müsaderesi. Yani suç işleme suretiyle bir kazanç da elde edince yasa dışı kara para aklama veya da bir başka şekilde o elde edilen gelirin de devlete geçmesi yani müsadere edilmesi. Demek ki bir kazanç müsaderesi var. İki eşya müsaderesi var. Yani devletin alması el koyması denilebilir. En sık tabii suç eşyası olarak akla gelen uygulamada bıçak, tabanca, tüfek. Bunlar hep uygulamada müsadere edilen suç eşyasının örnekleri. Peki müsadere kararı verilebilecek durumlardan bahsedelim. Bir kere müsadereye hükmedilebilmesi için suçun yani herhangi bir suçun işlenmiş olması zorunlu. Ama failin mutlaka mahkum edilmesi de şart değil. Bazı durumlarda şüpheli hakkında takipsizlik verilebilir veya sanık beraat edebilir. Yani mahkum olmaz ama yine de müsadere kararı verilebilir. Mesela zaman aşımı veya da failin ölümü gibi sebeplerle olabilir. Mahkumiyet kararı verilemiyordur ama müsadereye karar verilebilir. Bir suç eşyası ele geçirmiş ama faili belirlenememiş. Kimin olduğu belli değil o suç eşyasının. Veya kaçak durumunda işte mahkumiyet yok ortada mesela. Böyle durumlarda da yine müsadere kararı verilebilir. Evet. Dedik ki ilk olarak suçta kullanılan eşyanın müsaderesi. Her türlü eşya bu kapsama giriyor. Yani ilk akla gelen söylediğim gibi bir kasten öldürme veya yaralama suçunda suç aleti olan silah. Veya da hırsızlıkta kullanılan onların ekipmanları, aleti, edevatları var ya. Veya da bir uyuşturucuyla alakalı bir soruşturmada veya davada hassas terazi. Ne diyelim başka dolandırıcılıkta bir bilgisayar her neyse. Yani suçun icrası sırasında araç olarak kullanılan her türlü eşya bu kapsama girer efendim. Buna suçta kullanılan eşyanın müsaderesi denir. Tabii illa bir eşya olarak düşünmeyin. Bir taşıt da bu noktada müsadere edilebilir. Mesela insan kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı veya da uyuşturucu naklindeki bir tekne şu anda hatırıma geldi veya da kaçakçılıkta kullanılan bir kamyon. Bunlar da aynı şekliyle müsadere kararına tabi olur. Demek ki bir suçta kullanılan eşyanın müsaderesi mümkün. İki, biraz önce de söyledik suçun konusu olan malın müsaderesi. Ne demek bu? Herhangi bir suçun doğrudan konusunu oluşturan veya o suçun işlenmesiyle ortaya çıkan mallar veya da malzemeler de bu kapsama girer. Mesela kaçak şekilde üretilmiş veya da ülkeye sokulmuş mallar, sahte paralar, yasa dışı olarak üretilen uyuşturucu maddeler doğrudan suçun konusunu oluşturdukları için, yani o ürünün, emtianın, malın, eşyanın kendisi de suç olduğu için o da direkt müsadereye tabidir. Bunu Orman Kanunu kapsamında veya da izinsiz, yasa dışı kesilmiş ağaçlarda, hatta kaçak avlanılmış hayvanlarda da bu anlamda bir suç konusu olur ve bunlar da yine müsadereye girer efendim. Şimdi mevcudiyeti bizatihi suç olan malın da müsaderesi mümkün. Ne demek bu? Herhangi bir suç aracı yok. Ama kanunen onu elde bulundurmak bile suç. Mesela ruhsatsız bir silah, uyuşturucu madde, biraz önce söyledik, tarihi eser. Bunlar doğrudan doğruya müsaade edilir. Yani mahkumiyet olmasa bile bir kimse elinde uyuşturucu bulunduruyorsa, sahte para bulunduruyorsa, bir tarihi eser varsa mesela, bir mahkumiyet durumu olmasa bile eşyanın yasa dışı niteliği yeterlidir ve bu bizatihi müsaade edilmeye müsaittir efendim. Bir de kazanç müsaderesi dedik, onu da ifade ettik. Bir suçun işlenmesi yoluyla elde edilen veya suçun konusu olan veya da suçun işlenmesi için sağlanan o ekonomik kazancın diyelim müsaderesi de mümkündür. Her türlü maddi menfaat, yani bu satış olabilir, takas olabilir veya da diğer yollarla dönüştürülmesi. Şimdi artık işte kriptolar malum var veya da bir randevu sistemi üzerinden bile vize başvurularıyla alakalı dolandırıcılık yapılabiliyor. İşte orada milyonlarca bir para geçebiliyor. Binlerce insanı randevu olmakla ilgili dolandırabiliyorlar. İşte orada mesela elde edilen o para. Dolayısıyla suçtan elde edilen kazanç denilince ilk olarak belki para akla gelebilir ama herhangi bir mal varlığı da kazanç müsaderesine konu olabilir. Hatırlayınız, bir soruşturmada suçtan elde edilen mal varlığıyla aldığı tespit edilen araçlara, teknelere, evlere de pekala müsaade yapılabiliyor. Tabii bu noktada haksız kazançla satın alındıysa eğer ev veya araba da yine suç gelirinin dönüştürülmesi yoluyla elde edildiği için
0: müsaade
1: kararı verilebiliyor. Şimdi hem mal varlığına el konulması hem de müsaade kararı da verilebiliyor kara para aklama suçunda. Müsaade edilemeyecek bazı mallar da var. Yani herhangi bir suçta kullanılmıyor, konusu suç teşkil etmiyor. İşte böyle bir durumda müsaade edilemez. Birinci şartı, o mal ya suçtan elde edilecek ya da eşyanın suç amaçlı kullanılması olacak. Yani suça konu teşkil edecek. İkinci olarak da mağdura ait mal veya paralar. Bunlar

0: ilgisi yok. Onun eşyası veya da malı kendisinden habersiz bir şekliyle suçun işlenmesinde kullanılmış. Onun rızası yok. Mesela diyelim bir araç kiralama şirketinde onun aracı bir uyuşturucu ticaretinde kullanılmış. Tamam. Burada bir suç var. Ama suçta kullanılan eşyanın mülkiyeti iyi niyetli üçüncü kişinin. Veya örneği değiştirelim, bir nakliyat şirketi düşünün, onun da bir kamyonu var. Adam o kamyonda ne yapıyor? Kaçak göçmen taşıyor. Öne göçmenleri koyuyor, arkaya eşyaları koyuyor. Ve bir şekliyle araç kullanılmış oluyor. Ama iyi niyetli bir üçüncü kişi ise, yani şirket tabii yetkililerinin bilgisi eğer yoksa, o zaman müsaadele kararı verilmemesi icap eder. Günün sonunda tabii ki pratikte öyle olmuyor. Hemen soruşturmada savcı bunun da suçta kullanıldığından hareketle belki ilk planda bir el koyma veya da tedbir işleyebiliyor. Ama müsaadele edilemeyecek mallar ve eşyalar dediğimiz zaman suç teşkil etmeyen mallar ve iyi niyetli olarak üçüncü kişiye ait olan eşya ve kazançlar hakkında müsaadele kararı verilmemesi lazım. Peki kim veriyor bu kararı? Tabii ki hakim. Suç ceza hakimi tarafından veriliyor. Soruşturma safhasında. Ama eğer dava açılmış, yani kovuşturmaya geçilmiş, böyle bir durumda da o davaya bakan hangi mahkemeyse, işte asliye cezaysa asliye ceza mahkemesi hakimi, ağır cezaysa ağır ceza mahkemesi başkanı. Özetle soruşturmada suç ceza hakimi, kovuşturma dava başladıysa da o mahkemenin hakimi veriyor efendim. Şimdi öyle bir durum var ki dava açıldı ama karar verilmemiş. O zaman savcı veya da katılan davayı görmeye yetkili mahkemeye başvuruyor ve bunu talep edebiliyor. İlla başta reysen verilmiş olmaya da bilir. Günün sonunda yargılama devam ederken de bu talep edilebiliyor efendim. Şimdi müsaadele kararının bir özelliği kesin ve kalıcı bir tedbir olması. Ne demek bu Hande Hanım? Bir kez müsaade edilen bir mal kural olarak eski sahibine iade edilmez. Tabii. Bunun tek bir istisnası var. Yargılamanın iadesinin devamının beraat kararı verilmesi. Öyle bir gelişme oldu ki yeni bir delil ortaya çıktı. Sanık beraat etti. Müsaade edilmiş benim bir malım var. Ben de beraat ettim görüldüğü gibi, tarafıma geri verilsin der. Ama uygulamada bu çok nadirdir. Yani çoğu zaman ya mal imha edilmiştir veya da kullanılması fiilen mümkün olmaz. Özetle müsaade kararı kesin ve kalıcıdır. Bir kez müsaade edilen mal çok çok çok istisna dışında kural olarak eski sahibine iade edilmez. Peki müsaade edildi bir mal, ne yapıyor devlet bunu, değil mi? Müsaade kararı sonrası işlemlerden bahsedelim biraz da. En temel sonucu nedir bir kere? Eşyanın mülkiyetinin devlete geçmesi. Bu itibarla müsaade edilen mal üzerindeki tüm özel haklar sona erer. Fail veya da malın önceki sahibinin o mal üzerinde herhangi bir tasarruf yetkisi kalmaz. Ne demek bu? Artık o mal onun değil demek. Müsaade kararı kesinleştikten sonra o eşya ve kazancı ne olacağına, yani devlete geçen bu malların akıbetine o mala göre bir yol izlenir. Yani farklı türde müsaade konusu şeyler var. Mesela tehlikeli ve yasa dışı bir mal müsaade edildi. Nedir ilk akla gelen? Uyuşturucu madde, değil mi? Kaçak ilaç veya patlayıcı bir madde. Ne olur bunlar? Karar kesinleşir kesinleşmez kontrollü bir şekilde imha edilir, yok edilir. Tabii uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imhası genel olarak böyle yakma veya da etkisiz hale getirme şeklinde yapılır. Bunlar işte bir tutanağa geçirilir. Veya da ruhsatsız silahlar. Bunlar ne yapılır? Bunların bütün raporlamaları yapılır. Yani balistik incelemeleri yapılır. Çünkü başka bir suçta da kullanılma ihtimaline binaen o kaydın geçmesi lazım devlete neticede. Ve onlar da topluca imha edilir. Nasıl silah imha ediliyor? Çok basit. Günün sonunda demir ve eritiliyor. O kadar. Hurda haline getiriliyor yani. Sahte para varsa bunlar da parçalanır. İşte kaçak sigara. Bunlar da yine gümrük idarelerince imha ediliyor. Demek ki tehlikeli ve yasa dışı bir eşya müsaade edildiyse bu imha ediliyor. Peki para ne oluyor?
1: Külçe altın.
0: Harika. Ne oluyor bunlar? Devlete geçiyor. Çok basit. Hazineye aktarılıyor. Aynen öyle. Hani hiç kimsesi olmayan kişinin mal varlığı öldükten sonra ne olur? Mirasçı olmazsa devlete kalır. Onun gibi. Burada da paralar hazineye aktarılır. Şimdi banka hesaplarındaki meblağlar doğrudan hazineye gelir kaydedilir. Para veya da paraya çevrilmiş değerler.

0: adli emanet hırsızlıklarıyla bayağı ülke bir ara meşgul oldu. İşte o adli emanette tutulan para varsa eğer, bu müsaade kararı sonrasında mahkeme yazısıyla maliyeye devredilir. Bunlar da genel bütçeye gelir olur yani esasında. Devletin tasarrufuna geçer. Veya da bazen hem mal hem para da elde edilebilir. Yani uyuşturucu ticareti yapan bir şebeke çökertildi. Ellerinde hem mal var. Onlar tehlikeli ve yasa dışı bir eşya, imha edildi. Ama para var. O da ne olur? Hazine. Direkt hazineye. Doğru. Doğrudan hazineye geçer. Şimdi bazen böyle tehlikeli ve yasa dışı bir eşyanın dışında veya da paranın dışında bir mal varlığı da müsaade olabilir, edilebilir. Tabii ilk akla gelen ne? Elektronik cihazlar, makineler, araçlar, tabii harika arabalar, tekneler. Bunlarda da çeşitli tasarruf yöntemleri var. İlkine kamu kurumlarına tahsis. Hatırlar mısınız bazı ünlülerin araçları ellerinden alındığı çok lüks? Ne
1: çok
0: yapıldı onlar?
1: Zamanda.
0: Polis tabii aracı oldu. Polisler kullandılar veya da
1: tabii şimdi onların imha edilmesi
0: tabii zaten onlar
1: milli servet olarak düşünürsek
0: aynen öyle, veya da kaçakçılıkta müsaade edilen bir sağlam tekneyi ne yapılabilir? Sahil güvenlik komutanlığına verilir. Yani özetle
1: benim de şunlar aklıma gelmişti, mesela ne bileyim koyundur, kuzudur, büyükbaş hayvandır.
0: Çok doğru, ona da geleceğiz. Onlardan yine satılması suretiyle bir değerlendirmeye tabi tutulur veya da et balık kurumuna olabilir, artık yok balık da. Şimdi bir de sizin tam dediğiniz gibi satış yoluyla tasfiye. Yani müsaade edilen eşyalar eğer kullanılmasında sakınca yoksa onlar ihale veya açık artırma yoluyla satılır. Tabii gelir de hazineye aktarılır. Bunlar ama genelde değeri yüksek eşyalar için kullanılır. Mesela lüks bir araç. Devlet bu aracı kullanamaz, çok marka vermeye gerek yok, bir hız arabası diyelim. Bunu ne yapar? Satar, parasını alır. Şimdi kültürel ve bilimsel değeri olan eşyalar. Ne demek bu? Antikalar, tarihi eserler, işte sanat eserleri. Bunlar da müsaade edildiğinde ne oluyor? İmha edilmiyor tabii ki. Niye? Zaten kültür varlığı yani. Onlar da yetkili müzelere, eğer bir eserse kütüphaneye teslim edilir. Bu da envantere bir nevi işlenir. Şimdi ceza yargılamasında suçun delili olarak tutulan eşyalar hükümle birlikte akıbetlerine karar verilir. Ne demek bu? Eğer bu deliller müsaade edilmesi gereken şeylerse, onu gösteriyorsa müsaade edilir. Eğer müsaade edilemeyecek bir mal veya eşya ise o zaman sahibine iade edilir. Şimdi hiç alakasız cinayette delil olarak alınan masum bir vatandaşın cep telefonu. O tabii ki dava bitince sahibine geri verilir. Şimdi müsaade edilen kazançların tahsili ne demek? Parasal kazançların müsaadesinde eğer para önceden emanet olarak alınmışsa doğrudan zaten hazineye geçer dedik. Ama bazen mahkeme belli bir meblağın müsaadesine hükmeder. Yani mesela der ki 100 bin TL değerindeki kazancın müsaadesi. Bu durumda failin kararla belirlenen tutarı devlete ödemesi gerekir. Bu tutar eğer infazla ödenmezse, yani adli para cezası gibi icraya konulur. Eğer devlet yani ödeme olmazsa demek ki cebri icra yoluyla tahsile gider. Aynı bir icra dosyasında olduğu gibi maaşından kesinti yapar, mal varlığına haciz koyar gibi. Bütün süreci anlattık. Müsaade kararına itirazdan da bahsedip bu konuyu bitirelim efendim. Şimdi bir kimsenin İşte kazanç müsaadesi veya da eşyasının müsaadesi devlet tarafından yapıldı. Bu kesin midir? Hayır. Tabii ki itiraz mümkün. Müsaade kararlarına karşı ilgililer kanun yoluna başvurma hakkına sahip. Sadece malın veya eşyanın malikleri de değil aslında. O müsaade nedeniyle hakları ihlal edilen kişiler de buna itirazda bulunabilir. Aynı istinaf ve temyiz incelemesine tabidir. Mesela Asliye Ceza Mahkemesi bir sanığı mahkum etti. Aracını da müsaade etti. Elinden aldı. Sanık veya aracın sahibi bu kararı istinaf yoluyla işte Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıyabilir. Eğer temyiz imkanı varsa Yargıtay'da son incelemeyi yapar. Bütün işler bitti, netice alamadı. O zaman Anayasa Mahkemesi'ne de başvurabilir. Hatta sonuç alamadı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar da gidebilir efendim. Özetle bizim ceza yargılamamızda çok da tabii, normal ve mantıklı, doğru addedilmelidir ki müsaade kararı diye bir kurum vardır. Bu ne demektir? Müsaade ile işlenen bir suçun malının, yani bir suç nedeniyle, daha doğrusu işlenen bir suç nedeniyle bir malın mülkiyetinin mahkeme kararıyla, burası önemli, devlete geçirilmesidir. Bu eşyanın müsaadesi olabilir, suça konu olan malın müsaadesi olabilir. Bizzat kendisi müsaade edilmesi gereken bir mal olabilir, işte silah dedik, uyuşturucu dedik, veya da kazanç müsaadesi yapılabilir devlet tarafından. Böyle haberlerde duyduğumuzda bunun kanuni alt sistemini, yapısını anlamış olduk bu şekilde.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Ağzınıza
0: efendim.
1: Sağlık.
0: Sağ olun.
1: Avukat Cüneyt Gülcan yine bu hafta konuğumuzdu. Programımızın da sonuna geldik. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim.

gitme demeyeceğim. Zaten iyice hazırsın bu sefer. Her şeyi yanında götür. Anılarımızı, umutlarımızı, sevgimi de al. Belki lazım.

Tek kelime etmesem diyorum ama etmeliyim. Sana bilmediğim bir şeyden bahsetmeliyim. Kendimden. Evet, onca zaman tanıdığını sandığın benden. Hırçın yanımı gördün daha çok. Oysa öyle uysal bir çocukmuşum ki. Neydi beni zaman zaman hoyrat yapan? Sanırım düşünme.

Birini ayrı tutsam da renklerin hepsini sevdim. Mevsimleri de aslında çok şey var sevdiğim. Kavgalar ve savaşlar dışında. Bir de niye olursa olsun vedalaşma anları. İsterdim ki uyumlu halimi yaşasaydın daima. Ama bana hep vurgun saatlerinde geldin. Ya da sen vurdun. Uzaklara bakardım uysal çocukluğumda. İçimde dolmayan derin boşluğumla. Denizden girecek bir gemi bekledim durdum. Sonra yıldızlara baktım yıllarca. Ve sen sandığım bir yıldıza. Kadınlar, erkekler, çocuklar, şehirler tanıdım. Çoğunu da sevdim. Aşklarım da oldu. Hem de uğruna ölebileceğim aşklar. Ama en çok seni sevdim. Ve şimdi gidiyorsun. Evet git. İçimdeki melek sana dua edecek. Sanırım kahrolmayacağım bu veda sahnesine. Senin baban öldü mü? Bu gidiş ölümden beter olamaz. Hangisi doğru bilmiyorum. Seni uğurlayıp öylece kalmak mı? Yoksa benim uyumamı bekleyip gitmen, benim de sensiz sabaha uyanmam mı? Bence şimdi git. Hayır gitme. Yani git de önce üstümü ört. Ben uzanayım şöyle. Işığı kapat ve git. Hayır gitme. Yani git de ışığı yak git. Ben karanlıktan korkuyorum da. Hem sensizlik hem karanlık bu kadarı fazla. Üstümü de örtme. Bu şefkat de fazla. Işıkların hepsi açık olsun. İçim burkuluyor. Sen nasıl gidersen git. Dur. Burayı iyi dinle. Bir kez daha söylüyorum ve son kez. Seni seviyorum. Sen giderken ben içimden haykıracağım. Kusursuz bir aşk da bu diye. Kusursuz bir aşk da benim sana büyüttüğüm. Sen ne yaşadın? Bilmiyorum.

0: Yeni saatteyiz, gündem devam ediyor değerli izleyenler. Bir önceki saatte o sıcak gelişmenin detaylarını sizlerle paylaştık. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy'de Kaz Dağları'nın eteklerinde çıkan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmış durumda. İhlas Haber Ajansı muhabiri Emrah Elmas'a gidelim ve Emrah da son gelişmeleri bizlerle paylaşsın. Neler söyleyeceksin Emrah?
1: Evet, iyi yayınlar. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisiyle başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayılmıştı. Yangın şiddetini hala aynı şekilde devam ettiriyor. Enerjisi yüksek bir yangın. Bölgede şu anda iki uçak ve bir helikopterle havadan müdahale edilmeye çalışıyor ama çok şiddetli bir rüzgar var ve ani rüzgar atakları meydana geliyor ve bu rüzgar ataklarıyla birlikte yangın yayılıyor. Kaz Dağları eteklerinde başlayan, Şipşip Sitede mevkiinde başlayan yangın kısa sürede yayılım eğilimi gösterdi ve şu anda yerleşim bölgelerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Orman ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yangının bu yönde ilerlemesini önlemek için yoğun bir mesai harcıyorlar. Zaman zaman kendilerini zora sokarak da bu bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Dediğimiz gibi çok şiddetli bir rüzgar var. Bölge sarp bir yapıda. Yangın ilk olarak bir zeytinlik alanda ve makinik alanda başladı ama şu anda ormanlık alana da sirayet ettiğini ifade edebiliriz. Bölgede yangın şiddetli bir şekilde rüzgarın etkisiyle yön değiştirerek, şehir yönünde ilerleyerek devam ediyor.
0: Emrah, çok teşekkür ederim. Edremit'teki yangının detaylarına bakacağız. Bu arada hemen bir sıcak gelişme daha var. Silivri'de bir yangın var. O yangının görüntülerine gidelim şimdi. Evet, burası Silivri. Silivri'de tarlada başlayan yangın geniş bir alana yayılmış durumda. İHLAS Haber Ajansı'nın kameralarını görüyorsunuz. O yangını şu an itibariyle en son görüntülerini sizlere ulaştırıyor. Burası Silivri. Saat 13.45 sıralarında Akören Mahallesi'nde çıktı. Bu görüntülerin canlı olduğunu ifade edelim. Edinilen bilgilere göre burası Akören Mahallesi. Tarlada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılmış durumda şu an itibariyle. Ve olay yerine itfaiye sevk edildi. Yangın nedeniyle TEM otoyolu da şu an itibariyle aksamalar var. Trafiğe kapatılmış değil ama aksamaların olduğunu ifade edelim. Bugünün en sıcak gelişmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 16'da Beştepe'de DEM Partili İmralı heyetiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmeye ilişkin detaylara bakacağız. Muhabirimiz Aleyna Doğan'a gidelim. Aleyna, neler aktaracaksın bize bu özel önemli görüşmeyle ilgili? Yaklaşık 40 dakika sonra bu görüşme başlayacak.
2: Evet, o kritik görüşme saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak. Saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Demli, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek. Görüşmede AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın da bulunmasını bekliyoruz. Peki, gündemdeki kritik başlık elbette ki terörsüz Türkiye sürecindeki yol haritası olacak. Çerçeve yasa son olarak 10 Ağustos pazartesi günü kabul edilmiştir Meclis Genel Kurulu'nda, biliyorsunuz ki işte şimdi gözler artık sahadaki uygulamaya çevrildi. Son olarak da çarşamba günü aslında sahadaki yansımalarına ilişkin ilk koordinasyon toplantısı da İçişleri Bakanlığı'nca yapılmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş beraberliğinde, başkanlığında 81 ilin il yönetim ve güvenlik birimleriyle bir araya gelmişti. İşte o toplantı da oldukça kritikti. Çünkü çerçeve yasa kapsamında sahadaki uygulamaya yönelik yapılabilecek adımlarla ilişkin ilk değerlendirmeler işte koordinasyon toplantısında çevrimiçi olarak yapılmıştı. İşte bugünkü görüşme de oldukça önemli. Son olarak Demli heyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Şubat ayında bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede de sürecin artık hızlanması gerekiyor vurgusu yapılmıştı. Öyle ki artık süreç hızlandı. Yasalaşmasıyla birlikte süreç oldukça hızlandı. Şimdi artık gözler sahadaki uygulamalar aşamalarda olacak. Peki DEM Parti'nin görüşmesinde, DEM'li heyetin görüşmesinde talepleri ne olacak? Talepleri de sürecin hızlandırılması, hukuki düzenlemelerin uygulanması, bundan sonraki aşamaya ilişkinde yol haritasının netleşmesi ve devletin devletimizin atacağı önemli adımlar ne olacak? İşte tüm bu başlıklar saatler 16'yı gösterdiğinde Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda yapılacak görüşmede netlik kazanacak diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Aleyna, sana da çok teşekkür ederim. Elbette bu önemli görüşmenin detaylarını da ilerleyen dakikalarda Aleyna'dan alacağız. Adalet Bakanı Akın Gürlek Trabzon'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş da Malatya'da vatandaşlarla bir araya geldiler. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundular.
3: Tek gayemiz güçlü Türkiye'dir. Bu güçlü Türkiye'ye giden yolda iç cepheyi güçlendirmektir.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek bir dizi ziyaret için Trabzon'a gitti. İlk durağı valilik oldu. Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.
3: Burada özellikle altını çiziyorum. Şehitlerimizin aziz hatırasını incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Gazilerimizin fedakarlığı bizim için tartışmaya kapalıdır.
4: Eren Bülbül ve tüm şehitleri yad eden Gürlek, suç örgütlerinin ve faili meçhullerin üzerine kararlılıkla gideceklerini vurguladı.
3: Mesele bir daha hiçbir Eren Bülbül'ümüzün çocuk yaşta aramızdan koparılmama meselesidir. Mesele bütün vatandaşlarımızın daha huzurlu bir Türkiye bırakma meselesidir.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Malatya'daydı. Göktaş, Terörsüz Türkiye kardeşlik sofrasında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye hedefine değindi.
5: Terörsüz Türkiye'de sadece bölgemiz için değil, bugünün değil, yarının sizin torunlarınız daha huzurlu bir Türkiye'de büyüsün diye ve güçlü Türkiye'nin teminatı olması için.
4: Bakan Göktaş, Terörsüz Türkiye sürecindeki dezenformasyonlara da dikkat çekti.
5: 40 yıldır beklenen bir süreç. Ama bunun asla bir pazarlık veya bir şey karşılığı olmadığını özellikle söylemek istiyorum. Burada bir af yok. Çünkü devlet güçlü.
0: Milli Savunma Bakanlığı Mekke Anlaşması savunma amaçlı dedi. Kimseyi düşman ya da hasım olarak tanımlamadığının altını çizdi. Yeni katılımlara da kapıyı araladı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Mekke İttifakı'nın bölgesel ve küresel güvenlik dengelerine etkisi değerlendirildi. İttifakın caydırıcılığı arttıracağı ortak askeri harekat ve savunma projelerinde işbirliğinin önünü açacağı belirtildi. Mekanizmalar olgunlaştığında yeni katılımlar olabileceğinin altı çizildi. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim Kızıldeniz Koalisyonu'nu gündeme taşıdı. Babil Mendeb'te seyir güvenliğinin sağlanması amacıyla çok uluslu deniz savunma koalisyonu kurulması planlanıyor. Suudi Arabistan Türkiye'yi de buna ilişkin toplantıya davet etti. Bakanlık toplantıya katılım sağlandığını duyurdu. Muğla'da denizin ortasında korku dolu anlar yaşandı. İçinde 115 kişinin bulunduğu gezi teknesi bir anda alevlere teslim oldu. Aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişi can yeleklerini takıp kendini denize attı. İşte o telaş dolu anlar.
6: Allah yardımcıları olsun. Çok fena yanıyor.
4: Alevler tekneyi sardı. Tam 115 kişi o teknedeydi. Denizin ortasında can pazarı yaşandı. Zamanla yarışıldı. Yürekleri ağza getiren olay Fethiye açıklarında meydana geldi. Gezi amacıyla denizde bulunan teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler büyüdü, panik başladı. Aralarında çocukların da bulunduğu yolcular can yeleklerini taktı ve birer birer denize atladı.
6: Allah yardımcıları olsun. Çok fena yanıyor.
4: Denizin üzeri bir anda insanlarla doldu. Kimi yüzerek uzaklaşmaya çalıştı, kimi kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine ekipler bölgeye akın etti. Sahil güvenlik botları hızla olay yerine ulaştı. Sadece ekipler değil, çevredeki tekneler de kurtarma çalışmalarına katıldı. Denizdeki 115 kişiye ulaşmak için zamanla yarışıldı. Bu sırada gezi teknesindeki yangın giderek büyüdü. Alevler tüm tekneyi sardı. Suya gömülmeye başladı. Denizdeki yolcularsa tek tek güvenli bölgelere çıkarıldı. Korku dolu anların ardından büyük bir faciadan dönüldü. karaya çıkarılan vatandaşlar sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildi. Neyse ki kimseye bir zarar gelmemişti. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
0: Yalova'da düşen F-16 eğitim uçağına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Eskişehir Ceylan Filo'ya ait jetin yere çakılarak alev topuna döndüğü o dehşet anları kameralara yansıdı. Fırlatma koltuğuyla kurtulan pilotun tedavisi sürerken kaza kırım incelemesi devam ediyor.
7: Çok yakın, ha oğlum, ha burada. Yandı, yazdı buralar.
4: Yürekleri ağza getiren o kazaya ait yeni görüntü ortaya çıktı. Eğitim uçuşu sırasında düşen F-16'dan geriye gökyüzünü kaplayan devasa alevler kaldı. F-16 tipi askeri eğitim uçağı Yalova semalarında görev yapıyordu. Ancak uçuş sırasında teknik arıza yaşandı. Kontrolden çıkan dev jet saniyeler içinde hızla irtifa kaybederek yere çakıldı. Çarpmanın şiddetiyle jet bir anda alev topuna döndü.
7: Uçak yandı, uçak. Vallahi billahi yandı. Eyvah.
4: O esnada bölgeden geçen bir vatandaş o dehşet anlarını cep telefonuyla an be an kaydetti. Alevlerin büyüklüğü facianın boyutunu gözler önüne serdi.
7: Çok yakın, ha oğlum, ha burada. Yandı, yazdı buralar.
4: Uçağın pilotuysa kaza anında fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle atlamayı başarmıştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kahraman pilotun hastanedeki tedavisi sürüyor. Uçağın düşüş nedenini belirlemek için başlatılan geniş çaplı inceleme devam ediyor.
0: İddialara göre İsrail bağlantılı karanlık hesapları kullandılar. 100 milyar lirayı yurt dışına kaçırdılar. Kara para aklama ve yolsuzluklara karıştılar. Alihan Kuriş suç örgütüne 17 ilde operasyon yapıldı. Evlerden adeta cephanelik ve para kuleleri çıktı. Örgütün elebaşı olan Alihan Kuriş dahil 30 kişi gözaltına alındı.
7: Başka bir polis.
4: 100 milyar lirayı yurt dışına kaçırdılar ama kendileri kaçamadılar. Mossad o dev para trafiğinin izini buldu. İsrail bağlantılı şüpheli finansal hareketleri belirledi. Alihan Kuriş'in elebaşı olduğu organize suç örgütü çökertildi.
8: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 22-27, Ankara 17-28, İzmir 24-34, Bursa 19-28, Konya 18-28, Afyon 16-28, Denizli 21-35, Antalya 29-37, Adana 26-35, Zonguldak 21-25, Samsun 21-27, Trabzon 19-26, Kayseri 16-30, Erzurum 13-24, Gaziantep 25-34, Diyarbakır 24-38 ve Şanlıurfa 25-36 derece.

0: durumu.
1: Benevi-İl yolunun 26 ila 28. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Osmancık-İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep devlet yolunun 3. kilometresindeki sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
3: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ebu Bekr Ebeheri rahmetullahi aleyh. Cehennem şimdi var. İslam alimlerinden olan bu mübarek zat her gün sevdiklerine ederdi çok nasihat. Derdi ki, kardeşlerim, imanı olan kişi nasıl işleyebilir günah olan bir işi? Yaptığı her ameli kaydediyor melekler. Mahşerde bunlar ona sorulur birer birer. Her işi ne niyetle yaptıysa muhakkak hepsinin hesabını soracak Cenab-ı Hak. Sadece ameline bakmaz Allah kulunun. Bakar ki o amelde maksadı neydi onun? Bir bakkal ölüp gider ahiret alemine. Tam 50.000 sahife getirirler önüne. Bakıp o yazılara sorar ki, bunlar nedir? Derler, senin dünyada yaptığın amellerdir. Alışveriş yapmışsın sen 50.000 kişiyle. Her birine bir sayfa açıldı işte böyle. Onlarla ne yaptıysan, ne konuştuysan eğer, bütün inceliğiyle yazıldı birer birer. Bir günde buyurdu ki, şimdi vardır cehennem. Şiddeti bu ateşten kat kat ziyadedir hem. İşte size bir misal vereyim ey insanlar. Güneşte 50.000.000 derece hararet var. Halbuki bildiğiniz var ya demir madeni, 3.000 derecedeyken erir akar su gibi. Hararet 3.000 iken böyle olursa demir, güneş tam 50.000.000 derece, düşünün bir. Mahşerde cehenneme atacaklar güneşi. Bir anda kararacak o muazzam ateşi. Kenarda bir top gibi kalacak o ateşte. Güneşin cehenneme nispeti böyle işte. Dense ki cehennemde beden yanar ve biter. Öyleyse acıyı insan nasıl hisseder? Cevabı şöyledir ki, bedenler ahirette, bu dünyadaki gibi olmayacak elbette. Dünyadaki bedenler çürümeye mahkumdur. Velakin ahirette bedenler başka olur. Yani onlar yanınca ölüp de bitmeyecek. Allah'ın kudretiyle tekrar diriltilecek. Bu dünya ahirete giden bir yol gibidir. Gece gündüz bu yolda birer konak yeridir. Çıkmışız her birimiz bu sonsuz yolculuğa. Elbette ihtiyaç var azık ile yolluğa. Ahiret yolculuğu bitecek bugün yarın. Ecel ani geliyor, gaflete dalma sakın. İşte ey kardeşlerim, pişman olmamak için bu ömür fırsatını iyi değerlendirin.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı kabri saadeti ziyaret etmek. Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret için Medine'ye girerken ihrama girilmez. Mekke'de ihramlıyken olan yasaklar Medine'de yasak değildir. Medine şehri uzaktan görülünce salat ve selam getirilir. Sonra Allahümme haza haremü nebiyike ve mehbitü vahyike femnin aleyye bidduhuli fihi vec'alhü vikayeten li minen nar ve emanen minel azab vec'alni minel faizine bi şefaatil Mustafa yevmel me'ab denir. Hac yaptıktan sonra Medine-i Münevvere'ye girip Resulullah'ın mübarek kabrini ziyaret etmek lazımdır. Medine'ye girince yalnız kabri Nebi'yi ziyareti niyet etmelidir. Mescid-i Nebi'de bir namaz başka yerlerdeki bin namazdan daha üstündür. Oruç, sadaka, zikir ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetler de böyledir. Şehre veya mescide girmeden önce gusül abdesti alınır. Güzel ve alkolsüz koku sürünülür. Yeni ve temiz elbise giyilir. Şehre yürüyerek girmek iyi olur. Eşyalarını bir yere yerleştirdikten sonra o yerlerin kıymetini ve yüksekliğini düşünerek boynu bükük, kalbi kırık olarak Bismillah ve ala milleti Resulillah denir. Ve hicret gecesi gelmiş olan İsra suresinin 80. ayetini ve namazda okunan salavat-ı şerifeleri okuyarak ve vafir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike ve fadlike diyerek mescide gelinir. Bab-ı Selam'dan veya Bab-ı Cibril'den mescide girip minber yanında iki rekat tehiyyetül mescid namazı kılınır. Minberin direği sağ omzu hizasına gelmelidir. İki rekatta şükür namazı kılınır. Mescitte iki rekat namaz kıldıktan sonra hücre-i saadete gelip mübarek yüzüne karşı döner. Diriyken olduğu gibi huzurunda edeple durup salat ve selam verir ve dinimizin bildirdiği duaları okur. Duadan sonra kalkıp edeple hücre-i saadete gelir. Muvacehe-i saadet duvarına karşı arkasını kıbleye dönerek Resulullah'ın mübarek yüzüne karşı 2 metre kadar uzakta edeple durulur. Resulullah Efendimizin kabri şerifinde diri olduğunu, kendisini gördüğünü, selamını, dualarını işittiğini ve cevap verdiğini, amin dediğini düşünür. Esselamu aleyke ya seyyidi ya Resulallah diyerek başlayan duayı okur. Emanet olan selamları söyler. Sonra salavat okuyup dilediği duayı yapar. Sonra yarım metre sağa gelip Esselamu aleyke ya halifete Resulillah diye başlayan duayı okuyarak Hazreti Ebu Bekir'e selam verir. Sonra yarım metre sağa gidip Hazreti Ömer'e de dua okuyarak selam verir. Sonra kendine ve ana babasına ve dua etmesini istemiş olanlara ve bütün Müslümanlara dua eder. Sonra yine Resulullah'ın mübarek yüzü karşısına gelir, dua okur. Sonra Ebu Lübabe Hazretlerinin kendini bağlayarak tövbe etmiş olduğu direğe gelir. Burada ve Ravda-i Mutahhara'da nafile kaza kılar. Tevbe ve dua eder. Dilediği zamanlarda Mescid-i Kuba ve Mescid-i Kıbleteyn, Uhud şehitleri ve Baki'deki mezarları ve birçok meşhur mübarek yerleri de ziyaret etmelidir. Kabri saadeti ziyaret için uzaklardan gelmek de sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir kimse beni ziyaret etmek için gelse ve başka hiçbir şey için niyeti olmasa, kıyamet günü ona şefaat etmemi hak etmiş olur. Hac edip kabrimi ziyaret eden beni diriyken ziyaret etmiş gibi olur. Hac edip de beni ziyaret etmeyen beni incitmiş olur. Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip oldu. Bana selam verene ben de selam veririm. Kabrimin yanında benim için okunan salavatı işitirim. Uzak yerlerde okunanlar bana bildirilir. Hacda zemzem içmek ve zemzem getirip Müslüman kardeşlerine ikram etmek çok sevaptır. Zemzemin maddi ve manevi birçok faydası vardır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, zemzem doyurucu ve hastaya şifa vericidir.
Zemzem'i belalardan korunmak niyetiyle içeni Allah korur. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri, Resulullah Zemzem içildiği niyete göre faydalı olur buyurduğu için ben de kıyamet günü susuzluktan kurtulmak için Zemzem'i içiyorum derdi. İbni Abbas Hazretleri de Zemzem içerken, Ya Rabbi, senden faydalı ilim, bol rızık ve her türlü hastalıktan şifa istiyorum diye dua ederdi.

0: 하야금 로만.
1: Hayatım boyunca hiç unutmadığım ve asla unutamayacağım bir hatıramı sizlerle paylaşmak istiyorum. İlkokul yıllarıydı. Adana'da oturuyorduk ve her yaz tatilimizi köyde geçiriyorduk. Kadirli'nin yeşilliği bol, şirin mi şirin bir köyüydü bizimki. Köyde bulunduğum zaman gerçekten çok mutlu oluyordum. Amcamın çocuklarıyla beraber hemen her gün yüzmeye gidiyor, balık tutuyor, sonra da onları közde pişirip yiyorduk. Meyveyi dalından koparıp yemek, derenin buz gibi suyunda yüzmekse ayrı bir zevkti benim için. Ama bazen yalnız kalmak istediğim zamanlar da oluyordu. Böcek ve kuş seslerinden başka hiçbir sesin duyulmadığı uçsuz bucaksız arazide yapayalnız kalmak. İşte o zamanlarda kendimi düşünüyordum. Ağaçlara, karıncalara bakıyor, başımı kaldırıp bulutları seyrediyordum. Sanki kendi kendime bir şeyleri muhakeme ediyor, hayatı anlamaya çalışıyordum. İşte yine böyle bir gündü.
2: Allah'ım, her şey ne kadar güzel. Masmavi gökyüzü, yemyeşil tabiat. Sanki kuşlar bile burada daha bir farklı ötüyor. Biliyorum, bütün bu güzellikler sadece senin kudretin. Dedem hep gönülden gelerek dua ederseniz Allah dualarınızı kabul eder derdi. Şimdi bu koskoca tabiatın ortasında yapayalnızım. Şimdi gözlerimi kapayıp sana yalvarıyorum. Etrafımda döneceğim ve parmağımın ucunu bir tarafa çevirip sonra da o yöne gideceğim. Gözümü açtığımda parmağım hangi yönü gösterirse o yönde karşıma 10 lira çıkart. Parmağım karşıdaki çalılıkları gösteriyor. Demek ki o tarafa gitmem lazım. Aman Allah'ım, 10 lira. İnanamıyorum. Bir dilekte bulundum ve dileğim hemen yerine geldi. İnanamıyorum Allah'ım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Çocukluk duygusu işte. Allah'tan 10 lira istemiştim. Belki de o parayla horoz şekeri alacaktım. Ve tesadüf sonucu da çalıların arasında 10 lira bulmuştum. Ama çocuk ruhumla Allah'a dua etme konusunda beni ne kadar etkilediğini tahmin edemezsiniz. İnsanız, zaman zaman isyan edebiliyoruz. Ama ben böyle durumlarda hep bu hadiseyi hatırlıyorum. İşte o zaman Allah'a olan inancım daha da güçleniyor. İnanın bu hadiseyi bu yaşıma kadar çevremdeki herkese her vesileyle anlatmaya çalıştım. Çocukça bir şeydi ama olağanüstü bir hali vardı. Çevremdeki insanların da zaman zaman ümitsizliğe düştüğünü biliyor ve bu çocukluk hatıramı anlatarak bir bakıma onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu hatıramın daha büyük kitlelere ulaşmasını istediğim için de sizlerle paylaşmaya karar verdim. İnanıyorum ki dua etmek kadar insanı ferahlatan başka bir duygu yok.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz, şu işim olursa 2000 lira vereceğim demiş. Bu olmuş adak mu? Adak mı oldu?
1: Adak oldu. Fakire verecek.
0: 2000 lira vereceğim demiş.
1: Tabii. Fakire verecek. O işi olunca verecek yalnız Mustafa Bey. Mesela kitaplarda buyuruyor ki adak, nezir bahsi anlatırken şarta bağlananlar var. Bu şarta bağlanmış.
0: Şart tahakkuk edince.
1: Şart yani tahakkuk edince onu yerine getirmek vacip oluyor.
0: Birisi buna demiş ki ya bunun yerine işte bu parayla oğlunun akikasını kestir demiş.
1: Olmaz. Çünkü bu adaktır, bunu yerine getirmek vaciptir. O şart tahakkuk ettiyse ama.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz diyor ki bir tanıdığım Allah'a inandığını ama peygamberlere inanmadığını söylüyor. Ben de yakınlarıma bunun kafir olduğunu söyledim. Bir de ilaveten dedim ki bunun elinden bir şey yenmez, yemeyin dedim. Doğru mudur bu söylediklerim diyor.
1: Efendim söylediklerin hepsi doğru. Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini kabul ediyorum ama peygamberi kabul etmiyorum. O peygamberi kim gönderiyor? Allah-u Teala. Dolayısıyla Allah-u Teala'yı da kabul etmiyor. Kitapsız kafir olur.
0: İman şartlarından biri de peygamberlere
1: tabii,
0: iman.
1: Mekkeli müşrikler bile. Biz diyor hani Allah'ı inkar etmiyoruz ki diyor. Ama seni ve senin getirdiklerini inkar ediyoruz. Ya onu kim gönderdi, onu getirdiklerini kim bildiriyor? Yani. Allah-u Teala. Dolayısıyla Allah-u Teala inanmıyor. Hani şimdi konuyu açıyor da bazen diyor ki ben diyor işte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh çok severim, çok mübarek bir zattır. Ama o zatın yazdığı kitabında yazdıklarını reddediyor, inkar ediyor. Neresine saygı gösteriyorsun? Neresini seversin? Küllüm yalan. Küllüm yalan. Olmaz öyle şey.
0: Bir başka dinleyicimiz birkaç tane fotoğraf göndermiş. Dinleyicimizin sözüne itibar edelim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı İmam Hatip 11. sınıflarda okutulan bir kitapmış bu. Burada diyor ki işte sayfası 5, mezhepler 5'tir diyor. İşte Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli'nin dışında bir de Caferiliği eklemiş. Orada öyle gördüm, şema yapmışlar.
1: Ha.
0: Bu doğru mu?

0: şeyle beraber 73 oluyor. Ehl-i sünnetle beraber. Ha bunu sen anlatırken bunu bu şekilde böyle söylersin. Ama bunların işte 72'de 73'de neyse haktır falan diye demeye kalkınca olmaz. Bu dört mezhebin yanına Caferiliği koyunca vatandaş zanneder ki ha bu da hak mezhep değil. Bunu açık açık doğru anlatmalı. Kim hazırladıysa onun kendi aklına göre bozuk bir fikirdir. Ders kitabı olarak okutulsa da bozuktur. Onun için biz mesela zaman zaman dinleyicilerimizden efendim işte çocuğumu ortaokula göndereyim mi? O çocuğumu İmam Hatip'e gönder. Valla nereye göndersen gönder. Kur'an kursuna da göndersen çocuğunu kontrol et. Öncelikle kendin tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabını, İslam Ahlak kitabını çok güzel bir şekilde oku, öğren. On sana çocuğunu okulda verecekleri kitapları da kontrol et. Okuttuklarını da kontrol et. Ondan sonra getirsin. Ama ben bu kadar meşgul mü olacağım? Olacaksın ahir zaman. Çocuğunu ateşten kurtarmak istiyorsan. Yani öbürüsü ben peygamberleri kabul etmiyorum diyen deisttir, ateisttir. Yani aynı kapıya çıkar. Ha. Ve bu adamın hani kestiği de yenmez. O dinleyicimiz doğru söylemiş. Kestiği de yenmez. Bu adam mesela evli kız var. Kızı da böyle itikad ediyorsa bunun kızıyla da evlenilmez. Allah Teala muhafaza buyursun. Ama efendim işte bu dışlamak değil mi? Ya dışlamak değil, aynı şekilde adam kafirliği seçmiştir. Müslümanlığı aynı şekilde reddediyor ya, Müslümanlar dışlıyor ya. Niye kendinizden alıcı keseri gibi anlatıyorsunuz? Adam aynı şekilde reddediyor ya, öbür tarafa saldırıyor ya, dışlıyor ya. Dolayısıyla Müslümanın hele bu zamanda, ahir zamanda hakikat kitabının kitaplarını alıp okumadığı müddetçe itikadını da imanını da amelinde muhafaza etmesi mümkün değil. Mutlaka alacak.
1: Caferili İmam Cafer Sadık Hazretleri
0: hiç alakası yok.
1: Dayandırıyorlar.
0: Hiç alakası
1: sözde
0: yok.
1: Sözde yani. Ona mı
0: tabii,
1: dayandırıyorlar?
0: Sözde, sözde
1: oradan mı çıkmış yani Caferili?
0: Sözde. Yok. Cafer isminde bir Şii var. Oradan kaynaklanıyor. Fakat Ehl-i Sünnet Müslümanlara işte Cafer-i Sadık Hazretleri var ya diyorlar. Alakası yok. Cafer-i Sadık Hazretleri Ehl-i Beyt imamlarındandır ve Cafer-i Sadık Hazretleri iki kanaldan da aynı şekilde Ehl-i Beyt imamlarından olduğu gibi hem vilayet yolunda ana tarafadır hem de nübüvvet yolunda ana tarafadır Cafer-i Sadık Hazretleri. Aynı zamanda İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de hocasıdır, üstadıdır. Evet. Bunu birbirine karıştırmamalı.
1: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Ben yağ satıyorum diyor. Müşteri işte bir kilo ne kadar diyor. Ama diyor hani biz litreyle diyor bunu veriyoruz. Fakat müşteri de diyor litreye kilo diyor diyor.
0: Desin.
1: Benim diyor her seferinde diyor ya işte bir kilo değil bir litresi şu kadar diye diyor düzeltmem diyor gerekir mi diyor.
0: Gerekmez canım.
1: İşte böylesin. Zaten onun bir kilo diyen bir litre.
0: Tabii canım.
1: Onu düşünerek söylüyor yani.
0: Onun öyle, o gördüğü şeyi kabı söylüyor işte bir kilo ver bana diyor. Tamam sen de bir kilo verirsin al bir kilo.
1: Bir başka dinleyicimiz adak orucunu peş peşe tutmak mı gerekir?
0: Yok. Yemin kefareti orucu peş peşe 3 gün arka arkaya tutulur. Adak orucuna gelince kendi adetine bakılır. Mesela adadığı oruçları peş peşe tutmak adeti ise peş peşe tutar. Öyle değilse ara vererek de tutabilir. Yahut da şöyle adadıysa şu işim olursa 5 gün arka arkaya oruç tutacağım. Bunun çıkış yolu var mı kurtar tarafı mı? Yok, başından bağlamışsın sen kendini. 5 gün arka arkasına tutacak onu. Peki efendim 4 gün tuttum 5. gün hastalandım. Tekrar iyi olduğun zaman yine 5 gün tutacaksın.
1: Bir başka dinleyicimiz...
0: Ha, burada şunu anlatayım da.
1: Buyurun.
0: Demin de hatırıma geldi. Şimdi efendim ne olacak öyle olsa falan. Şimdi Sultan Mahmud Gaznevi Hazretleri Hindularla harp ediyor. Karşıdaki ordu güçlü. Kendisi aynı şekilde o da dedi. Hem sayı itibariyle az hem de o zaman mesela karşı tarafta Hind ordusunun filleri var, bilmem neler var. O günkü silah gücü itibariyle karşı taraf kuvvetli. Bakıyor bakıyor ondan sonra da secdeye kapanıyor, dua ediyor. Ya Rabbi diyor eğer beni galip getirirsen elde ettiğim ganimetlerin hepsini senin fakir kullarına vereceğim. Galip geliyor. O kadar çok ganimet kalıyor ki. Hazine tam takır, asker aynı şekilde fakir ve orada işte evliya bir zata gidiyor. Diyor ki ben böyle böyle bir şey bulundum harpten önce. Ama diyor durum da bu. Asker de fakir, hazine de aynı şekilde tam takır. O zatın cevabı, eğer bir daha Allah-u Teala işin düşmeyecekse istediğin gibi hareket etmekte serbestsin diyor. Tamam mı? Şimdi adaklı da böyle. Ya beş, işte 4 gündü, 5 gün arka arkaya dedim ama 4 gün tuttum, 5. gün hastalandım. Ne olur böyle? Beni ilgilendirmez. Allah-u Teala bir daha işin düşmeyecekse istediğini yapmak serbestsin. O zatın dediğini deriz.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki bir tanıdığımdan diyor araba satın almıştım diyor. Babası

0: ile konuştuğumuzda siz bilirsiniz demiş, yani o oğlu da bunun üzerine sattı diyor. 5 ay kadar oldu diyor. Şimdi diyor babasını zaman zaman karşılaşıyoruz, tanıdık olduğu için diyor. Ya o araba iyiydi, satmasaydı bizim oğlan iyi olurdu falan filan diyor. Diyor kaç kere söyledi diyor. Şimdi aradan 5 ay geçti diyor. Hala diyor adam arabada gözü var diyor. Ondan sonra plastik aksamında bazı kırılmalar filan oldu. Ben onları da değiştirdim hatta diyor. Ben bu araba diyor gözü kaldığı için satmam gerekir mi diyor.
1: Yok canım, öyle bir şey söz konusu değil. Ya bu sadece o değil, hepimiz de aynı şekilde. Mesela diyelim ki bırak aynı şekilde kendi evin olmasını, kiralık olarak bile oturmuşsun, oradan geçerken biz burada oturmuştuk falan. Gözün mü kaldı şimdi benim? Olmaz öyle şey. Yahut da bir tarlam vardı mesela. Biz burayı işte 10 sene ektik diktik falan, burası bizimdi. Başkasına sattım, başkası başka bir şey ekmiş falan. Gözü kalmadı hiç söz konusu ama olmaz öyle şey.
0: Sattığına pişman olmuş gibi diyor yani.
1: Pişman olsun, başında şey yapardı.
0: Baştan söyleyecek.
1: Onu öyle demez, gelir arkadaş. Açık açık derse ki ya biz bu arabayı sattığıma pişman oldum. Sen de geri almak isteriz, satarsan geri verirsen. Bu da oturur düşünür, ondan sonra aynı şekilde uygun görürse, anlaşılırsa olur. Çünkü o akitle bitmiş o iş.
0: Yani bitmiş artık değil mi?
1: Tabii.
0: Bunun bir süresi var mı? Yani
1: yok canım,
0: işte 5 ay geçti, 3 ay geçti, geçerse.
1: Şeyde bile yok, aynı şekilde akit yapıldı, bitildi, bitti. Karşı taraf dedi ki, satan dedi ki ben vazgeçtim. Vazgeçemez. Bu tarafta he derse o zaman olur, o akit o zaman bozulur, yoksa bozulmaz.
0: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki, bir hanım dinleyicimiz benim diyor işte mahremiyetim falan kalmadı diyor evimizde diyor. Çünkü diyor eşimin diyor kocasının anne ve babası, kardeşleri diyor sürekli bize karışıyorlar. Yani kaç tane çocuğumuz olması gerektiğine bile diyor şey yapıyorlar diyor. Onlar karar veriyorlar diyor. Bizim diyor çocuklar üzerindeki otoritemizi sarsmaya çalışıyorlar diyor. Yani biz bir şekilde diyor çocuklarımızı kontrol ediyoruz ama onlar sürekli bakmayın, kızmayın çocuğa, işte o şekilde davranmayın falan diyor çocukların yanında. Onlar bizi azarlıyorlar diyor. Bütün bu münakaşaya sebep oluyor. Kocamla aramızda diyor. Birbirimizi kırıyoruz onların yüzünden. Biz ne yapalım diyor. Çekip gidelim mi bir yerlere?
1: Hem sıkıntı veriyorsa hicret etsin. Hicret etsin. Kocasıyla otursun, anlatsın. Bu böyle olmayacak. Çocukların da üzerinde otoritesi kalmayacak. Çocuklarımız da perişan olacak. Biz de en sonunda bu aile dağılacak. O zaman ne yapacak? Evini taşıyacak. Onlara da diyecek ki kusura bakmayın.
0: Mesafe onların koyacak. Yaptıkları şey yanlış. Yani yanlış. Böyle yanlışlara çok sık rastlıyoruz. Yani anne evet. Ve babalar mesela. Oğlunu evlendiriyor. Hala orada hüküm sürmeye çalışıyor. Kızını evlendiriyor, yanlış. Hüküm sürmeye çalışıyor.
1: Hele şimdi zamanda aile kahır çekecek kimse kalmadığı ya için bu şekilde böyle müdahaleler o evi o ailenin yıkılmasına sebebiyet veriyor.
0: Bir Ehl-i Sünnet itikadında olduğunu bildiğimiz Müslüman bir kardeşimiz var diyor. Borsa'da diyor, borsayla ilgileniyor. Bir başka arkadaş da diyor, o da Ehl-i Sünnet diyor. Ya borsa oynamak uygun değil. Bu kişiyle görüşmeyelim falan demiş. Bunun ne evine gidilir, ne evi alınır, ne satılır, ne de bir şey yenilir demiş.
1: Öyle genel hüküm vermesi uygun değil. Ama devamlı surette borsayla iş meşgul olmak bir yerde kumara da kayabiliyor. Hani öbür taraf bunu biliyorsa o bir ikaz edilir. Mesafeli davranılır. Hadise bundan ibaret. Kestirip atıp da yemeği yenmez, şey yapılmaz falan filan, gidilmez, alınmaz, oturulmaz demesi uygun değil.
0: Öbürü çok ilgilenmiyorsa hiç bir mahsuru yok o zaman.
1: Tabii canım, hiç mahsuru yok.
0: Ya aldı, yattı, koydu.
1: Ha tabii, hiç mahsuru
0: yani
1: yok.
0: Sürekli hani 24 saat ya da sürekli böyle onunla ilgilenenler var bir de. Aklı fikri orada olanlar.
1: Onlar zaten kumara evet. Girebiliyor, karışabiliyor. Ama öbür türlü aldı, koydu mesela. Düştü, çıktı, bir gün geldi, ihtiyaç oldu, sattı. Onun mahsuru yok.
0: Böyle insanın da evine gidilir yani.
1: Gidilir, yemeği de yenilir, ikram ettiği de alınır.
0: Bir arkadaşımın kızı var. Hangi topluma girse başkaları girdiği toplumda istemsiz olarak tartışma oluyor. Yani bu arkadaşının kızı bir topluma girerse orada hep tartışmaya sebep oluyormuş falan. Sen gelene kadar burada bir sıkıntı yoktu. Sen geldin işte ortalığı karıştırdın falan diyorlarmış sık sık bu kıza. Artık ne yapıyorsa. Ben diyor bunu diyor uyarmam gerekir mi diyor.
1: Uyarsın tabii canım.
0: Arkadaşının kızı olduğu için, kızı olduğu için.
1: Diyor. Uyarsın tabii canım. Desin ki böyle böyle bir durum var. Yani gitsin yani karıştırıp durmasın. Bu birikir birikir patlar sonra. Daha büyük ailelere söyle. Efe bunu söyleyince de o kırılacak. Kırılacak tabii ki. Nefsi kırılır. Kalbi kırılmaz. Yaptığı yanlış. Geliyordu şimdi. Aa senin yaptığın yanlış. Sen öyle mi yapıyorsun? Senin biçim işte. Sen anlayışsın falan diye girdiyse orasını karıştırıyor demektir. Evet. Sana ne?
0: Bazen hatta böyle insanlar doğru şeyi işte söylüyor olabilir. Ama söyleyişi farklı olduğu için.
1: Tabii.
0: Orada kırılmalara fitneye sebebi olabilir.
1: Yani. Her doğru her yerde söylenmez. Evet. Doğru.
0: Alkol satılan yerden bir şeyler alınabilir mi? Bir dinleyicimizin sorusu.
1: Sırf alkol satılıyorsa alınmaz. Hiç alınmaz. Efendim alkolle beraber mubah olan, helal olan şeyler de satıyor, karışık satıyor. Burada da başka yerde o şey yoksa ve zaruri ise, mecbursa o zaman alınabilir.
0: Hocam son bir soru. Osman hocam diyor, çok uzun zaman oldu ama diyor, bir çaya haram demişti diyor. O hangi çaydı diyor. Bambu çayını mı kastediyor?
1: Herhalde. Şey ismi çay ama demlenince veya da yapılınca şey alkol oluyor.
0: Evet.
1: Onun için oluyor.
0: Uyuşturucu özelliği falan
1: oluyor. Uyuşturucu özelliği oluyor.
0: Evet. Bambu çayı. Normal bizim bildiğimiz çaylarla alakası yok.
1: Değil.
0: Yani.
1: Rize çayı falan diye anlamazsın.
0: İçtiğimiz siyah çay, yeşil çayla alakası yok. Ya da bitki çayla değil. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programının sundu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
9: Aklınızda bulunsun.
10: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
9: Aklınızda bulunsun.
0: TGRT FM Haber.

0: Saat başındayız. Saatlerimiz tam 16'yı gösterirken gündemle gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bir önceki saatte bahsetmiştik. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy'de Kaz Dağları'nın eteklerinde çıkan yangın yerleşim birimlerine kadar maalesef yaklaştı. İLAS Haber Ajansı muhabiri Emrah Elmas orada. Detaylara bakalım. Şu an itibariyle neler yaşandığını Emrah paylaşsın bizlerle.
1: Evet, bölgede şu anda yangın yön değiştirdi. Artık yaşam merkezlerini, yaşam alanlarını tehdit eder bir konumdan uzaklaştı. Ama yangın çok kritik bir noktada kara ekiplerinin ve hava ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yaşam alanlarına gelmedi. Ama yangın enerjisini kaybetmeden yön değiştirdi. Şu anda yangın ormanlık alanda ilerliyor. Biliyorsunuz ormanlık alan dışında başlamıştı. Zeytinlik alanda başlamıştı yangın ama şu anda ormanlık alana sirayet etti ve Kaz Dağları eteklerinde Zeytinli Mahallesi bölgesi yönünde ilerliyor. Yangına şu anda çok sayıda helikopter, çok sayıda uçak ve karadan ekiplerle müdahale ediliyor. Kameraman arkadaşım Baran Arıçlı şu anda size bölgeyi gösterecek yavaş yavaş. Bölge çok yoğun bir şekilde duman altında, bir yandan da ekipler çok geniş bir alana yayılan yangına havadan özellikle müdahale ediyorlar. Çünkü bölge çok sarp ve rüzgar şiddetli, yoğun bir duman var bölgede. Bu da rüzgarla birlikte yangının kısım kısım atlayarak, yani bir tepeden diğer tepeye geçerek ilerlemesine neden oluyor. Dediğim gibi denize çok yakın bir bölge. O yüzden hava araçları özellikle denizden su olarak yangına çok sık aralıklarla müdahale ediyor. Bölgeye çok sayıda çevre illerden de takviye ekiplerinin geldiğini gözlemliyoruz. Şu ana kadar yangının kontrol altına alındığını söyleyemiyoruz ama enerjisi kısmen önceki saatlere göre azalmaya başladı. Bunu gözlemliyoruz. Yangın öğle saatlerinde başlamıştı. Çok kısıtlı bir alandaydı. Ama şu anda dediğimiz gibi rüzgarın şiddeti az da olsa yangının ilk çıktığı saatlere göre bayağı bir düştü. Ve yangın yön değiştirerek Zeytinli Mahallesi'ne doğru şu anda ilerliyor. Yangının seyrini biz de bu bölgeden sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyebiliriz.
0: Emrah, çok teşekkür ederim. İlk anlardan itibaren çok daha iyi bir pozisyona gelmiş durumda. Özellikle Edremit'teki bu yangın yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Peki şimdi Silivri'ye gideceğiz. Silivri'de de biliyorsunuz tarlada başlayan yangın vardı. Geniş alana yayıldı. Şimdi İLAS Haber Ajansı muhabiri Murat Delice orada. Yangına ilişkin son durumu da kendisinden alacağız. Murat, nedir Silivri'deki yangın? Son durumu nedir? Bir aktarır mısın?
2: Evet, yaklaşık 2 saat önce Silivri Aküren Mahallesi'nde başlayan yangın maalesef büyüdü diyelim. Rüzgar bugün şiddetli İstanbul'da. Zira bununla ilgili yetkililer tarafından da uyarılar yapılmış rüzgarın şiddetli olacağı noktasında. İtfaiye ekiplerin can siperhane bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Ancak rüzgar işlerini çok güçleştiriyor. Bu noktada bunu söyleyebiliriz. Yerleşim yerlerini tehdit ediyor mu yangını? Evet, yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın bu. Tarlada başladı yangın. Yine tarladaki kuru otlarla birlikte devam etti ve rüzgarla birlikte de büyüdü diyelim. Diğer bir notumda ise TEM Otoyolu'nun trafiği kapandığını söyleyebiliriz çift yönlü olarak. Dumanlardan dolayı hava müdahalesi de başladı itfaiye ekipleri tarafından. Hava müdahalesinin de başladığını söyleyelim. Yangın sürekli olarak rüzgarın yönüne doğru yer değiştiriyor. Bu noktada da ekiplerin müdahalesi güçleşiyor. Bir yandan vatandaşlar da kendi imkanlarıyla evlerine yangını sıçramaması için bahçe hortumlarıyla yangına müdahale ediyorlar. Şu ana kadar herhangi bir şekilde bize ulaşan yaralı veya can kaybı bilgisi çok şükür ki yok. Gelişmeler oldukça aktaracağımızı söyleyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
0: Murat Derice, çok teşekkür ederim. Silivri'deki tarlada başlayan o yangının son detaylarını da Murat Derice arkadaşımızdan almış olduk. Ve Muğla'dan bir haberle devam edeceğiz. Muğla'da denizin ortasında korku dolu anlar yaşandı. İçinde 115 kişinin bulunduğu gezi teknesi bir anda alevlere teslim oldu. Aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişi can yeleklerini takıp kendini denize attı. İşte o telaş dolu anlar.
3: Allah yardımcıları olsun. Çok fena yanıyor.
4: Alevler tekneyi sardı. Tam 115 kişi o teknedeydi. Denizin ortasında can pazarı yaşandı. Zamanla yarışıldı. Yürekleri ağza getiren olay Fethiye açıklarında meydana geldi. Gezi amacıyla denizde bulunan teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler büyüdü, panik başladı. Aralarında çocukların da bulunduğu yolcular can yeleklerini taktı ve birer birer denize atladı.
3: Allah yardımcıları olsun. Çok fena yanıyor.
4: Denizin üzeri bir anda insanlarla doldu. Kimi yüzerek uzaklaşmaya çalıştı, kimi kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine ekipler bölgeye akın etti. Sahil güvenlik botları hızla olay yerine ulaştı. Sadece ekipler değil, çevredeki tekneler de kurtarma çalışmalarına katıldı. Denizdeki 115 kişiye ulaşmak için zamanla yarışıldı. Bu sırada Gezi teknesindeki yangın giderek büyüdü. Alevler tüm tekneyi sardı. Suya gömülmeye başladı. Denizdeki yolcularsa tek tek güvenli bölgelere çıkarıldı. Korku dolu anların ardından büyük bir faciadan dönüldü. Karaya çıkarılan vatandaşlar sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildi. Neyse ki kimseye bir zarar gelmemişti. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
0: Yalova'da düşen F-16 eğitim uçağına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Eskişehir Ceylan Filo'ya ait jetin yere çakılarak alev topuna döndüğü o dehşet anları kameralara yansıdı. Fırlatma koltuğuyla kurtulan pilotun tedavisi sürerken kaza kırım incelemesi devam ediyor.
5: Çok yakın, ha oğlum, ha burada.
6: Yandı, yazdı buralar.
4: Yürekleri ağza getiren o kazaya ait yeni görüntü ortaya çıktı. Eğitim uçuşu sırasında düşen F-16'dan geriye gökyüzünü kaplayan devasa alevler kaldı. F-16 tipi askeri eğitim uçağı Yalova semalarında görev yapıyordu. Ancak uçuş sırasında teknik arıza yaşandı. Kontrolden çıkan dev jet saniyeler içinde hızla irtifa kaybederek yere çakıldı. Çarpmanın şiddetiyle jet bir anda alev topuna döndü.
7: Uçak yandı, uçak. Vallahi billahi yandı. Eyvah.
4: O esnada bölgeden geçen bir vatandaş o dehşet anlarını cep telefonuyla an be an kaydetti. Alevlerin büyüklüğü facianın boyutunu gözler önüne serdi.
5: Çok yakın, ha oğlum, ha burada.
6: Yandı, yazdı buralar.
4: Uçağın pilotuysa kaza anında fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle atlamayı başarmıştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kahraman pilotun hastanedeki tedavisi sürüyor. Uçağın düşüş nedenini belirlemek için başlatılan geniş çaplı inceleme devam ediyor.
0: İspanya yine alevlerle mücadele ediyor. Ülke genelindeki orman yangınlarında yaklaşık 37 bin hektar alan kül oldu. Binlerce kişi için tahliye kararı alındı.
4: İspanya alevlere teslim. İtfaiye ekipleri ülkenin farklı yerlerinde devam eden yangınları kontrol altına almak için mücadele ediyor. Ülke genelinde günlerdir süren yangınlarda yaklaşık 37 bin hektar alan yandı. En büyük yangın güneybatıdaki Niebla'da çıktı. Alevler 31 bin hektardan fazla alanı kül etti. Yangın Sevilla'ya kadar yayıldı. Huelva ve Sevilla'da bazı bölgeler çok sayıda araç, ev ve iş yeri küle döndü. Kuzeydoğu'daki Huesca'da da yangın çıktı. Burada yaklaşık 5700 hektar alan yandı. Özellikle tarım arazileri büyük kayıp yaşadı. Sivil muhafızlar yangını çıkardığı şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 16'da Beştepe'de DEM Parti İmralı heyetiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşme ilişkin detayları muhabirimiz Aleyna Doğan'dan alacağız. Aleyna'ya gidelim. Aleyna, şu anda saatlerimiz 16'yı geçiyor. Neler aktaracaksın bu görüşmeye dair, neler söyleyeceksin?
8: O kritik O kritik görüşme dakikalar sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İmralı heyetini kabul edecek. Heyette Pervin Buldan ve Mithat Sancar bulunacak. Aynı zamanda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın da görüşmede yer almasını bekliyoruz. Tabi yasanın geçmesiyle birlikte, Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesiyle birlikte, çerçeve yasanın yasalaşmasıyla birlikte artık gözler sahadaki son duruma çevrildi. Sahada neler olacak? İşte bu konuda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda yapılacak toplantı neticesinde netleşmiş olacak aslında. Son olarak Şubat ayında İmralı heyeti ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de İmralı heyetini kabul etmişti. O toplantıda yapılan görüşmelerde sürecin hızlandırılması isteniyordu ve süreç artık hızlandı. Tamamen sahada artık hangi uygulamalar yapılacak, gözler buna çevrildi. Son olarak da bahsettiğimiz gibi çarşamba günü de ilk koordinasyon toplantısı İçişleri Bakanlığı ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda 81 İl Yönetim Kurulu'yla gerçekleşmişti ve çevrimiçi bir toplantıydı. İşte o toplantının ardından artık gözler de sahadaki son durumda olacak. Tabii önce Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahadaki tespiti olacak. Ardından MGK'ya sunulacak ve sahadaki son durum MGK'dan geçtikten sonrasında aslında bu hukuki süreçlerin uygulama aşaması da başlamış olacak. Dediğimiz gibi dakikalar sonrasında artık o görüşmenin başlamasını bizler bekliyoruz. Hemen akabinde ise, öncesinde ise Pervin Buldan ve Mithat Sancar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir açıklaması olmuştu. Çıkışında hemen bir açıklama yapmıştı. Pervin Buldan idari ve hukuki düzenlemeler konuşacağız. Önemli bir aşamadayız. Hızlı yol almak durumundayız açıklamasını yapmıştı. Mithat Sancar da bu yolu sağlam yürümek için barış hukuku ile yol alacağız ifadelerini kullanmıştı. Evet, şu dakikalardaysa görüşmeler artık başladığını iletelim. Şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor. Tabii gündemde oldukça önemli ve kritik bir başlık çerçeve yasanın uygulaması nasıl olacak? Devletimiz buna nasıl bir hukuki süreç yürütecek? İşte bu konular bu konularda başlıklar arasında olacak. Tabii bir yandan da DEM Parti'nin beklentileri var. İmralı heyetinin beklentileri var. Özellikle de şundan bahsetti yine Pervin Buldan'ın açıklamasıydı. Bugün yaptığı açıklamaydı. İmralı'ya gitmeyi düşünüyoruz, gitmek istiyoruz ifadelerini kullanmıştı. Şüphesiz ki bu ifadelerde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la talepler arasında iletileceğini belirtelim. Yine sürecin hızlandırılması, hukuki düzenlemelerin uygulanması ve bundan sonraki aşamaya ilişkin yol haritası nasıl olacak konuları ele alınacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyetinin şu anki yaptığı görüşmelerde.
0: Evet, Aleyna'ya da çok teşekkür ederiz. O kritik görüşme başladı. O kritik görüşmeye dair de bilgileri sizlerle paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Süper Lig'e yükselen takımları kabul etti. O kabul ettiği görüntüleri de sizlerle paylaşmış olalım. Evet, Süper Lig'e artık sayılı günler kaldı diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları da kabul etti. O görüşmenin içerisinde elbette Çorum Spor ve ona benzer gerçekten önemli takımlar var. Ve şu an itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları da kabul ettiği anlara dair görüntüleri de şu an itibariyle ekranlara getiriyoruz. Keyifli anlar şu an itibariyle ekranlara geliyor, yüzler gülüyor. Çünkü Süper Lig artık çok kısa bir süre sonra başlayacak.
9: TGRT FM Haber.
10: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 22-27, Ankara 17-28, İzmir 24-34, Bursa 19-28, Konya 18-28, Afyon 16-28, Denizli 21-35, Antalya 29-37, Adana 26-35, Zonguldak 21-25, Samsun 21-27, Trabzon 19-26, Kayseri 16-30, Erzurum 13-24, Gaziantep 25-34, Diyarbakır 24-38 ve Şanlıurfa 25-36 derece.

0: şimdi reklamlar.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
2: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: olmayın.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16:17 dakika geçiyor ve bugün 13 Ağustos 2026 Perşembe efendim. Bir Dünya Dönerken programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, burası TGRT FM Merkez Stüdyoları. İstanbul'dan sizlere merhaba diyoruz ve efendim Selim Kaya var efendim. Hüseyin Selim Kaya bugün yönetmenim efendim. Telefonlarımız 0212 454 5646 0212 454 5646. Efendim demokratikleşmede yeni adım. Yerel yönetimlerde kayyım yok, meclis olacak. Yani belediye meclisi. Diyelim belediye başkanı bir şekilde vefat etti, görevden alındı, şu ya da bu şekilde belediye meclisi toplanacak, bir vekil seçecekler. Mesela şimdi İstanbul'da bir belediye meclis üyesi vekalet ediyor belediye başkanlığı makamına. O da CHP'den, CHP'li üye, çok seçtiler, devam ediyor. Bu arada DEM heyeti de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Şu anda o görüşme devam ediyor. Sabah saatlerinde de Alihan Kuri suç örgütüne yönelik bir operasyon vardı. Şikayet içeriden gitti sevgili dinleyiciler. Yapı içindeki rekabetten savcılara FETÖ tipi yapılanma var şikayeti gitti. Tabii uzun süredir belki üzerinde çalışılıyordu. O sonuçlara göre efendim şu anda 30'a yakın ya da sayı geçti şahıs ve kişi aynı zamanda Alihan Kuriş'le beraber gözaltında sorgulanıyor. Efendim telefonlarımız 0212 454 5646, buyursunlar efendim. Alo.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Merhabalar, Oktay ben, Ankara.
1: Oktay Bey merhaba, buyurun efendim.
2: İyi kariyem ben olayım dedim, anca hızlı bir şekilde düşürdüm inşallah.
1: Tabii ki sen düşürmek istedikten sonra düşürürsünüz.
2: Evet. Ama
1: Muhtacığım buyurun.
2: Dün düşüremedim. Dün o Halk TV ile ilgili hani oradan duydu ettiği bir şeyler söyledi dediler.
1: Evet yani dinleyici dedi ki ya şu bu televizyondan duyduklarımızı buradan şey yapmayalım. Taşıyıcık olur. Şey fikrimizi söyleyelim. Özgün fikrimizi söyleyelim.
2: Ona ben bir açıklık getireyim. Şimdi Özgür Özel bu yasaya, tasarıya, çerçeve yasaya evet dedikten sonra ben seyretmiş olduğum o kanalın bir kutusu var. Televizyona takılan Turkcell Plus diye. Bu kutunun yetkilisini Turkcell'i aradım. Bu yeni partiyle ilişkili tüm kanalların yani kaldırmayla ilgili işte Halk TV'dir, işte Sözcü, şudur, şudur. Hani bunlarla ilgili bir yardım istedim. Bu paket alındığı için, yani bu paketin içerisinde olduğu için kaldırılamıyormuş. Ebeveyn kilidi falan filan. Yani bu benim bu söylediğim, benim bu sorduğum Halk TV'den alıntı falan değil. Orada da duymadım. Şimdiye kadar da hiçbir sosyal medyada da öyle bir şey de rastlamadım zaten.
1: Anladım.
2: Onu belirteyim dedim.
1: Peki.
2: İkincisi şimdi bu herhalde şu demek oluyor. Şimdi Özgür Özel için söylüyorum bunu. Herhalde şu demek oluyor. Yani bundan sonra siz yoksulluk, yolsuzluk, işte geçinme sıkıntısı bunlarla ilgili yaşamınıza devam edin. Çünkü biz bu iktidarın getirdiği bu tür şeylere biz evet diyeceğiz artık. Niye biliyor musunuz? Şimdi Özgür Özel şöyle düşündü aslında. Bunu dedi ben dedi milletvekillerine bırakayım. Tabanı, memleketi ne söylüyorsa dedi. Hani ona göre dedi siz kararınızı ona göre verin. Evet ve hayır siz seçin dedi. Ama herhalde şunu hesap edemedi. O zannediyordu ki herhalde bir 8-10 kişi böyle çıkar aradan hayır diyecek. Gerisi de zaten bize yeter, ondan da yürür gideriz dedi. Ama öyle olmadı. Veli Ağbaba bile hayır dedi. Yani burada işin rengi değişti. Orada İmamoğlu'nun çabaları falan, Ekin'in o tweet'i atması falan çok manidar. Öyle çok öyle aman aman bir...
1: Yani altılı masaya evet deyip de efendim bu konuya hayır demek... Gibi. Biraz absürt geldi belki evet, Özgür Bey'e.
2: Tabii. Yani bu seçmen tabanında da ben şimdi şunu söyleyeyim size. Ben CHP'li falan değilim. Ben bir seçmenim. Ben şimdiki iktidarın bu çalışmalarından memnun değilim. Ben 23 bin lira emekli maaşı alıp da 20 kilo bile kıyma alamayan bir vatandaşım. Ben buna bir itirazım var. Hayat şartları oldukça zorlaştı. Yani ben burada bir iktidarın değişmesiyle ilgili bir şey olur mu diye yeni partide böyle bir şey gözlemledim. Ama gördüm ki yani
1: ne yapacak? Yeni parti gelince maaşlar artacak mı?
2: Yok şunu demek istiyorum. Yani iktidarın şöyle, biz tabii ki öyle çok da popülist bir düşünce değil benim söylemek istediğim. Yani öyle çok popülistle indirgememek lazım. Seçmenin neticede bir iradesi. Oradan İngiltere'de şöyle bir araştırma yapılmış. Onu da hemen şey yapayım o zaman. Bir seçimden sonra röportaj yapmışlar. Vatandaşa sormuşlar, demişler ki siz demişler bu seçimde kime oy verdiniz? Şu partiye oy verdik. Geçen sene seçimde şuna oy verdim demiş. Niye dedin demiş değiştirdiniz oyu? Demiş ki ben de çöpümü demiş çıkarttığım zaman hemen evimin karşısındaki çöp kovasına bırakıyordum. Ama demiş bu gelen önceki demiş beni demiş ileriye götürdü ta. Biz 100 metre yürümek zorunda kaldık. Ben de onun için demiş oyumu değiştirdim. Yani gelişmiş ülkelerde bu oy devşirme o kadar hassas, o kadar güzel, o kadar bir can alıcı noktalarda, o kadar şey ki yani böyle onlar böyle dış mihraklar bilmem neler kurgus yapıp da halkı böyle tahakküm altında almaya çalışmadan
1: yok mu dış mihraklar?
2: Gayet net halk da kendini ifade edebiliyor. Yani bunu söyleyip de kimse gözaltına alınmıyor. Ya da iktidarın o ülkelerdeki iktidarın bu şekildeki bir tahakkümü altına da hiç kimse de orada gelmiyor.
1: Kimse tahakküm altında değil ya. Olur mu öyle şey?
2: Yabancı ülkeler için söylüyorum.
1: Bizde de öyle bir tahakküm yok. Seçimler var. Mesela daha önce AK Parti'ye oy veren bir sürü camia, cemaat ne derseniz deyin, başta FETÖ'cüler, şimdi hepsi gayet tabii sizin dediğiniz gibi muhalefete oy veriyor. Başka bir partinin iktidara gelmesini istiyor. Bunlar var. Çok teşekkür ederim Oktay Bey, iyi günler diliyorum. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Evet, buyurun efendim. Alo. Buyurun efendim.
0: Abdullah Bey merhabalar.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum Haydar Bey.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizi dinliyoruz efendim.
0: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şimdi terörsüz Türkiye. Vallahi çok güzel. Yani şehitlerimiz gelmesin. Analar ağlamasın. Kim ister?
1: Evet.
0: Yani bir ocağa ateş düşmesini.
1: Uzun süredir yok zaten.
0: Ölen zaten fakirin fukaranın çocuğu. Siz hiç rezidanslarda Türk bayrağı asılı gördünüz mü? Hep gariban evlerde.
1: Evet.
0: Garibanın çocukları bizim gibi yani şeylerin yalnız su var. İnsanlar işte içe almıyor. Çünkü daha geçenlerde hem madıma hem başbağları konuştuk. Dedik ki böyle 3 gün arayla bir Sivas'ta bir de Madımak'ta insanlar kimi kurşuna girdi. Burada da yakıldı. Başbağlar da şimdi bunu gidip başbağlardaki insanlara anlatalım bakalım. Diyelim ki böyle biz bu teröristleri getireceğiz. 3 yıl sonra.
1: Sivas'tan hemen sonra başbağlardaki işte, olayları sen masumane diyorum. Ya da teröre mi bahane ediyor, şey yapıyorsun?
0: Teröristler öldürmedi mi o başbağları?
1: Tabii etti ama Sivas'tan hemen sonra bu olay niye yapıldı abi? Biz Sivas'ın öcünü aldık dediler, halt ettiler, milleti kışkırttılar, kardeş kavgası çıkarmak istediler. Zaten terör örgütü de Haydar Bey biliyorsunuz, taşeron bir örgüttür.
0: Ama konuşturmuyorsunuz.
1: Haydar Bey bir dakika, bir düzeltelim ondan sonra. Taşeron bir örgüttür, parayı verenin adına eylem yapar, buyurun sen konuş.
0: Şimdi benim demek istediğim şu, keşke tamam vekillerimizin canlı, bizim gönderdiğimiz vekiller ama emeklilere zam mı? Bir ay sürdü. Teröristin 3500 teröristin af görüşmesi bir günde bitti.
1: Af değil. Bu, 2 senedir görüşülüyor.
0: Keşke bu halka yani insanlara sunulsaydı biraz daha.
1: Haydar Bey hiçbir buyur. Şey değişmez. Bak sen ya, hangi halktan bahsediyorum bilmiyorsun ama biz de sokakta kahvedeyiz. Halkın %80'ine 90'ına yakın. Herkes diyor ki bunun durması, ki sen de girişte öyle dedin. Bunun durması çok güzel bir şey. İki yani, senedir üzerinde çalışılıyor. Komisyon da kuruldu. Bütün partilerden vekiller vardı. İyi Parti'nin partinin dışında. İyi Parti diyorum ben.
0: Ben de konuşacağım mı?
1: Evet, bir dakika efendim. Siz de konuşacaksınız. Tamam. İyi Parti'nin dışında herkes o komisyonda vardı. Fikirlerini söyledi. Yani bu bir günde çıkarılıp ertesi gün kabul edilmedi Haydar Bey.
0: Şimdi geçen gün Bekir Bozdağ izledim bir videosunda, diyor ki soruyorlar Öcalan'ı niye idam etmediniz diye.
1: Evet.
0: Diyor ki videoda kardeşim diyor idam kararı geldi diyor, herkes de imzaladı. Bir tek diyor Devlet Bahçeli de imzalamadı diyor.
1: Devlet Bey ve Bülent Devlet Bey'in hükümeti vardı efendim.
0: Bakın imzalamış Ecevit. Devlet Bahçeli imzalamamış. Şimdi ikinci suçlu. O gelen PKK'lılar askerlik yapacak mı? İkinci suçlu. Seçimler önce diyorlardı ya hani Ankara'da Mansur kazanırsa bu faturalarını PKK'lılar getirecek. Doğrusu 7 yıldır getirmedi ama herhalde bundan sonra getirecek gibi görünüyor. İnsanların
1: getirecek gibi değil. Şöyle bir şey. Bakın, sen de benden daha iyi bilirsin. FETÖ'cüleri maalesef devletten atılan FETÖ'cüleri birçok belediyede zabıtadan tut farklı bir şekilde işe alındı. Yani terör örgütleri ya da DEM Parti ve mensupları. DEM Parti ve mensupları Mansur'a da oy verdi, İmamoğlu'na da oy verdi, İzmir'deki belediye başkanına da oy verdi. Hatta Fatma Kurtalan ne dedi? Koltuklarınızı bize borçlusunuz dedi. Kimseden ses çıkmadı beyefendi.
0: Peki şimdi diyelim ki geçen gün Cumhurbaşkanımız dedi ki AKP, MHP ve DEM olarak beraber yürüyeceğiz. Şimdi ileride...
1: Seçimde mi beraber hareket edecekler?
0: Tabii.
1: Haydar, beni dinlesene. Bak, ben gazeteciyim. Bana ayakkabıları ters giydirme. Senin dinlediğin gazetecilerde ve televizyonlarda ayakkabıyı ters giydiririm.
0: Şimdi önümüzde
1: bu bir terörsüz olsa... Türkiye projesidir. Bakın. Bir dakika konuşacaksın. Bu bir ittifak değildir. İttifak... Geçmişte senin de partisinin içinde olduğu, hatta başını çekti, altılı masa vardı ya. O seçim ittifakıydı, karıştırma ya.
0: Şimdi diyelim ki önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Terörsüz Türkiye'de projesi hayata geçti.
1: Evet.
0: PKK'lılar dağdan içeridekiler bırakıldı. Öcalan'a da statü verildi. Şimdi önümüzdeki seçimlerde DEM Parti ve tabanı, yani o PKK'lılar... Diyelim ki Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, öbür tarafta da atıyorum İmamoğlu. Şimdi siyaset bu. Şimdi kime gidecek bu oylar?
1: İki seçim ve yerel seçimlerde oylar kime gitti? CHP'ye gitti mi?
0: Diyorum ki.
1: Oylar CHP'ye ileride, gitti mi gitmedi mi?
0: İleride bu demliler Cumhurbaşkanı seçildiğinde derler mi? Cumhurbaşkanına bak bizim sayemiz burada oturuyorsun diye.
1: Kim?
0: Demliler.
1: Niye?
0: DEM Partili. Şimdi önümüzdeki bir
1: şimdi Mansur olacak. Yavaş kimin oylarıyla seçildi Ankara'da?
0: Bakın ben size diyorum da.
1: Ben de sana söylüyorum.
0: Ama bakın siz benim söylediğimi yanlış anlıyorsunuz.
1: Hayır ya. Yanlış değil. Bak ben olanları net anlatıyorum. Sen olabileceklerini anlatıyorsun. Sen niyet şimdi, okuyorsun. Bunlar AK Parti'ye oy verecekler diyorsun. Ama ben diyorum ki belediye seçimlerinde ve genel seçimlerde size bizatihi oy verdiler. Siz onların oylarıyla seçildiniz. Haydar
0: şimdi,
1: Bey.
0: Şimdi efendim şu var. DEM partililerin seçmenlerin hepsini o zaman biz PKK'lı kabul edemeyiz ki.
1: Sen diyorsun PKK'lı, ben demedim ki. Ben o cümleyi kullanmadım bile. PKK'lı diyen sensin.
0: Bakın ben demek istediğim şu. Şimdi
1: Haydar Bey. Haydar Bey sen batıyorsun. Kaç tane seçimde beraber hareket ettiniz ve size oy verdiler? Şimdi, sen şimdi diyorsun ki gelecekte ya AK Parti'ye oy verseler. Bilemiyoruz.
0: Batıyor diyorsunuz da bunda batacak bir şey yok. Siz cevabını veremeyince karışlarıma batıyor diyorsunuz.
1: Nasıl ben cevabını vermedim?
0: Soru soruyorum.
1: Ben sana cevap veriyorum Haydar Bey. 3500... Altılı masalarda beraber ittifak yapmadınız. Ya.
0: Efendim.
1: Şimdi partili... AK Parti ile bir ittifak mı söz konusu? Beraber seçime gidiyorlar mı? Efendim, saçmalamayın. Bakın, efendimi anlatmak, yok. Size iyi günler efendim. Diliyorum çünkü çok fazla saçmaladınız. Ya böyle de bir şey olur mu ya? Seçimlerde işbirliğine gitmişler. Hem de kaç seçimde beraber seçmişler. Ya AK Parti'ye bundan sonra oy verseler ne olacak lan? Ben ne bileyim ya. Ama siz bunu yaptınız, size oy verdiler. Buyurunuz efendim. Buyursunlar efendim.
3: Oktay Bey'le son konuşan kimdi? Haydar Bey arasında konuşma tarzı olarak hiç fark olmadığını gördünüz. Zaten biliyorum ben. Bunlar gibi birçoklarıyla konuşuyorum. Soruya cevap vermek diye bir şey yok. Bunlara her şey helal. Başkasının olduğu mu her şey haram. Bunlar PKK kendi ifadesiyle PKK ile aynı yere oy verirler, aynı odaya oy verirler, aynı yere çalışırlar, bilmem ne yaparlar. Bunlar gayet normal şeyler. Öbür türlü az evvel konuşmada geçen gibi. Alo, sesim geliyor mu efendim?
1: Evet, geliyor, sizi dinliyoruz.
3: Tam tersi olma ihtimali oldu vakitte, vay öyle vay böyle. Şimdi bilmez ki, rahmetli Erbakan zamanında Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda Refah Partisi Diyarbakır'dan devamlı belediye başkanı. Ya sen bu Kürtleri PKK'ya bilmem neye şuna buna atfederken, oraya yakıştırırken, DEM Parti'ye oy verirken diyelim, şeyin için, Haydar için söylüyorum. Sen bunları ne zannettin ya? Sen kendin gibi sen derken genel manada söylüyorum. Laiklik aşığı, bilmem ne şusu, bilmem ne busu, başörtüsü düşmanı, ezan düşmanı, bilmem ne düşmanı mı zannettin sen Kürtleri ya? Bir şekilde oraya buraya savrulmuş olabilir bir kısmı. Diyarbakır'daki istasyon meydanında kalabalık, dünya tarihinde Refah Partisi Erbakan zamanından bahsediyorum, görülmüş şeyler değil. Kürtler Müslüman insanlardır ya. Siz Kürtlerle anlaşamazsınız zaten. Bir şekilde rüzgar bu tarafa savunmuş, o olmuş, bu olmuş. İmamoğlu'nu seçmişsiniz, Mansur Yavaş seçmişsiniz. Efendim işte Kılıçdaroğlu'nu seçmek istemişsiniz. Beraber hareket etmişsiniz. Bir kafa karışıklığı de, onu de, bunu da falan de. Bu Kürtlerin özünü bozmaz ki. Kürtlerin özüyle sizin anlaşmanın zaten mümkün değil. Böyle bir şey eşyanın tabiatına aykırı. Hep aynı şeyleri söylersiniz. Soruyan sorulara cevap vermek yok. Efendim öyleydi böyleydi. Ya adam sana soruyor, diyor ki beraber ittifak yaptınız mı yapmadınız mı? Efendim ne efendim ya? Yani hakikaten insanın böyle. Ya, tabii bir siyasetçi olmadığımız için, biz bir şekilde kanaat önünde olmadığımız için böyle bir ifade kapılmamızı hoş görsün dinleyenler ve sizler. Yani hakikaten. Ha bu arada şeyden bahsetmeden olmayacak. Efendim bu şey Süleymancılar şu bu bilmem ne filan. Ya bu Süleymancıların ne Erbakan'a ne Erdoğan'a oy verdikleri vaki midir ya?
1: Alihan Kuriş suç örgütü efendim. Resmiyette bu içeriden bir şikayetler gitmiş. Yapı içindeki rekabetten de olabilir bu. Ama savcılıklara FETÖ tipi bir yapılanma var Alihan Kuriş tarafında demişler.
3: 2005 yılında seçimlerde, 2004'te olabilir, bizim kuzen hareketi belediye başkan adayıydı. Rahmetli anneannemin annesi dahil, bunlar Süleymanlı derler kendilerine, oraya sevdalı insanlardı. Teyzem ve annem dahil. Hareketeki şube oğlu belediye başkan adayı oldu diye annemle teyzemi aforoz ettiler. Bunu hareket herkes bilir ya. Aforoz ettiler.
1: Yani bu anladım, bu siyasi yani ya da bunların, oy verme vermeme meselesi
3: bunların,
1: değil tabii. Evet.
3: Hayır,
1: o şeyin içerisinde o yapının içindeki bir kısım insanlar zaten birkaç parça olmuşlar herhalde. Şikayet ediyorlar. Burada FETÖ'vari bir adım var diyorlar.
3: Kriminal kısmı. Evet. Kriminal kısmına girmiyorum. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Öyle bir grup ki bu, CHP'ye bilmem kime, HDP aynı şey gibi, FETÖ gibi bu taraflara bir yanaşmakta.
1: Yani şeye muhalefete oy vermişler tabii ama değiş bu mevcut iktidara yani. Oy vermemişler. Evet.
3: Değiş görmezden İslami tandansı olan kişilere de hayatta oy vermemişler. Eğer Demirel'i İslami...
1: Hani merkez sağa, evet.
3: Eğer Demirel'i İslam'ı sağın bir elemanı olarak görürseniz bir ona vermişler. Daha da yok.
1: Peki efendim.
3: Daha da yok. Yani tamam. O bakımdan su akar yolunu bulur, sular akıyor yolunu bulur.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz Osman Bey. Günler diliyorum efendim. Eyvallah. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz efendim. Buyurun efendim. Alo.
4: Selamun aleyküm Hasan Bey.
1: Ve aleyküm selam efendim. Buyurun efendim. Efendim selam verdi, selamı aldık gitti efendim. Buyurun efendim. Bir başka dinleyicimiz var. Efendim telefonlarımız 0212 454 5646. Buyurunuz efendim.
3: İyi de
1: efendim, evet bir telefonunuzu radyonuzu kısın. Buyurun
3: kapattım,
1: efendim.
3: Kapattım.
5: Bidebor'dan Yusuf.
1: Ha Yusuf Bey, buyurun.
5: Şimdi bugün anladın mı şeyden başlayalım, Oktay'dan başlayalım, ondan sonra.
1: Hiç gerek yok, haydi. Onlara biz gereken cevabı verdik efendim.
5: Onlara verdin, mükemmel de verdin. Mükemmel de.
1: Hayır yani benim, daha doğrusu aydınlattık, açıklamalar yaptık.
5: Tabii canım, benim onlara ikisine bir tavsiyem var, bak ikisine. Hı. Şu uçkurculardan bir gün bahsetsinler yeter, başka bir şey değil. Uçkurcular var ya orada 8-10 tane, hem aslamayım da değil ha. O oğdukları anladım, İstanbul eski belediye başkanı var.
1: Yani özel hayatlar onlar lütfen.
5: Ya tabii. Anladım. Şimdi de ki ne onun adı Uşak'taki adam da açıkladı. İki tanesinin özel hayatı diye gündeme almadı savcı.
1: Evet evet.
5: O iki tanesini.
1: Evet.
5: Neyse kapatalım gitsin bunlar ya. Bu evet. Süleymancılar herhalde ben şeyden daha evvel duymadım.
1: Alihan Kuriş de. Efendim. Alihan Kuriş suç örgütü. Kuriş. Evet.
5: O işin uzmanı Nedim Şener. Nedim Şener anladın, bunları araştırıp ortaya döker. Sen de anladın mı? Makaleler arasında onun yazısını gündeme getirin, biz de oradan öğreniriz, tamam mı?
1: Anladım. Bir de şey var, tabii malum camianın içerisindekiler tabii şikayette bulunmuşlar delillerle savcılıklara. Bunlar FETÖ tipi bir yapılanma içerisinde demişler. Yani ikaz etmişler, devlete yardımcı olmuşlar.
5: Ya senelerden belli bu konuşuluyor zaten. Senelerden belli. Evet. Bak zamanında anladığını bir iyi arkadaşlarımız var ya, tanıdıklarımız var ya. Tayyip'e öyle uyuyorlar ki yine kova sığdıramıyorlar. O kabul. Aman yarabbi. Seçim anladığını iyice garantileşti. Bir daha baktım anladığını buraya Tayyip'e oy verecek adamlar bir toplandılar. O zamanlar Doğru Yol Partisi miydi? Öyle bir şeye oy verdiler. Ha. O zamanlar yani bu Tayyip'in şeyi belediye başkanlığı seçimiydi herhalde, Allah Allah.
1: İyi Parti'ye mi, Doğru Yol'a mı, neyse evet.
5: O zamanlar şeydi, bu Doğru Yol değil de başka bir parti vardı ya, neyse o şeyde. Ona oy verdiler anladım. Belediye başkanlığı seçimiydi. Belediye başkanlığı seçiminde oraya oy verdiler.
1: Demokratik bir tavır koymuşlar ortaya.
5: Bunların
1: bir şey diyemeyiz.
5: Yukarıdan bir hocalarından bir emir gelir. Nereye verileceği orada şey yapılır.
1: Test yani ama bu oy meselesi değil. Yani mesela 100 milyar dolar şey 100 milyardan bahsediliyor. Dışarıda yeniden bir yapılanma var. Efendim böyle telisler içerisinde paralar, kasalar dolu paralar, sanki paralar gitmiş gelecek falan gibi. Yani yapılanma tarzı, attıkları adımlar biraz farklı. İçeriden de ihbarlar gitmiş, deliller gitmiş. FETÖ tipi bir yapılanma diyorlar efendim.
5: Ya FETÖ tipinden daha bunlar daha bir şeydir. Bunlar daha gezdiydi bunlar. FETÖ'cü anladın mı? Bayağı açıktan açığa yapmaya başladıydı bu işleri.
1: Anladım.
5: Açıktan açığa. Tabii. Dünyaları dolandırdı FETÖ. Bunlar da anladın dolandırmışlar demek ki. Evet. O kadar parayı öyle her şirket veremez. Her iş adamı nazar ne kadar vermiş bunlara bu kadar parayı. Trilyon diyorlar ya. Trilyon. O şeylerin dediğin gibi çuvalların içinde para sayıyorlar. Dövizüydü, Türk parasıydı, evet. Avrosuydu. Ya bunlar anladın mı? Öyle bir kolay bir şey değil yani. Kazanç değil bence, bilemeyeceğim yani.
1: Evet.
5: Öyle bir ticaretten kazanılan bir para da değil bu.
1: Yani kayıt altında, bankalarda, şurada burada değil, farklı bir şey. Evet, peki efendim.
5: Valla dediğim gibi bu işin uzmanı Nedim Şener.
1: Bakacağız Nedim şimdi Şener, efendim.
5: Nedim Şener'in de makaleler arasında çizsin, yazısını yarın çıkarın. Bugün çıkmaz pek herhalde.
1: Evet.
5: Yarın anladın, bir bakarız anladın, onu bir sileriz anladın.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz size efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım efendim. Evet sevgili dinleyiciler, buyursunlar efendim.
6: İyi günler Atallah Bey.
1: İyi günler diliyorum efendim.
6: Kolay gelsin.
1: Kiminle görüşüyoruz? Hoş geldiniz
6: efendim. İstanbul. Hoş bulduk efendim. İstanbul Harun.
1: Buyurun Harun Bey efendim.
6: Atallah Bey. Ben bir keresine bu terörist Türkiye olayını canı gönülden destekliyorum. Hani bazı partiler oy vermedi ya.
1: Evet.
6: Ya onlar var ya, asker ölsün diye mi acaba vermediler?
1: Yok yani askerimiz de şehit olmasın, diğer tarafta bize düşman edilenler de ölmesin.

0: sabah, öğlen, akşam. Şimdi Süleymancılara bakıyorsun, lüks içinde yaşıyorlar. Kimseye yardım ettikleri yok. Güya iki tane öğrenci okutuyorum ayağına. Okuttukları öğrenciler de, dikkatinizi çekerim, onlar da FETÖ bari olmasınlar.
1: Yani ben size bir şey söyleyeyim. Burada Süleymancılar ibaresi geçmiyor haberlerde. Yani bunlara böyle deniliyormuş deniliyor da, ama burada Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon deniliyor. Haberlerde öyle. Yani birisi farklı şeyde görünebilir. Farklı bir kılıkta ya da farklı bir camianın içerisinde görünüyor olabilir ama yani Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon diyor. Devletin verdiği isim bu. Mesela FETÖ terör örgütü deniliyor ya. Ha, yani o FETÖ terör örgütü, ama sorarsanız adamlar biz Risale-i Nur talebesiyiz derlerdi yani, değil mi yani?
0: İşte bunlar da aynı gibi, ben görüyorum, anladın mı?
1: Anladım abi.
0: Vallahi billahi ya, ben biraz, de aynı biraz görüyorum.
1: Ulan ne oluyor falan. Evet yani olabilir tabii. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. İyi günler
0: ben
1: diliyorum size.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
0: Yaşasın
1: efendim.
0: Türkiye. Ha bir şey daha söyleyeceğim.
1: Buyurun efendim.
0: Bu Haydar Bey bağlanmıştı ya.
1: Haydar Bey.
0: Heh.
1: Haydar Bey, şimdi, biz yan yana olursak olur ama AK Parti, DEM ya da MHP yan yana olursa olmaz diyor. Ki böyle tamam bir şey de yok, söz konusu değil yani.
0: Tamam da şimdiye kadar AK Parti'ye herkes oy verdi.
1: Evet.
0: HDP'liler vermedi. Ne oldu? Yine AK Parti, yine AK Parti. Cumhurbaşkanı yine bizim Cumhurbaşkanımız. Onlar birleşti de ne oldu? Yıkabildiler mi?
1: Evet. Anladım. Peki.
0: Ben şimdi verseler ne? İster versin, ister vermesin. Zaten biz Cumhurbaşkanını destekliyoruz her şekilde.
1: Evet. Yurttaşlarımız, vatandaşlarımız doğudan batıya kahir ekseriyet oylarını veriyor. Evet.
0: Evet. Evet. Onlar da o kadar uğraşsın ki yok falan filan. Hiç beni ilgilendir. Önemli olan kim oy verirse versin, bu adamın var ya yine başa gelmesi şart. Atallah Bey. Yemin ediyorum.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Web telefon hattımızda kim var sevgili Selim? Buyurunuz efendim. Alo.
2: Selamünaleyküm.
1: Vaaleyküm selam efendim.
2: Kayseri'den ben Memiş Erdem.
1: Memiş Bey hoş geldiniz. Buyursunlar efendim.
2: Teşekkür ederim. Atallah abi. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bahçeli'ye çok çok teşekkür ediyorum.
1: Evet.
2: Atallah abi. Evet. Çok güzel oldu. Kim ne derse desin, hiç olmazsa bir askerimizin burnu kanamaz. Anneler ağlamaz.
1: Tabii.
2: Ne kadar güzel oldu. Ne kadar mükemmel oldu.
1: Ya.
2: İyi mi?
1: Doğru.
2: Ya. Onun için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz biz de. İyi günler diliyoruz size ve Kayseri'ye. Sağ olun Memiş Bey. Sağ olun.
2: Size de iyi günler.
1: Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim.
3: Selamünaleyküm. Aslında aldım. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Aleyküm selam Erol Bey. Buyursunlar efendim.
3: Şimdi Abdullah abi. Yani biraz önceki arkadaşı ülkücülerin ülkücülere karıştırdı da. Abi ülkücüler vatansever ya. Ben ülkücüyüm. Hepimiz kardeş.
1: Evet.
3: Türkiye'de aynı bayrağı altında hepimiz kardeşiz.
1: Tabii.
3: Bir de şöyle bir şey var Abdullah abi. Hep bunu ezelden belli savunurum abi. Ne Süleymaniyetiymiş, Burcu'suymuş. Ben cemaatlere karşıyım.
1: Evet.
3: Abdullah abi. Bunlar abi tamam mı? Yani sonradan bir kalazlanıyorlar abi. Tamam mı abi? Devlet içine sıkıyorlar. Kendilerini affedersin. Çok çok affedersin. Bir bok sanıyorlar. Anladın mı abi? Milletin yavruları inanmıyorlar. İlçedeki insanların duygularına sürmüyorlar abi. Tamam mı abi? Görüyorum ben mesela İstanbul'da da geliyorum. Görüyorum bir adam yükleyip enseyi döndüremiyor Allah'ımı bağla. Bindiği arabayı görüyor. Ben adama bakıyorum. Ben gündeme bakıyorum. Ben gündüm bile geldim. Çalışıyorum adamla. O biçim araba biniyor abi. 5 milyonluk araba biniyor Atolla abi. Sakalı da bırakmış Atolla abi. Tamam mı? Göçüne kadar. Gütbeyle giymiş abi. Abi bunlara bir nizam gelmesi lazım. Atolla abi.
1: Bunlara nizam şart.
3: Ya Atolla abi yani Süleymancılar 10 yaşta ne olur, vermese ne olur? Bunlar

0: beka mı, Türkiye'nin bekası mı abi? Kurban oldum abi.
1: Yalnız burada ya sabahtan beri bir operasyon var. Vatandaş böyle bir imada bulunuyor. Yani Süleyman Efendi'nin ismini tabii kurulan bir şey. Tabii geçmişte işte Süleymancı deniliyor. Bu Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon diyor devlet. Yani resmi isim bu. Ama tabii bu bunları vatandaş öyle addediyor. O bunlar öyle diyor falan. Evet. Tıpkı bir dönem FETÖ'cülerin de efendim biz Risale-i Nur talebesiyiz derlerdi ya hani okullardı mahallelerde köşelerde falan onlar da öyle diyorlardı evet.
0: Ya şimdi bir yavur diyecek. Abdullah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i demiştir. Bu kitaba demiştir. Bir zamanına uyarsanız şaşırmazsınız demiştir. Bu kitaptan çıkarsanız yolunu şaşırdı demiştir.
1: Peki, okumak lazım, kendimizi yetiştirmemiz lazım. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Erol Bey iyi günler diliyorum. Efendim buyursunlar. Alo. Buyurun efendim.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Atullah Bey iyi günler.
1: İyi günler efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: İstanbul Üsküdar'dan Serhat Gezici ben.
1: Serhat Bey buyurunuz efendim.
2: Atullah Bey şimdi ilk iki dinleyicimiz sizin programınızı provoke etmek istiyor.
1: Evet. Niyet okuyorlar. Fakat daha önce yan yana beraber yürüdüklerinde kötülüyorlar yürüdüklerini. Efendim eleştirmiyorlar. Onu unutuyorlar. Bak şimdi diyor gelecekte diyor bunlar beraber hareket edecekler falan diyor. Bir niyet okuma var. Ben diyorum ki kardeşim siz beraberdiniz, beraber hareket ettiniz seçimlerde. Ona bir şey demiyor. Evet diğer dinleyicimizi hemen alıyoruz efendim. Buyurun efendim. Hah reklama gidiyoruz. Zaten reklama sıkışmışız efendim. 0212 454 56 46 bunlar telefonlarımız. Kısa bir reklam efendim.
3: Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bir

0: Reklamları dinlediniz.
1: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz efendim. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Alo, Atollah Bey merhaba.
1: Merhaba.
2: İstanbul Üsküdar'dan Serhat ben.
1: Ha Serhat Bey, kesildi, kusura bakmayın. Evet. Söz sizin efendim, buyurun.
2: Efendim şimdi şöyle, ilk iki dinleyici arkadaşımız sizin programınızı provoke etmek için aslında bağlandılar.
1: Evet.
2: Ben uzun süredir de sizin programlarınızı takip eden bir insanım. Yani bu programı gerçekten böyle duyarlı insanları, çok duyarlı insanı takip edip de yayına bağlanmadığını da çok iyi biliyorum.
1: Evet.
2: Şimdi bu terör meselesi bugünün meselesi değil. Yani bu 50-60 senelik Türkiye'nin başına bela olmuş bazı zümrelerin yurt dışında tasması yurt dışındakilerin elinde bulunan, ülkenin içini karıştırmak isteyen insanların yaptığı provokatif hareketler. Yıllarca bu ülke bu insanların evlatları toprağa verildi.
1: Evet.
2: Yani bu duyarda, bu bakışta bakmak lazım bu işe. Yani devlet her zaman 18 yaşındadır. Devlet yeri geldiği zaman baldıran zehrini de içmek iyi bilir. Bunu da zaman zaman görebiliyoruz. Ben bu teröristi Türkiye'ye canı gönülden katılıyorum. Bazı her ne kadar aykırı görüşler olsa dahi ben bunun çok iyi bir sonuçlara getireceğini iyi biliyorum. Artı burada ülkenin gidişatı da çok önemli. Yani ülkemiz ne zaman ayağa kalkmak istediği zaman bir zümrelerden prangalar vurulmaya çalışıyor Türkiye'nin ayaklarına. Çok şükür dış politikada da gayet iyi gidiyoruz. Biraz da devletin içindeki o FETÖ artıklarını temizledikten sonra yeni yeni FETÖ vari, peki FETÖ'den daha tehlikeli örgütler de çıkmaya başladı. Biz bunu sahada yakinen takip edebiliyoruz ve görebiliyoruz. Bakın ben bu Alihan Kuriş şahsı çok iyi bilen bir insanım. Bunların mensupları olan arkadaşlardan da bizzat temaslarım oluyor, hala da oluyor. Bunlar gerçekten FETÖ'den daha tehlikeli bir hal almaya başladılar. Zaten bundan önceki iki seçimde de hükümete resmen böyle karşı politikalar izlediler. İçerideki Zevat'ta, Silivri'deki Zevat'ta çok iyi pazarlıklar yaptıklarını, hastane pazarlıklarının yaptıklarını çok iyi biliyorum. Bunların kökünü eminim bu ülkemizin...
1: Fakat bir şey var. Bir dinleyicimiz Osman Bey arada, o çok eskidir, politikayla da uğraşmış, diyor ki yani bu şey diyor, bunlar diyor geçmişte Demirel'e, Özal'a da yani oy verdiler ama Erbakan Hoca'ya vermediler. Milli görüşten gelen politikacılara zaten oy vermezler diyor gibi bir teşhisi var. Onu bilemiyorum tabii. Zaten şimdi de muhalefete oy verdikleri biliniyor, evet.
2: Bak Atallah Bey, bunlar...
1: Yani kendi... mevzu sanki oyun dışında, reyin dışında
2: tabii,
1: farklı bir şey.
2: Tabii. Bunlar aslında şey olarak zaten Hoca Efendisi'nin yeğeni aslında bunların ipliğini pazara çıkardı.
1: Öyle mi?
2: Esas fitili ateşleyen o oldu.
1: Şey mi bu, Deniz Olgun değil mi?
2: Evet, Fatih Deniz Olgun aslında fitili ateşledi.
1: Fatih Süleyman Deniz Olgun. Deniz o eski Olgun, milletvekili
2: evet,
1: zaten.
2: Evet. Zaten yani liderlerin...
1: Yani rahmetli... demek ki devlete giden şikayetler ya da dilekçeler, efendim kanıtlar, tespitler yine dediğiniz gibi bu arkadaşlardan gitmiş olabilir, arkadaşlarından.
2: Tabii. Yani bu fitili ateşleyen Fatih Deniz Olgun'dur. Süleyman Fatih Deniz Olgun'dur. Hmm. Gerçekten ülkesine bağlı, vatanını seven bir vatandaşımızdır.
1: Evet.
2: Bunların eminim devletimiz sürekli zaten bunları takip ediyor.
1: Evet.
2: Zamanı vakti geldiği zaman herkesin defterini de dürmesini iyi bilir ülkemiz. Devletimize bağlılığımızı her zaman diri tutmamız lazım. Bu FETÖ'cü, özellikle bu yurt dışındaki FETÖ'cülerin, devletin bunları eğer teslim alamıyorlarsa... Bunların bir şekilde icabına bakılması lazım. Çünkü her zaman bunlar yurt dışından ülkeye kaçak yayınlarla vatandaşların kafalarını karıştırıyorlar. He. Bakın bu ülkemiz çok depremler gördü. yani ülkenin dörtte biri neredeyse yok olma durumuna geldi. Bunu tasvip eden hiçbir vicdanlı insan bunu tasvip etmez. Ama devletin de yaptıkları ortada. Yani hiç kimseyi mağdur etmedi. Ben de bir depremzedeyim. 30 kişiyi de kaybettim son depremde.
1: Allah rahmet
2: eylesin. Ülkemizin kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Terörsüz Türkiye, ben bir daha bir gelmek istiyorum. Rahmetli Kadir Mısıroğlu hocamız vardı. O bir sohbetinde dedi ki Kürtler, yani Sünni Kürtler, devletine, milletine bağlı Kürtler Osmanlı'ya şeksiz şüphesiz şartsız itaat eden tek millettir dedi. Bir Kürt eğer inanıyorsa, Müslümansa, kendisiyle ne kadar gurur duysa azdır demişti. Öngörüsü yüksek bir insandı. 4 dil bilen, 64 kitap yazan bir insandı. Kıymetini bilemedik. Her ne dediyse ortaya çıktı. Çıkmaya da devam ediyor.
1: Peki.
2: Ben ülkemizin iyiye gittiğini düşünüyorum. Ülkemizin yolu açık olsun.
1: Amin, amin. Çok teşekkür ederim.
2: Milletimiz var olsun diyorum.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Evet, sanıyorum telefon hattımızda dinleyicimiz var ama telefonumuz müsait değil mi Selim Bey? Evet, müsaitiz. Buyurun efendim.
0: İyi günler Atolla abi.
1: İyi günler efendim.
0: Van'dan ben, hemşerin abi.
1: Buyurun efendim.
0: Şimdi Atolla abi, ben yaklaşık 2 yıldır programımızı dinliyorum. Hani TGRT FM'i yıllardır, belki 20 yıldır dinliyorum ama sizin kendi şahsi programınızı 2 yıl falan gibi bir süredir dinliyorum.
1: Evet.
0: Yani beğenerek de dinliyorum açıkçası.
1: Teşekkür ederim.
0: Her ne kadar programa katılmasam da takip ediyorum.
1: Sessiz birkaç, dinleyiciyim.
0: Birkaç kere katılım sağladım. Şimdi burada katılım sağlayan arkadaşlardan bir iki tanesi dedi ki ben cemaatlere karşıyım. Şimdi Atalla abi, ben kendi şahsımla bir cemaate bağlıyım. Ama benim bulunduğum mensup olduğum cemaat bana 15 Temmuz darbe gecesi bugün evde oturma, hanımların yanında oturma gecesi değil dedi.
1: Evet.
0: Bizi meydanlara gönderdi. Yani ve bu cemaat sayesinde elhamdülillah ben 43 yaşındayım. 20 yaşında bu mübarek yolun sayesinde biz namaza başladık, niyaza başladık.
1: Oradan öğrendik diyorsunuz.
0: Orada.
1: Evet. Yani zaten amaç iyi insan yetiştirmek olmalı,
0: evet,
1: zaten.
0: Yani
1: doğru.
0: Biz bunlar vesile oldu. Bunlar sebep oldu. Hiç haberimiz yokken bizlere yani rüya yoluyla göründüler. Tabii bunlar belki manevi şeylerdir, anlatılacak şeyler değil.
1: Yani namaz öğretmeyi, demek, tabii, evet, ibadet yapmayı, Kur'an-ı Kerim'i öğrendiniz.
0: Evet, yani
1: milli ve manevi değerlerinizi öğrendiniz. Evet.
0: Ehl-i Beyt'in yolundan gidiyoruz, gitmeye çalışıyoruz, seviyoruz ve bunlardan çok istifade ettik. Şimdi cemaatlerin olmaması da sıkıntı diye düşünüyorum. Çünkü baktığın zaman birçok iyi insan cemaatler vesilesiyle yetişiyor.
1: Evet. Ama aynı şekilde marjinal gruplar var, seküler gruplar var.
0: Evet.
1: Farklı gruplar da var, mesela kimse onlara bir şey demiyor. Ama
0: tabii,
1: dediğiniz gibi evet. Evet.
0: FETÖ gibi bir cemaati savunmuyorum. Olmasını da
1: tabii,
0: istemiyorum.
1: Tabii.
0: Süleyman İlmi Tunan Hazretleri, Kuddis Esir Hazretleri de büyük bir zat.
1: Evet,
0: Allah
1: evet,
0: rahmet eylesin, şefaatlerinin ailesi.
1: Yani,
0: ama
1: evet,
0: ama maalesef bunun ismini kullanarak bu yolu istismar eden insanlar var. Bir gün ben burada Van'da gördüm. Adam böyle, zaten bunların çoğunun işi ticaret yapmak. Yani para toplamak, milleti sömürmek. İyileri tenzih ederim. Gerçekten hizmet ehli olan insanlar tenzih eder. Muhakkak vardır. Alt tabakada
1: evet,
0: insanlar da vardır.
1: Evet,
0: bastım adam gitti peynirini, neyse köylerde topluyorlar. Baktım adam ondan sonra almış eline fantasını, Coca-Cola'sını her neyse, boykot ürününü içiyor. Ben de orada uzaktan izliyorum. Hocam diyor, niye boykot ürünü alıyorsun? Tabii kişi ki gülüyor. Ne diyeceğini bilemiyor. Yani muhakkak bunları, bu yolu istismar eden insanlar vardır. Eminim bir ara dediniz devlet herkesin arkasında.
1: Devlet zaten öyle bir isim evet, vermiş. Diyor ki evet, Alihan Kuriş suç örgütü diyor.
0: Yani
1: herhangi bir cemaat ya da camia tabii, değil ama yakıştırmalar tabii var. O da onların içindeydi. O evet, da onlar gibi diyenler var. Yani, ama dediğiniz gibi bunlar da tabii Müslümanlığı ya da Müslümanları rencide ediyor. Yani, mütedeyin insanları rencide ediyor. Tıpkı FETÖ'nün mesela, tıpkı mesela FETÖ'nün yani ben Risale-i Nur talebesiyim. Hakikaten onların yurtlarında, şeylerinde o külliyata rastlamak da mümkün ama demek ki istismar için oradaymış. Evet
0: yani bugün bir Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Fehmi Arvasi Hazretleri, Muhammed Raşid Erol Hazretleri, bunlar da bu ehli sünnet vel cemaat yolunun büyük, Nakşibendi yolunun büyükleridir ve bunlar da cemaat ehlidir ve bunlar binlerce, yüzlerce insan yetiştirmiştir. Bunları da göz önünde bulundurup cemaatler olmasın demek de yanlıştır yani.
1: Anladım. Peki ben.
0: Peki, iyi günler.
1: Öyle bir dinleyicimiz, evet, öyle bir cümle kullandı. O kendi fikriydi. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet, telefon hattımızda kim var efendim? Buyurun efendim.
3: Selamünaleyküm.
1: Vaaleyküm selam efendim.
3: Sivas'tan Kaya, görme engelli. Nasıl
1: Kaya Bey, merhaba, hoş geldiniz efendim.
3: Teşekkür ederim Masallah Bey, Allah razı olsun. Sağ olun.
1: Sizden de efendim.
3: Bir konuya değinecektim.
1: Tabii.
3: Bu Oktay Bey'le Ankara'dan Haydar'ın derdi davası ne? Ben bir türlü anlayamadım bak. Neyi amaçlıyorlar, neyin peşindeler yani?
1: Abi şimdi mantıksız olmazlarsa, mantıksız olmazlarsa evet, sonuna kadar ama çok şey tezatlar yani çok evet, tezat tespitleri var. Hatırlatıyorum ben, bak sen öyle diyorsun ama şöyle şöyle olmuştu ya, öyle olmuştu ya. Sen şimdi evet, diyorum niyet okuyorsun, gelecekte böyle yapacaklar diyorsun ama siz yaptınız evet, de diyorum. Buna rağmen anlamamakta güç. Evet.
3: Ya Atollah Bey, kanım duracak yani.
1: Evet, evet.
3: Alevi Sünni çatışmasını bilmem şey ettiler, bilmem ne çatışmalardılar durdular. Biz Sivaslılar olarak otel yangınında Alevi kardeşlerimiz cayır cayır yandı. Biz Sivaslılar olarak bizim vicdanımız sızlamadı mı yani?
1: Ya.
3: Yani biz Sivaslılar olarak Alevi, Sünni kardeş yaşıyoruz. Onu da yarayı kaşıyan Kılıçdaroğlu oldu. Ben Alevi'yim dedi.
1: Ya resmen yani. Alevi bizim Alevimiz abi. Kime ne ya? Allah.
3: Ama yani herkes kendisini Alevi misin, Sünni misin diye
1: soran
3: olmuyor ki yani.
1: Evet, herkes kendini yaşıyor zaten abi.
3: Yani ya bu ülke
1: bu
3: yani,
1: bir sanatçı grubun efendim işte Sivas'taki o konserleri. Konserlerden yani, sonra yani, o yani, müessif, Sivas, üzücü şey. Sonra Sivas, Erzincan, Kemaliye'de biliyorsunuz bir köyün
3: evet,
1: yakınması.
3: Evet. Sivaslılar bizim Oktay Bey kadar, Haydar Bey kadar, onlar kadar bizim ciğerimiz fazla yandı ondan.
1: Siz komşularsınız orada, beraber yıllardır ata baba dostusunuz ya, öyle şey
3: orada
1: mi?
3: Orada abi canım abim, güzel abim.
1: Tabii.
3: Orada bak asker ziyaretine giden aileler yandı ya. O evet, asker ailesine evet, ziyarete giden aileler yandı.
1: Otelde.
3: Otelde bu yarayı kaşımanın ne anlamı var ya?
1: Evet.
3: Yaşasın Cumhur İttifakı. Yaşasın Devlet Bahçeli. Yaşasın Tayyip Erdoğan. Ben de öyle diyorum.
1: Peki,
3: yaşasınlar.
1: Hemen.
3: Çatlasınlar, çatlasınlar. Oktay Bey ve Haydar Bey çatlasın.
1: Öyle demeyelim. Olabilir, kıskançlık olabilir. Bak bu evet, sizin yorumunuz öyle. Yani kıskanmış evet, olabilirler. Eyvah, demi abi, ya devi ya da seçmenini kaybediyoruz demiş olabilirler. Normaldir evet, o da.
3: O Kırkız Ekrem'e giden oylar her şey, Devlet Bahçeli'ye gidecekti, MHP'ye gidecekti, onların paniği onda.
1: Anladım efendim.
3: Peki. Tamam abim.
1: Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz efendim Sivas'a. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46, çok müsaitiz efendim. Hiç bu kadar müsait olmamıştık ve telefonlarımız sizin kullanımınızda. Efendim Erdoğan İmral heyetini kabul ediyor. Bir aradalar tabii. Şu anda görüşüyorlar. Sanıyorum MİT müsteşarımız da orada. Efkan Ala da orada. Bir heyet şeklinde bir görüşme var. Evet o da çok önemli. Şu mevzu efendim. Yerel yönetimlerde kayyım yok artık efendim. Yani bir vali ya da kaymakam tayin edilmeyecek. Meclise sorulacak. Mecliste kimi seçerlerse o belediye başkanı vekili olarak yoluna devam edecek. Telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyurun efendim.
4: Alo.
1: Buyurun efendim.
4: Atallah Bey.
1: Efendim radyonuzu kısar mısınız? Kiminle görüşüyorum?
4: Ben Kayseri'den Bekir, nasılsınız?
1: Bekir Bey sağ olun, siz evet. Nasılsınız? Buyursunlar
4: ben de,
1: efendim.
4: Ben de iyiyim sağ olun, bayağı aradım, zor bağlandım.
1: Bugün biraz yoğunduk ama şu anda çok müsaitiz tamam. Efendim.
4: Şimdi aslında Oktay Bey'le Haydar'ın araması iyi yani, onlar fikirlerini söylesin de biz onları aydınlatalım. Yani bilgilendirsin.
1: Tabii abi, yani, herkesin araması, herkesin ve herkesin araması lazım abi, biraz da anlamaları lazım.
4: Evet diyoruz. Biz onları anlatacağız şimdi. Şimdi... Ben Oktay Bey'e şunu söyleyeceğim. Şimdi İngiltere'den bir örnek verdi. Heh. Ya dedi ki adamlar oylarını değiştiriyor işte. Biz değiştirmiyoruz dedi. Ya işte bir örnek
1: verdi. Emer AK Parti'ye oy diyorsun. Ne yapayım kardeşim diyor. Diyorsun.
4: Şimdi peki ben soruyorum. AK Parti'nin oy %50 idi. Şu anda mesela bir ara %31'e mi ne düştü seçimlerde? Demek ki AK Parti seçmenle oyunu değiştirmiş de. Acaba CHP seçmeni niye oyunu değiştirmiyor? Mesela İzmir'de ben dinledim. Adamların suları akmıyor. Yolları çamur. Yolları işte sular patlamış.
1: Evet.
4: Arabalar çalışmıyor. Ev kapının önünde diyor. Duruyor diyor. Ben hastaneye gideceğim. Arabamı çalıştıramıyorum. Hastam var diyor. Toz toprak içindeyiz diyor. Yani o kadar kötüyüz ki İzmir diyor. Vatandaşın konutlarını, parasını aldılar, dolandırdılar, yapmadılar. Yani maaşlarını ödemiyorlar. Evet. Belediye çalışmıyor bütün. Peki İzmir halkı niye oyunu değiştirmiyor Oktay Bey? Bunlar niye söylemiyorsun? Bak böyle diyorsun da CHP niye oylan? Sen niye oyunu değiştirmiyorsun mesela? Öyle diyorsun da mesela. Evet. Bak. Yani ben de bunu söyleyeyim sana. Hani buna cevap ver. Şimdi bir de Haydar Bey'e gelelim. Şimdi Haydar Efendi de diyor ki işte bayağı saydı. Ya işte Bahçeli 99'da dedi işte imzalamadı dedi. Ya Amerika bunu verirken kardeşim bunu idam etmezseniz ben veririm size dedi. Yoksa vermem dedi. Ondan sonra adamlar da imzalamadı. Bak bunu bilmeden konuşuyor. Sonra geldi dedi ki Sivas olaylarından bahsetti. Ya Sivas olaylarını çıkartan FETÖ. Niye çıkarttı? Önce onları şey yaptı. Sonra da gitti başbağları yaptırdı aynısını. Burada amaç ne? İç savaş çıkartmaktı. Bunu beceremedi. Evet. Bunu beceremediler. Mesela sağ sol çatışmasında çıkarttılar. Mesela aynı silahla sabah bir sağcı öldürüyorlardı. Aynı silahla öğleden sonra bir solcu öldürüyorlardı. Hani iç savaş çıksın diye. Aa bunda da muvaffak olamadılar. İşte Maraş'ta, Çorum'da Alevileri kışkırttılar. Olaylar çıkarttılar.
1: Alevi Sünni evet. Kavgası. Aynen. Birisi Türkmen onlar... Alevi, diğeri aynen. Türkmen Sünni.
4: Aynen. Onları
1: kardeş kavgası. Evet.
4: Aynen. Allah razı olsun. Yine başarılı olamadılar. Şimdi bakın bir ülkenin kalkınması için istikrar şart. Haydar Efendi. Şimdi istikrarı bozmak için dış güçler terör örgütü kurdu. Bu terör örgütlerine Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız işte ekibiyle beraber temizliyor. Temizledikçe dikkat ederseniz terör oyları bitiyor yani. Bu bittikçe işte Haydar Bey'e girdeşiyor, üzülüyor. Diyor ki ya bu şey diyor teröristleri diyor affedince diyor yarın diyor. Bunlar diyor oy verirse diyor işte size diyor. Bu size de derlerse diyor hani ya bizim sayemizde orada duruyorsunuz derlerse ne yapacaksınız diyor. Ya biz onlarla işbirliği yapmadık ki. Biz oy kaygısıyla bu işleri yapmıyoruz. Siz oy işbirliği yaptığınız için size öyle dediler. Biz seçimde onlarla işbirliği yapmayacağımız için bize öyle diyemeyecekler. Haydar Efendi. Yani bunları bil de konuş. Bir de teröristleri affedecek. Ya bu çıkan yasada teröristler affolmuyor. Yani şehit ailelerini de buradan duyurmak istiyorum. Sizin çocuklarınızı şehit edenler affolunmuyor. Suç olmayanlar affoluyor. Bakın bu ben hatırlıyorum 11 yaşında 12, 13, 15, 17 yaşında çocukları dağa kaçırdılar zorla.
1: Evet.
4: Evet bu dağa kaçırılanlar günah ne, suçu ne ya? Anneleri babaları ağlıyor. Kaç kere eylem yaptılar çocuklarımızı verin diye.
1: Yıllarca Diyarbakır evet, meydanında beklediler evet. Ya.
4: Eylem yaptılar. Bunlar çocuklarını alamadı. çocuklar için yanıyorlar. Kız çocuklarına tecavüz ettiler. Harem kurdu orada PKK'lı yöneticiler. Çocuklar kaçmaya çalışıyor. Arada sırada kaçmayı beceren kaçıyor. Ama bir sürü çocuklar var, yavrular var, ana kuzuları var. 11 yaşında, 12 yaşında kaçırılmış, 10 yıldır dağdalar. Ya bunlar terörist mi? Bunları affediyor. Hani bunları şey yapıyor, bu yasayla bunları kurtarıyor. Yani Haydar Bey bunları niye şey yapmıyor? Yani bunları bile bile böyle çarpıtıyor gerçekleri. Onun korkusu şu, terör biter de ülke istikrara kavuşur, biz de biteriz diye. Yani arkadaş, terör de bitecek, suç örgütleri de bitecek, FETÖ artıklar da bitecek. Allah'a şükür yavaş yavaş yavaş herkesi bitireceğiz. Türkiye'de istikrar olacak. Bütün artık emeklinin durumu da düzelecek. Köylünün durumu da düzelecek. Esnafın, asgari ücretlinin durumu da düzelecek. Ülke kalkınmazsa ülkenin durumu, bu terör varken durum nasıl düzelsin, istikrar yokken? Sizin zamanınız, evet, sizin zamanında yılda bir seçim yapılıyordu. Şimdi artık bak 5 yılda bir seçim yapılıyor. Bu istikrarın şeysi. Ya bunları işte aslında söylemeye yol da ben de bunları aydınlatıyorum. Yani.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz Bekir Bey Kayseri'ye. Efendim telefon hattımızdaki diğer dinleyicimizi hemen alıyoruz. Buyurunuz efendim. Alo.
5: Alo.
1: Buyurun.
5: Allah Bey. Buyurun. Merhaba, ben ya artık şu anda Haydar dediler. Ben de neredeyse Haydar türküsünü söyleyecektim. Dedim arayın bir.
1: Haydar türküsünü beraber söyleyebiliriz.
5: Ya özür dilerim aradığım için.
1: Ben biliyorum yani.
5: Senin hakkına şey yapmak istemem de şimdi bakın. İnsanlar ne söylediğini, ağzından ne çıktığını çok iyi biliyor. Ben söylediğim şuydu. Ben orada hiç Alevistin'i falan demedim. Karıştırmadım. Ben dedim ki Madımak'tan sonra dedim başbağları yaktılar. Ben hatırlarsanız sizi aramıştım o günü. Dedim ki böyle böyle bakın. Bugün dedim başbağların yanmasını, yıl dönümü milletin dedim başı sağ olsun. Onlar dedim PKK'lılar yaktı dedim. Eğer hatırlıyorsunuz bilmiyorum.
1: Evet.
5: Hatırladım. Ha. Şimdi dedim ki,
1: bir Alevi-Sünni kavgası çıkarmak istediler. Kardeş kavgası.
5: Şimdi ben onu söyledim. Yoksa ben Alevi-Sünni davasını hiç katmadım. Ağzıma bile almam ben.
1: Tabii.
5: Çünkü o konuşmayı ben kendime zul sayarım. Ben kendime, herkesin dini kendine. Benden sonra katalım.
1: Hepimiz Müslümanız de, canım, dinimiz aynı.
5: Elhamdülillah.
1: Evet,
5: Müslümanız
1: evet.
5: Tabii. Herkes tabii. Bir şeylere belki senin inandığına ben şey yapmayabilirim ama herkes kendine göre bir inandığı var.
1: Tabii.
5: Önce Allah.
1: Evet evet.
5: Sonra peygamber. Sonra aslanın, Allah'ın aslanı Ali.
1: Evet.
5: Hepimiz inanıyoruz. Şimdi insanlar buradan pay çıkarmasınlar kardeşim. Yanlış peki. Yönlere çekmesinler. Olmaz öyle şey.
1: Peki.
5: Benim söylediğimi taptırmasınlar.
1: Anladım. Çok teşekkür ederiz Haydar Bey. İyi günler diliyorum. Anlaşıldı efendim. Peki efendim. Diğer dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim. Buyursunlar efendim.
6: Alo. Abdullah Bey.
1: Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Buyursunlar efendim. Kiminle görüşüyoruz? İyi günler diliyorum.
6: İyi günler efendim. Ben Ankara'dan Ahmet.
1: Ahmet Bey buyurun. Hoş geldiniz efendim.
6: Tek bir soru soracağım. Cevabını bekliyorum.
1: Evet.
6: Şimdi bazı böyle filmler var. Başroldeki işte bir anda bir uyanıyor, kendini tarih ötesi bir çağda buluyor gittiği bir zaman. Diyelim ki mesela biz şu an Hazreti Muaviye ile Hazreti Ali'nin dönemindeyiz. Kimin tarafında olurdunuz? Sadece ben onun cevabını merak ediyorum.
1: İkisinin Muaviye de tarafından Hazreti... olurdu. Hepsini de seviyorum.
6: Şimdi ikisi de savaşıyor yani.
1: Savaşabilirler.
6: Hangi tarafını seçerdiniz?
1: Hayır.
6: Yani kimi desteklerdiniz?
1: İkisi de müştehittir. İkisi de içtihatlarına göre hareket etmiştir. İkisi de kıymetlidir. İkisi de başımızın tacıdır. Size iyi günler diliyorum efendim. Evet, tamam, bir dinleyicimizi daha alalım. Kafayı yemişler bunlar ya. Evet, buyurunuz efendim. Düştü mü dinleyicimiz? Hah, dinleyicimizi alalım. Sevgili dinleyiciler, bir politikayı konuşuyoruz. Günlük efendim gündemi konuşuyoruz. Siyer-i Nebi hadisesi söz konusu değil bu programda. İslam ve toplum programımıza katılın, orada konuşursunuz. Buyurunuz efendim. Alo.
7: Atalay Bey. Hayırlı yayınlar.
1: Size İsmail de hayırlı İsmail. Yayınlar efendim. Kiminle görüşüyoruz?
7: İzmir İsmail Bulgaristanlı.
1: Ha, buyursunlar İsmail Bey.
7: Abiciğim şimdi şey diyeceğim. Bu Haydar Bey var ya Ankara'da.
1: Şimdi onu kestik artık. Haydar Bey yok, size çok teşekkür ederim. Diğer dinleyicimizi bağlayalım efendim. Ne Haydar ya? Herkes fikrini söylesin. Sizin özgün bir fikriniz yok mu ya? Haydar Bey aşağı, Haydar Bey yukarı. Haydar Bey'i bundan sonra programa almayın çocuklar. Millet fikrini söylemiyor. Haydar Bey üzerinde tartışıyor. Buyurunuz efendim.
8: Merhaba.
1: Merhaba. İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
8: Ben Yücel abi.
1: Sesiniz gelmiyor yalnız.
8: Ben Yücel.
1: Ha Yücel Bey buyurunuz efendim.
8: Abi bu kremacılarla ilgili konuşmak istiyorum da onların tutuklanması çok iyi oldu bence. Yani bunlar da FETÖ'den daha tehlikeli yani.
1: Yalnız radyonuz açık, onu kapatın, net gelsin sesiniz. Bu Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyondan bahsediyoruz değil mi efendim?
8: Evet, aynen abi. Aynen.
1: Evet.
8: Yani bunlar da FETÖ kadar tehlikeli bence. Bunların tutuklanması inşallah tutuklanır yani diye düşünüyorum yani.
1: Şu anda tutuklu zaten, dava devam ediyor, operasyon devam ediyor, daha sıcak. Bakalım ne olacak efendim?
8: İnşallah abi, iyi günler abi.
1: Peki, iyi günler diliyorum efendim. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Efendim telefonlarımız 0212 454 56. Çok çok müsaitiz efendim. İlk aradığınızda katılabilirsiniz efendim. Buyurun efendim. Ben anlamadım. Şu anda telefonda bir dinleyici var. Bir şey mi diyorlar efendim? Buyurun efendim. Ha anladım efendim. Peki efendim buyurun. Buyurun efendim.
9: Alo.
1: Buyurun efendim.
9: Merhaba Atollah Bey.
1: Merhaba efendim, kiminle görüşüyoruz?
9: Oktay ben, Ankara. Telefon kapandı. Ben bu Kuriş'le ilgili, Alihan Kuriş'le ilgili bir şey söyleyecektim. Telefon kapandı ya da siz kapattınız. Tam orayı ben anlayamadım.
1: 10 dakika konuşunca herhalde düştü zannettim dedim. Şeyi bitti. Tabii tabii.
9: Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bu 100 milyar TL'lik falan bir yurt dışına para çıkışı MASAK tarafından muhtemelen hani tespit edilmiş. İşte bu Gitarcı, o çalgıcı falan, o Haluk Levent denilen kişiyle ilgili de aynısı, işte birkaç milyar dediler, 44 milyonla işte biz 2 aydır uğraşıyoruz 44 milyon TL ile ilgili. Yani bu yolsuzluk şeylik yapanlarla, belediye başkanlarıyla bir sürü paralar yoğunlaşmış, bir sürü şeyler gerçektir, yalandır, her neyse gerçek olduğunu düşünelim. Ben gerçek olduğunu da içtenlikle de hani artık kanaat getirdim, onu da söyleyeyim. Net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Acaba MASAK'ın veya bilirkişi ya da bu işlerle ilgilenen birimin yani bir kıstası mı var? Yani biz şuraya kadar müsaade edelim. Ondan sonra yani bu işe noktayı koyalım. Yani ayyuka çıkartalım, gün yüzüne çıkartalım. Yani biz 100 milyar çıkana kadar biz neredeydik de acaba 100 milyar dolar, 100 milyar TL'den bahsediliyor. Ya biz burada hangi şeyde biz farkına vardık da acaba hani bu burada bir şey var mı? Bir kıstas mı var? Yani Haluk Levent'in 3 kere cezaevine girip yaklaşık 2 yılın üzerinde bir cezaevinde yatmıştığı varken Sayın Emine Erdoğan hanımefendi buna dünyanın en güvenilir kişisi, bürevesi bilmem nesi takması çok böyle şey değil mi? Yani tezat değil mesela.
1: Ne zaman öyle bir şey söylemiş?
9: Yok breve hani breve taktı yani bu
1: düğün. Ne zaman yani, takmış ya?
9: Ya yardım için yani bir devlet şey.
1: Ne yardımı kardeşim? Niye iftira ediyorsun? Niye yalan söylüyorsun ya? Ben niye görmedim o breveyi? Ben niye gazetelerde, televizyonlarda dinlemedim? Oktay hadi. Oktay sen bu sülfeleri FETÖ'den mi alıyorsun?
9: Efendi rica edeceğim.
1: Kim senin kulağına bunları söylüyor? Rica etme. Bak sen bu sülfeleri ya ben niye bilmiyorum, sen biliyorsun. Sen bu sülfeleri kim kulağına üfürüyorsa, hangi mecraları takip ediyorsan onu bilmem ama Türk medyasında zerre kadar bununla ilgili ben bir haber okumadım. Bilakis yani koca koca gazeteciler, sanatçılar para verdikleri yanında bulunduklarını biliyoruz.
9: Onu
1: bırakacaksın. Hadi bakalım. Oktay kimseye iftira etme. Bırak
9: i̇ftira
1: şimdi.
9: İftira etmiyorum.
1: Ya oğlum sen bunları nereden öğreniyorsun? Bak bunu FETÖ'cüler attı, onu o tweetleri gördük. Sen orada o tweetleri görerek o şeyleri ona göre konuşuyorsun.
9: Siz de biraz kanalı açtınız. Biz de
1: yani bırak kanalı. Yani Emine Hanım ona bir ödül verecek. onu yüreklendirecek kelimeler söyleyecek ve onları gazeteler, televizyonlar yayınlamayacak. Sen ne diyorsun ya? Hadi bakalım işine. Evet, nasıl bir şeydir ya? Ya bot hesaplardan bir mail okuyorlar, ondan sonra böyle olmuş diyor ya. Biz niye görmedik etmedik gazeteci olarak bu kadar ajans, bu kadar televizyon, bu kadar şey. Emine Hanım bir yere gittiğinde, birisine bir ödül verdiğinde, bir ziyaret ettiğinizde hepsi haber oluyor. Nasıl oluyor bu? Efendim buyurun. Alo.
10: Alo.
1: Buyurun efendim.
10: Ataullah Bey'le görüşmeyi istiyorum.
1: Ben kiminle görüşüyorum?
10: Ömer.
1: Ömer Bey, nereden arıyorsunuz beni?
10: Denizli'den.
1: Buyurun Ömer Bey.
10: Ataullah Bey, selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
10: Ben bu hafta çok sevinçliyim.
1: Niye sevmiştiniz efendim?
10: Şimdi bu imza töreni vardı. Reisimizin imza töreni vardı Yemen'de.
1: Evet.
10: Eğer sevinçten neredeyse ağlayacaktım inanın.
1: Mekke anlaşması mı?
10: Ha, Mekke anlaşması.
1: Evet.
10: Peki. Şimdi benim bir önerim var genç babalara. 2001 senesine kadar bütün Müslüman devletlerinin bu şekilde birleşmesine, çocuklarımıza aşılamasına.
1: Evet. Müslüman devletler Avrupa'daki devletler gibi birleşsin mi? Bir pakt mı kursunlar? Ha, ekonomik işbirliği paktı mı kursunlar?
10: Evet.
1: Peki efendim. Ticaret yapsınlar. Anladım.
10: Şimdi NATO'nun 5. maddesinde bize başka devletlerden NATO'nun 5. maddesi devreye girmiyor. Şimdiye kadar Avrupa devletleri bu PKK'yı desteklediler. Yalnız bundan sonra böyle anlaşmalar olduğu müddetçe bir daha sanmıyorum. Bizi yan gözle bakacaklarını sanmıyorum.
1: Gücümüzü birleştirelim. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz Denizli efendim. Evet. Telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyursunlar efendim. Alo.
11: Hayırlı akşamlar.
1: Size de efendim.
11: Ben seni Allah için seviyorum.
1: Ben de seni Allah rızası için seviyorum. Yarından sonra katılırsın. Çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimiz var. Tamam. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Evet sevgili dinleyiciler, dinleyicilerimizi alalım. Hele 2-3 defa gelip ben seni Allah rızası için seviyorum. Ben de seni çok seviyorum abi ya. Nereden çıktı ya? Evet. Bakalım telefon hattımızda kim var? Buyurunuz efendim.
12: Selamun aleyküm Ataullah Bey. Ben Kırıkkale'den Hacı Mustafa İçli.
1: Hoş geldiniz efendim.
12: Allah razı olsun. Allah vatanımızı, milletimizi, dinimizi, devletimizi, birliğimizi, dirliğimizi korusun.
1: Amin.
12: Hiçbir içi bozuğa, hiçbir haine, hiçbir kalleşe fırsat vermesin.
1: Amin.
12: Habibi edibi, yol göstericisi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hürmetine. Çok özür dilerim. Bu FETÖ'cü hainler, kalleşler, Medine Yahudisi Mescid-i Dırarcı, Medine Yahudisinden daha kalleş, daha kahpe, daha alçak, daha çukurlar yani. Öyle olmasa olmadık şeyler olmuş gibi ayaklarını direyerek bir beygir gibi yani o yalan üzerinde alabildiğine ısrarla depinip durmaz yani. Allah bunlara Kahhar ismi şerifi hürmetine tecellisini yapsın da bunları kahru perişan eylesin. Milletimiz birlik, dirlik, huzur içinde kalsın. Vatanın, milletin var olsun inşallah.
1: Amin.
12: Allah'a emanet olun.
1: Güle güle efendim. İyi günler diliyorum
12: efendim. Çok doldum yani.
1: Allah kötüleri def-ü ref etsin diyorlar eskiler. Evet efendim, sağ olun. Evet. Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir reklam arada bir yönetmen de oluyorum. Efendim 0212 454 56 46 telefonlarımız bunlar. Kısa bir reklam sonrasında görüşürüz efendim.
13: Şimdi reklamlar. Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Ücretli reklamlar.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
7: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
8: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT FM.

0: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bu telefonlarla konuşuyoruz efendim. Bugün gündem çok yoğun. Vallahi şimdi demokratikleşmede yeni adımlar da atılıyor. Artık yerel yönetimlerde kayyım yok sevgili dinleyiciler. Bir belediye başkanı bir şekilde görevden alındı, hastalandı ya da vefatı halinde o meclis yeni başkanını seçecek. Bugün DEM Parti heyeti de Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Onu da sizlerle paylaşırım tekrar. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon sevgili dinleyiciler. İçeriden giden şikayetler ve delillerle tabii derdest edildi. Operasyon başladı. Devlet de takip etmiş zaten. Onu da sizlerle paylaşalım. Bugün gün boyu da onun haberleri vardı. Ve fakat efendim işte Müslümanlık üzerinde ya da işte cemaat üzerinde, cemaat deyince biliyorsunuz seküler cemaatler de var, marjinal cemaatler de var. Yani cemaatler şimdi var mıdır bilemiyorum tabii, ne kadar vardır ya da ne kadar cemaatlere benziyor. Ama onun üzerinde efendim dinimize, anlayışımıza, inancımıza falan yönelik eleştiriler de hiç hoş değil. Çünkü bu suçları haşa ve kella efendim inancımız, kültürümüz ya da dinimiz işlemedi. Bunları Alihan Kuriş işlemiş ya da bir insan işlemiş, bir insan topluluğu işlemiş. Lütfen ismini de zaten devlet güzel bir şekilde koymuş. Alihan Kuriş suç örgütü efendim. Evet, telefon hattımızda dinleyicimiz var. Bu arada Ömer Sasonlu da geldi. Yönetmenim, akşam onunla götüreceğiz. Alo. Buyurunuz efendim.
1: Atolla Bey, telefon müsaitse şu 100 bin dolarla ilgili hani masa üstüne nasıl gönderir?
0: Kiminle görüşüyorum efendim?
1: Ben Kayseri'den Bekir.
0: Bekir Hanım. Bey, iyi günler diliyorum. Evet, çok meşgulüz efendim. Sağ olun. Dinleyicimiz var telefon hattımızda. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim.
2: Merhaba Abdullah Bey.
0: Merhaba. İkinci defa arayanlar var. Ben de sizin gibi dinleyiciler ilk defa arayanları alalım diye. Lütfen buyurunuz efendim.
2: Ben Fehmi Gönen, geçenlere yine aramıştım da ben uzun süre yurt dışında yaşadım. Heh. Şu anda Türkiye'deyim. Bu Süleymancılar, aynı Diyanet İşleri Türkistan Birliği Köln'de yapmış olduğu bir merkezimiz var. Diyanet İşleri'nin yönetiminde. Bu Süleymancılara Alman devleti yardım ediyor. Şimdi o Diyanet İşleri Türkistan Birliği'nin binasından daha büyük bina yapıyorlar Köln'de. Yani Diyanet'e karşı. Yani bunlar yurt dışından besleniyorlar. Aynı gülenciler gibi hocam.
0: Alihan Kuriş suç örgütü tabii. Bu evet, suç örgütleri farklı bir şekilde çalışabiliyor. Onu söyleyelim. Olabilir tabii ama Süleymancılar gibi yani buna da atfediliyor. Ve fakat Süleyman Efendi'nin torunu var. Fatih Süleyman Deniz Olgun ya da Süleyman Fatih Deniz Olgun eski milletvekili. Alihan Kuriş'le ilgili belgeleri, bulguları ve şikayetleri devletimizle de paylaşmış.
2: Doğrulara amenna. Evet. Doğru insanlara, inananlara amenna. Ama bunların içinde aynı.
0: Tabii yani insan tabii. Falan diye.
2: Evet. Yani inananları, inanan yani dürüst Müslüman, vatanına, milletine bağlı Müslümanları kullanıyorlar. Kullanıyorlar hocam. İnsanları, evet, yani, inananları kullanıyorlar ya.
0: İnsanlara güvenelim de insanlar yalnız melek de değil, onu da bilelim. Doğru söylüyorsunuz.
2: Kesinlikle. Bu kadar.
0: Peki efendim, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size efendim. Her zaman bekliyoruz. Evet. Telefonlarımız müsait sevgili dinleyiciler. Alıyoruz. Gitti mi dinleyicimiz? Eyvah. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız sevgili dinleyiciler. Yarın Cuma Halk Günü de tabii bekliyoruz ama özellikle bugün çok önemli bir gündem var. Çok önemli, sıcak bir gündem var. Süreçle ilgili özellikle çok önemli bir gündem var. Yani DEM heyeti Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Bunlar çok önemli. O meclisten geçen yasadan sonra, o imzalanan mütabakattan sonra çok ciddi de milletvekilleri desteklediler. CHP'de bir alaca bulacalık var. Kahrekseriyet hayır dedi. Pardon, CHP değil efendim. Yeni Parti'de, bir de zaten İyi Parti öteden beri de tepkisini koymuştu. Yörel yönetimlerde yıllardır tartışılan bir konu vardı. Efendim kayyım ne, kayyım ne, kayyım atamayın gibi falan. Ona da çare var. Yerel yönetimlerde efendim görevden alınan ya da bir şekilde görevini bırakan ya da rahatsız olan bir belediye başkanı yerine yine meclis başkanını seçecek. Efendim buyurun. Alo.
1: Alo.
0: Buyurun efendim.
1: Atallah Bey, telefon müsaitse bir şey, çok önemli bir şey söyleyecektim. Eğer hani ben bir daha aradım.
0: Valla üçüncü defa aradınız. Ben yalnız yalnız teessüflerimi bildireyim. Lütfen buyurun.
1: Bak çok önemli. Ya şimdi bu arkadaşım bir dedi 100 bin dolar nasıl çıkartmışlar, masraf uyuyor mu falan dedi. Hani devletin haberi nasıl olmuyor, niye bu kadar şey bekliyor falan dedi ya. Şimdi bu 100 bin dolar bunlar öyle kolay çıkarıyor ki bu şirketleri...
0: 100 bin dolar değil, 100 milyon.
1: Pardon, 100 milyar dolar, pardon.
0: 100 milyar lira para. Bekir Bey, tamam, bizi tamam, de hata yaptırıyorsunuz.
1: Ben de karıştırdım ya. 100 milyar doları şöyle çıkarıyorlar. Bunlar bir sürü şirket kuruyorlar. Şirketleri böyle. Onlarca şirket kuruyorlar. Bu paralar da bölüyorlar şirketlere. Bölüyor böyle. Oradan... paralar kaybediyorlar şirketler üzerinde, masrafın takip etmesini zorlaştırıyorlar. Parça parça çıkarıyorlar bu paralar. Hani arkadaş dedi ya, ya masraf uyuyor mu, devlet uyuyor mu, niye geç haber oluyor?
0: Bekir Bey, bu sadece bu konuya ait bir şey değil. O arkadaş uyuduğu için haberi yok. Evet. Özellikle FETÖ Türkiye'den giderken, hı-hı, ya da gitmekteyken birçok şirket bu şekilde parayı dışarıya kaçırdı.
1: Evet.
0: Bazı hesaplara göre FETÖ terör örgütü 100 milyar götürdü. Bazılarına göre 100 milyar dolar, bazılarına göre 20 milyar dolar. Ve onları seven çevreleri, neyse iş adamları, bunlar Türkiye'deki parayı götürdüler. O ya da bu şekilde dediğiniz gibi bazı şirketler kurarak onların, evet, üzerinde ya da ortaklıklar yaparak, hı-hı, orada yatırımlar yaparak bu şekilde para çıktı. Bu da öyle çıkmış. 100 bak, milyon bu, TL, 100 milyar TL efendim. Evet,
1: Hakim ve Savcılar Kurulu'ndan biri de var burada. Hem öğretim üyesi profesör, hem de eski Hakimler Savcılar Kurulu'nda görev yapmış Ahmet bilmem ne, bu da FETÖ'cü. Yani tam bunlar bu şebekenin içerisinde FETÖ'cüler de var. Hani FETÖ'nün parmağı var. Bunlar mesela aslında normalde gerçek Süleymancı falan değil. Yani gerçek Süleymancılar böyle değil. Bunları Süleymancıları kullanarak işte vatandaşı kandırmış. Ha, benim babamı bile kandırdılar. Mesela benim babam çok namaz var derdi. Tarikata giderdi. Süleymancılara giderdi.
0: Ya babam, tarikat baba... kim? Hangi tarikat şeyi var mı şimdi? Bilmiyorum.
1: Yok şimdi var.
0: İyi gene... insanlar var tabii.
1: Yok gene de var. Mesela benim babama baba derdi. Bu Süleymancılar FETÖ'cü, bak derdim. Sen Fethullah Gülen sen anlayamıyorsun derdim. Yok oğlum sen bilmiyorsun derdi onu. Öyle bir derdi. Babam bir türlü ikna edemedi. Rahmetlik oldu şimdi de.
0: Bak gene sana söyleyeyim. Allah rahmet etsin. Toptancılık, evet, yapmayalım. Efendim Süleyman Efendi'nin torunu, eski politikacı, milletvekili, evet, evet, Süleyman Fatih Deniz Olgun bu bilgileri devletle paylaşmış, hı-hı, zaten. Tamam?
1: Aynen. Evet. Aynen.
0: Peki çok teşekkür ederiz Bekir Bey. Size iyi günler diliyorum efendim. Evet Bekir Bey içimde kalmasın diye, ya da bilmiyorlar ben anlatayım, biliniyor efendim, Türkiye'de çok paralar gitti, götürüyorlar bir şekilde şirketler, orada ortaklıklar, efendim fabrikalarımızı oraya taşıyorduk, efendim işte orada yatırımlar yapıyoruz falan, bu şekilde bir şeyler oluyor efendim, onu sizlerle paylaşalım. Bu ilk ve yeni değil, siz bakmayın Oktay Bey öyle konuştuğunu. Bunu herkes biliyor, özellikle FETÖ döneminde çok ciddi paralar gitti yani. Öyle böyle değil. Buyurunuz efendim.
3: Çok ciddi paralar gitti yani.
0: Buyurunuz efendim.
4: İyi günler.
0: İyi günler efendim.
4: Bu Süleymancılar değil mi?
0: Süleymancılar Alihan Kuri suç örgütü diyor devlet efendim.
4: Evet efendim, bu Süleyman Sunağan Efendi'nin veya damadının kurduğu bir teşkilat. Bunlar hiçbir zaman aynı İran gibi Türkiye aleyhinde ne yapılması lazım onu yapan bir teşkilat. Yani böyle tarikat marikat gibi.
0: İran benzeri değil efendim bu. Bunlar bunlar Şia değil bunlar efendim.
4: Değil de işte, ama onlar gibi hareket ediyorlar. Bakın o şeyde 28 Şubat olaylarında seçimler tekrarlandığı zaman Refah Partisi'ne onlar toplu olarak oy vermediler. Şimdi Mesut Yılmaz'a oy verdiler. Mesut Yılmaz da başbakan olabilmek için kendisini pijamayla karşılayan beyin evine gitmişti, hatırlarsın.
0: Evet. Aydın Doğan Bey karşılamıştı.
4: Tabii işte yani biliyorum da.
0: 28 Şubat'ta yalnız 28 Şubat'ı yapanlar şeyler, seküler, marjinal gruplar, marjinal cemaatler, seküler cemaatler. Orada dini cemaatler bilhassa ötelenmişti efendim, evet.
4: Ondan sonraki yapılan seçimlerde biz gene kazanacaktık. Yani Erbakan Hoca kazanacaktı ama.
0: Parti kapandı efendim.
4: Kapandı da yani yerine kurulan partinin kazanması ihtimali varken kendileri açıkça söylediler. Biz özellikle Mesut Yılmaz'a verdik oyu dediler. Ondan sonra Mesut Yılmaz millete yarasa dedi. Sonra ismini millet onun yarasa Mesut koydu. Bunları unutmayalım dedi. Evet. Hiçbir, bakın şimdi Türkiye birçok şeyleri halletti. Ben siz biliyorsunuz, şimdi yazarın ismini hatırlayamayacağım, okumuştum geçenlerde de. Şimdi sırada Türkiye için ne var? Şimdi Türkiye bakın nereye halletti. PKK'yı durdurdu. FETÖ'yü durdurdu. Temizledi Türkiye'nin içinden.

0: şurada şu savaş yapıldı, şu anlaşmayla kapatılmış. Halbuki bu savaşın gayesini anlatacaksın çocuklara. Anlatmıyorlar. Tarihin nedenleri vardır, sebepleri vardır ki bir savaş olmuştur. Şimdi Türkiye yeni bir tuzak hazırlanıyor. Adam çıkmış, ben açım açım diye bağırıyor mesela. Birçokları yazmış, şeyde telefonda takip ediyorum da. Birçokları vatandaş diyor ki kıpkırmızı yanakların var diyor. Ben şişkin diyor, nasıl açtın sen diyorlar. Vatandaş doğruyu görüyor ama devletin bunlara karşı tedbir alması lazım. Orada Yahudi boş durmuyor. Yani bunlar hala bizim içinde kim bilir neler hazırlanıyor batıda. Papayla beraber birleşip de neler tuzaklar hazırlanıyor şimdi. Bunlara karşı vatandaşımızın uyanık olması lazım. Uyanık olmak için de biraz tarih dersi de öyle seçmeli ders değil. Bu müzik dersi değil. Ne bileyim, kendinizin yapacağı resim dersi değil ki. Sen de, hem de Osmanlı çocuklarına, Osmanlı torunlarına tarihi seçmeli ders olarak bırakıyorsun, yapıyorsun. Bundan daha acı bir şey olamaz yani siz milletin.
1: Tarih dersi var hanımefendi liselerde ama siz diyorsunuz yoğunlukta okunsun.
0: Seçmeli ders olur mu? Yani Türk tarihini seçmeli ders nasıl yaparsınız Türkiye'de mi? Türkçe ne kadar önemliyse tarihimiz de önemli. Tabii. Tarihini bilmeyen insanların coğrafyasını başkası tespit eder ya. Bu kadar ben öğretmenim, ben kendim muhasebe hocasıyım ben. İlk bir haftayı ben İstiklal Marşı'nın açıklamasını şey yapardım, ders olarak yapardım. Benim dersim muhasebeydi ama ben onun üzerinde dururdum devamlı. Çünkü o derse giren edebiyat hocası bile, genç bir edebiyat hocası, edebiyat dersinden girecek mesela Nedim'in şeysini açıklaması lazım. Ben dedim bu kelimeleri nereden bileceğim ya diyor adam.
1: Anladım.
0: Edebiyattan mezun olmuş ama bu kelimeleri bilmiyor. Ya dedim kitabın arkasında var sözlerin ne manaya geldiğinin. Yani onu bile bilmiyorlar, gençler hiçbir şey bilmiyor. Onun için
1: o zaman yani şöyle diyelim, yani özellikle son 150 yıllık yakın tarihi bir okullarda öğrencilerimize, evlatlarımıza öğretelim efendim tarihimizi.
0: Onu bilmeyen vatandaş bizim yazdıklarımıza hakaretli cevaplar veriyorlar. Sen peki bilmiyorsun ki tarihini kardeşim, yediğin ekmeğe oturduğun vatanın ayağının altından kaydığını söylüyor şey yazar. Neyse ismini tam hatırlayamadım.
1: Evet, neyse.
0: Yani bunları devletimizin düşünmesi lazım kardeşim yani. Sonra bilmeden şey işte dediğim gibi yani plan hazırlanıyor. Yeniden milleti tekrar birbirine düşürecekler.
1: Evet, inşallah yani, öyle bir şey olmayacak. Birleşiyoruz, bütünleşiyoruz, kırgınlıkları yani ortadan kaldırıyoruz.
0: En azı lise mezunu artık vatandaşın, eskiden lise mezunları vali olurdu, paşa olurdu ya.
1: Peki.
0: Şimdi herkes lise mezunu ama kafa boş. Başka şeyler öğretiyorlar çocuğa. Sosyabiliteleri hiç yok. Benim bir torunum var. Zavallı 17-18 yaşında bir kere gidip de şeyden bakkaldan ekmek almamıştır. Habire çocuk ders çalışıyor.
1: Peki.
0: Ne oluyor? Yaptığı ders ne yarıyor? Hiçbir şey. Yani sosyal olarak bir şey yok. Sadece ezbere dayanıyor.
1: Anladım efendim. Çok teşekkür ederiz hanımefendi. İyi akşamlar diliyorum size efendim. Aydınlattınız. Çok güzel hatıralar paylaştınız. Efendim buyurun. Alo.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Hanımefendiye teşekkür için aradım ikinci sefer. Mecbur
1: peki
2: aradım. Aramam
1: bir dinleyicimiz
2: lazım
1: var Osman Bey. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Efendim bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
3: Efendim hayırlı günler diliyorum.
1: Size de hayırlı günler efendim. Hoş geldiniz. Buyurunuz efendim.
3: Hoş bulduk. Efendim Ahmetoğlu Bayram arıyor.
1: Buyursunlar Bayram Bey.
3: Öğretmen hanımefendi hakikaten efendim okullarda ile ilgili falan efendim ben söyleyeyim bir şeyler anlatıyor. Bu konuda müsaade ederseniz biz de bir şey söyleyelim efendim.
1: Buyurun.
3: Osmanlılar zamanında öğretimde efendim marş olarak okuttukları kısa bir şey var. Müsaade edersen efendim onu bir aktarmak istiyorum efendim. Şimdi o marş olarak çocuklara sabah ve akşam şunu okuturlarmış. Hep beraber koru halinde nasıl ki İstiklal Marşı söylüyoruz efendim. Orada diyorlarmış ki efendim yani öğretmenler vazifeli çünkü bütün herkesi bunu okutuyorlar. Efendim geri

0: göğü yaradan, ağaçları donatan, itekleri açtıran bir Allah'tır bir Allah. Yukarı halde söylüyorlar. Allah her yerde hazır. Ne yaparsan görür, ne söylersen işitir, vardır, birdir, büyüktür. Biz Allah'ı severiz. Her emrini dinleriz. 5 vakit namaz kılar, ona isyan etmeyiz. Mümin iyi huyludur, herkes ondan memnundur, kimseye zulmeylemez, kendisi de huzurludur. Efendim bu kadar kısa ve öz. Acaba Milli Eğitim Bakanlığımıza efendim bunu ulaştırırlar da bunu okullara kursa sevinirim efendim.
1: Milli Eğitim Bakanı bunları biliyor. Sizin dediğiniz tabii o çok geçmişte kaldı tarihte. Yani bunu şimdi okusanız, şimdi bir okutsanız öğrenciler bir şey anlamaz. Önce bir altyapısını donatacaksınız. Ne yapacaksınız? Doğru tarihini öğreteceksiniz. Ondan sonra milli ve manevi değerlerini öğreteceksiniz. Bunları bildikten sonra bunu sabah okursa ne anlama geldiğini bilir efendim. Ama gene de faydalı olur. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, 150 sene önce, 100 sene önce okullarda okunan bir marş bugün ne kadar anlaşılır onu bilemiyorum ama çok değerli bir şey söyledi Ahmet Bey. Buyurunuz efendim. Buyurun efendim. Alo.
2: İyi günler.
1: İyi günler efendim.
2: Hatay'dan Bekir Öz.
1: Bekir Bey buyurunuz efendim.
2: Nasılsınız? İyi
1: teşekkür misiniz? Ederim. Sizi sormalı. Sizler de iyisiniz.
2: Şimdi Atı Bey bu terörsüz Türkiye, Türkiye için bence ikinci bir şans.
1: Evet.
2: Biz birinci şansı kaybettik. Daha önce böyle bir girişimde bulundular. Ama gerekli kimse yaptıysa bozdular o anlaşmayı.
1: Evet.
2: Şimdi bu ikinci şansımız, bunu değerlendirmemiz lazım. Buna evet. Sahip çıkmamız lazım. Şimdi buna karşı çıkanlar genelde mevcut iktidarın devam etmesini istemeyen kişiler. İktidara yarayacağı düşüncesiyle buna itiraz ediyorlar, karşı geliyorlar. Büyük bir çoğunlukla kabul edildi ama bu evet oyu verenlerin de tamamı bence samimi değil. Ayıp olmasın diye işte terörle beraber oluyorlar düşüncesiyle evet oyu verdiler. Gene de geçti çok şükür. Şimdi ikinci bir konu bu cemaatler olayı. Bu cemaatleri denetlemek lazım. Bunu denetlemiyorlar. Ya Diyanet'e bağlayacaksın bunları, bir denetim altında olacaklar, ya Milli Eğitim'e bağlayacaksın. Böyle herkes kafasına göre de şey kurup, dernek kurup, cemaat kurup para topluyorlar ya da bir menfaat sağlıyorlar bir şekilde. Antep'te bir şey var, dergah var. Babaları Bilal Baba dediler. Onun oğlu çıktı Hilmi Baba dediler. Onun oğlu çıktı bilmem ne baba dediler. O da öldü. Bu sefer anaları çıktı meydana. Bilmem ne ana demeye başladılar. Ondan sonra torunları yetişti. Bu aileden Osmanlı'nın şeyi gibi yani. Babadan oğula, dededen toruna geçmeye başladı. Para topluyorlar bilmem ne. Yani bu menfaat olmaması lazım bu işlerde. Evet, dini konuları öğretmek lazım. Fakat Diyanete bağlı olarak bence şey yapması lazım. Faaliyet göstermesi lazım bunları. Benden şimdilik bu kadar.
1: Çok güzel. Sevgili dinleyiciler, Alihan Kuris suç örgütünden, bak nereye geldi insanlar, cemaat diyor, cemiyet diyor, din diyor insanlar, hiç kimse Alihan Kuris kimdir, nereden gelmiştir, niye böyle bir şey yapmıştır, niçin yapıyor, bunları araştırmıyorlar. Toptancılık yapıyoruz ya, tak diye birisine gönderiyoruz, daha doğrusu bir yere bağlıyoruz, gidiyoruz. Efendim buyurun. Dinleyicimiz var değil mi Ömerciğim? Hemen alalım efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
3: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim. Radyonuzu kapatın lütfen.
3: Kapattım efendim.
1: Buyursunlar efendim.
3: Vakit de azaldı ya.
1: Buyurunuz efendim.
3: Ben biraz konuşmak istiyorum bu tarikat şey üzerine.
1: Mevzu tarikat değil efendim. Biz suç örgütünü konuşuyoruz.
3: Şimdi suç örgütü.
1: Alihan Kuris suç örgütünü konuşuyoruz.
3: İşte ben de onlarda okudum. 5-6 sene okudum.
1: Ne zaman efendim?
3: 1976'da askere gidinceye kadar onlarda okudum.
1: Ne okudunuz efendim? Ne öğretiyorlardı size?
3: Kur'an-ı Kerim ezberledim.
1: Hafız mısınız siz?
3: Evet. Arapça kitaplarını da okudum. Şimdi bunun hakkında...
1: Hangi Arapça kitaplarını okudunuz?
3: Emsele, bina, avamil, telhis...
1: ne var bu kitapların içinde? Ne anlatılıyor?
3: Arapça öğretmek üzere.
1: Arapça, şimdi, dil öğrendiniz. Gramer mi bunlar?
3: Öğretmek üzere. Nasıl dediniz?
1: Yani Arapça gramer kitapları mı bunlar?
3: Ya işte Arapça gramer kitapları bunlar. Bunları öğrettiler. Fakat ben onlarla 70 askerliğimde geldikten sonra daha sonra o kurslarda yemeklerini yaptım, hizmet ettim yani ta şeye kadar 90'lı yıllara kadar arada bir hizmet ettim, yemekçilik yaptım. Yani içini dışını neyse biliyorum. Fakat bu şimdi Süleymancılar deyince merhum Süleyman Efendi Kur'an okumanın yasaklandığı zamanlarda öncesi bir Menderes öncesi o yıllarda bu gizli saatli her caminin yanına bir Kur'an kursu derneği, bizim Kur'an kursu derneğiydi mesela o zamanları. Daha sonra kurs ve okul talebelerine yardım derneği oldu. 2000'li yıllarda Kemal Kaçar damadı, Süleyman Efendi'nin damadı vefat etti. Vefat ettikten sonra Ulaştırma Bakanı Ahmet Deniz Arif Olgun. Alo.
1: Efendim sizi dinliyoruz.
3: O geçti başa. Fakat bugün bu olay patlak verdikten sonra şey yazarı vardı, Nedim Şener. Ondan çok ilginç bir şey duydum. Ben bunların bu Ahmet Arif Deniz Olgun FETÖ bunlara sızmak için epey uğraşmış. 2000'li yıllarda bunlar Mesut Yılmaz'a buradan 8 otobüs Antalya'ya götürdüler. Araba dolusu, otobüs dolusu miting götürdüler. Hatta Ahmet Hakan Hürriyet'te Mesut Yılmaz'ı Süleymancılar mı uçuruyor diye bir iyi hatırlıyorum. 2002 yılında bir başlık.
1: Abi adam oradan milletvekili oldu ya. Senin dediğin isim milletvekili oldu.
3: Anlattı. Ahmet Arif Deniz Orgun değil mi?
1: Evet.
3: O Ulaştırma Bakanı oldu ya sonradan.
1: Evet.
3: 28 Şubat.
1: Hükümetinde şey oldu. Şimdi bak ben size bir şey söyleyeyim. Bunların hepsini dünyada, Türkiye'de hemen hemen her şeyi herkes biliyor. Mevzu şu: Süleyman Fatih Deniz Olgun, yani onun kardeşi Olgun.
3: Süleyman değil o, Ahmet Arif Deniz Olgun.
1: O ne yapmış biliyor musun?
3: Evet.
1: O bu Alihan Kuris suç örgütüne ilgili delilleri ve ihbarları devletle paylaşmış. Tamam. Yani bunlar bölünmüşler. Evet, şu anda mevzu olan.
3: AK Parti döneminde.
1: Şu anda evet, o da vekil. Şu anda değil ama vekillik yaptı. Şu anda söz konusu olan Süleyman Efendi ya da geçmişteki hayatı cemaati değil. Tabii. Alihan Kuris suç örgütüne yönelik bir operasyondan bahsediyoruz.
3: Şimdiki bu.
1: İyi akşamlar diliyorum size. Evet sevgili dinleyiciler, sürçülisan ettiysem affola, ben Ataoğlu Harvas. İyi akşamlar efendim.
4: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sen de hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: makaleler arasından.
1: Sevgili dinleyiciler merhaba, makaleler arasından programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 13 Ağustos 2026 Salı. Makalelerimizi sizler için Ataullah Arvas seçti. Ana kumanda masamızda Ahmet Kaya bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün seslendirmeye çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er'e ait. Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Ağustos ayının biz Türkleri sevdiğine dair görüşümüzü daha evvel dile getirmiştik. Bu muhabbetin başlangıcı Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Alparslan kumandasındaki Müslüman Türk cihangirlerinin kendilerinin kat kat fazlası Şarki Roma kuvvetlerini mağlup ettiği 26 Ağustos 1071 tarihli Malazgirt zaferidir. Bu topraklarda Allah yolunda cihada böyle çatal yürekli bahadırlarla başlanmış ve zamanın akışı içinde Ağustos ayında daha başka zaferler de kazanmıştık. Andığımız kader kavşağı koşusundan dolayıdır ki önceki yazılarımızda bir Roma hükümdarının ismini aylarımızdan birine kullanma hatasından vazgeçerek Ağustos'un Alparslan ayı yapılmasını teklif etmiştik. Adalar denizine Yunan kralının adını vererek Ege, bir yaz ayımıza Roma kralının ismini vererek Ağustos demişsek ondan durup düşünmek gerekir. 2026'da Alparslan ayı kollarını açarak milletimizi ve ümmetimizi bir kez daha kucakladı. Bu Ağustos'un daha ilk haftasında asrın iki büyük icraatına birden imza attık. Sanki çeliğe çifte su verdik. 7 Ağustos 2026'da Mekke-i Mükerreme'de Kur'an'ın lisanıyla Ümmül Kur'an'da şehirlerin anasında Türkiye, Pakistan ve Arabistan olarak Mekke Savunma Anlaşması'nı imzaladık. Bu büyük başarıya çıkan yürüyüşü Türkiye diplomasi kadroları aylar süren sessiz ve derinden çalışmalarıyla kotardılar. Bu akte Mekke İttifakı, Mekke-i Mükerreme Ahitnamesi, Mekke Antlaşması veya Mekke Paktı denebilir. Şüphesiz resmi kayda girmiş olan ibare ne ise ismi de o olacaktır. Fakat 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne sadece Şehitler Köprüsü, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna terörsüz Türkiye kanunu dendiği gibi Mekke'de 3 kurucu devletin iradesiyle hayata geçen kanuna da halk en kolay telaffuzu seçerek Mekke Ahitnamesi, Mekke İttifakı, Mekke Antlaşması gibi bir ad verecektir. Resmi hüviyetiyle Mekke Ortak Savunma Anlaşması şüphesiz ki Medine vesikasının ruhaniyet ikliminde imzalandı. Medine Sözleşmesi de denen Medine vesikası Hicri 1. yılda miladi 622'de Kahramanlar Serdarı sevgili Peygamberimiz Risalesindeki Müslümanlarla Yahudi ve müşrik temsilcileri arasında akdedildi. Belgenin en mümeyyiz vasfı, belirgin özelliği taraflar arasında diyalog, yani konuşma, müzakere kapılarını açık tutmasıdır. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Siyonist soykırımcı İsrail'in başta Gazze ve Batı Şeria olmak üzere Lübnan dahil bölgede katliam yapıp gasp, işgal ve terör estirdiği, Amerika, İran ve Rusya-Ukrayna arasında savaşın devam ettiği, İsrail'in Kıbrıs'ı satın alımlarla ele geçirme fırsatçılığının sürdüğü günlerle eş zamanlı olarak tanzim edilip imzalandı. Bu denklik Türk devlet aklı tarafından şuurla seçilmiştir. Masada Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ı Başbakan Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'ı Veliaht Muhammed Bin Selman temsil etti. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın öncülüğünde yapılan toplantıdan sonra açıklanan sözleşme metninde en göze çarpan ibare şudur: üye ülkelerden birine yapılan saldırı bütün ortaklara yapılmış sayılır. Bu kayıt NATO'nun 5. maddesini hatırlatmaktadır. Aynı mahiyettedir. Bundan dolayıdır ki iş bu Mekke ittifakına İslam NATO'su diyenler çıkabilmektedir ki bize göre özenti intibağı vereceği için lüzumsuzdur. Anlaşma kendi şahsiyetini kurup korumalı. İmzaların ardından ortak savunma anlaşmasına dair ilk açıklama Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Sayın Erdoğan, anlaşmamız bütün kardeş devletlere açıktır dedi. Bu sözü daha sonraki açıklamalarıyla Hariciye Bakanımız Sayın Hakan Fidan pekiştirdiği gibi 12 Ağustos 2026 günü Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Londra merkezli olarak intişar eden Şarkül Afsat Orta Doğu gazetesine verdiği mülakatta Türkiye olarak gayemizin bütün bölgeyi bu paktın muayedenin çatısı altına almak olduğunu söyledi. Murad edilenin Endonezya'dan Fas'a, Kırım'dan Yemen'e yeşil kuşak olduğunu anlıyoruz. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, İran ve Suudi Arabistan'ı iktisadi sapmalardan, topyekün İslam alemini emperyalistlerin sömürgesinden kurtaran kutlu bir el olabilir. Böylece ümmeti vahide yeniden tesis edilebilir. Terörsüz Türkiye kanunuyla Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın değeri, muhtemelen ajan faaliyetlere rağmen zamanla çok daha iyi anlaşılacaktır kanaatindeyiz. Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er'in makalesini sunduk. Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Sırada Sabah Gazetesi'nden Okan Müderrisoğlu'nun makalesi var. 4000 tır silah ve PKK'nın dolarları. Dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki görüşmelerini başından sonuna kadar ve yakından takip ettim. Bu vesileyle meclis kulisinde farklı partilerden kıymetli isimlerle sohbet etme imkanı buldum. Müzakerelerin daha ilk saatlerinde FETÖ'cü hesapların yaydığı af söylemi bazı milletvekillerinin anlatımlarına da denk düştü. Bu tipik bir taktikti. Ne olduğunu anlatmaya fırsat bulamadan ne olmadığını anlatmak zorunda bırakılmak. Neyse ki işin o kısmı fazla taraftar toplamadı. Yasaya karşı çıkan isimler dahi işin aslına vakıftı. Kaldı ki yasa yapma tekniği açısından da özellikli bir durumu söz konusuydu. Öyle ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısında en geniş siyasi katılımla Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuş, hazırladığı raporda ezici çoğunlukla kabul edilmişti. Meclis üzerine düşen görevi büyük bir sorumluluk ve işine ender rastlanan çoğunlukla yerine getirmiş ve kanun teklifini yasalaştırmıştı. İşte bu yasayı alışılmış yasalardan ayıran en temel özelliği uygulama aşamasında da meclisin aktif biçimde devrede kalacak olması. Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak izleme komisyonu gelişmelerden düzenli olarak haberdar edilecek, gerektiğinde görüş ve öneriler sunarak ileride atılacak yasal adımlara zemin hazırlayacak. Ayrıca yasanın hükümleri yayımladığı ve takvimi belirli bir tarihe de yürürlüğe girmeyecek. Şarta bağlılık esas alınacak. PKK terör örgütü ve bağlı tüm unsurların kesin silah bıraktığı tespit ve teyit edilecek. MGK kararına bağlanmasını müteakiben uygulama dönemi başlayacak. İmralı'nın iddia ettiği gibi devlet tespit, Öcalan taahhüt edecek gibi bir durum yaşanmayacak. Açık kaynak bilgileri de gösteriyor ki istihbarat birimleri PKK'nın silah ve mühimmat envanteriyle ilgili ciddi verilere sahipler. Sahayı düzenli ve canlı takip ediyorlar. Kamuoyuna yansıyan analizlerde ise %100 silahtan arınma noktasında sınırlı ihtiyat payı bırakılıyor. Terör örgütünün %80-90 oranında silahsızlandırılmasının, tehdit olmaktan çıkarılmasının dikkate alınacağı anlaşılıyor. Marjinalleşen ve silah bırakmak istemeyen kimi terör unsurlarıyla aynı tempoda mücadele edileceğinin mesajı veriliyor. Haliyle merak edilen bir diğer hususta Amerika'nın örgüte verdiği silahların akıbeti. Yasa yapmada emeği geçen siyasilerden dinlediğim iki hususu kısaca aktarmak isterim. 1. Hatırlanacağı üzere Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı sözde DEAŞ'la mücadele adı altında Suriye Demokratik Güçleri olarak kurguladığı PKK-YPG terör gruplarını ciddi ölçüde silahlandırmıştı. Hatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 4000 tır silah yardımı yapılmasını net bir dille eleştirmiş, bir terör örgütüyle bir başka terör örgütüne sahip çıkarak mücadele edilemeyeceğini ısrarla vurgulamıştı. Sahi bu silahlara ne oldu? AK Parti yöneticilerinden dinlediğim kadarıyla Amerika bahse konu silahların sofistike olanlarını farklı operasyonlarda kullanmak üzere toplamış. 2. Bir diğer hususta PKK terör örgütünün finansal ağının büyüklüğü ve olacağı. Örgütün nakit akışı yanında stok maddi varlığının ne kadar olduğuna dair değişik tahmin ve hesaplar var. PKK ve türevlerinin likit finansal rezervleri, Avrupa'daki ticari lojistik varlıkları, Kuzey Irak ve Suriye'deki gelir üreten yapıları ve şirket, sivil toplum operasyonu, paravan kuruluşlarla birlikte en az 1,5-3 milyar doları yönettiği, ortalama tahminlerde bu hacmin 10 milyar dolardan az olmadığı, en üst projeksiyonda ise 20 milyar doları aştığı belirtiliyor. Bu hesaplara ilginç yorumu yine kıdemli bir AK Partili isimden dinledim. Aktarımına göre PKK'nın kara parasının tutulduğu paravan şirketler, bu örgütü himaye eden ülkelerin istihbarat servislerinin gizli karanlık operasyonlarının da birer aracıymış. Yani PKK'daki nakit kaynaklar sanılandan az olabilirmiş. Neticede PKK ve bağlı örgütleri hakiki manada tasfiye edildiğine, geriye suç örgütü kimliği ve bununla mücadele kalacak. Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'nun makalesini sunduk. 4000 tır silah ve PKK'nın dolarları. Milliyet gazetesinden Tunca Bengi'nin makalesini sunuyoruz. Yeni partinin meselesi yine kendisi. Türkiye meclisteki tarihi uzlaşıyı, kabul edilen çerçeve yasayı, partilerin duruşunu, sürecin nasıl ilerleyeceğini konuşuyor. Ana muhalefet yeni parti denildiğinde ise gündem parti içi meseleler yine. Genel başkan özel ve kurmaylarının evetlerine karşılık parti grubunun neredeyse üçte ikisinden gelen hayırlar nedeniyle. Buna dönük olarak da hem ekranlarda yeni partinin yankı odaları, sosyal medya platformlarında bile epey yoğun bir tartışma trafiği de yaşandığı yaşanıyor. Hangisi doğru duruş, tavır ya da olası bir kırılmanın işaret fişeği olabilir mi diye. Bu anlamda kafalar karışsa da görüntü açık. Özel siyaseten doğru bir hamle yaptı, grup kararı almadı, vekilleri serbest bıraktı. Ben ve yönetim evet diyeceğiz dedi, bu tavır koymaydı ve süreç lehine önemli bir destekti. Özel CHP Genel Başkanı iken ve CHP'nin meclis komisyonunda yer almasını sağladı, bu açıdan tutarlı hareket etti. O komisyonda yer alıp sonra oylamada daha başka bir görüntü verip hayır deseydi, İyi Parti gibi bir duruş sergileseydi, kendi adına çok büyük bir tutarsızlık olurdu. Dolayısıyla tartışmada esas kafa karıştıran şu noktaya odaklı zaten. Hayır diyenler daha en başta ve blok halinde kararlı bir duruş ortaya koyan İyi Parti gibi gerçekten siyaseten bu işin karşısında mı, yoksa İmamoğlu'nun işaretiyle hareket edilen bir durum mu söz konusu? Bu kapsamda da özel milletvekillerinin çoğunun hayır oyu vereceğini bildiği için mi bağlayıcı bir grup kararı almayıp serbest bıraktı? Grup kararı alsaydı partide çatlak görüntüsü ortaya çıkabilirdi. Almayarak parti içi demokrasiyi işletti algısını oluşturdu gibisinden daha başka bir alt detay, kulis sızıntısı da var. Böyle bakıldığında da görüntüde konunun bir anda yeni partide eskideki bildik o son karar verici kim noktasına çekişmesine evrilmesi gibi bir hava daha baskın sanki. Bu gelişmeler üzerine hayırcı vekillerde yok öyle bir şey, sımsıkı ve kol kola Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in arkasındayız açıklaması yapmak gereğini hissettiler nitekim. Bu meseleyle ilgili kafa karışıklığı bununla bitmiyor. Mesela özel çerçeve yasa oylamasından önce yaptığı konuşmasında kendisi ve parti yöneticilerinin teklife onay vereceğini açıklarken şu vurguyu da yaptı. Bu teklife hayır deme hakkı en çok olan siyasi parti biziz ama öfkemizi milletin geleceğinin önüne koymayacağız, barışın önünde durmayacağız. Bu durumda akla gelen soru da hayır diyenler ne yapmış oluyor ister istemez. İkircikli duruştan kaynaklı siyaset bilimcilerinin de eleştirileri var üstelik. Onlar da şöyle diyorlar. Ülkenin en önemli sorununun çözümüne dönük bir oylamada grubumu serbest bırakıyorum demek, benim parti olarak bu konuda bir politikam yok demektir. Burada liderlik ortaya çıkar. İhtiyatlı iyimserlik tamam ama siyasetçi toplumun önünde yürüyen insanlardır. Partilerin liderlerinin normal vatandaş gibi bir bakalım görelim deme lüksü yoktur. Ön alması, risk alması gerekir. Karşı çıkıyorsa da somut gerekçelerini ortaya koymalıdır. Sokaktaki insanlar, herkes siyasetçinin yüzüne bakıyor. O yüzden bu ikircikli flu tablolar, amalar, fakatlar insanların kafalarını hepten karıştırır. Siyaset gri alanları kaldırmaz. Seçmen, vatandaş oy vereceği, vermeyi düşündüğü partinin tavrını, duruşunu net görmek ister. Yani siyasetçilerin, partilerin farklı görüşü, duruşları olabilir, normal. Eksiklerini de eleştirebilirler. Hayır diyenlerin gerekçelerini, hatta varsa çözüme dönük kafalarındaki formülü de ortaya koymaları gerekir. Kaldı ki bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Terörle, terörizmle mücadelede yeni bir evreye geçiliyor. Böylesine kritik bir aşamada da yeni partinin niyeti ne olursa olsun verdiği hem evet hem hayır görüntüsü sağlıklı bir politika değil. Hele de eğer tartışıldığı gibi gerçekten parti içi çekişmelerden kaynaklı bir durum söz konusuysa hiç değil. Evet oyu veren herkesin kesiştiği tek bir nokta var. Terörsüz Türkiye ve bölge hedefinin başarıya ulaşması zira. Milliyet gazetesinden Tunca Bengi'nin makalesini sunduk. Yeni partinin meselesi yine kendisi. Makaleler arasından programı Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan'ın makalesiyle devam ediyor. Şehit aileleriyle gaziler için yeni düzenleme. Teklifle vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak aylıklar yükseltilecek, bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ödemeler de artırılacak. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanan, malul sayılmayan kamu görevlilerine de 27 bin lira aylık bağlanacak. Peki yeni düzenlemeden kimler nasıl yararlanacak, maaşlar ne kadar artacak? Tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarı asgari ücretin net tutarından az olmayacak. Buna göre ödenecek tutar 28.075 lira olacak ve asgari ücrete göre her yıl yeniden belirlenecek. Bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ödeme net asgari ücretin 2,5 katına çıkarak 70.187 lira olacak. Yeni düzenlemeyle vazife malulü erbaş ve erlerle güvenlik korucuları, askeri öğrenciler, sivillerin aylıklarında da artışa gidiliyor. Artış memur maaşlarındaki ek göstergeye göre belirlenecek. Bu kapsamda 4 yıllık yüksek öğretim mezunları 8. derecenin 1. kademesindekiler gibi emekli keseneğine esas aylıkları üzerinden hesaplanacak tutar, vazife malullüğü aylığı tutarından düşük olmayacak. Yüksek öğrenim mezunları dışındakilere ödenecek tutarsa eğitim durumlarına bakılmaksızın 10. derecenin 1. kademesine göre hesaplanacak. Bu kişiler derece yükseltmeye tabi olacaklar ve 4. dereceye yükselenler için 2100, 3. dereceye yükselenler için 2200, 2. dereceye yükselenler için 3000, 1. dereceye yükselenler içinse 3600 lira ek gösterge rakamı esas alınacak. Vazife malulü erbaş ve erlerle güvenlik korucuları, askeri öğrenciler, sivillere bağlanacak aylık maaş 55.700 liradan düşük olmayacak ve memur maaş katsayısına göre yılda 2 kere yeniden belirlenip artırılacak. Terör eylemi nedeniyle yaralanmış olmakla birlikte malul sayılmayanlara, derece tespiti yapılanların aylıklarına esas gösterge rakamları yükseltilecek ve bu kişilerin aldıkları maaşlar derecesine göre 30 bin ila 42 bin liraya kadar çıkacak. Kanun teklifiyle malul sayılmayan personele yönelik de düzenleme yapıldı. Düzenlemeyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve erler dahil askeri personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları, Emniyet Hizmetleri sınıfı personeli, askeri öğrenciler ve güvenlik korucuları kapsama alındı. Bu kişiler adli tıp uzmanlarının da yer aldığı sağlık kurulundan rapor alacak ve bu kişilere SGK tarafından 28.076 lira maaş bağlanacak. Yeni düzenlemeyle terörle mücadele kapsamında yaralanan ancak mevcut mevzuata göre malul sayılmayanlar hastaneden rapor alabilecek. Rapora konu olayın kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce meydana gelmesi gerekiyor. Rapor başvuruları süresi ise 1 yıl olacak. Yani 1 Eylül tarihinden itibaren 1 yıl içinde bağlı oldukları kuruma başvuru yapabilecekler. Bu kişilere 17.135 gösterge rakamının memur aylık kat sayısıyla çarpı sonucu bulunacak tutarda aylık 28.076 lira bağlanacak. Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan'ın makalesini sunduk. Şehit aileleriyle gaziler için yeni düzenleme. Makaleler arasından programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
0: Reklamlar. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Çatal bıçak temizlerken çatal bıçağınızın üzerinde lekeler olmuşsa onları çamaşır suyuna batırabilirsiniz. Çamaşır suyu hem temizler hem de mikroplardan arındırır. Daha sonra iyice durulamayı unutmayın. Kristalleri yıkadıktan sonra içine sirke ve tuz konulmuş suyla durularsanız pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Çeşitli eşyaların üzerindeki etiket izini mobilya cilası sürüp kuru bezle silerek çıkartabilirsiniz. Çay lekesi, pamuklu ve yünlülerde leke taze ise ılık suyla bastırılmış bir bezle ovulur. Eskimişse içine limon suyu katılmış ılık suda ısıtılmış bir pamuk parçasıyla silinir, ılık suyla çalkalanır.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Makaleler arasından programı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sırada Posta Gazetesi'nden Hakan Çelik'in makalesi var. İkinci bir beyinle yaşama doğru. Geçenlerde yapay zekaya yeni bir otomobil satın alacak olsam benim için neler önerebileceğini sordum. Bir tarafta gösterişli, güçlü ve pahalı bir seçenek, diğer tarafta daha sade, kullanışlı ve akılcı bir station wagon vardı. Teknik özellikleri sıralamasını beklerken karşıma farklı bir değerlendirme çıktı. Konfor sizin için önemli fakat büyük ve hantal otomobillerden hoşlanmıyorsunuz. Temsil kabiliyeti arıyorsunuz ama gösterişi sevmiyorsunuz. Teknolojiye değer veriyor, buna karşılık servis desteği ve uzun ömür konusunda kuşkulu davranıyorsunuz. Kararlarınızda estetik, işlevsellik ve maliyet arasında denge kuruyorsunuz. Bir an durdum. Karşımda yalnızca otomobiller hakkında bilgi veren bir program yoktu. Daha önce söylediğim sözleri bir araya getiriyor, tercihlerimin arkasındaki mantığı anlamaya çalışıyordu. Belki de yapay zeka alanına yaklaşan büyük dönüşüm tam olarak burada başlayacak. Bugün yapay zekaya soru soruyoruz. Yakın gelecekte ise o yalnızca sorularımızı cevaplayan bir program olmaktan çıkacak. Bizi zaman içinde tanıyan, geçmiş kararlarımızı hatırlayan ve bizimle düşünen kişisel bir yol arkadaşına dönüşecek. Fakat burada ciddi bir tehlike de var. Bizi çok iyi tanıyan bir sistem sürekli siz bunu sevmezsiniz diyerek bizi geçmiş tercihlerimizin içine hapsedebilir. Yeni deneyimlere, farklı düşüncelere ve sürprizlere kapatabilir. Oysa iyi bir yapay zeka yardımcısı yalnızca bizi tanımamalı. Gerektiğinde bize itiraz da edebilmeli. Geleceğin en önemli yarışı kimin daha fazla veri sakladığı üzerine olmayacak. Asıl mesele doğru anda doğru bilgiyi hatırlayabilmek olacak. Çünkü sınırsız hafıza iyi yönetilmediği takdirde zekayı arttırmak yerine gürültü üretir. Kalıcı özelliklerimiz zaman içinde değişen tercihlerimiz, devam eden işlerimiz, geçici ihtiyaçlarımız ve artık geçerli olmayan düşüncelerimiz birbirinden ayrılmalı. Bugün yapay zekadan çoğunlukla bilgi, analiz veya metin istiyoruz. Bir sonraki aşamada ise yalnızca fikir vermekle kalmayacak, izin verdiğimiz ölçüde süreci de yönetecek. Cevap verenler bir makine olmaktan çıkıp bizim adımıza süreç yöneten fakat yetkisinin sınırlarını bilen bir yardımcı haline gelecek. Bahçedeki bitkileri kamerayla gösterirken hastalıkları veya yanlış yerleşimleri tespit edebileceğiz. Ustanın yaptığı bir uygulamayı canlı izletip hataları sorabileceğiz. Belki de en şaşırtıcı husus şu: bütün bunların temelinde matematik var. Kelimeler, cümleler ve kavramlar bilgisayar içinde doğrudan anlam olarak bulunmuyor. Kavramlar matematiksel bir uzayda birbirleriyle ilişkili konumlarda temsil ediliyor. Lineer cebir, olasılık, istatistik, optimizasyon ve bilgi teorisi devasa bir hesaplama düzeni içinde birleşiyor. Milyarlarca matematiksel işlemden hiç kimsenin tek tek programlamadığı karmaşık davranışlar ortaya çıkıyor. Müzik de buna benzetilebilir. Bir senfoninin fiziksel temelinde frekanslar, titreşimler, zaman aralıkları ve havadaki basınç dalgaları vardır. Bunların hepsi matematikle açıklanabilir. Fakat Beethoven'ın bir eserinin insanda uyandırdığı duyguyu yalnızca frekansların toplamı diye tarif etmek eserin özünü anlatmaya yetmez. Yapay zekanın temelinde de matematik var. Ancak ortaya çıkan dil, bağlantılar ve muhakemeye benzeyen davranışlar matematiğin son derece karmaşık biçimde örgütlenmesinden doğuyor. Benim tahminim 2 yıl içinde bugünkünden çok daha tutarlı hafıza ve kişiselleştirme sistemleriyle karşılaşacağımız yönünde. 3 ila 5 yıl içinde karar verme tarzımızı anlayan güçlü dijital dayanışmalar yaygınlaşabilir. 5 ila 10 yıl içinde ise bir çeşit ikinci beyin ortaya çıkabilir. Posta Gazetesi'nden Hakan Çelik'in makalesini sunduk. İkinci bir beyinle yaşama doğru.

Makaleler arasından programı Star Gazetesi ile devam ediyor. Bölge kendi düzenini arıyor. Geçen hafta Mekke'de Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ortak savunma anlaşması imzalandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Libya'ya gitti. Trablus ve Bingazi'de temaslarda bulundu. Mahmut Abbas Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şimdi de Kahire'ye gidiyor. Aynı günlerde Gazze'de Hamas'ın silahsızlandırılması, İsrail'in çekilmesi ve savaş sonrası yönetim tartışılıyor. Bütün bu gelişmeleri ayrı ayrı okumak mümkün ama yan yana koyduğumuzda başka bir şey görüyoruz. Bölge kendi düzenini arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şarkül Afsat'a verdiği röportajdaki vurgu önemliydi. Bölgenin sorunlarının bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini söyledi. Mekke'de imzalanan anlaşmayı da bu çerçevede okumak gerekiyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlüsü yeni bir askeri bloktan bahsetmiyorlar. Aksine anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını özellikle vurguluyorlar. Ama ortak bir caydırıcılık kapasitesi oluşturuyorlar. Artık bölge ülkeleri güvenliklerini yalnızca dış garantilere bırakmak istemiyor. Bu önemli bir değişim. Çünkü uzun yıllar boyunca Orta Doğu'daki güvenlik mimarisi büyük ölçüde Amerika'nın askeri varlığı, ikili savunma anlaşmaları ve dışarıdan kurulan ittifaklar üzerinden şekillendi. Şimdi ise başka bir model arayışı var. Bölgesel aktörler birbirleriyle daha fazla konuşuyorlar, ortak mekanizmalar kuruyorlar ve krizleri mümkün olduğunca kendi aralarında yönetmeye çalışıyorlar. Mekke Anlaşması bu sürecin güvenlik ayağı, diplomasi ayağında ise Ankara oldukça hareketli. Türkiye uzun süredir Libya'daki tarafları bir araya getirmeye çalışıyor. Ankara yalnızca tek bir tarafla yürümekten ziyade Libya'nın tamamıyla konuşabilen bir aktör olmaya çalışıyor. Çünkü Libya'da esas mesele devlet kurumlarının nasıl birleşeceği ve ülkenin yeniden nasıl işler hale geleceği. Benzer yaklaşımı Suriye'de de görüyoruz. Ankara parçalı güvenlik alanları yerine merkezi devlet yapısının güçlendirilmesini savunuyor. Gazze'de de mesele giderek aynı noktaya geliyor. Savaş sonrası Gazze'yi kim yönetecek? Hamas silahsızlanacak mı? İsrail çekilecek mi? Filistin yönetimi Gazze'ye hakim olabilecek mi? Aslında bütün sorular tek bir yerde birleşiyor. Gazze'de yeniden bir devlet düzeni kurulabilecek mi? Mahmut Abbas'ın Ankara ziyareti sonrası yaptığı açıklamalarda bu tartışmayı daha açık hale getirdi. Abbas Mekke anlaşmasını yalnızca 3 ülke arasındaki bir savunma anlaşması olarak görmedi. Abbas bölgesel istikrar ve güvenlik açısından bu adımın bir başlangıç olmasını temenni etti. Daha önemlisi Gazze'nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Çünkü Filistin yönetimi de Filistin devletinin geleceğini Gazze'den bağımsız görmüyor. Abbas'ın tek devlet tek silah vurgusuysa meselenin güvenlik boyutunu ortaya koyuyor. Hamas'ın silahsızlandırılması tartışması Filistin'in devletleşmesiyle kesişiyor. Burada esas mesele Hamas'ın silah bırakmasından ziyade silahların kime devredileceği, Gazze'nin kimin egemenliği altında olacağı ve Gazze ile Batı Şeria'nın yeniden aynı siyasi yapı içinde birleşip birleşmeyeceği. Erdoğan'ın Netanyahu hükümetini kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmakla suçlaması da Ankara'nın İsrail politikasını nasıl okuduğunu gösteriyor. Bu değerlendirme yaklaşan İsrail seçimleriyle birlikte daha da anlamlı hale geliyor. Çünkü bölgede savaş sonrası düzen konuşulurken Netanyahu hükümeti güvenliği hala kalıcı askeri kontrol üzerinden tanımlıyor. 7 Ekim 2023 sonrasında Filistin'i tanıyan ülke sayısı arttı ve diplomatik meşruiyet genişledi. Fakat bir devletin tanınmasıyla gerçekten devlet olması aynı şey değil. Devletin milli bir hükümete ve meşru bir güvenlik gücüne ihtiyacı var. Abbas'ın tek devlet tek silah sözü tam da bunu anlatıyor. Filistin devletleşmesinin adımları var. Hamas silah bırakırsa güvenliği kim sağlayacak? İsrail ordusu mu, uluslararası bir güç mü yoksa Filistin devletinin güvenlik kurumları mı?
Trump'ın Gazze yol haritası, Hamas'ın aşamalı olarak silahsızlandırılmasını ve İsrail'in aşamalı şekilde çekilmesini öngörüyor. Hamas bu plana belirli şartlarda kapı açtı. Netanyahu ise önce tamamen silahsızlanma, sonra çekilme diyor. Hamas silah bırakırken İsrail Gazze'den çıkacak mı sorusunun cevabı bölgenin sahiplerinin caydırıcılık gücüyle ilişkili. Netanyahu'nun tavrında yaklaşan İsrail seçimlerinin etkisi de var. 27 Ekim'de yapılacak seçim ve Netanyahu içeride ciddi bir baskı altında. Gazze'den çekilmeye karşı çıkan aşırı sağın desteğine ihtiyacı var. Bu nedenle sert güvenlik siyaseti artık yalnızca dış politika değil, seçim stratejisinin de bir parçası. Fakat meseleyi yalnızca Netanyahu'ya bağlamak yetersiz olacaktır. İsrail'de Gazze üzerindeki işgalin sürdürülmesini isteyen yaklaşım daha geniş bir siyasi tabana sahip. Netanyahu'nun rakipleri arasında da Filistin devletine mesafeli isimler var. Yani Netanyahu giderse bütün sorunların çözüleceğini düşünmek iyimserlik olur. Star gazetesinden Yalçın Yılmaz'ın makalesini sunduk. Bölge kendi düzenini arıyor. Takvim gazetesindeyiz. Hakkı Yalçın'ın makalesi var sırada, veda niyetine. Bundan 40 yıl kadar önce magazin muhabirliği yapıyordum. Sinema emekçilerinden biri ölmüştü de Şişli Camii'nde cenaze namazı kılınıyordu. O sırada sinema sanatçısı rahmetli Nubar Terziyan camiye geldi. Şimdiki gençler tanımaz ama Yeşilçam'ın en nazik emekçilerinden ve içimizden biriydi. Filmlerindeki rollerinde tam adamı. Müslüman cemaate duyduğu saygıya mahsuben pırıl pırıl giysileriyle cenazede tek başına saf tuttu. Çektiğim fotoğraf hala gazetedeki duvarımda çerçeveli. Liseyi bitirdiğimde üniversitede okuyabilmek için işe ihtiyacım vardı. O zamanlar mutfaktaki gaz tüplerinin basıncını ayarlayan dedantör atölyesinde işe başladım. Patronum Ermeniydi, Koko Usta. Daha işe başladığım gün sigortalı olmamı sağladı. Okulu bitirmemde, ilk fotoğraf makinemi almamda emekleri büyüktür. Oysa Milliyet Gazetesi'nde işe başladığım 1979-82 yılına kadar sigortasız çalıştırıldım. Yerimde olsanız hakkınızı kime helal edersiniz? Mark Aryan 60'lı yıllarda ülkemizde yaşamış Ermeni bir şarkıcıdır. Cape de Amor şarkısı sonraki yıllarda Alpay'ın okuduğu Eylül'de Gel şarkısının orijinali. Mark Aryan Türk popu için özel biriydi ve Fransızca şarkılarıyla ülkemizde çok sevildi. Çünkü iyi bir insandı, sanatçıydı, zarifti. YouTube'da bu şarkının videosunun altına yıllar önce yazdıklarım duruyor. Bu insanlar bizim dünyamızı güzelleştirmek için şarkılar söylediler, zerafet gösterdiler, her yerde, her biçimde saygı gösterdiler. Onlar 60 yıl önce postaya verilmiş de şimdilerde bile elimize ulaşan kartpostallardır. Saygının mimarları, sevginin ustaları. Onlar bizdi, biz onlardık. Biz insanları severken nüfus cüzdanlarına bakmamayı çocukken öğrendik bu şarkılarla. O şarkıların dillerde olduğu yıllarda ilkokulu Burgazada'da yatılı okudum. Rum ve Ermeni arkadaşlarımla birlikte her sabah bahçelerden topladıkları çiçekleri getirirlerdi bize. Harika yıllardı. Hiçbirimizin gözünde ve gönlünde ayrımcılık yoktu. Anaç ve Aydın öğretmenlerimiz hep güzel şeyler aşıladılar bizlere. Sevgiyi, saygıyı öğrettiler. Vicdanların sesini dinlemeyi. Türk, Kürt, Ermeni, Rum ne fark eder ki? Sefaletin elini tutup birlikte nöbet tutardık kardeşliğe, barışa. Lisede, üniversitede Kürt arkadaşlarımla birbirimize can verme yarışındaydık. Hala öyleyiz ve hala gül ağacı değilem her gelene eylem türküsünü söylüyoruz birlikte. Önceki gün maziden kanatlanan birkaç kuş geldi omzuma kondu. Hatıralar arasında dolaşmış da birkaç fotoğraf bırakmıştı siyah beyaz. O fotoğrafların altında el yazımızla imzamız duruyor. Bizler dil, din, ırk farkı bilmeyiz ve geçmişe bindiğimiz trenlerde hala el sallıyoruz birbirimize, belki de veda niyetine.

Takvim gazetesinden Hakkı Yalçın'ın makalesini sunduk veda niyetine. Makaleler arasından programı Akit gazetesinden Ali Erkan Kavaklı'nın makalesiyle devam ediyor. Kudüs'ün sahipleri geliyor. Hazreti Ömer Suriye üzerine ordular sevk etti. Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusu birçok şehri fethetti. Halk zaferleri Halid bin Velid'in kazandığını konuşmaya başlayınca halife, Seyfullah unvanlı yenilmez kumandanı Medine'ye çağırdı, görevinden aldı ve onun yerine Hazreti Ubeyde bin Cerrah'ı tayin etti. Hazreti Ömer'e göre zaferi Allah verir. İslam ordularının zaferleri kişilere değil Allah'ın yardımına bağlıdır. Ebu Ubeyde komutasındaki İslam ordusu Suriye'de fetihlere devam etti. Sıra Kudüs'e geldi. Hazreti Ubeyde şehri kuşattı ve Kudüs halkına teslim olun çağrısı yaptı. Kudüs Patriği şehrin anahtarını halifeye teslim etmek istediklerini bildirdi. Talep Hazreti Ömer'e iletildi. Halife kölesiyle Medine'den yola çıktı. Tek develeri vardı. Yol boyunca sırayla biniyorlardı. Kudüs'e yaklaştıklarında deveye binme sırası köleye geldi. Köle konuyu halifeye arz etti. Efendim, her ne kadar sıra benimse de Kudüs'e gireceğiz. Halife olarak sizin devenin üzerinde olmanız daha uygundur. Halk halifeyi kölesinin bindiği devenin yularını çeken biri olarak görmemeli. Sizin deveye binmeniz Müslümanların onuruna daha uygundur. Hazreti Ömer teklifi reddetti. Ona göre önemli olan adaletli davranmak ve hakkın rızasını gözetmekti. İnsanların nasıl karşılayacağının bir önemi yoktu. Devenin yularını çekmeye devam etti. Köle devenin kenarındaydı. Ülkeler fetheden koca devlet başkanı devenin ipi elinde yaya yürüyordu. Köle devenin sırtında halife yaya Kudüs'e girdiler. Halk şehri teslim edecekleri halifeyi bekliyordu. Şehri kuşatmış olan İslam ordusu halifeyi gözlüyordu. Gördükleri manzara karşısında herkesin gözü fal taşı gibi açıldı. İnanılır gibi değildi. Koca halife kölenin bindiği devenin yularını çekiyordu. Zerrece kibir, gurur yoktu. Allah rızası kazanma arzusu halifeyi tevazu dağının tepesine çıkarmıştı ama onun zirve diye bir derdi yoktu. Vicdanı adaletli olmayı, hak ve hukuku yerine getirmeyi emrediyordu. Arabistan, Irak, Suriye, Mısır, Yemen'in hükümdarı Hazreti Ömer şehrin kapısına geldi. Kudüs Patriği şehrin kapısından çıktı. Elindeki anahtarı devenin üstündeki adama değil, yular tutan adama teslim etti. Patrik yardımcısı şaşırdı ve sordu, "Halife Ömer'i nasıl tanıdınız?" Kutsal kitabımızda Kudüs'ün anahtarını, elbisesi yamalı, devesinin yularını çeken ve şehre giren bir adama teslim etmemiz söylenmiştir. Halifeyi böyle tanıdık. Hazreti Ömer 636 yılında gerçekleşen fetihten sonra Kudüs'teki gayrimüslimler için bir serbestlik anlaşması, emanname imzaladı. Müslüman olmayanlar inançlarında serbest bırakılacak, kilise ve havralar açık olacak, ibadetlerini serbestçe yapabileceklerdi. Müslümanların idaresindeki Kudüs'te asırlarca Hristiyan ve Yahudiler ibadetlerini kendi mabetlerinde serbestçe yaptılar. Hazreti Ömer'in şehri fethinden 363 sene sonra 1099'da Haçlı ordusu Kudüs'e girince şehirde korkunç Müslüman katliamı yaptı. Selahaddin Eyyubi 1187'de şehri yeniden fethetti. Hazreti Ömer'in kurduğu hürriyet zeminini yeniden tesis etti. Yavuz Sultan Selim 1517'de Memlük Sultanı Kansu Gavri'yi Mercidabık'ta yenerek Kudüs'ü Osmanlı topraklarına kattı. Yavuz İslam Birliği'ni kurdu ve Müslümanların halifesi oldu.

destekliyorlar, istihbarat desteği veriyorlar, silah ve asker gönderiyorlar. 7 Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Gazze'li katledildi. Filistin kan gölü, Filistinliler kan ağlıyor. Filistin, Gazze ve Kudüs 1948'den beri Ömer'i, Selahaddin'i, Yavuz Sultan Selim'i arıyor. Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez. Hazreti Peygamber küfür devam eder, zulüm devam etmez buyurur. Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye arasında yapılan Mekke Savunma Anlaşması Allah'ın izniyle İslam Savunma Birliği'ne evrilecek. Kudüs, Siyonist zulmünden kurtulacak. İsrail hak ettiği cezayı görecek. Akit gazetesinden Ali Erkan Kavaklı'nın makalesini sunduk. Kudüs'ün sahipleri geliyor. Sevgili dinleyiciler, makaleler arasından programının sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM Haber.
2: İşte ona itirazım yok da. Yani cari kanunlarda bile değişiklikler olacak önümüzdeki süreç içerisinde. Selahattin Demirtaş ne yapar önümüzdeki günlerde? Eğer yeni Türkiye'yi bugünkü konjonktüre uygun, bugünkü sosyolojiye uygun yeni Türkiye'yi içeride iyi takip edebilmiş ve ona uygun politikalar önümüze koyabilirse, biz belki de DEM Partisi'ni ve onun belki önümüzdeki süreçte isim de değiştirebilir. Öyle bir ihtimali düşündüğümü ifade etmek istiyorum.
3: Yine Türkiye Partisi'ni isim değişecek. Ancak yetişiyoruz isimlerine vallahi.
2: Evet, yani şöyle, ben biraz daha şöyle bir şey, bir Türkiye Partisi'ne dönüşme gayretine gireceklerini düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde ideolojik bir parti için onlar da zemin kaybetmiş olacaklar. Çünkü şu anda eğer devlet bu anlamda sorunları bir yere kadar çözüyorsa, bir yerden sonra ihtiyaç kalmayacak bu anlamda. Ama bu sürecin en istikrarlı noktası, hani iki cümleyle ifade edeyim, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, yani Cumhur İttifakı pozisyonunu büyük oranda korumuş olacak ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu anlamda konumu daha güçlenmiş bir şekilde karşımızda duracak. Şu aşamada söyleyeceklerim bunlar.
3: Peki. Gürkan, Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Yeni partiye geçiyor. Biraz hani demin az önce de söyledim, ben biraz daha siyasete bir bakmamız lazım diye. Bir taraftan evet hayır oyları dediler ki işte İyi Parti'ye giden oylar da olabilir mi? Bunlar tartışılmaya başlandı. Yine siyaset hareketlendi. Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den istifa edip yeni partiye gitmesi dün akşam oldu. Çok ses çıkmadı. Ya da bana mı öyle geldi? Neden?
4: Yani siyasi akışın tabiatına uygun. Yani bunun tersi olsaydı ya da tersi durum zaten bir garabetti. Niye hala CHP'de duruyor ki? CHP Kemal Bey'in o partiye döndüğü andan itibaren fiilen Ekrem İmamoğlu'nun dışlandığı bir parti zaten. Aralarındaki hikaye bence başından beri söyledim. Keşke parti içinde kalıp parti için bir mücadele vererek yürüselerdi. Belki bir seçime yetişmeyebilirdi ama daha sağlıklı bir şey olurdu. Şimdi bölündüler ettiler. O bölünlerin belli olduğu andan itibaren zaten Ekrem İmamoğlu artık CHP'de değildi. Arkadaşları, yanındaki insanlar da zaten ayrı bir parti kurdular. Onu da bir an önce kurun diye telkinde bulunan zaten Ekrem İmamoğlu'nun kendisiydi. Dolayısıyla bu ayrılık, istifa kararı şaşırtıcı falan değil. Hatta belki zamanlaması itibariyle öyle değerlendirmeler var. Ben de onlara katılıyorum. Niye dün önceki gün işte istifa etti?
3: Mesela niye 21 Temmuz'da değil?
4: Yani çünkü Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamada yeni partinin tavrı, çatlak görüntüsü, o çatlağın yarattığı, toplumda yarattığı kargaşa, tartışma, genel başkanın görüntüsü.

0: üçünün azınlıkta kalması gibi garabet bir durumlar. Bu tartışma bir yeni partiyi yıpratmaya başlamıştı. Biraz gündemi etkilemek, zaten olacak olan bir istifayı doğru bir zamanlamayla yaparak gündem dışı, bu konuyu gündem dışına taşımak gibi bir düşünce olabilir. Öyledir demiyorum. Bir işe de yaramış olur böylece bu istifa. Zaten belli olan bir istifaydı. Niye geçen hafta? Geçen hafta da olabilirdi. Önümüzdeki hafta da olabilirdi. Daha önceki haftalarda da olabilirdi. Beklenen bir istifaydı. Zamanlaması da ben böyle bir hesapta olabileceğini düşünüyorum. Zira o oylamadaki iş bayağı bir kriz yarattı ve daha da yaratacak, yani partinin kimliğiyle, Özgür Özel'in liderliğiyle ilgili çok ciddi soru işaretleri doğdu.
1: Hibrit yeni nesil dedi Özgür Özel. Eğer biz hayır deseydik barışın önünde diye, hani bize böyle bir şey söylenecekti. Eğer bir karar almış olsaydık hayır diyen arkadaşlarımız olacaktı. Yine bir disiplin bozulması olacaktı. O yüzden serbest bıraktık dedi. Beni kürsüde dinleyin, ikna edeceğim sizi dedi. Yeni nesil bir siyaset yapıyoruz dedi.
0: Hiç ilah tutar tarafı yoktur. Bu hibrit siyasetiyle, yeni bir yaklaşımla, yeni nesil yaklaşımla izah edilebilir bir durum yoktur. Biz siyaseti biraz biliriz. Yani bu böyle olmaz. Bakın, partiyi serbest bırakmak bir siyaset usulüdür. Bırakabilirsiniz. Hatta çok önemli konularda da bırakabilirsiniz. Partiyi vicdanlarınızla baş başa bırakıyorum diyebilirsiniz. Bu öyle bir konu mu? Siyaset yapıyorsunuz. Şu anda yeni parti bu hamlesiyle ben siyaset yapmıyorum dedi. Siyaset dışı. Kendini siyasetin dışına attı. Bir kararım yok benim dedi. Hatta genel başkan, ya şahsen benim bir kararım var. Partili arkadaşlarımla da bunu tavsiye ediyorum. Ama gene kendileri bilir. Hatta bir de bölgelerini hassasiyetine bakarak oy versinler gibi. Ne dediği belli olmayan. Ya ne dedi? Dedi ki barışın önünde engel olmayacağız biz dedi. Çoğunluğu partinin, milletvekillerinin bu yönde oy kullandılar. Barışın önünde fiilen engel olmak görüntüsü gibi bir tablo ortaya çıktı. Dedi ki bölgelerinin hassasiyetine göre davranacaklar. Kendi bölgesinden, Manisa'dan milletvekilleri, iki milletvekili hayır oyu kullandı, kendisi evet kullanırken. Ama benim için daha önemlisi, bir genel başkan bir partide azınlığa düşmez. Yani böyle hayati bir konuda, ülkenin
1: yani
0: en önemli
1: 54'e
0: konusunda.
1: Anladım. Yani evet, hayırlar daha fazla geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de katılmayanlar vardı ama yeni partide hayırlar evetten daha fazlaydı.
0: Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde, yani Kemal Bey'in başına geçtiği, mahkeme kararıyla geçtiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde her türlü garabet olabilir. Başka bir resim oluştu orada. Mahkeme kararıyla bir genel başkan durumu var. Orada bir siyaset dışı anormal durumlar var. Ama burada siz bir de kendi arkadaşlarınızla ayrılıyorsunuz. Ve partinin, CHP'nin büyük bir parçasını götürerek ayrılıyorsunuz. Bu da siyasi tarihimizde ilk defa oluyor. Yani parti oraya taşınıyormuş gibi bir görüntü. Beğenmediğiniz, sevmediğiniz veya sizinle birlikte olmayan arkadaşlarınız orada kalmışlar. Hep beraber siyaset yapmak üzere gittiğiniz bir grup. 90-91 kişisiniz. Ve çoğunluğunuz genel başkanla aynı fikirde değil. Hangi konuda? Ülkenin en önemli konusunda. Neye rağmen? Genel başkanın bence şu yönde oy kullanmamız lazım arkadaşlar demesine rağmen. Hangi gerekçeyle? Bölgelerinizin hassasiyetine göre de bakabilirsiniz. Manisa ise en az 15 tane, Nedim de anlattı biraz önce, ilde o yönde ve bu yönde evet ve hayır diyenler. Yani hiçbir argümanın ilah tutar tarafı yok ve genel başkan azınlıkta kalmış ve siyaset yapamaz hale gelmiş. Bakın, İyi Parti ne dedi? Hayır dedi. Gerekçelendirdi. Başından beri hayır diyor. Milletvekilleri de hayır dedi. AK Parti, MHP, evet biz bunun arkasındayız dediler. Ona göre oy kullandılar. Tarih bizi yazacak. Sizi de yazacak. Ve bu dönemi yazdığı zaman yeni parti ülkenin en önemli meselesinde, 40 yıllık terör meselesinde hayati bir oylama, evet diyebilir, hayır diyebilir, o ayrı bir tartışmadır, ne dedi diye yazdığında evet mi dedi, hayır mı dedi? İyi Parti'nin ne dediği belli, MHP'nin ne dediği belli ama İyi Parti'nin yeni partinin ne dediği belli değil. Ya evet dedi işte, hayır demedi. 54 hayır, 33 evet. Ya işte hayır dedi, tam da hayır demedi. Genel Başkan, biz barışın önünde engel olmayacağız, bizim politikamız budur dedi.
1: Peki bu bir strateji olamaz mı Gürkan?
0: Bu bir strateji olamaz. Kimse kusura bakmasın. Anladım. Böyle bir strateji olmaz. Bu nedir biliyor musunuz? Bu ağır bir taban baskısı var. Bakın, ağır bir taban baskısı var. Bu çok anlaşılabilir bir şey, bir taban baskısı var. Taban baskısı var da sorarlar insana, siyasetçiye. Siyaset yapıyorsunuz, liderlik nerede? parti kimliği nerede, parti politikaları nerede? Yani diyorsun ki genel başkan olarak, ya bu, ben barışın önüne engel mi koyacağım diyorsun. Bir örgüt var, 40 yıldır mücadele ediyoruz, silah bırakıyor, buna hayır mı diyeceğim diyorsun. Buna politika derler. Parti bu politikaya evet demiyor. O zaman parti nerede kaldı? Evet, dediğin doğru. Genel başkanın, ben şahsen hem tavrının hem konuşmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Parti ne oldu? Partiyi yönetememişsin. Partiyi bu politikaya rahmet edememişsin. Uyumlu hale getirememişsin. Liderlik kitleleri, biz yani lider dediğin, yani Devlet Bey'in durumu mesela daha mı kolay?
1: Çok
0: Devlet Bey'in tabanı, MHP'nin tabanı bu işlerden çok mu memnun? İki yıldır çok mu memnundu? Liderlik bir tabanı, işte ülke çıkarları, uzun vadeli menfaat analizleri, siyaset analizidir bu, jeopolitik analizdir, devlet aklıdır, şudur budur. Bir karar verirsiniz. Nitekim yani Özgür Bey de bu kararı vermiş, şahsi kararını. Ama kitlesini taşıyamıyor. Kitlesini taşıyamıyor. Tabii burada bir soru işareti daha var. Bu liderlik meselesinde iki başlılık durumu da zihinlerde soru işareti. Benim zihnimde soru işareti. Bu partiyi Özgür Özel mi yönetiyor? Ekrem İmamoğlu mu yönetiyor? Peki. Acaba bu son olayda İmamoğlu, Silivri üzerinden bir telkin geldi mi, gelmedi mi? Acaba Dilek İmamoğlu'nun o tweet mesajı milletvekillerini etkiledi mi, etkilemedi mi? Şimdi böyle parti olmuyor ama. Kusura bakmayın, böyle bir parti olmuyor. Hele hayati böyle bir konuda kendinizi siyasetsizliğe mahkum etmiş durumdasınız. Çok vahim bir durumdur.
1: Mehmet Ali Kulat, ne diyorsunuz?
2: Yani şöyle, öncelikli olarak orada bir ifade kullandı ki tabanlarının sesini ifadesini kullandı. Bu bir kere anayasaya aykırı bir değerlendirme. Neden? Milletvekilleri bütün ülkenin tabanıyla hareket ederler. Yani bir milletvekili mesela Muğla milletvekilidir ama Ağrı'ya gittiğinde de aynı milletvekili hak yetkilerini kullandığı gibi oranın insanların da vekilidir normal itibarıyla. Bu bir işi. İki, şurası çok önemli. Şimdi biz niye yeni partiyi konuşuyoruz? Bir sürü parti vardı orada. Çünkü yeni partinin ilk sınavıydı bu. Biz yeni parti siyasetin neresinde duracak? Nasıl bir strateji uygulayacak? Ne kadar hazırlıklı, onu görmek istedik aslında. Gördük ki yeni parti hiç hazırlıklı değil. İki başlılığını, belki birden fazla başlılığını gösteriyor. Üç, yani evet dediğinde de arkasındaki kitleyi taşıyamayacağını, hayır dediğinde de milletvekili olarak daha birkaç gün önce başka bir partiden gelen vekilleri arkasında taşıyamayacağını görmüş olmalı ki Özgür Bey böyle bir tavır ortaya koydu. Yani öyle hibrit vesaire gibi değerlendirmeler, çok böyle gençler çok başka türlü bakıyorlar falan, çok da öyle bir şey değil bu. Yani altı dolan bir ifade değil. Burada bir durum var, ortaya fiili bir durum çıktı. Bu duruma şimdi siz topluma bunu nasıl izah ederim üzerinden, bir hibrit formülü üzerinden değerlendirme yapıyorsunuz. Doğrusu bu süreç içerisinde tutarlı bir duruş önemli. Biraz önce de söyledim. Yani toplumda endişeli imserler var, endişeli kötümserler var, halen endişeleri olanlar var. Evet diyenlerin hepsi bu konuda mutlak bir bütün sorun çözülmüştür demiyor. Hayır diyenlerin hepsi bu konu kesinlikle her yönüyle kötüdür diye bakamaz. Çünkü terörlü Türkiye'yi kimse sevemez yani. Terörlü Türkiye'yi herkes istiyor. Ama dün yaşanmış olan, düne ait kötü hikayeler bizim farklı endişeler duymamıza neden oluyor. Bunun için önümüzdeki sürecin yönetimi konusunda şimdi yeni parti ne diyecek? Yani nasıl bir süreç takibi yapacak? Evet mi dedi, hayır mı dedi? Önümüzdeki günlerde ne diyecek?
1: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmış olsalardı, yeni bir parti kurulmamış olsaydı, biz yine aynı tartışmayı Cumhuriyet Halk Partisi'nde görecektik sanıyorum.
2: Ya şöyle, burada ilginç bir başka boyut daha var. Mesela bu konuyla ilgili bir Anayasa Mahkemesi'ne özellikle sürecin ilerleyen zamanlarında kapsamın genişletilmesi vesaire gibi konularla ilgili gidilebilir mi diye baktığınızda ana muhalefet gidecek böyle bir şey olursa. Ana muhalefet de şu anda kafası karışık olduğu için, yani anayasamız gereği Türkiye'de demokrasinin, parlamento içerisindeki demokrasi anlamında söylüyorum, denetim mekanizması var. Ana muhalefetin böyle bir görevi var. Ana muhalefet de iktidarları denetlemek üzere konumlanmış. Şu anda bu denetim mekanizmasından uzak bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olsalardı nasıl olurdu? Bilmiyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olsalardı. Ama şu anki Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşmuyoruz. Gürkan haklı bir şey söyledi. Yani çünkü orada bir atanmış, bir yere kadar bir mahkeme kararı sonunda
3: oraya gelmiş bir durum söz konusu. Ve orada yani eleştirilebilir bir yapı, bir de sayısal olarak ana muhalefet değil onların durumu. Burada ciddi bir kafa karışıklığı olduğu anlaşılıyor. Ama önümüzdeki süreçte bu nereye doğru evrilir doğrusu bilmiyorum. Evet. Hani biraz önce Ekrem Bey yaklaşımında da bir şey söylemişti.
1: Mehmet Ali Bey enteresan bir şekilde zaten kafamız karışık diyorlar. Yani
3: evet, yeni tam da o. Yani
1: zaten diyorlar ki kafamız karışık diyorlar zaten. Yani işte yeni anayasa için bir şey mi ya da işte başka bir şeyler mi falan, kendi çaplarında zaten algılamadıklarını ve kafalarının karışık olduğu için kimisi evet diyor, kimisi hayır diyor diye okudum ben. Yani şöyle, açıklamaları o yönde.
2: Şöyle bir taraftan da yani biraz önce ifade edildi. Partinin genel başkanı evet yani müracaat etme biçimleri üzerinden de söylüyorum. Vekillerin tercihi üzerinden söylüyorum. Özgür Özel tamam da. Acaba partiyi bu anlamda mutlak yöneten kişi Özgür Özel mi yoksa Sayın Ekrem İmamoğlu mu? Yani ya da Sayın Ekrem İmamoğlu'nun değerlendirmesini eşinin atmış olduğu tweet üzerinden bir mesaj olarak okuyup farklı tavırlar geliştiren bir vekiller grubu oluştu mu? Dolayısıyla bir netlik, net bir fotoğraf yok ortada. Yani ciddi bir kafa karışıklığı evet ifade ediyoruz ama bu kafa karışıklığı önümüzdeki süreç içerisinde de var. Bakın 400 küsür milletvekiliyle ki çok yüksek bir rakam, 467 rakamı. Bu rakamla siz mecliste bu çerçeve yasayı çıkarmışsanız bunun Türkçesi şudur. Eğer çok büyük provokatif bir olay olmazsa, çok yani Allah esirgesin, çok farklı bazı olaylar olmazsa önümüzdeki süreçte bu işin mütemmimi cüzü diyebileceğimiz, tamamlayıcısı diyebileceğimiz yasalarda da hatta anayasa değişikliğinde de rahatlıkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir anayasa değişikliğini, bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi bünyesinde bir anayasa değişikliğinin çıkabilmesi muhtemel artık. Yani kimse bu konuda büyük bir tereddütün içerisine girmez. Eğer çok sıra dışı bir gelişme olmazsa. Dolayısıyla şu anda bana göre hükümetin, Sayın Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın elini son derece rahatlatan bir süreç başlamıştır diyebiliriz.
1: Peki. Peki. Gürkan Zengin, bu arada işte ya belediye başkanlarının da geçişleri var da yarın hazırlık var, 25. yıl AK Parti'nin ve yeni belediye başkanlarının da geçmesi bekleniyor. Yani yine siyaset hareketli. Öte yandan birçok, şimdi Mehmet Ali Kulat da kamuoyu araştırmacısı olduğu için yani sizi es geçmek istemiyorum. Bir taraftan da üst üste Gürkan, sen de görüyorsun işte Sonar, Genar, Metropol bugün devamlı açıklama yapıyor, Asal. Tabii bir de böyle çok taraf olduğunu düşündüğümüz bazı şirketler de var. Ya hiçbirisi birbirine benzemiyor. Ve üst üste sanki bir seçim dönemine girmişçesine anketler gelmeye başladı. Ne diyorsun?
0: Vallahi Mehmet Ali Bey'in söylediğine katılıyorum. Bu tablo önümüzdeki dönem siyaseti etkileyecek ve muhalefet siyaseti açısından bakıldığında iyi bir resim değil. AK Parti, MHP ve DEM'in biraz daha destekle zaten yani referandumlu anayasayı değiştirme imkanına kavuştuklarını görüyoruz.
1: Zaten çok özür dilerim. Numan yani Kurtulmuş dedi ki şey de oldu, olgunlaştı da dedi anayasaya. Yeni anayasa dönemi de olgunlaştı görüyoruz ki dedi.
0: Evet, yani 20-21 eksikle referandumsuz anayasa değişikliği bile gündeme gelir. Doğru. Ama hani konu doğru, hayati olduğu geçerse için mutlaka referanduma gidilir. Mutlaka referanduma gidilecektir. Bunu da söylüyorlar zaten. Referanduma gidilmeden bu meseleyle ilgili anayasa değişiklikleri yapılması o kadar kolay bir şey değil. Ama referandum imkanını, anayasayı değiştirip referanduma götürme imkanını bu tablo veriyor. Seçim, erken seçim, seçimi erken alma imkanlarını veriyor. Böyle bir tablo var. Muhalef iktidar bloku açısından demi de eklediğimiz zaman böyle bir tablo ortaya çıkabiliyor. CHP'yi de belki eklemek yanlış olmayacak ama yeni parti açısından bakıldığı zaman, muhalefet siyaseti açısından bakıldığı zaman, parlamento içi veya dışı, bugünkü tablo pek parlak bir tablo değil. Anketlere gelelim. Anketler şunu gösteriyor, bunu gösteriyor, böyle garip garip anketler. Ya 7 genel seçim kaybetmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi, yeni parti, o blok, yani bunları ben birlikte değerlendiriyorum. Daha yeni ayrıldılar. Özgür Bey de 2011'den beri CHP'nin içinde, Kemal Bey'in yanında 2023'e kadar. Öyle baktığında 2023 olur mu? 2025'e kadar. Evet. 3 ay öncesine kadar. Oradaydılar. Blok değerlendiriyorum. Öyle baktığınız zaman 7 genel seçimi üst üste kaybetmişsiniz. Ve bu seçimler kaybedilirken birkaç ay öncesinde veya bir yıl öncesinden başlayarak önünüze konulan bütün anketlerde aman da şöyle kazanıyoruz, aman da böyle kazanıyoruz. 5 puan önündeyiz, 3 puan önündeyiz. Havaları basmışsınız amiyane tabirle. Önünüze böyle anketler gelmiş. Hiç kimse dememiş size kaybediyorsunuz. Adayınız yanlış, yapmayın veya politikanız yanlış, değiştirin. Dış politikada böyle, işte adayda böyle, temel yaklaşımlarda böyle, Kürt meselesinde böyle. Bunlar size denilmemiş. 7 genel seçim ya 1, 2 değil, 3, 4 değil, 5, 6 değil. 7 genel seçim kaybedilmiş. Şimdi 8'e giderken diyorsunuz ki bizim önümüze anketler geliyor, bu sefer kazanacağız. Yani Türkiye'deki siyaset kültürü, muhalefet siyaseti kültürü açısından bana çok ciddi işaretler veriyor da bu dilim ifade etmeye yanaşıyor. Yani ifade etmek istemediğim tablolar. 7 genel seçim kaybettikten sonra ben o araştırma şirketlerini yakarım yani. Bir dakika derim ya. Bana kaç seçimdir ne anlattınız? Ya da ben, sizler değilsiniz belki ama başka anket şirketleri tarafından başıma neler neler geldi. Ben artık yoğurtları üfleye üfleye yerim kardeşim derim, değil mi? Yani bunlara bak abi, biz iyiyiz ya, kazanıyoruz ya, gidiyoruz. Topluma bakın. Ben topluma baktığım zaman bu muhalefetin bir heyecan yarattığını görmüyorum. Ha, iktidarın zaten çoktan halk desteğiyle ilgili sorunlar yaşadığını düşünüyorum. Eski AK Parti olmadığını görüyorum. Milletin çok ciddi soru işaretleri olduğunu, yeni bir arayış içinde olduğunu görüyorum. Ama mesele şu, iktidar bu kadar derin ve muhteşem muhalefet açısından bakıldığı zaman bir boşluk yaratmışken, ki bu boşluk var, hep var. Muhalefet, yani alternatif siyasetin o boşluğu doldurması beklenir. O inandırıcılığı koyabilmesi, o cesareti. Hani diyor ya işte, ya şaşırdık, biz kararsız kaldık, bilemedik. İşte böyle bir şey yok. Türkiye öyle kararsız kalarak yönetilmez. Ana muhalefetsiniz, iktidara gelmeye en önemli adaysınız. Biz kararsız kaldık. Bakıyoruz, hibrit siyaset yapıyoruz. Siz idareyi maslahat yapıyorsunuz. Türk seçmeni idareyi maslahata, devleti emanet etmez. Bu coğrafya idareyi maslahatla idare edilebilecek bir ülke değil yani burası. Bu coğrafyada bu olmaz. Dolayısıyla 7 seçimi kaybetmenizin de bir sebebi olmalı. Belki 2002-2007 hadi. Ama 11, 15, 15'teki seçim, 18, 23. Bakın, anladım. Son seçimi iktidar partisi kazanmadı. Muhalefet partisi kaybetti. İktidarın kazandığı bir seçim yok. Muhalefetin kaybettiği bir seçim var. Birkaç seçim geriye de bu mantığı götürebilirsiniz. Benim gördüğüm, kimse kusura bakmasın, 2027'nin sonunda mı olacak, 2028'in Nisan'ında mı olacak? 8. genel seçim mağlubiyetine doğru gidiyorlar. Mecliste genel kurulda ortaya çıkan son tablo da bana bir kez daha bunu teyit etti. Ağızlarından çıkan laflara bakıyorum. Hal-ü etvarı derler Osmanlı. Tavırlarına, yaklaşımlarına, konuşmalarına bakıyorum. Toplumdaki duruma bakıyorum. Hiç öyle muhalefet anketlerinin duymak istediği şeyleri onlara söylüyor olabilirler ama benim gördüğüm hiç öyle bir tablo yok maalesef.
1: Peki. Bu arada Müslüm Sarı'dan bir açıklama gelmiş. Ekrem İmamoğlu'nun istifası ile ilgili geç kalınmış bir istifa diyorlar. Şöyle ki, bir siyasi partinin üyesiyken başka bir siyasi partinin genel başkanına genel başkanım diye hitap etmesi, başka bir partinin kuruluş süreçlerinde yer alması kabul edilemez bir durumdur. Geç kalmış bir karardır. Mesela Mehmet Ali Kulat böyle bir durumda Cumhuriyet Halk Partisi bir disiplin süreci başlatabilir miydi Ekrem İmamoğlu için? Çünkü diyorlar ki başka bir siyasi partinin genel başkanına sayın genel başkanım diyorlar ve o parti için çalışıyor. Peki soru şu, Cumhuriyet Halk Partisi neden ihraç etmedi Ekrem İmamoğlu'nu? Ekrem İmamoğlu da neden ilk günden, bir kez daha soruyorum, neden ilk günden ayrılmadı sorusunu bir kez daha soruyorum.
2: Şöyle, bu muhtemelen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin tabanına yönelik zaten istifa edecek. Dolayısıyla biz tabiri caizse ihraç etmeyelim. Kendi tabanımız, çünkü sonuç itibariyle bunlar bizim tabanımız. Tabanımızı küstürmeyelim.
1: Anladım. Üzerinden yani bir kesim ben göndermeyeyim, o gitsin diyor. Diğer tarafta ben gitmeyeyim, onlar beni göndersin diye bekliyor. Dolayısıyla yani, böyle bir durum oldu.
2: Beklenti olmuştur, doğru. Ama ben Gökhan Bey'in söylediği, işi Gürkan Bey'in söylediği bir şeyi ifade etmek isterim. Kamuoyu araştırmacısı olarak. Yani şurası önemli. Tabii kamuoyu araştırmaları hangi teknikle, hangi taktikle yapıyorlar, hangi örneklemi kullanıyorlar. Doğrusu başka firmaların değerlendirmesiyle ilgili yıllardır bu işi yapan, bu işin de artık eskilerinden sayılan birisi olarak firmalarla ilgili değerlendirmeler yapmak istemem. Ama şunu ifade ederim. Katıldığım bir bölümü var, bu çok önemli. Türkiye'nin evet sosyolojisinde yaşanan problemler, şartlar vesaireler var ama genel itibarıyla da Türkiye %65'i sağ, %35'i sol olan bir ülke aslında genel itibarıyla. Burada çok büyük bir değişim olmuyor. Evet, dünkü kadar şöyle bir değerlendirme yok. Yani bir 20 yıl öncenin Türkiye'sinde insanlar kendilerini tek sıfatla tarif ediyorlardı. Mesela diyordu ki ben dindarım ya da ben milliyetçiyim, ben işte solcuyum, bir şey diyordu yani. Ama şimdi öyle demiyorlar. Şimdi birkaç kavramla kendilerini ifade ediyorlar ama her şeye rağmen hala bu temel duruş devam ediyor. Dolayısıyla biz hiçbir araştırmada bugün
1: bir dakika yani siz bu arada değil, Mehmet Ali Bey, siz bugün yeni bir araştırma bir saat önce paylaşmışsınız.
2: Bizim de dünden duyurduk yayından önce.
1: Şimdi bugün, lütfen söyleyin.
2: Bugün saat 6 itibariyle paylaşacağımızı diyor söyledik. Abonelerimize sunduktan sonra paylaşıyoruz. Biz tabii araştırmamızı yüz yüze yapıyoruz. Önce onu söyleyeyim. Başkaları farklı şekillerde yapıyorlar. Bu onlar kötü, bizimki iyi anlamına gelmiyor. Genellikle de yaklaşık olarak işte bir haftayı bulan bir çalışma zinciri oluyor sahada bir hafta kadar. Bizimki 1 ile 9 arasında Ağustos ayında yapılan bir araştırma, 3200 kişiyle yapılan bir araştırma.
1: Arkadaşlar 3200... tweet'i verebiliyorsanız, Mehmet Ali Bey'in tweet'ini ekrana verebiliyorsanız, çünkü konuğumuz olarak sürer mi biraz? Peki, tamam.
2: Yani şöyle, bu 3200 kişiyle yapmamızın gerekçesi de şu, biz sürekli belli rakamlarla yapıyoruz. Türkiye seçmeninin ya 10.000'de biriyle ya 20.000'de biriyle yapıyoruz. Bu bizim artık abonelerimize de taahhütümüz halinde. Türkiye'nin 20.000'de biriyle 18 yaş üstü seçmeni 64 milyon, işte onun 20.000'de biri 3200 kişi. Onunla yine TÜİK verilerine uygun, teknik konulara boğmak istemem, yapılan bir araştırma bu. Bu araştırmada biz AK Parti'nin, hemen şunu söyleyeyim, bu araştırmanın belki pek çok araştırmadan farklı tarafı da şu, sandığa gidip oy kullanacağım diyen seçmenlere soruldu. Önce onu söyleyeyim. Diğer sorulardan mesela diyor ki ben sandığa gitmeyeceğim, biz başka sorular da sorduk, terör Türkiye vesaire, oralardaki cevaplar hariç 3200 kişi bize şunu söylemiş, ben sandığa gideceğim ve oy kullanacağım. Sonra biz bunlara sormuşuz, hangi partiye oy vereceksin, yaklaşık 5 puanlık bir bölümü bu oy kullanacağını söyleyenlerin kararsız olduğunu ifade etmişler. Geri kalan seçmene baktığımızda seçmen bize şunu söylemiş, bu bizim için önemli. AK Parti diyenler, o 5 puanı da matematiksel dağıttığımızda 32'nin üzerine çıkmış durumda. Bunu niye söylüyorum?
1: 32.1 vermişsiniz,
2: evet,
1: AK Parti.
2: Evet, yani epey bir zamandır 31-30 bantında bir AK Parti vardı. Gürkan Bey'in söylediğini yine teyit eden bir şey olsun diye söylüyorum. Bakın AK Parti seçimde %34,5 35,5 oy almıştı. Yani AK Parti yaklaşık burada yine 2-2,5 puanlık bir oy kaybı yaşıyor. Önce bunu bir görmek lazım. AK Parti açısından da görmek lazım.
1: Evet.
2: Cumhuriyet Halk Partisi son yerel seçim boyutuyla bakmamak lazım. Genel seçim açısından baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi bu kırılmadan belli ki çok etkilenmiş. 10 bantında bir Cumhuriyet Halk Partisi görürken...
1: AK Parti 32.1, Yeni Parti 18.9, CHP 10.5, doğru mudur?
2: Evet, tam da bunu kastediyorum işte. Yani dolayısıyla 30 bantındaki bir Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti seçmeninin bölündüğünü, ama bölünürken büyük pastayı Yeni Parti'nin aldığı görülüyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bazı araştırmalarda gösterildiği gibi böyle yerlerde falan sürülmediği, en azından barajın üstünde olduğu görülüyor.
1: Evet.
2: Burada önemli bir nokta, benim dikkatimi çekenlerden bir tanesi,
3: terörsüz Türkiye meselesinde bu son oylamada, tabii bu çalışma o oylamadan önce yapıldı. İyi Parti başından itibaren net bir çizgi koydu. O net çizgi oraya bir buçuk puanlık bir artı sağlamış gibi duruyor. Yani ilerleyen süreçte de böyle mi olur bilmiyorum. Bir şekilde bu süreçten rahatsızlığını ifade eden seçmen kendisini temsil anlamında kendini İyi Parti'de görüyor. Onun için İyi Parti şu anda Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Partisi ile aynı oy oranında kendini gösteriyor. Normalde birazcık daha gerideydi. Dolayısıyla şunu ifade etmek isterim öncelikli olarak. Bakın, vatandaş iktidara karşı zaman zaman farklı gerekçelerle, ekonomi başta olmak üzere, adalet ikinci sırada olmak üzere başka konularla ilgili şikayetlerini ifade ediyor. Ancak muhalefet umut vermediği için seçmen yer değiştirmekte zorlanıyor. Sandığa gitmeyeceğini söyleyenler biraz artmış durumda. Bu sandığa seçime yakın gitmeyecekleri gibi bir anlama gelmeyebilir. O günün şartlarında bu değişebilir ama bugün böyle bir durum çıkıyor karşımıza. Dolayısıyla bugünlerde araştırma firmaları niye peş peşe anket yayınlıyorlar da cevabını vereyim. Abonelerini çok yoğun istiyorlar. Biz mesela bak, bu araştırmamız
1: herkes
3: bizim,
1: merak ediyor bakın, o zaman Gürkan.
3: Tabii bizim şu anda bizim mesela tabii bizim şu anda mesela araştırmamız bu rapor herhalde 100 sayfanın üstünde bir rapordur. Yani abonelerimize öyle gitmiştir. Ancak biz sadece bu bölümüyle ilgili konuyu yani çok talep geldiği için bu konuda paylaştık. Ama tekrar söylüyorum. Yani afaki değişimlerin olduğu bir Türkiye'de değiliz. Gürkan Bey'in sahada gördüğünü söylediği şeyi emin olun hem anketçi olarak görüyoruz hem de normal bir vatandaş olarak görüyoruz. Vatandaşa sokakta umut veren bir muhalefet, heyecan oluşturan bir muhalefet, ya inşallah yarın bunlar gelir bizim şu derdimize derman olur denilen bir muhalefeti maalesef biz görmüyoruz. Evet, vatandaş iktidara kızgın, iktidara karşı zaman zaman yaşadıkları sorunlardan kaynaklı endişelerini, sorunlarını ifade ediyor ama böyle iktidarı da yere gömecek şekilde bir tavır da görmüyor. Çünkü sonuç itibariyle bakıyor. Bu anlamda bu muhalefette bu haliyle yarınlar açısından kendisine umut vermiyor. Bu fotoğraftan, bu kamuoyu araştırması üzerinden elbette çok ilerisi okunmaz. Anladım. Ben ama şunu ifade etmek isterim. Bir, bu haftadan sonraki yapılan araştırmalar, çünkü hemen bunun üzerine çıktık, sahada yine arkadaşlarımız çalışıyorlar. Yeni araştırmalar da bize özellikle yeni partinin konumunu daha net gösterecek. Çünkü hem üstünden zaman geçti hem de önemli kritik bir aşamadaki tavırları, onlara karşı toplumsal bakışı değiştirdi. Dikkat ederseniz sosyal medyada önce yardım gönderen insanların ardından yaptığı bedduaları ilk defa gördük. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin dün özellikle İstanbul merkezli trolleri hep bize saldırmıyorlar. Gördük ki ilk defa Özgür Bey'e de saldırıyorlar. Yani o trollerin ne anlama geldiğini de herhalde anlamışlardır. Çünkü bumerang gibi bir şeydir bu. Troller, troll dediğiniz yapıları siz kendi haline bırakırsanız yarın döner size de aynısını yaparlar. İşte bu kararın üzerine peş peşe yüzlerce tweet attılar ve işte haram olsun, zehir olsun vesaire dediler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapıyor Mehmet Ali Bey. Bir dinleyeceğiz.
4: Kıymetli ailelerimiz, saygıdeğer misafirler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan subay ve astsubay öğrencilerimizin mezuniyet merasiminde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin vasıtasıyla illerimizde, ilçelerimizde, dağda, ovada, köyde, sınır hattında ve denizlerimizde fedakarca görev yapan jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızın tüm mensuplarına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. ülkemizde ve yurt dışında bayrağımızın gururla dalgalanması için yüksek bir şuurla vazifelerini ifa eden güvenlik birimlerimizin tamamına Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Şüheda emaneti bu aziz vatan, bu aziz devlet, bu aziz millet uğruna canlarını veren şehitlerimizi bugün bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, her birine aileleriyle birlikte sıhhatli, huzurlu, bereketli ömürler diliyorum. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimiz, yüreği devlet ve millet aşkıyla dolu vatan evlatları yetiştirmeye devam ediyor. Bugün mezuniyet sevinçlerine iştirak ettiğimiz subay ve assubaylarımız da işte bu zincirin son halkalarıdır. Modern, kaliteli ve meşakkatli bir eğitim sürecini alınlarının akıyla nihayete erdiren siz genç kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Subay ve assubaylarımızı titizlikle eğiten bu kardeşlerimiz için hem bilgilerini hem tecrübelerini seferber eden hocalarımıza, komutanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Vatan ve millet sevgisiyle birlikte cesaret ve dirayetleriyle yüzlerinden okunan bu gençlerimizi büyüten anne ve babalarımızdan Allah razı olsun diyorum. Bugün 1142'si subay, 4773'ü az subay olmak üzere toplam 5915 kardeşimiz akademiden mezun oluyor. Onu can Azerbaycan'dan, altısı ise dost ve kardeş Kazakistan'dan gelen toplam 16 subayımız da aynı şekilde mezuniyet sevinci yaşıyor. Dereceye girenler başta olmak üzere 5915 subay ve az subayımızın her birini ayrı ayrı kutluyorum. 504 kadın subay ve az subayımızın bu gurur tablosunda yer almasını bilhassa anlamlı, kıymetli ve önemli buluyorum. Jandarma ve güvenlik, sahil güvenlik teşkilatımızın gücüne güç katacak siz kardeşlerimle şahsım, ülkem ve milletim adına gurur duyuyorum. Şunu asla unutmamanızı bilhassa rica ediyorum. Sizler yalnızca ailelerinizin değil, bu milletin evlatlarısınız. Sizler bugünün birikimini yarının zaferleriyle taçlandıracaksınız. Bölgesinde huzur, güven ve istikrar adası olarak temayüz eden Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız. Cennet vatanın dört bir yanında alacağınız görevlerde sizlere şimdiden üstün başarılar temenni ediyorum. Misafir subaylarımıza da muvaffakiyetler diliyor. Ülkelerimiz arasındaki münasebetlere önemli katkılar yapacaklarına inanıyorum. Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye olarak uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde bir güç tazeliyor, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. askeri caydırıcılığımıza, çok boyutlu diplomatik hamlelerimizle, stratejik ortaklıklarımızla perçinliyoruz. Köklü kurumlarımızı ehil, emin ve liyakatli kadrolarımızla güçlendiriyoruz. Dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimizi kendi mühendislerimizle, kendi insan kaynağımızla geliştiriyoruz. Geçmişiyle arasına yüksek duvarlar örülen Türkiye'yi tarihiyle, kimliğiyle, coğrafyasıyla yeniden buluşturuyoruz. Bakınız, şu anda hem bölgesinde hem de dünyada çatışmaların barışçıl yollarla çözüme ulaştırılması için elini taşın altına koyan ülkelerden biri Türkiye'dir. Mazlumların hakkını savunan, hakikati çekinmeden aykıran, tarihin doğru tarafında yer alan ülkelerden biri Türkiye'dir. Sizler devletimize ve milletimize yapacağınız hizmetlerle işte bu Türkiye'yi çok daha güçlü, çok daha müessir hale getireceksiniz. Gücünüzü erdem ve ahlakla süsleyecek, görevinizi sarsılmaz bir disiplinle yerine getireceksiniz. Bunun için meslek hayatınız boyunca kendinizi yenileyecek, geliştirecek, değişen tehditlere karşı daima hazırlıkta olacaksınız. Her birinize inanıyor, her birinize inanıyor, sizlere güveniyor. Vazifenizi bu ilkeler ışığında ifa edeceğinizden şüphe duymuyor. Değerli kardeşlerim, biz 1000 yıldır bu topraklarda başımız dik bir şekilde yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da böyle yaşayacağız. Bu vatanın her karışı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Hani diyor ya şair, bu kabarmış toprağa yüzünü sür, kucakla, elbette bağı vardır olmuşun olacakla. Dudağa değer gibi şimdi alnı her erin, bu havada ruhları dolaşır şehitlerin. Biz bu kutsi havanın içinde var olmuşuz. Biz bununla yoğrulmuş, biz bununla dolmuşuz. Evet, 1000 yıldır bu aziz vatanın izzetine, şerefine, harimi ismetine leke sürülmediyse bu en başta şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Onların emanetine sahip çıkmak, yeni destanlar yazarak ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak bizim birinci önceliğimizdir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemdedir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz. Üç gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere teklifin hazırlanmasından meclise sunulmasına ve genel kurulda kabul edilmesine kadar emeği geçen, katkı ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de, huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Sizler de bu iklimin sahadaki en güçlü teminatlarından biri olacaksınız. Terörle, organize suç örgütleriyle, uyuşturucu tacirleriyle, insan kaçakçılarıyla, siber güç şebekeleriyle mücadeleyi hukuk içinde ve tavizsiz biçimde sürdüreceksiniz. Köyde yaşayan vatandaşımız da, sahildeki balıkçımız da, yayladaki çobanımız da, denizde yardım bekleyen mazlum da sizi gördüğünde devletim yanımda diyecek. Bizler de personel yapısından teknik kapasiteye, hava araçlarından insansız sistemlere, haberleşmeden siber kabiliyetlere kadar jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle akademimizden başarıyla mezun olan 5915 subay ve as subayımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyor, her birinizin tek tek gözlerinden öpüyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
5: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
6: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
1: Aklınızda bulunsun.

0: Zamanın Sandukasında.
1: Tesip Sanatı. Türk süsleme sanatlarında önemli bir yer tutan ve hat sanatından ayrı düşünemeyen tesip, yazının giysisi olarak kabul edilir. Süsleme öğeleri olarak stilize edilmiş hayvan, bitki ve bulut motifleri kullanılır. Altın ve lacivert tesip sanatın uyumlu iki rengidir. Altınlamak, altınla süslemek anlamına gelen tesip, resim sanatının bir kolu olup, altın ve çeşitli renklerle din, edebiyat ve bilimle ilgili el yazmalarını, hat, levha ve albümlerini, ferman, tuğra ve cilt kapaklarını süsleme sanatıdır. Tesip sanatının ayrıca tekstilde de uygulandığı görülmektedir. Tesipte kullanılan boyalar guaj ve plaka boyalardır. Altınsa ezilip jelatinle suyla karıştırılarak kullanılır.

En önde gelen işlevi yazı süslemesi ve yazının giysisi olarak kabul edilen tesip sanatında süsleme öğeleri olarak stilize edilmiş hayvan, bitki ve bulut motifleri kullanılmış, değişen beğeni ve okullara rağmen altın ve lacivert uyumu her dönemde ortak nokta olmuştur. Türk süsleme sanatlarında önemli bir yer tutan ve hat sanatından ayrı düşünülemeyen tesip sanatının uygulandığı el yazmalarının başında Kur'an-ı Kerimler ve dua kitapları gelir. Yazma eserlerde en önemli süslemeler eserin zahriye denilen tanıtım sayfalarında yer alır. Zahriye, kitabın adı, yazarı ve sunulduğu şahsı belirten madalyonların kitabın kime ait olduğunu gösteren temellük kitabesinin bulunduğu tesipli ya da boş bırakılan ilk sayfadır. Genellikle tek sayfa, fakat özellikle 15. ve 16. yüzyıllarda bazen karşılıklı çift sayfa şeklinde düzenlenen zahriye sayfaları kimi zaman da yazısız bırakılıp tamamıyla tesiplenmiştir.

Zahriye'den hemen sonra gelen ve metnin başladığı serlevha sayfaları tek olabildikleri gibi özellikle Kur'an-ı Kerimlerde çift sayfa şeklindedirler. Serlevhalarda tesip metni içine alacak şekilde üstünde düz, taç ya da mihrap şeklinde olabilir. Bu çeşit serlevhalara başlık adı da verilir. El yazması Kur'an ve diğer eserlerin süslendiği sure ve bölüm başlarına serberk adı verilir. Bu süslemelerin ortasına çoğu zaman altın üzerine beyaz boyayla surenin ya da metnin adı yazılır. Yine sevgili dinleyicilerimiz sayfa kenarlarında bulunan ve gül şeklinde benzerliği nedeniyle hizip gülü, secde gülü, vakıf gülü, cüz gülü, aşer gülü ve sure gülü diye adlandırılan rozet şeklinde özellikle Kur'an'ların durulacak ya da secde edilecek ayetleri hizasında bulunan süslemeler bir sayfada bir tane olabildikleri gibi 6 tane de olabilirlerdi. Kur'an ve diğer yazma eserlerde bir ayet ve cümlenin bittiğini gösteren nokta ya da duraklar da tesiplenmiş ve şekillerine göre çeşitli isimler almışlardır. Geometrik şekilde olanlarına mücevher nokta, altı köşeli olanlarına şeşhane nokta, beş yapraklı olanlarına penç veya pençberk, üç yapraklı olanlarına da serberk adı verilir. Bir el yazması kitapta tesiplenen son sayfa, eserin, hattatının ve yazılış tarihinin bulunduğu hatime veya bitiş sayfasıdır. Bu sayfadaki tesip diğer sayfalara oranla daha hafiftir. Minyatürlü el yazmalarında minyatürlü bölümler cetvel içerisine alınıp dış kenarları tesiplenmiştir. Türk minyatürlerini İran minyatürlerinden ayıran bir özellik, Türk minyatürlerinin kenarlarında hiçbir zaman dolu ve ağır bir tesipin olmayışıdır. Türk sanatkarları gerektiği zaman bunun yerine hafif bir halkar veya zerefşan yani altın serpme uygulamayı tercih etmişlerdir. Minyatürdeki giysi, örtü, duvar ve çadır süslemesi gibi ayrıntılarda yine çoğu zaman tesiplenmiştir. Tesip sanatının yazma kitaplarından sonra en çok kullanıldığı alan hüsnü hat, levha ve albümleridir. 18. yüzyıldan bu yana levha yazmacılığı büyük ölçüde gelişmiş ve tesip sanatının en çok kullanıldığı alan olmuştur. Levha üzerindeki şeklin yazıların etrafına çoğu zaman açık ya da koyu renk zemin üzerine sırf altınla halkar tarzı uygulandığı gibi silme tesipler de yapılmıştır.

Yine sevgili dinleyicilerimiz, cilt kapakları teslip sanatının uygulandığı önemli bir alandır. 15. yüzyıldan sonra rastlanan cilt kapakları süslemeciliğinde deri üzerine halkar veya naturalist çiçek buketi ve motiflerinin uygulandığı şüküfe tarzı en çok kullanılan süsleme tarzı olmuştur. Türklerde teslip sanatı Uygur Türklerine kadar uzanırsa da bugün elimizdeki en erken örnekler 12. ve 13. yüzyıl Selçuklu eserlerinde bulunur. Bu dönemin motif ve desenleri sade ve basittir. Hatayi ve hayvan kökenli olduğu tahmin edilen Rumi motiflerin büyük bir ustalıkla kullanıldığı Osmanlı erken dönemi ve 15. yüzyılda teslipte büyük bir gelişmeyle başlar. Bunda sanata ve sanatçıya değer veren Fatih Sultan Mehmet Han'ın önemli bir rolü vardır. Dönemin yine ana renkleri altın, lacivert ve mavidir. Bu renklere ek olarak beyaz, siyah, yeşil ve kırmızı renklerde uyum içerisinde kullanılmıştır. 15. yüzyılın en önemli müzehibi saray nakkaşı Baba Nakkaş'tır. VI. yüzyıl başlarında 2. Bayezid döneminde motif ve desenlerdeki uyum 16. yüzyılın ikinci yarısı yani Kanuni Sultan Süleyman devrine hazırlık niteliğini taşır. Yine ana renkler altın ve laciverttir. Rumi ve Hatayi motifleri daha çok incelenmiş ve çeşitlenmiştir. Bulut motifleri kullanılmaya başlanmıştır yine bu dönemde. Hasan bin Abdullah dönemin en önemli teslip sanatçısıdır. Kanuni döneminde diğer sanat kollarında olduğu gibi teslipte de altın dönemi başlar. Klasik motiflerin büyük bir ustalıkla kullanılmasının yanı sıra dönemin en önemli müsehibi karamemi ile lale, gül, karanfil, sümbül, selvi ve buna benzer bahar dalı gibi bahçe, çiçek bitkilerin ilk süsleme sanatlarında

ses verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

Sevgili dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir tarihi hadiseyi, bir kıssayı, bir peygamberin başından geçmiş olayı naklederken bile Kur'an-ı Kerim'in bu hadisenin hikaye ediliş tarzında bile insanın dikkatini çeken, onun üslubundaki taraveti ister istemez incelemeye sevk eden özellikler var. Bakın, mesela İbrahim Aleyhisselam hiç tanımadığı misafirler gelince o misafirleri herhangi bir şekilde tedirgin etmemek için onlara hissettirmeden sizin yoldan gelmişsinizdir, karnınız açtır, ben size biraz bir şeyler hazırlayayım filan demiyor. O esnada insanlar yabancı yerde utanırlar, mahcup olurlar, mani olmak isterler. Yok efendim, hayır hayır, zahmet etmeyin, ne lüzumu var filan derler o zaman. Veyahut da engellemek isterler. Biz az bir şeye oturacağız, şöyle kısa bir ziyarete geldik derler. Buna benzer şeyler söyleyebilirler. Ama bakın, misafire ikram konusundaki inceliği, İbrahim Aleyhisselam'ın nasıl bu nezaketi gösterdiğini Kur'an-ı Kerim bir taraftan vurgularken, diğer taraftan Kur'an-ı Kerim'in anlatış tarzında burada ihtiyar ettiği, seçtiği kelimeler de önemli bakın. Feraga ila ehlihi. Çoluk çocuğunun yanına gitti. Burada fezehebe ila ehlihi, feade ila ehlihi. Yani o misafirlerin yanından ayrıldı, çoluk çocuğunun yanına döndü veya onların yanına gitti. Bu kelimelerden biri kullanılmıyor. Raga kelimesi kullanılıyor. Raga kelimesinde de gitmek, dönmek, ayrılmak manalar var ama ravah var. Kurnazlıkla, hissettirmeden gitmek. Ya bu kelimenin manasındaki incelik bu. Ravah kelimesi

0: Bu manayı ifade ediyor ya. Teravaka, irtaka kelimelerinde de bu mana var. Yani kurnazca hissettirmeden, böyle hiçbir şey söylemeden, hemen nereye gittiğini belli etmeden, istikametini, ne yapacağını hiç duyurmadan bir tarafa yönelmek. Nereye gittiğini hissettirmeden, işte seçilen ki feraha kelimesi bu ince manayı ifade ediyor. Ondan sonra da ela tekulun diyor. Arkasından da bakın buyur yemez misiniz diyor. Fakat bakıyor misafirler bir şey yemiyorlar. Herhangi bir şekilde o nar gibi kızarmış hayvandan bir lokma alıp bile ağızlarına atmıyorlar. Ondan sonra ayet-i kerimenin devamında Cenab-ı Hak buyuruyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe evcese minhum hife. Kalu la tehaf. Ve beşşeruhu bi gulamin alim. Fe akbelet imraatuhu fi sarratin fesakket vecheha. وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم. Şimdi İbrahim Aleyhisselam önlerine koyuyor, yaklaştırıyor ve ondan sonra o gelen misafirlere diyor ki yemez misiniz? Buyurun diyor, lütfen, lütfen buyurun. Büyük bir nezaketle, incelikle. Bakıyor ki hiçbir şey yemiyorlar. Onun üzerine İbrahim Aleyhisselam diyor ki, buyuruyor ki, Kurtubi tefsirinde anlatılıyor hadise, kulu veddu semenehu ve eddu semenehu, kulu ve eddu semenehu. Yiyiniz diyor, buyurunuz, buyurunuz yiyiniz ve bunun değerini de ödeyiniz diyor. Ya. Onlar diyorlar ki nedir bunun semeni, bunun değeri nedir diye soruyorlar. Yemeye başlarken Allah'ın ismini almak, besmele çekmek, doyduktan sonra da elhamdülillah demektir diyor İbrahim Aleyhisselam. Ya, onun üzerine ha diyorlar, Cenab-ı Hakk'ın seni niçin halil, dost seçtiğinin seçtiği çok iyi anlaşılıyor diyorlar onun üzerine İbrahim Aleyhisselam'a. Fakat İbrahim Aleyhisselam onların böyle yemekten bir şey yemediklerini görünce, tabii evinize gelen bir misafire siz ikramda bulunuyorsunuz. Misafir eğer o ikrama hiç el sürmezse ister istemez siz endişelenirsiniz. Bir ürperti gelir içinize. Allah Allah, bu adamların bir başka maksadı mı var? Bunların bir art niyeti mi var? Başka şeyler mi düşünüyorlar yoksa? Benim hakkımda kötü niyetleri mi var diye ister istemez bir korku ve endişeye kapılabilirsiniz. İşte burada ne de tabii insan İbrahim Aleyhisselam. Onun ayet-i kerimede buyurdu ki fe evcese minhum hife. Onlardan bir korku, onlardan bir böyle tedirginlik hissetti İbrahim Aleyhisselam. Evcese ehasse ve şa'ara manasında, hissetmek manasında. Öyle bir titreme aldı kendisini, bir korku geldi kendisine. Onlardan korktu İbrahim Aleyhisselam. Allah Allah dedi. Onun üzerine onlar hemen o kızarmış buzağı Allah'ın izniyle, Cenab-ı Hakk'ın emriyle bir anda bir sıvazlayarak bir anda tekrar dirilttiler. Ve buzağı derhal koşa koşa annesinin yanına doğru gitti. Dediler ki, kalu la tehaf. Korkma dediler, korkma. Ya biz Allah tarafından gönderilmiş peygamberleriz. Allah'ın görevli melekleriyiz dediler. Ya işte burada bu zikredilmiyor ama diğer ayet-i kerimede bunlar melek olduklarını, bir vazifeyle geldiklerini İbrahim Aleyhisselam'a söylediler. Zaten İbrahim Aleyhisselam onların elinde meydana gelen bu harikulade olay karşısında onların normal insan, normal varlık olmadığını, yani insan gibi görünseler de insan olmadıklarını, onlarda bir harikuladelik, bir olağanüstü durum bulunduğunu zaten İbrahim Aleyhisselam anlamıştı, hissetti tabii. Ve beşşeruhu bi gulamin alim. Sonra onu ilim sahibi, kendisine yüce ve yüksek mevki verilmiş bir çocukla onu müjdelediler. Ona bir çocuğun haberini getirdiler. Bir çocuğun olacak dediler. Fevkalade ilim ehli, Allah katında mübarek ve yüce, son derece üstün hasletlerle donatılmış ilim sahibi bir çocuğun olacak diye ona müjde verdiler. Beşşara, yübeşşiru, müjdelemek, muştulamak manasına. Tabii İbrahim Aleyhisselam bir hayli yaşlı. Kitaplarda, rivayetlerde geldiğine göre İbrahim Aleyhisselam 100 veya 120 yaşlarında o sırada. Hanımı da 99 yaşında. Bu kadar yaşlı bir karı kocadan çocuk olur mu normal şartlarda? Elbette ki olmaz. Ama bunu duyunca İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı Sare, فَاَقْبَلَتْ اِمْرَأَتُهُ ف۪ي سَرَّةٍ ف۪ي سَرَّةٍ ف۪ي سَيْحَةٍ وَضَجَّةٍ demek. Yani bağırarak, böyle çığlık atarak adeta kendinden geçerek hemen onlara doğru yöneldi hanımı. Misafirlere doğru, evin bir köşesindeyken onlara doğru yaklaştı ve فَسَكَّتْ وَجَهَا فَلَطَمَتْ وَجَهَا, yani yüzüne Allah Allah şaşkınlık ifade ediyor. Kadınların yaptıkları bir hareket tarzı bu. Yani yüzüne vurarak Allah Allah olacak iş değil. Ve kâlet acûzun akîm. Dedi ki ben kısır bir kadınım. Çocuk yapma imkanından çoktan mahrum kalmış. Zaten bu imkanı hiç bulamamış. Hayatında hiç doğurmamış bir kadınım ben. Doğurganlığım yok benim. Veladet kabiliyeti olan bir kadın değilim. Ben nasıl doğuracağım dedi. Ve kâlet ene acûzun akîm demek. Burada yine hazif var. Bakın icazdan dolayı kısaltma var. Özlü ifade. Dedi ki ben akîm bir kadınım. Akîm demek kısır demek. Yani acûz kelimesi de yaşlı, iyice yaşlanmış manasında. İhtiyar kadınlara. Biz Türkçe'de acûze diyoruz ama Arapça'da ta-i teyniz kullanılmadan imraetün acuzun deniliyor. Yaşlı kadın manasında. Ya bizim Türkçedeki acuze kelimesinde biraz pejoratif mana var. Biz cadaloz manasında kullanıyoruz daha ziyade Türkçe'de acuze kelimesini. Ama Arapça'da bu pejoratif mana yok. Acuz yaşlı kadın demek. İyice yaşlanmış olan hanım manasında. Ve kâlet ene acuzun akîm. Dedi ki ben yaşlı bir kadınım. Yani yüzüne vurarak böyle hayret ifadesiyle adeta kendini tutamadı. Nasıl dedi, benim bir çocuğum mu olacak? Nasıl olur gibilerden. Kalu kezaliki. Dediler ki melekler. Evet böyle işte, Allah'ın emridir bu. Yani aynen söylediğimiz gibi manasında. Kalu kezaliki. Aynen dediğimiz gibi. Bu senin işittiklerinde gerçek dışı hilaf-ı hakikat bir şey yok. Nasıl söyledikse aynen öyledir dediler. Kâle rabbuki. Yani bunu senin Rabbin söyledi. Allah'ın emridir bu. Biz Allah'ın beyanını, Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği şeyi size tebliğ ediyoruz, duyuruyoruz. Bunu iletiyoruz. Bizim sözümüz, bu söz bizim kendi sözümüz değil. Allah böyle buyurdu. Demek ki bu aynen böyle olacak. Bunda şaşılacak bir şey yok dedi. İnnehu huvel hakimul alim. O çünkü her işi hikmetli olan ve her şeyi hakkıyla bilendir Allahü Teala. İbrahim Aleyhisselam çok yaşlı olmasına rağmen Cenab-ı Hak dilerse Allahü Teala, murad ederse, irade ederse mutlaka olur. Cenab-ı Hakk'ın dilediği şeyi kim engelleyebilir? Allah ki Cenab-ı Hak bir şey istemiş, onun olmasını murad etmiş, o şey elbette ki olacaktır. Ya İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn. Ya Allahü Teala ol dediğim olur. Allahü Teala'nın kudretinin dışında hiçbir şey olamaz. Onun için İbrahim Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak ve beşşernâhu bi İshâka nebiyyen mine's-sâlihîn ayet-i kerimesinde de işte bu müjdeledikleri çocuğun İshak Aleyhisselam olduğunu müfessirler genellikle ifade etmişlerdir. Sadece burada İmam Mücahid'in bunun İsmail Aleyhisselam olduğunu bildirdiğinden bahis var kitaplarda. Fakat İmam Kurtubi Hazretleri hâzâ leyse bir şeyin diyor. Bu itibar edecek bir görüş değildir anlamında. Çünkü bir başka ayet-i kerimede ve beşşernâhu bi İshâka. Onu İshak ile müjdeledik, ona İshak'ı müjdeledik buyuruyor Cenab-ı Hak. Onun için burada ve beşşerûhu bi gulâmin alîm ayet-i kerimesinde söz konusu olan, tebşir edilen çocuğun İshak aleyhisselam olduğunu genellikle ifade etmişlerdir. Müfessirin-i kiram, işte Sare, İbrahim aleyhisselamın hanımı Hazreti Sare de bu haber karşısında büyük bir hayret ve taaccübe düşmüş. Bunun üzerine çığlık atarak adeta yüksek sesle Allah Allah nasıl olur gibilerden. فأقبلت امرأته في صرة في صرة في صيحة وضجة demek yani böyle bağırarak yüksek sesle haykırarak فسكت وجهها فلطمت demek yüzünü böyle yüzüne vurarak Allah Allah nasıl olur gibi hayretin ifadesi hareketlerle ve kendisinin de iyice yaşlanmış bir kadın olduğunu beyanla bu iş karşısındaki hayret ve şaşkınlığını ifade etti. Bu suretle bunun nasıl olacağını merak ettiğini en azından belirtmiş oldu. Bunun da ilahi kudretle fevkalade kolay ve basit bir şekilde tecelli edeceğini, tahakkuk edeceğini Cenab-ı Hak ona bildirmiş oldu bu suretle ayet-i kerimede. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri için bir korku, Cenab-ı Hak için herhangi bir kusur veyahut da bir eksiklik, bir zorluk hiçbir zaman söz konusu olmaz. Cenab-ı Hak murad ettiğimi o şey olur.
1: Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Gönül Pınarı.
1: Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Yanımızda da her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Bir sorumuz olacak. Bunun cevabını ayrıntılarıyla almaya çalışacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
2: Efendim hoş bulduk. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ederiz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Feyzinden de istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin inşallah. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa Rabbim Ankara'yı bir zaman şifa ihsan eylesin. Derdi olan varsa deva ihsan eylesin. Borcu olan varsa eda ihsan eylesin. Eceli gelenler varsa Rabbim iman selameti ihsan eylesin. Ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak bizleri de, bizi dinleyenleri de ve neslimizden gelecek onları da muhafaza buyursun. Son nefeste hepimize de iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah.
1: Amin. Hocam önemli bir konuyu sormak istiyorum bugün size. Aslında başlık nedir derseniz dil diyebiliriz. Bir, iki, üç tane harfi var. Dil. Ama yaptıklarına bakınca bu kadar öyle küçük değil yani. Öyle üç harfliye falan pek benzemiyor. Çünkü özellikle son zamanlarda, zamanımızda işte böyle sosyal medyanın, internetin, iletişimin çok yaygın olduğu ve kolay olduğu bir zamanda biz bunu daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü bizim yazdıklarımız da, karşıya verdiğimiz mesajlar da ya da işte tırnak içerisinde söylüyorum yaptığımız yorumlar da bu dil kısmına girer çünkü.
2: Girer.
1: Bu öyle bir şey ki bir şey söylüyorsunuz, karşınızdaki insanın kimyasını olumlu veya olumsuz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Yani bir söz söylüyorsunuz, karşınızdaki neşelenebiliyor. Bir söz söylüyorsunuz, karşınızdakinin bütün böyle yaşam sevinci ya da hayat isteği ortadan kalkmış oluyor. Ve hatta siz zaman zaman söylüyorsunuz işte iman insanın içine, kalbine çiviyle çakılmış bir şey değil. Bu dilde olan bir şey öncelikle. Yani bir söz söylüyorsunuz, bir cümle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Müslüman oluyorsunuz. Ama bir şeyi inkar ediyorsunuz. Yine ağzınızdan bir söz çıkıyor. Bu defa o dairenin dışına çıkıyorsunuz. Şimdi bunu bize anlatabilir misiniz? Bu dil neyi, ne menen bir şeydir? İki ucu, İki tarafı da keskin yani.
2: Şimdi Erfiyat alimler bir tarif, tanım yapmışlar da dil buyuruyorlar. Dil insanın gönlünün, kalbinin. Gönül ise ruhun. Ruh da insanın hakikatinin aynasıdır.
1: Çok güzel ya.
2: Müthiş bir şey değil mi?
1: Bir daha tekrar eder misiniz? Çok güzel.
2: Dil insanın gönlünün yani kalbinin aynası. Gönülse ruhun aynası, ruh da insanın hakikatinin aynasıdır.
1: Ya, aslında dilinden senin ne mal olduğun ortaya çıkıyor demek istiyor değil mi? Hakikatin ortaya çıkıyor yani.
2: İnsanlar dilinin altında gizlidir buyuruyor ya.
1: Aynen öyle.
2: İnsanlar dilinin altında gizlidir. Bakıyorsun kelli felli kocaman falan bir adam oturuyor falan, bir konuşuyor falan, beş para
1: konuşmaya
2: etmez.
1: Başlayınca hemen ortaya çıkıyor kalitesi.
2: Evet. Evet, kaç kilogram olduğu açığa çıkıyor. Şimdi sen suali sorarken de tabii atasözleri var. Hemen bir tanesi hatırıma geldi benim. Söz ola kese savaşı. Söz ola kese başı.
1: Evet.
2: Ama ikisi de değil.
1: Evet. Yunus Emre Hazretleri'nin sözü.
2: Değil mi? Yani öyle bir söz söylüyorsun ki savaşı durduruyorsun. Öyle bir söz söylüyorsun ki adamın aynı şekilde kellesini uçuruyorsun. Yani bunun ikisini de yapan bu. Hı. Bir hadis-i şerif var. Şimdi Erif Senet alimleri bilhassa ahlak kitapları anlatırken çok zikretmişler. Hatta bu Hüccetül İslam İlmihal Niyazan Süleyman Mücezi Hazretleri de, ondan sonra Muhammed bin Kutbuddin İzik Hazretleri Mızraklı İlmihal sahibi, bunlar da nakletmişler kısmen. Şimdi sabahleyin insan uyandığı zaman bütün organları, gözü, kulağı, burnu, elleri, ayakları, hepsi dile yalvarırlarmış. Ne olur? Bizi perişan et.
1: Rahattır.
2: Rahattır. Şimdi hepsi yalvarırlarmış ne olur diye. Şimdi ben bunu okuduğum zaman İstanbul'da da yaşıyoruz ya. Sabahlar bizim E5 trafiği belli. Gerçi diğer büyük şehirlerde de böyle trafik problemi var da. Ama İstanbul gibi değil. Şimdi adam gidiyor falan. Eliyle bir işaret diyor, ne falan diyor.
1: Dilini çıkarsın adamı.
2: Dilini çıkarsın.
1: Böyle nanik yapsan.
2: Adam yanın ortasında çekiyor freni, iniyor pataküte pataküte. Şimdi adam bir söz söyledi. Dayağı sırtı yedi, kafası yedi. Tamam, haklı değil mi organlar? Ya bizi perişan etme ya, ne olur.
1: O ağzın içinde dişlerin korumasında bir şey olmadı ona.
2: Muhafaza et. Hatta büyüklerden bir zat siz diş deyince gelmiş böyle işte falan size şunu dedi filan bunu dedi falan. Demiş evladım senin ağzında kaç diş olduğunu hiç merak ettin mi? Ettim efendim demiş. Ne kadar demiş? 32 diyorlar demiş. İyi. Yavrum bu 32 diş bir tek dile sahip olamadı mı demiş ya.
1: Isır tut yani. Hiçbir şey yapamıyor insan.
2: Bu 32 diş buna sahip olamadı mı? Buna sahip olamadı mı? Onun için de yine İslam alimleri buyuruyorlar ki dil iki tarafı keskin bir bıçak gibidir. İnsana zarar dilinden gelir ve dil insanı aziz ettiği gibi zelil de eder. Bunun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya hayır söyle yahut sükut et, sus buyurmuşlardır. Sus buyurmuşlardır. Bir kimse İslam alimlerinden Eyüp Sahtiyani Hazretlerine hayattayken bana nasihatta bulunur musunuz diye arz edince bu zat cevaben buyuruyor ki diline sahip ol, az konuşmaya dikkat et buyurmuşlardır. Diline sahip ol. Ya şimdi ya böyle diyorsunuz da yalan dilli olur, gıybet dilli olur, suizan dilli olur değil mi? Demin siz suali sorarken Emir abilerin bir sözü hatırıma gelmişti ki kitaplarda var o. Mesela sen şimdi neşelisin. Oturmuşsun, masanda çalışıyorsun falan. Gayet aynı şekilde bir şeyler okumuşsun. O seni motivize etmiş. Gayet neşelisin. Veyahut da neşeli bir haber almışsın. Bu neşeni de paylaşmak istedin. Osmanlı'nın odasına gittin. Dedin ki işte yaşça büyük olduğum için abi dedim falan filan. Hemen ne almış olarak yay dedi işim var. Deyiverdin tamam mı?
1: Şimdi sırası buydu falan.
2: Emir abiler anlattıydı bunu. Bu kalp kırmaktır buyurdular. Düşünebiliyor musun?
1: Tabii o zaman ne oldu insan? Otomatik olarak kırılır artık. Döner yani. Geri döner.
2: Bu kalp kırmaktır.
1: Neşesi kırılır.
2: Tabii. Yani neşeli bir kimse buyurdular. Sizin huzurunuza gelse onun neşesini bozsanız kalbini kırmış olursunuz buyuruyorlar. Çünkü orada herhangi bir beklenen şey var ki.
1: Kul hakkı değil mi hocam?
2: Kul hakkı tabii ya. Kalbini kırıyorsun. Kalp de Allah-u Teala'nın komşusudur diye geçiyor. Öyle ifade edilmiş. Evet Allah-u Teala hani mekandan zamandan münezzehtir ama bu ifade kullanılmış. Yani başka kelime olmadığı için İmam Rabbani Kutus Hazretleri buyuruyorlar. Peki ne yaptım ben? Ya ben ne günah işledim? Aha işte işledim ya. Oturduğun yerde gıybet ediyorsun. Yalan söylüyorsun. Dedikodu yapıyorsun. Suizan ediyorsun. Neyle yapıyorsun bunları? Dille yapıyorsun be arkadaşım ya. Dille yapıyorsun. Ama susan kurtulur mu? Susan kurtulur. Hani bülbülün çektiği kendi hani dilinin cezası deniyor ya. Dili. Ötmeseydi kimse onun aynı şekilde güzel aynı şekilde öttüğünü bilmeyecekti. Bilmediği için de kimse avlamayacaktı. Netice itibariyle serçe gibi bir kuş. Değil mi?
1: Tabii. Kimse kafese sokmayacaktı onu.
2: Serçeyi sokuyorlar mı? Yok.
1: Kimse ilgilenmiyor bile.
2: Kimse ilgilenmiyor. Dolayısıyla dilinden mi? Evet dilinden gelir. Onun için de dil insanı aziz de ediyor. Maalesef zelil de ediyor. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala Allah-u Teala razı olmadığı bir şeyi söylememek için 12 sene ya dile kolay ya 12 sene mübarek ağzına taş koymuş ve uygun bir şey söyleyeceği zaman taşı çıkarırlarmış. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde bir kimse dilini tutarsa Allah-u Teala onun utanacak şeylerini örter. Gadabını, öfkesini tutarsa kıyamet günü Allah-u Teala azabını ondan çeker. Bir kimse Allah-u Teala'ya yalvarırsa onun duasını kabul eder buyurmuşlardır. Daha nasıl buyursunlar ki çok açık net bir şekilde bildirilmiş bunlar. Ve yine buyuruyor ki kalp temiz olursa dilden güzel sözler çıkar. Hadi buyur şimdi. Benim kalbim çok temiz. Senin sülaleni diye başlıyor. Çok temizmiş hakikaten ya.
1: Kalbin aynası işte yüreğin. <Değil mi>? Yani ya. İçindeki ne varsa onu çıkarayım.
2: Başladı mıydı ya aynı şekilde. Demek ki kalbin çok temizmiş arkadaş yani değil mi? Lağım çukuru gibi. kalbin temiz olursa dilden güzel sözler çıkar. Hatta bunlar anlatırken şeyi naklediyorlar. İslam Ahlak kitabında var. İsa Aleyhisselam havarileriyle beraber gidiyormuş. İşte bir Yahudi cemaat görünce İsa Aleyhisselam'a hakaret etmişler, böyle uygunsuz şeyler söylemişler. İsa Aleyhisselam da dönmüş onlara kibar güzel şeyler nasihat etmiş. Havarilerden bir tanesi demiş ki efendim demiş, onlar sövdü, küfretti, hakaret etti. Sizse güzel ve tatlı şeyler söylediniz. Ama tabi ulul azm peygamberin şanına layık bir cevap. Buyuruyor ki herkes yanındakini verir. Onun kalbinde o vardı, kin, nefret, düşmanlık vardı, o döküldü. Bizde ise Allah'tan en sevgisi, muhabbeti vardı. Bizden de o döküldü buyuruyorlar. Herkes yanında ne varsa onu verir.
1: Her kaptan içindeki sızar.
2: Aynen öyle. Atalarımızın dediği gibi. Zunnun-u Misri Hazretleri hatta buyuruyor ki kişi dilinin altında gizlidir, konuşunca belli olur. Kişi dilinin altında gizlidir. Zunnun-u Misri Hazretlerine kalbini en güzel koruyan kimdir diye sorduklarında diline en çok hakim olan cevabını vermiştir. Peygamber Efendimiz de en kıymetli amel elinden ve dilinden kimsenin incinmemesidir buyurmuştur. Şimdi el, evet zamanımızda el de kullanıyorlar da hani el nadiren kullanılır ama dil her zaman kullanılır. Evet. Hele şimdi sosyal medyada adam aklına geldiği şekilde, yani kalbindeki o kin, nefret de dahil, çünkü görülüyor adam, yok Twitter'dan yok Facebook'undan, o kalbindeki pisliği buraya yansıtıyor. Dökülüyor yani. Kalbi pis, çıvı çarşısı ve netice itibariyle oraya dökülenler de bu. Dolayısıyla bu adam ben şuyum, ben buyum, Allame-i Cihanım diye ne kadar aynı şekilde takla atsa da paranta atsa da dilinin altında gizlidir. Bu adam lağım çukur. Başka bir şey değil yani. Çünkü söylediği sözlerin hepsi öyle midir? Evet, söylediği sözlerin hepsi maalesef öyledir. Ya bugün ayağımı terlediği zaman oluyor. Bazen de ani şeker, ama ani şeker düşmesi hissetmedim. 15 dakikada bir koşturuyor. Aşağı yukarı 1-2 saat devam ediyor.
1: Belli çay içince. Belli zamanda mı oluyor? Belli zamanlarda mı oluyor?
2: Abi genellikle mesela ikinden sonra olur. Bazen gece akşam namazından sonra olur. Uykuyu şey yapıyor, bölüyor. Ama belli bir müddet devam ediyor. Bir saat, 1,5 saat, bazen 2 saat falan sürüyor. Ondan sonra kesiliyor. Neyi tetikliyor anlayamadım.
1: Abi şeyden başlayabilirsiniz. Kaldığımız yerden devam edebilirsiniz.
2: Nereden kalmıştık o? Zunnun-u Misri Hazretleri. Evet, en kıymetli amel elinden ve dilinden kimsenin incinmemesi. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, yani daha doğrusu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Müslüman nasıl olması gerektiğini bu hadis-i şerifte açıklamış. Bu hadis-i şerifleriyle en kıymetli amel buyuruyorlar. Elinden ve dilinden. Dolayısıyla dil zikrediliyor. Zaten dil gönlün tercümanı olduğuna göre senin dilinden çıkarsa elin de ona göre hareket edecek. Ne yapacak, adam saldırırsa el de devreye girecek. Ne elinle eziyet edeceksin ne dilinle eziyet edeceksin. Şeyde Lokman Hakim Hazretleri işte peygamberdir değildir buyuruyorlar ama genellikle rahmetullahi aleyh diye geçiyor kitaplarda. Oğluna nasihat ederek buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu zatın oğluna nasihatları. Ey oğlum diyor, merhamet eden merhamet bulur. Sükut eden selamete erer. Hayır söyleyen kâr eder. Kötü konuşan günahkar olur. Diline hakim olmayan da pişman olur. Yani söylenmedik bir şey kalmamış. Bize düşen hani bunları okumak, tekrar tekrar okumak. Ondan sonra da buna sahip olmak. Diline sahip olmak. Evet. Peki sahip olunur mu dile? Niye sahip olmasın ki? Allah Teala bizi insan yaratmış, bize irade vermiş. Hani bizim birçok alışkanlıklarımız var. Bu alışkanlıkları terk edebilir miyiz? Edebiliriz. Bunun en canlı misali mesela hep Eshab-ı Kiram diyoruz. Rıdvanullah Teala aleyhi ve ecmain. Peki bu insanlar çoğu putperestti. Putu taparlardı. Hatta kız çocuklarını ar kabul edip diri diri toprağa gömerlerdi. Zina meşruydu, içki meşruydu, her türlü çalgı meşruydu bunlarda. En ufak bir hadisede kılıçlar çekilirdi. Kan davası vardı. Faiz de aynı şekilde alıp yürümüştü bunların arasında. Kumar da yaygındı. Yemeleri içmeleri rastgele kendi keyiflerine göre yiyorlardı. Peki ne oldu? İslamiyet'i kabul edince bu daha önceki alıştıkları adetleri, hani zamanımızda deniyor ya, efendim ben buna alışmışım bırakamıyorum. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyoruz. Hepimiz yalan söylüyoruz. Bırakılır. Bu Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendilerimiz Peygamber Efendimiz'i görmeden, İslamiyet'le şereflenmeden önceki bütün bu yemede, içmede, giyinmede, oturmada, karşılıklı olarak münasebetlerde kendilerine göre zevk dedikleri şeyleri yapmakta nefislerine tabiyken birden bunu bıçak gibi kestiler. Geçmişin üzerine tamamen sünge çektiler değil, kazıdılar, attılar. Bilgisayar diliyle söyleyecek olursak hard diski yenilediler. Yeniden kendilerine format attılar.
1: Evet. Beyaz bir sayfa açtı.
2: Evet, beyaz bir sayfa açıldı. Dolayısıyla hani ben yapamam yapılmış. Ondan sonraki asırlarda efendim yapan var mı? Ya bir Şafii Hazretleri meyhaneden çıkmıyordu. Hani sen diyorsun ki ben alışmışım aynı şekilde. İşte alışmış kudurmuştan beter de ben yapamam edemem. Meyhaneden çıkmazdı, evliya oldu. Fudayr bin Nihat Hazretleri eşkıyalık yapıyordu. Tövbe etti, evliya oldu. Habibi Acem Hazretleri tefecilik yapıyordu. Tövbe etti, evliya oldu. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin İhya kitabında bildirdiği fahişe bir kadın bir köpeğe su vermesi sebebiyle Cenab-ı Hak tövbe nasip etti ve evliya oldu. Yani bu kumara aynı şekilde içkiye alışmıştı, bu eşkıyalık yapmaya alışmıştı, bu tefeciliğe alışmıştı, bu fuhşa alışmıştı. Ne yaptı? Bunların hepsini sünger gibi çekti attı. Yeni bir sayfa açtılar senin de ifade ettiğin gibi. Dolayısıyla önce mesela İslam Ahlak kitabında buyuruyor ki, orada uzun uzun bildirilmiş. Önce bir kere bu hastalığın kendinde olup olmadığını bir teşhisi lazım. Yani kişinin kendisi, ben dilime hakim olamıyorum. Nereye gittiysem, çok affedersin, özür dilerim ama akrep gibi onu sokuyorum, bunu tırtıklıyorum falan. Hani bir tabir var bugünkü amiyane tabirle, önündekini ısırıyor, arkasındakini tekmeliyor.
1: Hep pişmanlık yaşıyor aslında.
2: Yaptığı şeylerin hepsi İslamiyet'in dışında, nefsine tabi olarak yapıyor. Ondan sonra da 11 geliyor tabii ki. Ondan sonra da kendisi de huzursuz oluyor. Peki etrafında böyle yapan kimse bulunur mu? Yok. Hani zengindir, ondan sonra makam sahibidir. Bu zenginlik ve makam onun elinden gidince de bunun etrafında kimse kalmıyor. Bunun en çarpıcı misalleri. Şimdi mesela genç, fiziken de güzel falan. Ben işte artistim, mankenim falan, işte falan, şöyleyim böyleyim falan filan. Sonra tabii ki vücudunu sergiliyor. Sonra gün geliyor, artık vücudunu örtmek mecburiyetinde kalıyor. Çünkü kimse bakamıyor. Bakacak hali kalmıyor. Dönüp kimse bakmıyor. Hatta TGRT'nin ilk yıllarındaydı. Meşhur bir şarkıcı, tabii bizim gençlik yıllarımızın şarkıcısı. Biz gençtik, evet. Onlar o zamanın şarkıcısı, ki biz yaşlandık. Karı aynı şekilde bizden 10-15 yaş daha ileride olduğu için. Ya bir gün bir baktım, şeyde çalışıyordum, TGRT eski binasında. Bir tanesi dedi ki, falan televizyona baksana falan dedi. Bir baktım, o kadın. Usta abi ya, insan tiksiniyor, eğreniyor. Kadın 80'e merdiven dayamış. Böyle bir mini etek giymiş. Ve şeyde de böyle bir şey gibi, hani sohbet toplantısı gibi falan bir koltuğa oturmuş. Oradan ekranda gözüksün diye bacaklarını göstermeye çalışmış.
1: Ben daha ölmedim mi diyor.
2: Allah Allah. Hala öyle göstermeye çalışıyor ama kimse de dönüp bakmıyor. Kimse de dönüp bakmıyor. Yani sana niye baksın ki? Yani şunun için anlatıyorum. Hani gün o zamanlar aynı şekilde dilim böyle fırıncı küreği gibi, onu ezdin, bunu bittin. Ne oldu? Bitti. O güzellik gitti. Zenginlik, o da uçtu gitti. İflas ettin. Makam, o makamdan da düştün. Dönüp kimse bakmıyor. Peki böyle kimselerin sonu ne? Sonu bunlar bakıyor ki etrafında kimse kalmayınca intihardan başka bir şey düşünemiyorlar. Evet. Yani cehenneme kütük oluyor. Başka bir şey de olmuyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Peki insan zengin olduğu zaman, veyahut da erkek olsun, kadın olsun, fiziken düzgün ve güzel yaratılmışsa, bunları Allah-u Teala bana emanet olarak verdi. Ben Rabbimin rızasına uygun olarak bunları kullanmam gerekir. İnsanlara tepeden bakmak değil, Rabbimin razı olduğu, beğendiği şeyler yapmalıyım. Efendim olur mu? Yusuf Aleyhisselam'dan daha güzel değilsiniz. Ama o yaptı. Efendim sesim, Davut Aleyhisselam'ın sesinden daha gür sesiniz yoktu. Değil mi?
1: Evet.
2: Efendim güçlü kuvvetli. Musa Aleyhisselam çok güçlü kuvvetli. Bütün peygamberler de güçlü kuvvetliydi. Bütün peygamberler de güçlü kuvvetliydi. Ama bunların hepsi o gücü, o kuvveti orada kullanmadılar. Efendim siz peygamberlerden misal veriyorsunuz ya. Ona kalacak olsan Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri güçlü kuvvetli. Zaten Hattab oğulları olarak biliniyorlar. Çok sert mizaçlar var. Yani yapıları itibariyle. Yani kendi kız kardeşleri de öyle sert mizaçlı. Hatta işte eniştesinin ve kız kardeşinin Müslüman olduğunu duyunca gidiyor ya.
1: Evet.
2: Ondan sonra eniştesi diyor doğru söyle Müslüman mısın falan deyince bir tokat atıyor falan. Hemen kız kardeş devreye giriyor. Neyi duymak istiyorsun diyor. Kız kardeşine de vuruyor tokatı tabii. Tabii o da bu Hattab oğluysa o da Hattab kızı. Neyi duymak istiyorsun diyor. Abisinin yüzüne karşı eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ben diyor Müslümanım kattan diyor. Sen diyor putperestsin. Yani böyle sert bir şekilde cevap gelince birden irkilmiş. Ya demiş okuduğunuz şeyi demiş bir de ben okusam falan. Ya temiz. Sen pissin demiş ona. Hem müşriksin hem de abdestsiz ve kusursuzsun. O sayfayı elde edemez.
1: Ona dokunamaz.
2: O da Hattab kızı tabii. Sen Hattab oğluysa o da Hattab kızı. O da aynı şekilde iş. Gözünü budaktan esirgemiyor. Gözünü budaktan esirgemiyor. Dolayısıyla yani bunlar Allah-u Teala'nın emriyle Allah-u Teala iman etmekle karşı karşıya gelip iman edince daha önceki o sertlikleri neye dönüşmüş? Din gayretine dönüşmüş. Ha diyeceksiniz bu misalleri niye veriyorsunuz? Hani efendim ben değişemem. Yalan söylüyorsun. Olur mu öyle şey ya? O zaman haşa Allah-u Teala'nın Habibi Muhammed Aleyhisselam ahlakınızı güzelleştirin, ahlakınızı yenileyin. Yalan mı söylüyor? Olur mu öyle şey ya? Sen gayret ettin mi değiştirmek için? Yok.
1: Kitaplarda yazıyor ki huy değişir diye.
2: Tabii bunların hepsi aynı şekilde ahlakınızı güzelleştirin. Boş laf mı? Olur mu öyle şey? Dolayısıyla efendim yani öncelikle yani bir kimse oturacak. Mesela Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh o İslam ahlak kitabın ön sözünde de bunu zikretmişler. Çünkü kitapla baş başasın. Mesela Osman Ünlü anlatsa yani fiziğini beğenmesin, kaşını gözünü beğenmesin, ses tonunu beğenmesin olabilir. Yani buna diyecek bir şey yok. Ama 300 sene, 500 sene, 7 asır, 8 asır önce yaşamış bir zatın kitabını okuyorsun. Mesela İslam Ahlak kitabı Muhammed Hadimi Hazretleri'nde ve İmam-ı Gazali'de 7-8 asır önce. Hayatta değiller. O zatın kitabını alsan ona faydası yok. Okusan faydası yok. Ha faydası olur yani şey itibariyle o manevi faydası. Bir şeyi yok.
1: Evet.
2: O zatın kitabını okuyorsun. Ondan sonra orada anlatıyor. Dil işte böyle iki tarafı keskin bıçak gibidir. Bunu hayırda işte kullanmazsan seni perişan eder. Ya bir dakika diyor. Bu zat ne diyor falan. Neymiş bu perişan eden? Yalan söylemeyeceksin. Gıybet etmeyeceksin. Dedikodu yapmayacaksın. Suyu izan etmeyeceksin. İnsanlara tatlı tatlı aynı şekilde hitap edeceksin. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini nakletmişler. En kıymetli amel elinden ve dilinden kimsenin incinmemesi. O zaman bir dakika diyecek ya. Ben dilimle insanları incitiyor muyum? Ha, bu noktaya geldiğin zaman demek bir şeyler anladın. Yok ya ne anlatıyor burada? Ben istediğimi söylerim, istediğimi de şey. Ha, istediğini söyleyin, istemediğin de işidir. Onu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Ha böyle dersen hiçbir şey anlamamışsındır. Hiçbir şey anlamamışsındır. Silmişsin, atmışsındır. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Din büyükleri buyuruyorlar ki bir kimse dilini kontrol ederse, ha bu teşhisi yapıp kendinde hastalığı bulursa tedavisi olur. Hani demin de onu anlatıyoruz ya, efendim ben düzelebilirim. Düzelirsin tabii. Düzelirsin tabii. Düzelmeyen kimse kalmaz. Bunun en canlı misali Eshab-ı Kiram'ın her biri ayrı özellikteydi. Her biri evliyalıkta yüksek derecelere çıktılar. İştihat makamına yükseldiler. Hanımları bile müştehide ve aynı şekilde mücahide oldular. Allah rıza, Allah yolunda. Uhud Harbi'ne bile Ümmü Seleme miydi, Ümmü Habibe miydi bir zat, bir kadıncağız sahabiye. Kılıcıyla peygamberin bir ara baktım buyuruyorlar. 12 kişi kalmıştı. Bu 12 kişiden birisi buydu. Bu hanımdı buyuruyorlar. Hatta peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dua ederken işit veriyor bu kadın. Ya Resulallah öyle değil öyle değil diyor. Peki nasıl istersin diyor. Beni diyor cennette sana komşu eylesin. Çok da uyanıklar. Anlayışları da yüksek. Ve neyi tercih ettiklerini de biliyorlar. Onun için de insanlara hitap ederken önce karşıdaki muhatabının durumunu önce bir tartıyor, onu anlıyor. Ha diyor, ben buna adam ömründe mesela ağaç anlatacak. Meşe görmemiş, ardış görmemiş, çam görmemiş. Değil mi?
1: Evet.
2: Ya nasıl anlatacaksın sen buna? Hani zaman zaman ben İslam ve toplum programında da anlatıyordum ya. köyde o zaman sizin gibi bizim renkli şeylerimiz yoktu. Renksiz şeyli kitaplarımız falan. Muz resmi vardı. Siyah beyaz.
1: Muz da siyah mıydı?
2: Siyahtı. Şimdi kendi köyümüzde ektiğimiz salatalık, patlıcan öyle uzun nesne olarak. Başka bir şey de yok. Ya, biber var ama biber gibi değil. Patlıcana benziyor, salatalığa benziyor. Bu nasıl bir şey ki? İşte kabuğu soyulurmuş. Ya salatalığın kabuğunu soyuyoruz ama soymadan da yeniyor. Patlıcanı işte kabuğu, ya kabuğu soyulmadan da aynı şekilde pişiriliyor ve yeniyor değil mi? Bir şeye benzetememiştim. Çünkü ömrümde buz görmemiştim ben. Nasıl tarif edersin şimdi sen bana muzu?
1: Siyah bir şey.
2: Siyah bir şey. Resmini koymuş oraya.
1: Gördüğünüz kadarıyla.
2: Değil mi? Dolayısıyla yani bir insan da onun için kitaplarda buyuruyor ki insan bilmediği şeyin düşmanıdır. Tanımadığı bilmediği şeyin düşmanıdır. Dolayısıyla da ona muhalefet eder mi? Evet muhalefet eder. İtiraz eder. Bir konuyu anlatacaksın. Bunun için de mesela şeyde Osmanlıca kitaplarda buyuruyor ki ettekrarı ahsen velevkâne 180. O velevkâne ilave etmişsin ama mahsur yok, güzel bir şeydir. Yani 180 defa da olsa tekrar et. Onun için de mesela biz anlatırken İslam ve toplumda da söylüyoruz bunu. İslam Ahlak kitabındaki o 40 kötü huyu bir okudun. Bir daha. Ya 180 defa değil, 280 defa daha oku. Her okuyuşta bir yere takılırsın. Aa bu bende var. Bir gün gelir, işte altyapıyı oluşturdun ya, insanlara sinli kaflı değil, ulanlı lanlı değil, adi şerefsiz diye başlamazsın. Ne diye başlarsın? Ya İslam alimlerinden falan zat öyle buyurmuş demeye başlarsın. Ne oldu? Dilin değişti. Değil mi?
1: Evet.
2: Bu adam şimdi gadaplı öfkeli, kimseye aynı şekilde yanında fazla bir şey söylemeyin. Onlara da nasihat etmeyin. Adam zaten öfkelenmişti. Deli olmuş. Tamam mı? Aklı örtülü. Ona ne diyeceksin ki? Onun yanında sadece aynı şekilde alttan alırsın, şey yaparsın ve uzaklaşırsın. Yapabileceğin bir tek şey, sen şu anda öfkelisin. Bir abdest alıver hadi. Aynı şekilde bir ayaktasın, bir otur ver falan. Hadi şerifte bildirilerini söylersin. Oturur. Veyahut da oradan çıkarırsın, o ortamdan çıkarırsın. Biraz sonra adamın aklı başına gelir. Birisi mektup yazmış. Kaç sene, senelerde çabuk geçiyor Mustafa Bey de. Kaç sene önce. Diyor ki, ben diyor bunu İzmir'den yazıyorum. Annem hayatta diyor. Babam da diyor, işte dur bu kadının peşine takılmış diyor. Biz diyor, çocuklar ve annem olarak diyor, kafaya koyduk diyor. Annem de diyor şey yapıyor falan. Annemin hiç tahammülü yok. Kadının zaten tahammülü yok. Ben diyor bu kadını öldürmeye niyet ettim. Bir yerden tabanca buldum diyor. Pazar günüydü diyor. Gittim kadının evinin önünde bir park gibi bir yer vardı. Arabayı bir yere park ettim. Orada beklemeye başladım. Kadın çıkacak, vuracağım kadını diyor. Yanımda silah da var. Bekledim. Çıkmadı mı bir türlü diyor. Canım sıkıldı diyor. Bayiye gittim diyor. Türkiye gazetesi aldım diyor. Hikmet-i ilahi diyor. Aldım getirdim diyor. Ondan sonra gazeteyi açarken böyle orta sayfaya geldi. Orada diyor. İşte Osman Ünlü yazıyor diyor hazırlayan. O yazıyı okudum. Bir daha okudum diyor. Aklım başıma geldi. Bu mektubu diyor sırf diyor teşekkür için yazıyorum. Beni katil olmaktan kurtardınız diyor. Çektim gittim ondan sonra diyor. Katil olmaktan kurtardınız. Dolayısıyla yani biz mesela İslam ve Toplum programında daha bir ısrarla diyoruz. Ya bu kitapları okuya. Ne olur? Altyapın oluşunca hani... İşte dil insanın gönlünün aynasıdır deniyor ya. Senin kalbine bu bilgiler girince birisiyle konuştuğun zaman bu gönlünün aynasındaki güzel şeyler diline dökülür. Bunu söylemeye başlarsın. İnsanlara ferahlık versin, yumuşaklık versin. Onları o sıkıntıdan, o dertten kurtarırsın. Şimdi bazıları mesela siz de şahitsiniz arıyor. Diyor ki böyle sıkıntım var. Buna istiğfar edeceğiz. Şunu hiçbir zaman unutma. Babaannem ne güzel söylemiş. Oğlum kara gün kararıp kalmaz. Ya o bana güç kuvvet verirdi. Kara gün kararıp bulutlar dağılacak, güneş çıkacak tamam. Oluyor da nitekim. Oluyor. Sen de bu sıkıntıdan kurtulacaksın. İşte anneni kaybettin, babanı kaybettin, evladını kaybettin. Bu höpele değil. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün ona yumuşak söyleyeceksin. Yoksa sert söyleyecek olursan, hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela hanımlarınız öfkelendiği zaman cevap vermeyin. Cevap verdiğin zaman ne sen onun dediğini duyarsın ne de o senin dediğini duyar. Hani bir fıkra gibi anlatıyorlar ya, iki yaşlı karı koca, kadın mahkemeye vermiş kocasına. Demiş, şikayetin ne? Demiş, bana eziyet ediyor. Dövüyor mu demiş, hayır demiş. Peki ne? Kendisi demiş, söylüyor, tam ben konuşacağım da kulaklıklarını çıkarıyor demiş.
1: Büyü geziyet.
2: Benim dediklerimi duymuyor diyor. Çıkarıveriyor kulaklıkları diyor. Ondan sonra ben de diyordu. Benim dediklerim havaya gidiyor falan. Onun için gönlümüzü biz zenginleştirirsek dilimizden de uygun şeyler dökülmeye başlar.
1: Hocam müsaade ederseniz şimdi kısa bir ara verelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Gönül Pınarı programının ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler veriyordu. Konumuz dille alakalıydı. Hocam bazen hani duyarız ya, işte geldi adamı yılan gibi soktu gitti deriz. Burada adamın elinde iğne yok ki, hani iğneyi batırsa. Ne bileyim, gidip adamın...
2: Yılan gibi zehiri de yok.
0: Yılan gibi zehiri de yok ondan sonra. Burada diliyle
2: evet
0: adamı bir şekilde rahatsız ettiğini, yani bir yılanın sokması gibi incittiğini, acıttığını falan anlatıyor yani.
2: Aynen
0: neticede öyle. Atalarımız bunu söylerken. Dil böyle bir şey.
2: Demek aynen ki. Öyle. Mesela ben duyardım, yılan gibi adam, evet, yılan gibi kadın, akrep gibi adam, akrep gibi kadın. Niye o misalleri veriyor? Ya bunlar üniversite bitirmemiş, babaannemler, annemler okuyup yazmalar bile yok. Ama tabiatta görüyorlar yılanın soktuğunu, akrebin soktuğunu. Ve insanlara devam bu sürede eziyet eden, sıkıntı verenleri de aynen bunlara benzetmişler. Teşbih de hata olmaz ya. Yılan gibi adam gelip sokar gider. Akrep gibi adam, aman ha takılma. Seni ayrıca gönlünü yıkar. Kalbini kırar.
0: Moralini evet, bozar.
2: Moralini bozar. Onun için onlardan uzak durun. Ama öbür tarafta gönül alanlar var. Onlar da hani İmam-ı Gazali Hazretleri bir tahsinde bulunmuş ya. İnsanlar üç kısımdır. Birincisi ekmek gibi, su gibi, hava gibi. Bunlara her zaman ihtiyaç duyulur. İnsanlar bunların etrafında toplanır. Bunlara giderler. İsteyerek, arzu ederek, severek. Ya bir gitsek, işte bir görüşsek, yüzünü bile görsem, konuşmasa bile falan derler değil mi? İkincisi ilaç gibidir. Lazım olduğu zaman aranır. Ha ihtiyacın olur falan gidersin. Üçüncüsü bunlara ihtiyaç duyulmaz buyuruluyor. Bunlar hastalık gibidir, onlar gelir. İşte koronavirüs gibi geliyor.
0: Kaçsam bile buluyor yani bazen.
2: Akrep, özür dilerim yani grip mikrobi gibi, işte adına korona dediler ya. O gelir bulaşır, o gelir bulaşır. Sen ondan aynı şekilde kaçsan bile o gelir seni bulaşır. Onun için de herkes diline sahip olmaya çalışmalı. Şimdi İslam alimler buyuruyor ki bir kimse dilini kontrol ederse din ve dünyası da ıslah olur. Şimdi bazıların dikkatini çeker. Dünyasını anladım da dini nasıl ıslah olur? Siz konuya girerken söylediniz. Bir söz söylersin, imanı çıkarsın. Aha o da neyle söylendi?
0: Dille.
2: Dille söylendi işte. Yani dinini korursun. Dinini de dünyanı da korursun. Selamet durur. Sadi Şirazi Hazretleri buyuruyor ki dil şükretmek içindir. Rabbini bilen dilini gıybet için kullanmaz. Kulak Kur'an-ı Kerim ve nasihat dinlemek içindir. Batıl ve boş sözler için değildir. Göz Allah-u Teala'nın kudret ve sanatını görmek içindir. Eşin, dostun ayıbını görmek için değildir buyuruyor. Ya şimdi ben okudukça diyorum ki daha nasıl söylenir?
0: Yani.
2: Daha nasıl söylenir? Şimdi zamanımızda daha önceki zamanlarda vardı da şimdi daha da çoğaldı. Adam öldük bittik yanıyoruz da bir ekmeğe muhtacı da var. Ya iyi de arkadaş senelerdi sen aynı şekilde haldır haldır çalıştın. Bir defa kanaat ettin mi? Zekatını verdin mi? Şükrettin mi? Ya Rabbi sana şükürler olsun demedin. Boyuna yok yok yok yok diyorsun, bir gün yok olup gidecek hepsi. Ha. Hepsi yok olup gidecek. Şükretmek için Rabbini bilen dilini gıybet için kullanmaz. Yani Allah-u Teala tanıyorsan biliyorsun bunun için kullanmazsın. Kulak her türlü haramı dinliyorsun, şey yapıyorsun falan, hakiki sözlere girince ya işte şimdi de bu zamanda da bu da olur muymuş canımda falan da birazcık serbest kalmak lazım değil mi falan başlıyorsun kıvırmaya. Lüzumsuz şeylerle aynı şekilde vakit geçiyor. Göz Allah-u Teala'nın kudret ve sanatını görmek içindir. Ya Allah-u Teala hani her gün bakıyorsun. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de buyuruyor. Bunlara bakıp ibret almaz mısınız? Adam ona bir kulp takacak ya, bu diyor işte tabiat kuvvetleri. Yani tabiatın kendi gücü olsaydı tövbe yarabbi kendisini de tamir ederdi. Eşin dostun ayıbını görmek için değil. Biz şimdi eşin dostun ayıbını ve şurada burada aynı şekilde hata ve kusur bulmak suretiyle kendi ayıplarımızı bırakıyoruz, başkalarıyla meşgul oluyoruz. Ondan sonra da diyoruz ki huzurum yok. Olursa şaşılır. Olursa şaşırır. Olur mu öyle şey? Hakiki bir Müslüman diline sahip olur. Yalan söylemez, gıybet etmez, dedikodu yapmaz ve diliyle eliyle kimseyi incitmez. Zaten başkasını incitmek haramdır, günahtır ve fitne çıkmasına sebep olur. Fitne çıkmasına sebep olmak ise ayrıca daha büyük günah olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kimseyle münakaşa etmeyen, haklı olsa bile diliyle kimseyi incitmeyen Müslümanın cennete gireceğini size söz veriyorum. Tekrar edeyim bak, kimseyle münakaşa etmeyen, haklı olsa bile, hak etti bu, bu namussuz bir eşek, bu işte bilmem ne diyecektim.
0: Buradan laf etmeyelim mi yani?
2: Etmeyelim mi? Haklı olsa bile diliyle kimseyi incitmeyen Müslümanın cennete gireceğini size söz veriyorum. Şimdi hadis-i şerif devam ediyor da burada size şahit oluyorsunuz. İslam ve toplum programında da aynı şekilde bazen dinleyicilerimiz diyor, iyi de siz böyle diyorsunuz ama o kimsenin yanına kar mı kalacak? Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Eğer Ehl-i Sünnet alimlerinin kitapları dikkatli şekilde okunursa bu iyi anlaşılır. Mesela bize de diyorlar efendim işte hakkınızı. Ben gelecekleri bile helal ettim. Niye? Çünkü Ehl-i Sünnet alimleri açıkça yazmışlar. Ben hakkımdan ayrı, onu bekleyecek halim yok. Ya bir şarkıcı kadın bile ya niye bekleyeyim diyeyim. Şarkıcı kadın diyor ki ben Sırat Köprüsü'nde onu ne bekleyeceğim de diyor. Ben helal ettim gitti diyor, ben geçip gideceğim tamam mı? Onu niye bekleyeyim ben diyor. Orada hakkımı alacakmışım da yapıyor falan diye.
0: Tabii yani.
2: Kendine göre aynı şekilde. Mizanın başı aslında, sıratta değil evet. Bu iş. Mizanın başında olacak. Dolayısıyla biz gelecekleri bile aynı şekilde hediye ettik. Efendim o yaptı. O bir kere hani kalp kıran veyahut da aynı şekilde ırzına, namusuna, parasına, bilmem nesine falan aynı şekilde göz diken, şunları yapan, bunları bu zulmedenler yani kul hakkıyla tamamen böyle her tarafını sarmış olanlar. Bir, ben Mustafa Dokuz'u şunu yaptıydım helallah, Osman Ünlü'ye bunu yaptıydım helallah. Gelecek helallaşacak, ondan sonra da gözyaşı dökerek tövbe istiğfar edecek, o zaman silinir. Adam benden bir özür dilemesi veyahut da helal etmeyi istemiş, talebi falan yok ama ben helal ettim gittim, ben kendi hakkımı helal ettim. Ama Allah-u Teala ona soracak, ben yasak ettiydim bunu, haram ettiydim bunu.
0: Yanına kar kalmayacak.
2: Yanına kar kalmayacak, onun için üstüne basa basa onun için söylüyor. Hadis-i şerif devam ile, şaka ile veya yanındakileri güldürmek için olsa bile yalan söylemeyenin cennete gideceğini size söz veriyorum. Şakadan söyledim yalanı, yalan şakası mı olurmuş? İyi huylu olanın cennetin yüksek derecelerine kavuşacağını size söz veriyorum. Nasıl iyi huylu olur Mustafa Bey? Peygamberin buyurdu ki elinden dilinden kimsenin rahatsız olmaz.
0: Evet. Bu kadar basit dilinden. Yani.
2: Tabii. Her Müslümanın dilini koruması, ona sahip olması lazımdır. Zira 54 farzdan birisi de kişinin dilini haram, fuhuş olan sözlerden korumasıdır. Korumazsa bu hal insanı cehenneme sürükler. Çünkü Peygamber Efendimiz çok namaz kılan, oruç tutan, sadaka veren fakat diliyle komşularını incitenin gideceği yer cehennemdir buyurmuşlardır ya. Efendim geceleri bile namaz kılıyorum ama ağzımı açtığım zaman akrep gibi her tarafı sokuyorum. Kusura bakma arkadaşım ya, kalp kırıyorsun. Ve hatta müminin kalbini kırmak, müminin kalbini yıkmak, Kabe'yi 70 defa yıkmaktan daha büyük günahtır diye geçiyor kitaplarda. Kabe'yi ya 70 defa yıkmaktan daha büyük günahtır. Bu kadar önemli mi? Önemli. İbrahim Desuki Hazretleri ömrünün son günlerinde talebelerine hitaben buyuruyor ki bu zat. Ey evlatlarım, ömrünüz her geçen gün azalmakta. Eceliniz yaklaşmaktadır. Bir gün bu üzerinde yaşadığınız dünya dürülecek. Kıyamet kopacaktır. Her gün amel defterinizi hayırlı işlerle doldurmaya bakınız. Böyle yapanlara müjdeler olsun. Amel defterlerini yasaklardan kaçmayarak günahlarla dolduranlara da yazıklar olsun. Vakitlerinizi israf etmeyiniz. Zamanlarınızı boşa geçirmeyip değerlendiriniz. Yoksa pişman olursunuz. Duanızın kabul olmasını istiyorsanız helalden yiyiniz ve Müslüman kardeşlerinizin hakkında yersiz söz etmekten dilinizi tutunuz diye nasihat etmişlerdir. Ya evirdi, çevirdi, saydı, getirdi, en sona da dilinizi tutunuz dedi. Mübarek zat. Dilinizi tutunuz dedi. Mansur bin Ammar Hazretleri de bir talebesine hitaben, sıkıntıdan kurtulmak istiyorsan, dünyayı istemeyi bırak, özür dilemekten kurtulmak istiyorsan, diline hakim ol buyurmuştur. Efendim maksadı aşmıştır, öyle demek istemediydim. Hani bir söz var. Sırke esirke feyze tekellemte esirahu. Yani söz, onu bu şekilde de naklediyorlar. Sır ve söz diye de naklediyorlar. Söz senin esirindir. Sır senin esirindir. Onu söylediğin zaman sen onun esiri olursun.
3: Evet.
2: Ya ben öyle demek istemedim. Öyle o yanlış anlattı da maksadı geçti de.
0: Söylemesen hiçbir şey olmayacaktı.
2: Allah rahmet eylesin. Benim babam yani düz bir insandı. Yani ağzından çıkan sözün ne meydana getireceğini idrak edemedi. Allah-u Teala o kadar vermiş yani, şey yapamazdı. Annem de Allah rahmet eylesin, o da çok hassastı. O böyle orada babam salıp sürüverirdi sözünü. Annem izah ederdi. Uzun izahlar neticesinde adamcağız onun ne felaketlere sebep olduğunu, ne hadiselere meydana getirdiğini idrak eder, üzülürdü. Üzülürdü. Ama o anda ya niye böylesin? Ne dedim ki diyor, tamam mı? Ne dedim ki? Hani bir şey var ya, zaman zaman hep anlatıyoruz ya, kadın bir gün işte ineği sağıyor falan, danasında aynı şey edirttirme tabiri kullanıyor, danayı bağlamış. Süt kabı dolmuş, ikinci kabı getirecek, onun kovayı kenara çekmiş. O anda iblis gelmiş, dananın ipini çözüvermiş. Tabi dana ipi çözülünce doğru anasına doğru giderken öndeki o kovayı devirmiş, süt kovasını. Kadın bir bakmış aynı şekilde süt gitmiş. Süt gidince dananın üzerine koşuyor. Dana üzerine koşunca hoplayayım derken yardan aşağı düşüyor. İnek de yavrusunun aynı şekilde oradan düştüğünü görünce o da gelmiş kadına aynı şekilde boynuzu ittiriyor. O da onu şey yapıyor. Bu sefer kadının kayınpederi bu durumu görmüş, elinde tüfek varmış. Bakmış sen demiş benim gelinimi nasıl ittirirsin, o da ineği vurmuş, tamam mı? Gelin de gitti, dara da gitti, inek de gitti, süt de gitti. Şeytan demiş ki bak demiş, şimdi demiş bu insanlar gene kabahatı bana bulacaklar. Halbuki demiş ben ne yaptım, sadece ipi çözüverdim. Şimdi dil konusunda da ben ne dedim ki diyor. Bir şey demedin, ipi çözdün, bitti yani. Tamam mı? İpi çözdün ve bitti. Allah Teala muhafaza buyursun hepimizin de ancak. Dolayısıyla her fenalıktan uzak kalmanın yolu dili tutmaktır. Zira dil canavar gibidir. Serbest bırakılırsa insanı parçalar. Dili muhafaza etmeli ki insanı sokmasın. Kendini de sokar o. Sen başkasını sokunca merak etme. Senin gibi karşıdan senden daha üstün tabii akrepler çıkar. O başkası seni delik deşik eder. Tabii. Çünkü dil büyük bir yılan gibidir.

0: Daha sonra, daha sonra ne olur? Cahilliğin zilletini yudum yudum yudumlamak mecburiyetinde kalırsın. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Müslümanlar Allah-u Teala yasak ettiği zararlı şeyleri almaz, kullanmaz, dinlemez, okumaz, bakmaz. Kimseye kötülük yapmaz, kendine zarar verene karşılık yapmaz, sabreder. Ona tatlı dille, güler yüz ile nasihat verir. Müslümanlar Allah-u Teala'nın emrettiği iyi şeyleri öğrenmek, öğretmek ve yapmak için uğraşır. Şimdi öğrenmek için de deniyor. Öğrenince, öğrendikçe. Demek ki ben kendi evladına bile olsa ya, kendi evladına bile olsa. Mesela çocuk 7 yaşına gelmiş, akıllı olmuş. Yani küçük bile anlıyor, senin yüz hatlarından anlıyor. Ama neşeliysen çocuk yaklaşıyor. Eme yok öyle değilsen, yani senin dilinden anlıyor, rahatsız oluyor. Dolayısıyla kızının da evladına terbiye edeceksin, o ayrı bir mesele. Diyeceksin bak, dinimizin emrine göre bu yaptığın yanlış, bana göre değil. Rabbinin emrine, sen de Allah-u Teala'nın bir kulusun. Şu anda idrak edemeyebilirsin. Ama bu söylediğin yalan, bu yaptığın hırsızlık, bu yaptığın gıybet. Çünkü geldin arkadaşını bana anlatıyorsun, gıybet ediyorsun.
1: Bu yaptığın doğru değil.
0: Bu yaptığın doğru değil. Bunu söyleyeceğim. Buna evet. Ağır gelse de söyleyeceğim. Allah rahmet eylesin. Enver abiler buyuruyorlardı ki biz kimsenin kalbini kırmayız. Nefsini kırarız. Şu söylenenler nefsi kırmak içindir. Veyahut da hani sen ifade edemiyorsan aç kitabı. Yavrum gel bakayım bir bak. Burada dinimiz ne diyor? Bak bu kitapta böyle yazıyor. Sen böyle yapmışsın bak. Bunu ben de yapsam sen de yapsan suçtur bu.
1: Suçtur.
0: Suçtur bu. Bunu yapmamamız gerekir. Tövbe etmemiz gerekir. Veyahut da arkadaşına böyle söylediysen gidip aynı şekilde özür dilemen gerekir. Onunla helallaşman gerekir. Hatta Enver abiler Allah-u Teala rahmet eylesin. Çocuklarınıza da vermeye alıştırın. Kendiniz de vermeye alışın. Çünkü bir gün onlar da siz de hepimiz en kıymetli şeyimizi vereceğiz. Neyi vereceğiz? Ruhumuzu vereceğiz ha. Ruhumuzu
1: canımızı vereceğiz.
0: Buna alışın buyururlar. Şimdi mesela kitaplarda anlatılırken deniyor ki emr-i maruf, yani insanlara iyiliği anlatmak da iki şekilde olur diyor. Birincisi söz, yazı ve her nevi yayın vasıtası iledir. Bunu yaparken bilgi azse ve şahsa, adetlere, kanunlara dikkat ve riayet edilmezse fitneye sebep olunabilir. İkinci yol hal ile İslam'ın güzel ahlakına uyarak numune olmaktır. Herkese tatlıdır, güler yüz göstermek, kimseyi incitmemek, kimsenin malına, ırzına göz dikmemek gerekir buyuruluyor ve şunu naklediyorlar. Lisanı hal, lisanı kalden en taktır. Ben işte onlara şunu söyledim. Hiçbir tesir olmamış. Niye? Çünkü sen onun nefsine uyarak söyledin. Kendi yapmıyorsun ki. Lisanı hal. Yani amel ettiğin. Seni o görüyor. Ha diyor, bu yemekten önce el yıkıyor, yemekten sonra el yıkıyor. Hani bazen İslam ve toplumda soruyorlar. Efendim işte biz yeni evlendik, çocuğumuzu terbiye için ne tavsiye edersiniz? Biz de tavsiye olarak önce bu çiftlerin, yani yeni evlenen karı kocanın oturup İslam ahlakını çok güzel bir şekilde, bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, sekiz, on, yirmi, yani hayatlarını geçirecek şekilde hallenmesi lazım. Ne olacak? Oturmaları, yemeleri, içmeleri, konuşmaları, birbirlerine muhatap, hitap etmeleri falan düzelecek.
1: Önce kendilerini terbiye edecek.
0: On sene çocuk dünyaya geldiği zaman bunlar karı koca olarak, karı koca olarak kendi aralarındaki konuşmalar, o çocuklar görecek bunu. Lisan-ı haldir bu. Ha çocuk bakacak, ha yemekten önce annem de babam da el yıkıyor. Helaya girdiği zaman konuşmuyor. Ondan sonra ne bileyim yalan söylemiyor, gıybet etmiyor. Böyle bir şey olduğu zaman ikisi de birbirine sus diyor, gıybet olur. Söylemeyelim bunu diyor. Çocuğa da sirayet eder. Onun için lisan-ı hal, lisanı kalden en taktır denmiş. Dolayısıyla İslam'ın güzel ahlakına uygun yaşamak, emr-i maruf nehir yapmanın en güzel yoludur. En güzel. Yo ben anlatacağım ona. Sen eşek kafalısın, sen dana kafalısın, sen bilmem nelisin, sen anlamıyorsun, bak bu böyledir falan. Ha. O da bitti yani, hepsini anladı, böyle bitti yani.
1: Anladı, kabul etti hepsini. Bir de elini öptü.
0: Ya iyi ki dedin bana, dana kafalı dedin, eşek kafalı dedin. O kadar çok sevindim, memnun oldum ki müteşekkirim sana falan. Yarın gene gelirim, bir gün gene gelirim.
1: Evladına söylesin, o bile reddeder yani.
0: Reddeder ve çeker gider. Hele şimdi bu zamanda da falan aynı şekilde. Annem bana böyle dedi, babam bana böyle dedi. Ve anne babaların da oturup aynı şekilde bunu düşünmesi lazım. Mesela anne babadan uzaklaşan çocuklar var. Evi terk edenler var. Bu durup dururken olmuyor. Bu durup dururken olmuyor. Ama efendim işte sosyal medya. Ya sosyal medya mı? Sen medya. Senin aynı şekilde asırlardır Allah-u Teala seni de, senin evladını da, daha sonra gelecek olanları da biliyor. İslam ahlak kitabını okumuş olsan ona yaklaşırsın. Çünkü minel kalbi ilel kalbi sebiyle, her kalbe giden bir yol vardır.

0: Bu da senin evladın. Bakarsın bakarsın o yolu bulduğun zaman oradan girersin. O da aynı şekilde güzel birisi olur. Güzel bir insan olabilir mi? Olabilir. Efendim mümkün değil. O mümkün değil. Ona biz inanmıyoruz efendim.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, böylece programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşça kalınız, sağlıklı kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz.

0: Radyo Tiyatrosu.
1: Rabiatül Atviye.
2: Efendi Ammar, geri dönelim. Bizi Basra'da dar ağacına mı çektireceksiniz?
3: Tam 30 yıl bekledim. Şehrin kapısından geri dönemem.
2: Halep'e gitsek bizi kimse tanımaz. Bu altınlar bize ömür boyu yeter. Hem sizi halifenin askerlerine teslim eden adam çoktan ölmüştür.
3: Anlarız şimdi. Hem İsmail ölse bile değil mi ki zürriyeti var? Hundak'ta torunu olsa alacağım intikamımı. Sen de hırsız yamağı gibi yürüme. Dik dur biraz. Ötek herif.
2: Efendi.
3: Selamun aleyküm efendi baba. Nakkaş İsmail'in hanesi ne yana düşer acaba?
4: Şehrin öte yanında. Harap mescidin dibinde. Tez varın ha. Bu kıtlık günlerinde bir dostun gelmesi ne iyi.
3: İsmail, yaktım seni İsmail.

0: Zemzem suyu bitmiş baba. İsmail'in kızıyım dedim ama nafile.
1: Telaşlanıp kendini üzme kızım. İyiyim ben. Gel. Gel otur şöyle başucuma. Günlerdir uykusuz ve yorgunsun.
0: Babacığım, o nasıl söz? Siz ıstırap içinde kıvranırken benim yorgunluğumun ne ehemmiyeti olur? Hayırlısıyla bir iyileşin de.
1: Rabia, gözümün nuru Rabia. Senin böyle çaresizlik içinde kıvranışını gördükçe 14 yıl önce yaşadıklarım geliyor hatırıma. Hiç unutamadığım o geceyi yeniden yaşıyorum sanki.
0: Babacığım, sizi böylesine hislendiren hadise nedir? Neler yaşadınız 14 yıl önce?
1: Hayatımın en sıkıntılı ve en mutlu gecesini bir arada yaşadım. Senin bir ay parçası gibi kucağımıza düştüğün o geceyi hiç unutamıyorum Rabia. Aylardır süre gelen kuraklık o gece sona ermişti. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur Basra'nın yanık topraklarına hayat veriyordu. Şükürler olsun. Bir kızımız daha oldu. Fakat sen niye ağlıyorsun? Sakın 4. çocuğumuzun da kız olmasına üzülmeyesin ha. Sen bütün çocukların Rabbimizin bize bir ihsanı ve onun emaneti olduğunu bilen bir hatunsun. Kız olmuş, oğlan olmuş ne fark eder ha?
2: Yok, yok efendim, yok. Kız olduğuna üzülmüyorum. Hem ay gibi parlayan bu yavrucağı daha çok kanım kaynadı. Lakin ne olaydı yavrumu saracak bir parça kundak bezi, göbeğini kesecek kadar aydınlığımız olaydı da onu bari yokluğun kucağında doğurmayaydım.
1: Çocuğun kız olması gibi yokluk da Allah'tan. İntizar etme. Ben ister miydim bu yavrunun bu kuru hasır üstünde dünyaya gelmesini? Sabret. Bak, kızımızın doğumuyla aylardan beri süren kuraklık sona erdi. Rahmet yağıyor. Basra'nın çatlak toprakları kana kana su içiyor. Kim bilir, belki bu günahsız yavru hürmetine hanemize de hayır ve bereket iner. Çok şükür. Çok şükür Allah'ım. Bu ne saadet. Bu ne saadet.
2: Efendi. Efendi kendine gel.
1: Ha? Sen misin hatun? Ben sana demedim mi? Bu günahsız yavru hürmetine evimize rahmet ve bereket iner diye.
2: Aman efendi, otur hele kendine gel. Hani rahmet, hani bereket? Sen rüya gördün galiba.
1: Evet, rüya gördüm. Ama ne rüya?
2: Hayırdır inşallah. Efendi, beni meraktan çatlatacaksın. Anlat hele. Madem o kadar önemli, anlat ben de sevineyim.
1: Anlatacağım elbet. Gel, gel otur yanıma şöyle. Biliyorsun, akşam çok kederlenmiştim. Senin halin çok dokunmuştu bana. Çaresizlik içinde kıvranırken uyuyakalmışım şuracıkta. Birden bir yüz beliriverdi karşımda. İçimi ferahlatan aydınlık bir yüz. Resulullah Efendimiz beni teselli etmek için rüyama girmiş.
2: Sahi mi bey? Sahi mi? Mübarek olsun. Anlat hele. Ne buyurdular?
1: Üzülme buyurdular. Bu kızın öyle bir hanım olacak ki ümmetinden 70.000 kişiye şefaat edecek.
2: Şükürler olsun Allah'ım. Bize böyle hayırlı bir evlat verdiğin için sonsuz şükürler olsun. Anlamıştım zaten. Bu kızımın diğerlerinden farklı olduğunu anlamıştım.
1: Bu kadarla bitmedi. Ben gördüğüm o güzel yüzüm ve işittiğim o tatlı sözlerin zevkiyle kendimden geçerken sevgili peygamberimiz yarın uyanınca
3: bir kağıda şöyle yaz ve bu kağıdı Basra valisi İsa Zadan'a götür buyurdular. Sen her gece 100, cuma geceleri de 400 selavat-ı şerife gönderirdin. Bu cuma gecesi unuttun. Bunun kefareti olarak bu yazıyı sana getiren zata 400 altını helal parandan ver.
2: Bu ne devlet, bu ne saadet efendi. Doğrusu senin salih bir insan olduğunu bilirdim de bu kadarını tahmin edemezdim. Bir üzüldün, bak teselli büyük yerden geldi. Elhamdülillah.
1: Benim üzüldüğüme mi, senin üzüldüğüne mi, orasını bilemem ama bildiğim bir şey var ki ne olduysa bu yavrunun, Rabia'nın yüzüsü hürmetine oldu.
2: Rabia mı dedin?
1: Hey, Rabia. Yani dördüncü kızımız.

0: İşte, işte böyle kızım. Oh, ama sen ağlamışsın. Yanakların ıslanmış.
1: Sonra ne oldu babacığım?
0: Sonra Resulullah Efendimizin buyurduklarını kelimesi kelimesine bir kağıda yazarak valiye gittim. Vali peygamberimizin kendisini hatırlamasına çok sevinmiş ve bana 400 altından başka bir kese daha altın vermişti. Zaruri ihtiyaçlarımızı giderdikten sonra o paranın bir kısmını fakirlere dağıtıp bir kısmını da bir kısmını da kızlarımın İslam ahlakı üzerine yetişmeleri ve namerde muhtaç olmamaları için ayırdım.
1: Babacığım, iyi misiniz? İnşallah hoca efendi zemzem suyu getirmiştir.
2: Açar mısınız? Nakkaş İsmail'e sedef getirdik.
1: Sedef mi?
3: Haber diyecektin salak.
0: Dur kızım, açma kapıyı. Ben 20 yıldır sedef işlemiyorum. Hem bu kutlukta.
1: Peki baba. Babam çarşıda. Size kapıyı açamam.
2: Peki kızım, sonra geliriz.

0: Ne yazık ki kötü niyetli insanların çoğaldığı bir zamandayız kızım. Herkese güven olmuyor. Rabia, gel otur yanıma. Ömrümün son anlarını seninle konuşarak geçirmek istiyorum.
1: Babacığım, lütfen böyle konuşmayınız.
0: Rabbime şükrediyorum. Ablaların da, sen de yarın beni Allahü Teala'nın huzurunda mahcup etmeyecek bir ahlak ve terbiye ile büyüdünüz. Lakin yüreğimi sızlatan bir şey var Rabia. Annem genç yaşında amansız bir hastalığa yakalanmıştı. Sevip okşamaya doyamadığı yavrularını bana bırakarak göçüp gitti bu dünyadan. Ablaların da evlenerek her biri uzak memleketlere gittiler. Kala kala ikimiz kaldık. Takdiri ilahi, şimdi de ben ölüm döşeğindeyim. Ama seni emanet edebileceğim ne bir akraba ne de bir yakınım var. Üstelik Basra yokluk ve kıtlık içinde kıvranıyor. Kimse kimsenin derdini çekecek halde değil. Seni yokluğun ve kimsesizliğin kucağına bırakmak, işte içimi yakan bu Rabia.
1: Babacığım, ayrılık çok yakınmış gibi konuşup beni de üzüyorsunuz. Hem bu düşüncelerle kendinizi yormayınız. Hepimiz Allahü Teala'ya emanet değil miyiz?
0: Elbette kızım. Lakin tedbir kuldan, takdir Allah'tan. Biraz önce sen yokken bir mektup yazdım. İşte şurada, başucumda. Darda kalırsan onu valiye götür. Çünkü vali ta o zaman yardıma ihtiyacım olursa kendisine gitmemi söylemişti. Sana yardım eder. Esma ablan Kudüs'te olacaktı. Ya Kudüs'e ablanın yanına gönderir veya kendi himayesine alır.
1: Babacığım, kendinizi çok yordunuz. Biraz uyuyup istirahat ediniz.
0: Gözümün nuru Resulullah'ın methettiği sevgili yavrum. Seni bekleyen sıkıntıları düşündükçe kederleniyorum. Elimde değil.
1: Durun, size biraz Kur'an-ı Kerim okuyayım. Rahatlarsınız.
0: Oku kızım, oku.
1: Nasıl? Biraz olsun rahatladınız mı babacığım? Babacığım, uyudunuz mu? Babacığım, babacığım, babacığım.

0: O konağı aldığımız iyi oldu. Ucuza kapattık. Kıtlıktan dolayı herkes göçüp gidiyor. Zamanla buraların tek hakimi ben olurum belki de. Öyle değil mi Haşim?
1: Olursun efendi. Ya, olursun elbet.
0: Evet. Ama önce intikam. Zindanda yattığım yılların intikamını almalıyım o İsmail denen adamdan. Geldik işte. İnşallah evdedir bu sefer.
1: Efendi Ammar. Efendi Ammar, şuraya bak.
0: Ne var, ne oldu?
1: Bak bak, o evden bir cenaze çıkarıyorlar.
0: Olamaz. Bu İsmail olmalı. Onu ben öldürmeliyim. Süründürmeliyim. Ay, o değildir. Dün çarşıda gezen adam bugün ölür mü hemen? Belki de kızıdır. Dur. Şu ihtiyara bir yoklama çekelim hele.
2: Selamun aleyküm hacı amca.
3: Ve aleyküm selam.
2: Kimdir bu garip? Yakınınız mıydı?
3: İsmail adında bir zat. Komşum sayılır. Küçük bir kızından başka kimsesi yoktu garibin. Ölümlü dünya değil mi? Sıra bize de gelecek evlat. Bize de.
0: Demek küçük kızından başka bir yakını yoktu. Evet, yoktu. Ama şimdi var. Küçüğe sahip çıkacak biri lazım. Öyle değil mi? Tabii malını ve paralarını da.

0: ortalık ıssızlaştı. Harekete geçmenin tam zamanı. Sen konağa git. Ben yeğenimle beraber geleceğim. Anlarsın ya.
1: Tamam efendi Ammar, ben gidiyorum.
0: Hayaksi. Evde kimse yok mu ne? Kapı açık. Hele bir girelim bakalım.
2: Hey, kimse yok mu bu evde?
0: Küçük kız namaz kılıyor. Güzel. Onun namazını bitirene kadar ben de ortalığı bir kolaçan edeyim. Bette bir şey yokmuş. Bir yatak, birkaç kapkaçak, hepsi bu kadar. Şu kağıtta neler yazıyor bakalım. Vay be, valiye yazılmış bu mektup. Kızı Rabia'ya yardım etmesi için İsmail tarafından yazılmış hem de. Başıma iş açabilir. Bunu alıp yok etmeli. İşte selam veriyor. Sen Rabia değil misin?
3: Evet efendim.
0: Beni tanıdın mı?
3: Hayır efendim. Yoksa dün babama sedef getiren siz miydiniz?
0: Sedef mi? Ne sedefi?
2: Dayınım ben senin. Dayın. Ammar dayın. Tanımazsın elbet. Daha mini mini bir çocuktun o zamanlar. Ne günlerdi, ne günler. Ablam, çocuklar, eniştem. Demek o şen yuvadan kala kala sen kaldın. Baban sana bir dayının olduğunu söylemedi mi yoksa?
3: Hayır efendim.
2: Söylemez tabii ya. İsmail eniştemi tanımaz mıyım ben? Bir darılmaya görsün. Tamamen siler defterden. Vaktiyle ceviz kabuğunu doldurmayan bir mesele yüzünden tartışmıştık da aramız biraz limoniydi senin anlayacağın. Ama yine de eniştemdi. Severdim kendisini. Bugün Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu duyunca gideyim dedim. Yeğenlerim ortada sahipsiz kalmasın. Peki ablaların evlenip gitmişler galiba. Sen yalnız kalmışsın öyle mi?
3: Evet.
2: Artık üzülmene ve korkmana gerek yok. Bak, dua edip yardım istiyordum. Duan kabul oldu işte. Ammar dayın geldi. Şimdi seni bizim konağa götüreceğim. Ev işlerinde bana yardımcı olursun. Karnımızı doyurur, geçirir, gideriz. Eniştemden kalan bir şey var mı? Yani para filan gibi.
3: Bilmiyorum. Varsa şu kabın içindedir.
2: Kabın içinde. Bir bakalım. Evet, burada bir şeyler var. 1, 2, 3 altın. Eskiden buna para demezdik ama bu devirde hiç de fena sayılmaz doğrusu. Yanıma alayım da senin masraflarını harcarız. Hadi şimdi hazırlan da gidelim. Evi eşyaları hiç merak etme sen. Bir ara gelir, ben onlarla ilgilenirim. Hadi dedim. Ne bakıyorsun yüzüme öyle? Hadi gidiyoruz, hadi tamam. Kıpırda biraz, hadi.
3: Tamam, geliyorum, kolumu bırakın.
2: Hadi kızım.

0: Ama neden bu kız bizimle şarap içip gönlümüzü eğlendirecek?
1: Tabii ki içecek, tabii ki eğlendirecek. O benim emrimde artık, o benim kölem. Öyle mi Rabia?
2: Hayır, bırakın gideyim. Hayır.
1: Bunu unut ufaklığı. Gel bakalım şöyle. İç bakalım şunu.
2: Hayır.
1: İç.
2: Hayır.
1: İç diyorum sana. İç.
2: Ben, İç. Ben Rabbimin yasak ettiği şeyleri yiyip içmem.
1: Demek öyle ha? Bu evde benim emir ve yasaklarım geçer küçük hanım. Bana itaatsizliğinin cezasını mahzende aç ve susuz kalarak ödeyeceksin. Ta ki şarap içmeyi kabul edinceye kadar. Yürü. Yürü diyorum.

0: Haşim. Haşim dedim.
1: Geldim. Geldim efendi Ammar. Buyur emret.
0: Bana bak. Dünden beri sesi çıkmadı. Ölmesin sakın.
1: Şimdi oradan geliyorum efendi. Ölmemiş ama çok bitkindi. Dudakları kurumuş susuzluktan. Acıdım yavrucuğum.
0: Hadi canım bırak yufka yürekliliği Haşim. Ben onca yıl zindanlarda yattım. Kimse bana acımadı. İntikam dediğim böyle avlanır. Azar azar. Daha bu bir şey değil. Neler yapacağım göreceksin. Şimdi şarap tetsisini getir bana. Mahzene iniyoruz.
1: Tamam efendim Ammar, tamam getiriyorum işte.

0: Ammar da yön geldi Rabia. Nasılsın bakayım? Ha? Bir şeye ihtiyacın var mı?
1: Ha? Allah rızası için bir yudum su ver.
0: Aa, demek susadın ha? Ah. Çok yorgun. Aşim, testiyi ver bana.
2: Buyurun efendim, buyurun.
0: Pek de serinmiş. Al Rabia, kalanını da sen iç.
1: Ben şarap içmem.
0: Yani inadın da bu kadarına pes doğrusu. Şarap içmezmiş. İnim inim inliyorsun be. Şu haline bak, öleceksin.
2: Efendi, efendi, hiddetlenmeyin ne olur.
0: Sen kaçma. Bak Rabia, sana son bir şans veriyorum. İntikam davasından vazgeçtim. Bir yudum şarap iç. Sonra da dile benden ne dilersen. En güzel konakları, en zengin sofraları vaat ediyorum sana. Bir yudum şarap iç yeter ki. Bir yudum şarap.
1: Ben Rabbimi istiyorum.
0: Demek Rabbini istiyorsun. Peki. Ya Rabbin susuzluktan ölmeni istiyorsa?
1: Ben onun istediğini...
0: Öyleyse kal Rabbinle baş başa. Suyunu ekmeğini ondan bekle. Yürü Aşim. Yarın gelir cesedini çıkartırız bu ukala kızın.

0: su akmaya başladı. Soğuk bir çeşme. Ya Rabbi, ben buna layık mıydım? Ey Allah, biliyorsun ki benim tek arzum senin rızana kavuşmaktır. Senin rızan sıkıntı çekmemdeyse, o sıkıntılar benim için büyük bir zevk ve nimettir.
1: Gel bakalım bizim doğruluk abidesi ukala kız ne halde? Eğer hala yaşıyorsa bak nasıl yalvaracak şarap içmek için. Can boğaza gelmeye görsün. Zehir iç yaşayacaksın desem bile reddetmez. Aa, o da ne? Kapıdan parlak bir ışık sızıyor. Kandil mi yaktın içeride aşım?
2: Yok efendi Ammar. Ben bugün hiç girmedim oraya. Hem bu ışık kandil ışığına benzemiyor hiç.
1: İyi, şimdi anlarız. Aman Allah'ım.
2: Efendim bu hayal mi?
1: Sen de mi gördün Haşim? İkimiz de aynı şeyi görüyorsak hayal değildir.
2: Namaz kılıyor.
1: Ya.
2: Ya o ışık? Ortada kandil mandil yok.
1: Evet.
2: Rabia'nın yüzünden doğru ışık yayılıyor etrafa. Bak,
1: duvardan da su akıyor.
2: Evet evet.
1: Tabii ya. Tahmin etmeliydi.
2: Neyi efendi? Neyi tahmin etmeliydiniz?
1: Bu kız büyücü.
2: Büyücü mü?
1: Evet. Evet büyücü. Duvardan su çıkarana, etrafa ışık saçana başka ne denir?
2: Şimdi ne yapacağız efendi Ammar?
1: Daha fazla yaşaması uğursuzluk getirir bize. Şimdi gösteririm ben ona gününü. Şu taş. Şu taşla işini bitireceğim onun.
2: Efendi Ammar, bu kız iyilerden olmasın sakın. Onu hemen öldürmesek.
1: Kes sesini be. Çekil kenara.
2: Efendi, gözlerime inanamıyorum.
1: Olamaz.
2: Siz de gördünüz mü efendi? Attığınız taş gül oldu. Bakın Rabia'nın kucağında. Gül. Taptaze. Kırmızı bir gül.
1: Görüyorum sersem. Demiştim sana bu kız büyücü diye. İşte gözlerinle gördün. Tekin biri değil o.
2: Öyle mi düşünüyorsunuz?
1: Öyle değil mi?
2: Bilmem ama bana kalırsa efendim, onunla uğraşmaktansa salıvermek daha hayırlı olur gibime geliyor.
1: Evet haklısın. Ne yazık ki küçük kızla başa çıkamadık. Ama onu salıvermektense köle pazarında satalım daha iyi. Hiç olmazsa 3-5 altın kazanırız.
3: İyi olur efendim.
1: Çelimsiz olduğuna bakmayın efendiler. Bunun yaptığı işi değme hizmetçiler yapamaz. Evet. Han beyefendi 2 altın dedi. Yok mu arttıran?
4: 3 altın. Üç altın
1: dediler. Eminim ki bu hamarat kölenin layık olduğu fiyatı veren biri çıkacak sonunda. Arttırın efendiler. Arttırın.
4: 10 altın veriyorum.
1: 10 altın. Evet, 10 altın verdiler. Demedin mi bu köle kızın kıymetini anlayan biri çıkacak diye? Evet, daha fazla verin. Siz sahip olun. Var mı arttıran? Yok mu arttıran? Yok mu? Gidiyor. Satıyorum. Dökül bakalım altınları babalık.
4: Al bakalım al. Tam tamına 10 altın.
1: Bu işi de böylece halletmiş oldu. Hoşça kal Rabia. Nakkaş İsmail'in kızı Rabia.

0: Anneciğim.
1: Gel yardım et, kervana yetişeceğiz, hadi.
0: Anneciğim, babam niçin bizimle gelmiyor?
1: Baban rahatsız kızım, uzun yola çıkamaz.
0: Basra'da İsmail dedemin evine mi gideceğiz?
1: Ah kızım, deden vefat edeli yıllar olmuş. Rabia teyzen çok zor günler geçirmiş. Şimdi yaşlı bir adamın yanında hizmetçilik yapıyormuş. Onu bulmaya gidiyoruz.
0: Ben Rabia teyzemi çok merak ediyorum anneciğim. Onu her gece rüyamda görüyorum. Beni yanına çağırıyor, elini öpüyorum.
1: Bu defaki rüya olmayacak ama. Hadi şunları da sen al, baban dışarıda bizi bekliyor. Hadi kızım.
0: Tamam anneciğim, çıkabiliriz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kerpiçleri taşıdın mı dediğim yere?
6: Taşıdım efendim.
5: Hayvanları yemledin mi?
6: Yemledim efendim.
5: İyi. Şimdi git, dükkanlar kapanmadan bir şişe kandil yağı al gel bakalım. Yollarda oyalanma. Bu saatte pek iyi niyetli kimseler kalmaz sokaklarda.
6: İşte geliyor.
1: Bu o değil mi?
6: Evet, evet. Rabia bu. Yüzünün aydınlığından belli. Yaklaşsın da konuşalım.
1: Rabia, bakar mısın?
6: Buyurunuz. Bir şey mi dediniz? Nereye gidiyorsun akşamı bu vaktinde?
7: Ev sahibinin bir hizmetini görmeye gidiyorum.
1: Bak Rabia, biz bu mahallenin kadınları senin halini görüyor ve çok üzülüyoruz. Senin iyi bir hanım olduğun her halinden belli. O ihtiyar seni çok çalıştırıp zulmediyor. Eğer istersen...
6: İstersen o ihtiyarı kadıya şikayet edip seni bu sıkıntıdan kurtarabiliriz. Ha? Ne dersin?
7: Bunu da nereden çıkardınız? Ben layık olduğum muameleyi görüyorum. Halimden şikayetçi değil. Üzülmeyiniz. Aman Allah'ım. Dükkandan çıktığımdan beri bir adam beni takip ediyor. Daha hızlı yürümeliyim. Şu köşeyi bir dönsem efendimin evi görünecek. Yaklaşıyor. Koşmalıyım. Ah, ah, kolum kırıldı galiba. Çok acıyor. Kalkamıyorum. Ya Rabbi, garip ve kimsesizim. Yetim ve öksüzüm. Köle edildim. Bir de kolum kırıldı. Lakin ben bunların hiçbirine üzülmüyor. Yalnız senin rızanı istiyorum. Bilmiyorum ki acaba benden razı mısın? Aman Allah'ım, ses. Bir ses duyuyorum. Üzülme ey Rabia diyor. Sen ahirette meleklerin bile emreneceği bir makamda bulunacaksın.

0: Hay Allah. Bu seslerde ne gecenin vakti? Eve hırsız filan mı girdi yoksa? Avluya bir çıkıp baksam iyi olacak. Anormal bir şey görünmüyor. Gidip yatayım bari. Uyku tutarsa tabii. O da ne? Rabia'nın odasında ışık yanıyor. Halbuki bana kandil yağını getirirken düşürüp döktüğünü söylemişti. Evde de başka kandil yağı olmadığına göre. Demek ki Rabia kendisine saklamış ya. Bak sen, sormaz mıyım ben ona? Hem gecenin bu vakti ne yapıyor ki o ışık? Evet, her gün oruç tuttuğuna göre sahura kalkmış olmalı. Hele biraz yaklaşıp da pencereden bakayım şuna. Bak sen, yine namaz kılıyor. Tahmin etmeliydim. Aman Allah'ım, o da ne? Rabia'nın başı üstünde bir kandil boşlukta duruyor. Rüya mı görüyorum yoksa? Hayır. Ben uykuda değilim. O kandil de hiçbir yere asılı değil. Onun hakkında yanlış düşünmüşüm. Şimdi secdede dua ediyor. Biraz dinleyeyim.
1: Ey Rabbim, biliyorsun ki benim arzum senin emrine uymaktır. Benim en büyük saadetim senin huzurunda bulunmaktır. Eğer elimden gelse sana ibadetten bir an bile geri kalmam. Fakat ev sahibimin emrinde bulunduğum için ona hizmet ediyor ve sana gereği gibi ibadet edemiyorum.
0: Ne akılsızmışım. Gözlerim kör, kalbim mühürlüymüş. Halbuki onun böyle bir hanım olduğu her halinden belliydi. Rabia artık köle olamaz. Rabia, buraya gel. Gel kızım. Artık serbestsin. Dilediğini yapabilir, istediğin yere gidebilirsin. Ama eğer burada kalırsan, bu yaşlı halimle ben sana hizmet ederim. Bir düşün istersen.
1: Teşekkür ederim efendim. Ben gideyim.

0: Ben birini soracaktım hanım teyzeler. İhtiyar bir adamın yanında kölelik yapan bir hanımı arıyorum. Adı Rabia'ydı.
1: Rabia mı?
0: Evet, evet. Hani şöyle parlak yüzlü, sessiz sedasız, çekingen bir kız. Onu tanıyor musunuz?
2: Onu niçin arıyorsunuz? Akrabası olmadığına göre.
0: Uzun hikaye be teyze. Borcum vardı kendisine. Mutlaka bulmam lazım. Günlerdir arıyorum.
1: Rabia'yı tanıyoruz. Ama bu senin aradığın Rabia mı onu bilemeyiz. Bizim tanıdığımız çok farklı bir hanım. Devamlı oruç tutar, ibadet eder. Ama ne yazık ki onun kıymetini bilmeyen bir zalimin hizmetinde. Çile çekiyor. Fakat hiç halinden şikayet etmiyor zavallı.
0: Ta kendisi. Vallahi siz benim aradığım Rabia'yı tanıyorsunuz. Ne olur söyleyin, hangi evde bulunur?
2: Şu karşıki evde. Bakın şu geniş avlusu olan ev.
0: Allah sizden razı olsun hanım teyzeler. Sağ olun.
1: Acaba ne yapacak Rabia'ya?

0: Kim o? Ah, geldim geldim. Buyurun. Kimi aradınız?
1: Sizi aradım bey baba. Şükür buldum sonunda.
0: Kimsiniz siz?
1: Tanımadınız mı? Yıllar önce size bir köle satmıştım. Hani 10 altın karşılığında.
2: Duydun mu komşu? Rabia'yı bu adam satmış ihtiyara.
0: Evet evet hatırladım. Ne istiyorsunuz?
1: Onu sizden geri almak istiyorum. 10 altın değil 1000 altın isteseniz yine de veririm.
0: Niçin onu geri almak istiyorsunuz?
1: Azat etmek için. Ona köle olmak için. Yaptığım hatayı telafi etmek ve onun rızasını kazanmak için.
0: Ya. Demek onu sen de anladın.
1: Ne oldu baba?
0: Sen kimden öğrendin bilmiyorum ama ben onun büyüklüğüne bu gece gözlerimle şahit oldum. Sabah olunca da senin yapmak istediğini yaptım. Yani azat ettim gitti.
2: Gitmiş.
3: Rabia gitmiş.
2: Gitmiş Rabia.
1: Nereye gitti?
0: Bilmiyorum. Kalsaydı ona hizmet edecektim. Ama kabul etmedi.
1: Yazıklar olsun bana. Ben vaktiyle her türlü suçu işleyen bir adamdım. Yıllar önce İsmail adında bir adamın şahitliğiyle uzun zaman zindanlarda yattım. Çıkınca da sözde intikam almak için İsmail'i aradım. Evini bulduğumda İsmail ölmüş. Küçük kızı Rabia kimsesiz ve yapayalnız kalmıştı. Ben senin dayınım diye kandırıp evime götürdüm. İş gördürdüm. Eziyet ettim. Gördüğüm o harikulade hallerden anlamalıydım başıma gelecekleri. Ama kalbim mühürlüymüş. Anlayamadım. Geçenlerde rüyamda cehenneme attılar beni. Ateşler içinde yanarken bir ses duydum. Sevdiklerimize eza edenin yeri burasıdır. Rabia da sevdiklerimiz arasındadır diyordu. Günlerce aynı rüyayı gördüm. Ah akılsız kafam benim. Ah. Meğer Rabia ne üstün ne mübarek bir hatunmuş. Tövbe ettim. Gözyaşı döktüm. Onu bulup ayaklarına kapanmadan rahat yok bana. Aklı olan onu bulup kapısına köle olur. Hele bu kimse onu kendine köle etme gafletine düşmüşse.
4: Tam dişine göre bir ev. Kapısı da açık. Şöyle bir süzülelim bakalım. Burası bomboş. Bu tarafa bakayım hele. Aman hep. Asırın üstünde bir kadın uyuyakalmış. Dikkatli olmalıyım. Allah Allah. Bu evde eşya denen bir şey yok birader. Ama olsun. Yine de bir şey bulup almadan çıkmak yok. Evet. Mesela şu örtü. Kıymetli bir kumaşa benziyor. Hiç yoktan iyidir. Tamam. Şimdi çıkabilirim. Ama kapı ne taraftaydı? Girince sağa dönmüştüm. O halde şimdi sola dönmeliyim. İyi ama burası duvar. Kapı falan yok. Girsem kadın uyanabilir. Bir an önce kapıyı bulup çıksam iyi olacak. Hay aksi. Yer yer olur içine girdi. Başaramayacağım galiba. Hele şu örtüyü yerine bırakayım. Kapıyı bulunca gelir alırım. Hay Allah. İşte buradaymış, görememişim. Gidip örtüyü alayım bari. Tamam, oldu. Evet. Aa, ama nasıl olur? Kapı yok olmuş sanki. Bende bir terslik var bugün. Hiç böyle yolumu şaşırmazdım halbuki. Yeniden örtüyü aldığım yere döneyim bari. İşte buradan almıştım. Kadın hala uyuyor. Aman Allah'ım. Elim ayağım titremeye başladı. Bu işte bir uğursuzluk var. En iyisi örtüden vazgeçip çıkmak. Oh, nihayet kapıyı buldum. Bıraktığım gibi yara açık. Rahatlıkla çıkabilirim. Ama kapı önümde, örtü arkamda. Henüz bir tehlike yok. O halde niçin eli boş çıkayım? Örtüyü almalıyım. Olamaz. Kapı yine yerinde yok. Tam 7 defa örtüyü alıp geldim. Her seferinde kapı kayboldu. Aman Allah'ım, bu da ne? Ses, bir ses duyuyorum. Beynimin içinde yankılanıyor sanki. Ne diyor? Ey kişi, o yıllardır kendini bize ısmarladı. Şeytanın ona yaklaşma gücü yokken hırsızın onun örtüsüne yaklaşması mümkün müdür? Git, yorulma ve boşa uğraşma. O uyuyorsa da dostu uyanıktır ve onu korumaktadır. Tövbe, vallahi de tövbe, billahi de tövbe.

0: misiniz?
1: Rabia kardeşim, aç kapıyı, ben Esma ablanım.
0: Ablacığım, ablacığım hoş geldiniz.
1: Rabia canım kardeşim, gel sana bir sarılayım. Şükür seni sıhhat ve afiyetle görmek nasip oldu.
0: Ah ablacığım, hangi rüzgar attı sizi buralara? Lütfen buyurun, oturun, ayakta kaldınız.
2: Öpeyim teyzeciğim.
0: Ah güzelim, sen de kimsin? Bir an seni fark edemedim, kusura bakma.
1: O benim kızım Şevval'dir Rabia teyzesi. Uzun yola dayanamazsın, sen gelme dediysem de dinletemedim. İlla Rabia teyzeme gideceğim diye tutturdun.
0: Şevval ha, pek güzel, Allah bağışlasın. Ey ablacığım, nereden geldiniz böyle? Beni nasıl buldunuz?
1: Biz Kudüs'te oturuyoruz Rabia. Babamın vefat ettiğini, senin çok kötü günler geçirdiğini haber alınca ne kadar üzüldüm bilemezsin. Gelip bir ne haldesin göreyim istedim. Eğer istersen seni de Kudüs'e götüreyim, yanımda kalırsın.
0: Ablacığım, evet, babamın vefatıyla yalnız kaldım. Köle edildim, hizmetçilik yaptım. Fakat bunlar için kötü günler diyemem. Çünkü Rabbim nasıl irade buyurmuşsa öyle yaşadım. Layık olduğum muameleyi gördüm. Kimseden şikayetçi değilim. Davetine gelince teşekkür ederim. Oraya gelip dünya işlerine dalmaktansa burada Rabbimle baş başa kalmayı tercih ederim.
1: Şimdi bu evde yalnız mı yaşıyorsun?
0: Evet ablacığım.
1: Ama burada ihtiyacını karşılayabilecek hiçbir şey göremiyorum. Ev bomboş. Bari gelmişken sana biraz kapkacak alalım he?
0: Ablacığım, ihtiyaç dediğiniz nedir ki? Abdest almak için bir ibrik, namaz kılmak için bir örtü ve Rabbimin huzuruna varmak için bir kefen bezinden başka hiçbir şeye ihtiyacım yok bir. Size benden kim haber getirdi ablacığım?
1: Eski Basra valisi İsa Bey babamı tanırmış. Bize o haber yolladı. Kaldığın evi bulmak için de Hasan-ı Basra hazretlerinden yardım istedi.
0: Hasan-ı Basra. Feyz ve bereketiyle imanlı gençler yetiştirerek büyük hizmetlerde bulunuyor. Allah ondan razı olsun. Ah ablacığım, sohbete daldık, sormayı unuttum. Yol yorgunusunuz, dinlenmeye ihtiyacınız vardır. Aç mısınız, susuz musunuz?
1: Kardeşim, senin sohbetin sudan da, ekmekten de tatlı gelir bize. Lakin az sonra Kudüs'e hareket edecek olan bir kervana katılmamız gerekiyor. Seni sağ salim gördük ya, bu yeter bize. Yine de gelmişken bir suyunu içelim, zahmet olmazsa.
0: Estağfurullah, zahmet olur mu ablacığım? Sizlere hizmet etmek şereftir. Hemen getiriyorum suyunuzu.
2: Anneciğim, ne olur beni götürmeyin Kudüs'e. Bırakın burada kalıp Rabia teyzeme hizmet edeyim. Onu çok sevdim. Burada yalnız kalmasına gönlüm razı olmuyor. Ne olur anneciğim, ne olur. Sonra istediğiniz zaman gelebilirim.
1: Kızım, ona yardım etmeyi ben de çok isterim. Lakin bakalım o ister mi burada kalmanı?
0: Buyurunuz ablacığım, suyunuz. Şevval, sen de ister misin yavrum?
2: Teşekkür ederim teyzeciğim.
1: Ziyade olsun kardeşim.
0: Afiyet olsun.
1: Rabia, ne bizimle gelmeyi kabul ediyorsun, ne de herhangi bir yardım istiyorsun. Bari müsaade et de Şevval'i burada yanında bırakayım. Bazı hizmetlerini görür. Benim de içim rahat eder ha, ne dersin?
0: Bakalım Şevvalcik böyle bir hayatı benimle paylaşmak ister mi?
2: Çok isterim teyzeciğim, gerçekten çok isterim. Ne olur müsaade edin de kalayım.
0: Pekala benim tatlı yeğenim, kal bakalım.
2: Ah, teşekkür ederim teyzeciğim, teşekkür ederim.

0: Teyzeciğim, teyzeciğim, teyzeciğim, siz de duydunuz mu?
1: Ne duydun Şevval?
0: Bir ses. Ey Rabia, istersen dünya nimetlerini üstüne saçayım, İstersen üzerindeki dert ve belaları kaldırayım. Fakat bu dert ve belalarla dünya bir arada bulunmaz. İşte o ses aynen böyle dedi teyzeciğim.
1: Doğru, sen de duymuşsun. Şimdi ben dua edeyim, sen de amin de Şevval. Ya Rabbi, bizi kendinle meşgul eyle ve senden alıkoyacak işleri bulaştırma.
0: Amin.
2: Bir de şu cami avlusunda oturan adama sorayım. Aa, bu adam uyuyor mu ne? Hey arkadaş, bakar mısın? Ben birini soracaktım. Ama sen ağlıyorsun. Ağlayıp dövünmesi gereken biri varsa o da benim. Senin ne derdin var ki böyle yana yana ağlarsın arkadaş?
3: Anladığım kadarıyla ikiniz de içinizi dökecek bir kapı arıyorsunuz. Ben o kapıyı biliyorum. Gelin benimle.
2: Peki siz kimsiniz?
3: Adım Hasan. Bu camide vaaz veririm.
2: Siz adını her yerde duyduğum meşhur Hasan-ı Basri Hazretlerisiniz. Edepsizliğimizi bağışlayın efendimiz.
3: Hadi kalk. Arkadaşına yardım et. O da kalksın.
2: Merakımı bağışlayın efendim. Bizi nereye götürüyorsunuz?
3: Aradığınız kişiye.
2: Ama ben bir köleyi arıyorum. Adı Rabia. Siz onu tanımazsınız ki.
3: Sizin bir zamanlar köle diye sattığınız o kız şimdi gönüller sultanı Rabiatül Adviye oldu. Herkes gibi biz de onun kapısına giderek feyiz ve bereketinden istifade etmekteyiz. İşte geldik. Şu karşıdaki.
4: Yok, hayır. Ben o eve giremem. Giremem.
3: Sıkıntılı kalpler bu kapıda huzur bulur. Korkma ve merak etme. Bundan sonra yolunu şaşırmaz. Bir ihtiyar da burada oturmuş ağlar. Selamun aleyküm babam.
4: Ve aleyküm selam ey Hasan-ı Basri.
3: Eski Basra valisi İsa Zadan. Senin ne derdin olabilir?
4: Efendim, şu evde bir hatun oturur. Hepimiz onun himmet ve bereketiyle rahat ve huzur içinde yaşarız. Fakat kendisi fakirdir. Sıkıntı içinde yaşamaktadır. Çok şükür ben varlıklı bir insanım. Kendisine yardım etmek istedim. Bir miktar para getirdim. Bütün ısrarlarıma rağmen kabul etmedi. Bana da size de rızkı veren Allahü Teala'dır dedi. O fakirleri fakir olduğu için unutup zenginleri de zengin olduğu için hatırlıyor ve yardım ediyor mu sanıyorsun diye sordu. Hayır efendim, hiç öyle şey olur mu dedim. Madem ki Rabbim benim halimi biliyor, o halde hatırlatmama lüzum yok. O böyle istiyor, biz de onun istediğini istiyoruz dedi. Allah'ım, ne yaptım ben?
3: İyi ya işte, cevabını almışsın. Daha ne istiyorsun?
4: Efendim, sizden bir istirhamım var. Rabia Hazretleri sizi kırmaz. Bu parayı siz alın ve zengin bir tanıdığınızın hediyesi olarak takdim edin. Ne olur. Onun halini düşündükçe yüreğim parçalanıyor. Evine girenler hiçbir şeyi olmadığını söylüyorlar.
3: Evet. Evine girenler onun dünyalık hiçbir şeyi olmadığını görürler. Bir, yanından hiç

0: ayımadığı kefeni, bir de dışarı çıkarken örtündüğü örtüsünden gayri hiçbir şeyi yoktur.
1: Allah'ım, ben ne yaptım?
2: Aman. Bu gece bir şeyler oldu.
3: Bayıldı galiba.
0: Arkadaşına yardım et, kalksın.
1: Bir şeyim yok, bir şeyim yok, bırakın beni.
0: Öyleyse buyurun gidelim.
4: Hoş geldin ey Hasan-ı Basri.
0: Hoş bulduk.
4: Küçük Şevval pazara iplik satmaya gittiği için kapıyı açamam. Sizinle buradan sohbet ederim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, ey müminler, hepiniz Allah-u Teala'ya tövbe ediniz, tövbe etmekle kurtulabilirsiniz buyuruyor. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, bir kimse bir günah işler, sonra pişman olursa bu pişmanlığı günahına kefaret olur, yani affına sebep olur buyurmuştur. Eğer işlenen günahta kul hakkı da varsa onunla helalleşmesi lazımdır. Biz bugüne kadar kimseden şikayetçi olmadık. Eğer birilerine hakkımız geçmişse de helal ettik. Çünkü cehennemin dehşetini görmüş gibi biliyor ve inanıyoruz. Birilerinin bizim yüzümüzden orada yanmalarına gönlümüz razı olmaz. Ey Hasan, yanındaki o iki kişi senin taleben olsunlar. Biz de kendilerine duacıyız. Eski Basra valisine gelince yapmak istediği iyilik için kendisine teşekkür ederiz. Ona cevabımızı verdik. Niyetinin karşılığını görecektir. Üzülmesin.

0: Komşu, komşu nereye böyle aceleyle?
1: Duymadın mı? Rabiatül Adviye çok hastaymış. Herkes evine koşuyor. Ben de oraya gidiyorum. Allah bilir ya, belki son nasihatlerini işitiriz.
0: Vah başımıza gelenler. Basra harap olacak desene. Az dur hele, ben de geliyorum. Ey Rabia, Hak Teala aşkına sana ihsan olunan ilim ve amelden bize bir harf öğret.
2: Ey kardeşlerim, cariyelikten kurtulalı beri iplik eğirerek geçimimi temin ederdim. Lakin hiçbir zaman iki akçeyi bir elime almadım. Korktum ki iki akçe bir araya gelir de beni Hak Teala'nın yolundan alıkoyar.
1: Ey Rabia, görüyoruz ki bu hastalık sana çok ıstırap vermekte. Dua et de Allah-u Teala bu ıstırabını hafifletsin.
2: Sen biliyor musun ki bu ıstırabı çekmemi Allah-u Teala irade etmiştir.
1: Evet, elbette.
2: Madem biliyorsun da onun iradesine karşı gelmemi, iradesinin tersini ondan istememi nasıl bekliyorsun?
0: Ey Rabia, peki senin arzun nasıldır?
2: Allah-u Teala benim hakkımda ne irade etmiş, neyi takdir etmişse ona razı olmak.
0: Ey Allah-u Teala'nın sevgili kulu, niçin ağlıyorsun? Rabbinle yakınlığın var.
2: Ayrılıktan korkuyorum. Ya ölüm anında sen bana gerekmezsin ey Rabia diye Allah-u Teala Hazretleri hitap buyurursa benim halim ne olur? Eyvah! Eyvah!
1: Ey Rabia, bak sevenlerin toplanmış, senden nasihat dinlemek isterler.
2: Tövbe etmekle kurtulduk sanırız. Halbuki o tövbemiz de başka tövbeye muhtaçtır. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyin. Kul Allah-u Teala'nın sevgisini tattığı zaman Allah o kulunun günahlarını kendisine gösterir. Böylece o başkalarının kusurlarını görmez olur. Bir kul gelen nimetlerden zevk aldığı gibi gelen musibetlerden de zevk alıyorsa Allah-u Teala'nın takdirine razı olmuş demektir. Kalkınız. Burayı boşaltıp beni yalnız bırakınız ki Allah-u Teala'nın melekleriyle baş başa kalayım. Şevval, sen kal.
3: Peki, olur teyzeciğim. Teyzeciğim, canım teyzeciğim, beni böyle bırakmayınız.
2: Şevvalcık, üzülme. İnsanlar dünyada kimi sevmişlerse ahirette onunla beraber olurlar. Kıldığın her namazı son namazın bilerek kıl ve Rabbini hiçbir zaman unutma. Onu sana unutturacak her şeyden uzak dur. Şevval, vefat ettiğim zaman beni baş ucumda duran şu beze sar ve defnet. Cümlenizi Allah-u Teala'ya ısmarladım. Hadi şimdi sen de çık ve ağlama.
4: Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses... Sizin sesiniz.

TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Benim ailemde ben Hande Anakum, anlama masasında sevgili Selim var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca buradayız, günlerden perşembe sevgili dinleyenler. Bugün hukuk konuşacağız ama bugün programımızın ikinci bölümünde stüdyomuzda olacak değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan sorularımızı ikinci bölümde yanıtlayacak. Ama bu bölümde neler yapacağız? Yine birkaç önemli konu başlığımız var. Özellikle bugünlerde sıcaklar, klima kullanımı, alerji tetiklemesi vesaire etrafımda çok sık duyuyorum. Ses kısıklığından bahsedeceğiz ama ses kısıklığının gizli yatan sebeplerini bugün aktarmaya çalışacağız. Programımızın akışı içerisinde bazen ses kısıklığı başka fizyolojik rahatsızlıkların belirtisi olabilir. Bunlardan bahsedeceğiz. Bugünün bir diğer konusu ilk bölümde tatilde kulak enfeksiyonuna yol açan hatalar neler? 6 büyük hata var. Bunlardan bahsedeceğiz. Deniz havuz sezonu devam ediyor. Daha da birazcık devam etmeye, süre gelmeye devam edecek sevgili dinleyenler. O yüzden tatilde tadınız kaçmasın. Nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunlardan konuşacağız.

Ses kısıklığı ve göğüs ağrısının nedeni reflü olabilir diyor uzmanlar sevgili dinleyenler. Reflü hastalığı mide asidinin yemek borusuna kaçmasıyla oluşan bir rahatsızlık. Çeken, bununla tanışan, sıkıntılarıyla karşı karşıya kalan bir sürü dinleyicimiz vardır eminim ki şu an. Ah, reflü bende de var. Evet, ses kısıklığı da zaman zaman yaşıyorum diyorsunuzdur arada. Toplumda sık görülen ve bireylerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor bir rahatsızlık reflü. Göğüs ağrısı, kronik öksürük, ses kısıklıkları ve yutma güçlüğü gibi belirtilerle de kendisini gösterebilir. Hastalık doktor kontrolünde yapılan bazı yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlarla çoğu zaman aslında kontrol altına alınıyor. İlaçların yetersiz kaldığı hastalarda ise ameliyatsız endoskopik işlemlerle reflü tedavisi çok başarılı sonuçlanıyor ülkemizde artık. Ama uzmanlara reflü hastalığının nedenleri ve tedavileri sorulmuş. Biz de birkaç başlık altında toparlayalım konuyu.

Reflü hastalığı mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması sonucu oluşan bir durum. Normalde alt özofagus sfinkteri adı verilen kas yapısı bu kaçışı engelleyen en önemli etken. Ancak bu kapak zayıfladığı anda, yani mide kapakçığı da diyebiliriz, ya da gevşediğinde mide asidi yemek borusuna tekrar ulaşarak tahrişe neden oluyor. Uzun süre devam eden reflü yemek borusunda hasara ve yaşam kalitesinde de belirgin şekilde düşüşlere yol açıyor. Reflü şikayetleri farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Her reflü şikayeti aynı şekilde kendini göstermez. En sık görülen kısım mide yanması. Bazı hastalarda boğaz ve solunum yollarını etkileyen belirtiler de görülür. Özellikle tekrarlayan ve günlük yaşama etkileyen şu bulgular reflü açısından dikkate alınması gerekir diyor uzmanlar. Nelermiş onlar? 1. Sürekli mide yanması varsa, özellikle yemeklerden sonra ve yatarken artan bir yanma hissi ise bu. 2. Yutma güçlüğü yaşıyorsanız, yani yemek borusundaki tahrişe bağlı yutarken zorlanma ve ağrı varsa. 3. Ses kısıklığı ve boğaz ağrısı, mide asidinin ses tellerini etkilemesiyle özellikle sabahları belirginleşen şikayetler söz konusu oluyor. 4. Kronik öksürük ve hırıltı, özellikle gece boyunca tekrarlayan öksürük ve hırıltı. Ağızda acı veya ekşi tat. 5. Mide içeriğinin yukarı çıkmasına bağlı tat değişikliği. 6. Göğüs ağrısı, yemek sonrası veya yatarken ortaya çıkabilen ve kalp ağrısıyla karıştırılabilen bir his. 7.si ise mide bulantısı ve kusma, mide asidinin tahriş edici etkisine bağlı gelişebilen şikayetler arasında bulunuyor bu 7 şikayet. Sürekli mide yanması, yutma güçlüğü, ses kısıklığı ve boğaz ağrısı, kronik öksürük ve hırıltı, ağızda acı veya ekşi tat, göğüs ağrısı ve mide bulantısı, kusma varsa reflü olma ihtimaliniz yükseliyor.

Bu hastalık için yaşam tarzımızı değiştirmekte fayda var. En önemli tedavi yolu, rolü. Reflü tedavisinde ilk basamak genellikle yaşam tarzı düzeni. Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, yatış pozisyonunun düzenlenmesi, kilo kontrolü, asit arttıran gıdalardan kaçmak en önemli şikayetleri büyük ölçüde azaltıyor. Birçok hastada bu önlemler ve ilaç tedavisiyle aslında hastalık kontrol altına alınır. Bazı hastalarda ise ilaç tedavisine rağmen şikayetler devam eder. Bu durumda günümüzde cerrahiye alternatif olarak reflü kontrolü altına alınabilecek gelişmiş endoskopik tedavi yöntemleri bulunur. Özellikle ameliyatsız reflü tedavisi olarak bilinen endoskopik fundoplaksiyon son yıllarda dikkat çeken modern bir seçenek haline de gelmiş. Endoskopik yöntemle mide girişinde yeni bir bariyer oluşturuyor sevgili dinleyenler. Bu tedavi yöntemi ağız yoluyla ilerletilen endoskopik sistemler ve özel cihazlar eşliğiyle uygulanıyor. İşlem sırasında mide girişinde yeni bir kapak mekanizması oluşturularak mide asidinin yemek borusuna kaçması engelleniyor. Böylece reflü şikayetlerinin kontrol altına alınması da hedeflenir. Günümüzde ameliyatsız reflü tedavisinin yani endoskopik fundoplaksiyonun en yaygın uygulanması bu tekniktir. TIF yani transoral yapılan teknik. Bu teknik mide ile yemek borusu arasında daha güçlü bir bariyer oluşturuyor. Reflüyü uzun vadede kontrol altına almayı amaçlıyor ve bu sayede mide içeriğinin de yemek borusuna kaçışını engelleyip reflü şikayetlerini belirgin şekilde azaltıyor.

tedavi yaşam kalitesini belirgin şekilde değiştiriyor, arttırıyor sevgili dinleyenler. Reflü hastalığı doğru tanı ve kişiye uygun tedavi yaklaşımlarıyla aslında çok doğru sonuçlar doğuruyor. Bazen cerrahiye alternatif olarak uygulanan endoskopik tedavi yöntemlerinden de bahsettim. Bu gibi sıkıntılarınız varsa mutlaka uzman kontrolünde olmanızda fayda var. Aman canım, attım bir mide gevşetici, hemen zaten baktım yoluma geçti anlık diye düşünüyoruz bazen, ama sonuçları tedavi edilmezse büyük boyutlara ulaşılabiliyor. Bunu da hatırlatmadan geçmeyelim. Gelelim tatilde kulak enfeksiyonlarına yol açan sebeplere. Çok büyük 6 önemli hata var. Tatile gittik ya da gideceğiz olabilir şu sıralarda. O yüzden bu hatalar neler? Deniz havuz sezonu devam ederken kulağımızla ilgili ne gibi önlemleri almamız gerekiyor? Bundan bahsedelim. Çok sık görülüyor sıcaklarda. Uzmanlar sevgili dinleyenler, kulak kanalında gelişen dış kulak yolu enfeksiyonları, yani yüzücü kulağının yaz aylarında belirgin şekilde artış gösterdiğini belirtmişler. Bazı durumlarda orta kulak enfeksiyonları da görülebiliyor. Ama her iki tabloda da şiddetli kulak ağrısı, işitme kaybı, kulakta akıntı, ateş gibi yakınmalar ortaya çıkabilir. Hem çocukların hem de yetişkinlerin yaşam kalitesi düşebilir. Yazın artış gösteren kulak enfeksiyonlarını bazı basit önlemlerle büyük ölçüde de azaltabiliriz. Bakalım bu 6 hata neymiş? Ne yapmamız gerekiyor? Bunlar için alacağımız basit önlemler neler? Dilerseniz şöyle bir göz atalım.

Sıcak havalarda özellikle çocukları alıkoyamıyoruz. Etrafımda da görüyorum, hele hele böyle tatil kısıtlı, tüm yaz tatilini evde geçirenler de varsa, çocukluk çağında işte böyle ilk öğretim, ilkokul, ortaokul civarındaki çocuklar da havuza gitmek istiyorlar genelde. Hafta içi büyük şehirlerde de olsa anne bari en yakın havuz işletmesine beni götür. Bu cümleleri çok duyuyorsunuz ya da işte büyük sitelerde oturuyoruz, havuzlu sitelerde oturuyoruz belki. Ya da kendi kişisel havuzlarımız var ama işte burada dikkat etmemiz gereken şey suyun hijyeni. Yeterince dezenfekte edilmeyen havuzlarda bakteri, mantar, bazı mikroorganizmalar kolayca çoğalıyor çünkü. Halk arasında yüzücü kulağı olarak bilinen dış kulak enfeksiyonu yol açabiliyor. Yani otitis externa. Bu tabloda kişide şiddetli kulak ağrısı, kulak akıntısı, işitme azlığı, ilerleyen enfeksiyon varlığında kulak kepçesinde kızarıklık, ödem görülebilir. Bu durumun en aza indirilmesi için alınacak çok basit önlemler ise bakımı yapılan ve temizliğinden emin olduğunuz havuzları tercih etmeniz gerekiyor. Bir diğer madde kulağı uzun süre ıslak bırakmak ya da yıkamaya çalışmak. Kulak kanalının yapısı asidik bir ortam içerdiği için bu dizi bizi mikroorganizmalara karşı korur. Kulağın sık temizlenmeye çalışması, ıslak kalınan dış kulak yolu ve uzun süre nemli ortamda kalmak doğal asidik yapıyı bozabilir, kurutabilir. Burası için bakteriler ve mantarlar uygun hale geliyor, sonra çoğalabiliyorlar. Özellikle yaz aylarında sık yüzmek ya da gün içinde defalarca suya girip çıkmak kulak kanalının doğal asidik yapısını bozacağından riski arttırıyor, hele hele klorlu sular. Sudan çıktıktan sonra kulağın dış kısmının yumuşak bir havluyla nazikçe silinmesi gerekiyor. Başın sağa sola eğilerek içeride kalan suyun kendiliğinden boşalmasının sağlanması da kulak sağlığının korunmasına yol açacaktır. Kontrolsüz çubuklardansa şimdi bahsedeceğiz. Üçüncü maddemiz kulak kurulamak demişken diyeceksiniz ki Hande Hanım, şimdi pamuklu çubuklar var, çok rahat bir şekilde kulağımızı kurulayabiliyoruz. Doğru, ama bunu kontrollü şekilde kullanmak gerekiyor. Kulak burun boğaz uzmanları toplumumuzdaki kulak kirini pamuklu çubukla temizlemeye çalışmanın çok sık yapılan hatalarından biri olduğunu belirtiyorlar. Kulak kiri, yani serumen, aslında kulağı mikroplardan koruyan doğal bir bariyer. Ancak pamuklu çubukla kiri dışarıya doğru çıkarmak aksine kirin kulak kanalında daha derinlere itilmesine sebep oluyor ve maalesef ki dış kulak yolu da ciddi hasara sebep oluyorsunuz. Bakterilerin ve mantarların kolayca yerleşmesine zemin hazırlıyorsunuz. Bu nedenle kulak kanalının içine pamuklu çubuk, saç tokası, kürdan gibi yabancı cisimler asla sokulmamalı.

Basit bir su kaçması diyerek önemsememek sık yapılan hatalardan dördüncüsü. Yüzme sırasında kulağın su kaçmasını nasıl olsa geçer diyerek önemsememek enfeksiyona yol açıyor sevgili dinleyenler. Akşamına ağrı, kaşıntı, dolgunluk hissi, işitmede azalma gibi akıntı gibi yakınmalar neden olabilir. Üstelik hafif başlayan bir enfeksiyon kısa sürede şiddetli ağrıya, kulak kanalında belirgin şişliğe ve işitme kaybına yol açacaktır. Bu nedenle belirtiler ortaya çıktığında mutlaka kulak, burun, boğaz uzmanına görünmek gerekiyor. Şimdi gelelim geleneksel yollarla kulaktaki tıkanıklığa müdahale etme takıntımıza. Hele hele böyle işte şuradan bir gazete kağıdı, hemen kulağına bir külah yapalım, dışından da yakalım, hop çeksin içindeki suyu. Hepiniz biliyorsunuzdur bunu. Doğru yapıldığında aslında çalışabilen bir yöntem ama yanlış uygulandığında da Allah korusun kazalara sebebiyet verebilir. Toplumda sık yapılan hatalı davranışlardan biri de kulakta dolgunluk ve tıkanıklık hissedildiğinde zeytinyağı, sirke, alkol ya da farklı sıvılar damlatmak, yabancı cisimlerle kulağımızı temizlemeye çalışmak, oysa bu yanlış uygulamadır. Mevcut enfeksiyonu ağırlaştırabilir, kulak zarında hazara yol açabilir. Ayrıca kulaktaki tıkanıklık hissi orta kulak enfeksiyonuna ve bazı sinirsel tipte işitme kayıplarına neden olabileceğin için eğer kulak tıkanıklığı yaşıyorsanız mutlaka bir hekim kontrolüyle bunu düzeltmeye gitmeniz gerekiyor. Son madde ise kulak zarı deliklerinde ve ventilasyon tüp uygulamalarında önlem almamak. Uzmanlar kulak zarında delik bulunan ve ventilasyon tüpü uygulanmış kişilerde dış kulak yolu ve orta kulak arasındaki bariyerin ortadan kalktığını belirtiyorlar. Orta kulağın su ile teması halinde enfeksiyonlar görülebilir. Hastaların kulağı sudan koruması ya da özel kulak tıkacı kullanması şart. Ancak önlemler kişiden kişiye değiştiği için mutlaka kulak burun boğaz uzmanının önerisi doğrultusunda da hareket etmesi gerekiyor.

Bu bölümdeki konumuz tatilde kulak enfeksiyonuna kaçan, yol açan 6 hataydı sevgili dinleyenler. Ne dedik? 6 maddemizi şöyle bir kez daha sıralayıp hemen bitirelim bu bölümü. Havuz hijyenine dikkat edeceğiz. Kulağı uzun süre ıslak ve nemli bırakmayacağız. Kontrolsüz kulak çubuklarından uzak duracağız. Basit bir su kaçması diyerek önemsemezsek daha büyük sorunlar oluşabilir. Su kaçmasını bir hekim kontrolünde geçireceğiz, müdahale edeceğiz. Kulaktaki tıkanıklığa kendimiz evde saçma sapan müdahale etmeyeceğiz. Zeytinyağı, sirke dökmek, alkol dökmek gibi. Ve kulak zarı deliklerinde ve ventilasyon tüp uygulamaların varsa kişilerde mutlaka kulak tıkacı ve kulak burun boğaz uzmanının tavsiyesiyle suya girmesi öneriliyor. Bu bölüm burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Hukuk konuşacağız ikinci bölümde. Değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan birazdan bizlerle olacak.

0: Kısa bir reklam arası verdik. Programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. İlk bölümde anons etmiştik. Hukuk konuşacağız ikinci bölümde diye. Değerli avukat arkadaşım Cüneyt Külcan burada bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz.
0: Biz deyiz. Teşekkür ederiz. Nedir bugünkü konu başlığımız?
1: Evet, iki tane konumuz var. Eğer vaktimiz yetişirse. Birisi müsadere kararı. Diğeri de mirastan feragat sözleşmesi. İlk başta ceza hukukundan başlayalım. Müsadere kararı. Şimdi müsadere işlenen bir suç nedeniyle bir malın mülkiyetinin mahkeme kararıyla devlete geçirilmesi. Şimdi görüyoruz haberlerde bir yere baskın yapılıyor veya da bir suç eşyası tespit edilip elde edilince bunun mülkiyetinin devlete geçirilmesi süreci işleyebiliyor. Bu hangi durumlarda veya da ne şekillerde oluyor ondan bahsedeceğiz. Şimdi Türk Ceza Kanunu'nda müsadere aynı mal varlığına el konulması kararı gibi bir güvenlik tedbiri olarak düzenlenmiş değildir. Bir ceza değil. Şimdi el koyma kararında olduğu gibi müsadere kural olarak sadece kasıtlı bir suç işlendiğinde söz konusu olabiliyor ve taksirle işlenen bir suçta müsadere zaten olmuyor. Ama el koyma kararından farklı olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nda müsadere edilen malların yönetimi için kayyum atanması düzenlemesine yer verilmiyor. Şimdi müsadere temelde esasında iki tür mal için uygulanıyor. Bunlardan ilki suç işlenmesinde araç olarak kullanılan eşyanın müsaderesi. Bu bir silah olabilir mesela. İkincisi ise suç işleme yoluyla elde edilen kazancın müsaderesi. Yani birisinde suç işlerken kullanılana diyelim o eşyanın müsaderesi.
0: Tamam.
1: İlk akla gelen bir cinayette diyelim ki bir silah kullanıldı ruhsatsız. Bu müsadere edilir.
0: Suç aleti.
1: Evet. Diğeri de bu suç işleme yoluyla elde edilen bir kazancın müsaderesi. Yani suç işleme suretiyle bir kazanç da elde edince yasa dışı kara para aklama veya da bir başka şekilde o elde edilen gelirin de devlete geçmesi yani müsadere edilmesi. Demek ki bir kazanç müsaderesi var. İki eşya müsaderesi var. Yani devletin alması el koyması denilebilir. En sık tabii suç eşyası olarak akla gelen uygulamada bıçak, tabanca, tüfek. Bunlar hep uygulamada müsadere edilen suç eşyasının örnekleri. Peki müsadere kararı verilebilecek durumlardan bahsedelim. Bir kere müsadereye hükmedilebilmesi için suçun yani herhangi bir suçun işlenmiş olması zorunlu. Ama failin mutlaka mahkum edilmesi de şart değil. Bazı durumlarda şüpheli hakkında takipsizlik verilebilir veya sanık beraat edebilir. Yani mahkum olmaz ama yine de müsadere kararı verilebilir. Mesela zaman aşımı veya da failin ölümü gibi sebeplerle olabilir. Mahkumiyet kararı verilemiyordur ama müsadereye karar verilebilir. Bir suç eşyası ele geçirilmiş ama faili belirlenememiş. Kimin olduğu belli değil o suç eşyasının. Veya kaçak durumunda işte mahkumiyet yok ortada mesela. Böyle durumlarda da yine müsadere kararı verilebilir. Evet. Dedik ki ilk olarak suçta kullanılan eşyanın müsaderesi. Her türlü eşya bu kapsama giriyor. Yani ilk akla gelen söylediğim gibi bir kasten öldürme veya yaralama suçunda suç aleti olan silah. Veya da hırsızlıkta kullanılan onların ekipmanları, alet edevatları var ya. Veya da bir uyuşturucuyla alakalı bir soruşturmada veya davada hassas terazi. Ne diyelim başka dolandırıcılıkta bir bilgisayar her neyse. Yani suçun icrası sırasında araç olarak kullanılan her türlü eşya bu kapsama girer efendim. Buna suçta kullanılan eşyanın müsaderesi denir. Tabii illa bir eşya olarak düşünmeyin. Bir taşıt da bu noktada müsadere edilebilir. Mesela insan kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı veya da uyuşturucu naklindeki bir tekne şu anda hatırıma geldi veya da kaçakçılıkta kullanılan bir kamyon. Bunlar da aynı şekliyle müsadere kararına tabi olur. Demek ki bir suçta kullanılan eşyanın müsaderesi mümkün. İki, biraz önce de söyledik suçun konusu olan malın müsaderesi. Ne demek bu? Herhangi bir suçun doğrudan konusunu oluşturan veya o suçun işlenmesiyle ortaya çıkan mallar veya da malzemeler de bu kapsama girer. Mesela kaçak şekilde üretilmiş veya da ülkeye sokulmuş mallar, sahte paralar, yasa dışı olarak üretilen uyuşturucu maddeler, doğrudan suçun konusunu oluşturdukları için, yani o ürünün, emtianın, malın, eşyanın kendisi de suç olduğu için o da direkt müsadereye tabidir. Bunu orman kanunu kapsamında veya da izinsiz, yasa dışı kesilmiş ağaçlarda, hatta kaçak avlanılmış hayvanlarda da bu anlamda bir suç konusu olur ve bunlar da yine müsadereye girer efendim. Şimdi mevcudiyeti bizatihi suç olan malın da müsaderesi mümkün. Ne demek bu? Herhangi bir suç aracı yok. Ama kanunen onu elde bulundurmak bile suç. Mesela ruhsatsız bir silah, uyuşturucu madde, biraz önce söyledik, tarihi eser. Bunlar doğrudan doğruya müsaade edilir. Yani mahkumiyet olmasa bile bir kimse elinde uyuşturucu bulunduruyorsa, sahte para bulunduruyorsa, bir tarihi eser varsa mesela, bir mahkumiyet durumu olmasa bile eşyanın yasa dışı niteliği yeterlidir ve bu bizatihi müsaade edilmeye müsaittir efendim. Bir de kazanç müsaderesi dedik, onu da ifade ettik. Bir suçun işlenmesi yoluyla elde edilen veya suçun konusu olan veya da suçun işlenmesi için sağlanan o ekonomik kazancın diyelim müsaderesi de mümkündür. Her türlü maddi menfaat, yani bu satış olabilir, takas olabilir veya da diğer yollarla dönüştürülmesi. Şimdi artık işte kriptolar malum var veya da bir randevu sistemi üzerinden bile vize başvurularıyla alakalı dolandırıcılık yapılabiliyor. İşte orada milyonlarca bir para geçebiliyor. Binlerce insanı randevu olmakla ilgili dolandırabiliyorlar. İşte orada mesela elde edilen o para. Dolayısıyla suçtan elde edilen kazanç denilince ilk olarak belki para akla gelebilir ama herhangi bir mal varlığı da kazanç müsaderesine konu olabilir. Hatırlayınız, bir soruşturmada suçtan elde edilen mal varlığıyla aldığı tespit edilen araçlara, teknelere, evlere de pekala müsaade yapılabiliyor. Tabii bu noktada haksız kazançla satın alındıysa eğer ev veya araba da yine suç gelirinin dönüştürülmesi yoluyla elde edildiği için harika, müsaade kararı verilebiliyor. Şimdi hem mal varlığına el konulması hem de müsaade kararı da verilebiliyor kara para aklama suçunda. Müsaade edilemeyecek bazı mallar da var. Yani herhangi bir suçta kullanılmıyor, konusu suç teşkil etmiyor. İşte böyle bir durumda müsaade edilemez. Birinci şartı, o mal ya suçtan elde edilecek ya da eşyanın suç amaçlı kullanılması olacak. Yani suça konu teşkil edecek. İkinci olarak da mağdura ait mal veya paralar. Bunlar tabii ki müsaade konusu değildir. Yani bir kimse suç işledi diye kendi mülkiyetinde olan bir mal tabii ki müsaade edilemez.
0: Oraya konu edilemez.
1: Çok doğru. Öncelikle o asıl hak sahibine iade edilir. Şimdi hırsızlık olsun, dolandırıcılık, yağma gibi suçlarda tabii ki mağdura aitse ve mağdur belliyse onun malı kendisine iade edilir. Yani suçun mağduruna geri verilir. Burada o suçta kullanıldı diye o mal varlığı tutup da müsaade edilmez. Günün sonunda bir kimsenin malı çalındı, kolluk kuvvetleri gerekli tahkikatı yaptı, dava açıldı ve mal çalıntı mal olduğu tespit edildi. O malın gerçek sahibi de bulundu. Bu suça konu eşya diye müsaade edilemez. Ne yapılır? Suçun mağduruna geri verilir. Şimdi iyi niyetli üçüncü kişilere ait eşyalar hakkında da yine müsaade kararı verilmez. Adamın hiç ilgisi yok. Onun eşyası veya da malı kendisinden habersiz bir şekliyle suçun işlenmesinde kullanılmış. Onun rızası yok. Mesela diyelim bir araç kiralama şirketinde onun aracı bir uyuşturucu ticaretinde kullanılmış. Tamam. Burada bir suç var. Ama suçta kullanılan eşyanın mülkiyeti iyi niyetli üçüncü kişinin. Veya örneği değiştirelim. Bir nakliyat şirketi düşünün. Onun da bir kamyonu var. Adam o kamyonda ne yapıyor? Kaçak göçmen taşıyor. Öne göçmenleri koyuyor. Arkaya eşyaları koyuyor. Ve bir şekliyle araç kullanılmış oluyor. Ama iyi niyetli bir üçüncü kişi ise, yani şirket tabii yetkililerinin bilgisi eğer yoksa, o zaman müsaade kararı verilmemesi icap eder. Günün sonunda Tabii ki pratikte öyle olmuyor. Hemen soruşturmada savcı bunun da suçta kullanıldığından hareketle belki ilk planda bir el koyma veya da tedbir işleyebiliyor. Ama müsaade edilemeyecek mallar ve eşyalar dediğimiz zaman suç teşkil etmeyen mallar ve iyi niyetli olarak üçüncü kişiye ait olan eşya ve kazançlar hakkında müsaade kararı verilmemesi lazım. Peki kim veriyor bu kararı? Tabii ki hakim. Suç ceza hakimi tarafından veriliyor. Soruşturma safhasında. Ama eğer dava açılmış, yani kovuşturmaya geçilmiş, böyle bir durumda da o davaya bakan hangi mahkemeyse, işte asliye cezaysa asliye ceza mahkemesi hakimi, ağır cezaysa ağır ceza mahkemesi başkanı. Özetle soruşturmada suç ceza hakimi, kovuşturma dava başladıysa da o mahkemenin hakimi veriyor efendim. Şimdi öyle bir durum var ki dava açıldı ama karar verilmemiş. O zaman savcı veya da katılan davayı görmeye yetkili mahkemeye başvuruyor ve bunu talep edebiliyor. İlla başta reysen verilmiş olmaya da bilir. Günün sonunda yargılama devam ederken de bu talep edilebiliyor efendim. Şimdi müsaade kararının bir özelliği kesin ve kalıcı bir tedbir olması. Ne demek bu Hande Hanım? Bir kez müsaade edilen bir mal kural olarak eski sahibine iade edilmez. Tabii. Bunun tek bir istisnası var. Yargılamanın iadesinin devamının beraat kararı verilmesi. Öyle bir gelişme oldu ki yeni bir delil ortaya çıktı. Sanık beraat etti. Müsaade edilmiş benim bir malım var. Ben de beraat ettim görüldüğü gibi tarafıma geri verilsin der. Ama uygulamada bu çok nadirdir. Yani çoğu zaman ya malı imha edilmiştir veya da kullanılması fiilen mümkün olmaz. Özetle müsaade kararı kesin ve kalıcıdır. Bir kez müsaade edilen mal çok çok çok istisna dışında kural olarak eski sahibine iade edilmez. Peki müsaade edildi bir mal, ne yapıyor devlet bunu, değil mi? Müsaade kararı sonrası işlemlerden bahsedelim birazdan. En temel sonucu nedir bir kere? Eşyanın mülkiyetinin devlete geçmesi. Bu itibarla müsaade edilen mal üzerindeki tüm özel haklar sona erer. Fail veya da malın önceki sahibinin o mal üzerinde herhangi bir tasarruf yetkisi kalmaz. Ne demek? Artık o mal onun değil demek. Müsaade kararı kesinleştikten sonra o eşya ve kazancı ne olacağına, yani devlete geçen bu malların akıbetine o mala göre bir yol izlenir. Yani farklı türde müsaade konusu şeyler var. Mesela tehlikeli ve yasa dışı bir mal müsaade edildi. Nedir ilk akla gelen? Uyuşturucu madde, değil mi? Kaçak ilaç veya patlayıcı bir madde. Ne olur bunlar? Karar kesinleşir kesinleşmez kontrollü bir şekilde imha edilir, yok edilir. Tabii uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imhası genel olarak böyle yakma veya da etkisiz hale getirme şeklinde yapılır. Bunlar işte bir tutanağa geçirilir. Veya da ruhsatsız silahlar. Bunlar ne yapılır? Bunların bütün raporlamaları yapılır. Yani balistik incelemeleri yapılır. Çünkü başka bir suçta da kullanılma ihtimaline binaen o kaydın geçmesi lazım devlete neticede. Ve onlar da topluca imha edilir. Nasıl silah imha ediliyor? Çok basit. Günün sonunda demir ve eritiliyor. Eritilir. O kadar. Hurda haline getiriliyor yani. Sahte para varsa bunlar da parçalanır. İşte kaçak sigara. Bunlar da yine gümrük idarelerince imha ediliyor. Demek ki tehlikeli ve yasa dışı bir eşya müsaade edildiyse bu imha ediliyor. Peki para ne oluyor?
0: Külçe altın.
1: Harika. Ne oluyor bunlar? Devlete geçiyor. Çok basit. Hazineye aktarılıyor. Aynen öyle. Hani hiç kimsesi olmayan kişinin mal varlığı öldükten sonra ne olur? Mirası olmazsa devlete kalır. Onun gibi. Burada da paralar hazineye aktarılır. Şimdi banka hesaplarındaki meblağlar doğrudan hazineye gelir kaydedilir. Para veya da paraya çevrilmiş değerler. Adli emanet hırsızlıklarıyla bayağı ülke bir ara meşgul oldu. İşte o adli emanette tutulan para varsa eğer bu müsaade kararı sonrasında mahkeme yazısıyla maliyeye devredilir. Bunlar da genel bütçeye gelir olur yani esasında. Devletin tasarrufuna geçer veya da bazen hem mal hem para da elde edilebilir. Yani uyuşturucu ticareti yapan bir şebeke çökertildi. Ellerinde hem mal var. Onlar tehlikeli ve yasa dışı bir eşya, imha edildi. Ama para var. O da ne olur? Hazine. Direkt hazineye. Doğru. Doğrudan hazineye geçer. Şimdi bazen böyle tehlikeli ve yasa dışı bir eşyanın dışında veya da paranın dışında bir mal varlığı da müsaade olabilir. Edilebilir. Tabii ilk akla gelen ne? Elektronik cihazlar, makineler, araçlar. Tabii harika. Arabalar, tekneler. Bunlarda da çeşitli tasarruf yöntemleri var. İlkine kamu kurumlarına tahsis. Hatırlar mısınız bazı ünlülerin araçları ellerinden alındığı çok lüks. Ne yapıldı onlar?
2: Zamanda.
1: Polis çok aracı oldu. Polisler kullandılar veya da
2: şimdi onların imha edilmesi.
1: Tabii zaten onlar
2: milli servet olarak düşünürsek.
1: Aynen öyle. Veya da kaçakçılıkta müsaade edilen bir sağlam tekneyi ne yapılabilir? Sahil güvenlik komutanlığına verilir. Yani özetle.
2: Benim de şunlar aklıma gelmişti. Mesela ne bileyim koyundur, kuzudur, büyükbaş hayvandır.
1: Çok doğru. Ona da geleceğiz. Onlardan yine satılması suretiyle bir değerlendirmeye tabi tutulur veya da et balık kurumuna olabilir. Artık yok balık da. Şimdi bir de sizin tam dediğiniz gibi satış yoluyla tasfiye. Yani müsaade edilen eşyalar eğer kullanılmasında sakınca yoksa onlar ihale veya açık artırma yoluyla satılır. Tabii gelir de hazineye aktarılır. Bunlar ama genelde değeri yüksek eşyalar için kullanılır. Mesela lüks bir araç. Devlet bu aracı kullanamaz, çok marka vermeye gerek yok, bir hız arabası diyelim. Bunu ne yapar? Satar, parasını alır. Şimdi kültürel ve bilimsel değeri olan eşyalar. Ne demek bu? Antikalar, tarihi eserler, işte sanat eserleri. Bunlar da müsaade edildiğinde ne oluyor? İmha edilmiyor tabii ki. Niye? Zaten kültür varlığı yani. Onlar da yetkili müzelere, eğer bir eserse kütüphaneye teslim edilir. Bu da envantere bir nevi işlenir. Şimdi ceza yargılamasında suçun delili olarak tutulan eşyalar hükümle birlikte akıbetlerine karar verilir. Ne demek bu? Eğer bu deliller müsaade edilmesi gereken şeylerse, onu gösteriyorsa müsaade edilir. Eğer müsaade edilemeyecek bir mal veya eşya ise o zaman sahibine iade edilir. Şimdi hiç alakasız cinayette delil olarak alınan masum bir vatandaşın cep telefonu. O tabii ki dava bitince sahibine geri verilir. Şimdi müsaade edilen kazançların tahsili ne demek? Parasal kazançların müsaadesinde eğer para önceden emanet olarak alınmışsa doğrudan zaten hazineye geçer dedik. Ama bazen mahkeme belli bir meblağın müsaadesine hükmeder. Yani mesela der ki 100 bin TL değerindeki kazancın müsaadesi. Bu durumda failin kararla belirlenen tutarı devlete ödemesi gerekir. Bu tutar eğer infazla ödenmezse yani adli para cezası gibi icraya konulur. Eğer devlet yani ödeme olmazsa demek ki cebri icra yoluyla tahsile gider. Aynı bir icra dosyasında olduğu gibi maaşından kesinti yapar, mal varlığına haciz koyar gibi. Bütün süreci anlattık. Müsaade kararına itirazdan da bahsedip bu konuyu bitirelim efendim. Şimdi bir kimsenin İşte kazanç müsaadesi veya da eşyasının müsaadesi devlet tarafından yapıldı. Bu kesin midir? Hayır. Tabii ki itiraz mümkün. Müsaade kararlarına karşı ilgililer kanun yoluna başvurma hakkına sahip. Sadece malın veya eşyanın malikleri de değil aslında. O müsaade nedeniyle hakları ihlal edilen kişiler de buna itirazda bulunabilir. Aynı istinaf ve temyiz incelemesine tabidir. Mesela Asliye Ceza Mahkemesi bir sanığı mahkum etti. Aracını da müsaade etti. Elinden aldı. Sanık veya aracın sahibi bu kararı istinaf yoluyla işte Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıyabilir. Eğer temyiz imkanı varsa Yargıtay'da son incelemeyi yapar. Bütün işler bitti. Netice alamadı. O zaman Anayasa Mahkemesi'ne de başvurabilir. Hatta sonuç alamadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar da gidebilir efendim. Özetle bizim ceza yargılamamızda çok da tabii, normal ve mantıklı, doğru addedilmelidir ki müsaade kararı diye bir kurum vardır. Bu ne demektir? Müsaade ile işlenen bir suçun malının yani bir suç nedeniyle daha doğrusu işlenen bir suç nedeniyle bir malın mülkiyetinin mahkeme kararıyla burası önemli devlete geçirilmesidir. Bu eşyanın müsaadesi olabilir, suça konu olan malın müsaadesi olabilir, bizzat kendisi müsaade edilmesi gereken bir mal olabilir, işte silah dedik, uyuşturucu dedik veya da kazanç müsaadesi yapılabilir devlet tarafından. Böyle haberlerde duyduğumuzda bunun kanuni alt sistemini, yapısını anlamış olduk bu şekilde.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Ağzınıza
1: efendim.
2: Sağlık.
1: Sağ olun.
2: Avukat Cüneyt Gülcan yine bu hafta konuğumuzdu. Programımızın da sonuna geldik. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim.

0: Lastik Papuçlar 4. Bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Kayıt montaj Engin Karagöz. Emlak komisyoncusu Gary'nin karısı Ellen bir gün evlerinin bodrumunda bir çift lastik papuç bulur. Papuçların 4 ay önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki lise öğrencisi Diana'ya ait olduğu anlaşılır. Yapılan kazıda bodrum katında kıza ait elbiselerin bulunması, kızın kaçırıldığı gün ve saatte Gary'nin tutarsız konuşması şüpheleri üzerinde toplar. Şehir halkının linç etmesinden korkarak karakolda yatıp kalkmaya başlar. Gary'nin hayatı bir anda alt üst olmuştur. Ailesi evini terk etmiş, dost bildiği tanıdıkları aleyhinde şahitlik etmeye başlamıştır.
1: Peki papuçların varlığından nasıl haberdar oldunuz Bayan Betty?
2: Gitmek üzereydik. Ellen dolaptan pabuçları çıkarıp bize gösterdi.
1: Pekala, buraya kadar ifadeler oturuyor. Peki Malone ne yaptı pabuçları görünce yani?
3: Bilmem, söylemesi güç Bill.
2: Hala onu korumaya çalışıyorsun Luke. İçindeki harfleri görmemen için neredeyse zorla elinden alacaktı pabuçları.
3: Yok canım. Yalnız bu işten canı sıkıldığı anlaşıyordu. Tabandaki harfleri okuyunca hepimiz gibi o da şaşırdı bu işe.
1: Harfleri siz mi gördünüz?
3: Tabii. Görülmesi güçtü aslında. Ellen'le Betty hemen kaybolan kızın isminin baş harfleri olduğunu sandılar.
1: Jane not alıyorsun değil mi?
2: Evet.
1: Bunun üzerine mi Gary Malone beni aradı?
3: Sanıyorum evet.
2: Doğruyu söyle Luke Summer. Böyle olmadığını çok iyi biliyorsun.
1: Kocanızın anlattıklarına itiraz mı ediyorsunuz Bayan Betty?
2: Ben sadece olayları doğru olarak anlatmaya çalışıyorum. Gary polisin çağrılmasına karşıydı. Ellen onu zorladı. Harfleri de bulmamıza rağmen lafı değiştirmeye, komşular arasında adının baş harfleri aynı olan birilerini aramaya kalmıştı.
3: O kadar da değil Betty. Sadece papuçların küçük Diana'ya ait olduğuna inanmak istemiyordu. Senin anlattığın gibi bilerek suçunu gizlemek için yapmıyordu bunu.
2: Tam tersine gizlemek istiyordu. Bunun üzerine Luke'u alıp hemen gitmek istedi. Bizi oyalamasından katil olduğu anlaşılıyor.
3: Betty, Allah aşkına sözünü ettiğimiz adam Gary Malone'dur. Bize yabancı biri değil.
1: Bu kadar yeter, bu kadar yeter. İkinize de çok teşekkür ederim. Bana çok yardımınız oldu. Yarın sabah gelip ifadenizi imzalamanızı rica ediyorum sizden.
3: Tabii Bill.
1: Aa, bir şey daha. Dışarıda bekleyen gazetecilere istediğinizi anlatabilirsiniz. Ama kanunların kişileri iftiraya karşı koruduğunu hatırlatmak zorundayım. Gary Malone şüpheli bir kişidir. Ama henüz sanık değil, unutmayın.
3: Umarım gazetecilerle konuşurken de Gary için katil demezsin Betty.
4: Bırak Luke, karın içinden ne geliyor söyle söylesin.
3: Gary.
4: Dışarıdan neler söylediklerinizi dinledim Luke. Sana lafım yok. Ama sana gelince Betty, sen gerçekten aşağılık bir kadınsın.
2: Luke, duydun mu benim için ne söylediğini?
3: Gidelim Betty, lütfen çeneni kapa ve bir kelime daha etme, tamam mı? Yürü.
1: Bunlar senin en iyi aile dostların değil mi Malone?
4: Luke, evet.
1: Ya karısı?
4: O da karımın en iyi dostu.
1: Madem söylediklerini kapının ardından duydun, sözlerinin jüriyi ne ölçüde etkileyebileceğini kestiriyorsundur herhalde. Karının en yakın arkadaşı bile sana düşman Malone.
4: Avluda kızın cesedini buldunuz mu?
1: Hayır. Adamlarım şimdi de arka bahçenin geri kalan bölümünü kazmaya başladılar. Bulunacak bir şey varsa buluruz Malone. Hiç şüphen olmasın bundan. Halkın senin için neler düşündüğünü duyuyorsun değil mi?
4: Bu şehirde hiç olmayan ne çok insan varmış meğer.
1: Bütün bu avanaklar bir lider bulsalardı seni linç edebilirlerdi Malone. 2-3 düzine federal polis şehirde çifter çifter dolaşıyor. Ortalığı kolaçan etmek, çıkacak muhtemel olaylara yatıştırmak için.
4: Peki bizim bodruma girenlerden bir haber yok mu?
1: Bakkal çırağı Jerry Smith'i çavuş Hank sorguya çekti. Diana'yı tanıyor. Aynı okulda, son sınıftaymış. 13 Mayıs günü okuldan saat 3.30'a doğru çıkıp eski arabasıyla şehre dönmüş. İşe gitmeyip bir dostuyla gezmeye çıkmış.
4: Hepsi bu kadar mı?
1: Çavuş bakkal çırağının insanlardan uzak duran bir çocuk olduğunu söylüyor.
4: Evet biliyorum, sıkılgan, içine kapanık biridir.
1: Gelelim dostum Luke'a. Sizden oltayı aldığını hatırlıyor ama tarihini hatırlamıyor. Buna karşılık geri getirdiği günü çok iyi biliyor. Kızın kaybolduğunun ertesi günü.
4: Yani 14 Mayıs günü.
1: Evet. Size uğradığını fakat evde kimseyi bulamadığını da söyledi.
4: Saat 11'de eve geldiğimi söylemiştim size.
1: Luke saat 10'a doğru oltayı bodruma koymuş. 13 Mayıs günü ne yaptığını da defterine bakıp hatırlamaya çalışacak. Ona şüpheli gözüyle bakıyor musun?
4: Asla. Luke böyle bir şey yapmaz. Ben de. Ama senin böyle şeylere aldırdığın bile yok. Öyle sanıyorum ki...
5: Gir bakalım içeri.
1: Bu kim Hank?
5: Burt Frank.
6: Bay Malone'un evinin su tesisatını onaran tesisat.
1: Aa evet evet evet.
6: Bay Franklin'in bize söyleyeceği önemli şeyleri olduğunu sanıyorum şef.
1: Pekala. Buyurun. Sizi dinliyorum Bay Franklin.
3: Şey, bilmeniz gereken 2-3 ufak şey var.
1: Nedir bu ufak şeyler?
3: Bay Malone'un bodrumuna aynı gün bir sabahın 8:30'unda bir de akşamüstü 5'te indim. Hı hı. Onarım için gerekli araçları getirmemiştim. Borulardan biri patlamış, su sızdırıyordu. Suyu kapadım. Akşam geldiğimde de boruyu onarıp suyu açtım.
1: Anlıyorum Bay Franklin. Ama önce şu 13 Mayıs gününden bahsedin bize. Bir cuma günüydü. O gün neler yaptınız?
3: Çavuş bana 13 Mayıs günü ne yaptığımı sorunca makbuzlara baktım. Bayan Trent'i tanırsınız sanırım. Saat 3'e kadar onun evinde çalıştım. Sonra kıyıya John Bergstrom'un yaptırdığı eve gittim. Onu da tanırsınız.
1: Kim olduğunu anladım. Evet, sonra?
3: 3'ü 5 geçe John Bergstrom oraya varmış olmalıyım. Bir su kazanı yerleştirdim. İşim aşağı yukarı 2,5 saat sürdü. Dosyalarımda bunun da makbuzları var. Sonra eve döndüm.
1: 3'e kadar Bayan Trent'te, sonra da saat 5:30'a kadar John Bernstone'daydınız demek. Yeter de artar bile Bay Franklin, teşekkürler.
3: Bir de Bayan Malone'un evinde çalıştığım gün için anlatmam gereken şeyler var.

0: Buna memnun oldum. Ben pek önemsemiyordum.
1: Sandığınızdan çok daha önemli dostum. Yemin edip ifadenizi imzalar mısınız? Hatta gerekirse aynı şeyleri büyük jüri önünde söyler misiniz?
0: Elbette. Söylediklerimden emin olmasaydım ağzımı açar mıydım hiç?
1: Mükemmel. Yardımınız için çok teşekkürler.
0: Hoşça kalın.
1: Birikimin farkındasın sanırım Malone. Franklin'in sözleri kendisinden sonra gelen seçmenlerin hepsinin suçsuzluğunu ortaya koyuyor. Yine başladığımız yere geldik. Yani bir numaralı şüpheli yine sensin.
2: Uykum var Bill. Uyuyabilir miyim?
1: Hiç rahat değil mi yani?
2: Benimle uğraşma Bill Craft. Sen salağın tekisin. Seni nasıl polis yapmışlar anlamıyorum.
3: Ne bekliyorsun şef? Şunun suratını dağıtsana.
1: Bırak onu Hank.
3: Bu pis herifin hakaretlerine nasıl dayanıyorsun anlayamıyorum.
2: Sen de kapa gaganın çavuş bozması. O kadar meraklıysan ben senin suratını dağıtayım.
1: Hey yeter artık, yeter. Malone, gerçekten burada uyumak mı istiyorsun?
2: Eğer sakıncası yoksa beni evime kadar götürün.
1: Dışarıda senin nelerin beklediğini bilmediğim için bu riski göze alamam doğrusu. Ama aşağıda nezaretteki hücreler boş. Birini sana verebilirim.
2: Benim için fark etmez. Nerede olursa olsun uyuyabilirim.
1: Gary.
4: Buyur şef.
1: Bay Malone'u al, aşağıya hücrelerden birine koy.
4: Baş üstüne şef. Hadi Bay Malone.
1: Hank, Malone'u uyandıracaksın. 15 dakika kadar sorguya çekeceksin. Ne istersen sorabilirsin. Önemli olan 15 dakika uyanık kalması. Yarım saat uyuması. Bunu sabaha kadar yapacaksın. Sen gittikten sonra nöbetçilere söyle aynısını yapsınlar, tamam mı?
3: Nedenini sorabilir miyim şef?
1: Sinirlerinin laçka olmasını, yarın yalan makinesine geldiğinde yorgunluktan kendini kaybetmesini istiyorum. Sağlam biri olduğunu kabul etmek gerek. Bugün başına gelenlerden sonra bile sinirleri hala sağlam sayılır. Hakkından gelmek zorundayız. Her şey buna bağlı, unutma.
3: Ceset bulunmazsa tabii.
1: Evinde gömülü olduğunu sanmıyorum.
3: Bence yukarıdaki çiftliğe gömmüştür. Geceyi orada geçirdiğini söylüyor ya.
1: Evet. En akla yatkın gelen de orası zaten. Tepede ıssız bir çiftlik. Yine de kesin bir şey söyleyemeyiz. Kendinden o kadar emin ki. Yalan makinesi getirmemizi ısrarla isteyişinde sağlamlığını ortaya koyuyor zaten. Belki de cesedin bulunmamasına güveniyor.
3: Neyse. Gidip yatayım artık.
1: Söylediklerimi unutma Hank. Yarım saat uyku, 15 dakika sorgu. Kaya gibi sert bir herif. Onu yumuşatmak zorundayız, unutma.
3: Merak etme şef. Bana güvenebilirsin. Hey Malone, kalk bakalım. Kalk.
2: Ne oluyor? Neden uyandırdın beni?
3: Soru sormayı bırak. Konuşacağız seninle.
2: Konuşacak ne kaldı ki? Her şeyi konuştuk. Bırakın da uyuyayım biraz.
3: Burası otel değil. Kalk hadi. Sorguya çekeceğim seni.
2: Lanet olası. Ne soracaksan sor hadi.
3: Sen Al Ray'ı nasıl öldürdüğünü anlat. Öldürmeden önce mi yoksa öldürdükten sonra mı hırsına geçtin?
2: Allah belanı versin senin. Kaç sefer söyleyeceğim. Ben o kızı tanımıyordum bile.
4: Gary Malone, uyan.
2: Yine ne var? Daha yatalı yarım saat bile olmadı be.
4: Diana Holloway'ın kaybolduğu gün neredeydin?
2: Elinin köründeydim. Ne bu be? Önüne gelene nerede olduğumu mu anlatacağım? Defolun başımdan!
3: Yeter bu kadar uyku. Pis herif, kalk artık.
2: Lanet olası şerifler. Ne istiyorsunuz benden? Şurada iki dakika uyuyacağım. Burnumdan getirdiniz.
3: Rahat uyumak istiyorsan evine gitseydin. Polis merkezinde uyumanın bedeli budur. Fırla!
2: Bu sefer ne soracaksınız ha? Kızı öldürmediğimi söyledim. Olay gününde nerede olduğumu söyledim. Kızı tanımadığımı söyledim. Belalı herifler, daha ne öğrenmek istiyorsunuz?
3: Kızı öldürmediysen neden elbiselerin, defterlerin, kitapların senin bodrumunda bulundu peki?
2: Ne bileyim ben. Birisi bırakmış olmalı.
3: Biz de yedik bu söylediğini değil mi? Pis katil. Sonun elektrikli sandalye olacak. Hindi gibi kızartılacaksın orada.
4: Malone uyan! Uyan!
2: Malone kadar başınıza taş düşsün emin. Bu kaçıncı oluyor be? Doğru dürüst bir uykuyu haram ettiniz bana.
4: Kızın cesedini nereye sakladın?
2: Size kaç kere söyleyeceğim. Siz benimle alay mı ediyorsunuz be? Kızı ben öldürmedim ki cesedini saklayayım. Defolun gidin başımdan.
4: Ağzından çıkan sözlere dikkat et Malone. Kimi kimin yerinden kovuyorsun? Burası polis merkezi.
2: Polisinize de size de. Sizin niyetiniz sinirlerimi bozmak değil mi? Hadi itiraf edin. Bunun için uyutmuyorsunuz.

0: Sen öyle değil mi? Hey, kalk bakalım ahbap.
1: Defolun. Defolun başından.
0: Kalk diyorum sana. Bir ziyaretçim var.
1: Ne ziyaretçisi? Kim?
2: Benim Gary.
1: Alan, sen misin?
0: Ben sizi yalnız bırakayım da rahat rahat konuş.
1: Buradasın Alan. İnanamıyorum. Nelere katlandığımı bir bilsen. Polisler beni suçlu sanıyor. Düşünebiliyor musun? O küçük kızı benim öldürdüğüme inanıyorlar.
2: Bütün gazetelerde sana yazdığım mektup yer almış Gary. Beni rezil ettin. Neden ortadan kaldırmadın o mektubu?
1: Benim suçum yok Alan. Gazeteciler buldular mektubu.
2: Mektubu ortadan kaldırmaya akıl etseydin ya.
1: Ne yazık ki buna vakit kalmadan gazeteciler evi istila etti. Hele o küçük kızın elbiseleri de bodrumdan çıkınca iyice paniğe kapıldım. Peki sen neredeydin? Annem bilmiyorum dedi.
2: Başıma bunların geleceğini bildiğim için bir araba kiralayarak bir motele gittim. Ortada gazetelerin ikinci baskıları elime geçti. Resmim bütün gazetelerin birinci sayfasında yer almıştı. Bari resmimi vermeseydin onlara.
1: Ama ben vermedim ki.
2: Sen vermediysen kimden aldılar peki?
1: Ne bileyim, kendileri almış olmalı. Evde kimse yoktu. O şaşkınlık içinde kimi resim çekiyor, kimi sorular soruyordu. Neyse sen devam et. Bir motele gittiğini söylemiştin.
2: Orada hemen tanıdılar beni. Yer değiştirmek zorunda kaldım ama fayda etmedi. Bir saat içinde motel gazeteci dolmuştu. Böylesine korkunç ve rezil bir gün yaşadığımı hatırlamıyorum.
1: Yine de seni 14 yaşındaki bir kızın hırsına geçip öldürmekle suçlamıyorlardı ama.
2: Ne demek istediğini anlayamadım.
1: Neyse sen devam et.
2: Çevremde dolaşan o insan diye rahatsızlığı düşünsene. Bunun nasıl bir felaket olduğunu aklına bile getiremezsin. Mecburen buraya geri döndüm.
1: Yalnız mı geldin?
2: Hayır. Gazetecilerden biri benimle geldi. Çok iyi bir kadın.
1: Yol boyu konuşturmuştur seni. Gayet iyi bilirim bu tipleri.
2: Polisin evin arka bahçesini kazdığını duydum. Doğru mu bu?
1: Doğru. Ceset arıyor.
2: Her yanı delik deşik ettiler öyleyse.
1: Evet. Her yanı delip kazıyorlar.
2: İyi ama bunu yapmaya hakları yok. Güzel bahçemiz, yeni avlu. Geri onlara engel olmalıydın.
1: Onlara kazma iznini ben verdim.
2: Sen mi? Aylarca süren uğraşmalarından sonra gülünç bir şey bu yaptın. Geri aklını kaçırmış olmalısın sen.
1: Şimdilik aklım değil ama özgürlüğüm kaçıp gitti elimden. Böyle giderse aklım da kaçabilir. Bütün bunları suçsuzluğumun ispatlanması için yaptım. İşte böyle güzelim. Şimdi eve dön, ağzına geleni söyle. Gözlerini kocaman kocaman aç, bağır. Güzelim bahçemizi kazdırdığım için, avludaki çinleri söktürdüğüm için ağzına geleni söyle onlara.
2: Sen çok değişmişsin. Benimle hiç böyle konuşmazdın.
1: Artık şartlar değişti Alan. Şu anda hiçbir şey benim suçsuzluğumdan daha önemli değil. Onurum, şerefim, her şeyim elimden gidiyor. Neyse. Söylesene, dışarıda hala kalabalık bekleşiyor mu?
2: Hayır. Gelirken kimseyi görmedim. İçeride sadece birkaç polisle birkaç gazeteci var. Neden sordun?
1: Dün gece dışarıda büyük bir kalabalık toplanmıştı. Hepsi de öfkeliydi. Biraz yüreklenseler gelip beni linç edeceklerdi.
2: Linç mi edeceklerdi? Hadi canım, bir bu eksikti. Bahçedeki kazıdan da feci bir şey olurdu bu.
1: Başıma böyle bir şey geldiğinde bu sözlerini tekrarlarım, merak etme. Neyse hadi git artık. Git de bahçedeki güllere, çiçeklere göz kulak ol. Yine görüşeceğimizi umarım.
2: Nasıl istersen.
1: Ne biçim kadın bu? Şımarık, küstah, bencil, kendini beğenmiş. Burada ne işim olduğunu bile idrak edemiyor. Onun için bahçedeki çiçekler, toprağın kazılması, avludaki çinlilerin sökülmesi benden daha kıymetli.
3: Lastik Papuçlar adlı eserin 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
4: Aklınızda bulunsun.
6: TGRT FM Haber.
7: Buldu vurgusu da geldi. Terör sorunu konusunda da kararlılık mesajı verdi Cumhurbaşkanı. İnşallah sabır, sağduyu ve serin kanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu dertten inşallah kurtaracağız dedi.
8: Önce DEM Parti heyetini ardındansa şehit ailelerini ağırladı. Terör sorunu konusunda net konuştu. Türkiye'yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerini kabul etti. Kabulün ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Şehitlerimizin yakınları bizlere emanettir dedi. Erdoğan şehit yakınlarına ve gazilere gözümüz gibi bakıyoruz vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi.
9: Ülkemizi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecinde meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı. Türkiye bu aşamaya her şeyden önce vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi, ailelerinizin metaneti ve devletimizin özellikle son yıllarda savunma sanayisinde elde ettiği başarılar sayesinde gelmiştir. İnşallah sabır, sağduyu ve serin kanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyetini kabul etti.
10: Mecliste oylanan yasanın hemen ertesinde belli konuları görüşmek üzere bugün bir araya geleceğiz.
8: Kritik görüşmenin gündeminde ise terörsüz Türkiye süreci ve kabul edilen çerçeve yasa vardı.
10: Şimdi başka bir aşamaya geçildi. Dolayısıyla yasanın mecliste oylanmasından sonra bu görüşmenin kıymetli bir görüşme olduğunu biz de ifade etmek istiyoruz.
8: Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Buldan sürecin hızlı ilerlemesi gerektiğini belirtti.
10: Süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Tabii ki bunları da konuşacağız. Hiç zamana yaymadan sürecin enfekte edilmesini elbette ki istemeyiz. Böyle bir şeye izin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.
8: Heyette bulunan diğer isim Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da İmralı Adası'na yeni bir ziyaret planlayacaklarını söyledi.
11: Henüz adaya bir ziyaret gerçekleştirmedik biliyorsunuz yasa kabul edildikten sonra. Onu da planlayacağız. İmralı ziyaretimiz de planlanacak.
8: Görüşme sonrası DEM İmralı heyetinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi denildi.
7: Efendim bakanlarımızın da açıklamaları var. Terörsüz Türkiye ile ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek Trabzon'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Malatya'da vatandaşlarla bir araya geldiler. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundular.
12: Gayemiz güçlü Türkiye'dir. Bu güçlü Türkiye'ye giden yolda İç cepheyi güçlendirmektir.
13: Adalet Bakanı Akın Gürlek bir dizi ziyaret için Trabzon'a gitti. İlk durağı valilik oldu. Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.
12: Burada özellikle altını çiziyorum. Şehitlerimizin aziz hatırasını incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Gazilerimizin fedakarlığı bizim için tartışmaya kapalıdır.
13: Eren Bülbül ve tüm şehitleri yad eden Gürlek, suç örgütlerinin ve faili meçhullerin üzerine kararlılıkla gideceklerini vurguladı.
12: Mesele bir daha hiçbir Eren Bülbül'ümüzün çocuk yaşta aramızdan koparılmama meselesidir. Mesele bütün vatandaşlarımızın daha huzurlu bir Türkiye bırakma meselesidir.
13: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Malatya'daydı. Göktaş, Terörsüz Türkiye kardeşlik sofrasında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye hedefine değindi.
14: Terörsüz Türkiye'de sadece bölgemizin değil, bugünün değil, yarın sizin torunlarınız daha huzurlu bir Türkiye'de büyüsün diye ve güçlü Türkiye'nin teminatı olması için.
13: Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye sürecindeki dezenformasyonlara da dikkat çekti.
14: 40 yıldır beklenen bir süreç. Ama bunun asla bir pazarlık veya bir şey karşılığı olmadığını özellikle söylemek istiyorum. Burada bir af yok. Çünkü devlet güçlü.
7: Efendim, günün en dikkat çeken haberlerinden biri Edirne'den geldi. CHP milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın katıldığı doğum günü kutlaması kavga ile bitti. Yazgan evde çıkan kavgada darp edildi. Yerlerde sürüklenen CHP'li vekil hakkında ise çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Şüpheli ifadelerine göre kavganın Yazgan'ın evde bulunan bir kadına cinsel içerikli sözler söylemesi üzerine çıktığı öne sürüldü. 3 kişi gözaltına alındı. Milletvekili hakkında da ayrı bir tahkikat başlatıldı.
15: Kalk ara şu şoförünü. Ara lan şu şoförünü. Seni gömürüm lan buraya. Benim tamam. Başkanımış.
16: Hayır tamam bırak.
8: Yerlerde sürüklenen, tekme tokat dövülen kişi CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan. Bu görüntülerin nedeni ise iddiaya göre Yazgan'ın bir kadına cinsel içerikli sözler söylemesiydi.
17: Öyle alışmış
15: işte.
17: O şimdi yarın sabah haberlerde izlesin.
16: Ben sana ne yaptım be? İnsanlık yaptım. Yazıklar olsun be. Küf sana.
8: İddia vahim. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan doğum günü kutlamasında alkolün etkisiyle evde bulunan bir kadına sarkıntılık etti. Cinsel içerikli sözler söyledi. Hatta iddiaya göre kadınla birlikte olmak istediğini bile dile getirdi.
16: Neden bana?
17: Atarsın bana. Atarsın.
16: Çocuğum odada yatıyor. Onun yanına soktum. Çocuklarımız tanışıyor diye. Bu var ya, bu bitmiş arkadaşlar, bu bitmiş.
8: Bu sözlerin ardından evdekilerle Yazgan arasında tartışma çıktı. CHP'li vekil dakikalarca darp edildi.
16: Ben gene o kadar iyi bir insan diyebildim.
15: Ya neresi onun iyiliği?
16: Ben öyle bildim.
15: Bir de Atatürk'ün gidecek. Partisiyle bekle, şoförünü alacağım senin.
18: Arıyorum ben.
15: Bekle.
18: Ara.
8: Yazgansa aldığı alkolün etkisiyle ayağa bile kalkamayacak haldeydi.
15: Kalkamazsın. Kalkamazsın sen.
16: Ne
15: oldu? Parmağını getir aşkına. Telefonunu aç. Telefonunu aç. Yat şu aşağıya.
16: Yat.
8: Apartman sakinlerinin kavga ihbarı üzerine polis ekipleri adrese gitti.
15: Pardon, buyurun.
16: Sayın vekilim, tanıyorum. Hayır, o evde şu an
18: ben vekilim değilim, buyurun.
8: Milletvekili Yazgan darp edildiğini, telefonunun alındığını ve o sırada görüntüsünün çekildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.
16: Çekmiyorum.
18: Evet.
16: Bir şey çekmem, vurdun farkında
18: Allah
16: mısın?
18: Allah,
16: niye vurdun ki bana?
18: Allah.
16: Ben...
8: Olayla ilgili Nuh D, Begüm Ş ve T.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin telefonlarına da el konuldu. Şüpheli ifadelerinde kavganın nedeninin Yazgan'ın kadınla ilgili sözleri olduğu öne sürüldü.
18: Oldu mu? Oldu mu?
16: İçeride çocuk var, çocuk.
15: Neden?
8: Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli beyanlarında dile getirilen iddialarla ilgili ayrıca tahkikat yürütecek. Yazgan hakkındaki iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere fezleke hazırlanacağı öğrenildi. CHP sözcüsü Müslim Sarı ise söz konusu olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı, Edirne milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan, konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi'ne çağrılmıştır ifadelerini kullandı.
15: Kalkamazsın, kalkamazsın sen!
8: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Ahmet Baran Yazgan'la ilgili çıkan görüntüler ve iddialar nedeniyle cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçundan resen soruşturma başlattı.
15: Kalk ara şu şoförünü.
7: Ve İYİ Parti'den bir istifa haberi daha geldi. Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Parti üyeliğini sonlandırdığını duyurdu. İşte o açıklama.
19: Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma...
8: İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban partisinden istifa ettiğini açıkladı.
19: Toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünde.
8: Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban istifa açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Sözlerine "gördüğüm lüzum üzerine" diyerek başladı. Gürban görevine Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini duyurdu. Tüm gayretinin ortak değerler ve milletin menfaati doğrultusunda olduğu hususunun tartışmasız olduğunu dile getiren Mehmet Mustafa Gürban şu ifadeleri kullandı.
9: Hayatım boyunca şanlı Türk bayrağının gölgesinde milli ve manevi değerlerimize, köklü kültürel mirasımıza sahip çıkarak yaşamayı ilke edindim. Milletvekilliği görevimi de bu anlayışla, onurla ve sorumluluk bilinciyle ifa ediyorum.
7: Ve iddialara göre İsrail bağlantılı karanlık hesapları kullandılar, 100 milyar lirayı yurt dışına kaçırdılar. Kara para aklama ve yolsuzluklara karıştılar. Alihan Kuriş suç örgütüne 17 ilde operasyon yapıldı. Evlerden cephanelik ve para kuleleri çıktı diyebiliriz. Örgütün elebaşı olan Alihan Kuriş dahil 37 kişi de gözaltına alındı.
20: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
13: 100 milyar lirayı yurt dışına kaçırdılar ama kendileri kaçamadılar. Masak o dev para trafiğinin izini buldu. İsrail bağlantılı şüpheli finansal hareketleri belirledi. Alihan Kuriş'in elebaşı olduğu organize suç örgütü çökertildi.
21: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
13: Güvenlik birimlerinin hedefinde yine bir suç örgütü vardı.
21: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti.
13: Alihan Kuriş suç örgütü işleri büyüttü. Dolandırıcılıktan yolsuzluğa ve kamu kurumlarını zarara uğratmaktan kara para aklamaya kadar pek çok iddia var. Üstelik İsrail bağlantılı karanlık hesapları kullandılar. Deliller toplandı, düğmeye basıldı.
21: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi.
20: Alihan Kuriş ve 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
13: Örgütün beyin takımı dahil 49 şüpheli için gözaltı kararı çıktı. 17 ilde 123 adrese şafak vakti baskın yapıldı. Örgütün elebaşı Alihan Kuriş İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. Evlerden adeta cephanelik çıktı. Sadece bir adreste 20 ruhsatsız silah ele geçirildi.
21: 43 kişiye yönelik bir operasyondu.
13: Aramalarda bir kasanın içinden balyalarla para çıktı. O para kuleleri dudak uçuklattı.
20: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
13: Yolsuzluk, usulsüzlük ve kara para aklama iddialarıyla 33 farklı şirketin adreslerine de baskın yapıldı. Yüksek sermayeli şirketler üzerinden yapılan olağan dışı nakit hareketleri MASAK raporuna takıldı.
21: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar.
13: 100 milyar liralık İsrail bağlantılı para trafiği de MASAK raporuna yansıdı. Hakkında gözaltı kararı çıkan 9 ismin yurt dışında olduğu belirlendi. 7 ismin aranmasına ise devam ediliyor.
7: Efendim, Yalova'da düşen F-16 eğitim uçağına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Eskişehir Ceylan Filo'ya ait jetin yere çakılarak alev topuna döndüğü o anlar da kameralara yansıdı. Çok şükür fırlatma koltuğuyla kurtulan pilotun tedavisi sürüyor.
22: Çok yakın, ha oğlum, ha burada.
13: Yürekleri ağza getiren o kazaya ait yeni görüntü ortaya çıktı. Eğitim uçuşu sırasında düşen F-16'dan geriye gökyüzünü kaplayan devasa alevler kaldı. F-16 tipi askeri eğitim uçağı Yalova semalarında görev yapıyordu. Ancak uçuş sırasında teknik arıza yaşandı. Kontrolden çıkan dev jet saniyeler içinde hızla irtifa kaybederek yere çakıldı. Çarpmanın şiddetiyle jet bir anda alev topuna döndü.
22: Uçak yandı, uçak. Vallahi billahi yandı.
13: O esnada bölgeden geçen bir vatandaş o dehşet anlarını cep telefonuyla an be an kaydetti. Alevlerin büyüklüğü facianın boyutunu gözler önüne serdi.
22: Çok yakın, ha oğlum, ha burada.
0: Ona dağıttı, dağıttı.
1: Yandı, yandı buralar.
13: Uçağın pilotuysa kaza anında fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle atlamayı başarmıştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kahraman pilotun hastanedeki tedavisi sürüyor. Uçağın düşüş nedenini belirlemek için başlatılan geniş çaplı inceleme devam ediyor.
1: Yandı, yandı.
7: Efendim, üçlü ittifak Mekke anlaşması yankıları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı anlaşma savunma amaçlı, kimseyi düşman ya da hasım olarak tanımlamadığının altını çizdi ve yeni katılımlara da kapıyı araladı.
2: Türkiye'yi önce bölgesel bir güç, sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu yapacağımızı söylesek hayalperest olmakla suçlanırdık.
13: Sadece Orta Doğu'da değil, küresel güvenlik dengelerini değiştirecek, caydırıcılık sağlayacak, hem ortak askeri harekat hem de savunma projelerinde işbirliğinin önünü açacak, yeni katılımlara açık olacak. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın açıklamasında tarihi Mekke ittifakını böyle değerlendirdi.
23: Anlaşmanın temel hedefi bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlamak, askeri işbirliğini geliştirmek ve muhtemel krizlere karşı ortak hareket kabiliyetini güçlendirmektir. Savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır.
24: Bu birilerine karşı oluşturulmuş bir yapı değil, tam aksine gerilimler ortaya çıkmasın diye oluşturulmuş bir yapı.
13: Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye imza koydu. Birimize saldırı hepimize sayılacak diye de ilan etti. Mekke anlaşması güvenlik paradigmalarını kökten değiştirdi.
23: Mekke ortak savunma anlaşması NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirilmektedir.
24: Pakistan malum nükleer bir güç. Suudi Arabistan hem enerjide hem finansta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Türkiye Cumhuriyeti ise özellikle savunma sanayisiyle çok önemli bir noktada.
13: Bakanlık açıklamasına göre Savunma ve Dışişleri Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanlarının katılımıyla stratejik, siyasi ve askeri mekanizmalar kurulacak. Personel değişimi, ortak tatbikatlar yapılacak. Ortak askeri operasyon yeteneği geliştirilecek. Erken uyarı ve krizlere müdahale sistemleri oluşturulacak. Savunma projelerinde ortaklığın yolu açılacak.
23: Mekanizmanın olgunlaşmasıyla birlikte gerekli mutabakatın sağlanması halinde diğer ülkelerin katılımı da değerlendirilebilecektir.
13: Hürmüz sıkıntısı Suudi Arabistan'ı harekete geçirdi. Babül Mendeb Boğazı'nda seyir serbestisini güvenceye alacak çok uluslu deniz savunma koalisyonu kurulacak. Projeye Türkiye'de davet edildi. Bakanlık toplantıya katılım sağlandığını duyurdu. Körfez bölgesinde gerginliğin azaltılması ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla Suudi Arabistan'la birlikte çalışmalara devam edildiğinin altını çizdi.
24: NATO'ya alternatif bir yapı değil, tamamlayıcı bir yapı. Kesinlikle İran'a karşı bir yapılanma olarak bunu görmemek gerekir. Oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir mekanizma.
7: Efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'dan sonra Mısır'a resmi ziyarette bulundu. Mısırlı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Fidan, Mekke anlaşmasına Mısır'ın da katılacağının sinyalini verdi. Bakan Fidan, Gazze planı konusunda da Netanyahu hükümetini uyardı.
8: Mekke anlaşmasına yeni ülkeler katılacak mı sorusu gündemdeyken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gitti. Mısır'ın ittifaka katılacağının sinyalini verdi.
25: Mısır bizim doğal ortağımız. İnşallah yakında resmi ortağımız da olur. Bu meseleyi en başından itibaren konuşuyoruz. Çok yakından istişare ediyoruz. Bölgede attığımız gerek güvenlik, gerek siyasi, gerek ekonomik konuların hepsinde başta istişare ettiğimiz kardeş ülkelerden biridir Mısır. Bu konu bizim için önemli.
8: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Bakan Fidan'ın Libya sonrası durağı Mısır oldu. İlk olarak Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Tümgeneral Hasan Reşat'la görüştü. Daha sonra El Alamein kentinde Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi ile bir araya geldi. Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısına katılan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdülhati ile basın açıklaması yaptı. Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan arasında sağlanan Mekke Anlaşması'na değindi. İsrail ile Yunanistan arasındaki yakınlaşmaya dikkat çekti.
25: Hepimiz biliyoruz bu ittifakın hedefinin ne olduğunu. Yani Akdeniz'in kuzeyinde Türkiye, güneyinde Mısır var. Ortasına bir çizgi çeken bir ittifak var. Bu ittifakın amacı belli. Nereye gittiği de belli. Ama bizim ittifakımız onların tersine herhangi bir ülkeye değil, tamamıyla kendimiz için bir işbirliği düzlemi, meselelere sahip çıkma ve caydırıcılık oluşturma ile alakalı bir konu.
8: Bakan Fidan, Gazze Barış Planı ile ilgili de konuştu. Netanyahu ve hükümetini sert bir dille uyardı.
25: İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması biz diğer arabulucuları ortaklaşa bir radikal adım atmaya itebilir. Bu süreçle alakalı bu konuda Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz. Yoksa Türkiye, Katar ve Mısır olarak bu konuda atmamız gereken tabii ki radikal adımlar olacak.
8: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'la çeşitli alanlarda işbirliğine ilişkin 3 belge imzaladı.
7: Ve ekonomide bugün gözler enflasyon raporundaydı. Raporu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıkladı. Yılın 3. enflasyon raporuydu. Yıl sonu enflasyon tahmini %26'dan %28'e yükseltildi. 2027 ve 2028 yılına ilişkin enflasyon beklentileri de raporda yer aldı. İşte detaylar.
0: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik.
13: Yıl sonu enflasyon tahmini güncellendi. Tahminin 2 puan yukarı çekilmesinde etkili olan kalemlerse şöyle.
0: 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık.
13: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon beklentisindeki değişimin ardından önümüzdeki 2 yıla ilişkin öngörüler de raporda yer aldı.
0: Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
13: Gıda enflasyonunda da yıl sonu beklentisi yukarı çekildi. 2026 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini %26,3'ten %28,5'e yükseltildi. 2027 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini %19'da kaldı. Karahan'sa fiyat istikrarı sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.
0: Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul. Bu nedenle ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim.
13: Dezenflasyon sürecinin son aylarda yavaşladığına dikkat çeken Karahan, jeopolitik gelişmelerin sebep olduğu belirsizliğe de vurgu yaptı.
0: Jeopolitik gelişmelere ve bu gelişmelerin makroekonomik etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor. Dezenflasyon süreci yaşanan bu gelişmelerin de yansımalarıyla ivme kaybetmesine rağmen devam ediyor.
7: Şimdi sizlere Türkiye'nin vergi rekortmenlerinin listesini sunacağız. Zirvede yine Bayraktar kardeşler yer alıyor. Yerli ve milli İHA ve SİHA ihracatıyla Selçuk ve Haluk Bayraktar üst üste 5. kez listenin ilk 2 sırasında yer aldı. Kurumlar vergisinde ise zirvenin sahibi Ziraat Bankası oldu.
13: En çok gelir vergisi ödeyen isimler belli oldu. Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşler üst üste 5. kez listenin ilk 2 sırasında yer aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellefin listesini açıkladı. 2025 yılı gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla göre beyan edilen matrah toplamı %70,10 arttı. Tahakkuk eden toplam vergi ise %69,80 yükseldi. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre 2025 yılında en fazla gelir vergisini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ödedi. Bayraktar'ın ödediği vergi 2,9 milyar lira oldu.
3: Ülkemiz semalarında tam bağımsız ve hür olduğu...
13: Listenin ikinci sırasındaysa Baykar Genel Müdürü ağabeyi Haluk Bayraktar yer aldı. Listenin 3. sırasında Mustafa Rahmi Koç, 4. sırasında ise Mehmet Sinan Tara yer aldı. Erman Ilıcak, Mehmet Cengiz ve Ceyda Lale Tara da listenin ilk 10'unda kendine yer buldu. Kurumlar vergisinde ise zirvenin sahibi Ziraat Bankası oldu. Ziraat Bankası 70,3 milyar liralık vergi ile listenin ilk sırasında yer aldı. 3. sırada Vakıfbank, 4. sırada ise Garanti BBVA bulunuyor. Listenin ilk 5 sırasında bankaların ağırlığı dikkat çekti.
7: Efendim, bir yandan da Orta Doğu'daki gerilim sebebiyle petrol fiyatları yakından izleniyor. Fiyatlar yine dalgalı seyrediyor. Akaryakıt fiyatları yeniden tırmanışa geçti. Motorinin litre fiyatı 80 liraya dayandı. Hal böyle olunca Cumhurbaşkanlığı kararıyla ÖTV ay sonuna kadar sıfırlandı. %13'lük indirim pompaya yansıdı. İşte son rakamlar.
3: Bu ara takip edemiyoruz. Neyse, mecburiyetten alıyoruz zaten. İndirim geldiyse mutluyuz.
4: 10 numara abi o zaman. Ama yine pahalı ya. Yine pahalı abi. Bir 60'ları görse biraz daha rahatlayacağız ya.
5: Cumhurbaşkanlığı kararıyla motorinde ÖTV sıfırlandı. Ay sonuna kadar devam edecek olan bu indirimle beraber motorinde pompa fiyatı %13'e kadar geriledi ve İstanbul'da motorinin litre fiyatı 70.82 TL oldu.
6: İzine de ayrılacağım memlekete doğru. O yüzden indirim oldu, güzel oldu. İnşallah daha güzel olur.
10: Aldığımızı mazota veriyoruz. Ya durumumuz hiç iyi değil.
5: Motorindeki ÖTV indirimi bu ay sonuna kadar devam edecek.
11: Daha da inmesi lazım.
5: Peki bu ÖTV sıfırlanması bir vatandaşa nefes aldırır mı?
11: Taksicilere, taşımacılık yapanlara mutlaka aldırır tabii.
4: 4500 liraya depoyu fulluyorsun.
5: Bu ABD-İran savaşından önce ne kadar fulleniyordu?
4: Öncesi mi? 2,5-3 liraya fulleniyordu. Şimdi 4,5-4,700'e falan fulleniyor şu an.
6: Beklentimiz 50 lira olsa keşke. Yani 50 liralara, 40 liralara olsa daha güzel olacak. Daha da rahat, daha da güzel gezeriz inşallah.
26: Bence daha dense daha da güzel olur. Yani araba kullananlar için, olanlar için. Bu adam şimdi köye gidiyor. Bir dünya yol.
13: Söz konusu indirimle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
27: Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz.
7: İstanbul'un iki büyük sebze meyve halinde Temmuz ayında 268 bin tonun üzerinde ürün satışa sunuldu. En çok satılan meyve karpuzdu. Sebze grubunda ise domates öne çıkıyor. İşte fiyatlar.
28: Yan başladı, yan meyveleri başladı. Karlada çilek, karlada çilek.
13: İstanbul'un iki büyük halinde Temmuz ayında tam 268 bin ton ürün satışa çıktı. Karpuzda tonlarca satış yapıldı.
29: Maşallah maşallah.
30: Bal gibi şu anda.
31: Kim sevmez ki?
32: Peynirle, taze fasulyeyle çok severim.
33: Çok güzel gider.
13: Ama fiyat listesinin zirvesinde başka bir ürün vardı. Kilosu 195 liraya ulaşan nar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Temmuz ayında Bayrampaşa meyve ve sebze halinde 30 meyve ve 46 sebze olmak üzere toplam 76 çeşit ürün satışa çıkarıldı. Ataşehir meyve ve sebze halinde ise 30 meyve ve 45 sebze olmak üzere toplam 75 farklı ürün tüketiciyle buluştu.
28: Ama yaz başladı, yaz meyveleri başladı.
13: Bayrampaşa haline 206.348 ton ürün getirildi. Ataşehir halinde ise 61.864 ton ürün satışa sunuldu. İki hal birlikte değerlendirildiğinde Temmuz ayında 108.253 ton meyve ve 159.959 ton sebze olmak üzere toplam 268.212 ton ürün satışa sunuldu. Meyveler arasında Temmuz'un açık ara şampiyonu karpuz oldu. İki halde toplam 23.097 ton karpuz satıldı.
28: Yemeden anlayın, yemeden anlayın.
13: Sebzelerde ise domates açık ara öne çıktı. Temmuz ayında toplam 49.273 ton domates satışı gerçekleşti.
34: Domates severim.
30: Salatada kullanayım, menemen yapınca kullanayım. Ay, tarla domatesi çıkmamış. Sera domatesi 20 lira çok uygun.
13: İstanbul hallerinde Temmuz ayında kilogram bazında en yüksek fiyata ulaşan ürünse nar oldu. Narın kilosu ortalama 195 liradan alıcı buldu. Narı 192 lira 50 kuruşla dut, 184 lirayla incir takip etti.
7: faturalar başta olmak üzere milyonlarca mali veriyi saniyeler içerisinde tarayacak. Haksız kazanç aktarımlarını ve şüpheli mali belgeleri anında tespit edecek Vergi Denetim Kurulu'nun yeni sistemi MİHENK devreye girdi.
1: Kayıt dışı olanların üzerine gidiyoruz. Evet, esas problem orada ve biz gerçekten de o konuda çaba gösteriyoruz.
13: Vergi denetiminde yapay zeka dönemi yükseliyor. Yeni sistem MİHENK devreye girdi. E-faturalar başta olmak üzere milyonlarca belgeyi tarayıp emsaliyle karşılaştıracak. Yüksek veya düşük fiyatlanan şüpheli işlemleri saniyeler içinde tespit edecek.
1: Büyümede bir ivme kaybı riskiyle karşı karşıyayız.
13: Vergi Denetim Kurulu yeni risk analiz sistemi MİHENK'i devreye aldı. MİHENK milyonlarca mali veriyi saniyeler içinde inceliyor. Özellikle şirketler arasındaki transfer fiyatlandırmalarını ve haksız kazanç aktarımlarını mercek altına alıyor. Yüksek veya düşük fiyatlanan tüm şüpheli işlemleri yakalıyor. Üstelik bunu saniyeler içinde yapıyor.
1: Adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
13: Yeni sistem coğrafi farklılıkları da gözetiyor. İl ve ilçe bazında karşılaştırma yapıyor. Bölgesel şartların fiyatlara etkisini analiz ediyor. MİHENK'in ürettiği analizler vergi denetim uzmanlarına yol gösteriyor.
7: Efendim, Türkiye genelinde 1 Temmuz'da başlayan depozitosu olan ambalajlar, yani DOA sistemi 100 milyon sınırını aşmış durumda. 11 Ağustos itibariyle 100 milyondan fazla içecek ambalajı toplandı. En fazla geri dönüşüm Antalya'da gerçekleşti. Kırılıyor.
13: Bir şişe atıldı, bir kutu geri dönüşüme kazandırıldı. Doğada rakam 100 milyonu geçti.
9: Ben bu kadar beklemiyordum ama gerçekten iyi, iyi yani.
12: 30 tane şişe falan topladım. Çevre için önemli bir etkinlik.
13: 11 Ağustos itibariyle tam 100.182.985 içecek ambalajı toplandı. Listenin başında pet şişeler var. 66.146.145 pet şişe geri dönüşüme kazandırıldı. 17 milyondan fazla alüminyum içecek kutusu ve 16 milyondan fazla cam şişe. Toplamda 100 milyonu aşkın ambalaj yeniden ekonomiye kazandırıldı.
14: Hem ekonomimize hem de doğamıza çok güzel bir iş oldu.
13: Peki en çok ambalaj hangi illerde toplandı? İlk sırada Antalya var. Onu İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir takip etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da rakamları sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum 100 milyon kez doğa kazandı mesajı verdi. Depozito iade sistemi doğanın daha da büyütülmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.
7: Evet efendim, doğayı Türkiye sevdi, onu anlıyoruz ama bir yandan da siz fark ettiniz mi bilmiyorum ama plastik şişe, su şişelerinde bir miktar fiyat artışı da dikkatlerden kaçmıyor, onu da söyleyelim. Şehir ışıklarından kaçtılar, dağ başlarında çadır kurdular. Kimi elinde profesyonel kamerasıyla, kimi drone'uyla bu muhteşem anları yakalamak için zamanla yarıştı. Perseid meteor yağmurundan bahsediyoruz. İşte o görsel şölen.

0: Meteorlar yıldız gibi kaydı. Gece vakti gökyüzünden ışık yağdı.
1: Perseid göktaşı yağmurunu izlemek için arkadaşlarımızla bir araya geldik.
0: Türkiye, meteor yağmurlarının en görkemlisine Perseid meteor yağmuruna tanıklık etti. Yurdun dört bir yanında gözler bulutsuz geceye çevrildi.
2: Bugün meteor yağmurlarını izlemeye geldik.
0: Kamplar kuruldu, ateşler yakıldı. Görsel şöleni kaçırmak istemeyenler günler öncesinden hazırlıklarını yaptı.
2: Hem fotoğraf hem drone'la çekimi yapmayı düşünüyoruz.
0: Ve beklenen an geldi. Saatler gece yarısını gösterdiğinde gökyüzünde adeta bir havai fişek gösterisi başladı.

0: Kimi o masalsı manzarayı saniye saniye kayda aldı, kimi hayatında bir kez görebileceği o anın tadını çıkardı. Gökyüzünden adeta görsel bir başyapıt aktı geçti.
1: Balıkesir'den yine üzücü haber geldi. Edremit ilçesindeki Kaz Dağları eteklerinde orman yangını çıktı. Yürekler ağza geldi. Çünkü yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlamıştı. Alevlere havadan ve karadan böyle müdahale edildi.
0: Korkulan oldu. Oksijen deposu Kaz Dağları'ndan alevler yükseldi. Yürekler ağza geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy'de orman yangını çıktı. Kaz Dağları'nın eteklerinde çıkan yangın Fatih Mahallesi'ndeki evlere kadar yaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede kuvvetli Poyraz hakim. Poyraz'ın hızı 65-70 kilometreye kadar ulaşıyor. Yangın kısa sürede zeytinliklere ve ormanlık alana yayıldı. Ancak ekiplerin yoğun çabalarıyla önü kesildi. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlarsa körfezin birçok yerinden görüldü. Bölgedeki köylüler korku dolu anlar yaşadı. Yangına havadan 9 uçak ve 6 helikopterle müdahaleler başladı. Alevlere karadan da çok sayıda personel ve araçla müdahale ediliyor. Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. Bir yangında Dursunbey ilçesine bağlı Kurtlar Mahallesi'ndeydi. Alevler rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
1: Balıkesir'e geçmiş olsun diyoruz ve devam ediyoruz. Suçluların Türkiye'ye iadesi devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Gürcistan'da yakalanan iki organize suç örgütü elebaşının yanı sıra 5 şüphelinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şüpheliler Sarp Kara Hudut kapısından Türkiye'ye iade edildi.
0: Terör örgütü kurmak, kasten öldürme, kamu malına zarar, liste kabarık suçlar bir hayli ağırdı. Türkiye peşlerini bırakmadı, suç makineleri tek tek iade edildi.
2: Aç kapıyı polis! Öldürün harekat, kapıyı kıracağım. Aç kapıyı!
0: Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan suçluların yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Son olarak kırmızı bültenle aranan iki organize suç örgütü elebaşıyla 5 şüpheli Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi. Şüpheliler Sarp Kara Hudut kapısından Türk makamlarına teslim edildi. İade edilen isimler arasında Red Kitler Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delen de yer aldı. Delen'in kasten öldürme, suç örgütü kurma, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma suçlarından arandığı belirtildi.
3: Aç kapıyı polis! Aç kapıyı! Aç! Neler? Neler?
0: Bir diğer isimse Erdoğan Aykut, Organize Suç Örgütü Elebaşı Erdoğan Aykut. Aykut hakkındaysa silahla yağma, yurt dışına çıkışa imkan sağlama ve hırsızlık suçlarından kırmızı bülten kararı bulunduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında Kule Emre Organize Suç Örgütü üyesi Bayram Tekkalan da Türkiye'ye iade edildi. Tekkalan'ın silahla tehdit, kamu malına zarar verme ve ruhsatsız silah suçlarından arandığı bildirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan 4 şüphelinin de Türkiye'ye iadeleri sağlandı.
2: Aç kapıyı polis! Öldürün harekat! Kapıyı kıracağım! Aç kapıyı!
0: Operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı KOM ve istihbarat diye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk Devleti'nin pençesinden kurtulamazlar denildi. Bakanlık organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı.
1: Muğla'da denizin ortasında korku dolu anlar yaşandı. İçerisinde 115 kişinin bulunduğu gezi teknesi bir anda alevlere teslim oldu. Aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişi can yelekleriyle kendisini denize attı. İşte o telaş dolu anlar.
4: Allah yardımcıları olsun. Çok fena yanıyor.
0: Alevler tekneyi sardı. Tam 115 kişi o teknedeydi. Denizin ortasında can pazarı yaşandı. Zamanla yarışıldı. Yürekleri ağza getiren olay Fethiye açıklarında meydana geldi. Gezi amacıyla denizde bulunan teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler büyüdü.

0: Dün panik başladı. Aralarında çocukların da bulunduğu yolcular can yeleklerini taktı ve birer birer denize atladı.
1: Allah yardımcıları olsun. Çok fena yanıyor.
0: Denizin üzeri bir anda insanlarla doldu. Kimi yüzerek uzaklaşmaya çalıştı, kimi kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine ekipler bölgeye akın etti. Sahil güvenlik botları hızla olay yerine ulaştı. Sadece ekipler değil, çevredeki tekneler de kurtarma çalışmalarına katıldı. Denizdeki 115 kişiye ulaşmak için zamanla yarışıldı. Bu sırada gezi teknesindeki yangın giderek büyüdü. Alevler tüm tekneyi sardı. Suya gömülmeye başladı. Denizdeki yolcularsa tek tek güvenli bölgelere çıkarıldı. Korku dolu anların ardından büyük bir faciadan dönüldü. Karaya çıkarılan vatandaşlar sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildi. Neyse ki kimseye bir zarar gelmemişti. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
2: Efendim, suçlular er ya da geç bir gün olay yerine mutlaka döner. İstanbul'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin'in de katil zanlısı genç kızın mezarı başında yakalanmıştı. Acılı aile zanlının yakalanmasıyla bir nebze olsun nefes aldı, ancak evlat acısı dinmiyor.
3: Ben iki tanesini gelin ettim. Keşke onu da gelin etseydim buradan. Ama kefen giydirdim. Allah!
0: Kızını gelinlikle uğurlamak isterken kefenle toprağa verdiler. Şimdi tek istekleri katilin en ağır şekilde cezalandırılması.
4: Ama bu kadın cinayetlerinin inşallah sonu olur. Temennimiz budur.
0: Nilda Müge Şahin 25 yaşındaydı. 5 Ağustos gecesi kardeşine ilaç almak için gittiği eczaneden çıktı, bir daha evine dönemedi. Eski erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunlarla hayata veda etti.
3: Ben bir haftadır ne yemek yiyebiliyorum, ne uyuyabiliyorum.
0: Firari katil zanlısı Nazir Ilgın günlerce arandı. Sonunda İstanbul Sarıyer Ayazağ'daki Nilda'nın mezarı başında yakalandı. Haberi alan aile bir nebze olsun nefes aldı ama evlat acısı hiçbir yere gitmedi.
4: Şimdilik bir nebze olsun yüreğimiz ferahladı ama ciğerlerimiz yanacak. Acımız sonsuza dek bizimle birlikte yaşayacak.
0: Ancak olayın ardından yaşadıkları korku da devam etti. Çünkü iddiaya göre zanlı aileyi günlerce takip etti. Hatta genç kızın mezarlığında bile görüldü.
4: Biz mezarlığa gidip geldiğimiz müddetçe adam bizi takip etmiş. Gelmiş mezarlıkta yatmış. Gelmiş oralarda dolaşmış.
0: Şimdi ailenin tek isteği var. Nilda'nın ölümünün cezasız kalmaması.
3: İnşallah benim çocuğum nefes almıyor, o da orada nefes alamaz. Benim çocuğumu mezara soktu.
4: Gerekli cezasını inşallah bulacaktır.
0: Katil zanlısı Nazir Ilgın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ilgın'ın kadına karşı kasten öldürme suçundan tutuklanmasına karar verildi. Zanlı emniyetteki ifadesinde cinayeti nasıl işlediğini anlattı.
5: Olay günü Müge'yi motosikletle takip ettim. İlk başta öldürmeyi düşünmedim. Alkollüydüm. Arkasından ateş ettim. Sonra kendimi vurmayı planladım. Silah tutukluk yaptığı için ateş edemedim. Sonrasında cesaretimi topladım. Yakalanmasaydım kendimi öldürecektim.
2: Efendim, başsağlığı diliyoruz yeniden. Evet, Ankara'da üzücü bir kaza meydana geldi. Kaza zaten üzücüdür tabii. Yolcu indirmek için duran bir minibüse arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Durumu ağır olan bir kişi için Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteri havalandı.
6: Kimi evine gidiyordu, kimi en yakın arkadaşına. Her şey bir saniyede oldu. Bir gürültü koptu, ortalık can pazarına döndü. Katliam gibi kazanın adresi Sincan Temelli mevkisiydi. Yolcu indirmek için yol kenarında duran midibüse arkadan gelen hafriyat kamyonu hızla çarptı. Çarpmanın şiddeti korkunçtu. Savrulan midibüs metrelerce takla attı. Ardından dinlenme tesisindeki park halindeki bir tıra çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye adeta ekipler yağdı. Polis, jandarma, itfaiye, apat ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı. Ekiplerin yaptığı incelemede kahreden haber geldi. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti. 16 kişi ise yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi için Sağlık Bakanlığı ambulans helikopteri havalandı. Korkunç kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekiplerin yoldaki incelemeleri sürüyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları kabul etti. O anlarda yüzler güldü. Siyasetin soğukluğu kısa süreliğine kenara bırakıldı.
7: Tribünlerin kardeşlik iklimiyle dolması ve sahada ter döken oyuncularımızın sadece yetenekleriyle değil duruşlarıyla da örnek olması gerekiyor.
6: Siyasetin ağır gündemi kenara bırakıldı. Belki de en sevdiği sohbet açıldı. Konu futbol, konukta Süper Lig'in yeni takımları olunca o sohbet koyulaştı. Yüzler güldü, keyifler yerine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları Beştepe'de ağırladı.
7: Kazanmak, şampiyon olmak kuşkusuz önemlidir ama hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değildir.
6: Süper Lig'e çıkan takımların yöneticileri, teknik heyetleri ve sporcuları Ankara'daydı. Tam bir futbol sever olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiler. Görüşmeden paylaşılan kareler her şeyi anlattı. Keyifli sohbet gülen yüzlere yansıdı. Ziyarete Dadaşlar olarak nam salan Erzurum Spor, Kırmızı Şimşekler yani Çorum Spor ve çift başlı kartal logosuyla özdeşleşen Ahmet Spor katıldı. Süper Lig'de sezonun ilk düdüğünün çalmasına artık saatler kaldı. Perde, son şampiyon Galatasaray'la ligin yeni ekibi Çorum Spor arasındaki karşılaşmayla açılacak.
2: Evet, Süper Lig'de başlıyor ve futbolda tarihi bir hafta sonu yaşanacak. 16 Ağustos Pazar günü oynanacak Ahmet Spor Erzurum Spor maçını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak birlikte izleyecekler. İki bakan tribünden birlik ve beraberlik mesajı verecek. Bu arada dev maçın biletleri 2 saatte tükendi.
8: Diyarbakır'da Ahmet Spor'la Erzurum Spor'un bir maçı var. Biz bu maçın da iyi yönetildiği takdirde terörsüz Türkiye amacına hizmet edeceğini değerlendiriyoruz.
0: Tarihi yasa rekor oyla geçti. Terörsüz Türkiye süreci hukuki zemine kavuştu. Şimdi futbolda mühürlenen kardeşliğe hizmet edecek. Ahmet Spor ve Erzurum Spor ligin ilk haftasında karşı karşıya gelecek. İki bakan o maçı tribünden izleyecek.
8: Onun için Gençlik ve Spor Bakanımızla karar aldık. İlk maça da beraber gidelim diye düşünüyoruz.
0: Türkiye'nin gözü 16 Ağustos Pazar günü Tahir Elçi Stadyumunda olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Ahmet Spor Erzurum Spor karşılaşması için tribünde yerini alacak. Spor, barış ve kardeşliğin en güçlü göstergesidir mesajı verecek.
8: İnşallah iyi bir başlangıç olur, öyle ümit ediyorum.
0: Öte yandan maça ilgi büyük. Öyle ki pazar akşamı saat 21.30'da başlayacak mücadelenin biletleri satışa çıktıktan sadece 2 saat sonra tükendi.
2: İstanbul'da gece yıldız transfer yağmuru yaşandı. Beşiktaş Vlahovic'i, Fenerbahçe ise Lukaku'yu kadrosuna kattı. İstanbul'a gelen iki golcü de Türkçe mesaj verdi.
0: Önce Dušan Vlahovic. Ardından Romelu Lukaku. Avrupa'da güneş tutulduğu yıldızlar İstanbul'a yağdı. Beşiktaş ve Fenerbahçe yeni golcülerine kavuştu. Beşiktaş Vlahovic'i transfer etti. Siyah beyazların 3 yıllık anlaşma sağladığı Sırp golcü teknik direktör İtalyano ile tekrar buluştu. İstanbul'a gelen Vlahovic'i binlerce Beşiktaş taraftarı karşıladı. Beşiktaş'ın yeni golcüsünden Türkçe şampiyonluk mesajı geldi.

0: Ki Belçikalı yıldızın babası Roger Lukaku 1996-1997 sezonunda Gençler Birliği'nde oynamıştı. Hatta Fenerbahçe'ye de gol atmıştı.
1: Osman ortasını yaptı. Lukaku dönerse tehlike. Lukaku kale.
0: Lukaku'nun kardeşi Jordan Adana Spor'da, kuzeni Embombo da Başakşehir'de forma giymişti.
2: Efendim, transfer heyecanı devam ederken bir yandan da Süper Lig heyecanı başlıyor diyebiliriz. Ancak dikkat diyoruz, maç izlerken öfkeye kapılmayın. Çünkü tuttuğu takıma kızıp eşine terlik fırlatan bir adamla ilgili Yargıtay'dan emsal bir karar geldi. İşte futbol severlere uyarı niteliğindeki o haber.
3: Aman yeter. Doğukan, tamam.
4: Maç günü ev nasıl oluyor peki? Alev alıyor.
5: Çok heyecanlı.
4: Sinirden küplere biniyor musun?
6: Ya biniyoruz da çok etkilemiyor.
4: Hayır, sence doğru mu?
7: Biraz.
4: Kavga şimdiden başladı. Yeni sezon başlamadı ancak kavga şimdiden başladı. Bakın. Bir tarafta Fenerbahçe, bir tarafta Galatasaray. Seçim sizin.
8: Ah Trabzon, ah yaktın bizi.
9: Ya şu takıma bir türlü şansımız tutmuyor.
8: Başka bir mesele ben.
4: Futbolda yeni sezon heyecanı başlıyor. Şampiyonluk için kıran kırana mücadele izleyeceğiz.
10: Formalarımızı giyerdik. Bizim abimiz var bir tane. O bize gelirse yeneriz diye çok sevinirdik. O bize gelsin, izleyelim diye.
4: Maç öncesi totemleri.
11: Kaçarız biz. Fener'in maçına canımız feda.
6: Fenerbahçeliyim. Fanatiyim.
4: Ancak fanatiklere Yargıtay'dan kötü bir karar geldi.
12: Abi bir televizyonu daha kurdum. Hayırlı olsun, bir televizyon daha gitti.
4: Fanatik bir futbol sever maç günü takımının galip gelmesine rağmen yerinde duramadı. Adam bağırdı çağırdı.
13: Bursa alta.
14: Osimhen giriyor.
15: Ne oldu? Bir
14: top. Gol. Lan ne oldu? Kulağı nerede? Sen mi kapadın? Lan aç, ne oldu?
5: Fıttırıyoruz.
4: Sinirden deliye dönen adam eşine terlik fırlattı ve eşi ise kısmi olarak görme kaybı yaşadı.
16: Biri televizyon kırıyor, biri terlik atıyor, biri çocuğunu dövüyor.
4: Maç heyecanıyla hepsi, her şey yapılıyor.
16: Her şey yapılabilir.
4: Sen biraz sinirli oluyor gibisin.
17: Yani doğru.
16: Ev yetmiyor bize, dışarı.
4: Ron mu tepiyorsunuz?
16: Tepiyoruz, dışarıda çıkıyoruz, çoşkuyla kutluyoruz.
4: Kadın kocasına kasten yaralama suçlamasıyla dava açtı ve fanatik adam 5 yıl ceza aldı.
5: Az yemiş bile, en az 20.
4: Terlik fırlatılır mı peki?
5: Atılmaz. Ya o yanlış. O terlik nedir ya? O...
4: Maç günü diyelim ki eşinizin dizisi var. Beşiktaş'ın da maçı var.
5: Beşiktaş maçını izleriz oturur.
18: Maç tabii ki.
4: Sizin dizi?
18: Maalesef yalan mı?
16: Bizde hiç böyle öyle bir olanak yok. Direkt Trabzon maçı izlenir bizde.
4: Peki siz hangi takımlısınız ve takımınız yenildiğinde nasıl tepkiler veriyorsunuz?
16: Trabzonspor.
5: Fenerbahçeliyim.
6: Eşim, bir kızım Galatasaraylı ama iki erkek evlatlarım Beşiktaşlı.
4: Yeni sezonda şampiyonluk yarışı sizin evde iyice kızışacak
6: yani
4: o zaman.
6: Yani bizim evde kızışacak.
7: Ben çocuklarım Galatasaraylı olanın biri, ben de Galatasaray.
4: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçı var. Bir gol yedi Fenerbahçe Galatasaray'dan.
5: İşte o zaman biraz tartışmalı oluyor.
6: Bana ayrılan o metrekarede zıplıyorum.
17: Atkımı fırlatıyorum. Ya olabildiğince kendimi tutmaya çalışıyorum. Öyle etrafına zarar vermemeye çalışıyorum da.
6: Televizyon kırarsam, çünkü babam da benim kafamı kıracağı için.
4: Cesaret edemiyordum.
14: Kaçıncı televizyonu kırıyorsun lan? Kaçıncı televizyon bu?
15: Milyonlarca.
14: Şampiyon olun artık lan.
2: Evet efendim, durumlar böyle. Süper Lig'de bir yandan başlıyor. Bakalım neler yaşanacak. Ve Galatasaray sezonun açılış maçında Çorum'u konuk edecek. Salah, Lukaku ve Vlahovic transferleriyle Süper Lig'de de heyecan tavan yapmış durumda. Adnan Suvari sezonu başlıyor. Yeni kurallar da gelecek.
0: Futbol severlerin hasreti bitiyor. Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Salah,

0: 루카쿠.
1: 사라! 챔피언! 챔피언! 챔피언!
0: 블라호비치, 다하 니제레리. 예. 트랜스퍼 yapıldı. Lig daha da süper oldu. Sezonun açılış maçında son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray ligin yeni takımı Çorum'u konuk edecek. Salahlı Trabzonspor Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe sezonu Gençler Birliği deplasmanıyla açacak. Beşiktaş ise Eyüp Spor'u ağırlayacak. Üst üste 5. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray transferde sessiz kaldı. Sarı kırmızılar şu ana kadar sadece Ugo Çukuyu kadrosuna kattı.
2: İki alkış alayım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım.
0: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığa İsmail Kartal teknik direktörlüğe geldi.
3: Size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin.
0: 12 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen sarı lacivertliler Lukaku, Vedat Muriç, Greenwood ve Nathan Ake'yi transfer etti. Beşiktaş'sa kötü gidişatı durdurmak istiyor. Siyah beyazlar sezona İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile başlıyor. Beşiktaş, Vlahovic, Trossard, Salih Özcan ve Nübel gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi. Trabzonspor Süper Lig'de yılın transfer bombasını patlattı. Bordo Maviler Mısırlı Yıldız Salah'ı kadrosuna kattı. Süper Lig'de yeni sezon yeni kurallarla oynanacak. Değişiklik 10 saniyede yapılmazsa giren oyuncu kenarda 1 dakika bekleyecek. Sakatlık nedeniyle oyunun durmasına neden olan futbolcu da saha dışında 1 dakika bekleyecek. Taç atışları 5 saniyede olmazsa top rakibe geçecek. Kale vuruşu da 5 saniyede olmazsa rakip korner kullanacak. Ligin ikinci yarısından itibaren de çipli top uygulamasına geçilecek.
4: Milli takımımızın teknik direktörlerinden, eski teknik direktörlerinden Sayın Adnan Suvari.
0: Süper Lig'de yeni sezon Adnan Suvari ismiyle oynanacak. 16. haftanın ardından 21 Aralık'tan 15 Ocak'a kadar devre arası verilecek. Sezon 23 Mayıs 2027'de sona erecek.

0: Gün biterkenden yeniden merhaba, mutlu geceler. Devam ediyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Konuşmasında bir kez daha terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Terörün gölgesinin çekildiği Türkiye'de yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz dedi.
1: Ay yıldızı hürriyet ve istiklaldir.
2: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir. Devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
3: Türkiye'nin terörsüz geleceğe ulaşma hedefini bir kez daha vurguladı. Birlik ve kararlılıkla Türkiye terörün gölgesinden tamamen kurtulacak dedi.
2: Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Kürsüye çıkan Erdoğan, Türk milletinin bin yıllık tarihine vurgu yaptı. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditler karşısında her daim hazırlıklı ve kararlı olduğunu vurguladı.
2: Değerli kardeşlerim, biz bin yıldır bu topraklarda başımız dik bir şekilde yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da böyle yaşayacağız. Bu vatanın her karışı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmıştır.
3: Erdoğan dünyada yaşanan savaşlara da değindi. Türkiye'nin barış ve istikrarın merkezi haline geldiğini söyledi.
2: Hem bölgesinde hem de dünyada çatışmaların barışçıl yollarla çözüme ulaştırılması için elini taşın altına koyan ülkelerden biri Türkiye'dir. Tarihin doğru tarafında yer alan ülkelerden biri Türkiye'dir.
3: Erdoğan suç şebekelerine karşı mücadelede kararlılık mesajı da verdi.
2: Terörle, organize suç örgütleriyle, uyuşturucu tacirleriyle, insan kaçakçılarıyla, siber güç şebekeleriyle mücadeleyi hukuk içinde ve tavizsiz biçimde sürdüreceksiniz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezunlarına diplomaları takdim etti.
0: Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi çerçeve yasanın mecliste 467 oyla kabulünden sonra terörsüz Türkiye türküsü hazırladı. Tek bayrak, tek vatan ve kardeşlik mesajları var işte o türkü.

0: sestir.
1: Çerçeve yasanın kabulünün ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla özel Türkiye hazırlandı. Sestir. Türkü MHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Türkünün video klibinde partinin terörsüz Türkiye vizyonu ve toplumsal bütünleşme hedefi yansıtıldı. Tek vatan, tek bayrak ve kardeşlik vurgusu yapıldı.
2: Başka niyet yok, hiçbir güce minnet ya da diyet.
3: Türk siyasetine damga vuran AK Parti bugün kuruluşunun 25. yılını kutlayacak. Sahne kuruldu, dev meeting alanı hazırlandı. Başkent Millet Bahçesi'ndeki kutlamalara 100 bin kişilik katılım bekleniyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan tarihi bir konuşma yapacak dedi ve şimdi gözler Erdoğan'ın vereceği mesajlara çevrildi.
4: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
5: Drone gösterileri, çeyrek asra özel madalyon ve logo, 100 bini aşkın katılım bekleniyor. AK Parti 25 yaşına görkemli bir törenle girmeye hazırlanıyor.
6: AK Parti Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni soluk, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı.
5: AK Parti kuruluşunun 25. yılını dev bir organizasyonla kutlayacak. Kutlamaların teması milletimizle çeyrek asır Türkiye'nin geleceği hazır olacak. Ankara Millet Bahçesi devasa bir şölen alanına çevrildi.
7: Cumhurbaşkanımıza, genel başkanımıza talimatlarını sorduk ve kendisi de 25 yıl önce milletimizle çıktığımız bu yolda yine milletimizle kutlamayı tercih ettiler.
5: LED ekranlar kuruldu. Canlı yayın alanları hazırlandı. Pankartlar asıldı. Programa sürprizler damga vuracak. AK Parti 25. yıla özel logo katılımcılara dağıtılmak üzere hatıra madalyonu hazırladı. Çeyrek asra özel bestelenen şarkı da ilk kez çalınacak. Yeşil vatan da unutulmadı. 25 milyon fidan toprakla buluşacak.
7: Cumhurbaşkanımız etrafında yarın doğum günü olan, 2001'de doğmuş olan, aslında bizim gibi doğum gününü kutlayacak olan 25 gencimizle oturacak ve etrafında da hepimiz birlikte olacağız.
5: AK Parti 25 yılda çok badireler atlattı. Erdoğan 367 krizinden 17-25 Aralık kumpaslarına, gezi olaylarından bölgedeki krizlere hepsini bir bir geride bıraktı.
8: Başkent Millet Bahçesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması bir 25. yıl konuşmasının ötesinde Cumhuriyet tarihinin tarihi konuşmalarından biri olacaktır.
6: Çıktığımız bu yolda sizlerle birlikte kol kola, yürek yüreğe daha nice seneler yürümeye inşallah devam edeceğiz.
3: Ve Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında hazırlanan iddianameden yeni detaylar geliyor şimdi. İddianameye göre asfalt ihaleleri karşılığında alındığı öne sürülen rüşvetle villa alındığı, villanın da görevden alınan belediye başkanının eşinin üzerine yapıldığı ortaya çıktı.
9: Yalandan, dolandan, şatafattan bıktık. Ben de vatandaş olarak bıktım.
5: Şile Belediyesi iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar çıktı. İddiaya göre alınan rüşvetlerle başkanın eşine villa alındı. Üstelik villanın satış bedeli tapuda düşük gösterildi.
10: Çok kıymetli hemşehrilerim. Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının...
5: Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Özgür Kabadayı iddianamede örgüt lideri olarak gösterildi. Hakkında 92 yıla kadar hapis cezası istendi. Özel kalem müdürü Oğuz Kaçmazsa örgüt yöneticisi olarak yer aldı.
9: Allah izin verirse, Allah'ın izniyle dürüst bir şekilde geldik, dürüst bir şekilde de devam edeceğiz.
5: İddianamenin en çarpıcı bölümünde asfalt ihaleleri karşılığında alındığı öne sürülen 11 milyon liralık rüşvet yer aldı. İddiaya göre Danış Asfalt'ın sahibi Serbülent Danış'tan alındığı belirtilen parayla deniz manzaralı 300 bin dolar değerinde bir villa satın alındı. Villa Özgür Kabadayı'nın eşi Gülay Kabadayı üzerine geçirildi. Tapudaysa satış bedeli 2 milyon 600 bin lira olarak gösterildi. İddianamede etkin pişmanlıktan yararlanan özel kalem müdürü Oğuz Kaçmaz'ın ifadeleri de yer aldı. Kaçmaz kalan 290 bin doların 3 parça halinde zarf içinde teslim edildiğini söyledi. Para teslimatları sırasında şüphe çekmemek içinse kendisine Gülay Kabadayı'nın kardeşi olarak tanıttığını anlattı. İddianameye giren HTS kayıtlarında da dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. Özgür Kabadayı ile Serbülent Danış'ın villa devrinden önce Muğla'da birlikte lüks yat tatili yaptığı belirlendi. İddialar bununla da sınırlı değil. İmar ve ruhsat işlemleri için rüşvet istendiği, bir suçüstü operasyonunda 20 bin euro ele geçirildiği belirtildi. Kaçak yapılar ve otel ruhsatları karşılığında da milyonlarca liralık ödemeler talep edildiği iddianamede yer aldı.
9: Dürüst bir şekilde geldik. Dürüst bir şekilde.
3: Efendim, Türkiye'nin yerli ilaçtaki tarihi başarısı küresel ilaç kartellerini rahatsız etti. Rekabet Kurumu milyarlarca liralık pazarda yerli üreticinin önünü kesen 17 dev firmaya 245 milyon lira ceza kesti. İşte oynanan o kirli oyunun detayları.
6: ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz.
5: Türkiye'de yerli ilaç sektörü dev adımlar attı. Pazar büyüklüğü 2025'te 479 milyar liraya ulaştı. Türkiye'de imal edilen ilaçların kutu sayısı bakımından pazar payı %90'a çıktı. Bu tablo küresel ilaç kartellerini rahatsız etti. Küresel şirketler muadil ilaç üretmek için gerekli olan yan molekül patentlerini de alarak yerli ve milli şirketleri engellemeye çalıştı.
0: Son bir yılda sağlık endüstrisinde 161 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek 70 milyar lira yatırımı harekete geçirdik. 5000'den fazla nitelikli istihdamın önünü açtık.
5: İlaç sektöründeki oyun deşifre oldu. Rekabet Kurumu'nun yayımladığı son rapor, tekelleşme girişimlerinin perde arkasını gün yüzüne çıkardı. 17 dev firmaya kesilen 245 milyon liralık tarihi cezanın altından kumpaslar çıktı.
0: Biyo benzer ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara, ortopedik cihazlar ve protezlerden yenilikçi eşdeğer ilaçlara, toplam büyüklüğü 23 milyar lirayı aşan 36 projeyi destekliyoruz.
5: Dev firmalar eczanelerle kapalı kapılar ardında gizli anlaşmalar yapıyor. Hatta hastaları belirli eczanelere çekmek için yasa dışı aracı ve simsarlar bile kullanılıyor.
11: Başım ağrıdığı zaman reçetesiz bir şekilde ağrı kesici alıyorum.
5: Bu tezgahın faturası ise doğrudan devlete çıkıyor. Türkiye'de ilaç harcamalarının %85'i Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeniyor. Yerli ve milli muadil ilaçlar alındığı zaman para hem Türkiye'de kalıyor hem de yerli ve milli şirketler değer kazanıyor.
3: Şimdi de Haziran cari açık tablosu gelecek ekranlarınıza. Türkiye ekonomisi ayı 4,2 milyar dolarlık cari açıkla tamamladı. Yıllıklandırılmış cari açıksa 38 milyar doların üzerinde.
5: Cari açıktan dış ticaret açığına, ekonominin dış cephesindeki rakamlar belli oldu. Hizmet gelirleri ve finansman kaynakları ise Haziran ayı tablosunda öne çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Haziran ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 462 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 8 milyar 533 milyon dolar oldu. Yıllıklandırılmış verilere göre Haziran ayında cari açık 38,9 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığı da 76,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Cari açığın dengelenmesinde hizmet gelirleri önemli rol oynadı. Hizmetler dengesinden Haziran ayında 6 milyar 851 milyon dolarlık net giriş sağlandı. Bu gelirlerde seyahat ve taşımacılık kalemleri öne çıktı. Cari açığın finansmanında ise en büyük katkı kredilerden geldi. Yıllıklandırılmış verilere göre krediler 52,9 milyar dolarlık katkı sağladı. Portföy yatırımlarının katkısı 6,4 milyar dolar, doğrudan yatırımların katkısı ise 300 milyon dolar oldu. Rezerv tarafındaysa dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası'nın döviz cinsinden net rezervlerinde 27,2 milyar dolarlık azalış kaydedildi. Haziran'da doğrudan yatırımlarda da 899 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Gayrimenkul yatırımlarında yurt dışı yerleşiklerin Türkiye ilgisi sürdü. Türkiye'deki yabancı gayrimenkul alımı 297 milyon dolar oldu. Portföy yatırımlarında da 2 milyar 537 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi yatırım fonları ve DİBS piyasasında net alım yaptı. Diğer yatırımlar kapsamında yurt dışı bankaların Türkiye'deki mevduatlarında azalış görüldü. Toplam azalış 3 milyar 889 milyon dolar oldu. Resmi rezervlerde ise 1 milyar 39 milyon dolarlık net artış kaydedildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da cari açıkla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bolat, mal ve hizmet ihracatındaki dayanıklı görünümün desteğiyle cari işlemler açığının milli gelir oranının tarihsel ortalamanın altında kalmayı sürdüreceğini değerlendirildiğini bildirdi.
3: Şimdi de konut fiyatlarında, daha doğrusu konut satışlarındaki tabloya bakalım. Haziranda yılın zirvesine çıkmıştı konut satışları. Temmuz'da tekrar gerilediğini görüyoruz. Faiz oranlarındaki yükselişe rağmen kredili satışlarda ise artış devam ediyor.
5: Konut ve iş yeri satışlarında Temmuz ayında düşüş yaşandı. Konut alımında kredi kullanımı ise arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin konut ve iş yeri satış verilerini açıkladı. Türkiye genelinde Temmuz ayında 81.074 konut, 42.529 adet iş yeri satıldı. Toplam satış 123.603 adet oldu. Satışlar bir önceki aya göre %5, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,5 azaldı. Veriler vatandaşın konut alırken krediye daha fazla yöneldiğini ortaya serdi. Kredili satış adedi yıllık %23 artışla 23.888 adede çıktı. Geçtiğimiz ay satılan her 5 konuttan biri bu yöntemle satın alındı. Yabancılara konut satışı ise Temmuz'da %1,9 arttı. Ancak yılın ilk 7 ayında %7,3 geriledi. Geçen ay Türkiye'den 2120 konut alındı. Listenin başında Rusya yer aldı. Rusya'yı İran ve Ukrayna takip etti.
3: Vergi, sigorta primi ve trafik cezası sebebiyle borcu olan milyonlarca kişi için 72 ay taksit fırsatı 31 Ağustos'ta sona eriyor. Peki düzenlemede neler var? İzleyelim.
12: Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi iki katına çıkararak 72 aya yükseltiyor.
5: Vergi borçlarında 72 taksit fırsatında zaman daralıyor. Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor. Düzenleme vergi, trafik cezası, MTV, SGK primi ve öğrenim kredisi gibi kamu borçlarını kapsıyor. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Yıllık faiz 10 puan indirimle %29 olarak uygulanıyor. Üstelik 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat aranmıyor.
12: Borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz.
5: Haziran 2026 ve önceki dönemlere ait sigorta prim borçlarıyla 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilip kesinleşen idari para cezaları içinde yapılandırma imkanı sağlanıyor.
13: Borcu bulunan ve ödemek isteyenler için önemli bir kolaylaştırma sağladığımızı düşünüyorum.
5: Borçlunun mali durumu çok zor durum değerlendirmesi ve borcu niteliğine göre 36, 48 veya 72 taksit seçenekleri uygulanabiliyor. KDV borçlarındaysa taksit sayısı 12 ile sınırlandırılıyor. Vergi dairelerine olan borçlarda ilk taksit ödemesi için son tarih 30 Eylül. Sonraki taksitler takip eden aylarda ödenecek.
3: Efendim, akıllarda bir soru: ABD ile İran perde arkasında anlaştı mı? İran'ın dondurulmuş varlıklarının film gibi bir operasyonla serbest bırakıldığı iddia ediliyor. İran basınına göre Tahran'ın saldırmazlık sözüne karşılık 2 ton altınla birlikte milyarlarca dolarlık varlık bir Boeing uçağıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nden Tahran'a taşındı.
5: İran basınından flaş iddia. ABD ile İran perde arkasında film gibi bir operasyon yürütüyor. Önce iki ülkenin ateşkesi 60 gün daha uzatma konusunda anlaştığı öne sürüldü. Ancak İran makamları iddiayı yalanladı. Aynı gün İran basını kritik bir iddiaya yer verdi. Buna göre İran Körfez'e saldırmazlık sözü verdi, karşılığında 2 ton altınla birlikte milyarlarca dolar para aldı. Tahran kaynaklarına göre bu para İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmı. Söz konusu altınlar ve para Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Royal Jet tarafından işletilen bir Boeing 737 uçağıyla 11 ve 12 Ağustos'ta Abu Dhabi'den Tahran ve Kereç şehirlerine taşındı. Aynı uçağın 8 Haziran'da da Abu Dhabi'den Tahran'a 3 milyar dolar taşıdığı daha önce İranlı kaynaklar tarafından açıklanmıştı. İran dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını ABD ile olası bir anlaşmanın önemli şartlarından biri olarak görüyor. Öte yandan sahada ise sert açıklamalar sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Danışmanı General Muhammed Rıza Nakdi, İran gerekirse operasyonlarını düşman topraklarına taşıyacak dedi. We saw confusion and bewilderment in America. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı son açıklamada İran'a müzakereler konusunda hiç güvenmediğini söylemişti.
3: Amerikan Başkanı Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılırken uçak değiştirmesinin yankıları sürüyor. Güvenlik operasyonuyla ilgili son iddia ise İran suikast düzenleyecek ihbarının İsrail'den geldiği yönünde oldu.
5: ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılışı sırasında uygulanan olağanüstü güvenlik tedbirleri, başkanlık uçağından ikram aracıyla gizlice çıkarılması ve son anda değiştirilen rota. Bu film gibi operasyonun arkasından İsrail istihbaratı çıktı. Tel Aviv 8 Temmuz'da Washington'a kritik bir istihbarat raporu iletti. Raporda İran'a bağlı gizli bir birimin Trump'ın uçağını Ankara'da omuzdan atılan füzelerle hedef alabileceği iddia edildi. Washington bu uyarı üzerine alarm durumuna geçti. Uçuş planı değiştirildi. Eski Air Force One uçağı özel savunma sistemleri nedeniyle yeniden devreye sokuldu. O günlerde Washington ve Tahran Hürmüz Boğazı'nın açılması için müzakere yürütüyor. Trump da İran'la anlaşma konusunda umutlu olduğunu vurguluyordu. İsrail Başbakanı Netanyahu ise gerilimi tırmandırmaktan yanaydı. Uzmanlara göre Tel Aviv'in amacı çok başkaydı. ABD, İran müzakerelerini baltalamak ve Türkiye'yi güvenlik zafiyeti olan bir ülke gibi göstermek. Middle East Eye'a konuşan bir yetkili durumu tek cümleyle özetledi. Gerçekleşmeyen bir saldırı üzerinden kahramanlık hikayesi yazmaya ihtiyaçları var. Operasyonun yankıları Washington'da da bitmedi. Trump güvenlik gerekçesiyle uçak değiştirirken gazetecilerin habersizce hedefteki uçakta bırakılması Beyaz Saray basını ayağa kaldırdı. ABD basını kendilerinin yem olarak kullanıldığını belirterek tepki gösterirken Senato kanadından da emsalsiz ve korkutucu açıklamaları geldi.
3: Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Savaştaki son duruma bakacağız. Rusya'nın Ukrayna'da bir trene düzenlediği saldırıda makinist ve yardımcısı hayatını kaybetti. Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz'deki savaş gemilerini vurarak karşılık verdi.
5: Moskova-Kiev savaşında gerilim bir kez daha tırmandı. Rusya, Ukrayna kentlerini 133 drone ile hedef alırken Ukrayna ordusu Rus Karadeniz donanmasının sığındığı ana üsse dev bir misilleme operasyonu düzenledi. Rusya'nın gece boyu sürdürdüğü saldırılarda Odessa, Zaporijya, Chernihiv ve Dnipropetrovsk hedef alındı. Hava savunma sistemleri 111 drone'u düşürse de yıkım önlenemedi. Odessa'da jet tipi bir drone 340 yolcu taşıyan bir trenin lokomotifini vurdu. Makinist ve yardımcısı öldü. saldırının hemen ardından Ukrayna cevap verdi. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tamamı yerli üretim 15 ayrı füze, İHA ve deniz dronuyla Novorossiysk askeri deniz üssünün vurulduğunu açıkladı. Körfez'de demirli Amiral Essen ve Amiral Makarov fırkateynleri dahil çok sayıda savaş gemisi, hava savunma radarları ve liman altyapısı hedef alındı. Patlamaların ardından Novorossiysk'de acil durum ilan edildi. Zelenski, yerli silahlarla düzenlenen saldırıyı uzun menzilli yaptırım olarak niteledi. Rus donanmasının hiçbir yerde güvende olmayacağını vurguladı.
3: İspanya yine alevlerle mücadele ediyor. Ülke genelindeki orman yangınlarında yaklaşık 37 bin hektar alan kül oldu. Binlerce kişi için de tahliye kararı alındı.
5: İspanya alevlere teslim. İtfaiye ekipleri ülkenin farklı yerlerinde devam eden yangınları kontrol altına almak için mücadele ediyor. Ülke genelinde günlerdir süren yangınlarda yaklaşık 37 bin hektar alan yandı. En büyük yangın güneybatıdaki Niebla'da çıktı. Alevler 31 bin hektardan fazla alanı kül etti. Yangın Sevilla'ya kadar yayıldı. Huelva ve Sevilla'da bazı bölgeler çok sayıda araç, ev ve iş yeri küle döndü. Kuzeydoğu'daki Huesca'da da yangın çıktı. Burada yaklaşık 5700 hektar alan yandı. Özellikle tarım arazileri büyük kayıp yaşadı. Sivil muhafızlar yangını çıkardığı şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldı.
3: Efendim 7,4 büyüklüğündeki Kolombiya depreminde bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e çıktı. Depremde 3500 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmalarında zaman zaman ümitleri yükselten kurtarışlar da var. Fakat enkaz altında hala en az 500 kişi olduğu tahmin ediliyor. İşte son durum.
5: Kolombiya tarihinin en yıkıcı depremlerinden birinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Ülkenin batısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler zamanla yarışın 36. saatinde umutları artıran bir kurtarışa imza attı. Kahve yetiştiriciliğiyle bilinen Pereira kentinde çöken bir binanın enkazı altında kalan 32 yaşındaki Daniel Largo 10 saat süren zorlu operasyonla sağ çıkarıldı. Ekipler 4 beton bloğun altında sıkışan kadına ulaşabilmek için 2 ayrı tünel kazdı. Tünellerin birinden oksijen verilirken alttan kazılan diğer tünelle Largo enkazdan çıkarıldı. 12 yaşında bir çocuk annesi olan Largo'nun kurtarılması ülkede büyük sevince yol açtı. Benzer haberler Cali kentinden de geldi. Ekipler ve gönüllüler tamamen yıkılan bir apartmanın enkazından 8 kişiyi canlı çıkardı. Depremin en çok etkilediği Cali'de tıp öğrencileri, doktorlar ve gönüllüler enkaz alanlarının yakınında sahra çadırları kurdu. Yaralılara anında müdahale edilirken bölgede hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle güneş çarpmasına karşı önlemler artırıldı. Pereira ve Cali başta olmak üzere birçok kentte yüzlerce kişinin halen enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Yıkımın büyük olduğu Cali'de güvenliği ve kurtarma çalışmalarının düzenini sağlamak adına gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
14: Hacer uso de la emergencia económica.
5: Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espireyla da deprem felaketinin bilançosu ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre 500'e yakın kişiden hala haber alınamıyor. Ülke genelinde 11 binden fazla ev yıkılırken depremden etkilenenlerin sayısı da 53 bini aştı.
14: Estamos estructurando una serie de medidas.
5: Devlet Başkanı de la Espireyla felaketin ardından ekonomik acil durum ilan etti ve ülkede 3 günlük milli yas kararı alındı.
3: Ve Beyaz Saray'dan sürpriz bir ayrılık haberi geldi. Amerikan Başkanı Trump'ın sözcüsü Caroline Leavitt ay sonunda görevinden ayrılıyor. 28 yaşındaki sözcü iki çocuğunu Beyaz Saray'a tercih etti.
15: Good afternoon everyone.
5: Beyaz Saray tarihinin en genç sözcüsüydü ama ayrılmaya karar verdi. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt ay sonunda görevini bırakacak. Leavitt ailesine ve iki küçük çocuğuna daha fazla zaman ayırmak istediğini söyledi. 28 yaşındaki Leavitt geçen yıl Beyaz Saray sözcülüğüne getirilmiş ve kurum tarihinin en genç sözcüsü olmuştu. Mayıs ayında ikinci çocuğunu dünyaya getiren sözcü doğum izninin ardından geçen ay görevine dönmüştü. Leavitt, Beyaz Saray sözcülüğünü hayatının en büyük onuru olarak nitelendirdi. Ancak Leavitt siyasetten çekilmiyor. Trump, Leavitt'in kendisine dışarıdan üst düzey danışman olarak destek vermeyi sürdüreceğini açıkladı. Sözcü de Trump yönetimine ve Cumhuriyetçi Parti'ye desteğini sürdüreceğini söyledi. Beyaz Saray sözcülüğü görevine kimin getirileceği ise henüz açıklanmadı.
3: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afyonkarahisar'da Milli Uzay Programı kapsamındaki Ay projesinde fırlatma takviminin netleştiğini açıkladı. Türkiye'nin kendi geliştirdiği roket sistemine sahip Ay aracı 2027'de uzaya gidiyor.
5: Ay'a uzanan yolculukta hedef büyüyor, gökyüzünde yeni bir dönem başlıyor. Türkiye uzayda kendi imzasını atmaya hazırlanıyor.
16: Böylelikle Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri haline geldi.
5: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Afyonkarahisar'daydı. Ay projesinde fırlatma takviminin netleştiğini açıkladı. Gözler artık Ay misyonuna çevrildi.
16: Mühendislerimiz, araştırmacılarımız, bilim insanlarımız Türkiye'nin kendi Ay aracını geliştiriyorlar. Kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı inşallah 2027 yılının ilk aylarında uzaya göndereceğiz.
5: Hedef fırlatmada tam bağımsızlık. Yerli uyduları gökyüzüne artık yerli roketler taşıyacak.
16: Şimdi bu çalışmaların artık kendi uydularımızı kendi imkanlarımızla uzaya göndereceğimiz roketleri üretme noktasına gelmesine adım adım yaklaşıyoruz.
5: Türkiye kendi roketlerini uzaya fırlatmak için Somali'de dev bir uzay limanı kuruyor.
16: Türkiye olarak çok stratejik bir adım atıyoruz ve Somali'de kendi uzay limanımızı inşa ediyoruz. İnşallah o proje de hızla tamamlanacak ve Türkiye kendi roketleriyle kendi geliştirdiği uyduları ve uzay araçlarını kendi uzay limanından uzaya gönderme kabiliyetine inşallah erişecek.
5: Türkiye artık sadece kullanıcı değil, üretici. Geleceğin uluslararası uzay istasyonlarında Türk teknolojisi imzası olacak.
16: Bunun devamı da gelecek. Türkiye inşallah önümüzdeki dönemde yeni kurulacak uluslararası uzay istasyonlarında teknoloji bileşenlerini geliştiren, üreten bir ülke olarak bu sürece katılmaya hazırlanıyor.
3: Bosphorus Diplomasi Forumu'nun konuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dı. Panelde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan, Bayraktar'a Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının ne zaman sona ereceğini sordu. İşte Bayraktar'ın cevabı.
17: Türkiye'de yıllardır enerjide bir dışa bağımlılık söz konusu. Sizce Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için hayal değil hedef tarih verebilecek bir noktaya geldi.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sordu. Bakan Bayraktar Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirmek için tarih verdi.
17: Size şöyle bir tarih vereyim. Yani en azından 2035 için bir şeyler söyleyebilirim. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı bitirmesi için birkaç kolda bir çalışma yapıyor.
5: Genç Diplomasi Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu 3. gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı ağırladı. Bayraktar, küresel sistemin kırılma noktası enerji diplomasisi başlıklı panelde gençlerin sorularını cevapladı. O gençlerden biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu ve Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan'dı.
17: Sizce Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için hayal değil hedef tarih verebilecek bir noktaya geldi.
5: Bayraktar, en zor soru bu oldu diyerek Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için 2035'i işaret etti. Bu hedef için farklı alanlarda çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.
17: Bir tanesi kendi kaynaklarımızı, yani kendi petrolümüzü, işte doğal gazımızı, Sakarya gaz sahası, Karadeniz'de yaptıklarımız, Gabar'daki petrol, yurt içinde, yurt dışında yaptıklarımız, bir taraftan yenilenebilir enerjide yaptığımız çalışmalar, nükleerde yaptığımız çalışmalar devam ediyor.
5: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, petrolde dışa bağımlılığı azalttığını vurguladı, Gabar'ın önemine değindi.
18: Gabar'daki bir petrol üretim noktamıza yaptığımız bu yürüyüşte, şimdi artık o bölgede 3500'ün üzerinde genç kardeşimiz o sahalarda çalışıyor. Gabar bizim için hani göz bebeği projelerimizden bir tanesi.
3: İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir kaza yaşandı. Öğrencileri taşıyan minibüs refüjü aşıp direğe çarptı. 13 öğrenci yaralandı.
19: 13 tane çocuk vardı. Bir tane de yetişkin vardı. Toplam 14.
1: Minibüs öğrencileri taşıyordu. Direğe ok gibi saplandı. Kazada 5'i ağır 13 çocuk yaralandı. Kazaya İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi sahne oldu. Beylikdüzü'ndeki yaz kursuna kayıtlı öğrencileri geziye götüren minibüs dönüş yolundaydı. Şoförünün kontrolünü yitirdiği taşıt yoldan çıktı. Önce bariyerlere, ardından da direğe çarptı.
20: Süratliydi zaten. 150-160'da bir refüje çıktı. Buradaki bariyerlere doğru çarptı.
1: Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 13 öğrenci yaralandı. 5'inin durumu ağırdı. Ambulans çağrıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle duraksayan trafik kontrollü olarak sağlandı. Minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Şoför ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Esnaf aynı noktada sürekli kazaların olmasından şikayetçi.
20: Zaten bu yol çok tehlikeli. Her hafta bir iki kere burada kaza oluyor. Yetkililerin buna bir çözülmesi lazım.
3: Efendim, İstanbul Esenyurt'ta bir eski sevgili kabusu yaşanıyor. Kapıyı yakan şüpheli evin camlarını da kırdı. Aile korkudan evi terk etti. Komşular takıntılı eski sevgilinin bir an önce yakalanmasını istiyor.
5: Binayı kundakladı, evin camlarını kırdı. Eski sevgili dehşet saçtı.
21: Sonra yaktı, sonra yine cam patladı, sonra kapıyı yaktı. Torpil koydu, bir gece yarısı torpiller patladı.
5: Olay Esenyurt'ta yaşandı. Bir şahıs kız arkadaşıyla ayrıldıktan sonra 3-4 aydır binadakilerin kabusu oldu.
21: Niye ayrıldım diye bu evi bu hale getiriyor. Takıntılı aşık.
5: Şüpheli binanın önünde lastik yakarak kapıyı ateşe verdi.
21: Kırıyor, döküyor bu binayı. Motosiklet lastiği koymuş, kapıyı yakmış, kapı gece cayır cayır yanıyor.
5: Eski sevgili yine evin camlarını tuzla buz etti.
21: Kocaman bir demirle kırıyor, camları kırıyor, basıyor gidiyor.
5: Kızın ailesi korkudan evi terk etti.
21: Korkudan taşındılar, gittiler buradan. Evin içi de boş. Durduk yere boş evi niye yakıyorsun ki? Ne istiyorsun?
5: Komşular belalı eski sevgilinin yakalanması için yetkililerden yardım istiyor.
21: Bina yandıktan sonra, çocuğumuz öldükten sonra, birinin canı gittikten sonra mı insan gelip buraya bakması lazım?
3: Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kadın bayrağımızı çakmakla ateşe verme hadsizliğinde bulunmuştu. Polis ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
5: Yoldan geçiyordu, Türk bayrağını yaktı. Güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı.
22: Neden böyle bir şey yaptınız?
5: Bayrak saldırısının adresi Muğla'nın Menteşe ilçesi. Bir kadın tarihi Kurşunlu Camii yanındaki iş yerinde asılı Türk bayrağını çakmağıyla ateşe verdi. Ardından da oradan uzaklaştı. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. Olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. Bayrak yakan 31 yaşındaki şüpheli kameralardan tespit edilerek yakalandı. Adliyeye götürülürken gazetecilerin sorularını ise cevapsız bıraktı.
22: Neden böyle bir şey yaptınız?
5: Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada zanlının ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde herhangi bir rahatsızlığı bulunmamasına rağmen kendisine şizofreni teşhisi konularak rapor verilmesi nedeniyle bayrağı yaktığını öne sürdü.
3: İstanbul Silivri'de çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale etti. Çift yönlü trafiğe kapatılan TEM otoyolu daha sonra açıldı.
5: Müzik Silivri'deki tarlada otlar tutuştu. Yangın her yeri sardı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın Akören Mahallesi'nde başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü, geniş bir alana yayıldı. İstanbul'un farklı noktalarından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Helikopterler devreye girdi. Alevleri söndürme çalışmalarına havadan destek verildi. Yangın trafiği de etkiledi. TEM otoyolu çift yönlü olarak kapatıldı. İstanbul Valiliğinden yangına ilişkin açıklama yapıldı. TEM'de çift yönlü kapanan trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlanmıştır ifadeleri yer aldı. Yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
3: Ve Karadeniz'i sel aldı. Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından Samsun ve Ordu'yu sel vurdu. Metrekareye 127 kilogram yağışın düştüğü Çarşamba Ovası göle döndü. Tarım alanları, evler ve ahırlar bakın nasıl su altında kaldı.
5: Adeta gök yarıldı, Karadeniz'i sel aldı. Meteorolojinin günlerdir uyardığı o sağanak kabusu sabaha karşı dalga dalga geldi. Sağanak sabaha karşı başladı, günün ilk saatlerinde Karadeniz'i adeta esir aldı. Samsun'un Çarşamba ilçesi son yılların en büyük su baskını felaketiyle karşı karşıya.
2: Kesin ve kesinlikle bu suya bir akar lazım.
5: Metrekareye tam 127,2 kilogram yağış düştü. Çarşamba Ovası'ndaki yüzlerce dönüm ekili arazi, fındık bahçeleri, evler ve ahırlar sular altında kaldı.
4: Kanallar yarım bırakıldığı için, bazı buzlar dikalı olduğu için bugün bu sıkıntıları yaşamaktayız.
5: Bölge sakinleri yeni yapılan köprülerin su akışını engellediğini ve taşkınlara yol açtığını iddia ediyor.
4: 50 yaşına geldik, aşağı yukarı böyle bir su görmedik. Ambar Köprü istikametinden aşağıya doğru gelen kanala köprüleri alçak yaptığı için, su basınçlı geldiği için köprüler suyu tutuyor. Ondan sonra alçak yerlerden tarlalara basarak ta buraya kadar, Ambar Köprü'den aşağıya ta buraya kadar su basıyor.
5: En çok yağış Çarşamba Havalimanı'na düştü. Sel çevre ilçeleri ve Ordu'yu da vurdu. Tekkeköy'de 95, Ordu Perşembe'de ise 77,6 kilogram yağış kaydedildi.
3: Kütahya'da bir profesörün yalnız yaşadığı iki ayrı daireden yükselen kokular mahalleliği harekete geçirdi. Ekiplerin camdan girdiği evler çöp dağlarıyla kaplı çıktı. 4-5 yıldır kimseyle iletişim kurmadan çöp biriktirdiği öğrenilen emekli akademisyen psikiyatri hastanesinde tedavi altına alındı.
5: Bilimin aydınlığından çöp dağlarının karanlığına. Kütahya'da yalnız yaşayan 72 yaşındaki emekli profesörün iki dairesinden çevreye ağır kokular yayılmaya başladı. Kokudan şüphelenen komşular ihbar etti. İçeri camdan giren ekipler şok edici manzarayla karşılaştı.
7: Seçim zamanında kağıtlarını getirdik. Kapıdan alırdı, hemen hiç konuşmazdı. Geri niye çalıyorsun falan diye kapıyı şey yapardı. Bu yüzden yani kimseyle bir diyaloğu yoktu.
5: İki dairede çöp, atık malzeme ve binlerce kitapla ağzına kadar doluydu. Kapılardaki rahatsız etmeyin yazısı ise dikkat çekti. Evden çıkarılan emekli profesör tedavi edilmek üzere Kütahya Vefa Psikiyatri Hastanesi'ne yatırıldı.
7: Kameralarından tespit edilmiş, 4-5 yıldır toplum.
5: İzinlerin ardından temizlik başlatan belediye ekipleri yoğunluk nedeniyle çalışmaların birkaç gün süreceğini belirtti.
3: Antalya'da da bunalıma giren bir kişi 10 metrelik çam ağacının tepesine çıktı. Polis ve itfaiye ekipleri alarma geçti. Yaklaşık 1,5 saat boyunca ikna edilmeye çalışılan adam sıcaktan bunaldığını söyleyince çözüm su oldu.
5: Bir anda ağaca çıktı. Çevredekiler şaşkınlıkla izledi. Burası Antalya'nın Deniz Mahallesi. 10 metrelik çam ağacının en tepesine çıkan adam aşağı inmeyeceğini söyledi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri parka geldi. Polis ekipleri uzun süre dil döktü ama sonuç alamadı. İtfaiye ekipleri de olası bir düşmeye karşı ağacın altına atlama yatağı açtı. Aşağıdaki ekipler güvenliği sağlarken yukarıdaki adamın talepleri de dikkat çekti. Bankalara borcu olduğunu söyleyen şahıs kartlarının kapatılmasını ve borçlarının silinmesini istedi.
8: Avukatla da olsun görüştüreceğiz. Hadi gel aşağıya. Bak ben sana ne diyorum. Başkan vekilim şu an senin için gelmez.
5: Yaklaşık 1,5 saat boyunca ikna çabaları sürdü derken devreye müzakereci polis girdi. İtfaiye aracının sepetiyle şahsın yanına çıktı. Sıcaktan bunaldığını söyleyen adama su verildi. Kısa bir görüşmenin ardından ikna edildi. Müzakereci polis ve itfaiye erinin yardımıyla şahıs sepet içine alındı. Ağaçtan indirilen adam ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
3: Evet, sıcaklar bu kez de bir hayat kurtarmış oldu. İstanbul Avcılar'dayız. Kredi kartını kaybeden bir vatandaş bankadan gelen harcama bildirimleriyle şoke oldu. Kartıyla alışveriş yapıldığı ortaya çıktı ve iki kişinin alışveriş yaptığı o görüntüler ortaya çıktı.
5: Kredi kartını kaybetti. Harcama bildirimleriyle neye uğradığını şaşırdı. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. Özlem E kredi kartını kaybetti. Bir süre telefonla bankadan gelen harcama bildirimleri kadını şoke etti. İddiaya göre kartı yerde bulan iki kişi önce Avcılar'daki bir tekel bayinden alkollü ürünler aldı, ardından Esenyurt'ta başka bir adreste toplam 5500 liralık alışveriş yapmıştı. O iki kişi güvenlik kamerasınca böyle kaydedildi. Mağdur kadın vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçerek kartını iptal ettirdi. Şahıslardan şikayetçi oldu.
3: Ve İstanbul narkotik ekipleri bebekli kurye yöntemini deşifre etti. Bir uyuşturucu kuryesi kadın kameralara yakalanmamak için bebeğini pusetine koydu. Satışa hazır uyuşturucuları da aynı pusette taşıdı. Polisin adım adım takibiyle yakalanan kadın ve işbirlikçisi yakalandı. İşte operasyonun detayları.
5: İki yaşındaki bebeğini kendine kalkan yaptı. Puseti uyuşturucu sevkiyatında kullandı. Bebekli kurye şebekesi çökertildi. İstanbul narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerinin akıl almaz yöntemini deşifre etti. İddiaya göre Damla K, satışa hazır uyuşturucuları 2 yaşındaki bebeğinin pusetiyle taşıdı. Kameralara yakalanmamak için sanki bebeğiyle gezintiye çıkmış gibi yaptı ama polis adım adım peşindeydi. Damla K'nin Küçükçekmece'deki evi ise uyuşturucunun ana zulasıydı. Operasyondan hemen önce uyuşturucuları bebeğin arabasına gizledi. Sonra da buluşma noktasına gitti. Üstelik uyuşturucuların üzerine 2 yaşındaki bebeğini de yerleştirdi. Buluşma noktası olarak kameraların görmediği kör noktalar tercih edildi. Damla K uyuşturucuları suç ortağı Yıldırım K'ye teslim etti. Polis de saniye saniye izliyordu. Ancak baskın için hemen harekete geçmedi. Çünkü pusetteki 2 yaşındaki bebeğin operasyon sırasında yaşanacak kaostan etkilenmemesi için beklendi. Anne ve suç ortağının birbirinden tamamen ayrılması beklendi, ardından düğmeye basıldı. Damla K farklı bir noktada, Yıldırım K ise aracında yakalandı. İki şüpheli de gözaltına alındı. Yıldırım K'nin aracında uyuşturucuları saklamak için özel mekanizmalı bir zula çıktı. Mekanizmada kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli de adliyedeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
3: Ve Rusya'nın Sovyetler Birliği döneminden kalma gizemli radyo istasyonu yeniden gündemde. Normal şartlarda monoton cızırtı yayını yapan istasyon bu kez bir kişi ucube kelimesini kodladı.
5: (Gülüyor) soğuk savaş yıllarından bu yana 4625 kHz frekansından aralıksız monoton bir cızırtı yayan ve radyo merakları arasında kıyamet habercisi radyosu olarak bilinen gizemli Rus istasyonu bir kez daha dünyayı merak içinde bırakan bir mesajla gündemde.
6: Nikolay, Jenya, Tatiana, Ivan. Nikolay, Jenya, Tatiana, Ivan.
5: Genellikle Rusça isimler, sayılar ve askeri kodlar yayınlayan frekanstan bu kez dinleyicileri şaşırtan kişisel bir mesaj yükseldi.
6: 78, 88, 30.
5: Yayın frekansı 7/24 takip eden binlerce internet dinleyicisine doğrudan bir gönderme yaparcasına freak yani ucube kelimesini kodladı. Sinyalin gerçek bir askeri konut mu yoksa yayını takıntı haline getiren dinleyicilere yönelik bir alay mı olduğu belirsizliğini koruyor. Ancak Kıyamet Radyosu Soğuk Savaş'tan bu yana taşıdığı gizemli atmosferi korumaya devam ediyor. İstasyonun Rusya'nın olası bir nükleer felaket veya saldırı anında otomatik misilleme yapmasını sağlayan ölü el sistemine bağlı olduğu öne sürülüyor. UVB 76 olarak da bilinen gizemli istasyon normal şartlarda yıllarca sadece cızırtı yayını yapıyor. Sadece büyük küresel krizlerde veya askeri hareketlilik dönemlerinde şifreli sesli mesajlara geçiyor.
3: Hindistan'da konteyner gemisi nehir kıyısına çarptı. Dümen arızası sebebiyle kontrolden çıkan geminin kıyıya çarpma anı amatör kameraya yansıdı.
5: Hindistan'da korku dolu anlar. Singapur bandıralı konteyner gemisi Navathaboom Hooghly nehrinde kontrolden çıktı. İddiaya göre geminin dümeni manevra sırasında sıkıştı. Kontrolden çıkan gemi nehir kıyısına doğru sürüklendi. Ardından büyük bir gürültüyle sete çarptı. O anlar amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Konteynerlarla yüklü geminin kıyıya çarpması çevrede paniğe neden oldu. Neyse ki kazada yaralanan olmadı. 147 metre uzunluğundaki geminin 3 Ağustos'ta Malezya'daki Port Klang limanından yola çıktığı, Kalkuta'daki Siam Prasat Mokerje limanına ilerlediği belirtildi.
3: Ve Eurovision'dan tarihi karar geldi. Şarkı yarışması İsrail'i yarışmada ev sahibi yapmama yolunda önemli bir adım attı. Ev sahipliği kuralları değiştirildi. Bundan sonra silahlı çatışmaya dahil olmuş ülkeler bu haktan mahrum kalacak.
5: Eurovision şarkı yarışmasından İsrail karşıtı karar. Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği adeta İsrail'in yarışmada ev sahibi olmasını önlemek için Eurovision'un kurallarını değiştirdi. Yeni kurala göre silahlı çatışmanın yaşandığı veya güvenlik durumunun ciddi biçimde etkilendiği ülkeler yarışmayı kazansalar bile bir sonraki yarışmaya ev sahipliği yapamayabilecek. Ancak Avrupa Yayın Birliği güvenliğin ve yarışmanın sorunsuz biçimde gerçekleştirilebileceğine kanaat getirirse ilgili ülkeye yine de ev sahipliği hakkı verebilecek. Kural değişikliği İsrail'in Gazze ve Orta Doğu'daki işgal faaliyetlerine rağmen Eurovision'a katılması nedeniyle yaşanan tartışmaların ardından geldi. 2025'te İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İspanya İsrail'in katılımını gerekçe göstererek 2026 yarışmasını boykot etmişti. Yeni düzenleme savaş nedeniyle Ukrayna'yı da etkileyebilir. Ukrayna 2022'de Eurovision'u kazanmış ancak güvenlik gerekçeleriyle 2023 yarışmasına ev sahipliği yapamamıştı. Yarışma ikinci olan İngiltere'de düzenlenmişti. 2020

0: Mazzarella bu öneriyle savaşın çocuklar üzerindeki ağır sonuçlarına dikkat çekmek istediğini söyledi. Kampanyaya İtalya'dan binlerce kişinin yanı sıra din adamları, akademisyenler ve sendikalar da destek verdi. Gazze'de 2023'ten bu yana 21.283 çocuk İsrail eliyle katledildi. Bunlar arasında işgal sırasında doğan 450 bebek, 1 yaşını dolduramayan 1029 çocuk ve 5 yaşından küçük 5031 çocuk bulunuyor. Sırf 182 çocuksa açlık ve soğuk yüzünden öldü. İsrail işgal ve soykırımında 58 binden fazla çocuk yetim ve öksüz kaldı. Yersiz yurtsuz kalan bu çocuklar yeterli beslenme, sağlık ve eğitim hizmetlerinden mahrum bir biçimde hayata tutunmaya çalışıyor.
1: Hollywood yıldızı Brad Pitt hayatının en zor dönemlerinden birini anlattı. Pitt bir dönem intiharı düşündüğünü ancak bu düşünce doğrultusunda harekete geçmediğini açıkladı. Oyuncu o dönemin nedenini ise yalnızca aile meseleleri sözleriyle açıkladı.
0: Hollywood'un ünlü yıldızı Brad Pitt'ten dikkat çeken açıklamalar. Esquire dergisine konuşan Pitt, hayatında yalnızca bir kez intiharı düşündüğünü söyledi. Ünlü oyuncu o dönemde kendisini çıkış yolu göremiyormuş gibi hissettiğini anlattı. Ancak bu düşünceler doğrultusunda harekete geçmediğini belirten Pitt, hayatta kalma içgüdüsünün devreye girdiğini söyledi. Peki bu düşünceleri ne tetikledi? Pitt ayrıntıya girmedi ve yalnızca aile meseleleri yanıtını verdi. Ünlü oyuncu eski eşi Angelina Jolie ile uzun ve sorunlu bir boşanma süreci yaşamıştı. Çiftin çocukları ile ilgili geçmişte ortaya atılan şiddet iddiaları da kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı.
1: Efendim dikkat diyoruz, sosyal medyada sahte iş ilanları yayınlanıyor. E-postanızdaki faturalardan ilerliyorlar. Bütün kişisel bilgilerinizi de ele geçiriyorlar. Banka hesaplarınız üzerinden kara para trafiği bile yürütebiliyorlar. İşte iş bulma umudunu fırsata çeviren dolandırıcıların kirli tezgahı.
2: Şu kadar işte para yatırın, sizi işe alacağız. Para yatırıyorsun, ortada iş yok, bir şey yok.
3: Adaylardan özgeçmiş, telefon numarası, e-posta adresi, banka hesap bilgileri bile istenebiliyor.
4: Doğum tarihimi sadece ayıyla, günüyle değil, yılıyla değil ki insanlar bulmasın diye. O yüzden bir başvuru yaparken bunlara dikkat ediyorum. Genelde daha eski fotoğraflarımı kullanıyorum.
5: İş bulma umuduyla hazırladığınız CV hayatınızı karartabilir. Sahte ilanlar hazırlıyorlar, deneyim aranmıyor yalan ile süslüyorlar. Sahte ilanlar aslında kusursuz işleyen dev bir soygun çarkının sadece görünen yüzü.
3: Örneğin e-posta hesabımızın şifresi ele geçirildiğinde yazışmalarımıza, kayıtlı kişisel bilgilerimize, üyeliklerimize ve çeşitli doğrulama kodlarına ulaşmaya çalışabiliyor.
6: Mesela ben sporcuyum. Bir spor salonuna üyelik olarak bir iş ilanı geliyor karşıma.
7: Verilerimizi çalmaya çalışıyor olabiliriz. İşte bize iş ilanı yaparak.
8: Ben sadece mail adresi veriyorum. Evet.
5: Kolay başvuru adı altında CV, telefon numarası ve e-posta bilgilerini talep ediyorlar. Sadece bir e-posta deyip geçmeyin. Çünkü şifreniz kırıldığı zaman risk katlanarak artıyor.
3: İnternetten yaptığımız bir alışverişin faturası bile e-posta hesabımızda bulunabiliyor. Bu faturalarda mesela adımız, adresimiz, telefon numaramız, sipariş bilgilerimiz ve diğer kişisel bilgilerimiz de yer alıyor. Telefon numaramızın ele geçirilmesi de sahte hesap oluşturulması, dolandırıcılık girişimleri, hedefli mesajlar ve sosyal mühendislik saldırıları gibi farklı yöntemlerde kullanılabiliyor.
9: Özel bilgilerimizi öğrenmek için bir iş ilanı görüyorsun. Herkes başvuru yapıyor. 500 kişi olsun, 1000 kişi olsun.
5: TC kimlik numaranız karanlık ağlarda anında satılıyor. Kırılan şifrenizle adınıza kara para bile atlayabiliyorlar. Üstelik adınıza şirket bile kurulabiliyor.
10: Daha önce başvuru yaptığım ilanlar oldu. Belki bilgilerimi kullanmış olabilirler.
11: Zaten bu dolandırıcıların TC kimlik numarasına erişmesi, telefon numaralarımıza erişmesi, bunların hepsinin bir yolu vardır diye düşünüyorum. CV'de olabilir.
12: Instagram'da bütün iş ilanı gördüm ve hepsine başvuruyorum ve geri dönüş alamadım yani. Bence verilerimi çalıyorlar.
3: Peki

0: sahte ilanları nasıl anlayacağız ve bunlardan nasıl korunacağız? Öncelikle ilanı veren şirketin gerçekten var olup olmadığını ve aynı iş ilanının şirketin resmi internet sitesinde bulunup bulunmadığını kontrol etmek oldukça önemli. Kişisel ya da finansal bilgilerin gereğinden erken istenmesi önemli uyarı işaretleri olarak karşımıza çıkıyor.
1: İkinci lig takımlarından Adana Demirspor borç batağına düştü. Kulüp yetkilileri ve taraftar Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi fakat binaya girişleri engellendi.
2: Bariyerleri yıktılar, sloganlar attılar, belediye binasına girmeye çalıştılar. Adana Demirspor son 2 sezondur mali sorunlar yaşıyor. Zor günler geçiren de borç harç içinde yüzen kulüp yönetimi ve Mavi Lacivertli takımın taraftarları Adana Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı.
3: Buraya seni çekilmiş.
2: Grup belediye binası önüne kurulan barikatlarla karşılaştı. Duruma öfkelenen kalabalık bariyerleri yıkarak belediye binasına girmeye çalıştı. Polis ve güvenlik engeliyle karşılaşan taraftarlar daha sonra tezahürat yapmaya başladı. Kulüp Başkanı Ertan Zeybek basın açıklaması yaptı. Şehrin yöneticilerinden bekledikleri desteği göremediklerini anlattı.
4: Bu takımı ayakta tutmak sadece taraftarla olacak bir şey değil. Maalesef 8 aydır kapımızı bir kişi bile çalıp halimizi, hatırımızı sormadı. Bu Demirspor bizim şahsi malımız değil. Diğer şehirde yapılan yardımları, ödenekleri örnek olarak sunduk. Bu haklı isteğimizi geri çevirdiler. Geri çevirmekle de kalmadılar.
2: Basın açıklamasının ardından grup olaysız şekilde dağıldı.
1: Ve İstanbul 2027 İspanya Süper Kupa'ya ev sahipliği yapacak. Futbol yıldızları Mbappe, Yamal ve Arda Güler 2-7 Şubat tarihleri arasında Olimpiyat Stadyumunda sahaya çıkacak.
5: İstanbul dev turnuvaya sahne olacak. İspanya Süper Kupa Olimpiyat Stadyumunda sahibini bulacak. Mbappe, Yamal ve milli futbolcumuz Arda Güler. Birçok yıldız İstanbul'da sahaya çıkacak. 2027 İspanya Süper Kupa'ya Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad İspanya Süper Kupa için İstanbul'a gelecek. Turnuva 2-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Barcelona ile Atletico Madrid, Real Madrid ile Real Sociedad karşılaşacak. Kazanan takımlar finale yükselecek. İstanbul'daki 6 günlük futbol şöleniyle İspanya Süper Kupa şampiyonu belli olacak.
1: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş Hradec Kralov'u 1-0 yendi. Siyah beyazlılar rakibini 2 maç sonunda toplam 2-0 mağlup etti.
2: Beşiktaş kendi sahasında konuk ettiği Hradec Kralov'u 1-0 yendi. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş sahasında Hradec Kralovi'yi ağırladı. Maçın 40. dakikasında Vaslav Černý topu rakip takım ağlarına gönderdi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol kaydedildi. Maç sonu Beşiktaş'ı toplam 2-0'lık galibiyetle rakibini saf dışı bırakarak Avrupa Ligi'nde playoff'a yükseldi. Beşiktaş'ın tur aşamasındaki rakibi de belli oldu. Siyah beyazlı takım Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'le playoff turunda karşılaşacak.
1: Beşiktaş cephesinden bu güzel haberle gün biterken de veda zamanı da geldi. Yayın akışımız Medya Kritik'le devam ediyor. İyi seyirler ve mutlu geceler.
6: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
7: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum.
3: YKS Türkiye birincisi.
7: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
7: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
7: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
8: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
7: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
8: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
9: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
7: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Burhanettin bin Muhammed Eğridiri Hazretleri. 1. Bölüm. Anadolu'da yetişen ve Anadolu'yu aydınlatan meşhur velilerden. 1494 Hicri 900 senesinde Tosya'da doğdu. 1562 Hicri 970'te Eğridir'de vefat etti. Kabri Eğridir Yazla'daki caminin yanında bulunan kabristanda, dedelerinin kabirleri yanındadır. Baba ve anne tarafından alim ve fazilet sahibi bir aileye mensuptur. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyundan olup seyyittir. Nesebi baba tarafından evliyanın meşhurlarından Seyyid Hakim Ali Tirmizi Hazretlerine ulaşır. Babası Tokatlı Mehmet Muhyiddin Efendi Hazretleridir. Annesi evliyanın meşhurlarından Seyyid Muhammed Çelebi Sultan Hazretlerinin kızı Şehribanu Hatun'dur. Annesi, oğlum Burhanettin doğduğunda 40 gün beşiğinde zikretti demiştir. Tahsilini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul'a gitti. Tasavvufta yetişmek üzere Zeyniye Tarikatı Şeyhi Tosyalı Şeyh Nasuh Efendi Hazretlerinin derslerine ve sohbetlerine devam etti. Bu hocasının rehberliğiyle kemale erip icazet verildi. Eğridir'de dedesi Muhammed Çelebi Hazretlerinin vefatı ile boşalan zaviyede insanlara rehberlik yapmak, doğru yolu anlatıp ilim öğretmekle vazifelendirildi. Ayrıca vaaz ve nasihatleriyle doğru yolu anlatıp halkı irşad etti. Ehl-i sünnet itikadının kalplere iyice yerleşmesi, din bilgilerinin öğrenilmesi ve öğrenilen bu bilgilere göre amel edilmesi, yaşanması, İslam ahlakının yayılması hususunda büyük hizmetler yaptı. Burhanettin Eğridiri Hazretleri, sevenlerine yaptıkları vaazlarda buyurdular ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, ben ilmin, faziletin kaynağıyım. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hem de kimlerin arasında? O vahşi insanların arasında. Onları terbiye etmek kolay bir iş değildi. Düşünün ki, o güne kadar ahlak kelimesi hiç yoktu. Temizlik mevhumu yok. Daha birçok şey yok. Bunlar 20-30 senede Eshab-ı Kiram aleyhimür rıdvan oldular. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın en büyük mucizelerinden biri de böyle bozulmuş bir topluluğu eğiterek ahlakın en üst seviyesine çıkarmasıdır. Buyuruyorlar ki, benden istifade etmek insanlar için 3 şekilde olur. Yani 3 cins insan vardır. Bunlar benden istifade ederler. Bir kısmı toprak gibidir. Nasıl ki Nisan ayında yağmur yağar, her taraf yeşil olur. İşte bir kısım insanlar bu toprak gibi benden emerler, istifade ederler. Alim olurlar, evliya olurlar. Ne söylemişsem hepsini emdikleri için onlarda çok büyük değişiklikler olur. Bir kısım insanlar vardır. Onlarda hiç yeşillik yoktur. Kaya gibidir. Ne su gelmişse ilim, feyz, ahlak gibi bunlar onların üzerinden kayar giderler. Ne var ki bu suyu bünyelerinde muhafaza ederek kendilerine faydalı olamasalar da başkalarının istifade etmesine sebep olurlar. Üçüncü bir insan vardır ki ne toprak gibi ne kaya gibi olmayıp ne söylesen zerre kadar kabul edemez. Söylenenler bir taraftan gelir, diğer taraftan geçer gider. Tabiatında, huyunda zerre kadar ilerleme olmaz. Çünkü onların kalbinde ya inkar vardır, imtihan etmek vardır, ya teslimiyet yoktur. Onların kalplerinde tereddütler vardır. İşte her mürşidin talebeleri de bu üç sınıf insan gibidir. Çünkü alimler Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselamın varisleridir. Bir kısmı yemyeşil olur. Gelenlerin zerresini zayi etmemiştir. Peki bunun alameti var mıdır? Elbette vardır. Mübarek hocam buyurdular ki, sevginin çokluğu itaate bağlıdır. Alametler o zat üzerinde görülmüşken artık başkasına bakılmaz. O zat varken başkasına sual sorulmaz. Müteferrik olmak, yani bir suali başka başka zatlara sormak insanın yolunu şaşırtır. Çünkü birçok zata sual soran da ya hocasına karşı tereddüdü vardır veya imtihana tabi tutmaktadır. Bu duruma düşmekten Allah muhafaza etsin. Bir kısmı da suyu alıyor, başkalarına da veriyor. Ama kendisinde bir ilerleme olmuyor. Neden? Çünkü itaat yoktur. Bir kısmının da durumu ahirette zaten görülecektir. Yine mübarek hocam buyurdular ki, feyz insanın kalbi göstererek burasına kadar gelir. Buradan içeri girmesi için başka şartlar da vardır. 1- Müslüman olmak. 2- Bid'at ehli olmamak. 3- Haramlardan sakınmak. 4- Farzları yapmak. 5- Boğazından bir damla da olsa haram gıda girmemek. Bu sonki için mübarek hocam buyurdular ki, bu son madde hepsinden mühimdir. Yine buyurdular ki, eğer vücuda haram girerse, vücutta bu gıda buhar olur. Bu buhar bütün feyiz kapılarını kapatır. Dolayısıyla hiçbir şey alamaz. Hatta feyiz girerse, baklavanın şeker hastasına zarar verdiği gibi, içeride değişime uğrar, yani küfre dönüşür. Ne fena! Feyz geliyor, küfür çıkıyor. Allahü Teala'nın sevgisini kazanmak ne ilme bağlı ne mala bağlı. Tek edebe bağlıdır. İstediği kadar alim zat olsun, büyük olsun, Allahü Teala'ya karşı, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama karşı, insanlara karşı en ufak bir edepsizliği varsa ne bir şey yapabilir, ne de bir şey verebilir. Onun için Şah-ı Nakşibendi Kuddise Sirruh Hazretlerine tarikatinizin esası nedir diye sorduklarında mübarek, yolumuzun başı edeptir, ortası edeptir, sonu edeptir. Çünkü edebe riayet etmeyen asla Allah dostu olamaz buyurmuşlardır. Edepli kime karşı olunacaktır? Allahü Teala'ya karşı. Peygamber Efendimize aleyhissalatu vesselama karşı, insanlara karşı olacaktır. Çünkü edepli insanlar ne kadar şöyle böyle olsalar da sevilirler. İnsanların elinde değildir. Edeplileri severler, cömertleri severler. Hatta cömertler günahkar da olsa Allahü Teala'nın sevgili kullarıdır. Hasisler, cimriler, alim de olsalar Allah'ın düşmanıdır buyurulmuştur. Cömertlik cepteki parayı vermek demek değildir. Cömertlik, Allah rızası için vermektir. Vermiş olmak için vermek, karşısındakini sevindirmek için vermek ayrı şeylerdir. Yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızası için vermek cömertliktir. Burhanettin Eğridiri Hazretlerinin menkıbelerinden sizlere nakletmeye çalışalım. Ispartalı Osman Dede adında bir zat şöyle anlatmıştır. Akdeniz'de bir gemi yolculuğundaydık. Mısır'dan Anadolu'ya geliyorduk. Yolda peşimizden bir korsan gemisi yetişti. Çaresiz kalmıştık. Ben, "Ey Şeyh Burhanettin Hazretleri, bizi kafir diyarında esir kalıp hendek kazmaya layık görmeyesin." diyerek Allahü Teala'nın izniyle o zatın ruhaniyetinden yardım istedim. Tam darda kaldığımız ve düşmanın pençesine düşeceğimiz anda Şeyh Burhanettin Hazretleri deniz üzerinde görünüverdi. Bindiğimiz geminin arkasına geçip gemimizi itti. Sonra gözden kayboldu. Gemimiz öyle süratlendi ki korsan gemisi çok gerilerde kalıp bize yetişemedi. Düşmana esir düşmekten kurtulup sağ salim yurdumuza ulaştık. Hacı Ferhat adında bir zat şöyle anlatmıştır. Mısır'dan gelirken Akdeniz'de gemimiz sakin sakin yol alıyordu. Peşimize bir korsan gemisi takıldı. Saldırmak için yaklaşmaya başladı. Gemimizde Şeyh Burhanettin ve dedesi Şeyh Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri de vardı. Bu tehlikeli durum karşısında biz çok endişelendik. Geminin baş tarafına geçip oturdular ve bize "Üzülmeyiniz. Allahü Teala sizi kurtardı." dediler. Bir de baktık ki kuvvetli bir fırtına çıktı. Korsan gemisi dalgalar arasında kalıp battı. Bizim gemiye bir şey olmadı. Böylece korsanların şerrinden kurtulduk. Burhanettin Eğridiri Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Ahmet bin Harp Hazretleri buyurdular ki, bizlere ne kadar şaşılır ve hayret edilir ki, gölge denilince hemen güneşin varlığı aklımıza gelir de, cennet denilince akla cehennemin geleceği, ondan korunmak çarelerini düşünmez ve ondan gafil oluruz. Bir kimsenin evlenip 40 yaşına geldiği, saçına ak düştüğü, hacca gidip Beytullah'ı ziyaret ettiği halde hala aklını başına toplamaması, vakitlerini oyun ve günah olan şeylerle geçirmesi ne kadar çirkindir. Kendisine saliha kadından sual edilince buyurdu ki, 5 vakit namazını kılan, efendisine, kocasına itaat eden, her işinde Allahü Teala'nın rızasını gözeten, insanları gıybetle çekiştirip dedikodu yapmaktan, kovuculuktan dilini koruyan, kanaat sahibi olup dünya malına meyletmeyen ve musibetlere karşı sabreden bir kadın, hakikaten çok iyi bir kadındır. Gıybet hakkında sorulduğunda, bana kim düşmanlık yapıyor, kim beni gıybet ediyor ve hakkımda kötü söylüyor, keşke bilsem de ona altın ve gümüş göndersem, benim işimde çalışarak kazandığı sevapları benim defterime geçirdiğine göre benim paramdan harcasın, buyurdu. Gönlü dünyaya bağlamamak hakkında da, dünyanın sizi kandırıp evvelkileri düşürdüğü belaya sizi de düşürmemesi için İzzet ve Celal sahibi Allahü Teala'dan gücünüz yettiği kadar korkun, bildiğinizle amel edin ve dikkatli olun, buyurdu. Ahmet bin Harp Hazretleri tesirli sözler söyleyerek kalpleri nurlandırırdı. Bir sohbetinde buyurdu ki, yeryüzü İki sınıf kimseye çok hayret eder. Birisi, ölümden gafil olarak, yatağını, karyolasını süsleyip uykuya yatandır. Yeryüzü kendi hal lisanıyla o kimseye, ey insan, şu nazik bedenin, yataksız olarak, arada bir perde bulunmadan, bende uzun müddet kalacak ve çürüyecek, bunun için düşünmüyorsun. Yeryüzünün kendisine hayret ettiği ikinci kimse de, ufak bir arazi parçası yüzünden, kardeşiyle hasım olan kimsedir. Yeryüzü kendi hal lisanıyla o kimseye, ey insan, münakaşasını yaptığınız bu yerin, sizden önceki sahiplerinin nerede olduklarını hiç düşündünüz mü? Der. Ahmet bin Mesruk Hazretleri, insanların haklarına çok saygı gösterirdi. Sebebi sorulunca, müminlerin hakkına saygı, Allahü Teala'nın hakkına saygıdandır, buyururdu. Çok misafirperverdi. Misafirlerine devamlı hizmetten zevk alırdı. Bir misafiri bunun sebebini sordu. O da, misafirlik 3 gündür. Bundan fazla kalırsan, bana ikramda bulunmuş olursun, buyurdu. Tevekkül nedir diye sorduklarında, tevekkül, kalbin Allahü Teala'ya güvenmesi, aleyhinde olanı bırakıp lehinde olan ile meşgul olmasıdır, buyurdu. Ömrünü boş yere tüketenleri görünce üzülürdü. Bunlara nasihat olarak, ömür çok değerli sermayedir. Ne yazık ki insanoğlunun çoğu bu sermayeyi boş yere tüketir. Gençlik yıllarımda dinçtim. Zorluklar beni yıldırmazdı. Ama artık ihtiyarlık devremi yaşıyorum. Geçmişte boşa geçirdiğim zamanlarıma üzülüyor, o günleri arıyor ama bulamıyorum, derdi. Burhanettin Eğridiri Hazretlerinin menkıbelerinden sizlere nakletmeye çalışalım. Uluborlu'dan Abdullah Dede şöyle anlatmıştır. Burhanettin Efendi Hazretlerinin şeyhliğinin ilk yıllarında Uluborlu'ya geldi. O zaman 20 yaşındaydı. Camide halka vaaz ve nasihat etti. Tesirli sözlerini dinleyince, günahlarıma pişman olup tövbe ettim. Vaaz bitince onu evine davet edenler oldu. Daha sonra da yanında talebeleriyle Uluborlu'dan ayrılıp giderken, halk büyük bir kalabalık halinde uğurlamaya çıktı. Biz Hisar tarafında bazı kimselerin işinde ücretle çalışıp taş çıkarıyorduk. Şehir halkı Şeyh Hazretlerini uğurladı. Biz de seyrediyorduk. Bizim yanımızda çalışan 2 kişi vardı. Burhanettin Hazretlerine dil uzatıp, bir oğlanın arkasına şeyh diye düşmüşler, dediler. Bununla kalmayıp, uygun olmayan bir hayli söz söylediler. Onların çirkin sözlerini işitince, adeta ciğerim kanla doldu. Tam ileri geri konuştukları sırada, dağdan koca bir kaya kopup, üzerimize doğru yuvarlandı. Ben hepsinden ön taraftaydım. Taş tam üstüme düşeceği sırada, gaybtan bir el uzanıp, ensemden tutarak beni oradan alıverdi. Yanımda bulunan o 2 kişi ise, taşın altında kalıp, ezilerek öldüler. Bu hususla ilgili olarak sonra bana talebeleri şöyle anlattılar. Hocamız ile yolda bir yerde öğle namazı kıldık. Bu sırada hocamız, bana bir iplik verin dedi. Hemen bir parça iplik verdiler. Bulunduğu yerde bir kere dönüp, ipliğe bir düğüm atarak yere bıraktı. Talebelerinden biri bu işin hikmetini sorunca da, bir dervişim vardı, onu kurtardık. 2 inkârcıyı da taş bastı, dedi. Burhanettin Hazretlerinin zamanında yaşayan ve şeyhlik davasında bulunan bir kimse, onu ve talebelerini son derece rahatsız ediyor, sıkıntı veriyordu. Yaptığı işlerde aşırılığa kaçıyor, onların da böyle yapmasını istiyordu. Şeyh Burhanettin Hazretleri ve talebeleri ise bütün işlerinde itidal, orta yol üzere bulunuyordu. Talebeleri o kimsenin verdiği sıkıntılardan dolayı hep birlikte hocalarına şikayette bulundular. Hocaları bir hac mevsiminde Arafat'ta kendilerine sıkıntı veren kimsenin zararından kurtulmak için dua etti. Dua sırasında kendilerine ziyadesiyle sıkıntı veren adam attan düşüp öldü. Burhanettin Eğridiri Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, İmanı olmayan kimsenin cehennem ateşinde sonsuz yanacağını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Bu haber elbette doğrudur. Buna inanmak, Allahü Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna inanmak gibi lazımdır. Ateşte sonsuz yanmak ne demektir? Herhangi bir insan sonsuz olarak ateşte yanmak felaketini düşünürse, korkudan aklını kaçırması lazım gelir. Bu korkunç felaketten kurtulmanın çaresini arar. Bu ise çok kolaydır. Allahü Teala'nın var ve bir olduğuna ve Muhammed aleyhisselamın onun son peygamberi olduğuna ve onun haber verdiği şeylerin hepsinin doğru olduğuna inanmak, insanı bu sonsuz felaketten kurtarmaktadır. Bir kimse, ben bu sonsuz yanmaya inanmıyorum, bunun için böyle bir felaketten korkmuyorum, bu felaketten kurtulma çarelerini aramıyorum derse, buna denir ki, inanmamak için elinde senedin, vesikan var mı? Hangi ilim, hangi fen inanmana mani oluyor? Elbet vesika gösteremeyecektir. Senedi vesikası olmayan söze ilim, fen denir mi? Buna zan ve ihtimal denir. Milyonda, milyarda bir ihtimali olsa da sonsuz olarak ateşte yanmak felaketinden sakınmak lazım olmaz mı? Azıcık aklı olan kimse bile böyle felaketten sakınmaz mı? Sonsuz ateşte yanmak ihtimalinden kurtulmak çaresini aramaz mı? Akıbetini düşünmeyen kimseye nasıl akıllı denir ki? Lokman Hakim Hazretleri oğluna şöyle dedi. Ey oğul! Ateş gelirken ondan nasıl emin olunur? Dünyadan ayrılmak muhakkak iken ona nasıl meyledilir? Ölüm nasıl akıldan çıkar? Onun geleceğinden asla şüphe edilmez. Nasıl uyku varsa ölüm de vardır. Uyuyan uyanabilir fakat ölen uyanamaz. Dirilerek uyanınca da iş işten geçmiş olur. Allahü Teala cesaret ve atılganlıkla günah işleyip de O bizi affeder diyen kullarını sevmez. Günahları küçük görmekten daha zararlı bir şey yoktur. Günahların küçüklüğünü değil de, kimin koyduğu yasakları çiğnemekte olduğunu düşünüp haya etmelidir. Hak Teâlâ'nın sevdiklerinin yolunda olmakla, dünyaya düşkün olmak bir arada bulunmaz. Bu yolda bulunan bir kimsenin kalbinde, dünyanın zerre kadar kıymeti bulunursa, yağdan kıl çıkması gibi kolayca bu yoldan çıkar. Allahü Teala dünyayı elimizle terk etmeyi değil, kalbimizle terk etmeyi ister ve beğenir. İşlediğimiz taat ve ibadetleri beğenmemeliyiz. O taat bize hoş gelmemeli. Bir lezzet aramamalıyız. İbadetini beğenmek uç olur. Yalnız Allahü Teala'nın emri olduğu için buyurulduğu gibi, yani ilmihal kitaplarında bildirildiği gibi yapmalı. Yaptığımız ibadeti Hak Teala'ya ısmarlamalı ve kendi beğenmemizi şeytanın yüzüne çarpmalıdır. Ahmet bin Harp Hazretlerine marifet ve muhabbetten sordular. Marifet, Allah-u Teala'yı tanımak, onu düşünüp tövbe, pişman olmakla, muhabbet ise Allah-u Teala'ya aşırı sevgi duymak ve sevgilinin iradesine kusursuz teslim olmak ve emirlerine uymakla ele geçer buyurdu. Bir gün sohbette, kıyamette en şiddetli azap görecek olanları anlatırken şu hadisi şerifleri okudu. Kıyamette azabı en şiddetli olanlar peygamberlere sövenlerdir. Sonra eshab-ı kirama sövenler ve sonra Müslümanlara sövenlerdir. İnsanları Hak Teâlâ'dan alıkoyanlar istedikleri ibadeti yapsınlar. Allahü Teala onları bağışlamayacaktır. İnsanların Allahü Teala'ya kavuşmasına vesile olanları da Allahü Teala bağışlayacaktır. Ahmet bin Mesruk Hazretleri sohbetine "İnsan terbiyesini Rabbinden almalı" diyerek söze başlar. Sonunda da "Edebini Rabbinden alanı hiçbir şey mağlup edemez" derdi. Bir kimse kendini kurtarmak için aklını kullanmasını bilmezse, aklı o kimseyi helâke götürür, sözü ağzından düşmezdi. İnsanları gafletten sakındırır, gafletin sebebi cahilliktir buyururdu. Kendisine, aklımıza uygun olmayan düşünceler geliyor, ne yapalım denildi. Kim Allahü Teala'dan korkarak, kalbine gelen uygunsuz düşüncelerden korunmaya çalışırsa, Allahü Teala da o kimsenin uzuvlarını bu türlü işleri yapmaktan korur, muhafaza eder buyurdu. Hacı Halife adında bir zat şöyle anlatmıştır. Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri vefat edince Mezar-ı Şerif'teki dergahı bir müddet hocasız kaldı. Yerine geçecek kimse bulunamadı. Torunu Burhanettin Efendi Hazretleri dergaha yerleşti. Burada Zeyniye tarikatını, yolunu yaymak istedi. Dedesinin talebeleri, "Bu iş böyle olmaz. Kişi kendiliğinden şeyh olamaz. Bir mürşid-i kâmilin terbiyesinde yetişip bu hususta icazet alması lazımdır." dediler. Burhanettin Efendi Hazretleri de bu sırada kendisini yetiştirecek bir mürşid-i kâmil aramaya başladı. Bursa'da Şeyh Taceddin Zaviyesi'nde bulunan Şeyh Nasuh Efendi Hazretlerinin büyük alim, yetişmiş ve yetiştirebilen bir rehber olduğu haber verildi. Annesi istihare edip evliyanın meşhurlarından olan babası Muhammed Çelebi Sultan Hazretlerinin ruhaniyetinden istimdat, Allahü Teala'nın izniyle yardım istedi. Oğlunu Şeyh Nasuh Efendi Hazretlerine göndermesi, kalp gözünün o zatın rehberliğiyle açılacağı işaret edildi. Şeyh Burhanettin Efendi Hazretleri o sırada henüz 17-18 yaşlarındaydı. Beni de yanına aldı. Beraberce Bursa'ya gittik. Şeyh Nasuh Efendi Hazretlerinin huzuruna varıp bir müddet sohbetinde bulunduk. Burhanettin Efendi Hazretlerine nazar edip çok kabiliyetli olduğunu ve tasavvufta eğitilmeye muhtaç olduğunu gördü. Hemen halvete girmesini söyledi. Bana da halvete girmemi söyledi. Usul üzerine her gün gördüğümüz rüyayı hocamıza anlatıyorduk. Bir gün rüyamızı arz etmek üzere huzuruna çıkacaktık. Kapıya vardığımızda içeride bir zat ile sohbet ettiğini anladık. Bu muallimzadeydi. Konuştukları dışarıdan duyuluyor ve şöyle konuşuyorlardı. Muallimzade şeyhe, "Efendim, Eğridirli Burhan Çelebi'nin hali nasıldır?" diye soruyordu. "Efendim, onun halini sormaya ne hacet? Eline bir balta almış ve bir ormana girmiş, önüne geleni kesip ormanı yararak gider. Onun önünde durulmaz. Kısa zamanda bir mürşid-i kâmil olur. onun hali dil ile anlatılamaz diyordu. Nihayet Şeyh Nasuh Efendi Hazretlerinin yanında tahsilini ve verilen vazifeleri tamamlayıp kemale erdi. Hocası ona icazet vererek irşat ve insanlara rehberlik etmekle vazifelendirdi. Bundan sonra Eğridir'e dönüp dedesinin dergahında mürşit oldu. Senelerce rehberlik edip pek çok insanın saadete kavuşmasına vesile oldu. Burhanettin Eğridir'i Hazretleri sohbetlerinde buyurdular ki, Ali el-Masisi Hazretleri çok ibadet ederdi. Yatsı abdestiyle sabah namazını kıldığı çok olmuştur. Fazla konuşmayı sevmezdi. Çok konuşanın hata yapacağını bilirdi. Dilin afetinin çok konuşma olduğunu bildirir ve Allahü Teala her şey için iki kapı, dil için ise dört kapı yapmıştır. Dudaklar iki kapı, dişler de iki kapıdır buyururdu. Hayatının sonlarına doğru, 40 yıldır beni üzen tek şey sabahın olmasıdır buyurdu. O gece ibadetine doyamadan sabah oluyordu. Ali bin Sehl buyurdu ki, tasavvuf insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylerin hepsini terk etmektir. Allahü Teala'yı hakkıyla tanıyan ondan başkasında sükun bulamaz. Allahü Teala'ya yaklaşmak Allahü Teala'nın veli kulları hariç bütün mahluklardan uzaklaşmaktır. Allahü Teala'nın veli kullarına yakınlık insanı Allahü Teala'ya yaklaştırır. Ahmak olanların sana çok iltifatkar davranması ve düşünmeden cevap vermesi seni aldatmasın. Akıl ile beraber ruh insanı ahirete, nefsin heva ve hevesine muhalefet etmeye davet eder. Allahü Teala hepimizi yaptığımız iyi amellerle gururlanmaktan muhafaza etsin. Akıl ile heva, boş arzu, istek birbirinin zıddıdır. Aklın yardımcısı tevfik, Allahü Teala'nın yardımı, hevanın dostu ise yardımsız bırakılmaktır. Nefs bu ikisinin, akıl ve hevanın arasındadır. Hangisi galip gelirse ona tabi olur. Zenginliği aradım, ilimde buldum. Övülmeyi aradım, fakirlikte buldum. Afiyeti aradım, zühtte buldum. Kolay hesabı aradım, susmakta buldum. Rahat aradım, vermekte, cömertlikte buldum. Kim kalbini anlayışlı kılarsa, o kalp dünyadan ve dünyada olan şeylerden yüz çevirir. Kim kalbini cehalette bırakırsa, o kalp aldatıcı ve geçici zevklere tabi olur. Ahirete giden yolda şu 4 şey lazımdır. 1. İtikat ve amel. Bunun için kendisine lazım olan ilmi öğrenip tatbik etmek lazımdır. Bu ilim yolcuya yön verir, idare eder. 2. Zikir. Bu yolcuya tenhada arkadaşlık eder ve zikir yardımıyla yalnızlık çekmez. 3. Takva ve vera. Yolcunun haram ve şüphelilerden sakınması ve dünyaya düşkün olmaması lazımdır. Bu uygun olmayan düşünce ve başka şeylerin kendisini meşgul etmemesine sebep olur. 4. Yakin. Bu da yolcuyu gideceği yere kadar götürür. Yakin, sağlam ve kesin inanış demektir. İşte ömründe bu 4 şeyden ayrılmayan saadete kavuşur. Bedbahtlığın, zarar ve ziyan içinde olmanın en açık alameti, Allah yolunda her gün ilerleyememektir. Malı seviyorsan, yerine sarf et de, sana sonsuz arkadaş olsun. Eğer sevmiyorsan ye de yok olsun. Burhanettin Eğridiri Hazretlerinin menkıbelerinden sizlere nakletmeye çalışalım. Elmalı'dan Hace Müstehiddin anlatmıştır. Şeyh Burhanettin Efendi Hazretleri Elmalı'ya davet edilmişti. Bu daveti kabul edip Elmalı'ya geldi. Geldiği gün Elmalı'nın pazarıydı. Halk pazarı bırakıp onu karşılamaya çıkmıştı. Bu sebeple pazar yeri tamamen boşalmıştı. Pazarda yalnız 3 pazarcı Hristiyan kalmıştı. Bunlar kendi aralarında "Türk'ün papazı geldi, herkes onu karşılamaya çıktı" diyerek ileri geri konuşup hem Burhanettin Efendi Hazretleri'yle hem de Müslümanlarla alay etmişlerdi. Bu 3 Hristiyanın 3'ü de o gece rüyalarında Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem görmüşler. Huzurlarında Müslüman olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her birine birer de Müslüman ismi vermiş ve onlara "O şeyh gerçekten benim evladımdandır. Huzuruna gidin, size iman telkin etsin, Müslüman olun" buyurmuşlar. Sabahleyin uyandıklarında üçü de Şeyh Burhanettin Hazretlerinin bulunduğu eve gittiler. Kendisiyle görüşmek istediklerini söylediler. Bu sırada Şeyh Hazretleri odasında kendi halinde zikir ve ibadetle meşguldü. Durum bildirildi. Onları içeri kabul etti. İmanı telkin etti. Onlar da Müslüman oldular. Sonra her birine bir Müslüman ismi verdi. İsimleri konulunca her üçü de hayretle ve muhabbetle elini öptüler. Çünkü üçüne de rüyalarında Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem verdiği isimleri vermişti. Aynı isimleri bize verdi diyerek kerametini söylediler. Büyük bir sadakatle ona bağlanıp sevenlerinden oldular. Burhanettin Eğridiri Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Amr bin Osman Hazretleri buyurdular ki, mürüvvet başkasının hata ve kusurlarını bilmezlikten gelmektir. Tövbe için bir özür olmaz. Bütün günahkar kullara ve asilere tövbe farzdır. Yaptıkları ister büyük ister küçük günah olsun. Sakın Allahü Teala'nın zatından bir şey düşünmeyin. Günaha ve küfre düşersiniz. Tasavvuf, kulun her vakitte, o vakit için en iyi olan şeyle meşgul olmasıdır. Sabır, Allahü Teala'ya dayanıp sebat etmek ve belayı gönül hoşluğu ve rahatlığıyla karşılamaktır. İlim, harekete geçiricidir. Allah korkusu sevk edicidir. Nefis ise itaatsizdir, serkeştir. Muradını eksiksiz eline geçirmen için nefis atını ilim siyasetiyle idare et. Korku ile tehdit ederek sür. Büyüklerimiz buyurdular ki, Allahü Teala'nın azabına müstahak olanlar her an gaflette bulunanlardır. Bunlar başlarına gelmesi muhtemel olan korkunç azaptan gafil oldukları için kendilerini emniyette ve rahat hissederler. Her zaman uyanık olan kalplerse her an korku ve hüzünle dolu olurlar. Devamlı ahiret için hazırlık yaparlar. Dolayısıyla bu kimseler cezaya müstahak değildir. Bizi Allahü Teala'dan uzaklaştıran her şey dünya demektir. Bizi Rabbimizden başka bir şeyle meşgul eden her şey de fitnedir. Bu kısa ömrü Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylere yaklaşmakla geçiren, ondan başka şeylerle meşgul olan kimse ahiretini harap etmiş olur. Bu da akıl sahiplerinin yapacağı şey değildir. Nefsimiz bizi uygun olmayan şeylerle meşgul etmeden önce biz nefsimizi hayırlı şeylerle meşgul etmeliyiz. Hak Teâlâ'ya yakın olmayı, onun sevgi ve rızasını kazanmayı istememek ve düşünmemek cinayettir. Kişinin sözü amelinden çok olursa noksanlıktır. Ameli sözünden fazla olursa kemaldir. Ümitsizlik küfre açılan bir kapıdır. Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesmek küfürdür. Dünyada aziz olmak, ahirette selamette kalmak isteyen diline sahip olsun. Şahitlik yapmasın, halka imam olmasın, hiç kimsenin yemeğini yemesin. İki şey kalbe kasvet verir, çok konuşmak ve çok yemektir. İlme çalışanın işareti dünyadan kaçmaktır. Dünyayı sevip onda kalmak değil. Kendisiyle amel etmediğin şeyi bırakman daha iyidir. İlim amel etmektir. Allahü Teala'ya itaat ettiğin zaman sana öğretir. Allahü Teala'ya isyan edersen sana öğretmez. İlim alimlerin ihtiyaç malzemesidir. Kamil olan Allah yolcusuyla sohbet etmek, Kur'an-ı Kerim okuyanla sohbet etmekten daha sevimlidir. Marifetten mahrum kalan kimse, ibadetinin tadını bulamaz. Burhanettin Eğridiri Hazretlerinin menkıbelerinden sizlere nakletmeye çalışalım. Uluborlu'dan Hasan Dede şöyle anlatmıştır. Tasavvuf kitaplarını okudum. Kalbime Allahü Teala'nın razı olduğu yolda bulunmak, tasavvufta ilerlemek arzusu düştü. Fakat kararsız ve tereddütlü idim. Çünkü okuduğum tasavvuf kitaplarında belirtilen şeyhlerin, mürşid-i kamillerin hallerini ve şartlarını taşıyan bir Allah adamı var mı diyordum. Allah adamlarını görmüş, onların halleriyle hallenmiş, yetişmiş ve yetiştirebilen bir zat arıyordum. Bu arayış halindeyken Şeyh Burhanettin Hazretleri Uluborlu'ya gelmişti. Merhum babamla birlikte ziyaretine gittik. Babama acaba bu zatın huzurunda tövbe edip talebe olsam mı dedim. Babam, Şeyh Burhanettin Efendi Hazretleri gayet mübarek bir zattır. Çok kerametini gördük. Eğer kemali zayi olmadıysa, biz huzuruna varınca tövbe etmekle ilgili sözler söyler. Eğer bir işaret ederse, ben de sana işaret ederim. O zaman hemen kalkıp eline yapış, onun huzurunda tövbe edip talebesi ol, dedi. Böyle konuştuktan sonra huzuruna gittik. Biz oturur oturmaz Euzu Besmele çekip mealen şüphesiz sana biat edenler Allah'a biat etmiş olurlar buyrulan ayet-i kerimeyi okuyup tefsir etti. Sonra da buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat eden Allahü Teala'ya biat etmiş olur. Biz de bu yolda hizmetkarız. Bizden dahi biat alıp tövbe eden Resulullah aleyhisselama biat etmiş olur. Çünkü bizim elimiz silsile ile Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ulaşır dedi. Bu sırada babam merhumun gözyaşları ak sakalı üzerine inci taneleri gibi dökülmeye başladı. Bana oğul durma dedi. Derhal kalkıp tövbe ve biat ettim. Babam da benden sonra biat etti. Artık tasavvufta onun talebesi olduk. Bu hadiseden bir müddet sonra Isparta'da bulunan Piri Halife Hazretlerinin ziyaretine gittik. O da senin mürşidin Şeyh Burhanettin'dir. Fethin, kalp gözünün açılması onun himmetiyledir, dedi. Bundan sonra da Şeyh Burhanettin Hazretlerinin huzuruna gidip sohbetlerine devam ettim. Bir müddet sonra annemin yanına dönmek için izin istedim. Bana Allahü Teala Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem mealen Rabbin yetim olduğunu bilip de seni barındırmadı mı buyurdu diyerek annemin vefat edeceğine işaret etti ve analara meyil fazla olur, rızalarını gözetmek lazımdır dedi.

0: haram ve şüphelilerden şiddetle kaçınan Bişr-i Hafî Hazretleri, bir gece rüyasında Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona, Allahü Teala'nın seni neden üstün kıldığını biliyor musun? Buyurdu. O, hayır, bilmiyorum ya Resûlallah diye karşılık verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sünnetime tabi olman, salihlere hizmet etmen, din kardeşlerine nasihat etmen, ehli beytimi ve eshabımı rıdvanullahi aleyhim ecmain sevmen sebebiyle bu dereceye kavuştun buyurdu. Sultanül Arifin Bayezid-i Bistami Hazretlerini bir gece uyku bastırıp sabah namazına uyanamadı. Namazını kaza edip o kadar ağlayıp inledi ki bir ses işitti. Ey Bayezid, bu günahını affeyledim. Bu pişmanlık ve ağlamana da ayrıca 70.000 namaz sevabı ihsan eyledim, diyordu. Aradan birkaç ay geçtikten sonra onu yine uyku bastırdı. Şeytan gelip Bayezid-i Bistami Hazretlerinin mübarek ayağından tutarak uyandırdı ve kalk, namazın geçmek üzeredir, dedi. Bayezid-i Bistami Hazretleri şeytana, ey melun, sen hiç böyle yapmazdın. Herkesin namazının geçmesini, kazaya kalmasını isterdin. Şimdi nasıl oldu da beni uyandırdın buyurunca, şeytan şu cevabı verdi. Birkaç ay önce sabah namazını kaçırdığında, pişmanlığın ve üzüntün sebebiyle çok ağlayıp inlediğin için ayrıca 70.000 namaz sevabı almıştın. Bugün onu düşünerek sadece vaktin namazının sevabına kavuşasın da 70.000 namaz sevabına kavuşmayasın diye seni uyandırdım, dedi. Allahü Teala'nın bir kulunu sevmediğinin alameti, o kulun kendisine faydası olmayan boş şeylerle meşgul olmasıdır. Arif, kalbini Allahü Teala'yı düşünmek, unutmamak, bedenini de insanların rahmet-i ilahiyeye kavuşmaları için seferber eden kimsedir. Her denizin kenarı, sonu, her günün gecesi vardır. Peşinden gece gelmeyecek gün, kıyamet günüdür. Ucu bucağı bulunmayan deniz, Allahü Teala'nın rahmet deryasıdır. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

Marmaduke pist alsa, Kur'an-ı Kerim için şöyle der: en taklit olunamaz senfoni, en sağlam bir ifade, insanları ağlamaya veya coşturmaya sevk eden bir kudret.

Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek olan ne?

0: Niçin Müslüman oldular?
1: Bayan Mesude,

Müslümanlık kadar kolayca anlaşılabilen ve insana cesaret veren başka bir din yoktur. Hayatta insan ruhunu rahat ve huzura kavuşturan, insana halinden memnun olarak yaşamayı ihsan eden ve onu öldükten sonra ebedi saadete ve selamete ulaştıran biricik din İslamiyet'tir. İnsan Allah-u Teala'nın yarattığı muhtelif mahluklardan biridir. Muhakkak diğer mahluklarla arasında bir bağ vardır. İnsan Allah-u Teala'nın yarattığı en mükemmel bir mahluktur. Yani en mükemmel bir yaratılmıştır. Ona böyle fazilet veren onda bir ruh olmasıdır. İnsanın ruhu onu daima daha yükseklere götürmeye gayret eder. Ruhu temizleyen ve besleyen ise ancak dindir. Acaba insan ile onu yaratan büyük kudret sahibi arasında ne gibi bir ilişki vardır? Bunu şüphesiz din bildirmektedir. Ben din hakkında muhtelif alimlerin neler söylediklerini tetkik ettim. Şimdi size birkaç misal vermek istiyorum. Carlyle'ın Kahramanlar ve Kahramanlara Tapınanlar adlı eserinden. Bir insanın dini, onun kalbinin iman ettiği bir husus, onun en bariz bir sıfatıdır. Din öyle bir şeydir ki, insanın doğrudan doğruya kalbine gider. Onun dünyadaki faaliyetlerini ayarlar. Ona vazifelerini bildirir, gideceği yolu gösterir ve onun akıbetini tayin eder. Chesterton'un Düşünülecek Olursa adlı kitabından, din bir insanın kendinin veya başkalarının varlığında neler bulunduğu hakkında elde ettiği en yüce gerçeği ifade eder. Ambrose Bierce'in Şeytanın Sözlüğü kitabından, din insanlara bilmedikleri birçok şeyleri öğreten, onlara hem korku hem ümit aşılayan bir kaynaktır. Edmund Burke'ün Fransa İhtilali ismindeki kitabından, bütün hakiki dinlerin emrettiği husus Allah-u Teala'nın emirlerine itaat, onun dinine hürmet ve itibar ve böylece mümkün olduğu kadar onun rızasına yaklaşmaktır. Swedenborg'un Hayat Doktrini adlı eserinden, din demek iyilik yapmak demektir, dinin varlığı iyiliktir. Ve nihayet James Harrington'un Okyanus kitabından, ister ondan korksun, isterse ondan teselli bulsun, dünyada herkesin az veya çok dinle irtibatı vardır. Dünyada herkes birçok defalar bilmediği, anlayamadığı, izah edemediği hususlarla karşılaşır. İşte bunları ona izah eden, ona tam bir iman ve itimat bahşeden ancak dindir. Ben niçin İslam dininin dünyadaki dinlerin en mükemmeli ve hak din olduğuna inanıyorum? Bunu şöylece izah etmek isterim. Her şeyden önce İslam dini yüce, bir tek Allah'tan başka tanrı olmadığını, onun doğmadığını ve doğurmadığını ve ona benzer başka hiçbir yaratıcı bulunmadığını bildirir. Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini, azametini ancak Allah-u Teala'ya yakışır bir azametle bildiren başka hiçbir din yoktur. Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinin 4. ayetinde mealen, "Ey kullarım, dönüşünüz ancak banadır, Allah her şeye kadirdir." buyurmakta. İsra suresinin 55. ayetinde mealen, "Allah-u Teala göklerde ve yerde olan mahlukatın hallerini en iyi bilendir." buyurmakta. Ve Kur'an-ı Kerim'in diğer bütün surelerinde daima onun tek Halik olduğundan, daimi olduğundan, sonsuz olduğundan, her şeyin ona malum olduğundan, en doğru hükmü veren hakim olduğundan, en büyük yardımcı olduğundan, en merhametli bir halik olduğundan, en büyük affedici olduğundan bahsedilmektedir. Bunları okudukça insanın Allah-u Teala'ya nasıl çekildiğini, onun karşısında nasıl eridiğini ve onun lütfuna nasıl sığındığını size tarif edemem. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hadid suresinin 57. ayetinde mealen, "Biliniz ki Allah-u Teala yeryüzünü kuraklıkla öldürdükten sonra yağmurla diriltir. Ölü kalpleri de zikir ve tilavetle diriltir. Akledersiniz diye bunları açık delillerle size beyan ettik." buyurmuştur. Nas suresinde de mealen, "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, söyle ki ben insanlardan ve cinden, insanın gönlüne vesvese veren şeytanın şerrinden, insanlara muhtaç oldukları şeyleri gönderen ve onları korkulu şeylerden koruyan ve ibadet olunmaya hakkı olan Malikime sığınırım." buyurmuştur.

Bu yüce sözleri okuyunca insan nasıl olur da bu büyük halika inanmaz ve ona sığınmaz? Bütün bunlar insanın hayatta kaldığı müddetçe üzerinde onu koruyan çok merhametli bir halikin bulunduğunu hissederek rahata kavuşması ve doğru yolu tutması için kafi gelmez mi? İslam en doğru bir din olduğunu ve kendisinden evvel gelen dinlerin bütün doğru kısımlarını kendisinde topladığını açıkça bildirir. İslamiyet'in en büyük kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de yazılı bütün hususların sade, açık ve herkes tarafından anlaşılır mantıklı esaslar olduğunu söyler. Bunlar çok doğrudur. Hakikaten eğer Allah-u Teala ile kul arasında ahenkli bir münasebet tesis etmek, bedenle ilgili ve ruhani hususları ahenkli tarzda birbiriyle birleştirmek, dünyada ve ahirette huzur içinde kalmak istiyorsak, muhakkak İslam dinini kabul etmemiz lazımdır. Ancak İslamiyet sayesinde ruhen ve bedenen tekamül ederiz. Hristiyanlık ancak ruhaniyat yani vicdan ile meşgul olur. Ve her bir Hristiyanın üzerine onun taşıyamayacağı kadar ağır manevi, vicdani yükler koyar. Hristiyanlık insanı bir günahkar olarak kabul eder ve ondan onun anlayamayacağı ve hiçbir mantığa sığmayan kefaretler ister. Halbuki İslam dini yalnız sevgi üzerine kurulmuştur. Hristiyanlıkta çok derin ilim adamları insanların değişik ruh haletlerini inceleyerek onların üzerine yüklenmiş olan bu ağır yükler arasında belki bir parçacık Allah sevgisi bulabilir. Fakat bunlar da bugünkü Hristiyanlıkta bu sevgi parçacığının bile birçok hurafeler altında nasıl büsbütün kaybolduğunu görerek üzülüyorlar. Coleridge bir kitabında Hristiyanlığı fazla seven bir kimsenin yavaş yavaş Hristiyanlıktan uzaklaşarak kiliseyi daha fazla sevmesi ve sonunda kendini en fazla sevmesi bir hakikattir demektedir. Halbuki İslamiyet bize Allah-u Teala'yı saymamızı, sevmemizi, yalnız onun emirlerine uymamızı, bir yandan da kendi aklımızı ve mantığımızı kullanmamızı emretmektedir. Hristiyanlıkta da bir miktar hakikat kalmıştır. İslamiyet'te ise her şey hakikat üzerine kurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala hangi ırktan, hangi renkten olursa olsun bütün kullarına Yunus suresi 108. ayetinde mealen şöyle beyan buyurmaktadır. De ki, ey insanlar, Rabbinizden size hakikat gelmiştir. Doğru yola giren ancak kendi kazancı için girmiş ve sapıtan da kendi zararına olarak sapıtmıştır. Ben sizin bekçiniz değilim. Ben bütün bunları okuduktan ve Kur'an-ı Kerim'in manasını iyice kavradıktan sonra İslamiyet'in her türlü düşüncelerime en doğru cevabı verdiğini gördüm, seve seve Müslüman oldum. İslamiyet bana hakiki yolu gösterdi ve cesaret verdi. Dünyada huzur ve rahata kavuşmak ve ahirette selamete erişmek için Müslüman olmaktan başka bir yol yoktur.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Hoş geldiniz TGRT FM'de. Yeniden birlikteyiz ana kumanda masamızda. İbrahim bizimle birlikte, ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz radyo başındaki herkese.

Biz bugün ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi ağırlayacağız ve sadece bulunduğu coğrafya için değil, dünya için çok büyük anlam ifade eden, aslında dünyanın zannettiğimiz kadar büyük olmadığını ispat etmeye ilk adımları atan Büyük İskender'i konuşacağız. Kimdir, nerede yetişmiştir, hangi hedeflerle büyümüştür, o büyük imparatorluğu nasıl kurmuştur ve ondan sonra neler olmuştur? Ardından tabii ki bıraktığı izleri de değerlendireceğiz. Bakalım neler konuşacağız birlikte. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi ağırlayacağız. İlk bölümde ise gündeme bakacağız. Oldukça sıcak bir gündemimiz var. Başlı başına havanın kendisi çok sıcak. Bir iki gün rüzgar bekliyoruz İstanbul'da. Özellikle kuzey ilçelerde hava serinleyecek. Silivri'de mesela rüzgar daha etkili olabilir uyarısında bulunanlar var. Yine benzer bir hatırlatma işte Bursa için, Çanakkale için de yapılıyor. Detaylara bakacağız birlikte. Yol durumunu görmeye çalışacağız. İstanbul'da şu anda trafikte olanlara alternatif üretebilir miyiz? Ona bir bakacağız. Ve efendim İstanbul'u konuşurken içinde bulunduğumuz coğrafya, hani hep diyoruz ya, bir eviniz olsun, kira vermeyin, bir şekilde çalışır, en azından faturalarınız, günlük harcamalarınız, bunları karşılayabilirsiniz. Ama İstanbul'da kira fiyatları inanılmaz artmış durumda. Üstelik sadece İstanbul olarak bakmayalım, dünyada zaten kira fiyatları artarken İstanbul bunun üzerine bir kat daha fark atmış. İstanbul, Barcelona dünyada kira artışının en çok olduğu iki şehirmiş. Umarım kendi eviniz vardır. Küçük büyük fark etmez. Hayallerimiz büyük olsa da yaşadığımız ev kira olmasın, küçük de olsa olur. Küçük evler, böyle hani küçücük bir evim olsun diye başlıyoruz ya cümleye. Hani o gerçekten insana samimiyet veren, her yerinde sizden izler bulunan, belki büyüdüğünüz, çocukluğunuzun geçtiği yerler gerçekten çok kıymetli. Takvim yaprağımıza bakalım. Takvim yaprağımız bugün sebze çorbası, terbiyeli köfte, salata demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun.

Evet, bugün dün motorinde indirimle ilgili bir haber paylaşmıştık. Bugün de Ağustos ayı içinde geçerli olmak üzere Cumhurbaşkanı kararıyla motorin eşel mobil sistemi dışına çıkartıldı. Bu da motorinden alınan ÖTV'nin sıfırlanması anlamına geliyor. Ağustos ayında kalan kısım için sıfır olarak uygulanacak. Yani bugün ayın 13'ü, bugünden itibaren Ağustos'un sonuna kadar. Sonraki her ay içinse 3'er liralık bir artış belirlenecek. Böylece gerçek, yani kendi rakamına ulaşıncaya kadar ay içinde yavaş yavaş bir ÖTV eklemesi söz konusu olacak. Ama şu an itibariyle ÖTV'nin sıfırlandığını söyleyebiliriz. Bu ne demek sevgili dinleyiciler? Motorin ÖTV tutarı yeniden belirlendiği için eşel mobil uygulaması motorin türü mallar bakımından yürürlükten kaldırıldı. Benzin, LPG türü mallar eşel mobil sistemi içinde kalacak. Bu durumda özellikle neden böyle bir karar alındığına bakalım. Motorinin maliyet fiyatlarını ciddi anlamda etkilediği ve bunun da enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığı ifade ediliyor. Yani dezenflasyon, enflasyonun geriye dönmesi sürecini desteklesin diye bu karar alınmış. Bundan sonra yani her ay 3'er liralık bir artışla yeniden eski fiyatına dönecek. Ama şu an için motorinde Ağustos sonuna kadar ÖTV sıfırlanmış durumda.

Bu aynı zamanda cebimizden çıkan parayı da tabii ki değiştirecek. Yani motorinin üzerindeki ÖTV'nin sıfırlanması özellikle üretimde, sanayide çok ciddi anlamda nakliyede motorin kullanıldığı düşünülürse bizim de cebimize yansıyacak diye düşünüyoruz. Yani en azından ürünlerin fiyatı artmayacak. En azından ürünlerin belki fiyatında bir miktar gevşeme, bir düşüş söz konusu olacak. Bizim beklentimiz bu. Ama tabii ki yine bu durumu görmezden gelip, çünkü hep öyle oluyor. Mesela çıkıyorsunuz alışverişe, bunun fiyatı niye yüksek? Dolar arttı. Bunun fiyatı niye yüksek? Benzin yükseldi. Şimdi hem benzinde hem petrolde bir düşüş söz konusu ise, ya da dolarda bir sıçrama, bir hareketlilik söz konusu değilse, bu durumda fiyatların geri gelmesini beklemek gibi bir hakkımız var mı? Var, ama uygulamada böyle bir şey olmuyor. Genelde o fiyat orada kalıyor. Bir süre zam yapılmaması bir iyi niyet göstergesi. Sonra kaldığı yerden her şey devam ediyor.

Efendim biz üretim maliyetlerine de bu ÖTV indiriminin, ÖTV sıfırlanmasının yansımasını umuyoruz. İnşallah bizim de cebimizden çıkan para bir parçacık azalır. Tabii o zaman satıcılar, üreticiler başka bahaneler bulacaklar. Çalışanın fiyatı arttı. Ya abicim işte evet asgari ücret o kadar diyorlar ama o paraya çalışacak kimseyi bulamıyorsun ki diye dönüyor iş. Haksız da değiller çünkü asgari ücretle çalışacak hani sıfırdan birisi bir işe başlarken bile asgari ücret önerdiğinizde artık hani değil kale almak üzerine konuşmak cevap bile vermeden kalkıp gidiyor gençler. Beklentileri yüksek, almak istedikleri ürünlerin fiyatı yüksek, hayalleri büyük ve bunları gerçekleştirmek için hızlı adım atmak istiyorlar. Bunların hepsi de yine parayla oluyor. Haksız değiller ama bir yandan da lütfen gençler şunu düşünmesinler. Sadece para kazanıyorum. Hayır, çalıştığınız zaman aynı zamanda işle ilgili çok büyük bir tecrübe kazanıyorsunuz ki bunun ederi paradan çok daha fazla. Birisi size iş öğretiyorsa kazandığınız para tabii ki hayatınızı devam ettirmek için önemli ama öğrendiğiniz işin de sizin bir sonraki işinizde ya da aynı iş yerinde bir sonraki adımda, bir sonraki pozisyonda çok işinize yarayacağını unutmayın.

Bugün hava çok sıcak, özellikle Güneydoğu'da. Bakın, ciddi anlamda termometrenin bizi uyardığını görüyorum. Bu kırmızıya dönen yerlerde çok dikkatli olmak lazım. Su tüketimini asla ihmal etmeyin, azaltmayın. Bir taraftan da tabii evlerde, aynı zamanda yavaş yavaş tarlalar içinde, köyler içinde aynısını söyleyeceğiz. Artık son üretimler, son malzemeler, bazı gıda malzemeleri için, maddeleri için, onları işte reçel mi yapacaksınız, turşu mu yapacaksınız, kurutacak mısınız, tarhana mı yapacaksınız, öğütüp mü kaldıracaksınız, bütün bunlar için ya da hazırlayacaksınız, dondurucunuza mı koyacaksınız, temizleyip mi kaldırıyorsunuz, bir ön pişirme yapıyor musunuz, işinizi kolaylaştıracak ne varsa, kışında yazın yediğiniz bu lezzetleri sofranıza getirmenin yolu neyse onları yapmaya başlıyorsunuz. Şimdi turşu kuranlara bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Genelde insanlar turşuları plastik kapların içine kurarlar. Dışarıdan turşu aldığınızda, salça aldığınızda, yaprak aldığınızda, onun için onun da tam mevsimindeyiz. Bunları aldığınızda gelen ürünün hangi ambalajda olduğuna bakın. Bizim için en sağlıklı ambalaj cam. Bunun dışındaki ambalajlarda eğer bir plastik kullanılıyorsa, bunun gıdaya temasına İzin var mı yok mu, ona bakmak lazım. Yani bir NSF belgesi gibi bir belgesi var mı? Ya da bu plastik gıda temasına uygun ham maddeden mi yapılmış? Bunu bir görmek lazım. Bunun dışında böyle bile olsa, turşu gibi asitli, mesela domates gibi asitli ürünleri koyduğunuz kapların kesinlikle plastik olmaması lazım. Mesela yaprak kurdunuz, işte biraz sirke, biraz limon ilave ettiniz, sapsarı, çok güzel oldu yapraklar, ama gelin görün ki bunu bir plastik ambalajın içinde yaptınız. Bir süre sonra o asit, bu aynı durum sirke kurduğunuz, sirke sakladığınız kaplar için de geçerli, asit yavaş yavaş plastiğin parçacıklarını koparmaya ve kendi içine almaya başlar. Sağlıklı olsun diye evde yaptığınız, sağlıklı olsun diye emek verdiğiniz o ürün aslında sizin için sağlıksız hale dönüşebilir. O yüzden lütfen bunları plastik malzemelerin içinde yapmamaya, plastik malzeme içinde bekletmemeye, plastik malzeme içinde depolayıp saklamamaya özen gösterin.

ciddi de emek harcanıyor, ciddi de para harcanıyor. Şimdi sirke yapıyorsunuz, diyoruz ki sirke yaparken lütfen temiz güzel malzeme kullanın. İşte sirkeniz organik olsun istiyorsanız kullandığınız malzemenin de organik olması. Üzüm sirkesi mi yapacaksınız? Temiz bir üzümden. Elma sirkesi mi yapacaksınız? Temiz bir elmadan. Hatta mümkünse elma kurtlu bile olsa olabilir. O kısımları ayıklayın. Ama en azından o bize elma ile ilgili bir fikir verir. Dolayısıyla malzeme için bu kadar titizleniyorsunuz, özeniyorsunuz. O zaman yaptığınız kapları da özenle seçin. Bunlar mümkünse eğer cam kaplar olsun. Büyük cam kavanozlar var. İşte 1 litrelik, 2 litrelikten bahsetmiyorum. Mesela 5 litrelik, 7 litrelik. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bir sirke kurduğunuzda o aynı zamanda bir parça kabaracak, yukarıya doğru çıkacak. O karıştırırken biraz hacime ihtiyacınız olacak. Bu anlamda biraz daha büyükçe bir kap işinizi daha iyi görür. Özellikle sirke için artık yavaş yavaş mevsimi başlıyor. Yani çok sıcak zamanda çok hızlı oluyor sirke ve çok hızlı köpürüyor. Dolayısıyla bunu biraz bekletmek ya da bir parça daha serinlemesini beklemek lazım havanın. Mesela Karadeniz için bu şimdi olabilir ama güneyde için, güneydeyseniz eğer güney bölgeler için biraz daha beklemek lazım. Yavaş yavaş bizim bulunduğumuz coğrafya içinde sirke kurma zamanı geliyor. Zaten işte artık o üzümler çıkmaya başlayacak, yerli üzümler. Pazarda biraz da ucuzlayacak. Onları alıp kullanmaya başlayacağız. Elma yine aynı şekilde gelecek ve ucuzlayacak. Onlarla çok daha rahat iş yapabilirsiniz. Sirke yapabilirsiniz. Eğer hemen sirke yapmaya fırsatınız yoksa dondurucuya kaldırıp sonrasında yapabilirsiniz. Bunların hepsi mümkün. Kullandığınız içine attığınız her ne varsa, işte biraz nohut mu atıyorsunuz, biraz ekmek mi koyuyorsunuz, bal mı ilave ediyorsunuz, daha yani maya olsun diye ilave ettiğiniz sirke, bunların hepsi yine temiz bir kaynaktan gelmeli ki elde ettiğiniz ürün temiz olsun. Aynı şey turşular için de geçerli. Turşu sever misiniz? Seversiniz. Limonlu mu, sirkeli mi? Klasik soruyu soralım. Anlamıyorum ben, ikisi fark etmez. Ekşi olsun diyorsanız sirkenin ayrı bariz bir kokusu var. Limonda o koku yok. Bazıları için ben limonu kullanıyorum. Mesela eğer çok hızlı bir mor lahana salatası yapacaksam, turşusu yapacaksam, o zaman sirke de koyarım ama daha çok limon koyuyorum. Çünkü rengini de çok ciddi anlamda sarartıyor. Böyle keyifli güzel bir renk oluyor. Ama işte bir lahana turşusu yapacaksanız, lahana turşusu o baskın lahana kokusunu hissetmemeniz için biraz sirke ister. Bir iki diş sarımsak ister. Altına koyacağınız böyle biraz işte kırmızı biber, birkaç parça havuç. Bunların sadece renk ilave ettiğini zannetmeyin, turşunuz aynı zamanda çok güzel bir aroma, bir tat veriyor. Mesela kırmızı biber koyduğunuzda hafif şekerli bir havuç yine aynı şekilde hafif şekerli bir tat da ilave ediyor. Dolayısıyla güzel bir turşu güzel malzemeyle başlıyor. İlk defa turşu kuracaklar için küçük bir kavanoza bir deneme. Hızlı turşu, sıcak suyla yapılan, kullandığınız sirkenin gerçekten temiz güzel bir sirke, ev yapımı mümkünse bir sirke olduğu bir turşu kurun. Çok böyle küçük küçük bölmenize gerek yok. İri parçalar halinde lahanayı sıkıca, bu çok önemli, sıkıca kavanozun içine koyun. Arasına biraz havuç, biraz sarımsak, biraz kırmızı biber bırakabilirsiniz tercihe bağlı. En sonda birebir sirke, yani bir bardak sirke bir bardak kaynar su şeklinde karıştırdığınız karışımın içine kaya tuzu ilave edin ve bunu tamamen turşunuzun üzeri kapanıncaya kadar koyun, iyice dolsun, elinizle bastırın, tekrar su koyun. Bir boşluk kaldıysa eğer, yani bütün lahanalar suyun içinde kalacak, tamamen sirkeyle dolduğundan emin olun. Üzerine bir ağırlık koyup kavanozu kapatın, turşu tamamen sıvının, turşu suyunun içinde kalsın. Çok güneş görmeyen, direkt güneş görmeyen bir yerde, serince bir yerde 3 gün bekletin, bir değişimi görün. Hafifçe bir tadına bakın. Eğer yeterince ekşimediğini düşünüyorsanız o zaman 1-2 gün daha bekletin. Ama bu hazır bir yani hızlı bir turşu. Dolayısıyla öyle çok hani kaldıralım aylar sonra yiyelim turşusu değil. Eğer öyle bir turşu kurmak istiyorsanız o zaman onu soğuk su ve sirke karışımıyla kurmanız gerektiğini hatırlatalım. Ama onu işte böyle biraz daha büyük bir kabın içinde, cam kabın içinde, yine asla hiçbir kısmı turşu suyunun dışında kalmayacak şekilde ve gölge bir yerde bekletmeniz gerekecek.

Hem evlerde temizlik yaparken kullandığınız deterjanlara dikkat edin. Şimdi sabah böyle hadi kalkalım bugün bir temizlik yapalım, hafta sonu da geliyor, bari hafta sonu evimiz temiz olsun diyorsanız hangi deterjan nerede kullanılır bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Evet, biz de çamaşır suyu kullanıyoruz evlerimizde ama çamaşır suyu kullanılan yerler genelde mikrop öldürmeye ihtiyaç duyduğumuz işte tuvalet gibi, tuvaletin etrafı gibi yerler. Eğer pervazlarda, cam kenarlarında küf lekeleri olduysa yine oralarda bu lekeyi aldıktan bir kuru bezle temizledikten sonra bir çamaşır suyuyla temizleyebilirsiniz. Bu tür yerler, yani evde küf üreten yerlerin bir önemli noktası var. Yani sadece görüntü kirliliği yapmıyor, sizi rahatsız etmiyor ama kokusuyla ve etrafa yaydığı sporlarla, yani küfle sağlığınızı da uzun vadede riske atmış oluyor. Bu yüzden eğer bir nem varsa bilin ki bir yerde küf varsa orada nem vardır. Bu nemin kaynağını bulmak ve kurutmak, hatta buraya işte boyacılardan ya da boya satan yerlerden, nalburiyelerden alacağınız küf engelleyici boyalar sürmekte fayda var.

Biz ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırlayacağız ve Büyük İskender'i konuşacağız sevgili dinleyiciler. Her iki bölümde, yani saat 10'dan 11'e kadar olan kısmımızda ağırlayacağız kendisini. Umarım siz de bize kulak verirsiniz. Tarihin bize söylediği, fısıldadığı çok şey var. Kim ne derse desin tarih ciddi anlamda tekerrür ediyor. Çünkü tarihi yazan, onun içinde yaşayan insanlar aslında yaptıklarını tekrar ediyor. İyi, kötü ne yapıyorsak kendi hayatımız içinde bakıyorsunuz. Evet, ben bu hatadan ders aldım diyorsunuz. Sonra birkaç sene geçmiş aynı hatayı yine yapmışsınız. Güvendiğiniz bir insan, kendinizi gerçekten doğru diye tanımladığınız bir insan kimse karşınızdaki, ona güveniyorsunuz, paranızı, malınızı emanet ediyorsunuz, iş yerinizi emanet ediyorsunuz ama göründüğü gibi çıkmıyor. Tamam, ben ders aldım, ya ben insan sarrafıyım, bir daha bundan sonra bu hatayı yapmam diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz birkaç yıl sonra benzer bir hata yapmışsınız. Eğer hatadan ders alıp size o hatayı yaptıran karakter özelliğiniz üzerinde böyle oya işler gibi çalışmadıysanız, hatalar, tekrarlar kaçınılmaz. Hatayı fark edip onu bir daha yapmamak önemli.

ikinci bölümde Büyük İskender'i konuşacağız. Büyük İskender'i konuşurken de aslında bu konuştuğumuz konunun tarihte ne kadar sık karşımıza çıkan bir yanlış olduğunu göreceğiz, bir durum olduğunu göreceğiz. Kim olursa olsun onun yakınına kadar gelen, güvenini kazanmış insanlar maalesef hani şu meşhur Brutus hikayesi var ya, en yakınları mesela bir çocukla ilgili bir problem olduğunda bakıyorsunuz en yakınlarından gel. Yaşlı bir insan en yakınları tarafından işte aldatılıyor, dolandırıcılığa uğruyor. Yakınımıza kadar soktuğumuz insanlara çok dikkat etmek lazım. Kısa bir ara diyelim, sonra tekrar buluşalım.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün Büyük İskender'i konuşacağız.
1: Evet.
0: Şimdi bugünden geçmişe baktığımızda yaşananlara çok genç yaşta bir imparatorluk kurmuş bir kere. Öncesinde babasıyla ailesiyle mücadelesi başlı başına bir savaş. Sonra Perslerle bir savaş. Bu arada İskenderiye'yi kurmuş. Hala var olan bir şehir kendi adıyla. Oldukça değişik şeyler konuşacağız bugün zannediyorum.
1: Evet, Büyük İskender adından da anlaşıldığı gibi.
0: Tam adı nedir Büyük İskender?
1: Alexander.
0: Tamam.
1: Alexander Makedoniski.
0: İskender olarak tercüme edilmesi?
1: Çünkü şöyle, onu belki sonda söyleyecektik ama şimdi söyleyelim. Alexander Makedoniski, yani Makedonyalı İskender, tarihte Büyük İskender diye bilinen dünyanın gelmiş geçmiş en büyük hükümdar ve kumandanlarındandır. Yani 10 kişi sayarsanız içinde mutlaka Büyük İskender üst sıralara yer alır. Başka hususiyetleri de var ama bu mühim. Hele filozof hükümdar, şair, filozof kumandan, sanatçı şey dediğiniz zaman belki ilk sırada gelir. Şimdi Şark mitolojisinde İskender adında iki kişi daha var. Biri Yemen hükümdarıdır. O da yarı efsanevi, yarı tarihi bir şahsiyettir. Çevresiyle mücadeleleri meşhurdu. Şimdi Yemen deyince herkes dudak büker ama vaktiyle Yemen dünyanın en zengin yeriydi. Biliyorsunuz iki tarafı denize çevrili. Bol suyu var. Su kanalları yapılmış. Asma bahçeli muazzam bir barajı var. O baraj yıkıldı biliyorsunuz ilk çağda. Bir de İslam tarihinde İskender Zülkarneyn diye bilinen bir zat var. Bu Zülkarneyn Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde geçiyor. İki boynuzlu demek. Neden iki boynuzlu? Bir insanın boynuzu olmaz. Başındaki miğferin iki tane Vikingler gibi boynuzu olduğundan dolayı olduğunu söyleyenler olduğu gibi, bunun mecaz olduğunu hem şarka hem garba, yani dünyanın iki boynuzuna hakim olduğunu göstermesi için böyle söylendiği de rivayet ediliyor ki makul olan da budur. Bu İskender Zülkarneyn Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığına göre Yecüc Mecüc'ü içinde bırakan bir set yapmıştır. Ve dünyada enteresan mıntıkalarda dolaşmış bir kumandandır. Hazreti İbrahim zamanında yaşadığı rivayet ediliyor. Fakat Kur'an-ı Kerim dışındaki Şark İslam mitolojisinde bu İskender'le alakalı anlatılan çok şey var. Mesela ağabey hayatı, yani ölümsüzlük suyunu arıyor. Hızır'la arkadaş oluyor. Hadi diyorlar, seninle ölümsüzlük suyunu arayalım ve ölümsüz olalım. Ölümsüzlük suyu nerededir? İşte bir çok uzun hikayedir o. Malum bir kainası o şurada burada. Bin bir zahmetten sonra ağabey hayat zulümatta, karanlıklarda bunun. Karanlıklar ülkesine gidiyorlar. Fakat yolda İskender Zülkarneyn yolunu şaşırıyor. Hızır suyu buluyor. İskender bulamıyor. Bu bir hikaye. İkincisi meşhur ayine-i İskender. Bu İskender Zülkarneyn'in bir aynası var. İki tarafı da gösteriyor. Biri baktığı zaman öbür taraftan İskender Zülkarneyn bunun doğru mu söylediğini, yalan mı söylediğini anlıyor. Ayin-i İskender mitolojiye girmiş, felsefeye girmiş. Yani insanların iç yüzünü ortaya çıkar. Ayin-i İskender. Tabii tarihte bir de mitolojide bir gerçek ayna var. Büyük İskender'in İskenderiye'de yaptırdığı bir ayna var. Bu ayna rivayete göre bir aylık uzaklıktan gemileri gösteriyormuş. Bu da bir efsane. Bununla bağlantı kurulmuş. Şimdi bu Şark tarihi ve mitolojisindeki İskender'le Büyük İskender birbirine karıştırıldığı için Alexander İskender'e tahvil edilmiş. Yani biliniyor Şark dünyasında. Yani tanınıyor. Hem buraları işgal ettiği için hem de tarihteki o şahsiyetle aynileştirildiği için.
0: O yüzden mi ismini İskender
1: evet,
0: diyorlar?
1: Alexander İskender eski Yunanca'da hamle yapan, düşmanını hamle yaparak kapan manasına gelen bir kelime. Türkçe'de çok kullanılmış bir isimdir.
0: Bir ünvan gibi aslında değil mi? Sadece
1: İskender
0: isim değil.
1: Değil. Sonradan zaten 4 İskender var Makedonya kralları arasında. Şark dünyasında bilhassa Türkler arasında çok tutulmuş, sevilmiş. Benim büyük dedemin ismi İskender'dir.
0: Büyük İskender ismi bizlere de mal.
1: Çok koyarlar. Istedim. Çok koyarlar. Hatta Arnavutların milli kahramanı İskender Bey'dir. O da kendini Büyük İskender olarak lanse eder. Çünkü Arnavutluğun kurucusu İskender'dir. İşkodra ismi İskender'den geliyor. Osmanlılar
0: orada
1: zamanında
0: yaşadığı için
1: orada yaşadı. Oraya İskenderiye deniyor. Osmanlılar zamanında Arnavutluk İşkodra vilayetinin adı İskenderiye bile. Ben çok şaşırmıştım mesela.
0: Neden?
1: Bir İskenderiye Mısır'da var.
0: Evet.
1: Bakıyoruz bir de Rumeli'de var. İşkodra'ya İskenderiye diyorlar mesela. Direkt İskender'le irtibatlandırıyorlar. Evet. İskenderun onun kurduğu şehirlerdendir. Ve şunu altını çizmek istiyorum. Büyük İskender zamanında dünyada çok fazla şehir yoktu. 3-4 tane Roma sitesi, 3-4 tane Ege sitesi dışında çok fazla şehir yoktu. Onun için Büyük İskender şehirciliğin de kurucularından sayılıyor.
0: Şimdi İskenderiye ile ilgili yapılan arkeolojik kazılarda öyle şeyler bulunuyor ki... Evet. O zaman bir şehirde olabilmesine imkan yok.
1: İmkan yok, imkan yok. Zaten mezarı da oradadır. İskenderiye evet. Çok sevmiş.
0: Şeyi de orada bulunmuş.
1: Bilahti bulundu orada. Bilahti yani bulundu. Daha doğrusu bir başka yerde bulundu da mezarı ve heykeli İskenderiye'de bulundu. Bundan 150 sene önce ve anlaşıldı ki zaten orada gömüldüğü biliniyordu. Hı-hı. Nebi Danyal türbesi var. Danyal peygamberin türbesi. Orada bulundu Lahti ve büyük ihtimalle oradadır. Şimdi
0: başa dönelim.
1: Büyük İskender nereli? Büyük İskender Makedonyalı. Makedonya neresi? Bugün Yunanistan'ı düşünün, Selanik'i düşünün, Selanik'ten yukarıya doğru çıkın. Bugün adı Makedonya olan, Kuzey Makedonya olan devletle altındaki Yunanistan'ın
0: kuzeyi
1: yani Ege Denizi'ne dökülen kısım Makedonya'dır. Yani orası Güney Makedonya, Yunanistan'da. Kuzey Makedonya müstakil bir devlet. Eskiden Yugoslavya'daydı. Buraya hakim olan küçük bir krallığın hükümdarı. Küçük bir krallık. Yani
0: Kral
1: ilk çağda Filippos'un oğlu, Filip'in oğlu. Küçük bir krallık. Makedonlar Yunanlı değildir. Makedonlar daha önce belki anlatmıştık. Arnavutlarla akraba, Traklarla akraba, Frikyalılarla akraba bir topluluk. Evet Ari ırktan yani beyaz ırktan Avrupalılar gibi. Ama Yunan değil, Elen değil. Fakat enteresandır.
0: Annesi
1: Epir Kralı'nın kızı. Evet. Onun da Yunan mı, Pelask mı yani Arnavut mu olduğu ihtilaflıdır Olimpia. Kral kızı yani. Anası da kral kızı, babası da. Hatta anası muhtemelen babasından daha karizmatik, daha becerikli, daha entrikacı.
0: O dönemin önemli kadınlarından
1: biri. Tarihin önemli kadınlarından birisi. Evet. Olimpia şeylere, operalara, romanlara, şiirlere mevzu olmuş bir kadındır annesi. Umumiyetle müsbet vasıflıdır. Ama icabında çok sert ve çok gaddar olabilir.
0: Oğlu gibi. Kadınları gibi aslında
1: oğlu
0: değil mi?
1: Oğlu da öyleydi. Oğlu da öyleydi. İskender de yani bir bakıyordunuz hayranlık duyuyordunuz. Bir bakıyordunuz ki bu adam...
0: Bipolar gibi sanki.
1: Sanki biraz. Öyledir evet. Zaten liderlerin...
0: Ama evet biraz şimdi onu söyleyecektim. Sanki öyle bir yandan sanatla uğraşırken diğer taraftan savaşa odaklanmak...
1: Veya bir yandan çok merhametli davranırken bir yandan kendisini ikaz eden en yakın arkadaşını tereddütsüz öldürmesi hareketlerindeki dengesizliği bir polar bozukluğu gösteriyor. Zaten dahilerde ve büyük adamların hepsinde seksüel sapkınlıklar, mental bozukluklar, davranış bozuklukları normal karşılanıyor. Bunlar zaman ilerledikçe çok daha sosyal hayatları öğrenildikçe daha çok ortaya çıkmıştır. Şimdi fakat Makedonlar şiddetli bir Helen kültürü, Yunan kültürü altında kaldılar. Çünkü o zaman burası çok kültür olarak dünyanın en ileri yeriydi. Bilhassa Atina ve Makedonya kralları da ki Aleksandros 3. İskender'dir. Yani 3. Aleksandros'tur ve 24. kraldır. Ondan sonra zaten çok kısa bir zaman sonra krallık ortadan kalktı. Filippos'un oğlu olarak dünyaya geldi ve veliaht olarak doğdu. Yani tahta geçeceği belliydi.
0: Şöyle 7 evlilik yapmış. Evet. Olimpia 7. karısı.
1: Nerede karısı evet.
0: Ve doğar da yani evlenir evlenmez de erkek çocuk
1: dünyaya geldi. Bu kadın zaten Epir kralının kızı olduğu için ve bir oğlan doğurduğu için Filippos'un kıymetli karısı oldu. Bir de çok dirayetli ve çok bilgili bir kadındı. Filippos oğluna çok yatırım yaptı. Yani veliaht olarak doğmanın böyle bir şansı var. Aristo'yu hoca olarak tuttu mesela. Düştüğünü biliyor musun? Dünyanın en meşhur filozofunu hoca olarak tuttu. Ve zaten Makedonlar yani bu 4. asırdır Büyük İskender. 5. asırdan itibaren Yunan kültürüne girmiş. Yunanca konuşuyorlardı. Yunan kültürüne hayranlıkları vardı. Böyle yetişti. Onun için şimdi Büyük İskender'e Makedonyalı mı diyelim, Yunanlı mı diyelim?
0: Şu anda bile devam eden bir tartışma. Bir ülkenin ismini değiştirmesine
1: yol açtı. Ama makuldür. Şimdi evet İskup'ta büyük heykeli var. Makedonyalılar sahip çıkıyor. Doğru ırk olarak öyledir. Kültür olarak Yunanlıdır. Yani Yunan kültüründedir. Babası zamanında, babası çok cengaver bir adam. Yani küçücük bir Makedonya krallığını büyütmüş. Bütün Balkanları neredeyse hakimiyeti altına almış. Hatta Büyük İskender çocukluğundan beri hocası tarafından iyi yetiştirilmiş ama bir yandan da babasına bakıyor. Çok ihtiraslı bir genç. Yani Alexander Büyük İskender'i tarif edecek en mühim tabirlerden bir tanesi aşırı ihtiraslıdır. Fakat Plutark der ki tarihçi çok ihtiraslıydı, çok hırslıydı ama gerek hırslarına gerekse fiziki ve ruhi zaaflarına gen vurmasını bilebiliyordu. Yani emsallerinden ileriydi diyorlar. Zeka olarak, kültür olarak emsallerinde onu zaten ayıran budur.
0: Aslında kendini aşağı çekecek olan şeyleri fark edip bunun işlemesine izin vermemiş.
1: Evet, izin vermemiştir. Zaman zaman bazı sapmalar olsa da hayatı boyunca muvaffak olmuştur. Yani bir hata yapmamıştır. İskender'in hayatında şu da hatadır denecek bir şey çok fazla yoktur. Ki bir asker için, bir devlet adamı için yani bu hata yapmamak çok kolay bir şey değildir. Babasının zamanında diyor ki ya babam bana fethedecek yer bırakmadı diyor. Hmm. Yani o kadar hırslı. Ve çok dirayetli. Mesela bu Selfas diye bir at var. Büyük bir aygır. Ona hediye edilmiş babasına. Hiç kimse önüne binemiyor. Ama harika bir at. Hiç kimse binemeyince tutamıyor. Büyük İskender onu getiriyor. Yüzünü güneşe döndürüyor. Hmm. Güneş hayvanın gözünü alıp gölgesini görmeyince üstüne biniyor ve sakinleşiyor. Hmm. Herkes hayran
0: oluyor. Ama burada tabii biraz matematik var, biraz bilim var, biraz akıl var.
1: İşte öyleydi. Evet. Büyük İskender yapan kuvvetli, cesur olması değil. Çok kültürlü, çok entelektüeldi.
0: İşte çocuklar, şimdi buradan gençler bir sonuç çıkarsınlar. Neden okula gidiyoruz? Neden şunu yapıyoruz? Neden çalışıyoruz? Neden dil öğrenmeliyiz? Neden kitap okumalıyız? Gün sonunda öyle bir nokta geliyor ki diğerlerinden ayrışıyorsunuz. Günlük hayatta bizim için de geçerli.
1: Bunu inkar edemezsiniz. Tarih boyunca ve kıyamete kadar bilgi bir güçtür. Bunun önüne hiçbir şey geçemez. Talihle kazandığınız güçler geçicidir. Saman alevi gibidir. Para da bir güçtür, evet, doğru. Ama parayla bilgi bir aradaysa kıymeti var. Şirketleri düşünün. Şirkette bilgi akışı yoksa o şirket batar. Ne gerek var? Kazanıyoruz işte. Bilgi akışına makul değilse siz zarar edersiniz. Bu bütün insanlar için böyledir. Bilginin üstünlüğü tartışılmaz. Evet, gayet haklısınız. Öyle berbat bir devirde yaşıyoruz ki bilgisiz insanlar rahatça konuşuyor, yükseliyor. Hatta Süleyman Nazif birine sadaka vermiş de senin okuma yazman var mı demiş. Maalesef yok demiş. Sen bu hale nasıl düştün demiş. Bu kadar cahil olduğun halde nasıl oldu da dilenciliğe düştün demiş. Yani
0: Olmaman gereken
1: bir yerdesin. Şimdi doğru ama bilgi bir güçtür. Mesela her zaman demiştir ki Büyük İskender, benim iki tane harp cihazım var. Biri kılıcım, diğeri Homeros'un İlyadası. Hocası vermiş onu, devamlı okurmuş. Savaş taktikleri var orada biliyorsunuz. Sadece tarih değil, onu okurmuş. Bu efsane de olabilir. Bir Homeros'un İlyadası ile ne olacak? Sembolik de olabilir. Başka kitaplar da olabilir.
0: Ama şöyle bakmak lazım. Biz şimdi bilgiye kuru bilgi olarak bakmıyoruz ki. Biz bilgiyi bizi nasıl değiştirdiğine bakarak değerlendiriyoruz. Evet. O okuduğu kitaptan nasıl bir çağrışım çıkarttı savaşa, nasıl uyguladı onu, ona bakmak lazım.
1: Babası ölünce kısa bir zaman amcası ipi ele aldı. Onunla mücadele etti. Sonra amcasını temizledi annesinin yardımıyla ve iktidara geldi. Çok genç yaşta, 20 yaşında hükümdar oldu. Yani 7-6 yıl bir amcasının krallığı vardır. Küçük olduğu için, 13 yaşında olduğu için amcası başa geçti ama bu 13 yaşındayken bile amcasından çok daha bilgili, çok daha yiğitti. Bunu ispat etti. İktidara geçer geçmez Yunan prensikleri, yani Yunan şehir devletleri biliyorsunuz daha önce Peloponnes Harpleri birbirini yıpratmışlardı. Daha önce Persler orayı istila etmişti. Bir isyan çıktı. Bunlar Makedonya hakimiyetine girmişti. Tep diye bir şehir var. Tep isyan etti. Yani tamam dedi, bir çocuk tahta geçti. Filippos gibi değil. Filippos'tan korkuyorlardı. Filippos çok dirayetli bir adam. Şey gibi ben hep düşünmüşümdür. Uydurma bir şey ama o. Kral Arthur ve babası gibi. Hmm. Babası tamam büyük ama Kral Arthur'un da apayrı bir yeri var. Hep Filippos'la İskender'i ben onlara benzetmiştim. Belki de oradan ilham almışlardır. Uydurma bir şey. Halbuki o Breton mitolojisine geçen bir şey. Belki de doğrudur. Teb ayaklandı. Büyük İskender diyor ya Plutark hiçbir zaman isteğine mağlup olmazdı. Teb üzerine yürüdü. Epey sürdü Teb kuşatması. Teb'i aldı. Savaşçıları öldürdü. Halkı köle yaptı. Bir Yunan sitesi için hür insanların köle olması ölseler bu kadar acı gelmezdi. Diğer bütün siteler boyun eğdiler.
0: Çöktü.
1: Yani hiçbir Yunan sitesi Makedonya İskender öldükten sonra bile artık
0: isyan etmedi.
1: Yani sert bir şeyle cezayla diğerlerinin ibreti. Bunun bir tanesini sur kuşatmasında göreceğiz. Ondan sonra adam yerinde duramıyor. Dünyayı fethetmek istiyor ama esas sebebi Perslere olan hınçtır. Çünkü Persler burayı istila ettiler. Daha önce İranlılar yakıp yıktılar. Ve Rumeli'de, Balkanlar'da kötü bir hatıra bıraktılar.
0: Ama aslında baktığınızda İskender'in iktidarda olduğu dönemde ya da Filipin iktidarda olduğu dönemde iki büyük güç var.
1: Evet.
0: Doğuda Persler, batıda Makedonlar.
1: Makedonlar, evet. Daha Roma var ama henüz daha eski şey bilinen şeyine gelmemiş. Yani o gücüne sonra, gelmiş. Yani İskender'den sonradır.
0: Bina edilir.
1: İskender öldükten sonra Roma Roma olmuştur. Yani İskender hayattayken Roma bir İtalya Akdeniz devletidir. İskender'den sonra böyle oldu. Sonra İskender Anadolu'ya yürüdü. Yani hedeflerini gerçekleştirmek için Anadolu'ya yürüdü. Ve bugünkü Biga kasabasında Granicus nehridir. O nehrin kenarında Pers ordusunu yendi. Hatta derler ki nehirde köprü yok. Köprü yapacak da vakit yok. Atını sürüyor bahar zamanı. Yani
0: sular yüksek.
1: Sular yüksek. İnsanları götürmek ihtimali var. Askerlerin 3 misli Pers ordusu, 2 misli Pers ordusu var. Fakat diyor ki ben Granicus'u geçmezsem tanrıların yüzüne bakamam veya tanrının yüzüne bakamam. Bir tanrı yeniliyor aslında tanrılar dedi. Çünkü Aristo öyleydi. Tanrının yüzüne bakamam dedi. O atını sürünce askerler de sürdüler ve geçtiler zayiatsız bir şekilde. Granicus nehrini geçtiler. Bugün Biga'dadır. Pers ordusunu yendi. Pers ordusunu yenmesi zaten İskender'in rüştünü ispatlaması demektir.
0: Bu yani, ilk temas.
1: İlk temas. Perslerle ilk temas. Ve ondan sonra Anadolu'yu istila etti. Bütün Anadolu artık pat pat pat pat İskender'in eline geçti. Hatta orada bir hadise var. Köylere vergi şeyini bizzat kendisi ayarlıyor. Ne kadar vergi verileceğini diyorlar ki efendim bu vergi eskisinden düşük. O da diyor ki bir bahçıvan ağaçtan meyve almak ister. Kökünden kesmez diyor. Biz diyor bu halktan devamlı vergi almak istiyorsak onun kökünü kesmeyeceğiz.
0: Çalışabilecek kadar.
1: Evet. Ve bu mesela tamam biraz belki şu anda otoriter bir şey gibi gelebilir ama ilk çağ için demokrat bir yaklaşımdır. Yani halkı bırakın istediği kadar kazansınlar, bize az versinler.
0: O çok kazandıkça aslında siz
1: evet,
0: de çok kazandınız.
1: Evet, devamlı olacak çünkü kazancınız. Sonra güneye indi. Fenikelileri hizaya getirip Fenike yok o zaman da Fenike memleketini
0: Ege'ye
1: hizaya
0: doğru,
1: getirip
0: Akdeniz'i
1: kontrol altına almak istiyordu gayet normal olarak. Orada da bütün şehirler patır patır patır döküldü. Fakat bugün Lübnan'ın güneyinde İsrail'e yakın Sur şehri vardır. Tiros eski ismi mukavemet etti. Vermedi şeyi yani kaleyi. 7 ay sürdü kuşatma. İskender çok kızdı. Denizde bir ada var. O adadan oraya bir yol yaptı. Ve kaleyi düşürdü. Ve muhariplerin tamamını öldürdü. Halkı esir yaptı. Şehirde taş üstüne taş bırakmadı.
0: Öfkesini böyle.
1: Evet. Göster. Ama ondan sonra hepsi hizaya geldiler. Bütün Fenike şehirleri peki dediler. Bu arada gene efsanevi bir hadise oldu. Onu da anlatalım. Ankara'ya geldi. Yani Biga'dan savaşı kazandı. Ankara'ya geldi. Ankara o zaman daha evvel Fenike krallığının merkezi Ankara'nın Polatlı'ya yakın bir yerinde Gordion diye bir şehir var. Gordion kral Gordias'ın kurduğu bir şehirdir. 6 tane Fenike kralı gelmiş gitmiş. Enteresan bir yer yani Ankara yakınlarında harabeleri duruyor. Biraz da Midas'ın mezarı. İki kralı da çok efsanelere geçmiş. Biri Gordias'tır, biri Midas'tır. Midas biliyorsunuz eşek kulaklarıyla ve altın yolu. Dokunduğu şeyi altına dönüşmekle bilinen bir kraldır. Gordias da bir düğüm atıyor. O da bilge bir kralmış. Diyor ki bu düğümü kim çözerse Asya'yı da kapılarını da o açacaktır.
0: Sembol.
1: Herkes bu bir büyü müdür, sembol müdür yoksa hakikaten matematiki bir düğümü bilemem. Herkes geliyor düğümü çözmeye çalışıyor. Çözerken düğüm artıyor, çözemiyorlar. Duyan geliyor. Büyük İskender de bunu duyuyor. Geliyor, nerede o düğüm? İşte filanca yerde. Gidiyor, bakıyor düğümü, kılıcını alıyor. Bir vuruyor, düğümü çözülüyor. Yani bu aslında kendisi uğraşmıyor düğümü çözmek. Elimde kılıç varken ben niçin ondan uğraşayım yani gayet. Ve kehanet gerçekleşiyor biliyorsunuz. Tarihte hiç kimseye nasip olmayan bir şey. Büyük İskender'e nasip oldu. Hindistan'ı fethetti.
0: Evet, sınırlarını
1: Anadolu,
0: belki de
1: İran, Pakistan, Hindistan düşün.
0: O zaman belki de çizilemeyen sınırlar.
1: Tahayyül edilemeyecek bir sınır. Yani ben böyle bir cihangir olsam nereleri fethederim deseniz Büyük İskender'den başkasını yapamaz mı? Çünkü Büyük İskender çok iyi coğrafya bilirdi. Giderken yanında coğrafyacılar götürdü. Botaniğe çok meraklıydı. Yanında botanikçiler götürdü. Bunu birazdan bahsedeceğiz bunun tesisini. Tabii elinizde coğrafyacı varsa haritanız var. Haritanız yoksa en iyi asker olsanız, en iyi orduya sahip olsanız, FOS.
0: Evet.
1: Yani harita çok mühimdir. Harita askerliğin birinci şartlarındandır.
0: Harita okumak da öyle.
1: Okumak tabii. Onu, onu, evet. Tabii onu da içine katıyorum. Hı-hı. Haritanız var ama okuyamıyorsunuz. Hı-hı. Kıymeti yok. Çok mühimdir. Mesela Napolyon'u büyük asker yapanlardan biri de haritacılığıdır. Haritacı çok meraklıydı. İyi okurdu. Topçuydu zaten. Ondan sonra Büyük İskender İran'a teveccüh etti. İran'a yöneldi. Ve bugün Erbil denilen yerde, Irak'ın Erbil denilen yerinde İran Pers hükümdarı tarihin en parlak hükümdarlarından 3. Darius'u, Dara'yı mağlup etti.
0: Şimdi ona da bir belki bir küçük parantez açmak lazım. Çünkü aslında düşmanınızın kim olduğu ya da ne kadar büyük olduğu yaptığınız işin ve sizin de kim olduğunuzu ortaya koyuyor.
1: Şunu söyleyeyim mesela, savaş başlamadan önce Darius haber gönderdi. Çünkü şeyi biliyor, yani Biga'daki Granicus muharebesini bildiği için dedi ki savaşmayalım dedi. Sen buralara kadar geldin, ben ülkemin 1/3'ünü sana vereceğim. Rehin olarak da kız kardeşimi vereceğim dedi.

0: tarafa geldi. Çok zahmetli. Bunlar böyle ben basit anlatıyorum. Mesela yolda bir çöl aşıyorlar. Yolda yaralanan askerleri şehirler kuruyor. Hastane şehirleri kuruyor İskender. İyileşti. Doktor bırakıyor, hemşire bırakıyor, ilaç bırakıyor. Orada onlar kalıyorlar ve ondan sonra şehir olmuştur. İskender'in kuruyor. Şimdi isimler hatırlamıyorum. Bu yol boyunca İskender'in küçük küçük karakollar aslında bunlar. Böyle böyle gidiyor. Askeri çok değil. Yolda ona iltihak edenler oluyor. Ama çok değil. Çölden geçiyorlar, suları bitiyor. Evet, su kaynağına ulaşacaklar, onu ayarlamışlar ama su yok. Askerler homurdanıyorlar. Askerlerin kendisine sunulan bir tas suyu askerlerin göz önünde yere döküyor içmeden. Yani bakın ben de içmiyorum. Zaten kumandan eğer askerleriyle aynı hayatı yaşıyorsa İskender yaşıyordu. İskender istese kumandan istediğini yaşardı. Rafine zevkleri olan bir insandı. Fakat askere gittiği zaman...
1: Ama arkasındakilerin güvenini kazanabilmek ve çok önemli.
0: Kazandı. Ve İskender bunu kazandı.
1: Çünkü bu o coğrafyanın en önemli özelliği hep yanında en çok güvendiği kişilerin eliyle öldürülmek.
0: Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Nitekim Darius öyle oldu. Evet. Darius İran işlerinde generalleri tarafından öldürüldü. Yani sırf bu iş bitsin de kurtulalım diye generaller onu öldürdüler. Ve İskender çok kolay bir şekilde işgal edilmesi neredeyse imkansız olan İran'ı. Bakın Yavuz Sultan Selim Mısır'ı işgal etti. Sina Çölü'nü geçti. Kimsenin geçemediği ki Büyük İskender geçmiştir. Onu unuttuk. Mısır'a gittiğini unuttuk. Mısır'a gitti bu arada. İskenderiye şehrini kurdu. Burayı çok sevdi.
1: İskenderiye ayrı bir parantez açacağız zaten.
0: Ondan sonra buralara gitti. Yani gene o kadar çok gezdi ki yani onu unuttuk. Şeyden sonra Sina Çölü'nü geçip Mısır'a geldi. Mısır'ı fethetti o zaman. Ve Mısır'ı çok sevdi. Mısır'da bir şehir kurdu. Adı bugün İskenderiye'dir. Orada yaşadı bir müddet. Hatta Mısır firavunları arasında onun da ismi geçer ve oraya bir hanedan zaten yerleştirdi. Sonra bu Irak'a yürüyüp burayı yani. Sonra İran. Yavuz Sultan Selim Sina Çölü'nü geçti, İran'a giremedi. Kolay bir şey değildir İran'ı fethetmek. Amerika İran'a bu kadar düşman, İran'a bir harekat yapmayı göze alamadı. Yaparsa tayyarelerle stratejik yerleri vurur diyorlar sadece. Giremez içi, dağlık bir yer çünkü. Büyük İskender orayı da istila etti. Tabii onun en büyük avantajı Darius'un öldürülmesiydi. Evet. Persepolis'e girdi. Persepolis bugün İran'ın orta güneyinde İsfahan Şiraz yakınlarında bir şehirdir. Başşehirdi.
1: Bugün
0: harabe. Hı hı. Ama çok güzel bir harabe. Burayı yakıp yıktı. Yani burada Büyük İskender'in anormal hareketlerinden bir tanesini görüyorsunuz. Yakıp yıktı oraları.
1: Tabii onca Atina'nın çektiği... Evet.
0: Atina'nın intikamını aldık dedi. Halbuki Atina'yı yakıp yıktılar ya Persler. Halbuki bir kumandana yakışan bir şey değildi. Hatta bunu ikaz eden çok yakın arkadaşı o Biga'da kendisini ölümden kurtaran arkadaşını tereddütsüz öldürdü. İşte bu duyuyorlar artık İskender'in zaferleriyle ruh sağlığının bozulduğunu. Bir de çok içki içiyorlar. Bu şeye dayanabilmek için... meşakkatli yolculuğa kendi subayları askerleri çok içki içiyorlar. İçki biliyorsunuz insanı rahatlatıyor, biraz gevşetiyor fakat daha sonra mental sağlığını
1: ciddi
0: bozuyor.
1: Ve
0: Persepolis'in yakılması, insanları öldürmedi. Ama Persepolis'te taş üstüne taş bırakmadı. Bugünkü Persepolis harabeleri İskender'den kalmadır. Pers zaferini sembolize eder.
1: Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Büyük İskender'i konuşuyoruz. Onu büyük yapan özellikleri konuşuyoruz.
1: İran'ı fethetti. Persepolis'i yaktı yıktı fakat inanılmaz Pers hayranı oldu çıktı. Persler gibi giyinmeye başladı. Pers bir kadınla evlendi, Darius'un kız kardeşiyle evlendi. Barsis adında bir kızcağız.
0: Peki baştan bunu kabul etseydi de.
1: Etseydi ne olacaktı?
0: Yanmadan, yıkılmadan.
1: Evet ama.
0: Çünkü zaten evlenince bir süre sonra mirasçı da olursunuz.
1: Öyle de gurur işte, gurur. Yani kızı aldı, kızı kaptı, vazgeçti, bir sus payı aldı dedirtmez Büyük İskender. Öyle bir adam değildi. Ve o Pers ülkesine hakim oldu. Fakat çok enteresandır. Persler de demokrat insanlardı. Ne olursa olsun. Büyük İskender de onlara öyle davrandı. Dedi ki bütün yakınların hepiniz Pers kızlarıyla evleneceksiniz. 80 generalini 80 Pers kızıyla evlendirdi. Perslere hayranlık duyuyordum. Onların medeniyetine. Kendi Pers gibi giyiniyordu. Bu tabii antipati doğurdu bazıları arasında. Ve bir suikast tertiplediler. Suikastı tertiplenen en yakın arkadaşı Filotas'tı. Suikast ortaya çıktı. Filotas idam edildi. Hiç acımadı. Fakat o zamana kadar siyasi

0: suçluların bütün ailesi idam edilirdi. Bunu tatbik etmedi. Orada da bir şeylik gösterdi. Farklılık gösterdi Büyük İskender. Bu dedi Flotas'ın suçu dedi. Flotas cezasını çeker, diğerleri çekmez. Ve diğerlerini ikna etti. Dedi ki bakın bizim maksadımız, misyonumuz bu. Ve büyük ölçüde ikna oldular. Bu arada Büyük İskender'in bugünkü Özbekistan'ın fethini anlatmak lazım. Çünkü burada da iki tane mühim hadise var. Burası Sogdiana diye bilinen bir yer. Sogd ülkesi. Türkler yaşamıyor orada. Yani bugünkü Buhara, Semerkant, Türk ülkesi Sogd denilen kuzeyli bir İranlı kavim yaşıyor. Açık renkli onlar. Kersler esmerdir. Bunlar açık renkli bir Sogdlar. Türk ilk Müslüman oldular. Onlardan biz Müslümanlığı öğrendik. Namaz, abdest hep Sogdça kelimelerdir. Burayı fethedecek. Sogdlar dediler ki Sogdiyanalılar. Burayı fethetmesi için Büyük İskender'in kanatlı askerlere ihtiyacı var dediler. Çünkü Sogd ülkesiyle burayı büyük bir böyle kanyon gibi duvarlar
1: ayırıyor.
0: O da 300 tane dağcı yetiştirdi. Hani bugünkü dağcılar var ya.
1: Şey gibi düşünelim bunları herhalde. Bu hani bordo bereli gibi.
0: Evet, onun gibi 300 tane yetiştirdi. Aynı bu dağlara çıkmak için tırmanabilen bu 300 kişiyle Sogd ülkesini fethetti. Dedi ya kanatlı askerler. Evet. İşte onun için onlar İskender'in kanatlı askerleri diyorlar. Husar oradan gelmedir. Husar ordusu var. Macar ordusunda, Avusturya ordusunda kanatlı askerler. Onlar da İskender'in o kanatlı askerlerini sembolize etmek için kanat gibi sırtlarına pelerin alırlardı. Husar kanatlı demektir zaten.
1: Bizde de var galiba.
0: Bizde de var. Öyle. Türklerde de var. Evet. Hep işte İskender'in o her yere tırmanabilen. Yani bugünkü komandoları ifade ediyor. Sogd ülkesinde de bir de romantik hikaye var. Sogd prensesi Roxan ile evlendi. Roxan tatlı bir kızdı.
1: Kaçıncı eşi bu arada?
0: Kaçıncı eşi? Sayısı bilinmiyor. Çünkü hanımları birbirine karıştı. Üç karısı hanımını biliyoruz. Biri Darius'un sarayında esir olan bir prenses. Biri Darius'un kız kardeşi. Hatta bazı rivayete bu ikisi bir veya değil. Ve Roxan. Başka hanımlarını bilmiyoruz ve karıştırıyoruz. Çok hanımı var. 7-8 tane hanımından bahsediliyor. En az babası kadar o da evlenmiş. Başka şeylerden de bahsediliyordu. Büyük İskender çok kibar. Çok nazik. Çok entelektüel. Yani böyle normal hayatında erkeksi görünmeyen birisiydi. Yani normal erkek kabadayı gibi değildi. Böyle olanlara biliyorsunuz efemine derler. Hatta gay derler. Bir de kadınlarla zaman geçirmektense erkeklerle zaman geçirmeyi, onlarla kılıç talimi yapmayı veya felsefi sohbetler yapmayı severdi.
1: Hieronim galiba. Onu zanlı haline mi çeviriyor bu
0: durumda? Hieronim galiba. Bir öyle çok yakın bir arkadaşı vardı. Onunla ilişkisi olduğunu söyledi. Ben öyle olduğunu tahmin etmiyorum ama tabii mümkündür ama
1: tarih
0: öyle olduğunu tahmin
1: girmiş
0: ediyorum.
1: Hatta İlirya'dan bile
0: evet, devam bir, belli, eden orada baş... da bir arkadaşı vardı onun. Çok beraber olduğu. Bunlar meşhurdur. Bir de İskender çok yakışıklıydı. Yani erkek güzelliğini sembol olarak şeye girmiştir. Sanat tarihine girmiştir. Heykelleri elimizdedir. Bugün kaç heykeli Türkiye'dedir.
1: Bir de tabii o şimdi heykellerden hareketle sürekli savaşta, sürekli talimle uğraşan bir erkeğin bedenini tasvir ediyorlar.
0: Çok atletikti. Evet. Çok atletikti. Yani onu mesela filmlerde canlandıranların hiçbiri onun gibi olmadı. Colin Farrell mesela. İrlandalı bir çocuk. Yani ne kadar olsa esmerce. Sarı saçlarla olmadı. Yani sarışın da muhtemelen açık renkliydi. Ama atletikti. Atletikti yani çocuksu değildi.
1: Tenli.
0: Çok beyaz tenliydi. Atletikti. Çocuksu bir görüntüsü var ama baby face gibi. Yani belki Leonardo DiCaprio onu canlandırabilirdi ama onun da boyu posu ona o kadar yetişiyor. O kadar da sevimli olmaması belki lazımdır. Çünkü birkaç heykeli ve büstü elimizde ortak yönlerinden bu anlaşılıyor. Böyle bir söz var. Roxan ki Roxan ismi Türkiye'de kullanılmıştır. Büyük İskender'in hanımından dolayı Roxan ismini taşıyan insanlar az da olsa vardır. Benim çocukluğumda Roxan isminde kişiler vardı. Rüksan derlerdi, Roxan derlerdi. Rozan'la Avrupa'ya Rozan'la olarak girmiştir biliyorsunuz. Bu evliliği var. Sonra Afganistan'a geldi. Afganistan'ı da çok sevdi. Afganistan dağlık bir yer, tabiatı çok güzel bir yer. Oradan bugünkü İndus Nehri'ni geçip Hindistan'a geldi. Hindistan'ın kuzey hükümdarları bunu hüsnü kabulle karşıladılar.
1: Mecburen. Bence mecburen yapacak bir şey yok.
0: Evet, hatta bir tanesi Puros galiba, Puros kralı esir alıyor. Diyor ki krala o başta savaşmış ama sonra teslim olmuş. Yani o İskender orayı fethetmemiş, o teslim olmuş. Çünkü yukarıdakiler hemen kapılarını açtılar. Onlar hiçbir şey yapmadı. Şimdi bu gibi adamlarda da şöyle bir tabiat var. Kendine teslim olursanız hemen kapınızı açar. Size hiçbir şey yapmıyor. İmtiyazlısınız. Savaştıktan sonra teslim olursanız size daha az ama iyi muamele yapıyor. Ama eğer kendisi sizi avlarsa affetmiyor. Bu Hindistan'ın güney kralı da yenildi.